0: sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerine rastladım. Ne sahabe-i kiramın davranışlarını, eylemlerine rastladım. Bir tane örnek vereyim ben size. Çok iyi anlatan, böyle net bir örnektir. Çok enteresan. İmam Bukhari bu rivayeti efendim cihat kitabında ama rikak bahsinde. Hı. Yani böyle incelik, kibarlık bahsinde aldığı bir hadis-i şeriftir. Rivayet şöyle. Diyor ki anlatan da kim? Anlatan Enes bin Malik radıyallahu anh. Yani hadisi o kayıt altına almış. O yaşamış. İmam Bukhari kayıt altına almış. Enes bin Malik anlatıyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin diyor Adba adında bir devesi vardı. Bir deve. Bu deveyi o dönemde yarışa girdiğinde hiçbir deve asla geçemezdi diyor. Yani Yahudinin devesi de, Hristiyanın devesi de, Müşriğin de devesi de, Bedevinin de devesi, hiçbir deve onun yarışta geçemezdi diyor. Böyle geniş geniş anlatıyor Enes bin Malik. Bir gün diyor köyden, çölden diyor bir Bedevi köylünün biri geldi diyor. Bineğinin üstünde diyor, binek de geldi diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin diyor efendim devesiyle gene yarıştı diyor deve. O köylünün devesi diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin devesini geçti. Deve mağlup oldu. Ashaba bu durum çok ağır geldi diyor. Enes bin Malik. Yani o kadar bir şiddetli elem duydular ki kendi işlerinde. Olmaz böyle bir şey dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çok rahat bir tavırla şunu söyledi. Bak şurayı yazdım. Bu rivayetten sonra biz hadis-i şerifleri de öyle alıyoruz. Biz zannediyoruz ki bu hadisin oradaki metni. Yani peygamberimiz böyle hadi oturun bakayım şimdi size bir şey söyleyeceğim. Değil. Hepsinin bir bağlamı var. Hı. O bağlamla beraber aldığınızda o hadis-i şerif sizi o kadar rahatlatıyor, o kadar sizin yolunuzu aydınlatıyor ki. Ama öbür türlü insanlara nutuk atmak babında onu aldığınızda, Müslümanlığınızın kalitesini gösterme babında aldığınızda ne size bir yol, bir aydınlık oluyor, ne anlattığınız insanlara. Tabii. 50 yıldır anlatıyoruz, insanlar da dinliyor. Sonuçta herkes kendi bildiğini yapıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu olaydan sonra bu hadisi söyledi. Bak bu hadisi eğer bağlamından alırsak bunu anlayamayız. Resulullah Efendimiz buyuruyor ki inne hakkan alallahi en la yerfa'a şey'en mined dünya illa vada'ahu. Bunu var ya herkes üstüne alınsın. Devlette alınsın, efendim mazlum da alsın, zalim de alsın, zengin de alsın, fakir de alsın. Kural şu, diyor ki Cenab-ı Hakk'ın koyduğu bir kural vardır diyor. Allah'ın koymuş olduğu bir kural vardır. Bir şey düşünün ki o şey yükseldi ve zirve yaptı. Bir gün o zirveden düşer. O devam etmez ki. İlla vada'ahu. Muhakkak o döner. Şimdi bu beni şu günlerde o kadar rahatlatıyor ki. Yani geçmiş tarihe bakın. Kimler düşmedi ki? Şey anlamında... Karşı mahalleye baktığınız o anlamda değerlendirirseniz Amerika'nın da bir sonu var. Ve yakın. İsrail'in de bir sonu var.
1: İnşallah.
0: Ama biz buradan bu hadisi tatmin olmak için yani kendimizi bu gece rahatlatmak için değil. Bizim yapmamız gerekenleri artık yatmamız için değil. Yapmamız için. Yatmak için değil. Ortaya koymamız gerekiyor. Her şeyi bir zirve olur. Bak kendi devesi için. Diyor ki yani şaştığınız şey ne? Bu deve herkesi geçiyordu. Ama bir bedevinin devesi geldi bunu geçti. Bu bir Allah'ın koymuş olduğu kuraldır. Her şey zirve yapar. O zirveden sonra bir düşüşe geçer. Bak şunu da hatırlayalım. Esra kardeşim benim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde efendim Hazreti Ömer radıyallahu anh dedi ki her kim Muhammed öldü derse kellesini uçururum. Kılıcını çekti. Allah Teala ayet. O ma Muhammed okudular ona. Ve ma Muhammedun illa rasul. Kad halet min kabrihi rusul. Efe in ma te kutilen kalabtum ala akabikum. Benim bütün bu şeylerde o kadar güzel bir şey ki bu ayetin. Yani öldü ya da öldürüldü. Siz dininizi değiştireceksiniz. Bakın bu tavrı bugün Filistinliler o kadar net ortaya koyuyor ki kendimizden utanmamız gerekir. Bak Heniye'nin Allah rahmet etsin. Mekanı cennet olsun. Cenab-ı Hak o kazandı biz kaybettik. Murad ettiği şeye kazandı ama bedava değil. Böyle nutuk atarak değil. Bütün hayatı o çizgiye doğru gidiyordu. Gittiği çizgi üzerinde bir makarra vardı. Vardığı yer orasıydı. Ama arkadan 3 tane evladını, 4 tane torununu kaybeden, geriye 2 tane evladı kalmış. O

0: evlatlardan bir tanesi babası şehit edildiğinde yarım saat sonra verdiği demeci bir şey yapın. İşte bu ayetten mülhem bir demeç. Ve ifade şu. Babamın kanı Gazze'de öldürülen çocukların kanından asla değerli değildir. Bu cümleyi bütün hayatını, bütün yaşamını, bütün söylemlerini Allah rızası için ortaya koyan bir insan söyleyebilir. Öyleyse öne çıkmak, önde bulunmak, efendim en yükseklerde bulunmak, en önde oturmak, ismi en önce söylenmek, söylenmezse problem çıkarmak. Bunlarla biz uğraşırken efendim evin metrekaresini daha büyük yapmak, yazlık olmak, köyde iki ev yapmak, arabanın modelini yükseltmek vesaire falan, çocukların hayatını garanti etmek, çocuklarımın hayatını garanti altına almam lazım. Bak çok yakın bir tarihte bütün enerjilerimiz buraya gitti. Filistin'e, Gazze'ye, mazlumlara efendim yanında yer alacak enerjimiz kalmadı bizim. Bunları insanların yanında konuştuk. Ama sofraya geldiğimizde sofralarımıza çok rahat bir şekilde karnımızı şişirdik. Aziz kardeşim benim. Onun için hakikat bu. Müminler silkinmeli, önce kendine gelmeli ve İslam'ı önce birey olarak ahlakına, edebine, irfanına oturtmalı. Ondan sonra efendim süreçte Allah'a bırakmalı. Biz süreci yönetmekle mükellefiz. Sonucu almakla değil. Biz süreci yöneteceğiz. Biz şöyle yapıyoruz Esra'cığım, canım kardeşim benim. Biz sonucu da kendimiz meydana getirmeye çalışıyoruz. Rabbimize ne bıraktık?
1: Ne güzel.
0: Kur'an-ı Kerim bütün baştan aşağı birçok ayet-i kerime vardır. Hazreti Peygamber ve diğer peygamberlerle alakalı. Sen dinini tebliğ et. Kimin Müslüman olup kimin Müslüman olmayacağını benimle alakalıdır. Yapma. Oraya enerji sahip et, sarf etme. Biz ne yapıyoruz? Bütün insanları kategorize ettik. Müslüman, bu cennetliktir, bu cehennemliktir. Hani şeyin bir şiiri var, efendim bir vaiz şeyi var, çok güzel yazmış. Hı. Niyazi Mısri'nin. Bugün bir meclise vardım, oturmuş pendeder vaiz, okur açmış kitabını, bu halkı ağlatır vaiz. Çıkar ağzından ateşler, yakar şeytanı mel'unu, sanasın yedi tamuğunun, azabı kendidir vaiz. İki bölmüş cihan halkın, birini cennete salmış, eliyle kürsüden birin tamuya sarkıtır vaiz. Bizim görevimiz insanlar hakkında hüküm vermek değil ki. Bizim görevimiz Allah'ın bize yüklemiş olduğu onları yapmak. Bu o kadar yere böyle enerjilerimiz gitti ki, hı hı, kalmadı elimizde, gücümüz kalmadı, takatimiz kalmadı. Yani şöyle düşünün Müslümanları bugün, Esra kardeşim şöyle düşünelim, ben öyle görüyorum Müslümanları. Hı. Mesela halter sporu var, bilirsiniz o halter, bilmiyorum, sporu. Mesela bir insan, oradaki bir sporcu 220 kiloyu kaldırıyor. Hı. Sonra ona bir yarım kilo daha ilave ediyorlar, rekor denecek. Yani 220,5. Bilmiyorum şimdi kaç yükseltiyorlar ama eskiden yarım da yükseltiyorlardı. Hadi bir kilogram koyalım. 220'yi kaldıran sporcu 221'i kaldıramıyor ve halterin altında kalıyor. Müslümanlar da öyle. Öyle çok şeyler kaldırdılar ki, ama şimdi bir kiloluk Gazze onları yerle bir etti. Hepimizin foyası ortaya çıktı. Niye? Çünkü biz gerçek geleceği unuttuk. Gerçek geleceği unuttuk da gördüğümüz yere kadar ki gelecekleri hesap ettik. Yakın, çok özür diliyorum, biraz sözü uzattım ama yakın bir tarihte Safiye Soyman hanımefendinin herhalde bir sanatçımız,
1: evet,
0: değil,
1: evet,
0: mi?
1: Evet, evet.
0: Evladını kaybetti. Değil mi? Allah bir demans rahatsız. Allah rahmet etsin. Mekan cennet olsun. Şimdi onun daha önceki yaptığı şeylerde o hastalandığı yıllarda falan Allah sabırlar versin. Bir anne, Safiye hanımefendinin bir ifadesi var. Ben oradan da ders aldım. Ben her öğrenmeye çalışıyorum. Yani kendimi efendim hep öğrenmeye adadım. Eskiden kendini anlat derken anlatıyordum. İşte ünvanlarını söyle. Efendim işte Diyanet Akademisi Müdürü. Efendim, hı, İnsan ve Zihniyet Vakfı Başkanı. İşte efendim Kur'an-ı Kerim okuma Türkiye birincisi vesaire ünvanlar. Efendim eğitim görevlisi. Şimdi Hüseyin Öresin hocamla beraber kendimize yeni ve mezarda da devam edecek bir ünvan bulduk. Öğrenim üyesi.
1: Çok güzel.
0: Ünvanların en güzeli budur. Öğrenim üyesi. Şimdi herkesten öğren. O kibri de yok et. Bir insandan yeni bir şey duyduğunda Allah senden razı olsun, ilk defa bunu senden duyuyorum de. Korkma. İsmin önündeki ünvanlar seni korkutmasın. Onlar zaten seninle beraber mezara girmeyecek.

0: diyecekler. Bak Safiye hanımefendiden öğrendim, güzel bir şey var. Onun sayesinde bunu buralara geldim. Çocuğumun geleceğini garanti altına almaya çalışıyorum. Çocuk nerede? Ya, bütün emekler. Çocuğumuzun geleceğini garanti altına almaya çalışıyoruz. Peki o geleceğin gelip gelmeyeceğini garanti edebilir miyiz biz? Ve gelmedi. Bak ne güzel bir ders verdi bize bu hanımefendi. Bak bir şey daha söyleyeyim. O zaman daha akıllı davranalım. Geleceğimizi garanti altına alalım. Müslümanın geleceği neresidir? Geleceği ahirettir. Oraya dair yatırımlar yapmayı eğer efendim şiar edinirse, oraya dair yatırımlar yapmayı efendim aklına koyarsa, hep onun hayalini kurarsa 60 sene 70 sene. Dünyada yani şöyle söyleyeyim, muhtemelen Hazreti Adem Aleyhisselam'dan beri mümin, Müslüman, kafir oranı çok değişmedi. Hep aynı gidiyor. Biz insanları mümin yapmakla, Müslüman yapmakla mükellef değiliz. Biz mümin olmakla, Müslüman olmakla mükellefiz. Esra kardeşim benim.
1: Çağırmakla belki tabii, değil mi hocam?
0: İnsanlar hakkında hükmetmekle de mükellef değiliz. Yani insanlar hakkında yani insanı kategorize etmekle mükellef değiliz ki. Yani bir hanımefendi bir yanlış bir şey yapıyor. Kalkıp onunla alakalı efendim cehennemin tabakalarını sıralamanın ne manası var? Sen nereye gideceksin?
1: Hocam bir şey sormak istiyorum.
0: Lütfen.
1: Tamam çok güzel söylediniz. Anlıyorum ki burada bu işin içerisinde anlatma üslubu da giriyor. İşte o retorik de giriyor. O yumuşak davet de giriyor ama bir taraftan da şunu sormak istiyorum gerçekten. Müslüman kendi değerlerine küfredildiğinde, tahkir edildiğinde nasıl bir üslup belirlemeli? Yani
0: çok güzel.
1: Nerede cedid olmalı?
0: Çok güzel.
1: Nerede olmalı?
0: Harika bir bak. Net örnekleri verelim. Bunlarla alakalı bizim şimdi rehberimiz, örneğimiz. Bak Cenab-ı Hak hakkıyla ümmet olmayı nasip etsin. Mesela bu İslam'ı öğrenmede halkalar var. Kur'an-ı Kerim, sonra Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, sonra da ashab-ı kiram. Dinimizi öğrenmede bunlar evet ama en önemli halka sahabedir. Niye? Bizimle alakalı konuşuyorum. Çünkü yaşanmışlıkların tamamı onlardadır. Yani bizim yaşadığımız olayların tamamını onlar yaşamış ve tavırlar ortaya koymuş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de yanlış yaptıklarında onları düzeltmiş. Gerektiğinde de Allah düzeltmiş. Öyleyse hani Peygamberimiz diyor ki ashabım yıldızlar gibidir. Niye yıldızlar gibi? Hani hangisine uyarsan efendim yolunu istikametini bulursun. Yaşanmışlıklar üzerinden anlatmamız gerekiyor. Bir örnek bahsettiğiniz şey. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine Buhari rivayetidir. Hazreti Ayşe radıyallahu anha annemizle beraber oturuyor. 3-4 tane Yahudi. Tavır her zaman aynı devam eder gider. Tavır hiç değişmez. Sataşmayı, hor görmeyi, hakir görmeyi, insanı batırmayı bu bir kibirdir. Yahudileri anlatırken yani efendim onların da müminleri var. Ve inne min ehlil kitab lemen yu'minu billah. Allah o dönemde anlatıyor. Onların içinde de Allah'a peygambere iman eden, ahireti evvelleyen, önceleyen öyle güzel insanlar var ki. Sözüm ona değil. Sözüm o kibir abidesi kendini görüp de insanları, onların bütün varlığı efendim kendisinin kölesi, kendini efendi gören. O dönemde de aynı devam ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eşiyle beraber oturuyor. Geçerken peygamberimize geçiyorlar. Selam veriyorlar ya. Esselamu aleyküm diyorlar. Harf oyunu yapıyorlar. Esselamu aleyküm. Esselamu aleyküm. Peygamberimiz de Allah'ın belası laneti senin üzerine olsun demek. Bir harf aldığında böyle oluyor mana. Esselamu aleyküm. Esselamu aleyküm. Biraz da ağızlarına yuvarlıyorlar. Esselamu aleyküm diyorlar. Ayşe annemiz duyuyor. Peygamberimiz de diyor ki ve aleyküm. Ama Hazreti Ayşe annemiz o işte sizin dediğiniz soru orada tam ortaya çıkıyor. Böyle adeta ruhu efendim hisleri bu göğsünden taşıyor. Onlara bir hücum ediyor. Ne diyorsunuz siz falan filan derken peygamberimiz ona mehmeh ya Ayşe. Dur ya Ayşe. Ne yapıyorsun sen? Sen bir hanımefendisin. Şu tavır sana yakışıyor mu? Yapma diyor. Ama görmüyor musun ya Resulullah bunların yaptıklarını? Söylediklerini sen duymadın mı? Ayşeciğim ben de onlara ve aleyküm dedim. Sizin iseniz olsun.
1: Çok iyi.
0: Bak mümin şöyle söyleyeyim. Kıymetli kardeşim benim. Enerjisini bu şekilde sarf edip ondan sonra darmadağın olmaz.

0: Bak bir maç düşünün, boks maçı. Hı hı. Düşünün efendim, ne diyorlar o şeylere ilk şeylerde, birinci round, ikinci round, üçüncü round, dördüncü round, beşinci round. Şimdi bak burada mümin hemen ilk anda bütün enerjisini sarf edip, her şeyi sarf edip kendini darmadağın eden insan değildir. Aklımızla hareket edeceğiz. Efendim, hafızamızla hareket edeceğiz. Ahlakımızla hareket edeceğiz. İmanımızla hareket edeceğiz. Allah bize eğer böyle yaparsak bunların garantisini vermiş Cenab-ı Hak. Eğer siz benim söylediklerimi yapar, benim yasakladıklarımdan uzak durursanız zaten Rabbiniz sizi yüce yapacaktır. Biz üzerimize düşen hiçbir şeyi yapmıyoruz. Ama böyle bir şey olduğunda da hadi göster kendini deyip hücuma geçiyoruz. Hı-hı. Ama bir şey yapamıyoruz. Bak örnekler var orada, çok yakın yaşadığımız zamanlarda. Yani bir sürü şeyler yapıyorlar. Efendim dünyalar kadar roket efendim fırlattırıldı. Adına da, roketlerin adına baktığınızda hepsi böyle bir ayetten mülhem, bir hadisten mülhem roketlerin üzerine yazmışlar. Hı-hı. Ama hepsi imha ediliyor havada. Hiçbir şey hedefe ulaşmadan gidiyor. Onun için mümin hisleriyle, duygularıyla, dürtüleriyle hareket eden değil. Mümin ahlakı ile, imanı ile, irfanı ile, aklı ile hareket edendir. Bu şu demek değildir, tepkisiz kalacağız falan değil. Gereğini yapacaksınız.
1: Yani o zaman buradaki dua şu mu oluyor hocam? Allah sabrımızı öfkemizden büyük eylesin.
0: Çok güzel. Tabii tabii. Allah sabrımızı, amelimizi, imanımızı, ahlakımızı da. Evet. Hepsi oraya koyun. Çok güzel bir kulvar açtınız orada. Efendim parantezin bu tarafını kapatmayın. Bu taraftan bir parantez açtınız ya. Çok güzel bir parantez. Ama Esra hocam bu tarafı kapatmayın. Hmm. Ama şöyle söyleyeyim. Bak iki şey, vaktimiz mi doldu?
1: Hocam bir reklam aramız var.
0: Bana hatırlatın reklamdan sonra. Ha, ben efendim, o mini mahveden iki şey ne?
1: Mahveden iki
0: evet,
1: şey
0: ne? Evet, Musa Aleyhisselam örneğinden devam
1: tamam,
0: edelim.
1: Tamam hocam, tamam. Küçük evet. Bir aramız var değerli izleyicilerimiz. Kim var programımızda muhteşem sohbetiyle? İnsan ve Zihniyet Vakfı Başkanı Osman Eğin hocamızla Arap'ta Sorular programındayız. Küçük bir aradan sonra inşallah buradayız.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülke de değil.
3: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
2: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
3: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Ağır Hafta Sorular programına devam ediyoruz. Değerli 24 TV izleyicileri, kim vardı programımızda? İnsan ve Zihniyet Vakfı Başkanı Osman Eğne hocamızla muhteşem sohbetimize devam ediyoruz. Hocam çok araya girmiyorum.
1: Lütfen estağfurullah.
0: Çok güzel gidiyorsunuz. En son nerede kalmıştık? Hemen hatırlatayım, not almıştım.
1: Evet.
0: İnsanı mahveden iki şey.
1: Evet, insanı mahveden iki şey. Yani Esra kardeşim, enerjimizi bölen, bizi zayıflatan, efendim bizi aslında inanmamıza rağmen, doğru olduğunu söylememize rağmen yapmamızı engelleyen, efendim tabiri bizi çizgimizden farklı yönlere doğru savuran bir şey var. O Kur'an-ı Kerim'de Taha suresinde bir ayet-i kerime vardır. Hazreti Musa aleyhisselamın örneğinden. Orada kutsal vadiye geldiğinde ona bir nida geldi Musa aleyhisselama. Dedi ki ayakkabılarını çıkar. Fakhla'na aleyk. İnneke bil vadil mukaddesi tuva. Artık kutsal efendim, mukaddes efendim bir vadiye geldin, bir mekana geldin, ayakkabılarını çıkar. İki ayakkabını çıkar. Şimdi buna zahiri

0: manasıyla tefsirlerimizde geçiyor. Yani Kur'an-ı Kerim yorumunda ama efendim İmam Kuşeyri bu Letaiful İşarat diye bir çok güzel bir tefsiri var. Böyle bir arka planında da acaba ne dedi bize Allah dediğinde orada İmam Kuşeyri şöyle diyor. Aslında Allah Musa Aleyhisselam'a iki şeyi terk et, iki şeyi çıkar derken bir tanesi şuydu. Kin ve nefret. Kinini at. Kinli bu vadiye giremezsin. İkincisi de şehvetti. O iki ayakkabı. Müminler bu iki ayakkabıyı çıkarmadığı sürece asla başarılı olamayacaklar. O kin ve nefretle hareket ettiğimiz sürece ve ayrıca o hani şehveti de ifade ettim ben, hep şehvet denince hep cinsellik aklımıza geliyor. Oysa çok konuşma da şu anda yapıyoruz, Allah bizi affetsin. Mesela şehveti kelam dediğimiz, kelamı şehveti de vardır. Ben konuşacağım, önce ben konuşacağım. Beni dinleyeceksin. Benim dediğim doğru. Ben doğruyu söylüyorum. Benim sözümün üzerine söz olmaz. Yine ismin önündeki efendim şeylere bakarak isimden sonra ifade ettiklerinde doğru olduğunu iddia etmek. Yani buraya ismin önüne ünvanlar koyuyorsun, bir takım ünvanlar. Evet, ama ondan sonra söylediklerin hiçbir anlamı yok. Hayır diyor, bunlara bakacaksın, bunlara bakarak bunun da doğru olduğunu söyleyeceksiniz. Onu at. Kelamın şehveti, mal şehveti, efendim biriktirme şehveti, onlar. O şehvet dediğimiz şey o. Tabii ki öbürü de var. Hani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu da ifade ederken çok güzel söylüyor. Ve diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, bana iki şeyi garanti edin, ben de size cenneti garanti edeyim. Bak iki şey. Bir, şu iki dudağınızın arası. Orada da iki mana var. Haram, helal. Ne yiyorsun? İkincisi ne konuşuyorsun? Bir diğeri de cinselliktir tabii ki. Onu da şey yap. O iki şeyi bana garanti ederseniz ben de size cenneti garanti ederim. Şimdi ikincisi o kin nefret dediğimiz şeyi, orayı çok iyi yönetmemiz gerekiyor. Bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu konuyla alakalı, Esra kardeşim, yani çok güzel bir kulvar açtınız. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gazveye gidiyor. Gazveye giderken bir savaşa gidiyor ve insanlar gerçekten yolculuklar, taşıdıkları eşyalar vesaire falan var. Bir vadiden geçiyor. Vadiden geçerken öyle bir Allahu Ekber nidalarıyla o vadiyi inletiyorlar ki böyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları durduruyor. Dur diyor. Ne yapıyorsunuz? Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz? Siz sesinizi sizin yanınızda olmayan birine mi duyurmaya çalışıyorsunuz? O sesinizi duyurmaya çalıştığınız size sizden daha yakın. Ama bu sesinizle diyor, bu yaptığınızda, bak burada yaşayan canlılar var, hayvanlar var. Onları tedirgin ediyorsunuz, onları ürkütüyorsunuz. Ağaçları ürkütüyorsunuz, yaprakları ürkütüyorsunuz. Yapmayın diye bak. Savaşa giderken bile oradaki heyecanı bile Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yönetiyor. Mümin gerçekten bu anlamda, bu manada bu duygusunu çok iyi yönetmeli. Oradan da yine müsbet bir enerji meydana getirmeli. Bunu yok etmeli demiyorum. Ama bazen bilirsiniz mesela, yani bir insan böyle sinirlenir, öfkelenir mesela, ondan sonra bir Kur'an-ı Kerim okur. Kur'an-ı Kerim'den iki sayfa okur. Efendim abdest alır, iki rekat namaz kılar. Ayaktaysa oturur. Oturursa uzanır. Bu sakinleşme. Tabii sakinleşmenin, müminin sakinleşmesinin çok güzel yolları vardır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunları bize öğretmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bak bu böyle yani fevri demeyeyim ama anında böyle harekete geçmeyle alakalı en güzel örneklerin birisi Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz'dir.
1: Nasıl teskin ediyormuş ya. Peygamber Efendimiz Hazreti Ömer'i?
0: Dur diyor Ömer, dur bakalım diyor. Bak bir örnek vereyim mesela. Hani Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir efendim uzak bir yerden ama zengin bir kavim geliyor. Müslüman olacaklar. Artık yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin etrafındaki insanlar gerçekten güçlü. Bu şu demek değil. Yani aşağı otur, silahın olmasın, efendim uçağın olmasın, tankın olmasın. Bu yat değil. Oradaki enerjimizi bir bunları yapmaya ayıracaksınız. Aklınızla hareket edeceksiniz. Geliyorlar bir kabile mesela o kabile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman olacaklar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında Hazreti Ömer var, Ebu Bekir Efendimiz var, Hazreti Osman Efendimiz var. Efendim Cenab-ı Hak onlarla komşu olmayı bize nasip etsin. Onlarla aynı biraz zor tabii de. Ama yine de temenni etmekte de bir sakınca yok.
1: Çünkü en alt katlarda olursak hocam.
0: Ya ona da razıyız ama inşallah inşallah iyi yönetirsek inşallah belki diğerleri de gelir diye düşünüyorum sadece. Geliyor oradaki şeyler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i çok böyle tatlı, çok mütevazı, çok alçak gönüllü. Hani dediniz ya o konuşma tavrı falan çok hoşuna gidince o kabilenin reisi diyor ki biz Müslüman olacağız, Müslüman olmak için geldik ama çok da zengin insanlar. Ama siz bir takım şeylerimiz var diyor. Mesela biz diyor cihada çıkmak istemiyoruz. Daha yeni Müslüman olduk. Cihada çıkmayalım diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki olur. Ömer Efendimiz hemen oradan fırlıyor. Ya Resulallah nasıl olur? Cihad ayetleri ortadayken. Dur Ömer diyor. Sonra pek kabul ediyor. İki devam ediyor. Diyor ki ya Resulallah efendim zekatta vermesek bir müddet. Peygamber Efendimiz diyor. Kabul o da olur. Yine Hazreti Ömer hareket ediyor. Ama dur dediğinde duruyor. Dur diyor. İşte bak daha sonraki dönemi anlatayım ben. Mesela Hazreti Ebu Bekir efendim radıyallahu anh dönemi dedi yine bir kabile peygamberden sonra sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra zekatı vermek istemiyorlar. Orada da Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'in çok güzel bir sözü var. Her kim namaza zekatı ayırırsa Allah'a yemin olsun ki ona savaş ilan ederim. Bu peygamberimiz burada diyor ki tamam diyor zekatı da vermeyebilirsiniz. Kabul ediyor. Yine Ömer Efendimiz'i durduruyor. Tamam. Üçüncü şeyli şartları neydi? Bir müddette namaz kılmayalım diyorlar. Yani namazı kılarsak rükûya gitmeyelim. Secdeye gitmeyelim. Bu bizim ağrımıza gidiyor. Aslında bakın rükû secde insanı insan yapan, mümini mümin yapan, mümin kibrini def eden en güzel efendim ibadettir. Peygamberimiz ne diyor biliyor musunuz? Bak cihada çıkmamayı kabul etti. Zekatı vermemeyi de kabul etti Esra kardeşim. Namaz kıl hayır dedi peygamberimiz. Hayır dedi. Deyince durdular. Ne oluyor? Anlayamadılar. Dedi ki namazsız din olmaz. Namazsız din olmaz. Kabul ettiler. Sonra gittikten sonra tamam dediler ve ayrıldılar gittiler. Ömer'e döndü peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ömer'i rahatlatacak. Bak nasıl rahatlatıyor söyleyeyim. Hı-hı. Yöntemi o. Dedi ki ona Ömer'ciğim bak haklısın sen. Bu şekilde tavır ortaya koymakta haklısın. Ama sana bir şey söyleyeyim. Eğer bunlar namazı hakkıyla kılar ve namazın tadını alırlarsa cihada da çıkarlar, zekatı da verirler.
1: Muhteşem.
0: Ve bir ay geçmeden aynı kabilenin reisi geldi. Ya Resulullah dedi biz zekat da vermek istiyoruz. Üzerinden bir yıl geçmesine gerek yok benim gibi Müslümanların yaptığı gibi. Efendim cihada da çıkmak istiyoruz. Hazırız ya Resulullah sen yeter ki emret dedi. Ömer'i böyle teskin etti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve sonucu bu oldu. Ortaya çıktı. Ne kıymetli kardeşim benim. Biz eğer gerçekten Rabbimize dediğini yaparsak, Allah'ın Resulü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin gösterdiği çizgiyi, bütün yaptığı eylemleri sünnet olarak efendim ortaya koyarsak, sadece şekilde kalmazsak, onun arka boyutunu, iç boyutunu çok iyi doldurursak, anlarsak ve onun da hazzını efendim tadarsak, lezzetini tadarsak, gerisi kendisinden gelir. Ama biz öyle yapmıyoruz ki. Biz sadece efendim insanlar bizi görsünler. Ya insanlar ne der? O insanlar ne deri? Efendim işte komşularımız ne der? Akrabalarımız ne der? Bunlar kaygılar bakın. Memleket ne der? Gazeteler ne yazar? Efendim falancı ne der? Vali bey ne der? Falan yerine. Bütün bunların tamamını koyun. Allah ne der?
1: Çok güzel.
0: Di koyabilirsek hepsini de memnun ederiz. O dediklerimizin hepsi de memnun olur. Ama onu koymamız gerekiyor. Ana cümle, ana çatonu yapmamız gerekiyor. Bir şey yaparken ben bunu yapıyorum. Ama Allah ne der? Deprem oldu, battaniye 50 lira. Elazığ'da hiç unutmuyorum. O dönemde battaniye 50 lira. Hı. Deprem oldu, kış ayı. Ellerinde battaniye olan esnaflar var. İnsanlar evlerinden çıktı, battaniyelere muhtaç. Bir battaniye muhtaç. Orada bir battaniyesi olan zengin durumuna geçecek, zengin olacak. İki battaniye, üç battaniyesi olan herkes sokakta. 50 lira olan battaniye bir Müslüman beldesinde, bir Müslüman memleketinde herkesin kendini en iyi Müslüman diye anlattığı memlekette anında 1000 lira oldu. Ya.
1: Bu ne eksikliği ya, hocam? Evet.
0: Yani böyle bir Müslüman. Bu iman eksikliği. İşte. Bu ahlak eksikliği. Bu insanlık eksikliği. Bunun içinde her şey var. Yani fırsatı ganimet bilmek. Efendim yani fırsatı efendim bu insanlara

0: var. Bugün yaşadığımız şeylerde ekonomik sıkıntılarımız var. O ekonomik sıkıntılarla alakalı insanlar çalışıyor. Devlet bir şeyler yapmaya çalışıyor vesaire. Kimsenin umurunda değil. Herkes kendi bildiğini yapıyor. Yani benim yengem var mesela. Bir memleketin bir yerinde oturuyor. Efendim.
1: İzliyor mu şu an bizi?
0: İnşallah izliyordur. Belki de yatmamıştır. Yani ben de böyle amcam vefat etti. Onun evladı gibiyim. Çocuklar da yoktu. Onlarla beraber yani onların yanında olmak, onun yanında olmak benim için büyük bir efendim haz, büyük bir zevk. 1000 lira kira veriyordu. 4000 lira yaptılar. Şimdi geçen de aradı. Osman ne yapacağım ben dedi. Ne oldu? Oğlum 10.000 lira istiyorlar. Benim maaşım 11.000 lira. E şimdi bunu hangi kitapta yazıyor? İncil'de mi yazıyor? Tevrat'ta mı yazıyor? Kur'an'da mı yazıyor? Yani
1: hocam,
0: vazgeçtim ondan.
1: Bir dakika
0: ondan.
1: Şimdi hocam. Var mı böyle bir şey? Bu ev sahibine nasıl yumuşak bir şey söyleyeceksin? Buyurun.
0: İşte orada Allah ne dedi oraya koyacak. Rabbim ne der diyecek. Yani görüyorsun ki siz şunu görüyorsunuz. Yani sizin kiracınızın maaşı 10.000 lira. Peki siz bu insana hiç üksünmeden... Ben evi 10.000 lira yaptım dediğinde bilmenize rağmen bu insanın aylık geliri 10.000 lira. Dediğinizde orada işte biraz düşüneceksiniz. Yani imanınızı düşüneceksiniz. Bana birisi şöyle demesin lütfen. Ama bunun da hiçbir geliri yok ne yapsın? Buradaki sizin tavrınız yani bir yangın var. Yangın ortaya çıktı. Ev adeta yağmalanıyor. Ben de buradan bir şey götüreyim demek değil. Müminin düşüneceği ilk şey acaba bu lavları... Bu ateşi acaba nasıl söndürüyorlar? Ben de bir bardak su oraya taşıyabilir miyim? Bir bardak su atamayacaksam ağzımı su doldurup da oraya doğru üfleyebilir miyimdir? Aziz kardeşim benim. Onun için yani Müslümanları tanımakta artık gerçekten Müslümanın diyenleri tanımakta artık gerçekten zorlanıyoruz. Yani nasıl bir tavır bu? Allah bizi affetsin. Buraya giden enerjiler Allah bizim her şeyimizi çeker alır. Gücümüzü alır, izzetimizi alır, imanımızı alır. Yetmez bir gün gelir dinimizi elimizden alır. فَسَوْفَ يَأْتِ اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ Her şeyi Allah için yapar. Allah'ın sevgisini kazanmak için yapana da Allah da sever. Allah'ın sevdiği insan da asla kaybetmez. Kaybetmiş gibi gözükebilir. Bugün yaşadığımız durum da budur Esra kardeşim benim. Filistin kazandı. Filistin'deki anneler kazandı. Çocuklar kazandı. Efendim yaşlılar kazandı. İnsanlar. Biz kaybettik.
1: Orada hocam çok güzel bir noktaya geldik oradan. Görüntüler izliyoruz. Hep mutlaka siz de sosyal medyada görüyorsunuzdur mesela. Hiçbir şiirin, hiçbir işte edebi sözün dolduramayacağı ve üzerine çıkamayacağı ya. Şeyler duyuyoruz. Mesela işte bir çocuk ağlıyor. Annesine ne yapacağız diye sorduğunda ağlayarak. Annesi ona şunu söylüyor. Yürü oğlum. Allah'ın arzı geniştir.
0: La ilahe illallah. Esra hocam benim dikkatimi çekiyor. Ben de bu videoları izliyorum. Eşim özellikle yani beraber benim o kadar güzel takip ediyor ki eşim yani. Efendim.
1: Çok selamlar.
0: Hayranlık duyuyorum. Yani o onun o hissiyatına, o mücadelesine. Ben bazen hatta onun yanında kendime diyorum kendi kendime yani hadi biraz daha hadi biraz daha şey yap. Burada yalnız bir noktanın daha altını çizeceğim. O sorunuza geleceğim. Hı hı. Bakın bunu bile yaparken, bunu bile yaparken yine insanların gözüne sokmak için, insanları böyle göstermek için yapmayalım lütfen. Yani eylemler oluyor. O eylemlere katılıp arka saflarda durmayı ben kendim tercih ediyorum. Öne geçip geçtiğimde zaten alacağımı alıyorum. Helal olsun. En önde. Nasıl bağırdı? Nasıl konuşuyor? Ya bunları istemiyorum ben. Hı-hı. Sıradan insanlar gibi ben de çok tepkimi doğru. Ortaya koymak çok istiyorum. Yani. Öyle olunca da bakın şöyle söyleyeyim. Biz mesela ben TRT'de cuma günleri Alişan kardeşime sürekli konuk oluyorum.
1: Takip
0: orada bak, bazı bir seferinde sosyal medyada bir soru gördüm. O kadar üzüldüm ki yani birisi yazmış bana. Şimdi yazan arkadaşımız Ankara'dan. Hı-hı. Bakın orada bir iyi program yapıyorum. Ben Diyanet Akademisi Müdürlüğü yaptım. Ben 7 yaşında hafızım. Ben bir Müslümanım, bir müminim. Hı-hı. Yani en büyük ünvanım da budur elhamdülillah. Tam cuma vaktini, İstanbul'da cuma vaktini 10 dakika kala program sona eriyor, sonlandırıyoruz. Hı-hı. Ama Ankara'da biz konuşurken cuma vakti girmiş oluyor. Sosyal medyadan bana yazmış. Çok merak ediyorum, cuma namazı kılıyor musun?
1: Şimdi hocam buyur.
0: Veya ama bak bir mümin, bir Müslümana böyle bir sataşabilir mi? Hep enerjimiz buraya gidiyor. Kendi kendimizle uğraşırken... Bakın aslında Filistin'de de Gazze'de de şöyle yapın bakın. Geçenlerde 14 tane grup bir araya gelip İlk defa anlaştılar.

0: İlk defa oradaki 14 grup bir araya geldi. Adınız farklı farklı olabilir ama bir ezan sesi duyduğunuzda hemen kenetlenmeniz gerekir. Bir mümine dokunduğunda hemen kenetlenmeniz gerekir. Böyle bir soru olabilir mi? Merak ediyorum, cuma namazı kılıyor musun? Ya veya da başka bir şekilde. Mesela şöyle söyleyeyim. Ben mesela sosyal hesaplarımdan Allah razı olsun mesela paylaşımlar yapanlar var vesaire falan filan var. Ama şu kaideyle mesela paylaşımlar yapmıyorum. Yani kendimi ön plana çıkararak insanlar Gazze'yi bırakıp da beni konuşsunlar. Öyle bir şey gidebilir mi acaba diye. Efendim mümkün mertebe mümince tavrımı maddi manevi ortaya koymaya çalışıyorum. Ama biri yazıyor, sataşıyor. Müminler, mümin ve Müslümanım diyen insanlar enerjilerini birbirine efendim birbirini zelil etmek, birbirine hakaret etmek, birbirini aşağılamak için bir kenara bırakmalı. Hatta görse bile bak mesela örnek vereyim, bu tavır öyle bir tavırdır. Mesela bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adam geliyor. İki tane bir kadın bir erkekle alakalı onların efendim beraber bir yere doğru gittiklerini, aynı eve girdiklerini vesaire falan böyle anlatıyor. Hı hı. Yani şunu söylemek istiyordu. Bunlar zina ediyorlar. Hı hı. Ama hepsi böyle şeyler. Hatta elinde de böyle şeyler var aslında. Bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eline bir ip alıyor. Bir kuyu ya da bir sürahinin içine o ipi şey yapıyor. Diyor ki kadın bir kadınla bir erkeği bu şekilde görmedikçe asla zina şahitliği yapmayın. Bu bir bütün hayatın felsefesidir. Bir mümin müminle alakalı gördüğü bir şeyi iyiye yorar. Hüsnü zan eder. Bu mümindir der. Bir diğer insanı kendinden daha iyi mümin görmeyen iyi mümin değildir. Muhatabını bak şurada oturduk. Eğer ben kendimi Esra kardeşimden daha iyi mümin, daha iyi Müslüman olarak görüyorsam bu kibrin en net göstergesidir. Çünkü niye? Ben kendi yaptığım günahları bilirim ama Esra Hanım'ın yaptığı günahları bilmem. Onun için onu hep takdis ederim. O benden daha mübarektir derim. O daha iyidir derim. O daha iyi mümindir. Böyle demek zorundayım. Bu benim mümince, Müslümanca tavrım olmalıdır. Ama bırakın bütün şeylerimizi dediğim gibi diğer insanlara, müminlere, Müslümanlara sataşmak üzere kurduğumuzda zaten kafire sıkacak ne bir mermimiz kalıyor ne de bir sözümüz kalıyor. Şimdi gelelim o Filistin'e. Ya yaşlısı konuşuyor, ayetle konuşuyor. O hanımefendinin konuştuğu ve erdullahi vasa. Oğlum Allah'ın yeri geniştir. Oğlum Allah'ın yeri geniştir. Biz gideceğimiz yani yerin altı da bizimdir oğlum. Yerin üstü de bizimdir. Her şey yerin altından geliyor. Oğlum merak etme. Allah'ın arzı geniş. Bak mesela Allah Resul ile beraber savaş etmeyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Yani onlara niye mücadele etmediniz dediğinde efendim biz zayıftık, bir şey yapamıyorduk dendiğinde elem tekun erdullahi vasiatin fetuhaci hiçbir şey yapamadınız. Çıkıp gitseydiniz Allah'ın yeri geniş değil mi? Aynı şey ayetle konuşuyor. Bir çocuk konuşuyor, ayetle konuşuyor. Efendim bir lider konuşuyor, ayetle konuşuyor. Yani oradan sıradan normal, sade, düz vatandaşları, insanları dinliyorum ben. Yaşlı teyzeler, yaşlı anneler ayetle konuşuyorlar, hadisle konuşuyorlar. Onun için diyorum ben işte ki yani onlar kazandı Esra'cığım. Biz kaybettik. Biz birbirimize uğraşmaktan kafirle efendim Siyonistle uğraşmaya vakit bulamadık, zaman bulamadık. Ve bizim bu halimizi de onlar çok iyi öğrendiler. Bizi böyle yine böyle ateşlemek için, fitillemek için hatta bir tarafa doğru herkesi böyle yönlendirmek için oraya bir kıvılcım atıyorlar. Bütün millet bu tarafa doğru hücum ediyor. Arkadan yine malı götürüyorlar. Arkadan yine istediklerini yapıyorlar. Mümin uyanık olmalı. Mümin zeki olmalı. Mümin ahlaklı olmalı. Mümin imanlı olmalı. Mümin elinde var olan gücü, silahı mümin için kullanmamalı. Aziz kardeşim benim. Mümini yüceltmek için kullanmalı. Bir müsteşrikle 30 sene önce falan bir Japon müsteşrikle karşılaşmıştım. Yani kelam ilmiyle ilgileniyordu. O 30 sene önce, şimdi de söylüyorlar ama 30 sene önce falan böyle bir Japon gördüğümüzde biz işte hemen Japonla hani o Japon devrimi var ya o yaptıkları iktisadi devrim tüm dünya takdir etti yani efendim hala devam ediyorlar. Bir Japon gördüğümüzde şöyle dedik yani Japonlar çok zeki, Japonlar çok akıllı vesaire falan. Yine hoca hep bu kelimeleri duymuştu. Öyle olunca yine ben de aynı şeyi söyledim yani hoca bir ders yapmıştı o dersle alakalı yani o kadar güzel bir kelam efendim dersi yapmıştı ki, yani şöyle demiştim yani hocaya, hocam ya yani Japonlar gerçekten çok zeki. Hoca şunu söylemişti. 5-6 arkadaşlık o toplantıda dedi ki, bak arkadaşlar, hep siz kendinizi böyle zeki, akıllı, çalışkan görmüyorsunuz. Hep başkalarını çok methetmeyi çok seviyorsunuz. Hmm. Evet, doğru söylüyorsunuz. Japonlar zeki bir millettir. Ama Türkler de zeki bir millet. Ben 20 yıldır gelip gidiyorum buraya dedi. Türkler de en az Japonlar kadar zekidir. Kompleks yapmayın. Japonlar da zekidir, Türkler de zekidir. Ama aramızdaki farkı söyleyeyim ben size. Japonya'da da böyle çok zeki, çok akıllı, çok ahlaklı, çok becerikli, çok böyle enerjik insanlar gördüğünde diğer insanların elleri ona uzanır, ona uzanır. Sıyrılan insan varsa zekasıyla, ahlakıyla, erdemiyle, fikirleriyle, düşüncesiyle, enerjisiyle Japonya'da eller ona uzanır. Japonya'da uzanan eller onu kaldırmak içindir. Çok. Bu memlekette de öyle insan çıktığında da yine ona eller uzanıyor. Ama siz de batırmak için uzanıyor eller. Aramızdaki fark odur. Japonya'da uzanan eller onu yüceltmek içindir. Daha kaldırmak içindir. Hadi yürü demek içindir. Ama burada da batırmak içindir. Bu ahlakınızı terk ederseniz bizi kısa zamanda geçersiniz demişti hoca. Bunu yapmamız gerekiyor. Esra kardeşim benim, bu enerjiyi, kendim, bu var olan enerjimizi, gücümüzü birbirimizi batırmak için değil. Hı hı. Birbirimizi yüceltmek, daha iyi yere koymak, daha iyi yere getirmek için yaparsak Allah bize yardım eder. Ama öbür türlü kendimizi ön plana çıkarmak için yaparsak Allah bizi zelil eder, zaten ediyor. Sonra da suçu kendimizde aramak yerine suçu başkasında arıyoruz. Mesela şimdi ateist olan efendim İmam Hatip öğrencileri, İlahiyat Fakültesi öğrencileri mi ararsın? Deist olan İlahiyat Fakültesi, İmam Hatip öğrencileri mi ararsınız? Hı. Hafız olan deist öğrencileri mi ararsınız vesaire falan. Niye dendiğinde hep o çocukları suçluyoruz. Kendimize demiyoruz ki, acaba ben nerede hata yaptım? Demiyoruz. Onun için şöyle bir cümle kullanıyorum son zamanda. Şu memlekette ateist olanlar Allah'ın dininin ateisti değildir. Benim anlattığım dinin, benim yaşadığım dinin ateistidir onlar. Allah'ın dininin ateisti değildir. Çünkü Allah'ın dinini, efendim o teklifi gören insan eğer o sadelikte ona muhatap olursa, bak bugün bütün dünya bugün Kur'an üzerinden Müslüman oluyor. Hı. Ve gerçekten müthiş böyle manzaralar görüyoruz. Ama benim anlattığım din üzerinden Müslüman olan insan bulamazsınız. Hı. Bu çocuklar benim anlattığım ve benim ortaya koyduğum dinin ateistidir. Allah'ın dininin ateisti değildirler. Hatta şöyle bir şey var, ben bilmiyorum rast geldiniz mi? İki tane genç şey yapıyor. Hı hı. Bir tanesi ateist olmuş efendim. Diğeri de ateist değil. Onunla ateistliğin işte neden ateist olduğunu anlatıyor. Şey yapıyor. Diyor ki kardeşim diyor, bak ben ateistim artık diyor bundan sonra diyor. Yani sen de bunu bil diyor. Ama diyor etraftan eleştiriler alıyorum işte, niye ateist oldun, ateist olunur mu vesaire falan filan, sen dün böyleydin, 5 vakit namazını kılıyordun falan filan diyor. Ve şöyle bir ifade kullanıyor, çok hoşuma gitti benim. Diyor ki kardeşim diyor, ben ateistim, bunu kimseye de ispat etmek zorunda değilim, Allah bilsin yeter. Evet.
1: Hocam o tartışmayı hatırlıyorum, orada şey olmuştu, girmek isterseniz.
0: Estağfurullah.
1: Şimdi ben bunların da ekranda konuşurum. Yani tabii Osman Hoca ile konuşurum da. Yani herkesle konuşulmayacak konular mesela. Evet. İşte tekrar gündeme gelmesi için söylemiyorum ama. Mesela işte sürekli mesela Peygamber Efendimiz'in evliliğini konuşan, işte orada bir sosyal medya etkileşimine kurban gidecek bir konu, evet, haline gelmesinden çok rahatsız.
0: Evet, evet.
1: Mesela burada nasıl bir tavır alınmalı? Ya da bu münazaraya, işte münakaşa değil.
0: Evet.
1: Orada buna katılan insanlardaki işte donanım ne seviyede olmalı? Bence evet, bunu da konuşalım hocam.
0: Şimdi bu tür eylemlerde bulunan, söylemlerde bulunanlara hakaret etmek için söylemiyorum. Altını çiziyorum. Çünkü ben gerçekten her insana hürmet eden bir insanım. Hı hı. Saygı duyan bir insanım. Yani insan olması hasebiyle hürmet ederim. Yani ne kadar efendim söylemleri, efendim düşünceleri ne kadar zirvede olursa olsun. Ama bu cümle benim çok hoşuma giden bir cümledir. Bir müminin, bir Müslümanın tavrını, akıllı ve ahlaklı bir insanın tavrını ortaya koyan bir ifadedir. Bir Arap atasözüdür bu. Hı hı. Bir daha alt,

0: Çizerek söylüyorum. Bu eylemleri yapan insanlara, bu tür söylemlerde bulunan insanlara hakaret etmek için bunu söylemiyorum. Kendi istikametimizin ne olması gerektiğini anlatmak için ifade ediyorum bunu. Arapata sözü der ki, لَا يَضُرُّ السَّحَابُ نُبَاحُ الْكِلَابُ. Köpeğin havlaması buluta zarar vermez.
1: Bir daha alalım hocam.
0: La yadurru sahab nubahul kilab. Köpeğin havlaması, köpeklerin havlaması bulutlara zarar vermez. Buluta zarar vermez. Ne diyor? Şöyle düşün. Bir bulut yüksekten uçuyor. Seyri sefer ediyor. Yağmurunu yüklenmiş. Boşaltacak bir zemin arıyor. Onun şartları var. Rabbim onu koymuş. Efendim insanlar, ilim adamları ortaya koymuşlar onu. Sonra yeryüzünden görüyor onu. Hareket halinde gördüğü için biri, efendim, bir köpek havlıyor. Bulut, bizim bulut ne yapıyor? İstikametini değiştiriyor bu tarafa doğru. Hayır değil. O bulut değil. O bulut değil. Şimdi bak, çok net söyleyeyim mesela kardeşim benim. Yani hani çok güzel bir tavrı vardır Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin. Hani Taif'te ki o tavrı hiç unutmayalım. Peygamberimizin tavrı. Biz hep örnek olarak onu aldığımız için o örneklikler bizim için çok önemli. Ve gerçekten acayip zarar veriyor. Cibril Emin geliyor. Bunlar ne ki? Ve diyor ki, Cibril Emin diyor ki, iste Rabbin iki dağı, bu iki dağı yapıştırsın birbirine. Bak yapıştırmak ne demek? İçindekilerle beraber yapıştırsın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? Allahümme ehdi kavmi fe innehum la ya'lemun. Ya Rabbi, sen benim kavmime, benim akrablarıma hidayet nasip eyle. Onlar gerçekten hakikati bilmiyorlar. Bu şekilde dua etmek zorundayız. Bak bir şey daha söyleyeyim. Esra kardeşim benim. Şimdi bu cümleleri ifade eden Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile alakalı, onun ezvacı tahiratı ile alakalı, tertemiz pırıl pırıl insanlarla alakalı, ağza değil akla bile getirmekten insanın haya edeceği ifadeler. Bunun net örnekliği var Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döneminde. Net örnekliği var. Hangisi? Aynı şeyi Hazreti Aişe radıyallahu anha annemizi yaptılar mı dönemde? Yaptılar. Peki daha ağır iftira mıydı? Daha ağır iftiraydı değil mi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında birçok tanıdığı insan dediler ki ya Resulallah boşa. Boşa dediler yani. Sana eş mi yok? Fevri hareket. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki şu anda anneniz hasta. Bu konuyu konuşmak için müsait değil. Bu nezaketsizlik olur. Bu imansızlık olur. Bu ahlaksızlık olur. Ben bunu yapamam. Bak rivayetler 2 ay ya da 3 ay sonra şey yaptı. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Ayşe annemize tavrı şudur. Aziz kardeşim benim, bu tavırlar kaybolursa Müslümanlığımız kaybolur. O tavırlara uymak zorundayız. Dedi ki ya Ayşe ben seni tanıyorum. Sen iffetli bir insansın. Ama insan insandır. Yanlış yapabilir. Eğer bir yanlışın varsa bana söyle. Rabbim beni sever. Ben senin için ondan istiğfar dilerim. Benim özrümü kabul eder. Ya Rabbi sen bunu affet dediğinde. Şimdi çok net daha bir şey söyleyeyim. Esra kardeşim benim. Bak çok net daha bir tavır var. Bu grubun içerisinde yer alanlardan bir tanesi Hazreti Ebu Bekir'in beslemesidir. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimizin kölesidir. Ve akrabasıdır. Hayatında sahip olduğu her şeyi Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'a borçludur. Bir bakıyorlar ki iftiracı grup içerisinde o da var. Hazreti tabi Ebu Bekir'in kızı. Bir bakıyor ki bu söylemlerde bulunan, bu iftirayı yapan insanlar içerisinde her şeyini borçlu olduğu, hayatı boyunca çocukluğundan beri beslediği bir adam da var orada. Mistah. Diyor ki sen de mi Mistah? Sen de mi küstahsın Mistah diyor. Ve diyor ki Allah'a yemin olsun ki bir daha sana zırnık koklatmayacağım diyor. Eğer açlıktan öl bir lokma ekmek vermeyeceğim sana diyor. Yani gerçekten çok ağır. Nur suresinde ayet-i kerime geliyor Esra'cığım. Ayet şöyle. Estağfirullah. Ve la ye'teli ulul fadli minkum. Özür diliyorum. وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ اَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاك۪ينَ وَالْمُهَاجِر۪ينَ ف۪ي سَب۪ي اللّٰهِ Sizden hali vakti yerinde olanlar, akrabaya, miskine, fakire vermeyeceğim diye yemin etmesinler. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا Affetsinler, vazgeçsinler. Devamındaki ödül şöyledir. اَلَا تُحِبُّونَ اَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ Allah'ın sizi bağışlanmasından hoşlanmaz mısınız? Sevmez misiniz? Mümin tavrı budur. Net yaşanmışlıklar var. Şimdi şuraya gelelim. Hepsini koyduk bir kenara. Bu yaşanmışlıklar yoktu. Bunu örnek alamadık. Aklımızla hareket edelim. Böyle bir, efendim, bir densiz birisi kendisini ön plana çıkarmak için mi? Başka bir şey için mi? İçinde birikmiş kin ve nefreti kusmak için mi? Veya hiçbir mesaj duymamış. Ona şey bilmiyoruz ne için. Ben onu içini deşip de böyle her şeyi çıkaracak halim yok. Konuştu. Şöyle bir şey düşün. Kenan bu bir şey yani doğru olduğunu şey yapmıyorum ama böyle bir tavır ortaya koysak. Konuştu. Hiç kimse dönüp bakmasa bile. Hiç kimse bunu gündem yapmasa. Gazeteler haber yapmasa, manşet etmese.
1: Doğru.
0: Söyledi gitti. Hangisi daha şey olurdu? Ona istediğini biz ona istediğini biz verdik.
1: Yani inkarın etkileşimi.
0: Tabii. Oradaki şey vardı yani. Efendim yani bir insana verilebilecek en büyük cevap onu insan yerine koymamaktır. Ama bir şey daha söyleyeyim. Başka örnekleri de var. Ben yine bir daha söylüyorum. Bu arkadaşa hakaret etmek için bunları söylemiyorum. Esra'cığım bak bir hidayet çizgisi var. Hidayete erme var. Bir çizgi var. İnsanların bu çizgiye ne kadar yakın ve ne kadar uzak olduğunu bilmiyoruz. Vahşi Müslüman oldu mu?
1: Oldu.
0: Oldu. Ebu Bekir'in, efendim Ebu Cehil'in oğlu İkrime bin Ebi Cehil Müslüman oldu mu? Oldu. Bu bahsettiğiniz arkadaş bundan daha berbat, bundan daha rezil birisi midir? İkrime'den daha rezil şeyler yapmış mıdır? Hayır. Ama Ebu Cehil'in oğlu İkrime daha sonra şu ünvanı aldı. İkrime radıyallahu
1: anh. Güzel.
0: Evet, yani onun için kimin hidayet çizgisine ne kadar uzak olduğunu biz bilmiyoruz. Dolayısıyla biz şunu biliriz. Herkes bir gün hidayete erme potansiyeline sahiptir. Bizim vazifemiz onu geriye doğru itmek değil, biraz daha o çizgiye doğru acaba yaklaştırabilir miyim? Olmalıdır diye düşünüyorum. Anlatabildim mi? Peki şu yapılmamalı mı? Şey açın, ben bireysel açıdan konuşuyorum. Bir birey olarak, mümin bir birey olarak, Müslüman bir birey olarak tavrımı konuşuyorum. Ama bizim kanunlarımız var. Değil mi? Bizim o kanunda gereğini yerine getirecek. Ama onu kanun yapacak. Biz kendimizi kanun yerine koymayacağız. Herkes kendi kanunu, kendi efendim yapmaya kalkarsa sonucunu o zaman işte o zaman yanmışız bitmişiz demektir. Aziz kardeşim benim. O değil. Ama devlet ne yapacak? Halkı kin ve nefrete sürüklemek, düşmanlığa sevk etmek, insanlar arasında bir hezeyan meydana getirmek diye bir maddemiz var. O zaman devlet gereğini yapacak. Ama böyle dünyayı ayağa kaldırarak değil. Şimdi ne oldu? O muradına erdi. Yeteri kadar popülaritesi olduğu şey oldu.
1: Doğru
0: daha sonra onunla beraber harekete geçtiler. Birileri öyle dedi, birileri böyle dedi. Şöyle söyleyeyim ben, çok nettir. Bir şey çok net söyleyeyim size. Aziz kardeşim benim. Yani insana bir resim göstereyim. Mesela bu resimde ne görüyorsun diyorlar. Hani onun iç dünyasını ortaya koymak için çok farklı farklı şeyler söylüyorlar. Niye bu insanlar efendim Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hep cinsel efendim yönüyle ilgilenirler?
1: Neden?
0: Çünkü i̇şte nasipleri bunu... o kadardır onların. Ha. Tabii. Hazreti Muhammed'den onların payına düşen odur. Onlar çıkamazlar yukarı. Onlar nasipsiz kalmışlardır. Biz onlara Hazreti Muhammed'in ahlakından Cenab-ı Hak size de hissedar, nasipdar eylesin. Hazreti Muhammed'in ahlakından, imanından, edebinden, iffetinden, yaklaşımından size de pay düşsün diye dua edeceğiz. Çünkü içlerinde, çok özür dilerim, şu cümleyi de söylemem müsaade et Esra'cığım. Çünkü bu insanların yaşamlarında bu tür travmalar vardır. Bak çok net söylüyorum, ben bir psikolog değilim. Bir psikiyatrist de değilim. Ama bir temyiz edebilme gücümde var, aklımda var. Öyle bir idrakim de var diye düşünüyorum. Bir insanın içindeki güçlü dürtü neyse diğer insana baktığında onu görür. Tamam mı? Anlatabildim mi? Bakın bu arkadaşı iyi inceleyin. Psikologlar, psikiyatristler bu

0: bu insanla konuşsunlar, bu tür insanlarla konuşsunlar, geçmişlerinde buna benzer bir travma vardır. Ya kendileriyle ilgili, ya anneleriyle ilgili, ya kız kardeşleriyle ilgili, ya babalarıyla ilgili, ya yakın akrabalarıyla ilgili dehşet bir travma yaşamışlardır. O travmayı kusmanın en kestirme yolu ve oradan da nemalanmanın en pratik yolu da bütün insanların ahlakan edeben bir tek söz söyleyemedikleri bir insana sataşmak. Evet, onu da o yapmıştır. Oradaki tavrımızın da böyle olması gerektiğini düşünüyorum. Nacizane, inşallah yanılmıyorum diye düşünüyorum.
1: Estağfurullah hocam, yok, estağfurullah, çok güzel söylüyorsunuz ama hocam bir taraftan da şunu sormak istiyorum. Yani mesela orada çok güzel söylediniz. Hani bu insanların mesela işte belki de dediğim gibi bir inkarın etkileşimi de var ona göre. Tabii yani orada da bunu belki gözetiyor. Yine program başında çok güzel söylediniz. Şehaveti, yani kelamı şehavetinden.
0: Evet, kelamı, evet, tabii tabii o var orada. Şimdi paylaşmalı şehvet işte. Yani klavyenin şehveti var artık. Kelamın şehveti, klavye şehveti oldu. Yani bir şey söylüyorsun, doğru mu, yanlış mı vesaire yok. Ondan sonra bütün memleket tartışıyor.
1: Bunu kullanalım hocam ya.
0: Klavye. Evet.
1: Güzel.
0: Evet, tabii şu anda
1: şimdi
0: konuşmuyor.
1: Hocam şu bir taraftan da şunu soruyorum. Ya benim peygamberime kimse iftira edemez tavrı da aslında, bu tavrıyı doğru koyduğumuzda da bu kişinin de samimiyetinden şüphe duyacak değiliz herhalde, değil mi? Yani işte orada kendi niyeti ortaya çıkıyor ya, hani burada tecessüs nerede devreye giriyor mesela?
0: Ha şöyle düşünüyorum ben.
1: Hocam ne yapacak kardeşim mesela onun karşısındaki, evet, tepkisi, evet, ne olacak? Evet.
0: Yani orada da şöyle söyleyeyim. Orada da onu itikleyen şunu yapmamız gerekir. Yani onu da suçlamanın bir manası yok. Orada da onu itikleyen, onu harekete geçiren efendim bir şey var. O da ona da saygı duymak gerekiyor. Yani peygamberine, kendi peygamberine bir böyle bir ahlaksızca bir ithamda bulunulduğunda, böyle bir şey yapıldığında bir insan yer yerinde duramaz. Ondan sonra onu da böyle hani niye böyle yumuşak, o anlamda değil. Ben bir tavırdan, ahlaktan bahsediyorum. Hı, o insanlara da yani tahammül etmek gerekir. O insanları da anlamaya çalışmak gerekir. Yani karşıdaki insanı anlamaya çalışırken yanı başındaki insanı anlamazsan eğer, hani İsa Efendimiz'in çok güzel bir ifadesi var, benim çok hoşuma gider. Efendim İncil'de geçer. O kendini dindar, böyle o havariler var böyle, şekilleriyle efendim söylemleriyle böyle İsa Efendimiz gibi aleyhisselam davranıyor sanki, böyle baktığın etrafında şöyle der o. Yani der ki ya siz öyle insanlarsınız ki der, İsa Efendimiz sözünü esirgemez. Allah'ın Resul elçisi sözünü esirger mi? Sizi gidi sizler diye geçiyor hatta İncil'de o. Siz öyle insanlarsınız ki diyor, siz dininizden olmayan bir insanı dininize döndürmek için, yani tabiri caizse onu Müslüman etmek için, kıtalar aşarsınız, okyanuslar aşarsınız. Ama kendi dininizde girmiş olan insanı da cehenneme sokmak için bir sürü bahane üretirsiniz. O da değil. Yani o insan da bizim için değerlidir. Öyle bir tavır ortaya koyan. Ama iki şeyi ayırt etmek gerekiyor. Bir tanesi, yani pislik, bir pislik var. Onu temizlemek istiyoruz. Pis olan bir şeyle temizleyemeyiz.
1: Doğru.
0: Evet. Yani pislik, pis olan bir pislikle temizlenmez. Ben onu diyorum ki yani bir müminin imanı, ahlakı ve aklı duygularının önünde mutlaka şey yapmalıdır. Peki duygusuz mu? Duygusuz olabilir miyiz? Duygusu haşa, öyle bir şey olmak mümkün değil. Evet. Bu bir realitedir, bir hakikattir. Yani birisi yani Kur'an-ı Kerim'in koyduğu bir şey var. Diyor ki hani Kur'an-ı Kerim'in koyduğu ahlaka bakın. Ahlak şu, diyor ki sizin dininize inanmayanların kutsallarına hakaret etmeyin. Onlar da sizin Allah'ınıza hakaret ederler. Bak, bu da bir, bak yine bizle ilgili konuşuyor Kur'an-ı Kerim. وَلَا تَسُبُّ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ فَيَسُبُّ اللّٰهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. Cahilce senin Allah'ına hakaret etmeye kalkar. Kutsal görüyor, yani diyor ki bu kalem kutsal, ben bunu tapıyorum. Birisi de ona kalkıp hakaret etme diyor. Bilmez, cahildir, o da senin Rabbine hakaret eder.
1: Yani bulaşma diyor ya.
0: Tabii bulaşma diyor ya, bulaşma diyor. Tabii. Bulaştıkça onu yüceltiyorsunuz zaten. Ya onu yüceltiyorsunuz. Oradaki onu yönetmekten bahsediyorum ben, ama bir müminin orada öfkelenmesi, o öfkesini bazen zaman kontrol edemeyip dışa vurması vesaire falan, bunlar insani bir şeydir sadece. Yani

0: İnsani bir tavırdır bunlar. O insani realiteyi, o insani hakikati efendim şey yapıp Müslümanlar şiddet yanlısı vesaire falan demek yani şey yapıyorsunuz. Değil, yani peki. Onun damarına basıyorsunuz. Onu yapmamak gerekiyor. Ben benimle ilgili konuşuyorum. Yani ben bir yerde ok gördüğümde o ok bana ne söylüyor? Oklar hep ben kendimi göstersin istiyorum. O zaman öbür tarafı daha rahat yönetirim diye düşünüyorum. Bu adam istediği efendim şöhreti, konuşmayı, efendim medyatik olmayı ya kazandı mı kazandı. Benim Instagram hesabım var Esra Hocam. Ben bütün şeylerimi efendim paylaştığım şeylere bakabilirsiniz. Her hafta iki tane mesaj paylaşırım. Salı ve cuma günleri iki mesaj paylaşırım. Tamamı müminlerin, Müslümanların yani kendi hatalarım üzerine, yapamadıklarım üzerine ya da yapmak istediklerim üzerinedir. Mesela güncel konulara asla girmem. Niye? Oradan bir şey kazanırım sadece. Beni takip edenlerin sayısı artar. Beni alkışlayanların sayısı artar. Ben istiyorum ki beni Rabbim şey yapsın. Yani bana aferin desin. İnsanların aferin demesi. Yani akıllı insanla akıllı olmayan insan arasındaki farkı İmam efendim Gazali şöyle ifade ediyor. Diyor ki akıllı insan akılsız insan hatta ahmak diyor. Ahmak olaylar olduktan sonra harekete geçer diyor. Akıllı ise tabii çok güzel. Akıllı ise olaylar olmadan önce olayların nereye doğru gittiğini bilir, görür ve ona göre önlemlerini alır. Ona göre hareket eder. Ben ondan bahsediyorum. Yoksa efendim bunlar önemli değil diyebilir miyiz? Yani mesela yine Mevlana Hazretleri'nin çok güzel ifadeleri var. Mesela Fihi Mafih'te her müminin, her Müslümanın okuması gereken bir kitaptır. Yani insanı tanımak istiyorsan, yaşamı tanımak istiyorsan, dini tanımak istiyorsan Mevlana'nın Fihi Mafih'ini okuyacaksın. Yani aradığın hatta zaten ne demek? Aradığın her şey bu kitabın içindedir demek. Kitabın adı bu. Ne ararsan içindedir bu diyor. Fihi Mafih. Mesela orada diyor ki bazı insanlar çıkar der ki yani efendim insanın içi önemlidir, görünüşü önemli değildir, dış önemli değildir. O da aynı şeyi söylüyor, bir ahmak diyor. Madem öyle diyor bir kayısı düşün, bir kayısı çekirdeği düşün, onun kabuğunu kır, içini toprağa dik bakalım bitecek mi? Bitmez, kabukla dikeceksin. İç de önemlidir, dış da önemlidir. Müminin tepkisi de mümince olmalıdır. Müminin sabrı da mümince olmalıdır. Ben onu anlatmaya çalışıyorum.
1: Çok güzel anlattınız.
0: Evet. Orada da hep merkezinde akıl olmalıdır. Ona göre hareket etmelidir. Örneklerimiz var. Efendim Hazreti Ali Efendimiz'den örneklerimiz var. Mesela dediğim gibi çok net bir örnek daha vereyim ben size. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir savaş esnasında bir karşı taraftaki bir adam sallallahu aleyhi ve sellemi böyle arkasından görmeyecek bir şekilde geldi ve kılıçla boğazına dayadı kılıcı Efendimiz'in. Dedi ki Efendimiz'e söyle bakalım Muhammed. Şimdi seni benim elimden kim kurtaracak? Efendimiz çok rahat bir tavırla. Çok rahat bir tavırla. Allah dedi. Allah. Öyle bir Allah dedi ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hani siz programa girmeden önce o kelimelerdeki söyleme tavrı da önemli demek ki hocam dediniz ya. İşte oradan şey yapıyorum. Öyle bir Allah dedi ki o kafirin elindeki kılıç düştü.
1: Allahu ekber.
0: Kılıç düştü elinden. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o kılıcı aldı. Sonra dedi ki o kafire hadi bakalım şimdi sen söyle bakalım seni benim elimden kim kurtaracak? Ama adam az önce öğrendi. Ve uyanık davranıp dedi ki Allah. Peygamber Efendimiz kılıcı yere koydu. Bu şekilde tavır. Hepsi net belli. Bizim nerede ne yapacaklarımız hepsi yaşanmış. Hepsi ortaya konmuş. Biz o izleri takip etmemiz gerekiyor Esra'cığım. Biz onları takip etmiyoruz. Biz kendimizi takip ediyoruz. Heva hevesimizi takip ediyoruz.
1: Instagram da kapandı zaten hocam.
0: Evet. İnşallah açılmaz.
1: Öyle biliyorsunuz. Ben zaten hesabımı okuyacağım.
0: Evet. Hesabını ya, hesabınız da olsa ama, yani evet. Yani hiç sıkıntı yok. Yani onu çok sıkıntı etmemek gerekiyor.
1: Allah büyük hesap gününde kurtuluşa ermemizi nasip eylesin. Başka bir hesabımız yok.
0: Amin. Şimdi bak peki o dönemdeki yani Hazreti Peygamber döneminde yaşayan insanlar da insan. Müslüman, biz de Müslümanız. E hocam o zaman aramızdaki fark ne?

0: Niye? Niye olmuyor derseniz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin onunla ilgili de çok güzel bir rivayeti var yine. Aziz kardeşim benim, kıymetli kardeşim. Sizin vesilenize bunları efendim konuşuyoruz.
1: Çok güzel
0: İnşallah
1: oldu
0: Cenab-ı
1: hocam.
0: Hak ikimize de imdad eder, günahlarımızı
1: İnşallah.
0: affeder diye temenni
1: İnşallah.
0: ediyorum.
1: Amin.
0: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu ashabına bir gün, dedi ki, siz öyle insanlarsınız ki dedi, sizin konuşanınız az, yapanınız çoktur. Konuşanınız az, yapanınız çoktur.
1: Çoktur.
0: Yine İmam Buhari anlatıyor bu rivayeti. El edebül müfredde. Vereniniz çok, isteyeniniz azdır. Ama ümmetim üzerine öyle bir gün gelecek ki onların konuşanı çok, yani ben niye başkalarını arayalım?
1: Doğru.
0: Al üstüne hemen. Al üstüne, düzelt kendini. Konuşanı çok, yapanı azdır. Vereni az, isteyeni çoktur. Sahabe efendilerimiz çok net, rahat bir şekilde dinlediler. Dediler ki, ya Resulallah, neden? Aynı kitap, aynı peygamber, aynı yol. Neden öyle olsun ki? Efendimiz cevap verdi. Dedi ki, siz heva hevesinizi dininize göre ayar verirsiniz. Ama o gündeki insanlar dinlerine, heva hevesine göre ayar verecekler. Heva heveslerini merkeze koyacaklar. Dinlerini ona uyduracaklar. Yani biz. İşte onun için güçsüzüz. Onun için işte bu efendim bir Almanya'da bir toplantıya katılmıştım ben. Bir Ramazan'da o iftara bütün dinlerin temsilcisi gelmişti. Benim yanıma da bir haham düşmüştü. Görür görmez hemen sataşmaya başladı. Dedi ki, niye dedi işte dedi şey yapıyorsunuz dedi, Müslümanların dedi, o dönemde öyleydi yani, 30 sene önceden bahsediyorum. 1,5 milyar, 2 milyar Müslüman, tükürseniz bizi boğarsınız. Efendim 3 milyon, 4 milyon Yahudi, niye bizden korkuyorsunuz dedi. Ben de dedim ki, doğru söylüyorsun. Efendim 1,5 milyar, 2 milyar Müslüman, tükürsek sizi boğarız. Ama hiç, aynı tarafa hiç tüküremedik ki biz.
1: Çok güzel
0: Ya
1: söylemişsiniz.
0: hiçbir zaman biz aynı tarafa tüküremedik ki. Onun için ona bakmak
1: Birbirimize
0: gerekir.
1: estağfurullah gitmekten.
0: Evet,
1: Evet.
0: tabii. Onun için dinimizi heva hevesimize uydurduğumuzda dinin bize verdiği, Allah'ın bize verdiği hem izzet hem güç gider. Ondan sonra efendim 3,5 efendim Siyonist bütün dünyayı elinde oynattığı gibi bizi de efendim top sektirir gibi elinde sektirir. Ne yapacağız? Önce kendimizden başlayacağız. Yanlışlarımızı düzelteceğiz. Efendim kaygılarımız, endişelerimiz neye dair? Beklentilerimiz neye dair? Bunları tekrar bir check edeceğiz. Esra kardeşim benim.
1: Doğru.
0: Dünyadan, hayattan beklenti nedir? Onları bir ortaya koyacağız. O zaman efendim yine kaybettiğimiz izzeti yakalarız diye düşünüyorum. Aziz kardeşim benim.
1: Hocam Allah razı olsun.
0: Amin
1: Çok
0: cümlemizden.
1: teşekkür ederim.
0: Amin.
1: Programımızın sonuna geldik.
0: Gerçekten mi?
1: Biraz daha uzatalım istersen.
0: Evet.
1: Sabah namazını
0: Evet. Sabah namazları teheccüd de var değil mi? Ne güzel bir namazdır.
1: Teheccüd. Evet.
0: Teheccüd namazı ne güzel bir namazdır. Yani çok estetik bir namazdır. Harika bir namazdır. Ama efendim biz namazları namaz bak.
1: Allah'ın beni terk etmediğini anladığım vakit her
0: Ya.
1: zaman. Ama o gece vakti değil mi hocam?
0: Tabii. Bütün namazlar güzel ama
1: Doğru.
0: efendim ama biz namazı da hani heva hevesimize uydurduk onu da. Onu da her
1: Onu da mı
0: şeyi.
1: uydurduk hocam?
0: Atar bana da uydurduk aziz kardeşim
1: Uydurmadığınız ne
0: benim.
1: var hocam? Uydurmadığımız bir.
0: Valla uydurmadığımız söylemlerimiz var işte. Eşhedü en la ilahe illallah
1: Allah.
0: ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Onu değiştirmedik çok şükür. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyoruz. Onlar da çok önemlidir. Onları kaybetmeyeceğiz. Onları yapışacağız. İnşallah Rabbim birbirimize yaptığımız dualarla bize istikamet verecek. Cenab-ı Hak istikamet
1: Amin.
0: ayırmasın diye dua edeceğiz, temenni edeceğiz. Birbirimize dua edeceğiz. Birbirimizin değerini bileceğiz. Birbirimizin değerini anlayacağız. Allah bize nasıl değer vermişse biz de muhataplarımıza, Müslüman kardeşlerimize, mümin kardeşlerimize değer vereceğiz. İnsanların günahını saymakla değil, sevap aramakla vakit geçireceğiz. Bir insanın 10 tane sevabı var, Esra Hanım'ın 10 güzel davranışı var. 10 güzel şeyi var. Hep size iyilik yapmış ama bir gün bir tane efendim yanlış yapmış. Bana yanlış yaptı. Bir daha görüşmem demeyeceksin.
1: Yani zanlı yayın
0: Ya.
1: yapmayın diyorsunuz değil mi
0: Tabii
1: hocam?
0: tabii. Yani bir tane yanlış gördüğünüzde o yanlışı kıble edinmeyin.
1: Doğru.
0: 9 tane de doğru vardı. O doğrulardan bir tanesini kendine şiar edinin. O zaman aramız bozulmaz. Ama bakın bugün etrafımızda hep aramız bozulmaz. Niye?

0: Küçük bir hata. Bana yanlış yaptı hocam. Ben çok duyuyorum bu cümleyi. Ne yanlış? E yaptı. E tövbe etti işte. Sen de Allah'a yanlış yaptın. Ne olacak? Hadi bakalım. O seni affetmese ne yapacaksın? Sen de affedeceksin ki biz kenetlenirsek. Bak bu kenetlenme en yakından başlar. Eşimizle, çocuklarımızla, annemizle, babamızla, arkadaşlarımızla, komşularımızla, akrabalarımızla, şehrimizle, mahallemizle barışık olursak o zaman
1: hocam
0: Rabbim bizim gücümüzü artırır.
1: Allah razı olsun.
0: Amin. Çok amin cümlemizden. Ben de çok teşekkür ederim.
1: Beni kırmadığınız için hocam o kadar yolunuzun arasında geldiniz.
0: Estağfurullah.
1: Üçüncü Arap'ta görüşmek üzere.
0: İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Çok teşekkür ederim hocam. Allah razı olsun.
0: Ben de çok teşekkür ediyorum davetiniz için. İzleyenlere tekrar sürçülisan ettik. Affola. Olduysa değil bak şartlı özür olmaz.
1: Tamam ettik diye.
0: Sürçülisan ettik. Affedin ama Rabbim de affetsin diye dua ediyorum.
1: Amin. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ederim. Efendim biz gidiyoruz. Çok güzel mesajlar gelmiş. Çok sağ olun. Biliyorum ki hocamızı çok seviyorsunuz. Önümüzdeki hafta kim var programımızda? Kim vardı? İnsan ve Zihniyet Vakfı Başkanı Osman Eğil hocamızla mükemmel bir sohbet gerçekleştirdik. Çok teşekkür ederiz. Önümüzdeki hafta yaşarsak eğer bir şey olmazsa buralarda olacağım. Allah'a emanet olun. Eyvallah efendim.

0: Türkler, Kürtler, Araplar olarak kardeşle kucaklaşmamızı engelleyemezsiniz. Hangi hesaplar içinde olduğunuzu biliyoruz. Ne tür oyunlar çevirdiğinizi gayet iyi biliyoruz. Biz, bize uzanan, yurdumuza uzanan, milletimize uzanan, kardeşliğimize, imanımıza, bölgemizin huzuruna uzanan o kirli elleri çok ama çok iyi biliyoruz. Herkesin bir hesabı varsa emin olun bizim de bir hesabımız, bir planımız var. Hepsinden önemlisi alemlerin Rabbi olan Cenab-ı Allah'ın da bir hesabı var. O hesap eninde sonunda galip gelecek. Kan tüccarları kaybedecek. Terörden nemalanan fırsatçılar kaybedecek. Coğrafyamızı istikrarsızlığa boğmak isteyen soykırımcılar kaybedecek. Kazanan insanlık cephesi olacak. Kardeşlik olacak. Barış ve istikrar olacak. Kazanan 86 milyon vatandaşıyla Türk milleti olacak. Kimsenin tereddüdü olmasın. Büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökmüştür. Türkiye yüzyılının inşası başlamıştır.
1: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.
2: Doğru olanı dosdoğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevi. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuhal Bayrak, Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Acet ve Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Dr. İsmail Kapan, gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20.45'te 24.

0: Merhaba değerli izleyenler. 24 Portre'den selamlar, sevgiler. Efendim bu akşamki beraberliğimizde sizin de birlikte ağırlayacağımız misafirimiz bize sesini, sözünü çok uzun yıllardır aktarmış olan bir kalemin çalışmasıyla karşımızda bulunan şair Eray Sarıçam. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Çok sağ olun.
0: Sizinle karşılaşma ve buluşma hikayemizi öncelikle izninizle, seyircimizle, dinleyicimizle paylaşmak istiyorum. Değerli izleyenler, Ayşe Şasa ismini pek çoğumuz biliyoruz. İsmini bilmesek eserlerini biliyoruz. Öyle de ilginç bir kalem, öyle de ilginç bir çalışma alanında uzun yıllar eser üretmiş bir insan. Ayşe Şasa merhume bir senaristti, bir yazardı, düşünen bir insandı. Zorlu da bir hayatı olmuştu aynı zamanda. Üretmiş olduğu şeyler kadar kendi hayatının da ilginç tarafları daima okurun, seyircinin ilgisini çekmişti. Vefatından sonra onun hem kendisinin kaleme almış olduğu kitaplar, hem onunla yapılmış olan söyleşilerden derlenmiş kitaplar okurla yeniden buluştu. Hatta geçtiğimiz aylarda, yakın geçmişte seyirci onu bir dizi platformunda, TRT Tabi'de hayatını anlatan Ayşe dizisiyle de gördü tekrar. Ona yakından bakma fırsatı buldu. Bu da zihnimizdeki Ayşe Şasa'yı eserleriyle de güncellemiş oldu. Kendi hayatıyla da güncellemiş oldu. Bu akşam Eray Sarıçam'a soracağımız şeyler Ayşe Şasa'nın bir insan olarak, bir edebiyatçı olarak, bir senarist olarak, dünyadaki ve Türkiye'deki olaylara duyarlı ve meraklı bir insan olarak, yakın çevresiyle, sevdikleriyle, gönüldaşlarıyla, akıldaşlarıyla, bazen çatışarak ama bazen de uyuşarak yazıştığı mektuplar, onun gönderdikleri ve ona gönderilenler. Uzun bir giriş olduğunun farkındayım, kusura bakmayın. Sizin zamanınızdan bundan sonrasını daha fazla çalmayacağım. Ama ben büyük bir heyecana kapıldım doğrusunu isterseniz. Çünkü bu ilginç karakteri daha farklı görebilmenin yollarını merak ettirdi bana hep Ayşe Şasa. Evet. Hayatını anlatan dizisiyle de kendi yazmış olduğu senaryolar üzerinden tanıdığımız eserleriyle de verdiği röportajlarla da yazmış olduğu kitaplarla da. Şimdi ona bir kere daha bakma fırsatını bu çalışma ortaya koydu. Adı da çok ilginç.
1: Evet. Sana anlatacak fantastik şeylerim olacak.
0: Sana anlatacak fantastik şeylerim olacak.
1: Evet.
0: Neden böyle bir isimle karşı karşıyayız biz?
1: En başta sizinle birlikte kitabı gören, mektupları okuyan birçok insan da çok heyecanlandı. Yani Ayşe Şasa'nın romanları, işte denemeleri, günlüklerini biz okumuştuk ama mektuplarını böyle yekpare bir halde ilk kez okuduk. Yani bazı mektupları yayınlanmıştı bazı dergilerde ama ilk kez mektupları kitap haline geldi. Ve gerçekten çok geniş bir skalayı görüyoruz burada mektuplarda. Çok farklı, çok farklı dünyadan insanlar var. İsim de bence ona yakıştı. Sana anlatacak fantastik şeylerim olacak. Bu isim Orhan Pamuk'a yazdığı bir mektupta geçiyor. Ayşe Şasa'nın. Ayşe Şasa'nın hayatını düşündüğümüz zaman da, yani çocukluğundan vefatına yakın dönemleri düşündüğümüz zaman gerçekten fantastik bir hayatı var. Özellikle bizim gibi tırnak içinde düz hayatı olanlar diyelim artık. Düz hayatı olan insanların yanında gerçekten fantastik bir hayatı var. Yani çocukluğunda Nazilerden kaçmış Polonyalı bakıcıların büyüttüğü bir insandan bahsediyoruz. Daha sonra Yeşilçam'a girmek istiyor fakat ailesi tırnak içinde beyaz Türkler olduğu için izin vermiyorlar.
0: Çok uygun bulmuyorlar galiba, evet, şanına, evet. Yakıştıramıyorlar
1: evet,
0: pek
1: evet.
0: Onun
1: kendi şanlarına yakıştıramıyorlar. Kendi dünyalarına uygun bir şeylerle uğraşmasını istiyorlar ama Ayşe Şasa'nın biraz da inatçı bir tarafı var. Yani mektuplarda da görüyoruz bunu. Onunla tanışanların söylemlerinden de anlıyoruz. O inat ediyor ve Yeşilçam'a giriyor. Yeşilçam da açıkçası onun için çok durağan geçmiyor. Yani o fantastik dünyaya dahil oluyor. Yeşilçam'da seküler, bu sektörün seküler insanlarıyla da tanışıyor. Daha mütedeyyin insanlarıyla da, millici insanlarla da tanışıyor. Ve hepsiyle de çok samimi ilişkileri oluyor. Ve fantastik dünya her geçen gün daha da genişliyor.
0: Renkleniyor
1: yani.
0: Ve tabii, şekilleniyor tabii. Hakikaten.
1: Evet.
0: Sahicilik, samimiyet derken herhalde sahicilikten de bahsediyoruz aslında
1: tabii.
0: Aynı zamanda. İnsanlarla kurduğu gerçek bir bağ var. Çünkü merakları gerçek.
1: Evet.
0: Bir kere kendiyle ilgili bir takım meseleleri var. Hayatı, kendi hayatı hakikaten. O çileler üzerine rahat ve geniş konuşmak istemiyorum. Haksızlık etmek istemiyorum. Fantastik derken hep bir eğlence unsurundan söz ediyor değiliz.
1: Evet.
0: Aksine

0: onu pişiren, daha taşıran,
1: acı şeyler aslında.
0: Acı şeyler de var bir taraftan. Bir de şunu düşünelim, biz hız çağı diye söylüyoruz ya, hız çağı dediğimiz şeyin mukayese edildiği yıllar işte Şasa'nın doğduğu, ilk gençliğinin geçtiği, yani 41 doğumlu, 60'lı yılları itibariyle Yeşilçam'da bir kadın olarak var olması meselesi var. İmzasını bir kadın olarak koymasının güven telkin edip etmemesi meselesi var. Kendi inanç krizleri var bu, evet, esnada. Kendi varoluşunu hangi çevrede gerçekleştireceğine dair sosyal krizleri de var. Ve sağlık sorunları da var, evet, aynı zamanda. Bütün bunlar onun yazımını etkiliyor mu doğrudan, yoksa ayrı kompartmanlar mı? Yani ortaya koymuş olduğu şeylerde biz onun o farklı hayatının izlerini görebiliyor muyuz sizce? Bu arada bu sohbetimizi yani bir yazarla, bir şairle, bir editörle yapıyorum ama ben okurun o bir yazarla karşılaştığı anki şaşkınlığını izlemeyi çok seviyorum. O bakımdan Ayşe Şasa'nın peşine birazcık da bu meraklı okur gözümüzle bakarak soruyorum.
1: Evet. Şimdi en başta dediğiniz çok önemli Ayşe Şasa için. Samimi bir insan ve sahici bir insan. Zaten bu mektupların ya da genel olarak Ayşe Şasa'nın elinin değdiği her şeyin bizi bu kadar etkilemesinin nedeni sahici bir insan olması. Hı hı. Mektuplarda görüyoruz bunu. Veya ömrünün sonlarına doğru insanlarla sürekli telefonla görüşüyor. Evde telefonla insanları arıyor ve uzun sohbetleri oluyor. Bunun dışında mektuplarda da öyle. Yani doğrudan bağı olmayan, yani samimiyet anlamında, hı hı, sahici anlamında bağı olmayan birçok kişiye ile mektuplaşması yok. Bu sahici bağ kurduğu insanlarla mektuplaşıyor Ayşe Şasa. Ve bütün hayatına aksettiğini görüyoruz bunu. Senaryosunu yaptığı filmler de bugün hala bize değen filmler. Çünkü sahici bir eldeymiş. O sahicilik deyince de aradan 50 yıl da geçse bugünkü okurunda da bugünkü izleyicide de bir karşılığı buluyor. Yani yapıntı olsaydı biz bugün onun senaryolarından bahsetmeyecektik muhtemelen. Ya da Yeşilçam günlüğü belki 5-10 yıl okunacaktı, unutulup gidecekti. Veya bu mektuplar hiç basılmayacaktı belki.
0: Hikayesini biraz konuşalım mı? Şimdi ben müsaadenizle, bu arada kitap elime bir hafta oldu olmadı geleli ama ben biraz onu benden etmiş olabilirim aldığım notlar ve küçük eklerle birlikte. Bu bugüne kadar elime aldığım, göz attığım Ayşe Şasa'ya dair en ilginç çalışmalardan biri. Çünkü evet, burada aslında şunun bilgisini seyircimizle, dinleyicimizle paylaşalım. Burada yazmış olduğu bazı mektupların yayınlanmak üzere hazırlanmış olduğunu, evet, anlıyoruz cümlelerden. Ama sonuç olarak ne olursa olsun bir insanın mektup yazması çok özel ve mahrem bir şeydir de. Evet. İç dünyasına dair. Dolayısıyla ona çok yakın hissediyor okur burada kendini. Kitabın kapağında geçen isimleri ben izninizle, izleyenlerimizle, dinleyenlerimizle bir paylaşayım. Sana anlatacak fantastik şeylerim olacak kitabının kapağında değerli dinleyenler ve izleyenler mektupların kimlere gittiğini ve kimlerden geldiğini şöyle görüyoruz. Kemal Tahir var burada. Orhan Pamuk var. Yavuz Turgul var. Şerif Mardin var. Yani görüldüğü gibi yazarlar, yönetmenler, akademisyenler. Türkiye'nin belki son yüzyılı içinde sesini sözünü bir şekilde duyduğumuz, bildiğimiz fikir insanları ve farklı ideolojilerden insanlar. Devamında Yusuf Kaplan, Safer Dal, Kemal Karpat, Sadık Yağsız Uçanlar ve Linford Rees gibi, evet, isimler var burada. Bir kısmına aşinayız, bir kısmına değiliz. Bir kısmını o mahalleden, hadi yine Mardin'den ödünç alımı, bir kısmını o mahalleden, bir kısmını bu mahalleden biliyoruz. Evet. Ama sanki kavşak noktasında duruyor Ayşe Şasa.
1: Evet, Ayşe Şasa'nın.
0: Amaç edinmiş gibi de söylemek istemiyorum bunu, o değil ama.
1: Kasıtlı yapmış bir şey değil yani.
0: Ama orada duruyor ve bu insanlarla mektuplaşıyor. Şimdi mektupların yayına hazırlanması fikri nereden çıkıyor? Hani yayınlanmak üzere yazılmış olabilir bir kısmı. Hı hı. Nereden anlıyoruz? Bir, kimliği belirsiz, belki iç sesi olarak yazdığı mektuplar var bir, evet, kategoride. Bir yerde Kemal Tahir'in vefatından sonra ona sanki iç döker gibi, evet, hasret giderir gibi i̇ç yazdığını döküm görüyoruz. Ama doğrudan yaşayan insanlarla da, evet, mektuplaşmalarını görüyoruz burada. Bunların iki kapak arasına girmesi fikri.
1: Şimdi bu son dediğinizden başlayayım. Mektupların evet birçoğu, bazısı özellikle bir dosta mektuplar kısmındakiler sevgili S diye hitap ediyor. Hı hı. Bunlar dergilerde yayınlanmış mektuplar. Yani sağlığında yazmış ve yayınlanmış kendi eliyle, bazıları düzeltilmiş ve yayınlanmış. İşte Kemal Tahir'e yazdığı mektuplar var. Bunlar vefatından sonra Kemal Tahir'in ve yine dediğiniz gibi bir iç döküm, bir muhasebe açıkçası. Çünkü orada da kendiyle de çatışıyor, Kemal Tahir'le de çatışıyor bazı noktalarda. Evet, bunlar bir yerde kitaba hazır mektuplar, hatta bir yerde deneme gibi de düşünülebilir. Fakat birçok mektup, yani kitabın genel omurgasını oluşturan mektuplar, bunları daha sonra da kitaplaştıralım diye yazılmış mektuplar değil aslında. Ya Türk edebiyatında, fikir dünyasında çoğu mektup da aslında böyledir. Arkadaşlar birbirine yazar, daha sonra bunlar bir şekilde mektuplaşır vesaire. Bunu şuradan da anlıyoruz. Bu mektupların birçoğunda, çünkü Ayşe Şasa bir mütefekkir, bir senarist gibi değil de bir arkadaş gibi, hatta bir abla gibi yazıyor. Ya farazı söylüyorum, Doğan Hızlan'a, Doğan hastalandığı için bir bitki çayı tarifi veriyor. İşte bunları yaparsan iyileşirsin. Hatta nereden alacağını söylüyor. Yahut işte Orhan Pamuk'a bir dua gönderiyor. Senin üzerinde nazar var diyor. İşte üç nüsha olarak gönderiyorum. Bunları işte evine koy, yazıhanene koy ve çekmecene koy diyor. Yani bunlar bir edebiyatçının kaleminden ziyade bir ablanın, bir arkadaşın elinden çıkmış gibi mektuplar. Mektupların birçoğu da öyle. İşte Safer Dal gibi büyüklere yazdığı mektuplara baktığımız zaman, onların da biraz önce sizin dediğiniz gibi bir inanç sıkıntısının sonucu olarak bir rahatlama mektupları gibi düşünebiliriz bunları. Aslında bu anlamda elimizde çok samimi metinler var. Yani hem yazıldığı dönemin kültür atmosferini göstermesi bakımından, hem de bir yazarın o iç dünyasını, o gelişim sürecini göstermesi bakımından çok önemli. Bunlar tabii yayın evine geldikten sonra Abdurrahman Badeci'nin de Adem Taşkırı'nın da elinden geçti. Onların da hakkını teslim etmemiz gerekiyor. Mektuplar ayıklandı, işte bilgisayar ortamına aktarıldı vesaire. Bunlar tabii ki Ayşe Şasa, yani hem günlüklerinde hem de denemelerinde bir yerde çok dağınık yazıyor. Biraz önce siz söylediniz, yani bir Ayşe Şasa'nın yazdıkları metinlerini nasıl aksetmiştir diye. Aslında biraz da hayatı gibi. Dağınık bir noktada var. Bir cümleye girdikten sonra o cümle ansızın yarım kalıyor. Ve başka bir konuya, başka bir metne geçiyor. Bu mektuplar elimize geçtikten sonra, bilgisayar ortamına aktarıldıktan sonra biz bunları tabii ki bir tasnif ettik. Çünkü dediğimiz gibi çok dağınıklardı. Hangilerini müstakil bir bölüm yapalım dedik. Hangilerini birinci, ikinci bölüme koyalım vesaire dedik. Ve ortaya bu kitap çıktı. Tabii bunun dışında Şasa'nın hala elimizde olan metinleri var. Onlar da nasip olursa yayınlanır inşallah. Günlükleri
0: daha TRK'de okurla buluşacak var. Şeyler var mı?
1: Var, evet var.
0: İpucu alabilir miyiz?
1: Günlükler diyeyim. Günlük, Yeşilçam günlüklerinin dışında. Günlükler diyeyim. Bazı senaryoları var. Bunlar hayata geçmiş yahut geçmemiş senaryo metinleri. Bunlar var. Tabii yayın evinin inisiyatifinde biraz da bunlar. Olursa bunlar da en az mektuplar kadar güzel bir, fantastik bir dünya sunacaktır bize.
0: Dedim ya az önce de, okurun o saf bir merakı ve ilgisi vardır. Onu gayretle olmaz sadece, ama hani kaybetmiyoruz da bir taraftan. Karşılaştığımız şeyler şaşırtıyor. Niye şaşırttı? Ayrıca şaşırtıyor. Çünkü şöyle bir şey var. İnsan bir dönem yaşar, şahit olduğu şeyler vardır. Ama edebiyatçının gözü biraz daha farklı. Gündelik basit bir meseleye bakarken bile, evet, ya da Doğan Hızlan'a efendim bir bitki çayı tarifi verirken bile, yani Mısır çarşısına git şuradaki aktardan bulursun demesinde çok bir sıradanlık vardır bir tarafıyla. Evet. Ama bu sıradanlığın içinde bir edebin kaleminden anlık bir resmi görmekte okuru garip bir biçimde heyecanlandırıyor. Evet. Biz edebiyatçıların kendi dostları arasındaki mektuplaşmalarını acaba neden seviyoruz?
1: Neden seviyoruz? Çünkü biraz önce dediğimiz gibi şiirde, romanda, öyküde olamadığı kadar insanlar açık oluyor. Yani biz belki şiirde kırıntısını gördüğümüz meseleleri, bir denemede, bir romanda kırıntısını gördüğümüz meseleleri dostuna yazdığı bir mektupta meselenin aslını görüyoruz bazen. Bir imgenin karşılığını belki o mektuplarda görüyoruz. Çünkü şair ister istemez metnini yazarken ya da bir yazar metnini kaleme alırken otosansür uyguluyor bir yerde. İster istemez. Ama mektupları özellikle bu tür eski mektuplarda yayınlanacak diye yazmadıkları için birçoğunu bir dostuna gönderiyor. Ve bir dostuna gönderdiğinde de içinden gelen tüm saf, tüm çıplak haliyle göndermiş oluyor. Bir de üstüne usta bir yazarın kalemi değdiği için

0: verdiler ve şey dediler. Ne, mektuplar mı yayınlanmış mı? Güzel. Evet tamam, edebiyatçıların özellikle geçmiş dönem edebiyatçıların mektuplaşmalarına dair eserler vardır çeşitli çok, biçimde evet. Elimizde. Bir tür olarak bu var zaten. Düz gibi geliyor bakışta, ilk bakışta bu soru ama arkadaşım dedi ki ya dedi edebiyatçı oldukları için mi düzgün yazmışlardır? Mesela hani biz de yazıyoruz ediyoruz, bizim de işimiz yazı çiziyle ama yayınlanacak kadar güzel bir metni ortaya gayri ihtiyari mi çıkarıyorlar yoksa yani onu nasıl kazanıyorlar, nasıl yapılıyor diye
1: herhalde
0: sordu.
1: Herhalde o uzun yıllardır yazmanın vermiş olduğu titizlikten kaynaklanıyor. Çünkü şair de yazar da
0: bir de kısa yerde mesaj kullanmamaktan kaynaklı.
1: Tabii ki onun da ya da tweet atmıyorlar bunlara. Belki. En yerde kağıda yazıyorlar. O titizlikten kaynaklanıyor diyebiliriz. Yani bir arkadaşına bir kartvizit de yazmış olsa, bir mektupla bir kartpostal da göndermiş olsa o yılların verdiği titizlik, hatta biraz daha ileri götürelim o takıntı. Çünkü başka şairlerde, yazarlarda görüyoruz bunu. Yani bir mektubun üzerinde defalarca oynuyor. Halbuki bir arkadaşına gönderecek. Bir kartpostalı vesaire. Ayşe Şasa'da da aslında böyle bir şey görüyoruz. Mektupları işte gönderiyor. Hı hı. Daha karşılık gelmeden sana bir mektup daha yazıyorum diyor mesela. Demek ki o ilk gönderdiği mektupta tam içine sinmedi. Hı. O yazarlığın verdiği şeyle
0: Dikkatle ve sadece imladan bahsetmiyoruz
1: burada. Hayır, imladan değil. Evet.
0: Yani o da düzgün ama ondan hı-hı bahsetmiyoruz sadece. Kendini en açık, en doğru ifade edebilme evet çabası var herhalde burada.
1: Tabii tabii. Ya imla, evet imla birçoğunun imlasında düzgün oluyor. Bazılarınınki bir matbu metinmiş gibi oluyor ama dediğiniz doğru. Yani imlanın ötesinde bir şey. Yani o yazarlık dünyasını bir an olsun bile elden bırakmama hassasiyeti yani.
0: Şimdi bunu okuyunca insan düşünüyor zaman zaman da. Yani biz geçmişe dair bazı notları, mektupları, şeyleri alıyoruz. Bu heyecanı duyuyoruz. Ama acaba bir nostalji mi oldu? Şimdi türün kendisine doğru konuşuyorum. Tekrar döneceğim kitaba ve içindeki yazışmalara. Biz bugün o kadar kolay ve hızlı iletişim imkanlarına sahibiz ki. Evet. Gerçi Ayşe Şasa bunları yazarken 90'lı yıllarda mesela evet tarihlerini gördüm bazılarının. Hı-hı. Aslında telefonda konuştuğu kişiyle kapadıktan sonra tekrar evet yazmış. Ya da işte mektuba yazıyor şu kısmı. Sesini iyi aldım ya da sesini evet o kadar iyi almadım ben anlarım gibi. Biz evet anlıyoruz ki aslında mektup orada iletişimin tek kanalı değil. Zaruri değil hatta.
1: Evet.
0: Zaruri değil. Telefon diye bir şey
1: tabii,
0: var.
1: Tabii. Ya,
0: yüz yüze görüşme de var. Ama mektup tercih edilmiş. Yazı tercih edilmiş.
1: Evet. Yani Ayşe Şasa evet mektuplarda dediğiniz gibi hatta bazı yazarlara telefon numarasını da veriyor. İşte taşınıyorlar ve yeni numarayı mektubun altına yazıyor. Yani Ayşe Şasa için telefon çok önemli o yıllarda. Mutlaka telefonlaşıyor. Ama o telefonu kapattıktan sonra dediğiniz gibi mutlaka mektuba sığınıyor. Bu sığınma kelimesini bilerek kullanıyorum. Çünkü yazı bizim yazarlarımız için gerçekten çok önemli. Yani bunu bir mesleğin ötesinde bir şey olarak görüyorlar. Telefonda derdini tam manasıyla anlatıyor aslında Ayşe Şasa. Hı hı. Bir mesele varsa onu paylaşıyor. Ki Ayşe Şasa'nın telefonlaşmaları meşhurdur. Saatlerce sürer. O saatlerce süren telefonlaşmalarda her şeyi anlatıyor. Fakat telefonu belki 2 saatlik bir telefonun sonunda kapattıktan sonra mutlaka mektuba sarılıyor. Çünkü kendisini en doğru ifade edebileceği yer mektuplar. Yani yazı yazmak bu bizdeki birçok yazar için de söz konusudur yani.
0: Bu kitabın özelinden bir parça çıkmış. Edibelerin ve ediplerin birbirleriyle kurdukları iletişimde mektupların ne kadar önemli ve güzel bir yer edindiğini ve onların bu özel alanları içinden biz okuru hala heyecanlandıracak şeylerin çıktığını evet söylüyorduk. Biraz nostalji mi oldu diyorduk en son. Yani hızlı iletişim çağında birbirimize bir mesajla, bir ses kaydıyla hatta hızlıca evet hal hatır sorarken bizim için mektuplaşmak bir rüya mı? Bizim için fantastik mi?
1: Bizim için biraz nostaljik bir tarafı var. Çünkü biz Ayşe Şasa telefonu kapattıktan sonra mektup atıyor ama bizim maili attıktan sonra bir de mesaj atıyoruz üstüne. Yani o yüzden Ayşe Şasa ile bizim dünyamız arasında devasa bir fark var yani. Ne mailde ne sosyal medyada herhangi bir paylaşımımızda, iletimizde ne de mesajlarımızda o mektupların organik olan kısmını yani bizim doğamıza değen kısmını göremiyoruz. O yüzden yitirilmiş bir nostalji diyebiliriz bu yüzden. Hmm. Yani evet tweet'i attık

0: bitti. Ya linç yiyeceğiz ya tutacak o tweet. Artık ne kadar tutacaksa. Ya da sağlam bir linç yiyeceğiz. Her ne olursa olsun birkaç günü unutacağız. Yani bir şairin, bir yazarın kitabı çıktığı zaman Cahit Sıtkı'dan mülhem bir namazlık saltanatı oluyor. Yani o gün herkes o şairden bahsediyor. Tebrikler, teşekkürler havada uçuşuyor. Bir ya da iki gün. Üçüncü gün bu kitaptan artık bahsetmiyoruz, o şairin kitabından. Satışa da yansıyor bu. Ya okunmaya da yansıyor bu. O yüzden bizim o organik tarafımıza, doğal tarafımıza değmiyor bu. Ama o mektuplar çağında yaşasaydık muhtemelen bir kitabımız çıktığı zaman sadece iki gün konuşulmayacaktı. Çünkü zaten bir mektubun bize gelmesi minimum 3-4 gündü. Yani o yüzden ister istemez o süre uzuyor. O yüzden biz belki de nostaljinin yanında bir de kendi özümüze ait olan şeyi buluyoruz mektuplarda. Yani bu hız çağında, bu sosyal medya çağında kendi özümüze ait olan şeyi buluyoruz. Bir de Ahşaşas'a yazınca bu sefer tadından yenmiyor yani.
1: Tadından yenmiyor. Şöyle işte o çok sıradan gibi görünenin içinde kendi zihin karmaşaları, mücadeleleri var. İnsanlarla samimi içten gündelik hal hatır soruşmaları var. Bir de insanları bu dikkatimi çekti. Ben o yönüyle çok fazla şaşırmamıştım. Çünkü şahit olduğum, yani tanıklık ettiğim diyeyim, doğrudan gözümle değil ama okur olarak tanıklık ettiğim böyle bir şey var. Bunun farkındayım. Aslında tabii olan da bu. İnsanlar birbirleriyle irtibat kurarlar ve bizim kategorik olarak şu şurada duruyor, bu burada duruyor dediğimiz sisteme uymayabiliyor. Bu da şaşırtıyor insanları. Kitabı okumaya devam ederken tabii sosyal medyadaki karşılığını da görme imkanımız oluyor. Yani biz sadece elimize Ayşe Şasa'dan miras mektupları almıyoruz. Sizin çabanız ve emeğinizle ele geçmiş bu kitabı okumuyoruz. Bir de onun okur gözündeki karşılıklarını yine hız çağının imkanları içinde sosyal medya mecralarında görüyoruz. Böyle bir şey dikkatimi çekti. Yazışmalarından biriyle, bilhassa da Orhan Pamuk'la ilgili yazışmaları üzerinden bir tartışma döndü. Ne oldu, neden oldu, nasıl oldu, biz niye böyle bir şey yaşıyoruz?
0: Sosyal medya, bir de bir sosyal medyacı olarak bunlara birinci elden şahitlik etmiş oldum. Yani hem kitabı hazırladım hem de işin sosyal medya kısmı olunca o çıktıları ilk elden görme fırsatım oldu. Ve evet, dediğiniz gibi Orhan Pamuk mektuplarında oldu. Yani Kemal Tahir'e mektupları da var. Normalde Kemal Tahir, Ayşe Şasa muhabbeti bilinir. Ama Orhan Pamuk devreye girince öncelik ya da ilk gündem o oldu. Orada da dediğiniz gibi şimdi biz özellikle bugünkü dünyada kategorilere ayırarak meseleleri anlamaya çalışıyoruz. Yani en kaba haliyle diyelim ki bir taraf mütedeyyin, bir taraf seküler. Zihnimiz böyle çalışıyor. Yani böyle çalışmadan karşımızdaki insanı anlamıyoruz.
1: Bir de insanın hayatının içinde pek çok faz var,
0: dönemler
1: olabiliyor, yani
0: olabiliyor.
1: Dönemler
0: Evet,
1: var. Ayşe Şasa bunun en canlı örneklerinden biri bir
0: Evet,
1: yönüyle.
0: yani seküler beyaz Türk bir aileden gelip bir tasavvuf yoluna girmiş bir insandan bahsediyoruz. Ama Ayşe Şasa bizim bugünkü bu kategorilendirmeden karşıdakini anlamayan zihnin ötesinde bir insan. Yani ve bunu kasten yapmış değil. Yani ben sağdan da soldan da birileriyle muhabbet edeyim demiyor.
1: Bu organik proje değil.
0: Tabii ki organik.
1: İzninizle ben sizden de, dinleyenlerimizden de, seyircilerimizden de izin alarak şu yazışmalardan böyle bir karşılıklık esasıyla bir
0: Tabii
1: baksam,
0: lütfen.
1: bir göz atsam. Mesela ilgi çekici cevaplar da ilgi çekiciydi çünkü. Şöyle bir şey sevgili Orhancığım, bu akşam yatsı namazından sonra senin romanını tekrar elime aldım.
0: Evet.
1: Burada bir yazar, bir okur olarak dostuna selam veriyor. Üstelik kendi adetinden, kendi
0: Tabii ki.
1: rutininden selamla. Yatsı namazından sonra senin romanını tekrar elime aldım. Orada ciddi karşı duruşları da var. Ele
0: Evet.
1: aldığı şeylerle
0: Eleştirileri de
1: ilgili
0: var.
1: eleştirileri var.
0: Düzeltilmesini sağlık verdiği şeyler, noktalar da var.
1: Ve bu işte bir profesyonellik çerçevesinden sadece roman kurgusunu şöyle değiştirirsen daha iyi satar
0: Değil.
1: itirazları değil
0: Tabii.
1: bunlar. Onun öyle olmadığını Pamuk'un Ayşe Şasa'ya yazmış olduğu bir
0: Cevapla.
1: mektuptan yine izninizle bakmak istiyorum. Demin telefonda konuştuk. Sevgili Ayşe, demin telefonda konuştuk. Bana çok iyi geldi. Konuştuk ama kendimi gene iyi ifade edemedim diye düşündüm. Bir kere de ben sana yazayım dedim. Sen o kadar güzel yazıyorsun, cevap veremiyorum. Yazdıklarını hep zevkle, daha çok merakla okuyorum. Doğudan batıdan, inançtan modernlikten hiç kimsenin yapamadığı bir rahatlıkla ve hep kendinden söz eder gibi bir masumiyetle söz ediyorsun. Bir incelikle de pek az kimse bütün bu konuların içinde senin rahatlığın ve heyecanınla gezinebilir. Onları okumak beni heyecanlandırıyor, bazen ilham veriyor. Teşekkür ederim. Akıp giden bir mektup evet. Bu ama aralarındaki yani iki insan arasındaki münasebetin kelimelere evet. Dökülmüş hali.
0: Abla kardeş gibi adeta yani. Romandan bahsediyorlar. Belki o telefon görüşmesinde Doğu Batı meselelerinden bahsettiler. Sinemamızdan bahsettiler. Ama büyük bir romancı, büyük bir senaristin ötesinde çok samimi bir şey var. Abla kardeş diyaloğu gibi bir şey var
1: o aralarında. O zaman izninizle okura bir ipucu daha vermek lütfen. Durumundayım. Hanımına bütün ailene selam. Ayşe Şasa'dan bu. Çok sofu Ayşe teyze.
0: Evet. Orhan Pamuk'a yazdığı mektuplarından bazılarında çok sofu
1: sanki
0: Ayşe.
1: Sanki bir nazire var orada acaba. Hafif, kendine evet, söylenmiş evet. Bir söze karşılık evet, bir ironi var gibi.
0: Evet. Tabii Ayşe Şasa'da şöyle bir durum da var. İnsanları çok fazla arıyor, çok fazla mektup gönderiyor. Bir yerde acaba insanları çok mu darlıyorum düşüncesini de mektuplarda hissedebiliyoruz. O yüzden arada bir bazen böyle nazirelerine denk geliyoruz Ayşe Şasa'nın. Yani seni yordum. Tekraren yazıyorum, tekraren arıyorumun karşılığı olarak bu tarz nazireler karşımıza çıkıyor.
1: Peki hep yani bir entelektüelin, inanan bir insanın, bir aydının nasıl ifade edilirse bir müminenin, bir dervişin zihninden kaleminden çıkanlar hep duygusal şeyler mi? Mesela Yusuf Kaplan'la ilginç yazışmaları evet. Var.
0: Yusuf Kaplan mektubu yazdığı sırada yurt dışında doktora çalışmalarını yürütüyor Yusuf Kaplan. Uzunca bir mektup yazıyor. Ayşe Şasa'nın mektubu da gayet uzun bir mektup.
1: Burada Kaplan'ın cevabı daha da uzun ve
0: Kaplan'ın cevabı evet çok, daha çok da uzun. Evet, daha da uzun. Orada sinemamızın meselelerini tartışıyorlar. Hı hı. Yani artık o deminki mektuplardaki abla kardeş ya da duygusal muhabbetlerin dışında ciddi anlamda sinemamızın meselelerini tartışıyorlar. Yeşilçam'daki ya da o günlük meseleleri tartışıyorlar. Bunların batıda nasıl göründüğünü ya da bizim batıyı nasıl gördüğümüze dair ciddi konuşmalar var orada. Ve Ayşe Şasa'nın diğer mektuplarda pek görmediğimiz kadar zaman zaman sertleştiğini, agresifleştiğini de görebiliyoruz yani. Sinemamızın o günkü durumuna karşı özellikle yerlilik, millilik, batıcılık konularında Ayşe Şasa'nın çok res çektiğini, çok sert davrandığını görebiliyoruz. Bu da Ayşe Şasa'nın hayatını aslında parçalara ayırmadan yekpare bir şekilde yaşadığını gösteriyor. Belki o mektubu yazdığı sırada başka birine de mektup yazmıştı. Dostane bir mektup yazdı. Belki bir vefatın sonrasında bir mektup yazmıştı. Ama aynı zamanda bunu da yazabiliyor. O yüzden Ayşe Şasa hayatını demin de söyledi kategorileri ayırmıyor. Yekpare yaşıyor. O yekpare halin içerisinde bazen sinemamızın estetik tarafları da karşımıza çıkıyor. Bazen dostane yazılmış bir geçmiş olsun mektubu da karşımıza çıkıyor.
1: İzninizle ben tekrar kitaba buyurun. Dönerek buradan Ayşe Hanım hitabıyla Sadık Yalsız Uçanların kaleme aldığı not mektup arası o metne bakmak istiyorum. Dünyaya başlanmak üzere mi geliyoruz? Arınıncaya dek yalnız kalarak. Dergahın son sayısını gördüm. Ateşe giden kelebek gibi o gerçeğin pervanesisiniz. Burada da çok yakın bir evet. Gönüldaşlıkla birbirini anlamaya bir çalışan var. İnsanların karşılaşmasını evet. Görüyoruz. Pazarlarda dolaşan ve insanları kötülükten alıkoymaya çalışan sahabinin haline benziyor haliniz. Bayram zamanı ve sonrasında çok yorulduk. Rüyalarımı sizin için inşallah yazacağım. Bülent Bey'e, Bülent Orhan'dan evet. Bahsediyor eşinden. Ve diğer dostlara saygılar. Allah'ın rahmeti üzerinize olsun. Sadık Yalsız Uçanlar. Bu satırları okuyunca aklıma yine az önce bahsettik. Çok yer vermek istediğimden değil ama hızlı bir biçimde kritik ettiğimizi zannediyoruz bazı şeyleri. Mesela bu mektuplaşmalar, Şasa'nın irtibat kurması, mektup yazması ya da uzun telefon konuşmaları sanki kendini duyacak bir dal arıyormuş gibi ve buna çok muhtaçmış evet. Gibi yorumlayan sosyal medya karşılıklarını gördüm, tweetlerini evet. Gördüm. Siz nezaketen söylemiyorsunuz ama insanlar bununla ilgili tepki de gösterdiler bu hızlı ve sert haksız evet. Yorumlara.
0: Ama işte yine içinde bulduğumuz çayla alakalı. O mektubu görür görmez, o kitabı görür görmez nedense bir tweet atasımız geliyor. Nedense alelacele bir paylaşım yapmak istiyoruz. Ama en nihayetinde o mektupları yazan kişinin evvela bir dünyasına girmemiz gerekiyor.

0: dünyasını bildik diyelim. Onları bir kronolojik şekilde okumamız gerekiyor. Neden acaba böyle bir mektup yazdı? Neden o kişiye o mektubu yazma gereği duydu? Faraza söylüyorum, Sadık Yalçın Uçanlar'a bir mektup yazmasaydı ya da Sadık Hoca Ayşe Hanım'a cevap vermesi. Bu ikisi için de çok ölüm kalım meselesi olmazdı herhalde. Ama yazmış. Aynı şekilde Saferdal Efendi'ye de yazmış. Hı hı. Kemal Karpat'a da yazmış. Kemal Karpat Amerika'dayken, yurt dışındayken yazmış. O da ona cevap vermiş. Neden bu konuşmalar oldu? Demek ki burada bugün bizim anlayamadığımız, bu kategorilerle anlamaya çalışan zihnimizin uzak kaldığı bir nüans var, bir hassasiyet var. Ayşe Şasa ve onun mektuplaştığı kişiler aslında bu hassas dünyayı kavrayabilmiş insanlardı. O yüzden biz bu hız çağında biraz bunu kaçırıyoruz sanki.
1: Şimdi son birkaç dakikamız kaldı. Süremizin sonuna doğru size bu emeğinizin ötesinde yine okur tarafınızla ilgili bir şey sormak istiyorum. Ben Ayşe Şasa'yı tanıdığımın farkına varmadan tanımışım. Yani bir film seyretmişim, çok sevmişim. ve o filmin yıllar sonra öğreniyorum ki senaristi Ayşe Şasa'ymış meğer. Yani ismini bilmeden sevmişim bazı işleri üzerinden. Kitabıyla karşılaşmak başka, onda kaşe imzayı görüyorsunuz, o ayrı bir şey. Ama eseri üzerinden adını bilmeden tanıdığım tarafları olmuş. Dolayısıyla sonraki her karşılaşma bana çok sihirli geldi, çok ilginç geldi. Vay be dedim, vay be, bilmeden de sevebilirmişim meğer. Sizin tanışmanız neydi, nasıldı? Çünkü üzerine emek verdiğiniz ve hem bugüne hazırladığınız hem belki sonraya sizde miras bırakmış oluyorsunuz.
0: Şöyle bir tanışıklık var bende. Lise yıllarımdayken, ortaokulun sonlarındayken, lise yıllarındayken amcam yazar Erdal Sarıçam'ın kitaplığını çok yağmalamışımdır. O kitaplıkta aslında o yağmaladığım kitaplar sonradan karşıma çıktı. Oradan aldığım ilk bir antoloji kitabı vardı, Aşk Şiirleri Antolojisi. Kitabı ilk açtığımda karşıma bir Ülkü Tamer kitabı, şiiri çıktı. Yıllar sonra Ülkü Tamer'in şiirlerinin editörlüğünü de ben yaptım. Yine aynı kitapla Ayşe Şasa'nın Yeşilçam günlüğüne denk geldim. Yeşilçam'ı çok da seven bir insan olarak ta o zamanlardan dikkatimi çekmişti. Ayşe Şasa'yla denk gelmem açıkçası amcamın kütüphanesine gidiyor. Bir tesadüf diyelim artık. Ama o tesadüf bana böyle bir güzel kitaba, yani Ayşe Şasa'nın dünyasına girme yolu açtı. Yani benimkisi tırnak içinde biraz da tipik bir okur karşılaşmasıydı. Özel bir anı söylemek isterdim ama bununla ilgili öyle özel bir anım yok.
1: Bu kendi başına çok özel Eray Bey. Çünkü bu karşılaşmaların kıymeti yıllar sonra siz evet bir iş olarak elinize aldığınızda, profesyonel hayatınızda aslında orada hala o fikir ve duygu kırıntıları sizi bekliyor büyük ihtimalle.
0: Tabii ki, yani çünkü Yeşilçam günlüğü beni Şasa'nın başka bir kitabına yönlendirdi. Hı hı. Ve bu kitabı hazırlarken, mektupları okurken aklıma o Delilik Ülkesi'ndeki Ayşe Şasa'nın metinleri geldi aklıma. Mektupları hazırlarken o Delilik Ülkesi'ndeki hali gözümün önüne geldi bir yerde. Ve o yüzden hem Şasa'nın dünyasıyla hem de mektupların kendi özgül dünyasıyla dediğiniz gibi ayrı bir bağda kurmama yol açtı yani.
1: Eray Sarıçam, süremizin sonuna geldik. Zevkli bir sohbetti. Daha genişleri ve daha güzelleri de nasip olsun. Hoş sürprizlerle geldiniz. Eyvallah. Bugün Ayşe Şasa'yı bir kez daha tanımanın imkanlarından biri var elimizin altında. Sizin çabanız da bu yüzden müteşekkiriz. Sana anlatacak fantastik şeylerim olacak. Harika bir isimle çıkmış. Güzel bir kitap. Bir okur zevki yaşattınız yine. Sağ olun. Güzel müjdenizde tekrar günlüklerle ilgili yeni çalışmalarında belki bizi önümüzdeki dönemde bekleyecek olması. Yine çok yolumuz kesişecek gibi
0: İnşallah,
1: görünüyor.
0: Çok sağ olun.
1: Çok çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık.
0: Çok sağ olun.
1: Değerli izleyenler, Portre'de misafirimiz şair, yazar, editör Eray Sarıçam'dı. Sana anlatacak fantastik şeylerim olacak. Ayşe Şasa'nın dünyasından bize bir takım kırıntılar verecek bir çalışma. Merhumenin yazar, mütefekkir, yönetmen dostlarıyla, kendisinin kendi büyüğü saydığı Saferdal gibi isimlerle yazışmalarını içeren bir kitap. Ona dair bir fikir, ona dair bir hissi yine içinde barındıran önemli bir çalışma. Size de çok teşekkür ediyoruz bu güzel akşamda bize eşlik ettiğiniz için. Bir başka programda yeni bir konukla tekrar karşınızda olabilmeyi ümit ediyorum. Hoşçakalın.

0: Ailenin bir kere panik olmaması lazım. Düz bir zemin üzerine çocuğun, hastanın yatırılması lazım. Mümkün olduğu kadar yan yatırıyoruz ki kusması, salyası, içerikleri hava yolunu tıkamasın. Burada önemli olan bizim için çocuğun bu kasılmalar sırasında göğüs kasları da kasıldığı için nefes almayla ilgili problemleri de olacak. Belki moraracak. Bu arada işte boğazına kaçan kusmu ya da işte salgıları hava yolunu tıkayabilir ve o zaman da oksijensiz kalır çocuk. Burada hava yolunu açmamız çok önemli. Elimizi ağzına sokmuyoruz. Bir şekilde hava kafasını biraz geriye iterek ve yan yatırarak biraz bekliyoruz. Yani bu havaleler ateşli havale ise özellikle 1-2 dakika içinde duran havaleler. Tabii bu arada bir yardım da alması lazım. Tek başına ise çocuğu bırakmayacak ama bir yakını varsa 112'yi arayabilir.
1: Türkler, Kürtler, Araplar olarak kardeşle kucaklaşmamızı engelleyemezsiniz. Hangi hesaplar içinde olduğunuzu biliyoruz. Ne tür oyunlar çevirdiğinizi gayet iyi biliyoruz. Biz, bize uzanan, yurdumuza uzanan, milletimize uzanan, kardeşliğimize, imanımıza, bölgemizin huzuruna uzanan o kirli elleri çok ama çok iyi biliyoruz. Herkesin bir hesabı varsa emin olun bizim de bir hesabımız, bir planımız var. Hepsinden önemlisi alemlerin Rabbi olan Cenab-ı Allah'ın da bir hesabı var. O hesap eninde sonunda galip gelecek. Kan tüccarları kaybedecek. Terörden nemalanan fırsatçılar kaybedecek. Coğrafyamızı istikrarsızlığa boğmak isteyen soykırımcılar kaybedecek. Kazanan insanlık cephesi olacak. Kardeşlik olacak. Barış ve istikrar olacak. Kazanan 86 milyon vatandaşıyla Türk milleti olacak. Kimsenin tereddüdü olmasın. Büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökmüştür. Türkiye yüzyılının inşası başlamıştır.
2: Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24.

24 ekranlarından ve 24 radyo frekansından mutlu akşamlar. Masada ne var başlıyor. Özellikle iç siyasette ve diplomaside hareketli bir haftaya girdik. İç siyasette ne yazık ki üzücü haberler var. Diplomaside ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesi bekleniyor. Peki bugün masada ne var da hangi konu başlıklarını konuşacağız? Hemen şöyle yönetmenim de ledimize getirsin bir bakalım neler var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kırgızistan'da Şangay İşbirliği Örgütü zirvesine katılıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Orada kritik bir görüşme de gerçekleştirecek. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir araya gelmesi bekleniyor. Tabii gündem küresel bölgesel gelişmeler, Rusya-Ukrayna savaşı ve bölgede olası barış çözümleri olacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Putin görüşmesi. Diğer taraftan bugün gözlerin çevrildiği bir diğer adres İstanbul'du. İstanbul'da Mekke İttifakı toplantısı gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın toplantı sonrasında ortak basın toplantısında yaptığı açıklamalar önemliydi. Böyle altı çizilecek noktalar vardı. Özellikle bölgesel barışın sağlanması.

0: Kullanabilmesi açısından peki neler söyledi? Önümüzdeki günlerde ittifakta neler bekleniyor? Yine bu konuyu da misafirlerimizle beraber değerlendireceğiz. Ne yazık ki acı haber Girne'den gelmişti. Bir katamaran, yani bir yolcu feribotu aslına bakarsanız. Pek çok kayıp var. 20 kayıp olduğu söyleniyor. Diğer taraftan 8 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi elimizde. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kaptanın ifadeleri var. Yolcuların verdiği ifadeler özellikle kan donduran cinsten. Gemi su almaya başlasa dahi gemi mürettebatının biz alışkınız bunda bir sorun yok yolumuza devam edeceğiz şeklinde akla hayale sığmayan açıklamalar yaptığı söyleniyor. Ne kadarı doğru? Gemi neden battı? Arama kurtarma çalışmaları nasıl devam ediyor? Bölgeden son dakika gelişmelerini alacağız. Ayrıca uzmanımızla da değerlendireceğiz bu konuyu. Gördüğünüz gibi bir dizi konu başlığımız var. Süremiz ise kısıtlı. Yaklaşık 2 saat boyunca 24 ekranlarında ve 24 radyo frekansında masada ne varla sizlerle olacağız. O zaman daha fazla zaman kaybetmeyelim. Program başlıyor. Hemen şöyle kıymetli konuklarını da takdim ederek başlayayım. Akşam Gazetesi yazarı, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi. Çok özür dilerim. Sayın Yusuf Alabar da
1: bizlerle. Aynı zamanda yazarı, sorun yok.
0: Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş Star Gazetesi yazarı Sayın Hasan Hüseyin Öz bizlerle. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhaba, hoş bulduk.
0: Siyaset bilimci ve hukukçu avukat Sayın Engin Akın bizlerle. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Şimdi bu Girne'deki gemi faciasını konuşacağız ama dilerseniz şöyle önce bir bölgeye dönelim. Bölgeden son dakika gelişmelerini alalım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 24 muhabiri Mehmet Can Çoban, kameramanımız Ali Maşalacı ile bizleri bekliyorlar. Mehmet Can, dünden beri bölgedesin, son dakika gelişmelerini 24 ekranlarından ve 24 radyo frekansından İzleyenlerimizle, dinleyenlerimizle hep paylaştın. Şu anda arama kurtarma çalışmalarında son durum nedir? Oradaki son gelişmeler neler, senden öğrenelim.
3: Evet, Mustafa Daş'tan aslında sizlerin de bahsetmiş olduğu gibi arama kurtarma çalışmaları kesintisiz bir şekilde devam ettiğini sizlere söyleyebiliriz. 8 kişi hayatını kaybetti. O feci olayda 239 kişi o gemiden kurtuldu. 20 kişi ise hala kayıp. O 20 kişiyi bulmak için sabahın erken saatlerinden itibaren tüm ekipler seferberlik gösterdi. Adeta ellerinden gelen tüm imkanları kullandı. Hala arama kurtarma çalışmalarının kesintisiz devam ettiğini söyleyebiliriz. Fakat sabah saatlerine göre arama kurtarma çalışmaları biraz daha ağır ilerliyor. Çünkü hava karardı artık ve bu noktada ekipler gece görüş ve sismik cihazların kullanıldığı araçlar sadece kullanılıyor. Tabii ki de helikopterler havada deniz üstündeki taramalarını gerçekleştiriyor ve bazı botlar ve bazı gemiler de gece görüş ve sismik cihazlarıyla denizdeki arama kurtarma çalışmalarını devam ettirdiğini sizlere söyleyebiliriz. Tabii ki de bugün Girne'de hava sıcaklığı iyiydi. Saatte 6 kilometre esen bir rüzgar vardı. Bu da aslında ekiplerin işini kolaylaştırmıştı. Ekipler tüm kara kısmını adeta taramıştı. Hem kara kısmını Girne'nin hem de açık kısmını, açık denizi taramıştı. Bizler de kameraman arkadaşım Ali Maçalacı ile o anları yakından takip etmiştik. İlk olarak sabah saatlerinde kayıp kişi sayısı 18'de, saatler 16'yı gösterdiğinde ise Başkan Ünal Üstel tarafından bir açıklama yapıldı ve o açıklamada kayıp sayısının 20'ye çıktığı söylendi. O sayılarda güncellendi. Ekiplerin çalışması hala devam ediyor. 20 kişi denizden çıkartılana kadar, o 20 kişi bulunana kadar ekiplerin çalışmasının kesintisiz bir şekilde devam edeceğini sizlere söyleyebiliriz. Peki bunu nasıl bu kadar rahatlıkla söylüyoruz? Tabii ki de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman bugün yapmış olduğu açıklamada 20 kişiyi bulana kadar çalışmalarımız kesintisiz bir şekilde gece gündüz olmak üzere devam edecek demişti. Hemen önemli bir gelişme noktasına da değinmek istiyorum. Aslında bugün birçok gelişme yaşandı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. O gelişmelerden bir tanesi de deniz kaptanı, kaptan yardımcısı, 6 mürettebat ve deniz şirketi çalışanı gözaltındaydı. Onlar hakim karşısına çıktı. 9 şüpheli ilk olarak hakim karşısına çıktığında hakim duruşmaya ara vereceğini açıkladı. Çünkü 16 kişinin hakim karşısına çıkması bekleniyordu. Hakim karşısına 9 kişi çıkınca hakim Kaptan ve gemi mürettebatının ifadelerini

0: aldı. Ardından ise mahkemeyi 11.30'a erteledi. 11.30'a ertelemesinin sebebi ise kalan 7 kişinin de mahkemeye katılması istendi. O kalan 7 kişi saatler 11.30'u gösterdiğinde yine mahkemeye katılmayınca hakim 9 şüpheliye 3 gün ek gözaltı kararını verdiğini söyleyebiliriz. Tabii ki de önemli ifadeler de var. Kaptan ve gemi mürettebatının ifadelerinin neredeyse aynı olduğunu sizlere söyleyebiliriz. Mustafa Taş'tan hemen o ifadelerden de bahsetmek istiyorum. Dalgalar sonucunda geminin ön tarafının kopmasıyla birlikte araba alabora olduğu ve ardından geminin battığı iddia edildi. Meteoroloji verilerine göre çıkışta bir sorun olmadığı ve gerekli izinlerinin bulunduğu savunuldu. Kaptan ve gemi mürettebatı tarafından. Tabii birçok iddianın olduğu feci bir olayla karşı karşıyayız. Çünkü 250'nin üzerinde kişi bulunuyordu. O gemide 8 mürettebat vardı. Geriye kalanlarsa yolcuydu. 8 kişinin hayatını kaybettiği feci bir kazadan bahsediyoruz. Aslında o feci kazada hayatını kaybeden kişilerin de isimleri açıklanmıştı. O isimlerin de Türk vatandaşı olduğunu sizlere söyleyebiliriz. Girne Limanı'ndan hareket etmişti. O gemi Mersin Taşucu Limanı'na ilerliyordu. Aslında kalktıktan yaklaşık olarak 15-20 dakika sonra gemi alabora oldu ve çok kısa bir süre içerisinde gemi 500 metreyi aşkın bir derinliğe de gömüldüğünü söyleyebiliriz. O anlarda ise denizin ortasında adeta bir can pazarı kurulmuştu. Gemi içerisinde bulunan kişiler canavliyle dışarıya çıkmıştı. Kendilerini serin sulara atmıştı. O gün bizler de ilk Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geldiğimizde yerel halkla görüştük ve yerel halkın ilk söyledikleri arasında o gün hava sabah saatlerinde çok serin ve çok soğuk olduğu söyleniyordu. Denizin ise dalgalı olduğu söyleniyordu ve burada aslında iddiaların tam olarak ortaya atıldığı noktaların bir tanesinde. Öncelikle yolcuların iddialarından bahsetmek istiyorum. Yolcular geminin ilk başta su aldığını fark edince durumdan tereddüt ettiler ve geminin tekrardan Girne Turizm Limanı'na geri dönmesini istediler. Fakat gemi kaptanı ve mürettebat tarafından gemideki yolcuların istekleri adeta kulak ardı edildi ve gemi yoluna devam etti. Gemi yoluna devam edince de beklenmeyen feci kaza meydana geldi. O feci kaza sonucunda 8 kişi hayatını kaybetti. 239 kişi o feci kazada kurtarıldı. Hala 20 kişi içinse arama kurtarma çalışmalarının kesintisiz bir şekilde devam ettiğini sizlere söyleyebiliriz.
1: Mehmetcan Çoban, bu bugünkü kayıp sayısının yükselmesi, kurtulan kişi sayısında bir değişiklik olmadı değil mi? Sadece kayıp sayısı yükseldi yanlış bilmiyorsam.
0: Hayır, Mustafa Daş'tan 241 kişi kurtuldu diye söyleniyordu. Aslında sabah saatlerinden saat 16'ya kadar yapmış olduğumuz yayınlarda biz de 241 kişinin kurtarıldığını biliyorduk. Fakat saatler 16'yı gösterdiğinde aslında 239 kişinin o gemiden kurtulduğunu öğrendik bizler de.
1: Yani anladığım kadarıyla bu kamuoyundaki o bilgiler noktasında da biraz sıkıntılar olmuş ilk 24 saat içerisinde. Bir de kısaca şu konuda acaba bir bilgi var mı onu merak ediyorum. Şimdi klas belgesiyle alakalı geminin sorun olduğu, daha öncesinde işte makyajlandığı ve geçici bir klas belgesi verildiğine yönelik bazı iddialar var. Şimdi kesin bu enkazda bazı incelemeler yapılacaktır ama sen az önce çok güzel bir noktaya dikkat çektin. 500 metre derinliğe oturdu enkaz diye bir bilgi var. Enkazda çalışmalar ne zaman başlayacak? Bununla alakalı bir bilgi verdiler mi orada?
0: Evet, bu noktada da aslında önemli bir açıklama yapılmıştı. Yarın sabah saatlerinden itibaren iki geminin bu noktada görevlendirileceği ve Türkiye'den gelen o iki gemi yaklaşık olarak 1000 metre derinliğe kadar alan taraması gerçekleştirebildiğini sizlere söyleyelim ve aslında o gelen gemiyle birlikte batan geminin içerisinde herhangi bir yolcu bulunuyor mu? Çünkü o anlarda bavullar da gemideki yolcuların üzerine
1: Evet.
0: devrildiği iddiaları var ortada. Tabii geminin içerisinde mazot sızdığı da iddialar arasındaydı. Hatta bazı yolcular el ele tutuşmakta bile kurtulmaya çalışırken el ele tutuşmakta bile zorlandıklarını söylüyordu.
1: Çünkü
0: Tabii ki de
1: kaygandaştırıyor.
0: asıl netlik yarın kazanılacak ve Çanakkale'den yola çıkıp Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelen iki geminin olduğunu sizlere söyleyebiliriz.
1: Çok teşekkür ederiz. Çok kıymetli bilgiler verdin. 24

0: Muhabiri Mehmetcan Çoban ve kameramanımız Ali Maşalacı. Çok teşekkür ederiz. Haber nöbetiniz devam ediyor. Son dakika gelişmelerini yine 24 ekranlarından ve 24 radyo frekansından ekibimiz aktarmaya devam edecek. Biz de iyi akşamlar diyelim ekibimize. Neresinden baksanız gerçekten hani kan donduran bir olay. Hani bu yüzyılda yaşanmasını beklemediğimiz bir olaylardan bir tane. 241 kişi kurtarıldı. Şimdi Mehmetcan'ın dikkat çektiği nokta, ya acaba hayatını kaybeden kişi var mı geminin enkazında hala? Onlar da merak ediliyor. Çünkü çok trajedik bir kaza. Şimdi bu trajik kazayı konuşacağız. Kaptan Damla Gerzeli, Türk Uzak Yol Kılavuz Kaptanlar Derneği Yedek Yönetim Kurulu üyesi. Zoom bağlantısıyla bugün bizi kırmadı. Onun uzmanlığına ihtiyacımız var. Damla Hanım bizi duyuyor mu şu an?
1: Evet, duyuyorum Mustafa Bey.
0: Damla Hanım, hoş geldiniz yayınımıza. Hani
1: hoş bulduk.
0: Bu tarz gemi kazaları çok alışkın olduğumuz kazalar değil. Özellikle de böyle hayatını kaybeden vatandaşlarımız olduğunda, hala aranan vatandaşlarımız olduğunda ister istemez bizler de üzülüyoruz. Sizin de ne kadar üzgün olduğunuzu tahmin edebiliyorum. Sonuçta direkt doğrudan sizin ilgi alanınız olan bir durum, sizin mesleğiniz olan bir durum. Şimdi bir kere bizim anlayamadığımız, vatandaş olarak anlamakta güçlük çektiğimiz bazı durumlar var. Bunlardan birincisi, hani bu tarz durumlarda, bu tarz kazalarda şimdi iddialara göre içerideki yolcular diyor ki ya içeriye su doluyor, bu gemi batıyor diyorlar ama kaptan ve mürettebat biz buna alışkınız, bunda bir sorun olmaz deyip mesela geri dönüyorlar. Ya koltuklar yerinden patlıyor. Buna rağmen katamaran yol almaya devam ediyor. Bunlar hayatın böyle doğal akışında meslekte gördüğünüz şeyler midir hocam? Yoksa burada çok farklı bir durum mu söz konusu?
1: Öncelikle Mustafa Bey, kötü bir olay yaşandı. Gerçekten ben de üzüntüyle ve bütün camia olarak üzüntüyle karşılıyoruz bu durumu. Kazazedelere geçmiş olsun dileklerimi ve kaybettiğimiz canlar için ailelerine taziyelerimi sunuyorum. Sonrasında daha henüz ne yazık ki bizler de net deliller elimize gelmediği için açıklama yapabilecek kadar net konuşamıyoruz. Yani tabii ki bu deliller ortaya çıktıktan sonra daha net suçlu gösterilecektir. Ama bence bu hatalar silsilesiyle oluşmuş bir felaket gibi. Yani tek bir hatalı yok da, çünkü bu kadar büyük bir felaket başıyla sonuyla bir sürü hatanın bir araya geldiği bir olay gibi. Ama delillerle en sonunda konuşmamız gereken bir durum.
0: Hocam şimdi... Mesela 241 kişinin kurtarılması, 20 kişinin hala aranıyor olması, tabii şimdi mevsim şartları da göz önüne alındığında 24 saat kazadan sonra geçti. Bu tarz deniz kazalarında arama kurtarma çalışmaları nasıl gerçekleştiriliyor alanda?
1: Şimdi bizim en büyük avantajımız, en mutlu olduğumuz şey bir uzman olarak, yaz sezonu ve Kıbrıs gibi deniz suyunun sıcak olduğu bir bölgede bu olayın gerçekleşmiş olması. Bu tek avuntumuz. Çünkü daha uzun süre yaşam sürdürebiliyorlar. Hipotermi dediğimiz vücut sıcaklığının düşmesiyle şoka girme ve sonra hayatı kaybetme dediğimiz bir risk var. Normalde deniz kazalarında yaralıların kurtarılmasını kısa sürede yapmamız gerektiren, ama burada biraz daha şansımız uzuyor. Yani deniz suyu sıcaklıkları şoka girilecek derecelerde olmadığı için, evet. Umuyorum ki eğer denizde akıntıya kapıldıkları için bulunamıyorlarsa, batıkla birlikte sulara gömülmedilerse onları inşallah ailelerine kavuşturma şansımız olacaktır.
0: Şimdi kaza ilk geliyorum dediği andan itibaren orada gemi kaptanı ve gemi mürettebatına çok büyük sorumluluklar düşüyor. Böyle durumlarda ne yaparız Damla Hocam? Mesela herhangi bir gemide böyle bir acil durum meydana geldiğinde gemi kaptanı, gemi personeli nasıl bir refleks alır?
1: Öncelikle biz bunlar olmadan önce bu reflekslere alışırız, role talimleri yaparız. Yani kaza olmadan önce kazaya hazırlıklı olmak gerekir. Bütün olaylarda böyledir. Yani olay olduktan sonra ne yapacağınızı düşünürseniz çözümü bulamazsınız. Bunu daha önceden senaryo edip defalarca çalışmış olmaları lazım. Ki büyük ihtimalle de yapmışlardır diye umuyorum. Çünkü bizim bütün denizcilik sektöründe bu bir prosedürdür. Şirketlerin ISM'lerinde de, yani yönetmeliklerinde de yazar. Bunlar uluslararası kurallarla zaten zorunlu tutulur. Bunu yaptılarsa zaten böyle bir olay olduğunda herkesin nerede bu görevlendirileceği, hangi çıkış kapısını hangi personelin tutacağı, hangi can salını hangi personelin patlatıp hangi can salına işte kazazedelerin yönlendirileceğini, ya bunlar kişi kişi bellidir. Yani 4 tane atıyorum can salı varsa 4 ayrı can salınında sorumlu olan personeli zaten role kartında yazar. Ve bunlar o çıkışlardan kaç tane yolcuyu ona yönlendireceklerse yönlendirmeleri gerektiğini bilirler aslında. Burada ama yani görmezden gelmemiz gereken bir şey var. Bu katamaran çok hızlı bir katamaran olmasına, yani high speed craft dediğimiz yüksek hızlı bir tekne olmasına rağmen ancak sadece 4 mil uzaklaşabilmişti limandan. Yani aslında yarım saat içerisinde gemi batmış, mendirekten
0: Evet.
1: çıktıktan sonra batmaya, su almaya başladığını varsaysak. Yani çok hızlı saniyeler içerisinde her şey cereyan etmiş. Yani belki de kurtarma şansları olmadığı için de bu kadar düzensiz bir kurtarma şeması çizilmiş olabilir. Önceden, yani o yüzden de sonucu görmeden kimseyi yargılamak istemem. Ama normal şartlar altında bizler bunlar için eğitim alıyoruz. Bunları nasıl yapacağımıza dair hep prosedürlerimiz oluyor. Hem şirket manuellerinde hem de bu şirket manuelleri zaten uluslararası kurallar çerçevesinde düzenleniyor.
0: Şimdi
1: Yani
0: mesela
1: o
0: bir şey
1: noktada...
0: sorabilir miyim? Tabii Yusuf Alabarda'nın bir sorusu olacak size. Arkadaşlar sesler kapalı
2: Sayın
0: için.
2: hocam selamlar. Yani
1: Merhabalar.
2: bu büyüklükteki bir geminin kıyıdan sadece ve sadece 8 kilometre ötede batmaya başladığı haberi kıyıya mutlaka bir takım sinyallerle bildiriliyordur. En kötü ihtimal cep telefonuyla, çünkü kıyıdan sadece 8 kilometre ötede. Ne kadar sürer böyle bir geminin batması ve kıyıdan müdahale ne kadarlık bir zaman içerisinde mümkün olabilir? 8 kilometreyi ya da 4 mili dikkate aldığımızda.
1: Şimdi böyle bir genelleme yapamayız Sayın Hocam. Ne yazık ki yara nedir, batma sebebi nedir
2: Anladım.
1: ve daniz ve dalga durumu nedir? Bunlar hepsi bir girdi. Bu girdilerin hepsini değerlendirmeden bu gemi normalde, yani bunun gibi gemiler kaç dakikada batar gibi siz bir soru soramayız ne yazık ki. O olayın büyüklüğüne ve olayın nasıl cereyan olduğuna göre değişecek yine ama benim tahminim çok hızlı olmuş gibi videolardan da anladığım o kadar. Yani çok uzun süren bir kurtarmaya sürecine devam edememişler. Yani kaçmak için de çok uzun zamanları olmamış. Annesi bebeğini içeride bırakmak zorunda kaldığını anlatıyor videolarda. Yani bir vakti olsaydı yani böyle bir şey olmazdı. Çok hızlı cereyan etmiş. Çok acı bir olay. Ama sebeplerini konuşmak için çok erken bir olay. Ama bundan sonra nasıl olmasın, neden, ne yaparsak bunların olmasını engelleyebiliriz noktasında söyleyeceğimiz çok şey var. Ama bu oldu, nasıl oldu da şu an için ben net konuşmanın erken olduğunu ve failleri, yani çünkü suçlu bir tane değilse bir kişiyi suçlamanın diğer faillerin ortadan kalkacağını düşündürüyor
0: Tabii.
1: bana. Yani o yüzden de hızlı bir, tabii ki insanlar içi soğusun diye bir hızlı çözüm, bir suçlu hemen suçlu ortaya çıksın istiyor. Ama bu soruşturmayı kısaltır ve soruşturmanın derinliğini de ne yazık ki ortadan kaldırır. Bence bütün ayrıntılarıyla değerlendirilmeli. Yani gerçekten gemi denize elverişli miydi? Elverişli olmak zorunda. Bu sertifika olmadan bu gemi seyre kalkamaz. Ama bu sertifikayı veren kurum gerçekten kontrol etti mi? Ya da kontrol etmiş olması lazım. Prosedür bunu gerektirir. Sonrasında geminin tekrar başına bir şey geldi mi? Bunu bilen var mıydı? Bunu bilip konuşmayan var mıydı? Ya bunlar hep bütün deliller ortaya çıktıktan sonra söyleyebileceğimiz şeyler. O yüzden de beni umarım anlıyorsunuzdur. Net konuşamamam bir şeyler saklamak istediğim için değil aslında. Tam tersi her şeyin ortaya çıkmasını istediğim için. Ben size bir kişiyi ya da bir kurumu ya da birkaç yeri suçlu gösterirsem de bir şeyleri atlayabiliriz.
0: Bu
3: Ben bir soru sorabilirim.
0: Buyurun hocam.
4: Yani olayın bu kadar hızlı cereyan etmesi, hani sebep sonuç illiyet bağı ilişkisi açısından ciddi bir teknik arızaya delalet etmiyor mu?
1: Şöyle hatalar silsilesi başlamış ve devam etmiş. Sonrasında da geminin tumba olduktan sonra normalde atıyorum bütün kaportalar kapalı olsa biraz daha uzun sürer batması. Ama insanlar dışarı çıkmaya çalıştığı için pencereler, kaportalar da açık. Su alımı daha hızlı gerçekleşmiştir. Ya da kırıldıysa kırıldı diyorlar. Zaten tekne kırıldıktan sonra su alması çok daha hızlı gerçekleşir. Orada mukavemet ürünü

0: kalmıyor. Sadece su almak
1: Tabii.
0: değil, o artık ondan sonra kırılmak oluyor. O yüzden de ayrıntıları çok önemli diyorum ya. Eğer tumba olurken, yani gemi alabora olurken dalga sebebiyle mi alabora oldu? Bu tekne tipleri de gerçekten hep şey duyuyorum böyle haberlerde, işte niye geri dönmedi? Araba gibi direksiyonu çevirdiğinizde dönen bir şey değil gemi aslında. Yani böyle her istediğinizde hemen geri döneyim diyebileceğiniz bir şey de değil. Eğer ki gerçekten deniz ve dalga durumu yüksekse kaptanın zaten onu kollayarak dönüş yapması lazım. Çünkü gemi tipi itibariyle su çekimi deriz biz ona. Suyun altında bir karinası yok teknenin. Çok az bir yüzey suyun içerisinde. Bu da dalga ve rüzgara çok yüzeyi olması ve bunlara çok tabi olmasını gerektiriyor. Bu tekneyle öyle dalga ve rüzgar olduğu noktada hızlı dönmeye çalışırsanız da alabora etme riskiniz var tekneyi. Yani o yüzden de biz istedik dönmedi dediklerinde belki dalga tepesi çukuru kovalıyordu kaptan. Onu da bilemiyoruz. Ya da belki de gerçekten dönmedi. Ama bunu bugün İşte şu sebepten dolayı dönmemiştir ben dediğim de öteki sebebi elemiş gibi olurum. Ben de delilleri görmeyi inanın çok isterim.
2: Hocam bir KLAS raporundan bahsediliyor. Bu KLAS raporu bildiğim kadarıyla muayene raporu gibi bir şey bu tarz gemilerde. Bu KLAS raporuna bir açıklık getirin. Bir de ya katamaranlar eğer ki bu kadar şeyse, sıkıntılıysa, hani sıkıntıdan kastım dalga ve rüzgar etkisinden denizde bu kadar çok etkileniyorsa neden mesela yolcu taşımasında tercih edilen bir tekne türü olarak karşımıza çıkıyor? Daha ucuz olduğu için mi diğer gemilere göre ya da farklı faktörler mi var işin içerisinde?
0: Şimdi sırayla gideyim. Bu katamaranı önce cevap vereyim. Sonra klasla ilgili kısma gelelim. High speed craft dediğimiz, yani bunlar suda sürtünmesi az olduğu için çok hızlı, daha az yakıt harcayarak daha hızlı gidebilen tekneler. Böyle olduğu için de yolcu taşımacılığında biliyorsunuz hız önemli. Yolcular da zaten tercih etme sebepleri hızlı olması. Yoksa orada gerçekten feribot da çalışıyor. Asıl yolcuların burada bu tekneyi tercih ediyor olmaları, feribottan daha hızlı gidiyor olması. Bunlar deniz otobüsü gibi geçiyor. Feribotlar aynı şekilde Mersin'den Kıbrıs'a çalışan feribotlar da var aynı hatta. Onlar biraz daha uzun sürede gidip geliyorlar. Şimdi bu avantaj ama tabii ki de deniz koşullarına da, bunların normalde Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün bu tip tekneler için bir kodu var. Yani ayrı bir yönetmeliği. Bu yönetmelikte zaten bu teknelerin hangi rüzgarda, hangi hava şartlarında kısıtlamaları yazar ve buna göre zaten klaslandırılırlar. Yani gemiler bunun üzerinde bir havaya sürülmemeli bu tekne tipleri.
2: Evet.
0: O yüzden de çıkışına, deniz limandan çıkışına izin verildiğine göre buna uygun bir hava olması gerektiğini bekliyoruz biz. Hani her şey kuralına göre uygun yapıldıysa, bu teknenin seyre çıkış izni verildiğine göre hava şartları bu teknenin seyrine elverişli olmalı.
2: Şimdi 1980'lerde yapıldığı iddia ediliyor teknenin. 1980, yani 80'den baktığınızda
0: Şöyle Mustafa Bey, yaş tabii ki sizin için baktığınızda bir kriter olabilir ama biz tekneleri değerlendirirken yaşına göre değil, yeterliliğine ve sertifikasyonuna göre değerlendirmek zorundayız. Çünkü
2: havacılıkta
0: bizler de
2: olduğu gibi
0: çok
2: mi oluyor hocam?
0: yüksek yaşlı gemilerde de çalışıyoruz.
2: Çok özür dilerim. Havacılıkta olduğu gibi mi oluyor?
3: Evet, orada da öyle.
0: Evet, bizim sertifikasyona bakarız biz. Klas dediğimiz şirkete dönelim, oradan daha rahat anlayacaksınız. Klas dediğimiz kuruluşlar gemilerin dünya standartları, Dünya Denizcilik Örgütü dedik ya, bunun koyduğu standartlara uygun üretildiğini, hala bu standartları sağladığını ve denize çıkmaya elverişli olduğunu, bunları bir tane de sertifikası yoktur bu arada. Yani burada anlatsam da hani çok uzun ve teknik terimler olacak ama bir geminin seyre çıkabilmesi için kalın bir sertifika dosyası vardır Mustafa Bey. Yani orada bir tane sadece klas sertifikası değil. Klas sertifikası dediğimiz şey bu sertifikaların hepsini, aslında diğer sertifikaların hepsini de kontrol etmekle yükümlülüğü kabul eden kuruluş olduğuna dair kendini onaylar. Yani der ki ben atıyorum X klas kuruluşu olarak bu geminin bütün onaylamalarını ben yapacağım bu saatten sonra dediğimiz evrak klas evrağıdır aslında. Ama bunun arkasında o klasın bir sürü daha onayladığı sertifika oluyor. Yani aslında baktığınızda bir gemi yüzdürmek demek çok büyük bir prosedürü
2: Tabii.
0: uygulamak demek. Yani o kadar hani sadece işte küçücük bir çerçeve içerisine geçmiyor bunlar. O yüzden diyorum ya, atlamamak lazım.

0: Çok fazla sonunda bir suçlu bulabiliriz yani bu hikayenin. Bir
1: Ya,
0: tane, iki tane, üç tane değil.
1: bu klas konusunu özellikle şundan dolayı sordum. Bir de 80'lerde yapım olmasını şundan dolayı belirttim hocam, aslına bakarsanız. Şimdi teknenin fiberglass'tan yapıldığı söyleniyor ki bu tarz hızlı teknelerde zaten malzeme ağırlığı sebebiyle de fiberglass çok fazla tercih ediliyor bildiğim kadarıyla. Ben ilk fiberglass'ı duyduğumda aklıma Ocean Gate faciası geldi ki Ocean Gate de biliyorsunuz tekne olarak bir fiberglass teknolojisi kullanıyordu. Şimdi 80'lerden günümüze kadar kullanılan bir fiberglass teknede, yani teknenin en azından bir değişmiş olması gerekmez mi? Oradaki o fiberglass bağlar nasıl kontrol ediliyor? Bunlar tam anlamıyla bakılmış mıdır o klaslama yapılırken? Tabii ben vatandaş olarak merak ettiğim için soruyorum. Bu soruların cevabı sizde.
0: Tabii.
1: Belki size çok cahilce sorular geliyor olabilir ama şu an dışarıda da insanlar bunları merak
0: Estağfurullah.
1: ediyor.
0: Kesinlikle cahilce değil ama mesela bu fiber class da bir uzmanlık alanı ya, benim için bile üst bir konu. O yüzden de bu class
1: Malzeme
0: kuruluşları öyle
1: bilimine
0: küçük
1: malzeme.
0: kuruluşlar değil. İçerisinde her tekne tipine göre, işte her tip materyale göre uzman kişiler bulunan ve bunların nasıl kontrol edilmesi gerektiğini bilen kişiler bulunan firmalardır. Yani o fiberglass'ın değişik testleri varsa, bu testlerin hangileri olduğunu bilen ve bu testleri uygulamadan bu sertifikayı veremeyeceğini bilen bir kuruluş, bahsettiğimiz kuruluş. Yani bu şey böyle bizim karada işte şey izo belgesi almak gibi bir şey değil gemiler için bu. Daha büyük yönetmeliklerle, daha gerçekçi testlerle alınan sertifikalar bunlar aslında.
1: Şimdi arkadaşlarım zaman zaman ekrana getiriyorlar. Bu can salları konusu da çok fazla konuşuluyordu. O sallar kaç kişi alıyor hocam?
0: Şimdi değişkendir o Mustafa Bey. Yani talebe göre can salı üretilir. Teknenin büyüklüğüne, teknenin içinde mesela küçük yatlarda da can salı vardır. Böyle amatör yatlarda. Onlar da 6 kişilik, 4 kişilik can salı da olabiliyor. Bizim mürettebat sayımız atıyorum 20 kişiyken ticari gemilerde 20 kişi de olabiliyor. Yolcu gemilerinde bunlar 100'er kişilik, 200'er kişilik de olabiliyor. Kişi sayısına göre içerisinde bulunması gereken kişi sayısını koruyabilecek her türlü ekipman var. Bunlar da yine sertifikalıdır. Yani bunlar da her sene kontrole giderler. Yani emin olun can sallarının bile tek tek içerisindeki bütün ekipmanlar tek tek sayılarak sertifikalanan ekipmanlar bunlar.
1: Ya sizin mesela böyle kaptan olarak ya görüntüleri ilk gördüğünüzde aklınıza gelen ne oldu? Ben kaptan olarak sizin de bir insan olarak ne düşündüğünüzü merak ediyorum.
0: Yani şöyle söyleyeyim, ben kendimi onun içerisinde hayal etmek istemedim. İnsan ister istemez biz daha empati yapıyoruz sizin gibi. Ben bir o geminin kaptanı olmak istemediğimi düşündüm yani o an. Büyük bir sorumluluk ve yani insan ben olsam kendimin o durumda olduğundan daha çok sorumluluğum altındaki insanların o durumda olmasına üzülürdüm. Yani bunu İyi ki de böyle bir şey, inşallah da Allah göstermesin, bir daha kimse yaşamasın ama hayatta gerçekleşmesini isteyeceğim bir şey değil. Ama onun sonrasında da insanların o galeyanını, o çaresizliğini görüyorsunuz. Bilmeyene deniz çok zordur. Gerçekten. Hani feribotlara bazen biniyoruz biz de yolcu olarak. Azıcık feribot sallansa çevremdeki işte denizci olmayan insanların nasıl korktuğunu görüyorum. Hiçbir şey olmayacak olsa bile korkuyorlar. Çok normal çünkü bilmediğiniz şeyden korkarsınız. Deniz herkes için güvenli bir saha değil. Ve bir de üstlük gemiyi terk etmekle uğraşırken o insanların yaşadığı korkuları hissedebildiğim için üzüldüm. Ya yani benim için biraz daha duygusal oldu. Herhangi bir uzaktan izleyen vatandaştan biz denizciler için kesinlikle daha zor bir olay.
1: Ya şimdi bu kazalardan sonra bizim vatandaşlarımızda, dünyada hep bu tarz olaylardan sonra bir farkındalık oluşur, bir hassasiyet oluşur ister istemez. Şimdi insanlar önümüzdeki birkaç ay bu tarz ulaşım araçlarını kullanırken bir çekincede olacaklar. Yolcular bu tarz en azından bu korkuları üzerinden atmak için yolculara önerebileceğiniz bir şey var mı? Yani firmalar, hani firmalarla alakalı kafalarında soru işareti varsa en azından bunları giderebilecekleri, ya şunlara şunlara baksınlar diyebileceğiniz, sizin bir kaptan olarak önerileriniz var mı efendim?
0: Böyle söyleyeyim, bir kere tekrar ettiğim gibi bu münferit bir olay yaşandı.

0: Bu demek değil ki denizde çalışan tekneler emniyetli değil. Bu demek değil ki her gemi batacak. Bu demek değil ki herkes bu olayı yaşayacak. Bu tekrar söylediğim gibi bir hatanın sonucu olan bir olay değil. Ufak hatalar bu büyük olaylara sebep olmaz. Burada hatalar silsilesi, görmezden gelinen şeyler silsilesi vardır. Yani bir tane olay bu trajediye sebep olmadı. Biz de, gemilerin de inanın yani otobüse binmekten daha emniyetlidir gemiye binmek, uçağa binmek de. Çünkü inanın onlardan daha çok kontrol ediliyoruz. Daha çok dikkat ediyoruz bir şeylerin yolunda gitmesine. Çünkü risklerin daha büyük olduğunun farkındayız ve çok büyük yani yönetmeliklerle aslında bu riskler kayıt altına alınıyor. O yüzden de ben korkmaları gereken bir şey olduğunu düşünmüyorum. Sadece farkında olsunlar. Yani artık can yelekleri nerede bilsinler. Bu bilgiyi mutlaka ki bence bu gemide de anlatmışlardır. Bu zorunluluktur zaten. Gemiye aldığınız yolcuya toplanma mahallini, çıkışları ve can yeleklerinin nerede olduğunu göstermek zorundasınız. Gemiye katılan herkesi biz de buna gemiyi tanıtmak deriz ve bu zorunluluktur. Tanıtmış olmaları
1: Evet.
0: lazım. Ama belki bir ses kaydıyla geçti, insanlar önemsemedi. Belki bir video olarak arkada yürüdü, yani oynadı, insanlar önemsemedi. Uçakta da bunlar biliyorsunuz hepimiz her seferinde görüyoruz. Artık bazen ben bile kanıksamışım, dinlemediğim çok zaman oluyor uçakta bu yayın yapıldığı zaman. Ama bunun hakimi olmayan, ilk defa bu tekniğe bilen insanlar lütfen bunlara kulak assınlar. Önemli olan bu. Yani kaza öldürmüyor insanı. Kazadan sonra o yapılamayanlar aslında öldürüyor. O noktada da kazadan sonra hareket edilen yolda çok önemli. Kendilerini böyle
1: Hocam
0: koruyabilirler diye düşünüyorum, kaygılarını
1: son
0: kenara
1: olarak
0: bıraksınlar.
1: şunu soracağım size. Kurtulanların verdiği ifadelerde şöyle bir nokta var. Ya bir patlama sesi duyduk diyorlar. Hani bir anda patlama sesiyle beraber o suların doğması çok daha hızlandı içeriye diyorlar. Şimdi ben olayı ilk duyduğumda aklıma şey geldi. İki tane buna benzer olay var. Bunlardan bir tanesi Estonya Baltık Denizi'nde yaşanan bir yine feribot kazası var 1994'te. O arabalı feribotta ön kapak kopuyor. Ön kapağın kopmasıyla beraber feribot çok hızlı bir şekilde su almaya başlıyor. Bir tanesi de Manş Denizi'nde Herald of Free Enterprise isimli bir feribot. Onun da ön kapağını kapatmayı unutuyorlar yanlış hatırlamıyorum. Yine arabalı feribot. Ama orada da kapağın kopmasıyla alakalı mesela hep böyle bir gürültü patlama sesi ifadesi veriliyordu kurtulanlar arasında. Bu patlama sesi bu tarz katamaranlarda ya da fiberglass teknelerde parçalanmayla beraber duyulan bir ses de olabilir mi? Nedeni ne olur sizce bu tarz patlama seslerinin?
0: Şöyle söyleyeyim, kapaklı bir sistemi yok aslında bu katamaranın. Resimlerini de
1: Evet.
0: siz de görmüşsünüzdür bolca. Yani
1: Çok
0: kaza
1: farklı.
0: olan anından önceki resimleri var. Zaten çok açık bir güvertesi de olmayan, çok kapalı tip bir tekne. Feribot olmadığı için herhangi bir kapısı da yok. Zaten insan geçen, yani kapıları da çok dar. Aslında insanların tahliyesinin en büyük zorluklardan bir tanesi de o olmuş olabilir. Bunun güverteye açılan kapıları da tek insanın girip çıkabileceği boyutlarda çok büyük kapı ve kaportaları yok. Ancak tekrar söylüyorum, bu bir fiberin işte yıpranması ve kırılmasıyla ya da bir dalga tepesine vurup çatlamasıyla olursa, yani bunu bu arada dalganın tekneye vuruş sesini de insanlar o an bir şeyin kırılması olarak algılayabilirler. Bu ifadeleri veren insanlar aslında bu sesleri tanıyan insanlar değil. Bunun da çok
1: Tabii.
0: farkında olmak lazım. Yani ifadeyi veren insanlar uzman değil. O sesin neyden çıktığını anlamayabilirler. Mesela biz gemilerde bizim baş üstünde iki tane demirimiz vardır. Bu demirler gemi baş kıç yaptığı zaman arada işte tekrar yerlerinde oynadıkları için ses çıkartırlar. Bunu o demirin sesini bilmeyen insan anlamaz. Ne sesi olduğunu yani anlayamayabilirler. Ya da işte dalgaya baş kıç yaparken dalganın vurduğunda da balyoz gibi bir ses çıkartır. Sanki bir baş taraftan gemiye balyozla vurmuş gibi dalga baş tarafa vurduğunda ses çıkartır. Yani bu sesleri tanımlayan kişi uzman olmadığı için o ifadelerin de gerçekliği sorgulanması gerekir şu noktada.
1: Çok teşekkür ederiz Kaptan Damla Gerzeli, Türk Uzak Yol Kılavuz Kaptanlar Derneği Yedek Yönetim Kurulu Üyesi. Saygıdeğer hocam, çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Ümit ederim ki böyle kötü haberler de değil, Türk denizciliğinin başarılarını, Türk kaptanlarının başarılarını konuşacağımız başka programlarda sizi stüdyomuzda ağırlamak isteriz.
0: İnşallah. Size de iyi yayınlar diliyorum. Umarım aydınlatıcı şekilde konuşabilmişimdir. Sizinle birlikte ben de bu olayın sonuçlanmasını bekliyor olacağım. Tekrardan iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim hocam. Yorumlarınız çok kıymetliydi. Baktığımızda...

0: Evet, vardır.
1: Yani şöyle orta derecede yüzme bilen, işte yazdan yaza denize giden bir sıradan vatandaşımız bile kulaç atmaya başladığında orta derecede yüzmeyi biliyorsa hobi olarak yapan bir buçuk kilometre yüzüyor değil mi? Yani gidiyor bir 500 metre öyle gidiyor 500 metre böyle geliyor yani.
2: 1,5 kilometre çok oldu.
1: Orta derecede
2: Ha,
1: diyorum.
2: orta.
1: Starter demedim yani yeni başlangıç yapan değil. Ya, şimdi 8 kilometre ulaşım
2: Çok yakın.
1: açısından çok yakın
2: Çok
1: bir şey.
2: yakın
1: Onu
2: tabii.
1: söylemeye çalışıyorum. Yani bir kişinin yüzdüğünün yaklaşık 7'de 8'de 1 falan bir mesafe. 8 katı falan bir mesafe.
2: Evet.
1: Şimdi eğer 8 kilometre açıkta bir yolcu gemisi batıyor ve 20 kayıp 8 maalesef yaşamını yitirmiş vatandaş varsa hiç böyle üstüne alınmamazlık falan yapmaya gerek yok. Ya bunu söylersem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ya da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde bu gemiye bilmem ne işte şeyi verenler acaba bundan alınırlar mı, gücenirler mi? Hiç buna gerek yok. Yani bu ayıbın üstünün örtülmesi olur. Açık bir şekilde direkt lafımızı ortaya koyalım. Bu yüz karası bir şeydir yani. Ya,
2: Hiç beklemediğimiz bir olay.
1: kardeşim insanlar Hawaii'ye gidiyorlar.
2: Evet.
1: Tamam mı? Yani o şeylerle okyanus aşıyorlar falan. Yani Doğu Akdeniz gibi göreceli olarak gemicilerin daha rahat seyahat ettikleri bir deniz parçasında kıyıdan ayrıldıktan 8 kilometre sonra bir gemi batıyor. 2026 yılında da 8 kişi maalesef kurtarılamıyor. 20'si de kayıp.
2: Hocam ben size bir ek olarak şöyle bir ek yapayım. Siz belki orada başka bir perspektiften de yakalayabilirsiniz. Kartalkaya otel faciası
1: Tabii.
2: yaşanmadan önce oteller influencerlara nasıl para akıttılar biliyor musunuz? Böyle kepçe kepçe o influencerlara kepçe kepçe para akıtıldı. Oteller tarafından kış tatili özendirildi. Kış tatil tabii ki özendirilecek. O başka bir şey. Bizim orada kültürümüz, tatil yerlerimiz. Ama demek ki o influencerlara akıtılacak para kadar da yangın söndürme
1: Tabii.
2: sistemlerine yatırım
1: Bu da
2: yapılması
1: suç
2: gerekiyor.
1: influencer'ın diye onun görevi
2: Tabii ki.
1: influence etmek.
2: Tabii ki.
1: Tamam, etki
2: Şimdi
1: yaratmak.
2: son 2 haftada
1: Konu şu, yani ilgili birimler, kimse artık onun da çok
2: Evet.
1: tartışması oldu
2: Tabii.
1: biliyorsun.
2: Şimdi
1: Yapması gerekeni yapacak kardeşim.
2: olayı şuraya getireceğim. Son 2 haftada da bu katamaranla yolcu taşınmasıyla alakalı sosyal medyada yine belli başlı influencerlar tarafından çekilen videolar vardı.
1: Tamam, eyvallah, o görevini yapmış. Eğer ki gemiye
2: Şirketler işte.
1: efendim.
2: Şirketler yani şirketler bu influencerlara bu paraları akıtana kadar
1: ha
2: gidip de bu klas
1: o suç.
2: belgesini orada.
1: O suç yani, yoksa yani diyebilir yani şeyde iyi tanınan gemicilik alanında ya da denizcilik alanında ya da tatil programı yapan influencerlar var.
2: Evet.
1: İşte bu diyebilir ki ya işte katamaranla yolculuk şöyle güzel böyle güzel diyebilir. Bunda bir beis görmüyorum. Mühim olan o gemiye seyahat edebilmesiyle ilgili standartlarını her kim onayladıysa
2: O sıkıntı.
1: o sıkıntı. Başka bir şey daha söyleyeceğim. Kaza anında can yeleği ve acil durum bilgilendirmesinin yapılmadığı söyleniyor. Şimdi ben haftada 2 kez falan, 3 kez uçağa binen bir insanım. Çok sıklıkla biniyorum.
2: Ezberledik artık değil mi yani?
1: Ha, şimdi,
2: Her dakika
1: tamam, onu
2: yapıyorum.
1: söyleyeceğim. Bindiğimizde ne yapıyor? Sen bil ya da bilme. Acil çıkış kapısında oturuyorsunuz. İşte
2: Tabii.
1: acil bir durumda kapıyı açmak sizin görevliğiniz. Bu sorumluluğu kabul ediyor musunuz? Sonra dönüyor bütün yolculara. Uçak acil bir iniş yapmak istediğinde işte can yeleği koltuğunuzun altında bulundurulur falan gibi. Kaç tane uçak acil inmiştir de denize can yeleğini alıp insanlar kurtulmuştur. Belki bir, belki iki, belki üç. Ama o havacılığın tarihi kanla yazılmış. Kazalarla,
2: Tabii.
1: kırımlarla yazılmış. O yüzden standardını koymuş. Onu anlatmadan çek atmıyor. O çek atılmadan da uçak kalkmıyor.
2: Aynen öyle.
1: Şimdi kardeşim sen yolcu taşıyorsun. Acil çıkış kapısını kapatmışsın. İnsanlar dışarıya çıkamamışlar. Can yeleğiyle kaza anında bilgilendirme yapılmadığı için büyük bir kakofoni, kaos yaşanmış orada.
2: Tabii.
1: Şimdi o geminin içerisinde kişi başı bir tane can yeleği var mıdır yok mudur onu da bilmiyorum. Bazen kendi kendime İstanbul'da falan o vapurlara bindiğinde kırmızı böyle can yelekleri durur ya. Hep şunu düşünürüm. Ulan şimdi gemi batsa buradan bir tane can yeleği alsam kesin bana patlak olan denk gelir.
2: Allah korusun.
1: Ha yani çünkü neden? Güvenemiyorsun sisteme. Yani bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında seyahat yapan bir firma ve bu iki ülke arasında

0: Türkiye'deki işin standardının ne kadar düşük olduğunun da göstergesi. Kusura bakmasın. Yani biz turizm konusunda hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hem Türkiye Cumhuriyeti Devleti olağanüstü çalışmalar yapıyoruz. Olağanüstü başarılar da yakaladık. Ama böyle şeye de kurban edilmemeli yani.
1: Ya bu değil ya. Yani. Sonuç bu olmamalı.
0: Sonuç bu olabilir ya bu mi? Kadar... 2026 yılında 8 kilometrede ya Mustafa'cığım. Baktığında görüyorsun yani.
1: Kültür ve Turizm Bakanlığı bu kadar çalışırken.
0: Çalışırken onu söylüyorum zaten.
1: Bu kadar
0: zaten.
1: Emek harcanırken.
0: İtibar bu kadar katledilebilir
1: yani
0: mi?
1: Yani bir kendini bilmezin ya da birkaç tabii, kendini bilmezin tabii, gidip de tabii, 300'e yakın tabii, vatandaşı tabii, orada Akdeniz'in sularında tabii, bırakmaya hakkı
0: olmaz.
1: Yok.
0: O yüzden yani, denetim, yetkilendirme, geçer belgesi verme bunlar öyle basit şeyler değil. Yani ama bazı şeyler o kadar böyle sıradanlaştı ki geçenlerde bir güvenlikçi kardeşim var konuşuyoruz. Abi dedi benim de güvenlik belgesini yenilemem lazım falan. Ondan sonra ne yapıyorsunuz yenilemek için? İşte para yatırıyoruz, gidiyoruz, imza atıyoruz, geliyoruz falan. Hepsi için geçerli değildir ama demek ki denetlenmeyenler var. Yani bazı şeyler prosedüre döndüğünde imza ve kağıt evrak bürokrasisine dönüşüyor. Aslında öyle değil. Sonucu kanla yazılabiliyor yani işler.
1: Ya havacılık bu anlamda çok iyidir. Gerçekten havacılık tabii, sektörünün karayolları ulaşımına da, deniz yolları ulaşımına da, demir yolları ulaşımına da bunların hepsine örnek olması lazım.
0: Evet, doğru.
1: Yani trenlerde de,
0: o yüzden
1: de,
0: örnek veriyorum.
1: Trenlerde de, otobüslerde de, özellikle metro hatlarında da yani bunların çok net bir şekilde gösterilmesi
0: sosyal
1: lazım.
0: Sosyal medyada
1: yani,
0: bir şey vardır. Özellikle bayram döneminde Bangladeş'teki tren yolculuğu yapan vatandaşların durumu üstte falan. Biz öyle bir ülke değiliz ya. Kusura bakmayın yani. Evet. Yani kimin burada ihmali varsa onun için konuşuyorum.
1: Peki denizcilik,
0: gözünün yaşına bakılmam.
1: Denizcilik hukuku ne diyor bu tarz evet, durumlarda? Şimdi iki ülke var. Hani tek bir ülkenin karasularında gerçekleşen bir şeydi ya. İki ülkenin burada hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hem Türkiye'nin sorumluluk alanı içerisinde. Hayatını kaybedenler bizim vatandaşlarımız. Zaten yavru vatandan bahsediyoruz. Yani iki ülke derken de yine bizim vatanımızdan bahsediyoruz. Nedir bu uluslararası denizcilik hukukunda bu tarz durumlarda hocam? Var mı örnekleri?
2: Mustafa Bey yani şöyle denizcilik hukukunda çok çetrefilli bir konu bu aslında. Yani basit anlatılabilecek bir şey değil ama ben yani gemi, olabildiğince basite indirgeyerek...
1: Benim bildiğim kadarıyla geminin bayrağını taşıdığı tabii, ülke, geminin hangi limandan ayrıldığı, tabii, hangi tabii, limana gittiği tabii, hepsi bu işi farklı tabii, boyutlara tabii, taşıyor.
2: Onu anlatmaya çalışıyorum. Çünkü sonuçta denizcilik faaliyetleri büyük ölçekte uluslararası çaplı faaliyetlerdir. Evet. Yani neticede ülkeden ülkeye seyahatlerin çok sık olduğu bir faaliyetten bahsediyoruz. Ve bu nedenle de hem uluslararası sözleşmelerle belirlenen standartlar var, ülkelere getirilen yükümlülükler var. Hem de iç mevzuatla getirilen birçok o uluslararası mevzuatın iç hukuka adapte edilmesine yönelik onların paralel düzenlemeler var. Şimdi bu gemiyi anladığımız kadarıyla zaten Türk Lloyd'una tabi. Yani Türk Denizcilik Müsteşarlığı'nın yetkilendirdiği bir kuruluşun, bir anonim şirketin şöyle aslında tam benzemez ama vatandaşlar daha rahat anlasın diye bir nevi araç muayenesi gibi düşünelim. Hani araçlarımızın, evet evet araçlarımızı biz ne yapıyoruz? Ticari araçlar senede bir, binek araçlar iki senede bir araç muayenesine girerler. Evet. Neden hatta insanlar, vatandaşlar araç muayenesinden çok fazla muzdarip olurlar. Yani strese girerler. Neden orada işte birkaç saatleri geçiyor. Ben niye bana bu sıra gelmiyor gibi. Aslında ne kadar önemli bir hizmet veriliyor orada. Nasıl bir hizmet veriliyor? Araçların teknik arızalarından kaynaklı kazaları önlemeye yöneliktir. Yani ne yapıyor devlet? Diyor ki dur arkadaş sen bir karayolu aracı kullanıyorsan ben onun fren mekanizmasına tabii, bakmalıyım, far sistemine bakmalıyım. Onun
0: yolu öyle ilgili. Çıkabiliriz.
2: Tabii yoksa ben seni o yola bırakmam diyor. Evet. Bunun benzeri işte Türk Lloyd'u. Yani Türk bayrağı taşıdığı için o gemi buna benzer bir denetimden geçiyor. Hı hı. Ama bu tek başına o Türk Lloyd'unun ya da denizcilik müsteşarlığının sorumluluğunu gerektirecek bir husus değil. Sonuç itibariyle onlar da her gün denetim yapmaz. Yani periyodik belirli denetimleri yaparlar. O periyodik denetimde eğer bu katamaranla ilgili, bu deniz ulaşım aracıyla ilgili gerekli teknik raporlar varsa Türk Lloyd'un sorumluluğuna gidilemez büyük ölçekte. Çünkü onlar teknik verileri koyarlar, fotoğraflandırırlar. Tıpkı araç muayenesi hatta ondan daha detaylı olur. Burada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sefer iznini verdiği için asıl oradaki liman personeliyle ilgili bir soruşturma da yürütülür. Neden? Çünkü tamam, kaptanın, işletmecinin sorumluluğu ayrı bir konu. Ama bir de kamu hizmetinden kaynaklı. Yani o sefer iznini veren kamu otoritesinin sorumluluğu apayrı bir konu. Dolayısıyla tabii ki biraz önce uzmanımız da detaylı izah etti. Biz henüz kazanın nedenini teknik olarak neyden kaynaklandığını bilmiyoruz. Bu kayıplar acaba gerçekten panikten kaynaklı, o kapakların açılması, kapıların açılmasının su alımını hızlandırmasından mı kaynaklandı? Kaptanın yeterli yönlendirmesi olmamasından mı kaynaklandı? Onu da bilmiyoruz. Ama daha net o zaman anlaşılacak. Burada elbette ki o işletenin işletme belgesi şimdi askıya alındı. Kuzey Kıbrıs makamları tarafından. O belge kuvvetle muhtemel iptal edilecektir. Kaptanın cezai sorumluluğu doğacaktır. Yani birden fazla kişinin taksirli ölümüne sebebiyet verme ve yaralanmasına sebebiyet vermeden dolayı gemi personeli sorumluluk altına girecektir. O limandaki kamu görevlileri olarak nitelendireceğimiz sefer izni veren görevlilerin cezai sorumluluğu doğacaktır. Ama burada çok enteresan bir şey daha var. Türkiye Cumhuriyeti dışında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyan bir devlet yok. Dolayısıyla uluslararası hukuk açısından bu konu uluslararası bir yargı mekanizmasına taşındığında benim hani tabii ki bu olaydan dolayı bu kadar profesyonel düşünmemek lazım ama benim bugün hukukçu olarak zihnimi kurcalayan konulardan biri o oldu. Örnek veriyorum, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitti.
0: Vardır ama misalleri. Yani
2: evet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin mesela. Evet ama hukuki statüsü nedir? Yani orada o da tartışılacak. Dolayısıyla acaba burada Türkiye Cumhuriyeti'nin sorumluluğuna mı doğru evrilir olay? Onların tamamı değerlendirilecektir. Ama dediğim gibi burada birden fazla yön var. Türk makamlarının, yani o Türkiye'nin yetkilendirdiği şirketin, Türk Lloyd'unun o araç muayene gibi düşünün, sorumluluğu doğacaktır.
1: Firmanın sorumluluğu var.
2: Tabii, yetkilendirilmiş kuruluş. Yani nasıl ki bizde araç muayenelerinde devlet bir yetkilendirme yapıyor, Ulaştırma Bakanlığı. Bunlar onun gibi özel bir şirket, yetkilendiriliyorlar. Belli sertifikalara sahip olarak. Onların sorumluluğu olacak. Gemi kaptanının, işletmenin personelinin sorumluluğu doğacak. Kuzey Kıbrıs limanındaki görevlilerin sorumluluğu doğacak. Dolayısıyla çok yönlü ve çok boyutlu, hukuken de çok tartışılacak bir konudan bahsediyoruz.
1: Bu tarz kazalar sonrasında mesela benim bildiğim kadarıyla bu firmanın taşımacılıkla ilgili bir kısıtlaması hala yok şu anda.
2: Yok, izni olmadan yani, çıkamaz ki zaten.
1: Şu anda da bir sıkıntı yok yani. Şu mesela hayır, kaza
2: alındı.
1: Hani çok askıya alınma durumu var. Ama bugün mesela hala bilet satmaya devam ediyordu internet üzerinden. Bir de öyle bir durum var.
2: Hani hala bilet satışları da alındı. Kuvvetle muhtemel iptal edecek.
1: Şimdi mesela buradaki mağdurlar nasıl bir yol izleyecekler? Türkiye'de mi genelde o zaman biz bu davaları göreceğiz?
2: İki ülkede de bu yargı yetkili gibi gözüküyor. Yani eğer Türkiye'de dava açacakların argümanları farklı olacak. Yani diyecekler ki siz bu gemiye, Türk bayraklı bir gemi değil mi? Deniz taşıtı diyelim daha doğrusu. Siz bunun sertifikasyonunda hatalarınız vardı iddiası.
1: Yok, ben şundan kastediyorum hocam. Yanlış anlaşılma olmasın. Mesela şimdi KKTC mevkileri makamlarında açılan bir dava Avrupa'da mesela başka makamlara taşınabiliyor mu? Uluslararası mahkemeler boyutuna taşınabiliyor mu?
2: İşte zaten hukuki tartışma.
1: Ondan dolayı Türkiye'de daha çok açılacak diye yani, düşünüyorum ben de.
2: Türkiye dışında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tanıyan bir ülke yok. Dolayısıyla Kuzey Kıbrıs'ı yani o uluslararası makama taşımadan kasıt Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi olur. Çünkü zaten Kıbrıs mahkemeleri var. Yani ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi bu olayın mağdurları iki yargı merciğine, iki ulusal yetkili yargı merciğine başvuracaklar. Birincisi Türk yargı mercileri olacak. İkincisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yargı mercileri olacak. İkisinin konuyu inceleme tarzı farklı olacak. Türk yargı mercileri Türk Lloyd'unun buna verdiği sertifikasyonda, izinlerde gerekli denetimi yapıp yapmadığını inceleyecek. Kuzey Kıbrıs makamları ise bir, gemi kaptanının, gemi işleteninin ve kendi liman yetkililerinin hukuki ve cezai sorumluluğu inceleyecek. Yani aslında olaya baktığımızda asli sorumluluk Kuzey Kıbrıs makamlarında, yani asli yargılamalarında Kuzey Kıbrıs'ta görüleceği yönünde şu andaki elimizdeki doneler o yönde.
1: Şimdi 2

0: 2013 yılında bir gemi kazası demeyelim de gemide yaşanan bir teknik sıkıntı oluyor. 2013 yılında Carnival Triumph isimli bir lüks kruvazör bu. Yolcular yanlış bilmiyorsam 5 gün boyunca mahsur kalıyor. 4000'den fazla yolcu geminin içerisinde mahsur kalıyor. Daha sonrasında işte araba kurtarma çalışmaları falan filan ama 5 günlük o şeyde mahsurluk döneminde hiçbir şey yok. Yani geminin altyapısı, üst yapısı her şeyi çöküyor tamamen. Yolcular denizin üzerinde falan yatmak zorunda kalıyorlar bir şeyden sonra. Daha sonrasında bu işi hukuk boyutuna taşımak istiyorlar tabii ki. Bilet alınırken bilette yazan bir madde var. Teknik aksaklıklardan, ondan bundan biz sorumlu değiliz diye firma yazmış oraya. Hiçbirisi mesela hukuk yolunda bir sonuca ulaşamadı orada. Ve çoğu kişinin psikolojisi bozulmuştu o olayda. Şimdi bu tarz durumlarda ben editörüme de söyledim ya şeyin biletin bir örneği varsa inceleyelim bakalım diye. Bu tarz durumlarda mesela hukuka aykırı bir madde bir şerh konabiliyor mu hocam bu tarz şöyle, biletlere? Yani
1: Türk borçlar hukukunda genel işlem koşulları diye bir kavram vardır. Genel işlem koşulu şudur. Hakim durumdaki üretici veya satıcının tüketiciye dayattığı hükümler vardır. Yani bu tür sorumsuzluk hükümlerini de genel işlem koşullarına tabi tutarız ve geçersiz sayarız. Örneğin ben bilet aldım. Orada yazıldı ki örneğin bir otobüsten ben bilet aldım ve orada şunu yazıyor. Bizim otobüs şoförünün kusurundan sorumluluğumuz olmadığını müşteri kabul etmiştir. Bu geçerli bir kabul değildir. Yani sonuçta bankacılıkta da vardır bu değil mi? Size kredi çekerken veyahut da bir hesap açarken yüzlerce yani siz onu okumaya kalksanız günlerce okursunuz. Doğru. Öyle değil mi? Doğru. Ben de bir hukukçu olarak yani bir bankana kredi çektiğim zaman artık hani illallah ediyorsunuz. Okudum kabul ediyorum, okudum kabul ediyorum ama şuna güveniyorum. Türk yargısına, Türk hukukuna güveniyorum. Çünkü diyorum ki zaten benim denetlemediğimi hukuk denetleyecektir. Çünkü tüketicinin aleyhine getirilen dürüstlük ilkesi, bakın ona gelelim, hukukun en temel ilkesidir. Yani özellikle özel hukukun, sözleşme hukukunda bundan daha önemli bir ilke yoktur dürüstlükten. Dürüstlük şudur, bir kimsenin ortalama dürüst, makul bir insan gibi davranma yükümlülüğüdür. Yani diyor ki bir sözleşme ilişkisine girdiğin zaman dürüstçe davranacaksın. İşte o hakim durumu kötüye kullanmak da aslında dürüstlük ilkesinin bir versiyonudur. Doğru. Yani dolayısıyla bu tür kayıtlar, koşullar bizim hukuk sistemimizde geçerli sayılmaz.
0: Ya şimdi mesela şeye bakıyorum. Firmanın editörüm attı. Firmanın bu bilet alış satış işlemlerini uyguladığı şartlarla alakalı baktım. Yani bu tarz durumlarda firmalar hep böyle bıçağı kendi taraflarına doğru kesiyorlar ya. Yok yolcunun şu hakkı yoktur, yolcunun bu hakkı yoktur. Hı. Aslına bakarsanız genel hukuk anlamında ne kadar boş sözleşme yaptıkları
1: biz bunu
0: bir kez daha ortaya çıkıyor.
1: Yani, o sözleşmenin uygulaması
0: oturup da yetersiz. Yok işte biz istediğimiz zaman kafamıza göre değiştiririz. Hiçbir açıklama yapmakta zorunda değiliz. Eğer ki sizin de bir sıkıntınız varsa bizden hiçbir şey tazmin edemezsiniz gibi mesela maddeler. İşte diğer taraftan bagaj sorumlulukları, yolcu yanlarındaki bagaj, gemi içerisinde kesinlikle yapılmayacak olan hareketler. Bir de ne diyor mesela? Yolcular gemiye bindikleri andan itibaren gemi kaptanının vereceği talimat harfiyen uymakla yükümlüdürler. Taşımadan doğacak her türlü anlaşmazlıkların hali için yalnız KKTC mahkemeleri yetkilidir demiş.
2: O mesela. Hepsinde oluyor bu tür firmalar.
0: Bir de böyle bir madde var.
1: Yetki maddeleri taciller arasında geçerlidir.
0: Evet.
1: Yani mahkemelerle ilgili siz bir sözleşme imzaladınız ya, örnek veriyorum, tüketicisiniz. Dedi ki bu işle ilgili Ankara mahkemeleri yetkilidir. Çünkü şirket orada. Hı hı. Siz tüketici olunca bu kayıt geçersiz. Tacirler arasında bu geçerlidir. Çünkü basiretli tacir olma ilkesi var. Onlar da geçerlidir. Yani, ama dediğim gibi zaten bu olayda temel sorumluluk elbette ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin makamlarıyla ilgili.
0: Diyorsunuz ki buradaki asıl sorumluluk?
1: Tabii ki onlarda.
0: Şimdi diğer taraftan şey konusunda da aslında ne kadar az bilinçli olduğumuz ortaya çıkıyor değil mi? Yani bir hukukçu olarak sizden onu da görüşünü alayım ben. İşte bu tarz bilet alım satımlarında, alımların işlemlerinde, işte yolculuklarda, mesela uçaklarda çok fazla görürüz. Bak hocam uçaklardan, havacılıktan çok güzel bir örnek verdik. İkinci örneğimiz de biraz kötü bir örnek olsun. yolcu koltuk değişimi, yolcular arasında koltuk değişimi. Biz yolcular olarak çok bilinçsiziz o konuda. Ya işte çocuğum orada oturuyor da, eşim de orada, siz izin verirseniz oraya oturalım, şu bu falan fistan. Bu tarz durumlarda mesela benim bildiğim kadarıyla bütün sigorta hakları, o bu falan hepsi yanıyor.
1: Tabii o koltuğu size tahsis ediyorlar. O koltukla ilgili
3: haklar. Uçağı dolmuşa döndürme.
1: Tabii.
0: Yani ama biz burada biraz daha bir duygusal davranıyoruz. Eşi burada, çocuğu burada. Aman ben kalkayım, o otursun, biz gidelim başka yerde
1: ama
0: oturalım.
1: Ama o da yolcunun, tüketicinin yükümlülüğü.
0: Kendi canımızı şey atıyoruz.
1: Karayollarında da öyledir. Yani sizin örneğin otobüste aldığınız biletteki koltukta oturmakla
0: değiştirmememiz gerek lazım.
1: Tabii, elbette ki.
0: Yani orada duygusal davranmayacağız. Orada değiştirmeyeceğiz. Hiçbir yerde.
1: Ve enteresan tartışmalar yaşanır uçaklarda, farkındaysanız. Tabii, tabii. Yani yolcu, tabii, hostes artık sinir krizi evresine gelir. Yani
0: bunun
1: ikna edemez.
0: Şey bile yapılmaması lazım ya. Ya bunun karşı tarafın istenmemesi bile lazım. Bunun ayıp kabul edilmesi lazım.
3: Doğru.
0: Ya kalkıp da işte ben orada oturabilir miyim? Ya almışsın kardeşim biletini. Orada otur. Öbür tarafta oturmak istemem. Ya bu tarz mülkiyet bilinci bizde sıfır. Yani var. Kendimizi eleştireceksek birinci buradan eleştirelim. Yani çok üzücü bir olay. Hasan Hocam kesin sizin de söyleyecekleriniz vardır.
4: Benim söyleyeceğim şu, hani mavi vatan konusunu çok konuşuyoruz. Etrafımız denizlerle dolu. İşte hukuk, jeopolitik açıdan değerlendiriyoruz. Ama insan hayatı yani bu kadar ucuz mu diye sorusu geliyor insan yani. Yani mavi vatan,
0: doğru,
4: üzerine,
0: evet,
4: büyük teoriler üzerine konuşuyoruz ama bizim canımız gidiyor söz gelimi. Ve bunun işte hukuki boyutunu hocam söyledi, siz söylediniz. Fakat öyle ihmal ki bu. Şimdi biraz önce Kaptan Damla Hanım çok ilginç bir şey söyledi. Yani devamlı uyarlar. Biz mesela nerede yaşadığımızı, nerede hareket ettiğimizi fark edersek ihmale gelmemesi gerektiğini çok net bir şekilde anlamamız gerekiyor. Yani küçük bir şey, işte olmadı kaza diyelim, bunu sıradanlaştırmamamız gerekiyor. Demek ki bazı şeylerin kurallarını çok ciddiye almamız gerekiyor. İkincisi, denetleme sistemimizi asla ve asla ihmal etmememiz gerekiyor. Yani bu insan hayatı mesela bu kadar basite indirgenmemeli, sıradanlaştırılmamalı. Bu gördüğümüz şey, şu anda 20 tane can mesela kayıp. Yani 8 tanesi
3: bir tane olsa ne olacak ki,
4: tabii,
3: değil mi?
4: Tabii.
3: Bu da ayrı bir şey.
1: Hocam, tabii, bu olay biraz da tüketicinin yeteri kadar korunmaması ile ilgili bir konu. Yani ben de mesela şey olarak muzdaribim. Yani yani çok konuyla ilgili olmasa da aslında her şey bir şeyin silsilenin bir parçasıdır. Tabii. Yani şöyle, bugün ben Ankara'da tüketici hakem heyetine başvurduğum zaman ne yazık ki zaten Türkiye'de üreticiler ve satıcılar asla ve asla tüketicinin korunması hakkında kanuna uymuyorlar. Asla uymuyorlar. Bu benim yaşadığım yüzlerce tecrübeden sonra edindiğim kanaat. İlla ki siz tüketici hakem heyetlerine başvurmak zorunda kalıyorsunuz.
4: Hocam şöyle bir şey var.
1: Şöyle, hı hı, ama tüketici hakem heyetine başvuruyorsunuz. Keşke tüketici hakem heyetine başvurma zorunluluğu olmayaydı da dava açsaydık direkt. Niye? 6 ay, 7 ay, 1 yıl.
0: Çok daha hızlı çözülürdü.
1: İnanın ki mahkeme o heyet, ama o heyettekilerin sorumluluğu olmayınca ne oluyor? Üretici de diyor ki ya ne güzel, ben diyor bugün bu malı 100 bin liraya sattım, gitsin tüketici hakem heyetine, benden yasal faizle bunu bedeli iade edeceğim. O arada ben avans faiziyle kar, ama o zaman demek ki kamu otoriteleri biraz daha etkin çalışmalı, etkin, etkili verimlilikten bahsediyoruz.
0: Tabii.
4: Aynı kanaatteyim. Şu varmış gibi yaptığımız zaman bazen bedeli böyle oluyor işte.
0: Ne yazık ki.
4: Yani maslahat uyduruyoruz.
3: İşi bürokrasiye döküyoruz.
4: Tabii. Yani mış gibi yapıyoruz. Ya hallolur falan. Aslında bu karşılıklı. Yani işte tüketici diyoruz ama mesela ferdi olarak ben de haklarımı, kendi haklarımı sonuna kadar kullanabilirsem, itiraz hakkımı çoğu zaman aman be deyip geçiştirmeden kullanabilirsem, hem şu noktada kendimi korumuş oluyorum, hem de aslında kamu görevimi yerine getirmiş oluyorum. Yani ben sonuçta bu toplumun içinde yaşıyorum. Bu topluma karşı sorumluluğumu yerine getirmiş oluyorum. Hocam bu karşılıklı aslında. Yani baştan aşağı evet devlet denetlemeli. Fakat bireyler de bu bilince ulaşmalı. Yani biraz önce verdiğiniz örnek mesela uçaklarda yer değişimi. Yani büyük sonuçlar doğurabiliyor bu.
3: Doğru.
4: Yani uçak dediğimiz şey işte ayağımız yerden kesiliyor hocam. Yani böyle bir şey değil mi? Güvenli, eyvallah, uçak güvenli. Allah etmesin, çok nadir karşılaştığımız bir şey. Ama sonuçları büyük olan kazalar, değil mi? Uçak kazaları mesela.
0: Yani sonuç çok büyük.

0: sıkıntılar yaşıyor.
1: Tabii tabii ya. Aynen öyle. Yani bunun bedelleri var vesaire.
0: Ya adam diyor ki kendi koltuğunda otursaydın ölmeyecektin diyor. Ya da kendi koltuğunda otursaydın sakat kalmayacaktın diyor. O bakıyor, o koltukta herhangi bir sıkıntı yok.
2: Şeyin kalmıyor.
0: Ya hiçbir şeyin yok ya. Sen niye durup dururken sana verilmiş olan bir haktan, sonuçta o bileti alırken bütün o haklarını da almış oluyorsun. Haktan niye vazgeçiyorsun ki? Ya sonra biz bazı durumlarda, mesela bu katamaran, ben bu ilk defa görmüyorum. Bir Ankaralı olarak biz sürekli olarak görmüyoruz katamaran. Hocam o kadar sıkışık bir ortamda yolculuk yapılır mı ya? Ya bu kadar hızlı giden bir araçta.
1: Örneğin o yolcu alma kapasitesi var mı, izni var mı?
0: Yani bu kadar sıkışık koltuklar birbirinin dibinde, hani bu kadar hızlı gidiyor ki deniz araçları çok hızlı gittikleri için herhangi bir dalgada çok büyük sıkıntılar yaşarlar. Hani az önce kaptan Damla Hanım da belirtti ya, çok küçük kapıları var bunların, o kapılar içerisinde tahliyeler nasıl olacak, nasıl bitecek? Hani bunlar hiç mi düşünülmedi? Ne oldu ya, bu batmaz falan mı deniliyordu bunun için? Ya da
1: ama inan ki o küçük kapılar bir teknik zorunluluktur.
0: Evet, o işte
1: hava koridorlarının daralması, tabii, hızı sabitleyebilmek. Burada bence insan kusuru. Yani nasıl ki trafik kazalarının ya
0: olaya bakışımız
1: %90'ından fazlası insan kaynaklı hatalardansa. Ya
0: bu olay ne biliyor musun hocam? Şu, hatta hızlı ulaşalım. Tamam, güvenlik, güvenlik yok. Ya güvenlikte ne var? Küçücük kapı. İçeriye kaç yolcu alıyorsun? 300 yolcu alıyorsun. 300 yolcu hepsi tek tek geçse 300 saniye yapar. Bir saniyede geçseler.
1: Evet.
0: 300 saniye. Kaç dakikada battı bu gemi? Kaç dakikada alabora oldu? Hemen oldu diyorlar. Çok büyük sıkıntı değil mi?
1: Tabii ki yani. Zaten bu neden araştırılmadı? Neden böyle oldu?
3: Bence sonuçları ne olursa olsun sonuna kadar gidilmeli. Çünkü ben yine söylüyorum. Biz etrafımız denizlerle kaplı ve biz denizlerden faydalanamayan bir toplumduk. Yani bu tarz güvenlikler olması lazım. İşte doğru, turizm yerine görevini yerine getiriyor işte. Ama bu teknik ayrıntılar ortada böyle sorunlar oluşturduğu zaman nereye varacağız?
1: Yani bu okyanusta yüzüp derede boğulmakla
3: kesinlikle
1: izah edilir. Tam yani böyle. Yazık günah bu ülkenin turizmine de yazık günah.
3: Kesinlikle öyle.
1: İnsanına da yazık günah.
0: Şimdi Girne Limanı'ndan ayrılıyor. 7 kilometre açıkta su almaya başlıyor. Mürettebat yolcuların üzerine kapıları kapattığı iddiası var. Yani bir çıkıyorlar dışarıya, kapıları kapatıyorlar. Dışarıda bir toplantı yapıyorlar. Ondan sonra kaptan yardım çağırıyor. 20 dakika içerisinde gemi alabora oluyor. 514 metre derinlikte şu an.
1: Şimdi ama orada kapıları kapatma iddiasıyla ilgili belki de dediğimiz o teknik şeylerden dolayı o alaborayı yavaşlatmak için yapılmış olabilir. Yani çok orada ön yargılı olmamak lazım.
0: De hocam bu denizaltı değil ki ya, kapıyı kapatıp insanları içeri.
1: Ama kapıyı kapatma değil. Belki orada hani biliyorsunuz o anda insanlar inanılmaz panik yaşarlar. Yani o bazı gerçekleri farklı da görebilirler. Hani şimdi o olay zaten teknik olarak açıklanacaktır illaki.
0: Bakalım, merak içerisindeyim önümüzdeki günlerde bu olay nasıl sonuç verecek. Son 5 dakika Yusuf hocam, eklemek istediğiniz bir şeyler var mı?
2: Ya işte bunların tekrarlanmaması açısından biraz önce sevgili konuklar da fikirlerini beyan ettiler. Daha sıkı ve bürokrasiye dönüşmemiş tedbirlerin alınması ve bunların periyodik sıklıklarının belki de artırılması gerekiyor. Yani ben 1970'li yıllarda işte bir takım fenli muayene adı altında araçlara yapılan muayeneyi biliyorum. Çok da fazla bir şeye bakılmazdı. En son bu fenli muayenesini arabaların yapan firma ile ilgili birçok sıkıntılar oldu. Hatta bir kişi muayene esnasında hayatını kaybetti falan.
0: Evet.
2: Çok eleştiriler var maddi anlamda, fiyatının yüksekliği falan. Ama önemli bir şey, burada getirilen kurallar birçok noktada trafikte seyredecek araçlarda standartizasyonu da sağlıyor. Önemli bu. Yoksa gecenin köründe bir bakıyorsunuz arka lambaları yanmayan, stop lambaları yanmayan bir araba birden önünüze çıkabiliyor. En azından onlar orada elenerek işte önemli bir açık kapatılmış oluyor. 2 yılda bir ticari araçsa her yıl. Şimdi gemide işte sadece bunu şey olarak bakmamak lazım. Katamaran yolcu taşıyor. İnsan hayatı elbette çok kıymetli ama mürettebat 20 kişi lojistik taşımacılık yapıyor. Onlar açısından da geçerli bu hususlar. Şimdi bu milletin evlatları da Barbaros'un çocuklarıysa 8 kilometre açıkta da böyle şeylerle karşı karşıya kalmamalı. Yani esefle kınıyorum.
0: Ya biz sorumluluğu olan. Dün denizlere çıkan bir millet değiliz.
2: Evet, evet, evet.
0: Şimdi mavi vatan diyoruz. Kendi gemilerimizi yapıyoruz. MİGEM projesinde gemilerimiz boy gösteriyor. Bakın Havelsan o gemilerin dijital omurgasını çıkartıyor.
2: Evet.
0: Yani fırkateynimiz yıllardır Ege'de, Akdeniz'de, siz daha iyi bilirsiniz komutanım. Yani eskiden beri görev yapan pek çok gemimiz var.

0: var. Hani bunlar böyle 80'lerde 70'lerde yapılsa da ayakta kalabilecek olan tekneler bunlar. Tabii, kolay tabii. kolay batacak tabii. olan tekneler değil. Ama birkaç tane işte silsileyle beraber şimdi 20 kişi kayıp ya, Allah ailelerine yakınlarına cidden sabır versin. Tabii, hani tabii. ben bir empati yapıyorum ya, duramazdım.
1: Tabii tabii.
0: Yani o 20 kişinin ailesi şu anda şu an diken üzerinde bekliyorlar. İnşallah.
1: Yani bu insanlar güvendiler ve bindiler. Öyle mi? Yani yolcunun kendi hatasından kaynaklanan bir şey yok.
0: Tabii canım.
1: Yani hani işte uçakta olursun da örneğin acil çıkış kapısını açarsın falan, bir faciaya yol açarsın falan, yolcu içeriden yaptı falan. Yani 300 yolcu bir geminin içerisine standartlara güvenip kontrol edildiği varsayımını kabul edip canlarını emanet edip o şeyin içerisine binmişler. Ama pek de öyle olmadığı gözüküyor.
0: Ne yazık ki. Kısa bir reklam arası. Reklamlardan evet. sonra devam edeceğiz. Çok önemli konularımız var. Mekke İttifakı İstanbul'da toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şangay İşbirliği Örgütü'nde. Bir yere ayrılmayın.
2: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar Mercek'te. Mercek bu akşam 20'de 24'te.
3: Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevi. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Acet ve Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Dr. İsmail Kapan, gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20.45'te 24'te.
0: ...24 ekranlarında ve 24 radyo frekansında Masada Ne Var devam ediyor. Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Sayın Yusuf Alabar da, Star Gazetesi yazarı Hasan Hüseyin Öz ve siyaset bilimci hukukçu avukat Engin Akın'la beraber gündemi değerlendiriyoruz. İlk bölümde Girne'deki bu katamaran kazasını konuştuk, detaylarını ele aldık. İkinci bölümde de artık diplomasi diyeceğiz. Çünkü diplomaside de hareketli bir hafta içerisindeyiz. Mekke İttifakı ortakları İstanbul'da bir araya geldiler. Önemli konular masadaydı. Daha sonrasında da ortak basın toplantısı düzenlendi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan özellikle güncel konular hakkında ne söyleyeceği merak ediliyordu. Hakan Fidan'ın sesi hazırsa arkadaşlar, Sayın Bakan ne demiş? Bir bakalım, daha sonrası değerlendireceğim.
4: Her şeyden önce ittifakımızın resmi adı üzerinde mutabık kaldık. İttifakımızın resmi adı Mekke Savunma İttifakı. Bu ittifak savunma temellidir. İttifak devletlerin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı ile iç işlerine müdahale etmeme gibi uluslararası hukuk ilkelerine dayanmaktadır. İttifakın herhangi bir devlete karşı olmadığını, aksine bu temel ilkelere riayet eden bölgemizdeki tüm devletlere açık olduğunu bir kez daha burada vurgulamak istiyoruz. Bölgesel barış, güvenlik ve istikrar için sorumluluk üstlenmeye hazır olduğumuzu gösterdik. İttifakımıza başka ülkelerin katılımı konusu, yani anlaşma gereği mümkün. İttifaka katılış süreçleriyle ilgili bir yol haritası konusunda da çalışıyoruz. Ama altını çizeyim, ittifak zaten genişlemek için kurulmuş bir ittifaktır. Ama başlangıç itibariyle temellerinin çok iyi atılması gerekiyor. Kurumsallaşmasının da çok iyi yapılması gerekiyor. Hem Suudi Arabistan hem Pakistan bu konuda bizim gibi çok hassaslar. Bugün itibariyle anlaşmayla öngörülen kurumsal yapının oluşturulması için çalışmalarımıza da başlamış olduk. İnsanlığın ve uluslararası toplum ve güvenliğin ortak düşmanı haline gelmiş Netanyahu, altını çiziyorum, Netanyahu canisi, soykırımcısı bu noktada ciddiye alınacak bir insan değildir. Netanyahu, onun mentalitesi ve onunla beraber hareket eden soykırımcı kitle bir tehdit oluşturmaktadır. Filistinli kanı dökmekten, Müslüman kanı dökmekten zevk alan bu caninin

0: artık durdurulması gerekiyor. Bu Netanyahu tehdidiyle bu uluslararası sistem savaşmalıdır arkadaşlar.
1: Hasan Hocam, şimdi basın toplantısında öne çıkan, mesela caydırıcılık üzerine kurulduğunu bir kez daha altını çizdi bu ittifakın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. Diğer taraftan savunma sanayi ile alakalı da önümüzdeki günlerde ülkelerin ortak çalışmalar yürüteceğini belirtti. Önümüzdeki günlere ilişkin beklentiler neler?
2: Aslında Mekke Savunma İttifakı artık ismi netleşmiş. Mekke Savunma İttifakı birilerinin duymadığı için ben duymadım diyerek önemsizleştirebileceği bir ittifak değil. Dünya sistemi açısından son birkaç yıldır zaten altyapısı oluşturuluyordu. Yani ilk başta Pakistan ve Suudi Arabistan arasında bir anlaşma yapılmıştı. Sonra Türkiye ile birlikte yapıldı ve bu anlaşma dünya sistemi açısından çok önemli bir yere sahip. Özellikle batılı entelijansiya bu konuda ciddi değerlendirmeler de bulunuyor. Şimdi önümüzdeki günlere ilişkin şunun altını çizmemiz gerekiyor. Yani Sayın Hakan Fidan çok net bir ifade kullandı. Yani bir bölgedeki herhangi bir ülkeye karşı değil. Bunu zannederim İsrail biraz parantez içine alınabilir. İsrail'den, yani o paranoyak İsrail'le ilgili bir durumdur bu. Şimdi önümüzdeki döneme ilişkin de dolayısıyla buradan bakmak gerekiyor. Ben mesela Batı bloğunun parçalandığı, NATO'ya karşı değiliz ama NATO'nun içinde krizin yaşandığı, bölgesel anlamda son İran kriziyle birlikte bölge ülkelerinin Amerika'ya bağımlı savunma stratejilerinin çöktüğü gerçeklerini üst üste koyduğumuzda bu ittifakın neye tekabül ettiğini bir kere daha anlamış oluyoruz. Bir de yine şunu söyleyelim. Bu krizlerin oluşturduğu arayışların en somut örneği Mekke İttifakı. Başka bir şey daha var bence. Artık dini, mezhebi vesaire tartışmaların ötesinde ulusal çıkarların şekillendirdiği ittifaklar yeniden gündeme geldi. Yani bugün mesela bazı kişiler şöyle bir yorum yapmışlardı hemen. Zaten 2014'te güya İsrailli bir yetkili Şii bloka karşı Sünni bir blok oluşturulacak vesaire, hemen bu dolaşıma sokulmuştu. Asla böyle bir denklemi değerlendirmemek gerekiyor. Zaten Sayın Fidan'ın söylediği çerçevede baktığımızda bu İran'a karşı da yapılmış bir ittifak değil. Evet. Yani bölgesel sahiplenme ilkesi çerçevesinde bölge ülkelerinin kendi güvenliklerini, kendi savunma bloklarını oluşturma çabası. Ve şöyle bir denklem var. Biraz önce sizin de söylediğiniz gibi savunma sanayi ile ilgili işbirliği de bunun ekonomik ayağı, aynı zamanda ekonomik entegrasyonla da bağlantılı bir anlaşma olduğunu gösteriyor. Zaten enerji yolları ile ilgili bizim ciddi projelerimiz var. İşte Suudi Arabistan'ın hakeza yine petrolünün ulaşacağı alanlarla ilgili stratejileri var. Yani enerji koridorlarının tartışıldığı, ekonomik koridorların tartışıldığı bir zeminde bu savunma ittifakı aynı zamanda bir ekonomik koridor anlaşmasına da dönüşüyor. Yani Hicaz demiryolu hakeza bu çerçevede tartışılan konulardan bir tanesi. Kalkınma yolu hakeza bu konularda tartışılan konulardan bir tanesi. Yani çok katmanlı bir anlaşma bu ve bence bunu en iyi adlandıran şey de bölgesel sahiplenmenin somut adımı diyebileceğimiz bir şey. Ya bir düşünün, bölge ülkeleri, mesela Türkiye'nin hem Batı bloğuyla teması var hem de son yıllarda batıcılaşmadan, artık batıyı özür dilerim, batıyı inkar etmeden ama doğuda yeni bir arayış. Yani genetik kodlarıyla buluşmada diyebileceğimiz bir şey. Çoklu bir dış politika sürecini devam ettiriyor. Zaten sizin programlarda, daha önceki programlarda

0: Dile getirmiştik. Türkiye otonomisini arttırdıkça, egemenliği içeride egemenliğini tahkim ederek bağımsızlığını güçlendirdikçe dış politikada da çoklu bir hamle argümanlar geliştirdi. Söz gelimi yine şöyle bir örnek verelim. Biz hem Rusya ile hem Ukrayna ile ilişki sürdürebilen bir ülkeyiz, değil mi? Yani bu noktada Amerika ile müttefiklik ilişkimiz var. Sorgulansa da ama Çin'le de ilişki geliştirmeye çalışan bir ülkeyiz. Aynı şeyi Pakistan'da da görüyoruz. Ama burada çok ilginç bir şey var. Suudi Arabistan'ın tamamen Amerika'ya bağımlı olduğu, savunma noktasında Amerika'ya bağımlı olduğu gerçeği vardı. Suudi Arabistan'da son birkaç yıldır
1: O da farklı bir şey.
0: farklı arayışlar içinde. Dolayısıyla BRICS ile görüşmeleri Suudi Arabistan'ın son 5-6 yıldır aynı şeyi görüyor. Yani bir de sadece şunun altını çizmiş olayım. Birkaç yıl önce petrodolarla ilgili Amerika ile Suudi Arabistan arasında ciddi bir kriz baş göstermişti. Amerikan basınında da bu ciddi yansıdı. Amerika dolarının en güçlü olduğu şey nedir? Enerjiyi kontrol edebilmesi. Enerji şey. Suudi Arabistan ben bundan zarar görüyorum diyebilme seviyesine yükselmişti. Çünkü zarar görüyordu artık. Yani sen beni rehin aldın ve benim enerjim üzerinden borç ekonomini tahkim ediyorsun dedi. Ama bugün geldiğimiz nokta ne hocam? İran'a karşı Amerika, İsrail'e karşı Amerika bölge ülkelerini koruyamadı, finansı koruyamadı, kendi kurduğu dünyayı koruyamadı.
1: Şimdi zamanıyla İran'da şahta petrodolardan çıkıp farklı para birimleriyle ticaret yapmaya kalktığında Amerika'yı iyice köşeye sıkıştırmış. Daha sonrasında da şah yıkılmış bir devrim olmuştu. İster istemez ABD ve Suudi Arabistan arasında acaba önümüzdeki günlerde bir gerilim olur mu sorusu da akıllara geliyor. Ama diğer taraftan bence bundan daha önemli bir soru var Yusuf Hocam. İslam NATO'su çok uzun süredir konuşulur. Şu an içinde olduğumuz için bence ne olduğunu tam olarak farkında değiliz ama galiba bu Mekke Paktı, Mekke İttifakı İslam NATO'sunun da böyle öncüleri ilk ayak sesleri gibi geliyor bana. Ne
2: Yani
1: dersiniz?
2: ileride bu noktaya tebdil olabilir ama şu an için İslam NATO'su diye nitelendirmek önemli oranda fincancı katırlarını rahatsız edeceği için çok fazla ben tereddüt etmiyorum. Ama bu konu Amerika Birleşik Devletleri tarafından karşı çıkılan bir proje olmaktan ziyade
1: desteklenmiyor
2: Amerika
1: şu an.
2: Birleşik Devletleri'nin gücünü Çin'e tekzip edebilmesi açısından Orta Doğu'da ve bölgemizde bölge devletlerinin kendi sorunlarını kendilerinin çözebileceği bir noktaya erişmesi anlamında desteklenen bir proje de
1: Evet.
2: olabilir. Bu demek değil ki bu bir Amerikan projesidir. Bu tamamen bölge ülkelerinin kendi inisiyatifiyle ortaya koyduğu bir projeyle olarak mesela Sento'dan farklıdır. Türkiye NATO'ya başvurduğunda siz NATO'ya değil de Sento diye bir şey kuralım. İçinde işte İran olsun, Türkiye olsun falan. Bunlar da işte Sovyetler Birliği'nin Basra Körfezi'ne, bugünkü işte savaşın çıkmış olduğu Basra Körfezi'ne ve Doğu Akdeniz'e çıkışını engellesin gibi bir İngiltere merkezli bir Sento deneyim falan var. Bu tabii onlar istediği için oldu. Fakat burada Sayın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan uzun bir zamandan bu yana bölgede var olan sorunların çözümü için birilerinin gelip sizin sorunlarınızı çözmesini Godot'u bekler gibi beklememek lazım gelir anlamı çıkabilecek konuşmalar yapıyordu. Çünkü birisi gelip o sorunları çözdüğünde çözdüğü format sizin çıkarlarınıza hizmet etmeyen bir format olabilir. Birisi gelip çözerse. Ama siz kendi içinizde böyle bir pakt oluşturduğunuzda örneğin Amerika Birleşik Devletleri'ne kabul etseler de etmeseler de dünyada çok hegemon bir güç. Çok değil hegemon bir güç. Amerika Birleşik Devletleri patinaj yapıyor İran'da. Hegemon gücünün sınırlarına belki ulaştı. Belki decline dedikleri o baş aşağı gidiş süreci de başlamış olabilir. Bunlar ayrı bir konu. Ama Amerika Birleşik Devletleri'ne siz derseniz ki biz bölgedeki sorunlarımızı kendimiz çözeceğiz. Bölgeyi daha huzur adası haline getireceğiz. İşte Türkiye, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan görüşmeler uzun bir süre devam etti. Mısır daha sonra İsrail ile olan ilişkisinden dolayı bu pakta dahil olmadı. Çünkü o Sisi darbesi belli bir murada ulaşabilmek maksadıyla yapıldı. Öyle süs olsun, aksesuar olsun da masada güzel gözüküyor bak falan diye yapılmadı o darbe. O yüzden giremiyor. Ben bu Mekke Savunma İttifakı'nın bu anlamda bölgesel inisiyatifler ortaya koyularak ortaya çıktığına inanıyorum. Sorunları var. Nedir sorunlar? Hiçbir şey dikensiz gül bahçesi değil. Rıza üreten toplum modeli ne Pakistan'da ne de Suudi Arabistan'da Türkiye'deki gibi güçlü değil. Yani işte Pakistan'ın da tarihinin bir zamanların Türkiye'si gibi askeri darbelerle hemhal olduğunu, çok fazla rıza üretilmediğini, Suudi Arabistan'da bu konunun daha da büyük sıkıntı olduğunu görüyoruz. Şimdi bu çok sorun mu? Şu an için değil. Ama ilerisi için ne olur bilemeyiz. Ama ilerisi ne olur bilemeyiz diyerekten de imtina edemeyiz bu türden ittifaklıklar geliştirmekte. Niye? Hemen onu söyleyeyim. Şimdi bu ittifaklık ilişkisinin tohumları atılmaya başladığında Namık tam başta olmak üzere bir takım isimler işte Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin böyle yaparak ayağına sıktığını falan söylemeye başladılar. İşte bir takım büyükelçi eskileri falan da vardı bu konuları bu şekilde ele alan. Yani onların baktığı perspektif ya Paris'ten ya Berlin'den ya Washington DC'den ya Londra'dan falan bakıyorlar. Nasıl olur da Türkiye NATO'nun alternatifi bir şey hazırlar falan diye piyasaya döküldüler. Bu NATO'nun alternatifi değil. Yani NATO'nun açıklamasını o büyükelçiler benden çok daha iyi biliyorlar. Kuzey Atlantik Asamblesi yani Avrupa'yla Amerika Birleşik Devletleri adada Atlantik Okyanusu var. İşte o yüzden Kuzey Atlantik Asamblesi, North Atlantic Treaty Organization diye NATO'nun ismi koyuldu. Şimdi siz Somali'de görev yapıyorsunuz. İşte TürkSat komandolarının mesela dün Somali'de bir kurtarma operasyonu gerçekleştirdiği haberleri vardı. Sizin orada tayyareleriniz var. Açık kaynak bilgisi olduğu için söylüyorum. Sombat dediğimiz yer, yani TürkSom dediğimiz yer, düzeltiyorum. Türkiye-Somali üssü. Dünyadaki Türkiye'nin en büyük inşa etmiş olduğu büyükelçilik üstlenmelerinden bir tanesi. Oraya ne kuruyorsunuz? İşte uzaya uydu fırlatma istasyonu falan kuruyorsunuz. Orada bir saldırıya uğradınız. NATO falan sizin yanınıza gelmez. Şimdi bu büyükelçiler bunu görmüyor değil. Ama onlara verilen görev Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Batı lokomotifinin arkasına takılmış bir vagon olarak yoluna revan olması.
1: Evet.
2: Vagon ne yapar? Lokomotifi takip eder. Çıkma diyor raydan. Derail olursun, ride, yani devrilirsin. Öyle devrilmez Türkiye. Bak, dün Türkiye Cumhuriyeti Devleti Libya Genelkurmay Başkan Yardımcısını ağırladı burada. Bingazi'ye gitti Sayın Fidan, Tobruk'a gitti. Sadece Trablusgarp'a gitmiyor. Libya'nın iki yakasını bir araya getiriyorlar. Çok önemli şeyler bunlar. Libya'da bir saldırıya uğradığınızda NATO 5. maddeyi çalıştıralım diyemezsiniz. Neden? Der ki NATO 5. madde Türkiye'ye kendi topraklarında saldırıya uğrarsa falan. O yüzden çok kıymetli bunlar bu şeyler. Şimdi şeyler çıktı. Olayı goygoyculukla izah eden zevzekler çıktı. Çok böyle net halk lisanıyla ifade etmek istiyorum. Diyor ki Yemen'den iki tane havan atıldı. Hadi o zaman önce Yemen'le sonra da İran'la savaşa mı gireceğiz? Öyle olmuyor o işler. O ülkenin parlamentosunun savaş kararı alması lazım. Yani mesela Suudi Arabistan'a iki tane roket atıldı diye Türkiye ile Pakistan'da roket atan ülkeye nükleer silah falan kullanmıyorlar. Yani bu işi basitleştirmek sadece İsrail gibi mesela bölgede yayılmacı bir devletin, soykırımcı bir devletin ekmeğine yağ sürer. Bunu bile bile yapıyorlar. Hayır kardeşim, ne münasebet. Yani eğer Yemen'deki Husilerden Suudi Arabistan'a yönelik bir saldırı gerçekleştirdiyse Mekke Savunma İttifakı buna nasıl karşılık vereceği konusunu konuşur. O yüzden Sayın Fidan ne diyor? Kimse kimsenin işine karışmayacak, kimse kimseye karşı değil, kurumsallaşacak. Bu demek ki önümüzdeki süreçte sekreteryasının içerisinde siyasi ve askeri kanat, sevgili Daştan, hangi olayda nasıl davranacağını, angajman kurallarını çıkartacak.
1: Evet.
2: Çünkü yan yana gelmek şöyle yapınca olmuyor. Hadi biz Mekke Savunma İttifakı'nı kurduk. Tamam, yarın NATO gibi bir organizasyon karşınıza çıksın.
1: Olmuyor.
2: Öyle mi yani bu iş? O yüzden bir araya geldiler. Şimdi İstanbul'daki toplantıdan sonra şunlar olacak. Ben 30 sene Peygamber Hoca'nın üniformasını giydim. Genelkurmay'ın içerisindeki komiteler bu üç ülkenin komiteleriyle birlikte hummalı çalışmalar yapacak. Ne zaman tatbikat yapabiliriz? Hangi doktrini uygulayalım? Taarruz tatbikatı mı yapacağız? Savunma tatbikatı mı yapacağız? Denizde arama kurtarma mı yapacağız? hangi durumda neler yapacağız, hangi silah sistemlerini kullanacağız, öyle ya. Mesela Pakistan apayrı silah sistemleri kullanıyor, Türkiye apayrı silah sistemleri kullanılıyor. Bunların doktrinleri ayrı, kullanış konseptleri ayrı. Bunların bir harmoni şeklinde tatbikatlarla artık bisiklete biner gibi bir refleks oluşturacak şekilde sıklıkla yapılması lazım.
1: Şimdi entegrasyon falan mu oluşturulacak?
2: Tabii ki. Yani bu üç ülkenin kendi içerisinde taarruzda ne yapacak, savunmada ne yapacak, işte arama kurtarmada ne yapacak, teröre karşı mücadelede ne yapacak formları belirlenecek. Buna uygun birlikler tertiplenecek. Yani bu birlikler daimi birlikler olmaz. Şöyle olur, işte bu Mekke Savunma İttifakı kapsamındaki birlikler taarruz alanında, işte Suudi Arabistan'da bir tatbikat yapacaklar. Onların yeri bellidir. Türkiye'den tak tak tak gelir, mobildir onlar. Ona göre silahlandırılırlar ve giderler o tatbikatları üç ülke birlikte yaparlar. Şimdi oraya doğru geçiyoruz. Ben yalnız bir şeye burada dikkat çekmek istiyorum. Sayın Fidan, İsrail'i yöneten soykırımcı kafayla alakalı bundan daha önce yapmış olduğu açıklamalarda bu kafayla mücadele edilmeli anlamında çok doğru bir şeyler söyledi. Hemen buradan antisemitizm kavalını çalmaya başladılar. Antisemitizm masal değildir. Yani insanlar sadece Yahudi oldukları için 2. Dünya Savaşı'nda masum olmalarına rağmen katledilmişlerdir elhak. Ama bugün sadece Gazze'li olduğu için, sadece Müslüman olduğu için, sadece Arap olduğu için, sadece İsrail'in yayılmacı stratejisine karşı çıktığı için insanlar katledildiği için bir soykırım yapılıyor. Ve bu soykırım yapan ülkenin yönetici kadrosu, bakın açık açık 24 TV ekranında adını koyalım, 3 ülkenin topraklarını işgal etmiş durumda. Suriye, Lübnan ve Filistin'in bölgede İran'a saldırmış durumdalar. Netanyahu'nun bugün açıklamaları var. İşte ben gidersem Hizbullah güç kazanır, o olur, bu olur. İşte Türkiye de benim gitmemi istiyor ama hiç çaresi yok. Onlara saldıracağız, bu iş bitti falan gibi açıklamalar yapıyor.
1: Evet.
2: Şimdi bu açıklamalar yapıldığı halde bize antisemitist demesinler diye ekranda konuşmayacaksak, Batı Şeria'daki işgalci, yerleşimci adı altındaki işgalcilerin oradaki bölge halkını bırakıp artık oranın eşeğine koyununa varıncaya kadar katliam yapmaya başladılarsa, burada anlatmayacaksak, anlatanlar da antisemitist diye yargılanacaklarsa, biz bunun karşısında duracağız. Bu ülkenin Dışişleri Bakanı Netanyahu'yu kastettiğini ısrarla vurgulamak durumunda kalıyor maalesef. Çünkü neden? Dünya medyası, özellikle konvansiyonel medya, ellerinde bu şekilde oyuncak hale getirilmişler.
1: Evet.
2: Şunu buradan son cümle olarak söyleyeyim. Yani şunu söylüyorum ya, burada 4 kişiyiz. Karşımızda koca bir ekip var. Batı Şeria'da insanların zeytin ağacını kesen, evlerindeki malına mülküne çöken hırsız Yakuplar kim komşusu olsun ister? Ben istemem. Evimi soyan, ben çalmazsam zaten başkası çalacak diyen, eşeğini bağlayıp pikapla çeken, komşusunun zeytinlerini kesen bir zihniyetle hiç kimse komşu olmak istemez. Bunu söylemek antisemitizm değildir. Siz antisemitizmi, yaptığınız soykırımı örtmek maksadıyla kullanıyorsunuz. Maalesef biz bunları ekranlarda dile getirmeye devam edeceğiz.
1: Valla dünya üzerinde çocukları öldüren masum anne babaları, katledenleri seven,
2: dünyanın en ahlaksız ordusu,
1: sevenleri varsa
2: İsrail ordusudur. IDF'tir. Dünyanın yani en ahlaksız ordusu işgal etmiş olduğu Lübnan'daki evlerde ev hanımının iş çamaşırlarını giyerek poz veren ordudur.
1: İşte onları sevenler varsa buyursunlar, sevmeye devam etsinler.
2: Sevmeye devam etsinler.
1: Bu şerefsizlikten
2: daha
1: başka
2: şey değil yani. Bu ahlaksızlıklara kalbimize muhabbet besletemez. Hiç kimse de bize antisemitist olmakla falan da yaftalayamaz.
0: Ya daha bugün mü dün mü gitti Filistinli kadın tutsakları tehdit etti ya.
2: Tabii tabii tabii.
0: Yani elinde tutsak tuttu, hapse tıktı kadınları, sizin artık rahat günleriniz bitti deyip tehdit ya, eden bir zihniyetten
1: korkulacak
0: hangi
1: bir şey yok hocam.
0: Yani olguları bekliyoruz.
1: Ne yapacak? Bizi İsrail'e mi almayacaklar? Almasınlar İsrail'e.
2: Ya Mustafa, o da değil.
1: Bana
2: yani
1: ne ya?
2: Ya kardeşim, biz galübelada söz verdik. Yani bizim sayılı nefesimiz var. Evet. Herkes için. Yani bu insanlardan korkan bunlar gibi olsunlar. Yani bu kabul edilemez. Burada toptancı bir şekilde yaftalayıcılık yapmıyoruz ama gözümüzün önünde olan olayları da bize antisemitist yaptası yapıştırırlar diye de korkmaktan hiç asla çekinmeyeceğiz. Hiç şey söyleyeceğim.
1: Buyurun.
2: Dün biliyorsunuz Ratko Mladić öldü. Ben Bosna Hersek'teki bu Srebrenica soykırımı sonrasında oraya giden ilk ekibin içerisindeydim. Ratko Mladić bir savaş suçlusu olarak bulunduğu hapiste öldü, değil mi? Herkes Ratko Mladić'i konuşuyor. Niye konuşmuyorsunuz? Ratko Mladić cezaevindeki hücresinde cezasını çekerken öldü. Öbürküsü Yunanistan'ın üstünden geçiyor Amerika'ya giderken. İtalya'nın üstünden geçiyor. Fransa'nın üstünden. Kanada'nın üstünden geçiyor. Amerikan başkanıyla buluşuyor.
1: Vallahi
2: siz savaş suçları mahkemesini ölen Amerikalı senatör Lindsey Graham'ın dediği gibi Ratko Mladić'ler ya da Putin'ler ya da efendime söyleyeyim Ömer Elbeşir'ler için kurdunuzsa öyle diyor. Biz diyor bunu diyor. Rus devlet başkanı için kurduk. Afrika ülkesinin liderleri Ömer Elbeşir de öyleydi biliyorsun. Bunlar için kurduk. Bunun dışında Netanyahu için kurmadık. Amerikan başkanları için kurmadık diyor. Bak bir savaş suçlusu var. Evet. Mahkeme kararı verilmiştir. Hakaret olsun diye söylemiyorum. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde bu soykırımcıya savaş suçlusu olduğu hükmünü veren Kerim Han'ı cinsel taciz suçlamasıyla görevinden istifa ettirdikleri bir sistem var. Bunları konuşmayacaksak neyi konuşacağız yani?
1: Hocam cumartesi günü programı kapatırken doğrusu neyi demiştik ya? Darısı Netanyahu'nun başına.
2: Tabii.
1: Çünkü ben de boşnağım. Bosna Hersek'ten ailem göçtü geldi. Anne tarafım. Yani orada kaç tane Müslüman boşnak katledildi. O
2: ya Mustafa'cığım Somalili bir siyahi de olabilirsin.
1: Ya bu insanlıkla alakalı. Ya
2: tabii.
1: Ya insanlıkla
2: tabii.
1: Alakalı.
2: Tabii ayrıca muhabbet besliyorsundur. Ayrı
1: ya bizim orada atalarımız tabii, yani. Tabii ki. Benim anneannemin ailesi orada katledilenler arasındaydı. Ve o Ratko Mladić denen iki ayaklı insan müspettesi yüzünden.
2: Ama işte onları yakalayıp içeriye atan sistem Netanyahu tepelerinden geçerken
1: hiçbir şey
2: selam çakıyorlar.
1: Hiçbir şey yapmazlar.
2: Ortaya koyacağız.
1: O konuya da geleceğiz. Evet. Neden? Evet. Çünkü onların arasında yeni bir anlaşma var. Ama şu Mekke Paktı'nı bir bitireyim. Hocam bu Mekke Paktı'nın meclise gelmesiyle alakalı Mekke İttifakı'nın mecliste görüşülmesi gerekiyor diyenler var. Toparlayamadım. Özür dilerim. Bununla alakalı da bazı tartışmalar var. İşte az önce Yusuf Bey'in de söylediği gibi ya bu konuyu böyle sürekli bir tartıştırmak isteyenler. Bu işin meclise gelip yürürlüğe girmesi, konmasıyla alakalı nasıl bir mevzuat vardır?
3: Yani şimdi şöyle, henüz bu pakt bir uluslararası sözleşme ölçüsünde değil. Şimdi uluslararası sözleşmeler meclis onayından geçer. Yani o meclisçi onaylanmadıkça o sözleşmeler yürürlüğe giremez. Sonra da Cumhurbaşkanı imzasıyla yürürlüğe konur. Önce meclisten geçer, sonra Cumhurbaşkanı imzası. Ama bu henüz bir uluslararası sözleşme olmadığı için iki, yani daha doğrusu şu anda üç devlet arasında bir işbirliği öngören çok ham bir teşkilattan bahsediyoruz. Henüz yapısı netleşmemiş. NATO Sözleşmesi'nin 5. maddesi baz alınarak. Nedir NATO Sözleşmesi'nin 5. maddesi? Bir ülke, taraf ülkelerden biri saldırıya uğrarsa diğerleri de saldırıya uğramış sayılır hükmü. Yani diğerleri
2: kolektif savunma anlayışı.
3: Evet, kolektif savunma anlayışının bir parçası olarak diğerleri bu saldırı karşısında askeri yardım verir. Yani askeri destek sunar. Aslında çıkış noktası o NATO Sözleşmesi'nin 5. maddesine uyuyor. Ama dediğim gibi bu zaten 3 devlet arasında henüz bir işbirliği, henüz bir tohum niteliğinde olduğu için, bir uluslararası sözleşmenin imzalanması söz konusu olmadığı için şu anda meclisten geçmesine gerek yok. Ama dediğim gibi bu oluşum İleride büyüyebilir, farklı ülkeler dahil olabilir. Yani bence birilerinin görmek istemediği önemli detaylar var.
1: Ne
3: şimdi bu taraf ülkelerin, yani şu üç ülkenin Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan zayıf ve kuvvetli yönlerine bakmak lazım. Şimdi bakıyoruz ki üçü birbirini tamamlayan nitelikleri haiz. Yani sıradan bir oluşum değil. Yani tamam Türkiye bir NATO ülkesi. Ama ben üzülerek söylüyorum, Türkiye bir saldırıya uğrasa NATO ülkelerinin Türkiye'ye bir desteğe geleceği kanaati bende oluşmuyor. Türkiye ne yazık ki biz ülke olarak uluslararası sözleşmelere, uluslararası örgütlerin bütün gerekliliklerine uyuyoruz. Sonuna kadar denetim mekanizmalarına da açığız. Yani bakın bunu kara para aklama ve terörün finansmanında da görüyoruz. Yani
1: zaten o 5. madde bir tek ABD için uygulanmış diye kadar.
2: Tabii. Afganistan, yani, onun dışında uygulanmadı. Evet. Biz Johnson mektubunu falan da biliyoruz.
4: Türkiye için şöyle de bir latife vardır yani. NATO'ya karşı NATO'ya üye.

0: gücü yüksek ve aynı zamanda nükleer silah potansiyeli yüksek. Yani nükleer teknolojisi yüksek. Ve Suudi Arabistan'a bakıyoruz. Onun da ekonomik, finansal gücü çok kuvvetli. Dolayısıyla bu üç ülke bu savunma işbirliği kapsamında aslında birbirlerinin zaaflarını da tamamlayan bir modele gidiyorlar. Ben yine İran sözcülerinin, İran yetkililerinin açıklamalarına baktığım zaman bu mutabakatla ilgili bir eleştirel yaklaşımların olmadığını görüyorum.
1: Evet.
0: Yani İran hiçbir zaman ne Cumhurbaşkanı ne sözcüleri bu mutabakattan rahatsızlığı dile getiren herhangi bir açıklama yapmadılar. Yani netice itibariyle bu bana göre bir sinyaldir. Yani bu üç ülkenin kendisiyle ilgili bir oluşum, bunun İran'la ilgili olmadığına dair. Kaldı ki Türkiye yürüttüğü dış politika açısından, evet Yusuf Hocam çok güzel söyledi. Türk dış işleri ne yazık ki Türkiye'nin bir dış işleri modeli vardır, barışçıldır. Kendini orta ölçekli bir devlet olarak kabul etmiştir. Ne yazık ki ama hariciyemiz Türkiye'nin Cumhuriyet dönemindeki misyonuna tam ayak uyduracak nitelikleri haiz değildiler. Türk hariciyesi biraz daha ezik gelişiyordu. Yani bu Osmanlı döneminin çöküş sürecindeki semptomları halen yaşıyordular. Yavaş yavaş bu atlatılıyor. Türkiye yavaş yavaş bu kabuktan sıyrılmaya başlıyor. Dolayısıyla bu tür bir mutabakat kurmakta Türkiye'ye fayda olur ama herhangi bir zararına dair bir oluşum söz konusu değil.
1: Söz konusu değil diyorsunuz. Şimdi bu konuyu bir kenara bırakacağım. Diğer taraftan daha İsrail konusu da var ama öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bişkek'teki temasları da önemli. Orada Şangay İşbirliği Örgütü toplantısına katılıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Diğer taraftan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le de bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Hızlı bir tur yapacağım. Hasan Hocam sizinle başlayayım.
2: Evet. Türkiye'nin başka bir argümanı da yani Şangay, işte BRICS.
1: Bir taraftan NATO'yu konuşuyoruz, bir taraftan evet. Mekke İttifakı, şimdi Şangay, yani ne kadar boyutlu bir dış politika.
0: Yani aynı gün iki oluşumla ilgili iki önemli toplantı.
2: Kesinlikle böyle. Zaten şöyle, yani dünya bir hercümerç, ben biraz önceki konuşmamda da söyledim. Biz decline sürecinden de bahsettiniz. Ben biraz daha ekonomik boyutlara bakınca Yusuf Hocam, sürecin başladığını düşünüyorum. Yani hegemonun geri çekiliş
3: tabii,
2: sürecini.
3: Bunun emareleri
2: çünkü,
3: var.
2: Tabii. Yani,
3: ama bu Amerika'nın hala işte bankacılık sisteminden internete kadar dünyada hegemon bir güç olduğu gerçeğini.
2: Kesinlikle böyle. Hatta şöyle bir şey. Sistemin krizini en iyi anlayan ülkenin Amerika olduğunu
3: doğru
2: düşünüyorum. Yani böyle bir denklem var. Hakeza Çin'in de sistem krizini anladığını. Hı hı. Rusya'nın bu sistemin kendi başına açtığı maliyetten dolayı bir arayış içinde olduğunu, Petro'dan bu tarafa yaşadığı batıcılık şeyinin tam radikal bir dönüşümle Asyacılığa doğru evirdiğini görüyoruz. Şimdi dolayısıyla Türkiye'de bu noktada tek başına batı değil cümlesini kurarak özellikle kendi kökleriyle buluşuyor. İşte Türkistan hattıyla buluştu. Hakeza Mekke anlaşmasıyla, İslam dünyasıyla daha köklü bir, daha doğrusu rasyonel bir ilişki ağı içine girdi. Yusuf Hocam dediği gibi Somali'de üsler kurdu, Libya'da vesaire. Şimdi bu yüzden Şangay'ı çok, Şangay'daki toplantı, daha doğrusu Putin'le görüşmesini çok önemsiyorum ben bu noktada. Hı hı. Yani dengeyi tutan zaten Sayın Cumhurbaşkanı'nın kendine has bir üslubuyla geliştirdiği o liderler diplomasisini üst seviyede sürdürdüğü bir süreçte bu görüşmenin çok güçlü, faydalı sonuçlar doğuracağını düşünüyorum. Burada sanki şu konunun gündeme geleceğini de düşünüyorum. Yani Karadeniz'de yaşanan kriz, yani gemi taşımacılığı, gemilere yapılan saldırılar, Ukrayna-Rusya arasındaki o gerilimde bir dengeleyici unsur, alternatif bir modelin nasıl geliştirilebileceğine ilişkin liderler arasında bir görüşmenin olabileceğini düşünüyorum. Çünkü benim takip edebildiğim kadarıyla dünya ülkelerinden de zaten Hürmüz'de yaşanılan bir kriz var, Boğazlar'da yaşanılan bir kriz var. Boğazların, Türkiye'ye ait boğazların doğru şekilde kullanılabilmesi adına Rusya ile bir anlaşma zemininin, anlaşma demeyelim ama bir mutabakat zemininin oluşması gerektiği noktasında

0: gündeme geleceğini düşünüyorum. Ama en önemlisi de Türkiye'nin çoklu dış politikasının somut göstergelerinden biri olarak Şangay'ın da bir sonuç üretici görüşme olduğunu düşünüyorum bu noktada.
1: Yusuf Hocam, şimdi geçtiğimiz günlerde bir Türk bayraklı gemi vuruldu Karadeniz'de. Evet. Ukrayna Büyükelçiliği Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Oradan bir izahat istendi. Diğer taraftan bu ikili görüşmede Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arabuluculukla alakalı bir talepte de bulunabileceği konuşuluyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Şimdi tabii şöyle, birbirlerinin lojistik hatlarına yönelik olarak önemli saldırılar gerçekleştirmeye başladılar ki modern harbin belki de en fazla öne çıkan yönlerinden birisi bu. Hoş, önceki savaşlarda da lojistik hatlarına yönelik olarak su kaynaklarının zehirlenmesinden tutun da, örnek olsun diye söylüyorum, Cenevizlilerin Kırım'ı ele geçirmeye çalışırken içeriye vebalı hastaları mancınığa bağlayıp kalenin içine atmaları falan hep lojistikle alakalı hususlar. Önceden de vardı ama artık daha belirgin hale geldi. Bunun en güzel kanıtlarından bir tanesi Rusya, dünyada petrol arzı açısından en önde gelen ülkelerden ve şu an acayip bir şekilde akaryakıt sıkıntısı çekiliyor. Neden? Çünkü rafinerileri, onları taşıyan petrokimya tesislerini taşıyan nakil hatları falan direkt Ukrayna saldırısı. Tabii bu Ukrayna'nın sadece tek başına yaptığı bir şey değil. Ukrayna'ya batılı istihbarat teşkilatlarının vermiş olduğu lokasyon burada çok büyük bir etki sağlıyor. Örneğin düşünün, Rusya'ya ait stratejik bombardıman uçakları, milyar dolarlar bunlar uçak olarak, yani şey olarak, file olarak söylüyorum. Biri Moğolistan sınırında, diğeri Baltık'ta. Coğrafyayı kafanızda bir tahayyül edin. Moğolistan neresi, Baltık neresi? Bir tır dorsesine işte 200, 300, 400 dolarlık kuadkopterleri koydular, kaldırdılar ve Rusya'nın stratejik bombardıman uçaklarını pistte açık haldeyken etkisiz hale getirdiler. Büyük zarar verdiler. Buradan şunu getiriyorum. Ukrayna'nın Rus limanlarını da hedef almasını kendi içerisinde bir mantığı var. Fakat orada gemi yükünü aldıktan sonra Türk bandıralı bir gemi uluslararası sularda seyri sefer haline geçtiği andan itibaren Ukrayna tarafından saldırıya uğruyorsa meselenin boyutu farklılaşmış olur. Anlatabiliyor muyum, evet, ne demek istedim? Yani siz Rusya topraklarında, Rusya'nın lojistik hatlarına değil, uluslararası sularda seyri sefer yapan ve bu konuyla ilgili, işte burada hukukçumuz var, hukuki teminatlara sahip olan bir gemiye yönelik saldırı gerçekleştiriyorsunuz. O yüzden Büyükelçiliğe çağrılıyor. Yani artık bu Ukrayna nezdinde eleştirilmesi gereken, hatta yapılması gereken ne varsa yapılması gereken bir noktaya geldi. Sayın Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arabuluculuğu ile ilgili ortaya koymuş olduğu davranış kalıbı ilk defa ortaya çıkmış bir şey değil. Dolmabahçe görüşmeleri, eğer ki Türkiye'nin öncülük ettiği Boris Johnson tarafından pişmişaşa soğuk su katılmasaydı, bugün belki de on binlerce insanın hayatı kurtulduğu gibi Ukrayna bu denli sıkıntılı bir sürece de girmemiş olacaktı. Ben şunu görebiliyorum. Evet, yani bir barışa ihtiyaç var. İki ülkenin de artık dayanabilecek gücünün kaldığına inanmıyorum. 4 yıldır devam ettirilen çok vahşi bir savaş var. Bu savaşa insan kaynağı yetiştirmekte müşkülata düştüğü için örneğin Rusya Kuzey Kore'den dahi asker ithalatı, Afrika'dan özel askeri firmalardan savaşçı adı altında işte paralı asker falan getirmeye başladı. Bu da gösteriyor ki hem Rusya'nın hem Ukrayna'nın bir an önce artık bu savaşı durdurmaları gerektiği. Fakat benim öngörüm, bunu bir öngörü söyleyeyim, İnşallah da yanılmış olurum bu arada, bu kışta savaşın şiddetlenerek devam edebilme ihtimalinin olduğunu öngörüyorum. Bununla alakalı yapmış olduğum okumalar bana bunu gösteriyor. Ama umut edilir ki farklı bir safa gelişir ve liderler bu konuyla ilgili elini taşın altına koyarlar ve bu kış en azından, ben yanılırım, orada bir sur, en azından ateşkes ortaya koyularak bu savaş sona erdi. Milyonun üzerine geçtiği söyleniyor. Sivil kayıplar, işte dış ülkelerden getirilen paralı savaşçılar. Mesela o savaşta fiber optik kablolara bağlı elektronik harptan etkilenmeyen dronlarla öldürülen personel sayısı savaşta kaybedilen askerlerin %70 küsürüne tekabül ediyor. bu dünya harp tarihinde ilktir. Yani işte Birinci Dünya Savaşı'nda mitralyöz ortaya çıktığı için insanlar makinalı tüfek atışıyla çok fazla öldürülmüşlerdir. Onun öncesinde farklı, ondan sonra farklı. İkinci Dünya Savaşı'nda panzerler devreye girmiştir falan filan, ama 2026 yılında olayın artık nereye geldiğini görüyoruz. Asimetrik bir boyutta küçücük kamikaze dronların, küçücük quadcopterlerin savaşın naturasını değiştirecek tarzda etki etmeye başladığını görüyoruz. Netanyahu diyor ki, yani tamam bizde P-35 var ama diyor, yani bu diyor drone tehdidi diyor İsrail açısından çok büyük bir tehdit. Emin olsun ki hiç kimseyle savaşmak istemiyor bu ülke. Ama savaşırlarsa karşılarında İran'ın kamikaze drone'u gibi iptidai sistemler değil, çok daha komplike, çok daha saturasyon etkisi yaratacak sistemlerle karşı karşıya kalacaklarından emin olabilir.
1: Farklı anlaşmalar var. Birazdan açacağım o konuyu da. Evet. Ama öncesinde şu Zelenski'nin bazı paylaşımları var, verilen bazı haberler var. Şöyle bir ifade kullanılıyor Engin Hocam. İşte ABD'li yetkililerle, özellikle Steve Witkoff ve Kushner'le Zelenski'nin görüşme yaptığı, ABD'nin de Rusya ile görüşmek için bu konuda hazır olduğu ve savaşın kısa süre içerisinde bir anlaşma zeminine ulaştırılıp barışa evrilebileceği yönünde haberler geliyor. Zelenski'nin bir açıklaması var. Putin savaşı sürdürmek istiyor şeklinde bir açıklama yapıyor. Zelenski zaten sürekli böyle açıklamalar yapıyor. Sizce artık bu yaz demeyelim, yazın yavaş yavaş sonuna geliyoruz ama sonbaharla beraber savaşın da yavaş yavaş sona erdiği, artık orada bir ateşkesin en azından sağlandığı bir sürece girer miyiz?
0: Yani benim takip ettiğim kadarıyla Zelenski'nin dediğinin tersi bir durum var. Yani bu savaşı sürdürmek isteyen Putin ya da Rusya gibi gelmiyor.
1: Sanki buna biraz değişti,
0: yani
1: değil mi?
0: Süreci takip ettiğimizde sürekli tahrikkar davranan, sürekli kamikaze saldırılarını yapan taraf Ukrayna. Evet. Diğer taraftan bakıyorum, daha geçen yıl bazı vekillerin girişimleri neticesinde bir şeyler öğrenmişti. Mesela Ukrayna'da artık savaşa gidecek asker bulunamıyor. Çocuk yaştaki 15-16 yaşındaki çocuklar
2: 30 bin kişiyi diyor bu kışta askere mobilize edecek hale getirmemiz
0: yani
2: lazım.
0: Yani küçük çocuklar artık askere alınma durumunda kalıyor. Ukrayna'da üst düzey görevliler, bürokratlar, diplomatlar, Batı bizi bu tuzağa çekti, biz perişan durumdayız diye kapalı kapılar ardında konuşmalar yapıyor. Ama buna rağmen bu savaşı yürütebiliyorsa, buna rağmen bu savaşta direnebiliyorsa, arkasında Batı'nın hem askeri desteği, hem lojistik desteği, hem istihbarat desteği, hem finansal desteğinin olmama ihtimali yok. Çünkü karşısında Rusya var. Hani İran, İsrail-Amerika savaşına benzemez bu. Çünkü sonuçta İran savaş geleneği olan, netice itibariyle de savunma teknolojisi kendini artık dünyada kanıtladı. Yani bu son zamanda, değil mi? Hı hı. Füzeleriyle olsun, İHA'larıyla olsun. Ama Ukrayna'nın böyle bir vasfı da yok esasına bakarsanız. Bir tahıl deposu ülkeden bahsediyoruz temel nitelikleri itibariyle. Demek ki Batı bu savaşın devamını istiyor. Ama bunu devamını isterken kendileri de örneğin doğalgaz tedarikinde ciddi sorunlar yaşayıp ciddi ekonomik açıklar veriyorlar. Amerika bu savaşı bitirmek ister mi? Benim Trump'ta gördüğüm şey, çok fazla o Amerikan devlet mantığıyla hareket etmiyor. Onun tam bir tacir, tam bir iş adamı gibi davranıyor.
2: Doğru.
0: Yani diyor ki ben Amerika para kazansın, gerisi beni hiç ilgilendirmiyor. Benim Trump'tan aldığım vibe diyorlar ya o. Yani mesela Venezuela'ya gitti resmen, devlet başkanlarını aldı, esir aldı. Şu anda onlara sözleşmeyi de dayattı. Muazzam bir petrol rezervine kavuştu şu anda Trump. Evet. Mutlu mu anlamda? Eğer finansal olarak bir katkısı olacaksa bu savaşın bitmesini isteyecektir.
3: Zaten yeniden Amerika'nın şeyi aynen değil mi? O. Yani şiddeti uzakta tutmak, muhtemel rakipleri de çökertmek. Yani aynen, temel şey bu.
1: Şimdi bütün bunlar yaşanırken bir de bizim yakın coğrafyamızda farklı hesaplar içinde olanlar var. Doğu Akdeniz'deki gelişmeler sürekli yakından takip ediliyor, bakılıyor. Ama diğer taraftan Yunanistan'da İsrail'le hep bir dirsek teması içerisinde yeni bir anlaşmaya imza atıldı. Aşil Kalkanı diye bir anlaşmaya imza atıldı. Az önce Yusuf Alabar'dan açtığı parantez bu İHA'larla alakalı, dronlarla alakalı. İşte İHA teknolojilerine karşı Yunanistan'da bir koruma kalkanı oluşturulacak. Adı Aşil Kalkanı, menşei neresi? İsrail.
0: İsrail.
1: Çok mu şaşırdık hocam?
0: Hiç şaşırmadık. Aslında uzun zamandır bu hikayeyi de seyrediyoruz beraber. Doğu Akdeniz'deki hikaye zaten başka bir şey. Artık oradaki mücadele yoğunlaştı.
1: Evet.
0: İsrail'in kendine has bir genişleme stratejisi var. Yani Yunanistan burada aparat konumunda olduğunu biliyoruz. Yani Yunanistan bir aktörden ziyade, işte Güney Kıbrıs Rum kesimi Yunanistan, aktörden ziyade bir aparat. Zaten İsrailli şirketlerin ciddi anlamda Yunanistan'a yerleştiği de biliniyor. Güney Kıbrıs'tan ciddi araziler alındığı
3: evet,
0: biliniyor.
3: Evet, doğru.
0: Yani Güney Kıbrıs'a çok bunlar çok büyük gelişmeler.
1: Hocam 3,5 milyar dolarmış. Bakın 3,5 milyar dolar Yunanistan'la İsrail arasında yapılan anlaşmanın değeri, İsrail'in bugüne kadar gerçekleştirdiği en büyük savunma sanayi işbirliği satışı olarak.
2: Kim ödeyecek? Şey, bak ben Yunanistan'da yaşamış.
1: Yunanistan'da ödeyecek para yok mu?
2: Müsaade eder misiniz bir dakika hocam? Şimdi ben Yunanistan'da şöyle bir demografi şeyi çizeyim size yaşamış birisi olarak. İşte yaklaşık 9 küsür milyonluk bir ülke. Bunun 5 milyonu Mora Yarımadası dediğimiz Atina ve etrafındaki periferde yaşıyor. Geri kalan 5 milyon da bütün ülkede. Selanik'te, adalarda, Girit'te, orada burada. Ve bu popülasyonun çok önemli bir kısmı memur, çok önemli bir kısmı yaşlı, çok önemli bir kısmı emekli, tamamen devlet tarafından beslenmek zorunda kalan bir şey. Bu yapı neyle ödeyecek bu parayı? O yüzden Varoufakis istiyor ki, yani İsrail'in oyununa gelmeyin. Öyle, yani İsrail kendini İran'ın iptidai drone'undan korumuş mu ki? Efendime söyleyeyim, bu Aşil tendonuyla onları koruyacak. Neymiş efendim? Onlar kuş uçurtmuyorlarmış. Ya Hizbullah'ın atmış olduğu kamikaze drone asker yemekhanesine girdi. 20'nin üzerinde İsrail askeri öldü. Yani bu işler kolay değil. Netanyahu'nun kendisi söylüyor zaten.
1: Tabii.
2: Dolayısıyla Yunanistan burada galeyana gelirse hem bütçeden olacak. Yunan gençlerinin tamamı Londra'da, Berlin'de iş arıyor. Hem de korkarım ki statüko değişecek.
0: Aynı kanaatteyim. Şöyle bir denklem var. Yani o savunma anlaşmasını kime karşı yapıyor? Biliyoruz artık. Yani Türkiye değil mi?
3: Evet. Hedef mesela, Türkiye.
0: Hedef Türkiye. Şöyle bir karşılaştırma yapmakta fayda var. Mesela Ermenistan bu Türkiye'ye karşı konuşlanmış. İşte Ermeni diasporasının gazıyla vesaire. Ama şu anda Ermenistan öyle bir hamle yaptı ki Türkiye karşıtı değil. Türkiye'nin oluşturduğu denklemin içinde ben de varım diyerek şu anda özgürleşme eğilimini yaşadı.
1: Doğru, doğru.
0: Şimdi Yunanistan Ermenistanlaşıyor hocam. Yani çok enteresan bir şekilde kendini kapatıyor. İşte gençlerini Batı başkentlerine, çökmekte olan Avrupa'nın başkentlerine iş aramaya gönderirken kendi dünyalarını daraltıyorlar. Oysa Türkiye'nin oluşturduğu bir düzenek var ve tamamen biraz önce de vurgulandı, hukuk çerçevesinde oluyor. Yani uluslararası hukuka bu kadar riayet eden bir ülke varsa bunun adı Türkiye.
1: Doğru.
0: Yani tamamen hukuk çerçevesinde. Yani İsrail'le ilişkisi dahi bugün kimilerine göre gölge boksu, kimilerine göre başka bir şey ama orada dahi vurgusu ne Türkiye'nin? Uluslararası hukuk. Yani Netanyahu'nun ve ekibinin artık yapısal bir sorun artık. Orada birçok Netanyahu'da çıkma durumu da var. Yani biz Netanyahu'yu gönderdiğimiz zaman başka bir Netanyahu'nun çıkmama diye bir şey yok.
1: Kesin
0: yani,
1: çıkacak.
0: Kesin çıkacak. Ama Netanyahu'ya karşı dahi uluslararası hukuk vurgusu yapan, hukuk vurgusu yapan bir Türkiye var. Çünkü Türkiye bölgede devlet derinliği olarak, devlet hafızası olarak belki de tek devlet. Yani kimileri İran'ı söylüyor, kimileri vesaire ama 2000-3000 yıllık bir geleneğin bugünkü temsilciler olarak biz hukukla hareket ediyoruz. Yani birilerinin paranoyasının oluşturduğu düşmanlık stratejisinin oyununa gelecek bir devlet değiliz. Yani bizim geldiğimiz nokta bu. İsrail tamamen bu aparatlarla birlikte Türkiye'ye karşı bir mevzi kazanma ya da kaybettiği mevzileri yeniden oluşturma çabası içinde. Yani
3: Temel sorun bu. Mesela Suriye'de ben çok net söyleyeyim. Suriye'de Türk devleti büyük bir kazanım elde etti. Suriyelilerin hukukunu koruyarak.
2: Tabii canım.
3: Suriyelilerin hukukunu.
2: Bunu kimse yani, ölenecek bir şey yok mu?
3: Tabii.
2: Yani, 100 yıllık bir kazanım.
4: YPG'nin silahları.
2: Tabii.
3: Ama İsrail yanımda silahlı bir güç istemiyorum. Bir devlet istemiyorum dedi. Hmm. Oysa Türkiye orada devlet inşasıyla İsrail'in en büyük silahını yerle bir etti söz gelimi. Aynı şey bu Yunanistan için de geçerli olabilir. Yani bir Suriye örneğimiz var bizim. Yani mesela aynı şeyi çok uzatmayacağım. İran bütünleşmesi noktasında da Türkiye'nin çabalarını herkes görüyor. Hı hı. Yani bölgesel bir barış projesi geliştirebilecek, bölgesel düzeni oluşturabilecek, kendi hukukunu ortaya koyabilecek bir devlet varsa Türkiye ve herkesin iyiliğine olan bir şey bu.
1: Şimdi bu konuyla birlikte şöyle bir mevzu da var. Hemen son sözde onu da alacağım. Engin Hocam son söz sizde. Şimdi İsrail Başbakanı Netanyahu şöyle bir ifade kullanıyor. Türkiye gibi yeni rakiplerin ortaya çıkmasını engellemek zorundayız diyor. Birincisi bu. Daha sonrasında zaten program içerisinde Sayın Yusuf Alabar'da da hatırlattı. Türkiye'ye eninde sonunda saldıracağız şeklinde bazı açıklamaları da var. İsrail'in eski başbakan Naftali Bennett'ten de şöyle bir açıklama var. Amerikalı bir öğrenciye sorsanız dahi İsrail için soykırım ve bebek katili diyorlar.
2: Doğru.
1: İsrail'in uluslararası alandaki tanınırlığı bu şekilde.
4: Şimdi İsrail çok uzun süre 2. Dünya Savaşı'ndan sonra hani amiyane tabiriyle Nazi zulmünden Yahudilerin çektiği çilenin meyvesini topladı. Çok uzun süre ve halen bugün Alman Başbakanı bugün bir açıklama yaptı değil mi? Bizim dedi en büyük kazanımımız Yahudilerle olan sonraki barış anlaşmalarımız ve Yahudilerin kendilerini savunma haklarını kabulleniyoruz. Bu açıklamayla onlara bir yeşil ışık yaktı. Ama diğer taraftan bakıyoruz, bütün dünya kamuoyu artık yeni soykırımcıyı İsrail olarak kabul ediyor. Yani bugün vicdanı olan, aklı olan herhangi bir insan eğer hani aklından ve vicdanından kendini soyutlamamışsa, ister Müslüman olsun, ister Hristiyan olsun, ister deist olsun, ne olursa olsun.
3: Sokaklar onu söylüyor zaten hocam.
4: İsrail'in bu yönetiminin, bu Siyonist zihniyetin, aşırıcı Siyonist zihniyetin yaptığının bir insanlık suçu, bir soykırım, jenosit olduğunu zaten kabul ediyor. Dolayısıyla şimdi onlar ise sanki bu soykırımları Türkiye yapmış gibi hedef tahtasına Türkiye'yi koymak suretiyle hem Türkiye'nin işbirliği yapmaya yönelik çok ciddi adımlar attığı Irak, Suriye gibi ülkelerle olan diyaloğunu sekteye uğratmaya çalışıyor. Aslında bir nevi onlara da gözdağı veriyor. Siz diyor Türkiye'yle ne kadar yakınlaşırsanız benim de radarıma girersiniz demek istiyor. Diğer taraftan da iç kamuoyunu oynuyor.
1: Çok teşekkür ederiz siyasetçi, bilimci, hukukçu, avukat Sayın Engin Akın. Saygıdeğer hocam, yorumlarınıza da yer kattınız programımıza. Çok sağ olun. Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Sayın Yusuf Alabar'da. Efendim çok teşekkür ederiz kıymetli yorumlarınız için. Star Gazetesi yazarı Hasan Hüseyin Öz. Efendim çok teşekkür ederiz kıymetli yorumlarınız için. Masada ne varı noktalıyoruz. Mutlu akşamlar.

Millet olarak bizim çok eski bir geleneğimiz var. Bir sefere çıktığımız zaman, bir yola baş koyduğumuz, bir işe giriştiğimiz zaman atımızın kuyruğunu bağlarız. Bunu ne olursa olsun geri dönmeyeceğimizi, sonuna kadar gideceğimizi anlatmak için yaparız. İşte biz de Türkiye yüzyılını inşa etmek için atımızın kuyruğunu bağladık. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere atımızın kuyruğunu bağladık. İçinde bulunduğumuz coğrafyayı yeniden barış ve esenlik yurdu yapmak için atımızın kuyruğunu bağladık. Terör gibi ebedi kardeşliğimize vurulan hançerleri söküp atmak için atımızın kuyruğunu bağladık. Dost düşman herkes şunu bilsin ve anlasın. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor. Türkiye vicdanlı, ilkeli ve barışçıl politikalarıyla tarihe yön veriyor. Bunun önünü artık hiç kimse kesemez.

0: para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülke de değil.
3: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
2: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
3: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Binov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Binov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Binov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Binov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

24 ekranlarından ve 24 radyodan günaydın, mutlu sabahlar efendim. Ben Duygu Göktürk. Saatlerimiz 7'yi gösteriyor. Moderatör Sabah'la karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şangay İşbirliği Teşkilatı zirvesine katılmak üzere Kırgızistan'da. Erdoğan, başkent Bişkek'te Dünya Göçebe Oyunları açılış törenine katıldı. Bugünse zirveye katılıp ikili temaslarda bulunması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bişkek Arena'da düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları açılış törenine katıldı. Açılış törenine katılan ülkelerin liderlerini Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov karşıladı. Katılımcı ülkelerin kortej yürüyüşüyle başlayan törende liderler sporcuları selamladı. Erdoğan'ın zirve kapsamında ikili görüşmeler de gerçekleştirmesi bekleniyor. Zirvede yoğun bir diplomasi trafiği de yürütülüyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan bir araya geldi. Görüşmede Azerbaycan ile Ermenistan arasında barışın ve devletler arası ilişkilerin kurulması ele alındı. Anlaşmanın mutabakata varılan metninin paraflanmasının tarihi önemine dikkat çekildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüştü. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ve Hindistan lideri Narendra Modi bir araya geldi. Orta Doğu'nun ele alındığı görüşmede Pezeşkiyan, ABD ile ilgili soruların ve diyalog ve müzakereyle çözülmesi gerektiğini söyledi. Şangay İşbirliği Teşkilatı zirvesine katılmak üzere Kırgızistan'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eşi Emine Erdoğan da eşlik ediyor. Emine Erdoğan, Bişkek'te 6. Dünya Göçebe Oyunları açılış törenine ilişkin bir paylaşımda bulundu. Kadim geleneklerin görkemine tanıklık ettik dedi. 6. Dünya Göçebe Oyunları Kırgızistan'da gerçekleştiriliyor. Başkent Bişkek'te düzenlenen açılış törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da katıldı. Emine Erdoğan sosyal medya hesabından törene ilişkin bir paylaşım da yaptı. Açılış törenine katılmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Göçebe kültürünün zenginliğine ve geçmişten bugüne taşınan kadim geleneklerin görkemine tanıklık ettiklerini aktardı. Bu vesileyle Kırgızistan'ın bağımsızlık gününün 35. yıl dönümünü kutladı. Dost

0: ve kardeş Kırgız halkına refah ve esenlik temenni etti. Girne'den Mersin'e 259'u yolcu 267 kişiyle hareket eden gemi Girne açıklarında battı. 241 yolcunun kurtarıldığı, 8 kişinin yaşamını yitirdiği kazada 20 kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Türkiye'yi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yasa boğan facianın ardından 9 kişi ise gözaltına alındı.
1: Gemi ön güverteden su aldı. Sahilden 5 kilometre mesafede alabora oldu. Mersin'in Taşucu Limanı'na sefer düzenleyen geminin batmasıyla facia yaşandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 3 günlük yas ilan edildi. Gemi kaptanı hareket ettikten kısa bir süre sonra sahilden ön güverteden geminin su aldığını fark etti. Kaptan yardım çağrısı yaptı. Limana geri dönüş hazırlıkları yaparken gemi ikiye bölünerek alabora oldu. Akdeniz'de can pazarı yaşandı. Geminin su almaya başlamasının ardından can yeleklerini giyen yolculardan bazıları suya atladı. Bazıları ise can sallarına binmeyi başardı. Bazı yolcular ise can yelekleriyle alabora olan geminin su üstünde kalan kısmında korkulu bir bekleyişe girdi. Kazazedelerin yardımına ilk olarak çevredeki balıkçı tekneleriyle bazı yatlar ulaştı. Su üstündeki kazazedelere teknelerden halatlar fırlatıldı.
2: Batıyoruz.
3: Kaçakları başladı. Dediler ki civatalardan geliyor. Sonra koltuklar kırıldı. Bir şey olmaz. Biz alışkınız dediler. Sonra ön taraf patlayınca da geri dönmeye kalktılar. Dönerken de camlar patladı. İçine su almaya başladı. İşte diyeyim size hemen koşarak gittim. Oradan bir yerden de bir can yeleği buldum. Boynuma taktım. Atladım.
1: Kazanın duyulmasının ardındansa hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hem Türkiye seferber oldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sahil güvenlik gemileriyle adadaki Türk Barış Kuvvetleri'ne bağlı helikopterler kısa sürede alabora olan gemiye ulaştı. Denizde yüzen ve geminin su üzerinde kalan bölümü üzerine çıkan kazazedeler hızla kurtarıldı. Girne Limanı'ndaki yolcu gemileriyle çok sayıda özel tekne de kaza yerine akın etti. Kayıpların aranmasına dalgıçların da katılımıyla gece boyunca devam edildi.
4: Kimse can yeleği dağıtmadılar. Gemi battıktan sonra kim nasıl can yeleği alacaklar? Hani bir gemi görevlisin, batacaksın, dağıtırsın can yeleğini. Herkes tedbirini alır. Ama yok, bu battı. Ondan sonra kim kimi kurtarırsa. Kendileri kurtardı kendini.
1: Girne'de son gelişmeleri 24 ekibi de takip etti. Mehmetcan Çoban sahadaki son durumu aktardı.
5: Gemi faciasında denizde kaybolan kişileri bulmak için arama kurtarma çalışmaları hem denizden hem havadan hem karadan kesintisiz bir şekilde devam ediyor.
1: Kazadan kurtulan yolcuların ihmale işaret etmesi tepkilere yol açtı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, yolcular tarafından dile getirilen iddiaların inceleneceğini ifade etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel de soruşturmanın başlatıldığını söyledi. Gemi kaptanı ve bazı görevliler gözaltına alındı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erurman, Türkiye'nin de destekleriyle arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.
6: Şu anda Türkiye'den yani tekrar sayarsam 3 uçak, 4 İHA, 6 helikopter, 4 sahil güvenlik botu, 1 hücum bot, 1 fırkateyn, 1 büyük karakol gemisi hepsi burada. Dolayısıyla bizim kendi imkan ve kabiliyetlerimiz de devrede. Dolayısıyla kurulabilecek en geniş kadro şu anda her türlü imkanla birlikte zaten sahada. Daha da gelecek olan Türkiye'den gelecek olan destekler devam edecek.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da gerekli adımların atılacağını açıkladı. Kazanın nedenlerinin tespiti, sorumlulardan hesap sorulması için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile işbirliği içinde adımların atılmasını sağlayacağız dedi.
7: Telefon hepsi gitti.
0: Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında tesis edilen Stratejik ve Siyasi Savunma Komitesi'nin ilk toplantısı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Pakistanlı ve Suudi Arabistanlı yetkililerin katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi. Fidan, ittifakın başka ülkelere de açık olduğunu söyledi. Bakan Fidan'ın gündeminde soykırımcı Netanyahu da vardı.
8: İttifakımıza başka ülkelerin katılımı konusu yani anlaşma gereği mümkün. Bunun tabii şartları, süreçleri, standartları konusunda hem ittifaka girmek isteyen ülkelerle hem ittifaktaki diğer ülkelerle görüşmelerin yapılması

0: gerekiyor. İttifaka katılış süreçleriyle ilgili bir yol haritası konusunda da çalışıyoruz. Ama altını çizeyim, ittifak zaten genişlemek için kurulmuş bir ittifaktır.
1: Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında tesis edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin ilk toplantısı İstanbul'da düzenlendi. Toplantıya Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan Dışişleri ile Savunma Bakanları katıldı. Toplantı sonunda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Savunma İttifakı'nın adı belli oldu. Mekke Anlaşması'nın önemine dikkati çeken Bakan Fidan, ittifakın başka ülkelere de açık olduğunu söyledi.
0: Bu ittifak savunma temellidir. İttifak devletlerin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı ile iç işlerine müdahale etmeme gibi uluslararası hukuk ilkelerine dayanmaktadır. İttifakın herhangi bir devlete karşı olmadığını, aksine bu temel ilkelere riayet eden bölgemizdeki tüm devletlere açık olduğunu bir kez daha burada vurgulamak istiyoruz.
1: Bakan Fidan'ın gündeminde soykırımcı İsrail'in başbakanı Netanyahu da vardı. Netanyahu'nun ciddiye alınacak biri olmadığına dikkat çeken Bakan Fidan, uluslararası sistemin bu kişiyle ve onun zihniyetini savunanlarla savaşması gerektiğini söyledi.
0: İnsanlığın ve uluslararası toplum ve güvenliğin ortak düşmanı haline gelmiş Netanyahu, altını çiziyorum, Netanyahu canisi, soykırımcısı bu noktada ciddiye alınacak bir insan değildir. Netanyahu, onun mentalitesi ve onunla beraber hareket eden soykırımcı kitle bir tehdit oluşturmaktadır. Filistinli kanı dökmekten, Müslüman kanı dökmekten zevk alan bu caninin artık durdurulması gerekiyor. Bu Netanyahu tehdidiyle bu uluslararası sistem savaşmalıdır arkadaşlar.
1: Yıllardır süren Rusya-Ukrayna savaşındaki artan resleşmeler de Bakan Fidan'ın gündemindeydi. Tahıl anlaşmasına benzer bir anlaşma yapmak için çalışıyoruz dedi.
0: Bizim hazırladığımız bir çalışma var. Her iki tarafla da temas halindeyiz bu çalışma üzerinden. Yani geçmişte yaptığımız gibi inşallah gerekli şartların oluşması durumunda bir özellikle tahıl anlaşmasına benzer bir anlaşmayı daha yapmak için çalışıyoruz. Burada tabii ki şu anda devam eden savaşta tarafların giderek yöntem geliştirmeleri, hedef geliştirmeleri artık hedef alınmayan hiçbir yer kalmaması neredeyse savaşı bir yıpratma savaşından yok etme savaşına dönüştürmüş durumda.
1: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasına ilişkin de üzgün olduğunu dile getirdi Bakan Fidan.
0: Girne açıklarında dün meydana gelen gemi kazasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına, milletimize ve KKTC halkına taziyelerimi burada sunuyorum. Kazada yaralanan kardeşlerimize acil şifalar diliyorum.
1: Komite toplantısının ardındansa Dışişleri Bakanlığı'ndan yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada 3 ülkenin kolektif caydırıcılık ve işbirliğinin kurumsallaştırılması için adımlar atma konusunda mutabık kaldığı aktarıldı. Suudi Arabistan'da bir sekreterya kurulmasının da kararlaştırıldığı belirtildi. Sekreteryaya ilk olarak Pakistan başkanlık edecek. İttifak, savunma sanayi işbirliği, ortak teknoloji geliştirilmesi ve silahlı kuvvetlerin uyumunu güçlendirmek üzere de çalışacak.

0: Av sezonu gece itibariyle başladı. Balıkçılar vira bismillah diyerek avlarını denize bıraktı efendim. O anlarda 24 muhabiri Nesli Şah Yumak da yanlarındaydı. Bakalım yasağın kalktığı ilk dakikalarda neler yaşanmış.
1: Aylarca teknelerinden uzak kaldılar fakat sonunda hasret bitti. Balıkçılar artık teknelerine kavuştu. Ağlarsa mavi vatanına kavuşmaya hazırlanıyor. Arkamda ağlar var. Kameraman arkadaşım Kemal Yılmaz ekranlarınıza getiriyor hemen. Ağlar aylarca ilmek ilmek işlendi, ilmek ilmek dokundu. Marmara Denizi'nin engin sularıyla buluşmak için işte hazırlandı. Şu an bu noktaya geldik. Buradan ağlar hazırlanacak ve dakikalar sonra da Marmara Denizi ile buluşacak. Eylül'ün 1 itibariyle 31 Ağustos gecesini 1 Eylül tarihine bağlayan gece saat 00:00'da Marmara Denizi ile buluşacak olan işte bu ağlar sonunda balık yasağının kalkmasıyla mavi vatandaki balıkları tezgahlarımızla buluşacak. Karadeniz'in mavi denizi Marmara ve Ege'de gırgır ve

0: troll yöntemiyle yapılan ticari avcılıktaki yasak kalkıyor artık ve böylece 2026 ve 2027 balık sezonu başlayacak. Kameraman arkadaşım Kemal Yılmaz ekranlarınıza getiriyor. İşte bu ağlar ellerle işlendi, ilmek ilmek işlendi. Bu ağlar sonunda mavi vatanla denizlerimizle bir araya gelecek. Bu sene neyin müjdesi verildi? Bu ağların ilk önce hamsi ve palamutla bir araya gelmesi değerlendiriliyor. Yine dönmesini rica edeceğim. Bir yandan da Marmara Denizi'ni ekranlarınıza getirecekler. Beklenti ne demiştik? Yüksek bu sene içerisinde. Sardalya'nın Akdeniz kıyısında olması, Marmara Denizi'nde de İstavrit Lüferin bulunması öngörülüyor. Tabii 1 Eylül'de başlıyor demiştik av sezonu, fakat tüm denizlerde değil, balık türlerinde, tüm balık türlerinde değil, bölgeye, balık türüne ve kullanılan avcılık yöntemine göre de bazı kısıtlamalar devam ediyor olacak. Akdeniz'de gürgür ve trol avcılığına yönelik yasaksa 15 Eylül'de sona erecek, daha doğrusu başlayacak ve 15 Eylül'ün ardından da Akdeniz kıyılarında da avcılık başlamış olacak diyelim. Bira bismillah denildi, artık ağlar denizde buluşuyor. Bizler süreci kameraman arkadaşım Kemal Yılmaz'la aktardık diyelim. Sözü size, stüdyoya bırakalım.
1: Muhabirimiz Nesli Şah Yuma'ya teşekkür ediyoruz ve devam edelim diğer gelişmelerle. Bir dönem CHP'ye üyelik başvurusu yapan, parti rozeti ise dönemin genel başkanı Özgür Özel tarafından takılan Arif Kocabıyık, tır dorsesinde yurt dışına kaçarken yakalandı. YouTube içerik üreticisi Kocabıyık'ın yakalanma anları kameralara saniye saniye yansıdı. İzleyelim.
2: Tırın dorsesine saklandı. Gizlice yurt dışına kaçacaktı. Planın hayata geçmesine gümrük muhafaza memurlarının dikkati engel oldu. O anlar kameralara böyle yansıdı. Kamuoyu onu provokatif sokak röportajlarıyla tanıyor. YouTube içerik üreticisi Arif Kocabıyık hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçu kapsamında yurt dışına çıkış yasağı bulunuyordu. Ancak o yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak istedi. Kapıkule sınır kapısından Bulgaristan'a çıkış yapacak olan bir tırın dorsesine saklandı. Gümrük alanında yapılan aramada tırın altında gizlenmiş iki kişi tespit edildi. Yapılan kontrollerde bu kişilerin Arif Kocabıyık'la İran vatandaşı Şayan Peyman Samadi olduğu belirlendi. Kocabıyık hakkında Antalya 35. Asliye Ceza Mahkemesi'nce verilen yurt dışı çıkış yasağı bulunduğu tespit edildi. Durum Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'na intikal ettirildi. Arif Kocabıyık'la tırın sürücüsü Muhterem Altıntaş gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.
1: 15 Temmuz darbe girişimini Akıncı üstünden yöneten örgütün sözde hava kuvvetleri sorumlusu Kemal Batmaz'ın kızı Esra Batmaz, FETÖ soruşturmasında tutuklandı. FETÖ'nün güncel faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturmalar devam ediyor. Yapılan çalışmalar kapsamında 15 Temmuz darbe girişimini Akıncı üstünden yöneten örgütün sözde hava kuvvetleri sorumlusu Kemal Batmaz'ın kızı Esra Batmaz gözaltına alınmıştı. Şüpheliler Esra Batmaz'la Hilal Köseoğlu'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Batmaz'la Köseoğlu savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik iki şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili son soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 zanlıdan 3'ü adliyeye sevk edildi ve şüphelilerden biri tutuklandı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda emniyet ve jandarma koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında 5. dalga operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ünün işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından şüpheliler Erzurum Adliyesi'ne getirildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen şüphelilerden dalgıç polis Gürkan Gürdal tutuklandı. Diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Başsavcılık iki dalgıç polise verilen adli kontrol kararına itiraz etti. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıkları Başsavcılıklarınca yürütülen Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 29'a yükseldi. Diğer 7 şüphelinin ise işlemleri sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, orman yangınlarına yönelik yürütülen soruşturmalara dair son bilgileri paylaştı. 22-30 Ağustos tarihleri arasında 22 yeni orman yangını soruşturmasında 23 şüphelinin tespit edildiğini, 3 şüphelinin tutuklandığını açıkladı.
3: Yeşil Vatan için adalet ve güvenlik birimleri sahada. Adalet Bakanı Akın Gürlek, orman yangınları ilişkin yürütülen soruşturmalarda son bilgileri paylaştı. Gürlek, Yeşil Vatan'ı koruma mücadelesinin kararlılıkla sürdüğünü vurguladı. 22-30 Ağustos tarihleri arasında 22 yeni orman yangını soruşturmaya konu oldu. Bu soruşturmalarda 23 şüpheli tespit edildi. 3 şüpheli tutuklandı, 9 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Dosyalardaki adli süreç devam ediyor. Bir şüphelinin gözaltı işlemleri sürerken iki şüpheli hakkında yakalama kararı bulunuyor. Savcılıklar yangınların çıkış nedenlerini ve sorumlularını tek tek mercek altına aldı. 1 Haziran'dan bugüne uzanan tabloda dikkat çekti. 97 orman yangınına ilişkin adli işlemlerde toplam 69 şüpheli tespit edildi. Bu şüphelilerden 15'i tutuklandı, 30'u hakkında adli kontrol kararı verildi.
1: Mersin'in Erdemli ilçesinde karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden 16 yaşındaki kız tuvalette doğum yapıp bebeği çöpe attı. Temizlik görevlisi bebeği fark etti, şüpheli anne tutuklandı.
4: Hastaneye böyle girdi, bebeğini tuvalette doğurdu, ardından çöpe attı. Olay Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşandı. Şiddetli karın ağrısı şikayetiyle annesi tarafından hastaneye götürülen 16 yaşındaki genç kızın hastane acil servis girişinde ağrıya daha fazla dayanamayarak yere çöktüğü, bir süre dinlendikten sonra yeşil alana doğru gittiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Muayene olmayı beklerken genç kızın ağrısı arttı ve tuvalete gitti. Tuvalette bebeğini dünyaya getiren genç kız kordonunu kestikten sonra yeni doğan kız çocuğunu çöp kutusuna attı. Ardından hiçbir şey olmamış gibi geri döndü. Yaşanan olay tuvalete giren temizlik görevlisinin çöpte yeni doğan bebeği fark etmesiyle ortaya çıktı. Yaklaşık yarım saat çöp kutusunda kaldığı belirlenen bebek hemen yeni doğan servisinde kuvözde tedavi altına alındı. Kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, acil serviste annesiyle birlikte bulunan genç kızı tespit etti. Hastanede iki gün polis gözetiminde tedavisi süren genç anne suçunu itiraf ederken, kuzeni tarafından hamile bırakıldığı yönünde de ifade verdiği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında genç kız ve annesi gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden bebeğini çöpe atan genç anne tutuklanırken, kendisini hastaneye getiren annesi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
1: Üniversite öğrencilerinin ev arayışını fırsata çeviren bazı ev sahipleri akıl almaz bir tuzağa başvuruyor. Kentsel dönüşüme gireceği bilinen binalardaki daireler öğrencilere bu durum söylenmeden kiralanıyor.
5: Ben onunla anlaşmışım sonuçta ama bana bunu söylememesi saçmalık yani. Kötü olur.
6: Yazık günah. Hani tuttuk, dipozit verdiğine değmez. Çünkü yakın bir zamanda boşalacak, kentsel dönüşüme girecek. Onlarda bir öğrenci ne gerek var?
7: Kiralık ev ilanlarına baktılar. Tam da aradıkları evi buldular. Ancak o evin yakında boşaltılması gerektiğini bilmiyorlardı. İddiaya göre bazı ev sahipleri de bu yoğunluğu tuzağa çevirdi. Kentsel dönüşüme gireceği bilinen bazı binalardaki daireler bu durum söylenmeden öğrencilere kiralanıyor. Gerçekse birkaç ay sonra ortaya çıkıyor.
8: Şu anda İstanbul'daki mevcut kentsel dönüşümü düşündüğümüzde sadece şu anda ruhsat bekleyen 150 bin civarında bağımsız bölüm var. Bunlar tabii ev sahipleri, bazı ev sahipleri diyelim, tarafından fırsata dönüştürülmeye çalışılıyor. Yani mevcutta kentsel dönüşüm sürecine girmiş ama bunun netleşmemiş olan bazı evler kiraya verilip o arada da bu sürecin en azından kira geliri olarak değerlendirilmesine çalışılıyor. Ama bu tabii öğrencileri de, normal kiracıları da mağdur ediyor.
9: Kötü bir durum böyle bir durum. Hem sınav haftasında böyle bir şey yaşamak tabii ki de kötü bir durum. Ev sahibine durumu anlatırdım. Eğer ki tahammül gösterebiliyorsa böyle şeylere, bu haftadan sonra taşınma isteğini gerçekleştirebilirdik. Onun haricinde yapabileceğimiz başka bir şey olmazdı.
10: Dışarıdan bakılınca her şey normal gibi görünüyor. Öğrenci evi tutuyor, ardından depozitosunu ödüyor. Ancak aradan birkaç ay geçtikten sonra evin kentsel dönüşüme gireceğini öğreniyor. İşte o zaman hem parasından oluyor hem de maalesef ki yeni bir ev bulmak zorunda kalıyor.
7: Tuzağın bedeli sadece depozito ve komisyonda değil. Dayanıklılığı şüpheli bir binada yaşamak can güvenliğini de tehlikeye atabiliyor.
8: Öğrenciler mutlaka binanın durumunu sorgulamalı. Tabii bir öğrenci burada ev sahibinden e-devletini isteyip de binanın durumunu oradan sorgulayamayabilir. Bunun için belediyeye, ilgili belediyeye gidip belediyeden destek alabilir. Çünkü bir ruhsat başvurusu varsa bu başvuru belediyeye yapılmıştır. Mevcuttaki tapu istenip ev sahibinden belediyeye bu konuda bir sorgulama yaptırılabilir. Ama bu öğrenci girdikten sonra apartmanda bir karar da alınıyor olabilir. Bu yüzden de mutlaka ev sahibine bunu yazılı olarak sorup kira kontratına da bununla ilgili yazılı madde eklemek isteyebilir.
11: Ben oraya anlaşmışım onunla. Bir ay sonra bana çık diyecek. Yani sıkıntı çıkartırım yani. Çünkü anlaşmışız. Ortada bir para var ve bunu vermişim ben. Ve hani bir ay sonra habersiz bir şekilde beni oradan çıkartamaz yani.
8: İstanbul'da taşınmanın maliyeti 200 binin altında değil. Dolayısıyla birkaç ay sonra tekrar taşınma gündeme gelebilir. Bu da öğrenciyi mağdur edebilir. Diğer taraftan tahliye kararı alınmış diyelim. Tahliye kararı artık alındıysa bundan sonrasında ne yapacağına bakmak lazım. Tahliye kararının resmi olup olmadığı sorgulanmalı. Kira sözleşmesi yıkımı engellemeyeceği için burada çok direnç göstermek yerine mevcuttaki mutlaka yaptığı bir önceki seferde söylediğimiz o yazılı şeyleri hukuki yollara başvurarak talep edebilir.
1: Adana'da jandarma ekiplerinin dikkati sayesinde emekli öğretmen çiftin telefonla dolandırılmasının önüne geçildi. Jandarmanın müdahalesi yaka kamerasına saniye saniye yansıdı.
12: Bizde de tam dolandırıcılık şey var. Yani kişi oğlum diyor. Teyze de amca da hiç yok diyor. Oğlum değil diyor.
4: Adana'da otoyol jandarma ekiplerinin dikkati sayesinde emekli öğretmen çiftin telefonla dolandırılması önlendi.
12: Selam ediyorum. Kiminle görüşüyorsun? Alo. Kiminle görüşüyorum ben? Ben Adana Otoyol Jandarması.
4: Adana'da Otoyol Jandarması TAK Otoyolu'nun Osmaniye istikametinde emniyet şeridinde bekleyen bir araca müdahalede bulundu.
12: Teyze, sizin oğlunuz mu? Camı indirebilir miyiz? İnme.
4: Sürücünün şüpheli davranışlarını fark eden ekipler, araçtaki emekli öğretmen çiftin kendilerini savcı ve polis olarak tanıtan şüpheliler tarafından dolandırılmak istendiğini tespit etti.
12: Babanız nereye gidecek? Osmaniye'ye mi gidecek? Adınız ne beyefendi? Numarada kayıt olmadığından dolayı ondan dolayı soruyorum.
4: Jandarma personelinin yaka kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelilerin beyanlarının gerçeği yansıtmadığı anlaşıldı.
12: Bizde de tam dolandırıcılık şey var. Yani kişi oğlum diyor. Teyze de amca da hiç yok diyor. Oğlum değil diyor.
4: Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yaşlı çiftin yanında bulunan ziynet eşyaları ve paraların dolandırıcılara kaptırılması önlendi.
12: Beyefendi, beyanlara göre siz oğlu değilsiniz. Arıtlar, milletin numarasını aramayın. İkincisi de nereye gittiklerini, kendilerine karar verecekler. Kesinlikle şey yapmayın, aramayın bir daha bu numarayı. Engelleyeceğiz, bilginiz olsun.
4: Yaşlı çift jandarma eşliğinde bölgeden ayrıldı.
12: Bizi takip edin.
13: Dikkat et, yavaş ol.
1: Kontrolden çıkan otomobil tramvay durağına daldı. Durakta bekleyenler üzerlerine gelen araçtan son anda kaçarak kurtuldu. Kayseri'deki kazanın dehşet anları güvenlik kamerasına da yansıdı. İzleyelim. Kontrolden çıkan otomobil hızla tramvay durağına girdi. O sırada durakta bekleyenler aracı fark edip son anda kaçtı. Kaza Kayseri'nin Koca Sinan ilçesindeki Alparslan tramvay durağında meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce kaldırıma çıktı, ardından durağa girdi. Durakta bekleyenler kazadan yaralanmadan kurtuldu. Otomobilde bulunan 73 yaşındaki kadınsa yaralandı. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bye. Bursa'da ev sahibi ve kiracı arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Ev sahibi balkondan tüfekle ateş ederek kiracısını ağır yaraladı ve ölümüne neden oldu. Gözaltına alınan ev sahibi çıkarıldı. Mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
4: Kiracısıyla tartıştı, tüfekle ateş etti ve öldürdü. Olay Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Cerrah Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre ev sahibi Enver Ayaz'la kiracısı Kılıçhan Şahin arasında depo temizliği nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında ev sahibi Ayaz yere düşerek başından yaralandı. Mahalle sakinleri araya girerek tarafları ayırdı. Evine giden Enver Ayaz, balkondan sokakta bulunan kiracısı Kılıçhan Şahin'i ateş etti. Tüfekten çıkan saçmaların göğsüne isabet ettiği Şahin ağır yaralandı. Ailesi tarafından özel araçla hastaneye götürülürken yolda ambulansa alınan Şahin, kaldırıldığı hastanede tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Beyin kanaması şüphesiyle hastaneye kaldırılan Ayaz'sa 6 saat süren tedavisinin ardından taburcu edildi ve ifadesi alınmak üzere ilçe jandarma komutanlığına götürüldü. Adliyeye sevk edilen Enver Ayaz, savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: Sürücü adaylarını önümüzdeki dönemde farklı bir sınav sistemi bekliyor. Yeni modelde adayların gerçek trafik koşullarında ve farklı güzergahlarda sürüş becerilerinin ölçülmesi planlanıyor. Sistemin yeni yılla birlikte yürürlüğe girmesi bekleniyor.
13: Çok iyi bir eğitim alma zorunluluğu bekliyor, iyi bir maliyet bekliyor ve biraz zaman bekliyor.
2: Dubalar yerine gerçek araçlar, ezber parkur yerine doğal trafik akışı. Ehliyet sınavı sisteminde düzenlemeler yolda.
14: Zor olurdu. Yani böylesi daha kolay benim için. Ama yine bir iki kere öyle sürsem o da yani kolaylaşırdı.
2: Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni uygulamasıyla direksiyon sınavlarında adayların gerçek trafik akışı içerisinde araç kullanma, park etme, hız kontrolü ve farklı yol koşullarına uyumu değerlendirilecek.
15: Ehliyet sınavında duba dönemi bitiyor. Yeni sistem uygulanmaya başlarsa bundan sonra iki duba arasına park yerine gerçek araçların bulunduğu alanlarda manevra yapılacak.
13: Parkurumuz, bugüne kadar yapmış olduğumuz parkur sınavı tamamen ezbere dayalıydı. Yani iyi ezberleyen kursiyer geçiyordu, ezberleyemeyen kursiyer sonra geçiyordu veya geçemiyordu her neyse. Şimdi bunun doğru olduğunu biz düşünmüyoruz. Yani biz ezbere yaşayamayız.
2: Sabit parkur sistemi de düzenlemeden nasibini alıyor.
15: Düzenleme kabul edilirse sürücü adayları ezberlenmiş parkurlar yerine gerçek trafik akışında sınava girecek.
13: Kursiyer tüm trafik psikolojisini öğrenmiş olacak. Ana caddeye girecek, sokağa girecek, parkına girecek, kavşağından dönecek, yaya geçidinden bekleyecek, ışıklarda duracak bekleyecek gibi gibi bir sürü kuralı yaşayarak gelmiş olacak.
2: Eğitim ve sınav sürelerinin uzaması da gündemde.
13: Sınav saatimiz bizim 40 dakika. Bunun bir saate çıkması öngörülüyor net olmamakla birlikte. Bir saat boyunca siz trafiğin her alanında tüm kurallara uygun araç kullanmak zorundasınız ki ehliyetinizi alasınız.
15: Direksiyon eğitimi uzuyor, sınav süresi artıyor. Yeni düzenleme yürürlüğe girerse direksiyon eğitimi 24 saate, sınav süresi ise 1 saate çıkabilir.
16: Ben yeni sistemde ehliyet almak istemezdim. Şu anki sistem biraz daha kolay ama yeni sistemde gerçek trafikte kullanacağımız için zorlanacağımızı düşünüyorum. Ben şu an ehliyetlerimi aldım tabii ki ama şu anda kesinlikle istemem.
17: Yeni sistemde ehliyet almak isterdim. Bunun sebebi trafikte eğitim aldığımız için, her şeyi birebir yaptığımız için yani ehliyet aldıktan sonra trafiğe çıkmamız daha kolay olacak.
1: Ani kalp krizi riski kalp sağlığında erken müdahalenin önemini bir kez daha gündeme taşıdı. Uzmanlar özellikle göğüste baskı, nefes darlığı ve soğuk terleme gibi belirtilerde zaman kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini söylüyor. Kalp krizinde ilk saatler hayati önem taşıyor.
3: Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın geçirdiği kalp spazmı, kalp ve damar hastalıklarını yeniden gündeme taşıdı. Uzmanlar özellikle ani gelişen kalp krizlerinde zaman kaybetmeden tıbbi yardım alınmasının hayati önem taşıdığına dikkat çekiyor.
18: Kalp damar hastalıkları dünya genelinde en önemli ölüm nedenleri arasında yer alırken bazı kalp krizleri hiçbir ön belirti vermeden ortaya çıkabiliyor.
19: Kalbin en önemli kısmı damarı olduğu

0: için hastaneye yetişmesi bazen bu hastaların çok zor olabiliyor. Saatleri var. 1-2 saat içerisinde o damarın hemen açılması gerekiyor ani kalp krizinde. Eğer bu süre geçerse maalesef hayati risk, ölüm riski çok artıyor.
1: Uzmanlara göre kalp krizi riski erkeklerde, kadınlara oranla daha fazla.
0: En sık kalp krizleri gerçekten 50-55 yaş grubunda oluyor. Kadınlar

0: Ancak erkekler daha fazla kalp krizi konusunda risk altındalar.
1: Özellikle ailesinde kalp hastalığı bulunan, sigara kullanan, diyabet, tansiyon ya da kolesterol problemleri olan kişilerin düzenli olarak kontrollerini yaptırmaları gerekiyor.
0: İkinci büyük risk faktörü, biz genetiğimizi değiştiremeyiz ama değiştirebileceğimiz bazı risk faktörleri var. Neler bunlar? Sigara. Sigara hala kalp krizlerinin, bacak damar tıkanıklıklarının, inmelerin, felçlerin en büyük sebeplerinden biri olarak önümüze geliyor. İkincisi diyabet. Diyabet hastaları çok önemli çünkü göğüs ağrısını diyabet hastaları hissetmezler ve şeker hastalarında, diyabet hastalarında kalp damar tıkanıklıkları çok daha gürültülü seyredebilir.
1: Kalp krizinin en bilinen belirtilerinin başında ise göğüste baskı ve sıkışma hissi geliyor. Uzmanlara göre göğsün üzerine biri oturuyormuş gibi hissedilen baskıya terleme, nefes darlığı ve kola, çeneye ya da sırta yayılan ağrı eşlik edebiliyor. Ancak belirtiler her hastada aynı şekilde görülmeyebiliyor. Özellikle diyabet hastalarında göğüs ağrısı yerine mide rahatsızlığı, bulantı, kusma veya farklı şikayetler ortaya çıkabiliyor.
0: Kalp krizinin önemli bir kısmında biz hastalarımıza sorguladığımızda görüyoruz ki daha öncesinden bazılarının hiçbir şikayeti yok ki bir anda gelişebiliyor. Ancak evet, gerçekten bazı hastalarımız kendilerini çok iyi dinliyorlar. Check-up'larını, düzenli kontrollerini çok iyi yaptırıyorlar. Evet, bu hastalarda önceden kalp krizi geçirme ihtimali olan damarı saptayıp müdahale edebiliyoruz.
1: Uzmanların vatandaşlara en önemli uyarısı ise zaman kaybetmemek. Yeni başlayan ve özellikle baskı, sıkışma şeklinde hissedilen göğüs ağrısı, nefes darlığı, soğuk terleme, bayılma ya da kola ve çeneye yayılan ağrı gibi belirtiler ortaya çıktığında vakit kaybetmeden 112 acil çağrı merkezinin aranması gerekiyor.

Haberleri, gelişmeleri ekranlarınıza taşıdık. Peki tüm bu gündem gazetelerde nasıl yer aldı? Birlikte bakalım. Akşam gazetesi gemiyi ilk kaptanı terk etti diyor efendim. 8 kişinin öldüğü, 20 kişinin de kaybolduğu Girne'deki o faciaya dair detayları ekranlarınıza taşımıştık. Gemiyi önce kaptanlarla mürettebatın terk ettiği ortaya çıktı efendim. Girne'deki faciaya da 9 tutuklama olduğunu bir kez daha hatırlatalım ve detaylarına bakalım. Kurtarma çalışmalarına katılan Mustafa Koç, birinci ve ikinci kaptanla mürettebatı kendi teknesiyle karaya çıkarttığını anlattı. Gemiyi ilk onlar terk etti dedi. Koç geminin kopan ön kısmında da yama olduğunu söyledi. Kaptan Mustafa Özse ifadesinde hava normaldi, dalga geminin önünü kopardı dedi. 2016'da ağır hasarlı raporu verilen geminin Yunan firması tarafından tamir edildiği, tamirden sonra da iki kez hasar aldığı ileri sürüldü. 8 zanlıyla birlikte tutuklanan kaptan Mustafa Öz, kaptanlık sertifikasını ise 2 yıl önce Honduras'tan almış deniyor. Detaylarda biraz aşağıya indiğimizde ise başka bir can yakan detayı görüyoruz. Evlatlarım ellerimden kayıp gitti dedi bir anne. Vatan gemide iki çocuğunu kaybeden anne Ayten Biçer, eş atanlarını işte şöyle anlatıyor efendim. Oğlum babasının yakasından tutmuş. Kızım da anne ne olur elimi bırakma diye bağırıyordu. Elimden yağ gibi kayıp gitti. Geminin su aldığını söyledik. Gidin başka yere oturun dediler. Ortalık ana baba günü oldu. Çocuklarım can yeleksiz gitti ifadelerini kullandı anne Ayten Biçer. İki çocuğuna ulaşamadı efendim. Ellerinden kayıp gittiğini ifade ediyor. Gerçekten de can yakan bir olay. Kayıp kişileri arama çalışmalarının sürdüğünü ifade edelim. Diğer başlıklara bakalım. Ay Yıldızlı kafileyle Bişkek'te ayakta alkış başlığını görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bişkek'te 6. Dünya Göçebe Oyunları açılış törenine katıldı. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Türkiye kafilesini ayakta selamlayarak alkışladı. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın Arena Stadyumu'nda Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov ve eşi Aygül Japarov karşıladı. Detaylarını haberlerimizde de ekranlarınıza taşımıştık. Soykırımcı tehditle dünya savaşmalı başlığına da bakalım efendim. 3 ülkenin imzaladığı Mekke Savunma İttifakı'nın ilk toplantısı İstanbul'da yapıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, soykırımcı İşgalci yaklaşım bizim değil, bütün bölgenin ve uluslararası toplumun bir tehdididir. Netanyahu tehdidiyle uluslararası sistem savaşmalıdır dedi. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan heyeti hatıra fotoğrafı çektirdiler. O fotoğrafa da yer veriliyor haberin detayında. Ve tır dorsesi altında yakalandı başlığına da bakalım. Bunu da ekranlarınıza taşımıştık. Cumhurbaşkanı hakaret suçu kapsamında yurt dışına çıkış yasaklandı.

bulunan YouTuber Arif Kocabıyık, Bulgaristan'a kaçmaya çalışırken Kapıkule'de tır dorsesinin altında yakalandı. Özgür Özel Kocabıyık'a parti rozeti takmış, tepkiler üzerine de parti üyeliği iptal edilmişti. İşte o hem tır dorsesi altında yakalandığı anlara ilişkin bir fotoğraf karesi, hem de Özgür Özel'in kendisine parti rozeti taktığı anlara ilişkin fotoğraf karesi haberin detaylarında yer alıyor diyelim. Milli antrenörü kadın çalışan katletti başlığına bakalım. Borç husumeti efendim maalesef kanlı bitti. İstanbul'da milli antrenör Funda Bakış sahibi olduğu spor salonunda çıkan tartışmada eski çalışanı Zehra G tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından G ile birlikte 3 kişi gözaltına alındı. Zehra G'nin Bakış için kredi çektiği parasını alamadığı iddia ediliyor. Dronlu alkol uyarısına da bakalım, zira sosyal medyada da oldukça ses getiren bir video oldu bu. Pek çok kez paylaşılan bir video oldu. İstanbul Fatih'te kaydedildi bu video. Polis ekipleri surların dibinde alkol tüketen kişileri drone aracılığıyla bu bölgede alkol içmek yasak anonsuyla uyardı. O anlar sanki bir bilim kurgu filminden çıkmış gibiydi efendim. O nedenle de sosyal medyada da büyük ilgi çekti. Zira biz sık sık ekranlarınıza taşıyoruz. Devriye gezen polisler artık drone'la da devriyelerini sürdürüyorlar. Bunun yanında siber dünyada da sanal alemde de bir devriye olduğunu biliyoruz. Artık günümüzde diyelim ve Sabah gazetesiyle devam edelim. Sabah gazetesinin de manşetinde elbette o gemi faciası yer alıyor. Yamalı gemi battı, önce kaptan kaçtı diyor Sabah gazetesi de. Şöyle bir detaylara baktığımızda Girne açıklarında yolcu gemisi faciasına ihtimaller zincirinin neden olduğu ortaya çıktı. Yetersiz can yelekleri, kaptanın yönetemediği tahliye, mazot sıkıntısı nedeniyle kurtarmanın zorlaşması ve yamalı gemiye dolan su 3 kişinin ölümüne neden oldu. Uzmanlar ihmaller zincirini sıralıyor. Kazadan kurtarılanların ifadeleri ve uzman görüşleri ihmaller zincirinin faciaya davetiye çıkardığını ortaya koyuyor. Şöyle kısaca göz atacak olursak o ihmaller zincirine. 26 yıl önce Fransa'da üretilen gemi 2003'te borç nedeniyle Türkiye'de haczedilerek uzun yıllar limanda bağlı kalmış. Daha önce de karaya oturan gemi hasar almış ve yama yapılmıştı. Dalgaların yamayı kopararak geminin batmasına neden olduğu iddia edildi. Faciadan kurtulanların ifadelerinde geminin su almaya başladığı, kaptanın ısrarla tahliyeyi geciktirdiği söylendi. Gemi kaptanı ve mürettebatı kaza hallerinde paniği önleme ve yolculara yol gösterme protokollerine uymadı. Son ana kadar tahliye uyarısı yapılmadı. Gemiyi boşaltın çağrısı yapıldığında ise yeterli can yeleği bulunmadığı ve acil çıkışların kapalı olduğu belirtildi. Geminin içine dökülen mazot nedeniyle zemin ve yolcuların vücutlarında oluşan kaygan tabaka kurtarma çalışmalarına engel oldu. Kurtarma botlarının koordinasyonu konusunda büyük ihmal yaşandı. Kazazedeler botlara ilk gemi mürettebatı bindi ifadelerini kullanıyorlar. Verdikleri ifadelerdi. Ve şu anda enkaz 514 metre derinde 40 metre uzunluğundaki yolcu gemisinin enkazına ulaşılmaya çalışılıyor. 600 metre derinlikte yaşam desteği sağlama ve enkaz çıkarma yeteneğine sahip deniz kuvvetlerine ait TGC Işın gemisi bölgeye sevk edildi de diyor Sabah gazetesinin haberlerinin detaylarında da. Şöyle bir diğer haberlere göz attığımızda da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bişkek ziyaretini görüyoruz. Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te. Bişkek'te yoğun diplomasi trafiği diyor Sabah gazetesi de. Bakalım şöyle hangi görüşmeleri gerçekleştirecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Cumhurbaşkanı Erdoğan Şangay İşbirliği Örgütü zirvesinde dünyaya seslenecek. Putin ve diğer liderlerle de baş başa görüşmeler yapacak. Bugünkü oturumuna hitap edecek Şangay İşbirliği Örgütü'nün ve önemli mesajlar verecek. Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşmesinde Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi ve Türkiye'nin barış diplomasisindeki rolünün güçlendirilmesi de ele alınacak. Ve göçebe oyunlarındaki o görkemli açılışa da işaret ediliyor. Sabah gazetesinin ilk sayfasında biraz aşağıya indiğimizde de
Mekke Savunma Anlaşması sonrası İstanbul'da yapılan o ilk kritik toplantıya yer veriliyor. Netanyahu canisi artık durdurulmalı başlığıyla bu ifadeleri, bu mesajı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan vermişti. O mesaj ön plana çıkarılıyor diyelim. Kedinin ısırığı nehire öldürdü başlığına da şöyle bir göz atalım. Küçük kızın kuduz nedeniyle ölümünün ardından uzmanlardan aşı uyarısı geldi. Diyarbakır'da yaşayan 3 yaşındaki Nehir Keklik sokakta sevdiği kedi tarafından dudağından ısırıldı. 4 ay sonra fenalaşan küçük kız kuduz nedeniyle can verdi. Uzmanlar böyle bir durumda mutlaka hastaneye başvurun, aşınızı olun uyarısı yapıyor diyoruz ve Hürriyet gazetesine bakıyoruz. Çatlakla yola çıktı diyor Hürriyet gazetesi de, yine gemi faciası var manşette. Bakalım detayına. İşte Girne'de batan katamaranla ilgili sigortacıların elde ettiği ilk bulgular diyor Hürriyet gazetesi. Gemi kazadan önceki fırtınada hasar gördü. Buna rağmen sefere çıktı ve çatlaklardan dolan su katamanı batırdı diyor sigortacılar verdikleri ifadelerde. Ve Şangay zirvesi için Bişkek'te başlığı da yine yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bişkek Arena'daki o ziyareti de yer alıyor. Yine Mekke İttifakı'nın İstanbul'daki buluşmasına da yer veriliyor. Detaylarından diğer haberlerimizde de yine önceki gazetelerde de ekranlarınıza taşımıştık. Uygun fiyatlı TOG geliyor başlığına da şöyle bir göz atalım. TOG Başkanı Fuat Tosyalı, markanın 3. modeli T6X'i tanıttı. Yeni model B SUV segmentinde konumlanacak. TOG modelinin yaklaşık yarısında bir fiyatına satılması planlanıyor deniliyor detaylarda. Ve Milliyet gazetesi var sırada. Milliyet gazetesinin manşetinde gemisini batıran kaptan başlığı yer alıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde batan gemiyle ilgili ilk tespitlere göre olumsuz hava şartlarına rağmen sefere çıkan kaptanın geminin su alması sonrası durmaması ve yolcuların tahliyesindeki ihmaller acaya neden oldu deniliyor Milliyet gazetesinde. Yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da temasları ve Kırgızistan ziyareti yer alıyor. Hemen yanında Mekke İttifakı ilk kez buluştu başlığını da görüyoruz. İstanbul'daki o önemli zirvenin de detaylarına yer veriliyor. Biraz aşağıya inelim. Avrupa Gazze'yi unuttu diyor Milliyet gazetesi. Yunanistan, Almanya ve Finlandiya İsrail'le yaptıkları anlaşmalarla Gazze'deki soykırımı unuttu. Üstelik Finlandiya, İsrail'le savunma işbirliğini 2034'e kadar uzatırken Filistinli mültecilere yardım sağlayan UNRWA'ya yönelik 20 milyon avroluk finansman anlaşmasını yenilememe kararı aldı. Ve Netanyahu'nun kaybettikçe saldırganlaştığı da ifade ediliyor. Seçimlere kısa bir süre kala yapılan anketlerde kan kaybetmeyi sürdüren İsrail Başbakanı Netanyahu daha saldırgan bir tutum sergileyerek oylarını artırma çabasına girişti. Netanyahu son katıldığı canlı yayında İran, Gazze, Batı Şeria ve İngiltere'yi hedef aldı. Gerekirse tüm Gazze'yi işgal ederiz dedi saldırgan bir tutumla. Ve Vira Bismillah başlığını da görüyoruz az önce haberlerimizde de ekranlarınıza taşımıştık efendim. Genel av yasağının son ermesiyle denizlerdeki yeni av sezonu bugün itibariyle başladı. Balıkçılar Karadeniz'de hamsi ve palamut, Marmara'da hamsi, istavrit ve lüfer, Ege'de sardalya ve hamsi, Akdeniz'de ise sardalya, barbun ve karides açısından bereketli bir sezon geçirmeyi umuyorlar deniliyor. Ve biraz sürmanşete de bakalım. Gençler sosyal jet lag kıskacında deniliyor. Bakalım bunun da detayına. İngiltere'deki Southampton Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, hafta içi ve hafta sonu uyku düzeni arasındaki uyumsuzluğun ergenlerde sosyal jet lag'e yol açarak kaygı düzeyini artırdığını ortaya koydu. Uzmanlar ergenlik döneminde düzenli yatış ve kalkış saatlerinin korunmasını ve okulların ilk ders saatlerini gözden geçirmesini öneriyor deniliyor. Ve Türkiye gazetesi var sırada. Türkiye gazetesi ise ağır hasara basit tamir yapıldığı iddiası diyor Yunan firma şüphesi başlığıyla efendim o gemi faciasını manşetine taşıyor. Tabii farklı bir pencereden bakıyor Türkiye gazetesi. Batan feribotun ilk defa kaza yapıp ağır hasar aldığı, iki defa kaza yapıp ağır hasar aldığı, Türk mühendislerin tamiri zor raporu verdiği, bunun üzerine
Yunan firmaya tamir ettirildiği öne sürüldü. Olay anında kapıların kilitlendiği, can yeleklerinin dağıtılmadığı ve sandalların denize bırakılmadığı aktarıldı. 26 yıllık geminin daha önce iki defa kaza geçirdiği, ön tarafının ağır hasar aldı ve Türk mühendisler tamiri zor derken buna rağmen geminin bir Yunan firmasına üstün körü elden geçirildiği iddia ediliyor, deniliyor.

Melek ablaya özel helikopter başlığına da bakalım. Nefes kesen bir kurtarma operasyonu daha kayda geçti efendim. Konya'nın Seydişehir ilçesinde yaşayan Melek Güngör, yürüyüş için çıktığı tabiat parkında kayalıklardan düştü. Sağlık ekipleri olay yerine ulaşamadı. Askeri helikopterden destek alındı. Komandolar Güngör'ü mahsur kaldığı yerden kurtardı. İşte o film sahnelerinden fırlamış gibi görülen bir fotoğraf karesi de yer alıyor kurtarma operasyonunda. Ve sürmanşete baktığımızda dünyanın gözü bu zirvede başlığını da görüyoruz. Savaşlar ve küresel meseleler Kırgızistan'da masaya yatırılacak efendim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan orada bugün de önemli görüşmeler yapması bekleniyor diyelim. Yeni Şafak gazetesiyle devam edelim. Çalışamaz raporu verilmiş, yüzen tabut diyor Yeni Şafak gazetesi. Gemi faciasına ilişkin manşete taşıyor bu haberi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 8 kişinin öldüğü, 20 kişinin de kaybolduğu gemi faciasının altından tam bir ihmaller zinciri çıktı. 23 yıl önce başka bir atla sefere başlayan Filojet'in daha önce de kaza yaptığı, 4 yıl önce ise gemi hakkında çalışamaz raporu verildiği ortaya çıktı deniliyor Yeni Şafak gazetesinin manşetinde. Ve TCG Işın kayıpları -514'te arayacak. Buna da değinelim. Kurtarma ve yedekleme gemisi TCG Işın da bölgeye hareket etti. Geminin 1400 metre derinliğe kadar tek tik yapabildiği, 514 metrede olan batığa ulaşabilecek kapasiteye, teknik donanıma sahip olduğu öğrenildi. Bölgeye ulaşan TGC Işın hem su altındaki geminin kara kutusuna ulaşmaya çalışacak hem de kayıpları arayacak deniliyor. İsrail denince akla soykırım geliyor başlığına da şöyle bir bakalım. Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, İsrail'in ABD kamuoyundaki imajının kuruluşundan bu yana en kötü dönemini yaşadığını söyledi. Bennett, İsrail denilince akla soykırım ve bebek katilleri geliyor dedi. Bennett, bir ABD'li öğrenciye İsrail denince aklınıza ne geliyor diye sorarsanız soykırım diyorlar. İtalya derseniz makarna, spagetti, İsrail derseniz bebek katilleri. Durum bu diye konuştu efendim. Ve deli danaya döndü başlığına da bakalım. Hemen yanında yer alıyor. Seçimi kaybetme korkusuyla adeta çılgına dönen İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu önüne geleni tehdit etti. İran'dan Hamas'a, Türkiye'den İngiltere'ye kadar birçok ülke ve grubu hedef gösteren Netanyahu, gerekirse tüm Gazze'yi işgal ederiz sözleriyle soykırıma devam işareti verdi deniliyor bir diğer haberde de. Ve ucuz tatlıda NBŞ'ye dikkat. Nedir NBŞ efendim? Nişasta bazlı şeker. Hatırlayacaksınız daha önce de bununla ilgili operasyonlar gerçekleştirilmişti. Hemen bakalım detayına. %2,5 olan kotayı 10 kat artırarak kayıt dışı nişasta bazlı şeker, yani NBŞ üretip satanlara yapılan operasyonda gıdada büyük tehlikeyi gözler önüne serdi. Sektör temsilcileri ucuza maat edilen pek çok üründe insan sağlığını tehdit eden NBŞ kullanıldığını belirtiliyor. Yani ucuz tatlıya gitmemekte, almamakta, yememekte fayda var efendim. Bu uyarıyı dile getirmiş olalım ve Yeni Akit gazetesine bakalım son olarak. Yeni Akit gazetesi millet hırsızlığına, yolsuzluğuna şahittir diyor manşetinde. Bakıyoruz detayına. İstanbul nimet şiarıyla mega şehirde büyük bir yağmaya girişen çok sayıda müteahhidi, AVM işletmecisini rüşvete bağlayan vurguncu başı Ekrem İmamoğlu'nun algı oyunlarının sonu gelmiyor diyor Yeni Akit gazetesi haberinin detayında. Ve şöyle devam ediyor Yeni Akit gazetesi. Şaibelerini perdelemek için İBB'ye yönelik yolsuzluk davasında tahrik denemelerinde bulunmaktan, hakimlere ve savcılara laf atmaktan, müşteki ve tanıkları tehdit etmekten, itirafçılara iftiracı laftası vurmaktan dahi çekinmeyen İmamoğlu, şimdi de susturuluyorum yalanını kitaba taşıdı deniliyor Yeni Akit gazetesinin haberinde. Ve sürmanşette Bişkek çıkarması başlığını da görüyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bişkek ziyareti yer alıyor. Cumhurbaşkanı Dünya Göçebe Oyunları açılış töreni ve bağımsızlık günü kutlamalarına da katıldı ve Şangay İşbirliği Teşkilatı zirvesine katılmak üzere gitti Cumhurbaşkanı Erdoğan Bişkek'e efendim. Bugün de ikili görüşmelerini sürdürecek diyelim. Gazete başlıklarını ekranlarınıza taşıdık efendim. Şimdi kısacık bir ara veriyoruz, ardından yine buradayız.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Türkler, Kürtler, Araplar olarak kardeşle kucaklaşmamızı engelleyemezsiniz. Hangi hesaplar içinde olduğunuzu biliyoruz. Ne tür oyunlar çevirdiğinizi gayet iyi biliyoruz. Biz bize uzanan, yurdumuza uzanan, milletimize uzanan, kardeşliğimize, imanımıza, bölgemizin huzuruna uzanan o kirli elleri çok ama çok iyi biliyoruz. Herkesin bir hesabı varsa emin olun bizim de bir hesabımız, bir planımız var. Hepsinden önemlisi alemlerin Rabbi olan Cenab-ı Allah'ın da bir hesabı var. O hesap eninde sonunda galip gelecek. Kan tüccarları kaybedecek. Terörden nemalanan fırsatçılar kaybedecek. Coğrafyamızı istikrarsızlığa boğmak isteyen soykırımcılar kaybedecek. Kazanan insanlık cephesi olacak. Kardeşlik olacak. Barış ve istikrar olacak. Kazanan 86 milyon vatandaşıyla Türk milleti olacak. Kimsenin tereddüdü olmasın. Büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökmüştür. Türkiye yüzyılının inşası başlamıştır.

0: para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Vakıfbank Sanat sunar.

0: Eski İstanbul, sesleri itibariyle ayrıca müstesna bir musiki şehriydi. Şehirde topluma hitap eden ve medeniyet tasavvurunun temel değerlerini işaret eden ezan, o dönemde ses yükselten cihaz olmadan okunmaktaydı.
1: Allahu Ekber, Allahu Ekber.
0: Minare şerefelerinden okunan bu ezanlarda insan sesinin sıcaklığı ve ünsiyeti her an hissedilirdi. Müezzin efendiler, çocuklarını hayra davet eden ebeveynler gibi müşfik ve munis bir tavır içinde insanları mescitlere çağırırlardı. Şehirde bir mahalde bulunan insan, yakın bir minareden okunan ezanı bütünüyle duymazdı. Çünkü şerefede bulunan müezzin, ezanı şerefede devrederek cümle cümle kıraat ederdi. Bir cümleyi kuvvetle duyan kulak, ikinci ezan cümlesini adeta bir hayal gibi hisseder ve aradaki boşluğu kendi gönlüyle doldururdu. Ezanın insana yakışan, adeta gaipten gelir gibi deruni bir ortamda duyulması, bir sonraki safha olan ibadetin manevi atmosferine bir giriş imkanı yaratmaktaydı.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Yoğun bir iş günü ve tempoya yenik düşen bünye. Bayılma, beyne giden kan akışının azalması sonucu kısmi bilinç kaybıdır. Öncelikle bilincin yerinde olup olmadığını tespit etmek için kişi omuzlarından hafifçe sarsılarak seslenilir. Hasta sırt üstü yatırılır. Bacakları yaklaşık 30 santim yukarı kaldırılır. Sıkan kıyafetleri gevşetilir, ortam havalandırılır. Yiyecek ya da içecek verilmez. İlk yardım bilmek sadece sağlık çalışanlarının görevi değil, hepimizin sorumluluğudur. İlk yardım hayat kurtarır. Eğitim detayları için ilkyardim.org.tr

0: Binoğlu hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Binov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Binov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Binov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba efendim. Ben Duygu Göktürk. Saat 28'i gösteriyor. Moderatör sabah kaldığı yerden devam ediyor efendim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki gemi faciasında kayıp 20 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Bugün 514 metre derinde deniz tabanına oturan gemiye robotik bir dalış yapılacak ve kara kutu aranacak efendim. Şimdi sizleri hemen bölgeye götürelim. 24 muhabiri Mehmetcan Çoban Girne Limanı'nda bizleri bekliyor. Son durumu ondan öğrenelim. Mehmetcan günaydın. Oldukça önemli bir noktadasın. Girne Limanı'ndasın. Dünden bu yana o noktada neler yaşandı? Soruşturma hangi aşamada ve bugün önemli bir dalış yapılacak. Bu dalış saat kaçta başlayacak? Neler aktaracaksın bize?
1: Evet Duygu Göktürk, öncelikle şununla başlamak istiyorum. Dün gece saatlerinden itibaren aslında ekiplerin çalışmaları aralıksız bir şekilde devam etti. Özellikle akşam karanlığında ekipler çalışmalarını sürdürdü. Hem havadan hem de denizden ekiplerin çalışmaları devam etti. Tabii ki de o çalışmalar esnasında ekipler gece görüş ve sismik cihazlar kullandığını sizlere söyleyebiliriz. Gün aydınlandı ve ekiplerin işi biraz daha kolaylaştı. Çünkü açık denizde bu sefer gece görüşü veya sismik cihazı bulunmayan tekneler de arama tarama faaliyetlerine, arama kurtarma faaliyetlerine başladığını söyleyebiliriz. Saatler 9'u gösterdiğinde bizler kameraman arkadaşım Ali Maşalacı ile birlikte Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne görevlendirilen TCG Işın gemisine bineceğiz ve TCG Işın gemisinde arama kurtarma faaliyetlerini yakından takip edeceğiz. Az önce sizlerin de belirttiği gibi 514 metrede bir batık gemi bulunuyor ve o batık gemi için Türkiye'den TCG Işın gemisi görevlendirildi. O gemi sismik cihazları ve sonar cihazları ile birlikte 1 metre derinliğe kadar deniz tabanını tarayabiliyor ve deniz tabanındaki olanları gemi içindeki cihazlarla ne olup ne bittiğini de açıkça gösterebiliyor. Ve bu noktada aslında bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için oldukça önemli bir gün. 20 kişinin kaybolduğu feci olayda bugün gözler bugüne çevrildi. Çünkü TCG Işın gemisinden gelecek umutlu bir haber bekleniyor. Eğer gemi içerisinde sıkışıp kalan bir kişi varsa bugün TCG Işın gemisindeki sismik cihazlarla belli olacak ümidi var buradaki kişilerde. Peki olay nasıl yaşanmıştı? Kısaca hem olayın nasıl yaşandığını hem de soruşturma aşamasından da bahsetmek istiyorum. İlk olarak soruşturma aşamasından bahsedecek olursak, dün 9 kişi hakim karşısına çıkmıştı. O 9 kişi arasında biri kaptan, biri gemi kaptan yardımcısı, 6 mürettebat ve bir şirket çalışanı bulunuyordu. Ve hatta hakim karşısında ifadelerini de verdi. Bu 9 kişi ilk etapta 16 kişinin hakim karşısına çıkması bekleniyordu. Fakat 7 kişi mahkemeye katılmadı. 7 kişi mahkemeye katılmadığı için hakim duruşmaya ara verdi ve ikinci duruşmada mahkemeye katılmayan 7 kişinin de mahkemeye katılmasının kararı verildi. Fakat ikinci duruşmada da mahkemeye o 7 kişi katılmadı ve bu nedenle 9 kişi hakkında 3 günlük ek gözaltı kararının verildiğini söyleyebiliriz ve o kalan 7 kişinin de 3 gün sonra kurulacak tekrardan Girne Kaza Mahkemesi'ne katılmasının kararı verildiğinin altını çizelim. Peki bugün burada neler yaşanacak? Hava artık aydınlandı. Ekiplerin işleri biraz daha kolaylaştı Duygu Göktürk. Biz de dün yakından ekiplerin arama kurtarma faaliyetlerini takip etmiştik. Kameraman arkadaşım Ali Maşalacı ile bugün ekipler hem havadan hem karadan hem de denizden 20 kişiyi bulmak için arama kurtarma çalışmalarını devam ettirecek ve bu noktada işte az önce de bahsetmiş olduğum gibi TCG Işın oldukça önemli bir rol oynuyor ve bizler de TCG Işın'la saatler 9'u gösterdiğinde kameraman arkadaşım Ali Maşalacı ile birlikte Girne açıklarına açılacağız ve feci olayın yaşandığı noktaya gideceğiz. Orada arama kurtarma faaliyetlerini yakından takip edeceğiz. Feci olayda 8 kişi hayatını kaybetmişti. 239 kişi kurtulmuştu. 20 kişi ise denizde kaybolmuştu. Ve şu anda da helikopter seslerini bizler çok net bir şekilde duyabiliyoruz. Helikopterler şu anda hem sahil hattına yakın kesimde alçak uçuş gerçekleştiriyor, hem de Girne açıklarında alçak uçuş gerçekleştiriyor. Uçaklar deniz yüzeyini ve karayı tararken, gemilerse sismik cihazlarıyla ve içerisinde bulunan cihazlarla hem deniz altını hem de deniz yüzeyini taramaya devam ettiğini söyleyebilir. Sözlerimizi toparlayacak olursak, feci olayda 8 kişi hayatını kaybetmişti. 239 kişi o gemiden kurtulmuştu. 20 kişi de denizde kaybolmuştu ve 20 kişi için arama kurtarma çalışmaları

0: olursak feci olayda 8 kişi hayatını kaybetmişti. 239 kişi o gemiden kurtulmuştu. 20 kişi de denizde kaybolmuştu ve 20 kişi için arama kurtarma çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor. Türkiye'den görevlendirilen TCG Işın'la da...
1: Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurumları koordineli şekilde çalışırken uluslararası arenada dikkat çekici bir sessizlik oluştu. Avrupa Birliği Konseyi, Avrupa Birliği Komisyonu, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği'nin dış politika birimi paylaşım yapmadı. Hiçbir kurum ve taziye mesajı yayımladı ne dayanışma açıklaması yaptı. Aynı şekilde Avrupa Birliği üyesi ülkelerin liderleri ve dışişleri makamları...

dışişleri makamlaştı. Ancak sosyal medyada bazı kullanıcıların ırkçı ve nefret içerikli ifadeler kullanması tepki çekti. Bazı paylaşımlarda kahrolsunlar, ölsünler ve üzülmeyin hepsi Türk'tü gibi kan donduran ifadeler yer aldı. Aşırı sağcı Eylem Partisi'nden

törenine katıldı. Bunları açılış törenine katıldı. Açılış törenine katılan ülkelerin liderlerini Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov karşıladı. Katılımcı ülkelerin kortej yürüyüşüyle başlayan törende liderler sporcuları selamladı. Erdoğan'ın zirve kapsamında

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pakistan Dışişleri Bakanı Dar'la birlikte Bişkek'e gitti. Bakan Fidan sosyal medya hesabından uçakta çekilen bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafta Fidan'la Milli Savunma

Trump, İran'a yönelik kimyasal silah kullanma gibi bir ihtimal olmadığını da vurguladı. Tahran'ın askeri kapasitesini zaten büyük ölçüde yok ettiklerini öne sürdü. 14'e bir röportaj verdi. Bu röportajda kurduğu bir cümlenin öznesine Türkiye ve Hizbullah'ı yerleştirdi ve genel bir onları vuracağız ifadesi kullandı. Peki bu açıklama Türkiye'ye yönelik açık bir tehdit mi, yoksa Netanyahu halkını manipüle etti?

0: Sunan Mahmut Durra ağır travmanın ardından hayat minlerin hayatını zindan ediyor. Son olarak İsrail ordusu Batı Şeria'nın Ramallah'a bağlı Beytunya kentini hedef aldı. Bölgede 37,5 dönüm araziye el konulmasını öngören askeri emir çıkardığı duyuruldu.
1: İzlerken tüyleri diken diken eden o görüntülerde ordumuzun sarsılmaz gücü vurgulanıyor. Bir zamanlar yokluklar içinde süngüsüyle destan yazan Türk askeri bugün aynı ruhu yerli ve milli teknolojinin gücüyle birleştirerek yarın

0: savunma ağı kurulması planlanıyor.
1: İsrail ile Yunanistan anlaştığı Tel Aviv'de Aşil Kalkanı Hava Savunma Anlaşması imzalandı. 3 milyar avro değerindeki anlaşma Türkiye'nin Mekke İttifakı'nın... Törene iki ülkenin savunma bakanlığı yetkilileri katıldı. İsrail Savunma Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Anlaşmanın İsrail-Yunanistan ilişkilerinde bugüne kadarki en büyük savunma ihracatı anlaşması olduğu vurgulandı. İsrail'in tarihindeki en büyük anlaşmalardan biri olduğu belirtildi.

0: ordusu, 12 bin kişilik Osmanlı ordusunu bugünkü Bulgaristan'da bulunan Silistre Kalesi'nde kuşatmıştı. Ancak bu kuşatma 41 günlük direnişle efsaneleşmiş, büyük bir kaya çalışıyor. Erdoğan, Atina'nın bu iş için ülkesini kullandırmasını tarih kitaplarında yazanları hatırlatarak yanıt veriyor.
1: Fıtrat değişir sanma, bu kan...
2: Türkiye'nin sıfır atık hedefinde yeni bir adım daha atıldı. Yerli ve ile katılımcılar sistemi birebir deneyimleyecek.
3: Türkiye'nin yerli depozito sistemi DUA COP31'e taşınıyor. Antalya'daki zirvede depozito iade makineler atık vizyonunu ve geri dönüşümdeki teknolojik kapasitesini dünyaya göstermek. DUA'nın tam kapasiteye ulaşmasıyla yılda yaklaşık 20 milyar içecek ambalajının geri dönüşüme kazandırılması hedefleniyor.

alanlarınıza taşıdık. Uygulamayı aldı. Doğa sistemi dünya genelinde büyük ilgi topladı efendim. İngiltere merkezli bir gazete sistemi dünyanın en gelişmiş depozito iade sistemlerinden biri olarak gösterdi. Londra merkezli yayın kuruluşu The Times'ın ambalajlar sistemi örnek gösterildi. Sistemin Birleşik Krallık açısından örnek oluşturabileceği belirtildi. Türkiye'nin modelinin kaynakların ülke içinde tutulması ve stratejik ham maddelerin yeniden ekonomiye kazandırılması bakımından dikkat çekti.

0: Şehirlerimizin sorunlarını tartışıyoruz ve şehirlerimizdeki sorunları yerinde çözüyoruz.
1: 600 kişilik üst düzey katılımcıyla gerçekleşen etkinlikte plastik atıkların azaltılması, geri dönüşümün güçlendirilmesi ve plastiklerin ekonomiye yeniden kazandırılması gibi önemli konular ele alınıyor.
2: Açıkladı. Uygulama kısa sürede Türkiye geneline yayılacak. Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde başlayacak uygulamayla vatandaşlar devam eden dosyalarına ilişkin bilgilere güvenli biçimde ulaşabilecek. Dava

0: İşsizlik oranı %6,8, kadınlarda bu oran %10,6 olarak tahmin edildi. Bu dönemde iş gücüne katılma oranı ise %52,5 seviyesinde gerçekleşti.
1: Başkanı Hasan Mutlu ve ekibinin kurduğu yağma düzenini delilleriyle ortaya koydu.
2: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Bayrampaşa Belediyesi'ndeki rüşvet ve yolsuzluk kanunu yönelik hazırladığı iddianame skandalı ortaya çıkardı. İddianamede vicdanları sızlatan rüşvet şikayeti gündemi sarsmıştı. Atak Yapı yıkarız tehdidiyle kendisinden 3 milyon lira rüşvet ve %25 pay istenmişti. Ancak iddianamede başka skandallar da var. Görevinden uzaklaştırılan belediye başkanı Hasan

Görevinden uzaklaştırılan belediye başkanı Hasan milyonlarca liralık araca bağladığı ortaya çıktı. 78 şüphelinin yer aldığı iddianameye göre 16 milyon liralık ihale kazanan Formel Medya firmasının alacak kolisi vermezseniz paranız pul olur, batarsınız tehdidiyle firmadan 2,5 milyon liralık ödeme ve çek alındı. Benzer şekilde 7 milyon lira alacağı biriken müteahhit Tarık Çakmakçı da 1,17 milyon liralık faturayı

0: mantığı dondurma ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere Halk Çarşısı'na bağışlanan 9000 çift sıfır ayakkabıdan 2772 çiftini tutanaksız şekilde buharlaştırdı. Ayrıca nikah salonu fotoğraf ihalesini adrese teslim vererek kamuyu 691 bin lira...
1: İstanbul'da toplu taşımada sorunlar bitmiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir metrobüs kağıthanede durağa yanaştığı sırada bir anda yanmaya başladı.

0: Alevlere teslim olan İBB'nin burnunun kanamadığı olayın ardından büyük hasar gören metrobüs soğutma çalışmaları sonrası çekiciyle garaja götürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
1: Yanlara bakalım.
2: Biri bekçilik yaptı, diğeri kurşun yağdırdı. Magandalar kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakalandı. Yerde duran şüpheliler saldırıya hazırlandı. Biri araç başında bekledi, diğeri iş yerine doğru gidip kurşun yağdırdı. Silahlı şüpheli saldırı sonrası koşarak araca kaçtı. Ancak

0: zaman içinde. Sağ olsun Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilimiz, Fen İşleri Daire Başkanımız, Genel Sekreter Yardımcılarımız sesimize kulak oldular.
1: Özellikle yeni yerleşim alanlarında ihtiyaç duyulan yol yapım çalışmalarına öncelik verilirken, mevcut cadde, bulvar ve sokaklarda
2: hizmet bekleyen bir caddeydi, Erikli Caddemiz.
1: Mardin'in ulaşım altyapısını güçlendirmek ve ilçeler arasındaki yol standardını yükseltmek amacıyla sürdürülen çalışmaların, belirtilen program doğrultusunda kentin ihtiyaç duyulan tüm noktalarında devam edeceği bildirildi.

0: Önem için geri sayım sürüyor. TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, yeni T6X modeli için hedeflerinin ulaşılabilir ve rekabetçi bir fiyat olduğunu açıkladı.
1: Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, İstanbul Finans Merkezi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Yeni T6X modelinin fiyatına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tosyalı, hedeflerinin aracı mümkün olan en ulaşılabilir maliyetle kullanıcılarla buluşturmak olduğunu söyledi.
2: Ben kullanıcıya araç vermek istiyorum. Bu zaten Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatı.
1: Yeni model için takvim de paylaşıldı. Tosyalı önümüzdeki Haziran ayında talep toplamaya başlamayı planladıkları.
2: Edebileceği en uygun fiyatla vatandaşımıza sunmak üzere hazırlık yaptık ve bugün bir kaba prototipini görüyorsunuz. Çünkü detayları takdir edersiniz.

0: Geç antik çağa ait 3 yeni mekan ve Smyrna'da ilk kez duvar resimleri bulundu.
1: Smyrna'nın altından yaklaşık birinin 150 metrelik bölümü kazılarla adım adım takip edildi. Ancak suyun kaynağına henüz ulaşılamadı.
2: Namazgah hamamı var. O namazgah hamamının olduğu noktada bir pınarın olabileceğini.
1: Kazılar kentin başka sırlarını da ortaya çıkardı. Kazılarda geç antik çağa ait 3 yeni mekan tespit edildi. İkisinin tabanı mozaik, birinin ise mermer döşeme.
2: Belki ilk defa bu mekanlar

0: bulunan bir kişi olarak şunu söyleyeyim.
1: Hocam.
0: Birincisi liman. İkincisi İstanbul'da akarsu yok. Dolayısıyla dünyanın büyük başkentleri ya güçlü bir akarsu önünde kurulmuştur ya limanda kurulmuştur. Çöl ortasında sanayi tesislerinin kurulduğu ortamları oluşturmuştur. Dolayısıyla İstanbul'a baktığımız zaman en bir numaralı sanayi ürünü, ben tesis yerine ürün kelimesini kullanıyorum. Tabii ki

Devrim Erbil, Türk resim sanatının modern dönemindeki en özgün ve etkileyici ustalardan biri. Onun eserlerinde şehir, özellikle de İstanbul, yalnızca bir mekan değil, ritim kullanan ve renkleri dingin bir melodiye dönüştüren benzersiz bir şiirselliğe sahiptir. Sanatçının titiz çizgi örgüsü, adeta bir haritanın geometrisiyle bir şiirin duygusunu aynı düzlemde buluşturur.

Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.

0: Devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak tamam. Zaten.
0: Karşılaştırmalar.

üyelik başvurusu yapan parti rozetiyle dönemin genel başkanı Özgür Özel tarafından yakalanma anları da kameralara saniye saniye yansıdı. Evet, denizlerde av sezonu açıldı. Yeni sezona vire bismillah dendi dün. 4,5 ay süren av yasağı bitti. Balıkçılar ağlarını denize katılanlar arasında Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da vardı. Yumaklı, hayırlı, bereketli, kazasız, belasız bir av sezonu diliyorum. Provanız neta, yolunuz ve bahtınız açık olsun diyorum. Vire bismillah rastgele dedi açılışta. Trump hadlerini bildiririz ifadelerini kullanıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Tahran'a gözdağı vermiş.

detaylarını. Ankara üzerinden yürüttükleri örgütsel faaliyetler ve haberleşme trafiği deşifre edildi. MİT ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile ile koordineli yürütülen çalışmalar sonucunda örgütün güncel bilişim verildi. Elbette detaylarını alacağız muhabir arkadaşlarımızdan da, ama Bolu Belediyesi'ne de hayalet araç operasyonu düzenlendi. Bir ikinci sıcak gelişme son dakika. 7 ilde 22 şüpheli eş zamanlı olarak gözaltı kararı

ciddiye alınacak biri olmadığını özellikle gerektiğini özellikle bir kez daha belirttiğini söyleyebiliriz. Yıllardır süren Rusya-Ukrayna savaşı da elbette Bakan Fidan'ın gündemindeydi. Savaşın artan restleşmelerde Bakan Fidan bunlardı. Tabii Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde biliyorsunuz Girin açıklarında meydana gelen yaşanan o facia ile ilgili gemiyle ilgili de yine açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan komite toplantısına da aynı zamanda değindi.

0: daha söyleyelim. Ve tabii bu durum can yeleklerini giyen tabii yolcuların olduğunu gördük. Onların bazılarının suya atladığını biliyoruz. Bazılarının da ters dönmüş o gemide kurtarılmayı beklediğini yine görmüştük. Bazı yolcular yine can yelekleriyle yardımına ilk andan itibaren koşuldu. Bunu da biliyoruz. Çevredeki balıkçı tekneleri özellikle ve bazı yatlar olay yerine tabii ulaşmıştı ilk olarak orada bölgede. Suminin su almaya başlamasının ardından yaşanan o görüntüler de zaten ekranlara düşmüştü. Can yeleklerini giyen tabii yolcuların olduğunu gördük. Onların bazılarının suya atladığını biliyoruz. Bazılarının da ters dönmüş o gemide kurtarılmayı beklediğini yine görmüştük. Bazı yolcular yine can yelekleriyle alabora olan geminin üst kısmındaydı. Bu görüntüleri de birlikte izlemiştik. Tabii kazazedelerin yardımına ilk andan itibaren koşuldu. Bunu da biliyoruz. Çevredeki balıkçı tekneleri özellikle ve bazı yatlar olay yerine tabii ulaşmıştı ilk olarak orada bölgede. Su üstündeki kazazedelere özellikle teknelerden halatlar yine fırlatıldığını burada belirtebiliriz. Tabii yaşanan olaylar, oradaki sıcak gelişmeleri de muhabirimiz bir yandan takip ederken su kaçakları başlamıştı dedi bir oradaki yolcu elbette. Dedikleri civatalardan geldi yine belirtilmişti. Koltukların kırıldığı yine söylendi. Bir şey olmaz, biz alışkınız dendiklerine yine ifade edildi. Sonra ön taraf patlayınca da geri dönmeye kalktılar. Dönerken de camlar patladı ifadelerinde yine bulunuldu. Kazanın yine duyulmasının ardından da hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hem de Türkiye'nin yine seferber olduğunu bir kez daha hatırlatalım. Sahil güvenlik gemileriyle birlikte yine adadaki Türk Barış Kuvvetleri'ne bağlı helikopterlerde olay anından itibaren biliyorsunuz ertesi sabaha kadar arama ve kurtarma çalışmalarını yine sürdürmüşlerdi. Gemiye ulaşmışlardı. Denizde yüzen ve aynı zamanda geminin su üzerinde kalan bölümü üzerine çıkan o kazazedelerde yine hızla kurtarıldılar. Girne Limanı'ndaki yolcu gemilerine baktığımız zaman da çok sayıda özel teknede yine kaza yerine akın ederek orada bulunan yolculara yardım eli uzatmışlardı. Kayıpların aranmasında yine dalgıçların da büyük bir fedakarlıkla orada arama çalışmalarına gece boyunca katıldıklarını bir kez daha hatırlatalım. Oradan yine bir kişi kimseye can yeleği dağıtılmadığını söyledi. Gemi battıktan sonra kim nasıl can yeleği alacak, bir görevlinin dağıtması gerekirdi. Herkes tedbirini alırdı ifadelerinde bulunuldu yine oradan. Tabii kazadan kurtulan yolcuların ifadelerini aktarıyoruz. İhmale işaret etmeleri, bu sözleri sarf etmeleri de elbette tepkilere yol açtı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da yolcular tarafından dile getirilen bu iddiaların yine tabii ki araştırılacağını, inceleneceğini özellikle ifade etmişti. En başından beri de zaten söyleniyordu. Yine baktığımız zaman Başbakan Ünal Üstel de aynı ifadeleri kullandı ve soruşturmanın yine başlatıldığını aktarmıştı. Gemi kaptanı ve bazı görevliler de yine gözaltına alınmışlardı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhurman'ın da yine Türkiye'nin desteklerinden ve arama kurtarmalarının çalışmalarının da yine Türkiye'nin desteğiyle sürdüğünü söylemişti ve Türkiye'den 3 uçak, 4 insansız hava aracı, 6 helikopter, 4 sahil güvenlik botu, 1 hücum bot, 1 fırkateyn ve 1 karakol gemisinin burada olduğunu yine söyledi. Kendi imkanlarımızla devrede dedi. Kurulabilecek en geniş kadronun sahada olduğunu belirtti. Türkiye'den de yine daha da gelecek olan desteklerinde devam edeceğini ifade etmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da gerekli adımların atılacağını açıkladı Elif Hakkı Akuter. İlk başta biliyorsunuz kazanın nedeni tespitinin özellikle sorumlulardan hesap sorulması için yine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile birlikte işbirliği içinde adımların atılmasını sağlayacağız ifadelerini kullanmıştı Elif Hakkı Akuter.
1: Çok teşekkür ediyorum Sande İpek. Adalet Bakanı Akın Gürlek'te orman yangınlarına yönelik soruşturmalarla ilgili son bilgileri paylaştı. İsterseniz oradaki son bilgileri de hatırlatalım.
0: Evet, yaz aylarının gelmesiyle maalesef pek çok farklı noktalardan yine yangın haberleri almıştık Elif Hakkı Öktar. Bunların tabi bazıları yüksek sıcaklıklardan, doğal yöntemlerden çıkarken bazıları da insanların ihmallerinden çıkıyordu. Yeşil Vatan için elbette Adalet ve Güvenlik'te birimleri de bu kapsamda hep sahadaydılar. Adalet Bakanı Akın Gürlek'te orman yangınları ile ilgili yürütülen soruşturmalar

0: soruşturmalarla ilgili son bilgileri paylaştı dün. Yeşil Vatanı koruma mücadelesinin özellikle devam ettiğini ve kararlılıkla da yine süreceğini de söz dile getirmişti. 22 ve 30 Ağustos tarihleri arasında 22 yeni orman yangını soruşturmaya konu oldu Elif Hakkı Öktür. Bu soruşturmalarda da özellikle 23 şüpheli tespit edildi. 3 şüpheli tutuklandı. 9 şüpheli hakkında da adli kontrol kararı duyuruldu. Dosyalardaki adli sürecinde yine devam ettiğini belirtebiliriz. 1 şüphelinin gözaltı işlemleriyle devam ederken 2 şüpheli hakkında da yakalama kararı bulunuyor. Savcılıklar yangınların çıkış nedenlerini ve sorumluları da tek tek mercek altına alıyor elbette. Ve bu kapsamda da 1 Haziran'dan bugüne kadar uzanan tabloda aslında oldukça dikkat çekici verilere baktığımız zaman 97 tane orman yangını çıkmış ve bu çıkan orman yangınlarına ilişkin yine adli işlemlerde toplam 69 şüpheli tespit edilmiş. Bu şüphelilerden de 15'i tutuklanmış, 30'u hakkında da yine adli kontrol kararı verilmiş Elif Hakkı Öktür.
1: Evet, yine Adalet Bakanı Akın Gürley'in yapmış olduğu paylaşımla devam edelim. Aslında bir sıcak gelişme, yargıda yeni dönem başlıyor haberi vardı. Adalet Bakanı Akın Gürley, Alo Adalet 135 hattının yarından itibaren 3 adliyede hizmete gireceğini açıklamıştı. Yarın derken bugünü kastediyordu. Uygulama kısa sürede Türkiye geneline de yayılacak demişti. Bununla ilgili bir paylaşım yaptı. İsterseniz detaylarını sizden alalım Hande İpekgil. Buyurun.
0: Evet, Alo Adalet 135 hattı aslında bir süre önce yine Adalet Bakanı Akın Gürley'in artık bu işleyişleri daha hızlı hale getirebilmek, daha verimli hale getirebilmek için geldiği günden bu yana yaptığı bir takım çalışmalar var biliyorsunuz. İşte o çalışmalara yönelik yine dün duyurmuştu. Alo Adalet 135 hattının bugünden itibaren 3 adliyede hizmete gireceğini söyledi ve uygulamanın da kısa sürede tüm Türkiye'ye yayılacağını ifade etmişti ve bugün daha doğrusu az önce atmış olduğu yine yeni paylaşımında da öncelikle adli yıl, tabi bugün 1 Eylül itibariyle adli yıl açılışı yapılıyor. Bugün adli yıl açılışı olacak. Bu anlayışla birlikte dedi Bakan Akın Gürlek, 2026-2027 adli yılında vatandaşlarımızın adalete erişimini kolaylaştıracak yeni bir adımla başlıyor ve Alo 135 adalet hattını hayata geçiriyoruz ifadelerini kullandı. Tabii bugün az önce de söyledik, yeni adli yılın ilk günü ve saat 10 itibarıyla özellikle Ankara, Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde pilot olarak hizmete girecek Alo 135 adalet hattı. Peki bu hattan nasıl faydalanacak? Neleri kapsıyor? Onlara da bakalım. 5 yılı aşan dava dosyaları, özellikle 3 yılı aşan soruşturma dosyaları için artık vatandaşlar bu hatla birlikte doğrudan başvuruda bulunabilecekler. Yeni adli yılla birlikte başlattığımız bu pilot uygulamayı da en kısa sürede yine Türkiye geneline yaygınlaştıracağız ifadelerinde bulundu Adalet Bakanı. Aynı zamanda amacımız dedi yargılamaların makul sürede tamamlanmasına katkı sağlamak ve adaletin yine vaktinde tecellisini temin etmektir dedi. Yeni adli yılın ülkemiz, milletimiz, hukuk camiamız içinde adaletin daha hızlı ve etkin tecelli ettiği bir dönem olmasını 135 Alo Adalet hattının da bu hedefte güçlü katkılar sunmasını diliyorum ifadelerinde bulundu. Az önce de söylemiştik, öncelikle Ankara Batı'da başlayacak, İzmir ve Kayseri adliyelerinde başlayacak bugün itibarıyla ve daha sonra da tüm Türkiye'de yaygınlaştırılacak Elif Hakkı Öktür.
1: Çok teşekkür ediyoruz Hande İpekgil. Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kırgızistan'da demiştik. Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te demiştik. Dün başladı aslında temasları ama asıl zirve bugün gerçekleşecek. Liderler de zirve yapılacak salona geldiler. Yerlerini aldılar. O görüntüler ekrana geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da olduğu Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi gerçekleşecek bugün. Dün gitmişti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zirve için Kırgızistan'a. Ve başkent Bişkek'te Dünya Göçebe Oyunları açılış törenine katıldı dün. Bugün ise zirveye katılacak, ardından da ikili görüş

gitmelerin, temasların olması bekleniyor. O salonda şu anda ekranlarda liderler yerini alıyor. Şangay İşbirliği Teşkilatı zirvesine katılmak üzere. Bişkek Arena'da düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları açılış törenine katılmıştı dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Törene katılan ülkelerin liderleri Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Kaparov karşılamıştı. Evet, şu anda da zirvenin gerçekleşeceği salondan görüntüler liderler ekrana geliyor diyelim. Ve analiz sentezde kısa bir araya gidelim. Sonra konuklarımızla yeniden buradayız.

0: Halkın katkılarıyla.
1: Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24'te.
2: Ziraat Bankası sunar.
3: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
2: Ziraat Bankası sundu.

0: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
2: Otomatik vergi ödeme talimatı verdik. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
1: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın.
3: Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
4: Vakıfbank Winov sunar.

0: Vakıfbank Vinov sundu.
1: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğin bir ülke de değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Zehra Güneş.
1: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
2: Bravo Zehra!
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
5: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce

0: Yeniden merhaba. Analiz Sentez devam ediyor. Hemen konuklarımızı takdim edeyim. Ekonomi gazetecisi Sade Özdemir. Günaydın Sade Özdemir. Hoş geldiniz.
1: Günaydın. Hoş bulduk.
0: Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Merve Sunu Özcan. Hocam günaydın. Hoş geldiniz.
2: Merhaba Elif Hanım, iyi sabahlar diliyorum. Sade Hocam'a da selamlar.
0: Çok teşekkür
1: Günaydın.
0: Ediyoruz. Çok
1: Merhaba.
0: Sağ olun. Hemen bir sıcak gelişmeyle başlayalım. Aslında sıcak gelişme değil. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kırgızistan'da dün gitmişti. Bugün de Şangay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi var ki biraz önce de işte o salondan görüntüleri aktardık. Liderler bir araya gelmeye başladı diye. Öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İkili bir teması vardı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le bir görüşme gerçekleştirdi. Şangay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi öncesinde liderler Türkiye ve Azerbaycan ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldılar. Görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye ile Azerbaycan'ın özellikle enerji altyapı ve ulaştırmada attığı işbirliği adımlarının kıymetinin bölgemizdeki atmosferde daha iyi anlaşıldığını, iki devlet tek millet anlayışıyla ilişkilerimizi her alanda derinleştirmemizin ülkelerimize fayda sağlayacağını ifade etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından paylaşıldı iki liderin görüşmesine ilişkin detaylar. Cumhurbaşkanımız, evet bu arada işbirliği teşkilatı zirvesine liderler gelmeye başladı demiştik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da geldi salona zirve için. O görüntüleri de görüyorsunuz bu arada. Onu da aktarmış olalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Şangay İşbirliği Teşkilatı zirvesi için zirvenin gerçekleşeceği salona geldi. İsterseniz İletişim Başkanlığı'nın sabah saatlerinde Azerbaycan lideriyle görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan demiştik. Ona ilişkin İletişim Başkanlığı'nın paylaştığı bilgileri aktarmayı sürdüreyim. Türkiye olarak Azerbaycan ve Ermenistan barışı her zaman katkı sunmaya devam edeceğimizi sağlayacak barışın bölgemize can suyu olacağını belirtti. Yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşmede aynı zamanda Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i Antalya'da düzenlenecek COP31 zirvesine de davet etti. Cumhurbaşkanı diyelim. Tekrar günaydın diyeyim Sade Özdemir. Evet, Şangay İşbirliği Teşkilatı

0: bir araya geldi zirve için. Aynı zamanda Aliyev'le görüşmesinin detaylarını da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı paylaştı. Detaylarını bu ilk ikili görüşmeyi gerçekleştirmiş oldu. Sonrasında da var elbette.
1: Şimdi Şangay İşbirliği Teşkilatı'nın yapısında Türk devletlerinin sayısı artıyor. Bu ayrıyeten de bizim başka alanlarda da işbirliği yaptığımız halkı Müslüman ülkeler. Şimdi böyle baktığımızda tabii daha çok bir Asya'da Çin-Rusya ekseninde yeni bir kulüp, yeni bir işte tek kutuplu dünyadan bir denge arayan Rusya ve Çin'in oluşturduğu, geliştirdiği

ait olduğu geleneksel işte ne diyelim Avrupa Birliği gibi, NATO gibi, Amerika ile müttefiklik gibi bütün bunlar yerli yerinde duruyor. Sorunlar olsa da, müzakereler olsa da zaten o bizim için bir güç. Sonuçta bulunduğumuz coğrafya, tarihsel gelişim bunları devletin devamlılığı anlamında sürdürüyoruz. Ayrıca işte sonuçta Türkiye'nin çıkarları şurada veya burada değil, bazen her yerdedir, bazen de cesaretle dik durmaktadır. Bütün bunları yapabiliyoruz. Şimdi orada şöyle bir şey var. Malum Orta Doğu'yu düşünün. Yani neler yaşadık, neler yaşıyoruz. Hala her sabah yeni bir hırlaşma, bir saçma sapan işte gerilimler. Bunun etkileri, ekonomilere etkileri. Bölgemizde devam eden diğer çatışma, işte Rusya-Ukrayna ekseni. Bütün bunları daha etkin, daha detaylı konuşabileceğiniz, söz söyleyebileceğiniz, bir takım mekanizmaları önerebileceğiniz, kabul edilirse rol alacağınız yer burası. Sayın Cumhurbaşkanı, evet önce tabii ki Türk Devletler Teşkilatı var, değil mi? Şangay falan diyoruz ama bu teşkilat da yeni kuruldu sayılır. Nihai bir hedefti. Bu teşkilat kurulduğunda da çok laf edildi. Ama unutmayalım, amaç şu, sonuçta çok şükür bu dünya üzerinde Türkler son derece etkili, güçlü, tarihsel bir sürece baktığımızda da bunu zaman zaman kaybetsek de, zayıflasa da hiçbir zaman yok olmadık. Büyük bir coğrafyada bazen egemen olduk ama sonra o coğrafyada devletler kuruldu, başka devletler kuruldu. Şimdi bütün devletler mümkün olduğunca çevreleriyle, çevrelerindeki ülkelerle, diğer ülkelerle bir takım ilişkiler kurup daha güçlü olmaya çalışıyor. Türkiye'nin tarihsel bir avantajı var. Şangay İşbirliği Teşkilatı'na Sayın Cumhurbaşkanı da o gözle baktı. Eleştirilere rağmen ilişkilerini sürdürdü. Hep şöyle bir şey beklendi. ABD tarafı acaba çok sert tepki gösterir mi? İşte bir şey söylerler mi? Söyleseler falan. Hayır. ABD'nin de işine geldi. Türkiye gibi güvenilir, ne dediği belli, istikrarlı, sözünde duran bir müttefikin o teşkilatta da hani katılması, sonuçta tırnak içinde söylüyorum, baş tacı edilmesi. Çünkü Çin içinde, Rusya içinde Türkiye çok kritik. Onlara yani çok uzak olduğumuz söylenebilir bazı açılardan ama coğrafi anlamda söylemiyorum tabii. Şimdi bakın Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili biz yine orada Sayın Cumhurbaşkanı Putin'le vesaire görüşmeler yapabilir ki yapacaktır. Çin tarafıyla, Çin'le Amerika arasındaki gerilimler. Sonuçta belki birkaç ay sonra başka vesilelerle yine Sayın Cumhurbaşkanı ABD Trump'la görüşebilir. Avrupa Birliği nezdinde zaten her zaman. Bütün bunları düşündüğümüzde bu 360 derece ve geniş kapsamlı tam da organik olarak içinde bulunarak sürdürülen dış politika Türkiye'yi bir yere taşıdı. Bunu görmek lazım. Bir şey hatırlatacağım. İç politika vakti geldiğinde konuşuyoruz ama en son Cumhuriyet Halk Partisi'nin önemli bir ismi bir cumhurbaşkanı adayı tarif etti. Bu biraz konuşuldu. Tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sayın Cumhurbaşkanı'na ittifak kararı alması pek mümkün değil ama önümüzdeki seçimde. Öyle tarif etti ki bu defa yeni Türkiye dedi. Bir zamanlar çok tartışıldı biliyorsunuz. İlla eski Türkiye olsun. Sonra tarif ettiği, kendileri için tarif ettikleri Cumhurbaşkanı adayı dış politika vurgusu çok fazlaydı. Bölgedeki sorunlarla ilgilenme mekanizmalar vesaire. Demek ki bu politika içeride de muhalefetin de anlayışını değiştiriyor. Orada ne işimiz var, burada ne işimiz var söylemlerini ben artık muhalefetin de tekrarlamayacağını, hatta şurada da olmalıyız, şurada da politika geliştirmeliyiz diye yeni bir takım projeler önereceklerini düşünüyorum. İyi gidiyor. İnşallah güzel sonuçlar alınsın. Ta işte oralarda bir zirve toplantı. Ama iş dönüyor, dolaşıyor. En sıcak bölge burası. Ukrayna, Orta Doğu.

0: buralar içinde oradaki aktörler başrol oynuyorlar. Bu çok verimli bir zirve olabilir.
1: Evet. Şimdi Merve Hocam, Sade Özdemir'in dediği gibi bu uzlaşmacı, yumuşak diplomasi ve aslında herkesle yürütülen diplomasi bizi önemli
0: barışın
1: noktalara...
0: kaybedeni olmaz değil mi?
1: Aynen,
0: değil mi?
1: Savaşanın öyle, aynen öyle.
0: Kazananı olmaz.
1: Olmasa da uzlaşmacı konuşmanın hiç kimseye zararı olmaz. Savaşın kazananı olmadığı gibi. Şimdi Merve Hocam, tabii bu diplomasi, yumuşak diplomasi, uzlaşmacı diplomasi kazandırdı diyoruz. Bir de şöyle bir tarafı var artık. Türkiye'nin olmadığı bir barış masası, Türkiye'nin olmadığı bir diplomasi masasının da olmayacağı bir noktaya da getirdi aslında.
2: Kesinlikle haklısınız Elif Hanım. Şimdi aslında süreci belki yorumlarken şunu da düşünmek gerekiyor. Artık alıştığımız dünya ve yapı değişmeye başladı ve son derece hızlı bir şekilde değişiyor. Yeni merkezler ortaya çıkıyor. Mekke Anlaşması bence bu açıdan son derece önemliydi. Aktörlerin davranışları değişmeye başlıyor. Gittikçe daha saldırganlaşan bir dünya sistemi görmeye başladık. Bence özellikle NATO zirvesi bunun en net göstergelerinden biri oldu. Çünkü NATO Rusya-Ukrayna Savaşı'nı durdurmak yerine 2027 için yeni planlarla yola devam etmeye karar verdi. NATO Avrupa'sı en azından, onu söyleyelim. Belirttiğiniz gibi Türkiye'nin konumu çok önemli. Çünkü siz eğer istikrarı isterseniz bütün aktörlere de bir istikrara yönelmesi için telkinde bulunuyorsunuz. İşbirliklerinizi ona göre şekillendiriyorsunuz. Yani istikrar diplomasisini temel alacak şekilde ilerlemek son derece önemli. Ama şunu da söyleyeyim, artık günümüz dünyasında diplomasi sadece yumuşak güçle mi çalışıyor? Hayır. Savunma sanayiyle arka planda bir caydırıcılık unsuru oluşturmanız gerekiyor ki gerçekten buradaki temaslarınızda ya da yapıda bunu net olarak oluşturabilirim. Bu son derece önemli. Yani diplomasi dediğimizde caydırıcılığı da eş zamanlı olarak unutmamız gereken bir alan ortaya çıktı. Şangay İşbirliği Örgütü bence son derece önemli bir yapılanma. Çünkü yaklaşık 30 yıldır, yani 96 yılında Şangay Beşlisi olarak kurulduğu günden bu yana sistemde bir anlamda yeni bir merkez olarak ortaya çıktı. 2001 yılında bir genişleme yaptılar. Özbekistan'da katıldı. Şangay İşbirliği Örgütü formunu aldı. Ve bugün baktığımızda dünyanın özellikle nüfus açısından en kalabalık, enerji üretimi noktasında en dikkat çekici aktörleri burada yer alıyor. Ve Şangay İşbirliği Örgütü sadece bir Asya örgütü değil, Belarus'un dahil olmasıyla birlikte bir Avrasya örgütü haline geldi. Bu açıdan da son derece önemli. Kuruluş aşamasında sınır güvenliği odaklıydı, ticaret odaklıydı ama an itibariyle biraz daha bölgedeki yaşanan işte terörizm, ayrılıkçılık konular devreye girmeye başlayınca Afganistan üzerinden konsept de değiştirdi. Zaman zaman NATO ile kıyaslanıyor. Bence bu çok hatalı bir kıyaslama çünkü Şangay İşbirliği Örgütü'nün NATO gibi bir formatı yok. Türkiye'de 2012 yılı itibariyle diyalog ortağı statüsüne dahil oldu ki bu son derece dikkat çekici. Yani ekonomik ve güvenlik alanındaki politikalarda önemli aktörlerden biriyiz ve eş zamanlı olarak da burada ortaya çıkan politikaların her biri aslında Avrasya coğrafyasını doğrudan etkiliyor. Yani özellikle bu gibi zirvelerdeki toplantılar, ikili görüşmeler, arka kapı diplomasi, sistem içerisinde çözüm üretmekte zorlandığınız çatışma alanlarına dair sonuçlar çıkarabiliyor. Bu açıdan da baktığımızda önümüzde iki tane önemli gelişme var. Biri Rusya-Ukrayna savaşı, iki gün geçtikçe daha da sertleşiyor. Bir diğeri de İran-Amerika-İsrail savaşı. Dolayısıyla buradaki sorunları çözme konusunda atılacak adımlar, arka kapıda oluşan işbirlikleri son derece dikkat çekici olacak. Şimdi Çin gibi bir devden bahsediyoruz. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'daki Hürmüz üzerinde ya da Venezuela petrolünü özellikle son günlerdeki haberlerden yola çıkarak %25 oranında kendilerine bağladıkları için artık Çin'i sıkıştırma politikası vardı. Ama tabii bu sistemle ne kadar etkili oldu? Enerji arzı konusunda, enerji talebi konusunda çok kısa vadede değişimler yapmanın zor olduğunu aslında hepimiz net olarak gördük Hürmüz'de ama şunu söylemek gerekiyor. Enerji depolama sistemleri ve yeni güzergahların ortaya çıkması son derece önemli bir hale geldi. Az önceki haber de bence o açıdan son derece önemliydi Elif Hanım. Yani Bakü, Tiflis, Ceyhan üzerinden konuşuyoruz ama bir yandan da yeni demir yollarından konuşuyoruz. Yeni işbirlikleri ortaya çıkıyor. Kesinlikle karşımızdaki temel tablo artık şu şekilde. Tarihi ipe İpek Yolu'nu canlandırmak isteyen bir Çin vardı ama bunu bugün canlandıran Türkiye oldu. Çünkü Türkiye sadece enerjinin merkezi olma kapasitesine sahip değil, aynı zamanda bir demir İpek Yolu projesi de karşımızda. Yani demir yollarının hızla arttığı bir sürece giriş yaptık ve dolayısıyla da burada da ticaretin merkezi haline gelecek. Hep şöyle bir yanılgı vardır tarihsel olarak, işte sözde keşif hareketleri dönemi derler. O dönem içerisinde Avrupa gider Amerika kıtasını keşfettiğini iddia eder. Ama bunun sistemde yarattığı belki de en büyük etki 15. yüzyıla kadar, 16. yüzyıla kadar dünyanın ticaret merkezi olan işte baharat yolundan tutalım da İpek yoluna kadar Türk dünyasının üzerindeki o ticaret merkezi rolünü kaydırmaktır. Bu son derece önemliydi ama şimdi denklem yeniden değişiyor aslında ve buradaki aktörler kendi kurallarıyla kendi sistemlerini geliştirmeye başladılar. Hani merkez diyoruz ya, merkez olmanın en temel özelliği de kendi kurallarınla, kendi yaklaşımınla bunları devam ettirmektir. Bu açıdan Şangay İşbirliği Örgütü 30 yıla varan bir tarihsel geçmişe sahip ve örgütün rolü, yapısı, sistem içerisindeki konumu son derece önemli. Zaman içerisinde Avrasya'nın her bir platformu içerisinde kendini revize eden bir yapı haline geldi ve bununla birlikte genişleme eğiliminde olan bir yapı. Ve en önemli konulardan biri belki de yarın öbür gün Şangay İşbirliği Örgütü içerisindeki üyelerden daha geniş kapsamlı Mekke Anlaşması'na katılımlar da olabilir. Neticede bunlar çok önemli. 2023'te İran üye olmuştu. 2024'te Belarus üye oldu Şangay İşbirliği Örgütü'ne. Ve Mekke Anlaşması açısından da son derece önemli bir potansiyele sahip. Çünkü bu coğrafyayla yaptığımız ilişkilerde, bu coğrafyayla yaptığımız ortaklıkların her birinde aslında biz güvenlik başlığını da çok geniş kapsamlı görüyoruz. Sadece bir askeri güvenlikten bahsetmiyoruz artık. Enerji güvenliğinden, gıda güvenliğinden, insanı merkeze alan yeni güvenlik eksenlerinden bahsediyoruz. Yani bu açıdan da ben bu zirveden yine pek çok anlaşmanın, pek çok yeni projenin ortaya çıkacağını düşünüyorum. Tabii en temel konu dediğim gibi iki tane savaş alanı devam ediyor ve birbirine geçme eğilimi olan, birbirine doğru yayılma eğilimi olan savaşlardan bahsediyoruz. Bununla alakalı da umarım olumlu mesajlar ve adımlar atılacak bir arka plan oluşur.
1: Evet hocam, anlatırken de aslında vurgu yaptı. Mekke Ortak Savunma Anlaşması da dün ilk kez toplandı. İstanbul'da bir araya gelindi. Kurumsallaşıyor başlığı önemli. Ortak savunma mekanizması kurumsallaşacak. İşte başka ülkelerin de katılması konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da çağrısı vardı ki işte bu toplantıdan sonra da yineledi bu çağrısını. Ne dersiniz? Ortak üretim, savunma sanayide ortak üretim en önemli hedefler arasında. Yani
0: zaten bir savunma ne diyelim, tırnak içinde bir savunma işbirliği. Bu evet. Saldırı olduğunda birlikte karşılık verme ya da savunma, ama aynı zamanda işte savunma sanayi ve savunma araçları, bu konuda da bir işbirliği. Orada Türkiye'nin aslında ne diyoruz, Pakistan'la Suudi Arabistan'ın çıktığı bir yol, ama Türkiye dahil olunca iş çok hızlı büyüyecek gibi görünüyor. Sayın Dışişleri Bakanı'nın Netanyahu ile ilgili sözleri de hani bir şeyi ayırarak, tenzih ederek nasıl bir probleme dönüştüğü, her yere saldırı ya da birilerini bir yerlere sürükleme çabası, şu ana kadar olanlar bitenler, bu anlaşmanın daha kurumsal hale gelmesini, yeni üyelerle de daha da büyümesini hızlandırıyor. Yani durup dururken herhangi bir ülke ya da ülkeler kalkıp ortak savunma konuşmazlar, değil mi? Bir tehlike, bir tehdit vardır. Bir de icraat vardır. Hem icraat oldu hem tehdit devam ediyor. O noktada mesela Mısır'ın dahil olması halinde, bilemiyoruz şu anda Mısır ne düşünüyor, nasıl bir stratejisi var. Dahil olması halinde İsrail çok büyük bir hayal kırıklığı yaşayacak. Çünkü Mısır'ı çok konuşuyorlar. Mısır'ı iyi kötü kontrol altında tuttuklarını düşünüyorlar bu Siyonist Netanyahu ekibi. Bir de daha uzak yorumlarda hep söylenendi bu. Suudi Arabistan da risk altında aslında, İsrail'in daha uzun vadeli hedefleri nedeniyle diye. O yüzden Suudi Arabistan'ın böyle bir sürece kendiliğinden başlaması, geliştirmesi, katılmış olması zaten İsrail'de bir hayal kırıklığına sebep oldu. Başka kimler olabilir? Başka, sonuçta başka körfezdeki ülkeler olabilir. Bir de bazı ülkelerin çifte tehdit algılaması var. Yani hem İsrail hem İran şeklinde. Malum o şu anda İran'ın nerelere tamam ABD'nin üslerinin ya da ne diyelim silahlı güçlerinin bulunduğu yerlere saldırıyorum diyor ama yaptığı şeylerin bütün körfez ülkelerine nasıl bir maliyet getirdiğini biliyoruz. Bir tehlikeden öte ekonomilerini de bloke etmiş durumda. Dolayısıyla çifte tehdit algılayan ülkeler de var. Bunların önümüzdeki birkaç yıl içinde tabii ki anlamaya çalışıyorlar. Tabii ki birileri de tam karşısında çalışıyor. Onlar da İsrail eksenli cephe. Onlar da buraya katılmak isteyen ya da katılmayı düşünen ülkelere hayır katılmayın, şöyle olur böyle olur diye mesajlar gönderiyorlar. Bütün bunlar yaşayacağız, göreceğiz ama Türkiye'nin katılmış olması hem kurumsallaşma hem de özgüven anlamında çok önemliydi. Zaten Pakistan, Suudi Arabistan, Türkiye bu üçlünün yorumlanmasında üç sac ayağı gibi hani nükleer güç, savunma sanayi gücü ve finans gücü şeklinde temel bir genel yorum yapıldı. Bir de şöyle bir şey var. Gerçekten bu hat tarihte de genellikle riskler oluştuğunda hep bu hatlar çalışıyor. Hani şimdi Hindistan İsrail'le nasıl bir müttefiklik ya da ilişki içinde olmayı hayal ediyorsa mesela Hindistan da Şangay İşbirliği Teşkilatı'nda ve muhtemelen o da orada alt seviyelerde ya da belki de cesaret edebilirse en üst seviyelerde bu konuyu konuşabilir. Türkiye ile iletişim kurmak isteyebilir. Bunları göreceğiz. Ama Mekke anlaşması bir dönüm noktasıdır. ABD tarafındaki yorumları da hani izledik duyduk ya. Sayın Trump'ın tabii bugün ne dediği, yarın ne dediği hep tartışma konusudur. Provoke etmek için sorulan soruları bile düzgün algılayarak bunun iyi bir anlaşma olduğunu söylemişti. Çünkü gerçekten bu çifte tehdit dediğimiz dahil olanlar açısından söylüyorum. Bir de barışı, istikrarı korumak için bir savunma işbirliği olması nedeniyle Amerika'nın da elini rahatlatmış gibi görünüyor. Çünkü her ne kadar Amerika-İsrail ikilisi çok büyük bir şer cephesi olarak görünüyor. Ve maalesef İsrail ne istese Amerika'ya yaptırıyor. Bunu biliyoruz. Ama artık İsrail'in açtığı, başına açtığı problemler, Amerika'nın enerjisini, parasını, her şeyini bu kadar bloke etmesi, Orta Doğu politikalarını bloke etmesi ABD açısından da çok sürdürülebilir değil. İsrail'i bir şekilde dizginleyecek diye düşünüyorum. Türkiye'nin attığı adım da buna katkı sağlayacak diye düşünüyorum. Bu Mekke Anlaşması da sadece Türkiye'nin attığı bir adım değil, bölgedeki bütün diğer, hatta neredeyse tamamı ABD'nin müttefiki olan ülkelerden oluşacaktır diye düşünüyorum. O zaman İsrail nasıl bir politika izleyecek? Açıkçası bekliyoruz.
1: Evet Merve Hocam, şimdi üçlü savunma mekanizması kurumsallaşıyor dedik. Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın ilk toplantısı İstanbul'da gerçekleşti. Sadi Özdemir'in bir cümlesi gerçekten çok güzel özetliyor. Bu anlaşma bir dönüm noktasıdır aslında, sadece Türkiye değil. Hatta işte bölgedeki tüm müttefiklerin yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri'nin de Sadi Özdemir altını çizdi. Onun da artık ifadelerini Trump'ın biliyoruz. Her ne kadar Trump'ın ifadelerine güven olmasa da. Ama şöyle bir altı çizilecek bir kısmı var Merve Hocam galiba. Şu ana kadar böyle ertesi gün değiştirmediği ya da sonrasında yaptıktan 24 saat sonra farklı bir ifade kullanmadığı tek ülke biziz, tek lider de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
0: Suriye
1: sanıyorum.
0: Konusunda da değiştirmedi. Bak, orada evet. Türkiye'nin politikalarına uyumlu, ya susuyor ya da destekliyor. Aynen. Ama evet. İsrail çıldırıyor bunun için.
1: Evet. Buyurun hocam.
2: Yani şimdi bölge

0: Türkiye'de istikrar isteyen bölge içerisinde aktörleri aslında işbirliğine sevk edecek başka bir Türkiye yok. Bunu da görmek gerekiyor. Coğrafya kaderdir diyoruz. Biz çok uzun süredir zaten çatışmaların içinde yer alan ama her aktörün de siyasi kültür kodlarını çok dikkatli olarak bilen bir ülkeyiz. Bence bu son derece önemli. Dış politikanızı buna göre şekillendiriyorsunuz. Ama bir yandan da biz şunu gördük. Özellikle 15 Temmuz sonrası dış politika çok daha net çerçevelerle somutlaşmaya başladı. Çünkü Batı'nın içerisindesiniz ama Batı sizi dahil etmiyor. Ne yapıyor? Doğu ekseninde okumaya çalışıyor. Ama küresel sistemde ötekilikler ya da küresel sistemde sınırlılıklar yoktur. İşbirliği alanları vardır. Bence bu açıdan
1: Hocam
0: son derece
1: bir virgül
0: önemli.
1: koyabilir miyim? Çünkü bir taraftan da Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'nden bir aile fotoğrafı da geliyor. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov'un başta olduğunu elbette görüyoruz. Konukları da
2: Teşekkürler.
1: bir zirve başlarken karşılamıştı. Putin'i
2: Teşekkürler.
1: görüyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da olduğu liderler bir aile fotoğrafı veriyorlar. Zirve başlamadan önce o görüntüler ekranda. Sadece özür bir şey mi diyordunuz? Gördüğünüz liderleri
2: Yani
1: mi sayıyordunuz?
2: çok kritik liderler diyorum.
1: Evet.
2: Mesela bu şu anda aynı salondalar.
1: Hı.
2: Bazıları arasında gerilimler var. Zaten temel hedef neydi? Önce bu bölge, bu ülkeler arasındaki sorunları halletmek. Sınır sorunu da olabilir. Gerilimler de olabilir. Onun ötesinde de ekonomi başta olmak üzere ticaret, yatırımlar, enerji, hocam söyledi. Bütün bu alanlarda da işbirliğini geliştirmek, kültür, siyasi anlamda. Bir de bazı küresel, ne diyelim, tehditlerde de en azından birlikte söz söylemek bence güzel bir bloklaşma. Çünkü
1: Evet.
2: o ülkelerin bazıları savaşta, bazılarının gerçekten hala kendi aralarında gerilimleri var. Böyle örgütlerde devlet başkanlarının bir araya gelmesi birçok şeyi daha pozitif anlamda geliştirebilir.
1: Evet. Buyurun Merve Hocam. Hem isterseniz virgül koyduğumuz yerden devam edelim. Hem de liderlerin aile fotoğrafını gördük. Sade Özdemir de dedi yani önemli,
2: Yani bu
1: kritik
2: Hindistan
1: liderlerin
2: farklı bir
1: olduğu.
2: kıyafeti olması onu öne çıkarıyor gibi görünüyor, değil mi?
1: Bu fotoğrafta değil mi? Buyurun
2: Bir de
1: Merve.
2: açık renk bir takım elbise var gerisi.
1: Evet. Açık renk takım elbisenin kimde
2: Gerisi
1: olduğunu
2: malum
1: göremedim.
2: lacivert
1: Evet.
2: siyah takım.
0: Pakistan.
1: Pakistan diye var.
0: Hindistan ve Pakistan arasında zaten hani savaş
2: Biraz
0: sürecini
2: da uzak
0: hepimiz
2: duruyorlar
0: hatırlıyoruz.
2: gibi.
1: Evet.
0: Aynen. Ya zaten hocam Şangay İşbirliği Örgütü'nün temel amacı bu.
2: Evet.
0: Yani uyuşmazlıkların da aslında yer aldığı bir
2: Tabii.
0: platform ama burada günün sonunda ortaklık çıkarmaları son derece önemli. Yani BRICS'te de benzer yapıyı görüyoruz biz. O nedenle diyorum Avrupa'ya baktığımızda Avrupa ötekilikler üzerinden ilerliyor ama Asya içerisinde ya da Avrasya içerisindeki temel yaklaşım sorunlarımızı çözüp ortak alanlar üzerine yoğunlaşalım demek. Bence bu son derece değerli. Bir de 30 yılı artık bulan bir yapıdan bahsettiğimiz için belli noktalarda kökleşti. Sorunlarının nasıl çözeceğini, nasıl davranacağını çok iyi biliyor. Hani NATO benzeri bir yapı olmamasının en temel konusu o. NATO içerisinde hiçbir aktör birbiriyle çatışma halinde değildir. Hatta ve hatta işgal altında olan bir ülkede hiçbir şekilde NATO'ya dahil olamıyor. Ukrayna örneği mesela. Ama buradaki yapılar çok daha farklı şekilde şekilleniyor ve sistem içerisinde aslında hem siyasi kültürleri bağlamında da kendilerine yol açmış oluyorlar. Şimdi buradan değmem Mekke'ye gelecek olursam şöyle bir çerçeve yine bizim karşımıza çıkıyor. Madem NATO dedik. NATO'nun 5. maddesi odaklı olduğundan hani yola çıkılıyor ama ben hep şunu söylüyorum. NATO'nun 5. maddesi nedir? Bir aktöre saldırı olursa diğerleri de doğrudan savaşa dahil olacak başlığı. Ama bu NATO'da zaten bir kere işledi. Afganistan örneğinde. Dolayısıyla burada istişare edilecek mekanizmaların devreye girmesi gerekiyor. Bence bu açıdan Mekke Anlaşması mekanizma olarak diplomasi ve askeri platformu birleştiren ya da güvenliği birleştiren bir temelde olmaya başladı. Stratejik olarak, savunma olarak ne yapmış oluyor? Sistem içerisinde kendine yol açmış oluyor. Bir yandan da biz dün ilk kurumsallaşma adımını gördük. Kurumsallaşmayı ne takip eder? Genişleme takip eder. Genişleme konusunda da Bangladeş'ten açıklamalar vardı. Bence son derece önemli. Evet biz Mısır'a odaklanıyoruz ama Mısır'ın katılımı konusunda bilmiyoruz. Belki belli bir süre daha vardır diye düşünmek gerekiyor ama diğer aktörlerin katılımına açık olmalı. olması son derece önemli. Siyasi iradenin ortaya konması, askeri anlamda

0: birlikte çalışılabilir olması, teknoloji ve endüstriyel kapasitenin güçlendirilmesi ne yapıyor? Bu üç ülkeyi aslında birbirini tanımlayacak noktaya getirmiş oluyor ve genişleme süreci içerisinde de benzer sahiplerle hareket edecekler. Caydırıcılığın da en temel aşaması budur zaten. Bir iradenizin olması, askeri olarak güçlü olmanız ve günün sonunda diplomasi ve teknoloji alanında da bunu ortaya koymanız. İşte istikrar diplomasi dediğim kavramsallaştırma da burada ortaya çıkıyor. Yani Türkiye burada da kendini göstermiş oluyor. Bir diğer konu Mekke Anlaşması ile alakalı olarak bizim dikkat etmemiz gereken en temel başlık Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 51. maddesi. Sayın Cumhurbaşkanı da buna vurgu yapmıştı. Çünkü burada bir meşru müdafaa durumu vardır. Haklı bir savaş nedeni olması gerekir ki bu da Orta Doğu coğrafyası başta olmak üzere bölgede hiçbir ülkeyle doğrudan karşı karşıya gelmedikleri ya da bir ötekileştirme olmadığının en net göstergesi. Yani bu yapı bu yapıyı kendisine düşmanca algılayan İsrail başta olmak üzere Hindistan'dan ya da Yunanistan'dan gelen açıklamaları görüyoruz. Ama bu mekanizma devreye girdiğinde herhangi bir ötekilik de ortaya çıkmadı. Ama nedir? Operasyonel deneyim, stratejik caydırıcılık, insan gücü konusunda da artık bölge içerisinde yeni bir merkez oluşmaya başladı. Hani dediğim gibi genişleme eğilimine açık bir yapı olması bence son derece önemli. Çünkü şu an için küresel sistemde en son...
1: Çok özür dileyerek hocam bir virgül koymak zorundayım tekrar. Şimdi Girne'den Mersin'e 259'u yolcu, 267 kişiyle hareket eden gemi Girne açıklarında battı. 241 yolcunun kurtarıldığı, 8 kişinin de yaşamını yitirdiği kazada 20 kişi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor, sürüyor. Şimdi hemen 24 muhabiri Mehmetcan Çoban'a gideceğiz. Son gelişmeleri yakından takip ediyor Mehmetcan. Kolay gelsin. Hemen sözü sana bırakıyorum.
2: Elif Hakkı Kutar, aslında sizlerin de bahsetmiş olduğu gibi kaybolan 20 kişi arama kurtarma çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor ve İstanbul'dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelen TCG Işın gemisindeyiz şu anda. Oldukça kapsamlı, oldukça donanımlı bir gemiden bahsediyoruz. Gemi batığının bulunduğu Girne açıklarındayız şu anda. Aslında burada alan taraması yapılacak ve alan taramasında neler gerçekleşecek diye soracak olursanız, tabii ki de bu gemi 1000 metre derinliğe kadar sorunsuz bir şekilde tarama gerçekleştirebiliyor ve geminin batığı ise 500 metreyi aşkın bir metrede olduğunu sizlere söyleyebiliriz. Hemen hızlıca kameraman arkadaşımdan etrafı da göstermesini rica edeceğim. Etraftaki şu arama kurtarma çalışmalarının da sahil güvenlik botları, sahil güvenlik gemileri, Zodiac botlar tarafından, helikopterler ve uçaklar tarafından kesintisiz bir şekilde devam ettiğini de söyleyebiliriz. Tabii ki de gemi içerisinde şu anda aralıksız bir çalışma sürüyor. Bahsetmiş olduğumuz gemi 365 metre derinlikte çalışma imkanına sahip atmosferik dalış sistemine sahip bir gemiden bahsediyoruz. Hem biz geminin özelliklerinden bahsedelim, aynı zamanda gemini tanıtmış olalım. Kameraman arkadaşım Alema Şalacı da o anları ekranlarımıza getirsin. 3 metre derinliğe kadar inebilen uzaktan kumandalı dalış robotunun da bulunduğunu, ROV dalış robotunun da bulunduğunu sizlere söyleyebiliriz. Stahtan iktimalli dalış sistemi ile 90 metre derinliğe kadar 3 dalgıç ile faaliyet gösterebilen bir gemiden bahsediyoruz. Aslında İstanbul'da görev yapıyordu bu gemi. Gemi faciasından sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geldi ve şu anda bizler o geminin içerisindeyiz. Girne açıklarındayız. Batık geminin bulunduğu noktada olduğumuzu sizlere söyleyebiliriz. Tabii uçaklardan bahsetmiştik sizlere az önce Elif Hakkı Öktar. Uçaklar deniz üstünde alçak uçuş gerçekleştirerek denizin üstündeki tarama faaliyetlerini devam ettiriyor ve bu noktadaki çalışmalar aralıksız bir şekilde gece gündüz demeden devam ettiğini sizlere söyleyebiliriz. 8 kişinin hayatını kaybettiği o feci olayda 239 kişi gemiden sağ kurtarılmıştı. 22 kişi ise denizde kaybolmuştu. Denizdeki arama kurtarma çalışmalarında ümitler bugüne çevrilmişti. Çünkü TCG Işın bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geldi ve bizler de TCG Işın'la birlikte yapmış olduğu faaliyetleri kameraman arkadaşım Alima Çalacı ile birlikte yakından takip edeceğiz. Uzaktan kumandalı sualtı robotuyla birlikte 1000 metreye kadar dalış gerçekleştirebilen bir gemiden bahsediyoruz. O robot aynı zamanda 135 kilogram ağırlığında

ağırlığına kadar da taşıma kapasitesi bulunan bir robottan. Tabii ki de o robot öğlen saatlerinde, şu anda net bir saat veremiyorum, o robot denize bırakıldığında uzaktan kumandayla 1000 metre derinliğe kadar ilerletilebiliyor ve gemi batığında 500 metreyi aşkın bir noktada olduğunu bizler şu anda biliyoruz. O robot ilk olarak geminin battığı noktayı belirleyecek ve geminin battığı noktayı belirledikten sonra radar sistemleriyle geminin içerisinde biri var mı, aşağıda geminin içerisinde mahsur kalmış olabilecek biri var mı yok mu, o araştırılacak ve aslında oldukça önemli çalışmaların gerçekleşeceği bir günden bahsediyoruz. Gemi faciasının üzerinden günler geçti ve ekiplerin çalışmaları gece gündüz bir şekilde, aralıksız bir şekilde devam etmekte ve bu noktada da aslında ekiplere TCG Işın'da da önemli görevler düşüyor. Burada da ekipler şu anda hazır olduğunu sizlere söyleyebiliriz. Ekranlarımızda da görüyorsunuz. Kameraman arkadaşım Ali Maşalacı o anları ekranlarımıza getiriyor. Gemi personelleri, gemi askerleri şu anda hazır bir durumda burada bulunuyor. Tabii ki de şu anda ekranlarımızda da görmüş olduğunuz gibi su altı robotunu ekranlarımızda görüyorsunuz. 1000 metreye kadar kesintisiz bir uzaktan kumandayla dalış gerçekleştirebiliyor. Tabii ki de o dalış sırasında sismik cihazlar ve kameralar imkanıyla deniz altı gözlemlenebiliyor. O gözlem sonrasında ise 135 kilograma kadar taşıma kapasitesi olan bir robotu görüyorsunuz. Şu anda ekranlarımızda kameraman arkadaşım Ali Maşalacı ekranlarımıza getiriyor. Aslında TCG Işın Çanakkale'de görevdeydi. Gemi faciası yaşanınca TCG Işın önce İstanbul'a, İstanbul'dan da hemen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geldi ve arama kurtarma çalışmalarına katılacağını da sizlere söyleyebiliriz. Tabii ki de görmüş olduğunuz bu cihaz 3 metreye kadar dalış gerçekleştirebiliyor. 1000 metreye kadar da etkin dalışını faaliyet ettirebiliyor. 1000 metreye kadar uzaktan kumandalı bir şekilde faaliyetini gösterirken 135 kilograma kadar da ağırlık taşıma kapasitesi olan bir cihazdan bahsediyoruz. Su altı arama kurtarma cihazından bahsediyoruz. Aslında 20 kayıp oldukça önemliydi. 20 kaybın yakınları günlerdir limanın önünde, Girne Limanı'nın önünde, Girne Turizm Limanı'nın önünde meraklı gözlerle bekliyordu. Aileler gelecek güzel bir haberi bekliyordu. Çünkü gelecek her haber onlar için bir ümitti. Tabii ki de o ümidi de bu yanımızda görmüş olduğunuz sismik cihazın denize bırakılmasıyla birlikte araştırmaların da yapılacağını sizlere söyleyebiliriz. Tabii ki de şu anda görmüş olduğunuz bu cihaz yerli ve milli imkanlarla geliştirilen geminin içerisinde TCG Işın yerli ve milli imkanlarla İstanbul'da üretildi ve 2017 yılında envantere katıldığını sizlere söyleyebiliriz. Şu anda ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girne açıklarında görevde olduğunu sizlere söyleyebiliriz. Aslında kameraman arkadaşım Ali Maşalacı da kullanılacak olan o sismik cihazı ekranlarımıza getiriyor. Tabii ki de sadece bu sismik cihaz değil, aynı zamanda gemi faciası yaşandığı günden beri bu noktada dalgıçlar dalış gerçekleştiriliyor. Havadan arama kurtarma faaliyetleri yürütülüyor. Denizden arama kurtarma faaliyetleri yürütülüyor. Fakat henüz 20 kayıp için henüz bir haber alınabilmiş değil. Tabii ki de o 20 kayıp belki geminin içerisinde sıkıştı kaldı. Tabii ki de onların gemide olup olmadığının anlaşılacağı en net noktaysa tabii ki de yanı başımızda bulunan bu sismik cihazla anlaşılacak. Uzaktan kumandayla kontrol edilecek ve yanı başımızda da bir kumanda mekanizma merkezi görüyoruz. Anlayacağımız üzere net bilgimiz yok bu konuda. Teorimizi yürütüyoruz. Anlayacağımız üzere bu kollardan bu sismik cihaz kontrol edilecek ve denize bırakıldıktan sonra 1000 metreye kadar faaliyet gösterebilen ve 1000 metrede 135 kilograma kadar da ağırlık taşıyabilen bir sismik cihazdan bahsettik. Tabii sadece TCG Işın şu anda Girne açıklarında görev yapmıyor. Aynı zamanda sahil güvenlik botları, sahil güvenlik gemileri ve havada da uçaklar, helikopterler kesintisiz bir şekilde görevini sürdürmeye devam ediyor. 8 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin kaybolduğu, 239 kişinin sağ salim kurtarıldığı bir acı olaydan bahsediyoruz sizlere.
Tabii Türkiye

0: De yaşanan feci olay sonrasında hızlıca tüm imkanlarıyla seferberliğini gösterdi. Türkiye'den 3 uçak, 4 insansız hava aracı, 2 askeri gemi, 6 helikopter, 4 sahil güvenlik botu, 1 hücum bot, 1 fırkateyn, 1 karakol gemisinin de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için görevlendirildiğini sizlere söyleyebiliriz Elif Hakkı Ökter. Tabii ki de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden de görevlendirmeler vardı. 4 sahil güvenlik botu, 2 helikopter, 1 hücum bot, 1 karakol gemisinin açık denizde görevde olduğunu, Akdeniz açıklarında, Girne açıklarında görevde olduğunu sizlere söyleyebiliriz. O acı olayda aslında pazar günü öğlen saatlerinde açılan gemi yaklaşık olarak 20 dakika sonrasında alabora oldu ve gemi battı. Denizin ortasında adeta bir can pazarı yaşanmıştı ve kayıp olan 20 kişiyi bulmak için TCG Işın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geldi. Hemen yanı başımızda da görmüş olduğunuz cihazlar başta olmak üzere birçok cihazın bulunduğu teknolojik bir gemiden bahsediyoruz. 2017'de envantere katılmıştı. 365 metre derinlikte çalışma kapasitesine sahip atmosferik dalış sistemi bulunan bir gemiden bahsediyoruz. 3000 metre derinliğine kadar inebilen uzaktan kumandalı sualtı aracı bulunan bir gemiden bahsediyoruz. Dalış sistemleriyle 90 metre derinliğe kadar dalan 3 dalgıç ile dalış faaliyeti gerçekleştirebilen TCG Işın'dan bahsediyoruz bizler şu anda sizlere. Tabii ekranlarımızda görmüş olduğunuz cihazın adı da ROV, uzaktan kumandalı sualtı arama kurtarma aracının da olduğunu sizlere söyleyelim. Tabii ki de bu arama kurtarma aracı 135 kilograma kadar taşıma kapasitesine sahip bir gemi olduğunu söyleyelim. Tabii ki de o arama kurtarma aracı ilerleyen dakikalarda denize bırakılacak ve denize bırakıldıktan sonra denizin altı taranmaya başlayacak Elif Hakkı Ökuter. Denizin altı tarandıktan sonra batık gemide herhangi biri bulunuyor mu bulunmuyor mu o tespit edilecek. Çünkü acı olayda 8 kişi hayatını kaybetmişti. 8 kişinin de Türk vatandaşı olduğunu bizler şu anda biliyoruz. Bizim TCG Işın'dan an itibariyle aktaracaklarımız bu kadardı diyelim ve Girne açıklarından sözü size bırakalım. Elif Hakkı Ökuter.
1: Çok çok teşekkür ediyoruz Mehmetcan Çoban'a ve kameraman Ali Maşalacı'ya. TCG Işın gemisi arama kurtarma çalışmaları için Girne'de 514 metre derindeki enkaza inecek. Sismik cihaz batan geminin enkazına dalış yapacak ve geminin enkazına robotik bir dalış gerçekleştireceğiz. Şimdi aslında biraz konuklarımızla bunu da değerlendireceğiz ama öncesinde Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğiter bizi bekliyor. Stratejist Cüneyt Paksoy bizimle beraber. Cüneyt Paksoy, günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın, iyi yayınlar.
1: Çok kolay teşekkür gelsin. Ediyorum. Çok yoğun bir gündemle bugün analiz sentez devam ediyor. Melik Yiğiter de bizi bekliyor. Hemen Melik Yiğiter'e bir dönelim. Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'nde, öncesinde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk ikili teması Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile oldu. Melik Yiğiter, buyurun, oradaki atmosferi, oradan bize aktaracağınız notları dinleyelim sizden.
3: Yani, öncelikle Kırgızistan başkenti Bişkek'ten selamlar.
1: Teşekkür ederiz. Selamlar.
3: Şimdi evet, Şangay İşbirliği Örgütü toplantısı, az önce aile fotoğrafı verildi. Şimdi toplantıda önemli isimler var. Önce onu söyleyeyim. Siz aslında gördünüz. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Vladimir Putin, Rusya Devlet Başkanı ve Hindistan Başbakanı Modi var. Türk dünyasının, Türk devletlerinin bütün devlet başkanları burada. Şimdi burada aslında 3 tane temel konu var zirvede. Bunlardan bir tanesi bölge güvenliği. Bu çok önemli. Çünkü dünya kaynayan bir kazan ve sürekli bir yerlerde çatışmalar var. İşte Amerika İran'a saldırdı, İsrail, Filistin, Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor. Dolayısıyla bölge güvenliği meselesi artık birinci derecede önemli konu. O bakımdan da en temel konu bölge güvenliği. Bölge güvenliği konusunda hangi alanlarda nasıl işbirliği yapılabilir? Bu temel konu olacak. İkinci konu ise yine dünyanın bu kaynayan haliyle paralel, özellikle lojistiğin önem kazandığı bir

0: dünya. Ve bununla birlikte tabii ki ulaşım ve alternatif yollar çok büyük önem kazandı. İşte Hürmüz'ün kapatılması neler olduğunu gördük. O bakımdan da ulaşım meselesi, yani lojistiğin aktarılabilmesi için alternatif ulaşım yolları, işte karayolu ve demiryolu ağırlıklı, yani Türk dünyasını hepsini birbirine bağlayan, oradan işte bütün dünyaya açılabilecek bir lojistik zinciri taşıyabilecek alternatif ulaşım meselesi ikinci temel konu. Üçüncü temel konu da bütün bu üye ülkeler, Şangay İşbirliği Örgütü'ne üye ülkeler ve gözlemci ülkeler, yani bizim gibi aday olmayıp ama işin bir tarafında yer alan ülkeler içinde bu ticaretin artırılması ve bununla birlikte de ekonomi devi haline gelme meselesi. Zaten hani Çin bir dünya ekonomi devi, Rusya çok güçlü, Hindistan çok güçlü, diğer ülkeler de gittikçe parlıyor, büyüyor. Bu daha çabuk nasıl hız kazanabilir ve birlikte nasıl güçlü bir ekonomi yaratabiliriz? Bu da üçüncü temel konu olacak. Şimdi zirvenin ana teması bu. Temel başlıklar bu ama biliyorsun bu zirvede ikili görüşmeler de en az bunun kadar önemli. Yani az önce şu anda benim yayın yaptığım yer ki Cumhurbaşkanı Erdoğan buradan ayrıldı az önce. Aliyev'le burada görüştü. Sonra da toplantı için salona geçti. Biz de birazdan oraya gideceğiz. Şimdi toplantı bittikten sonra da bir önemli konu daha var. O da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yapılacak görüşme. Şimdi bu görüşme hem Rusya-Ukrayna savaşı meselesi ama bunun en önemli başlığı şu: özellikle Rusya-Ukrayna savaşının hala bitmemesi üzerine buralarda son dönemde Türk gemilerinin de hedef alınması meselesi. Şimdi Rusya diyor ki ben yapmadım, zaten yapmama da imkan yok. Çünkü benden malı alıp veriyor, taşıyor. Şimdi olan şüpheli Ukrayna görünüyor ama Ukrayna da diyor ki önce işte biz bunların Türk gemileri olduğunu bilmiyorduk, sonra ne taşıdığını bilmiyorduk falan, ama özetle son dönemde bunlar arttı. Şimdi burada Rusya ile bu temel mesele konuşulacak. Çerçeve burada belirlendikten sonra muhtemelen bu iş Kiev'e, Ukrayna'ya taşınacak ve bu gemilerin güvenliği büyük önem taşıyor. O bakımdan da Putin de yani spesifik bizi ilgilendiren konu bu. Genel konu Rusya-Ukrayna savaşı meselesi. Çok önemli bu görüşme. Bir de tabii özellikle bu son dönemde işte Amerika ile yakınlaşma ve Avrupa ile güvenlik meselesi, F-35, F-16 meselesi biliyorsun doğrudan S-400'lerle ilişkili. Yani S-400'lerin akıbetinin ne olacağı meselesi. O bir başlık olarak açılacak mı? İşin doğrusu biz burada sorduk. Hem yetkililer hem güvenlik kaynaklarına biraz toplantının gidişatına bağlı dedi ama iki tane temel konu, yani Rusya-Ukrayna savaşı ve özellikle su geçiş yolundaki güvenlik meselesi bizim en büyük konumuz. Son dönemde çok iş iyi bir yere doğru gitmiyor. Bu iş daha da büyürse hem ticareti çok olumsuz etkileyecek hem de gemi taşımacılığı bu anlamda durma noktasına gelebilir. Çünkü bu konuda özellikle İstanbul Deniz Ticareti Odası'nın verilerine de baktığımızda son dönemlerde bu saldırılar artarak devam ediyor. O bakımdan da bunu bir önce çözmek gerekiyor. Bu temel konulardan bir tanesi de bu olacak. Muhtemelen biz akşam saatlerinde buradan ayrılacağız. Yani Türkçe saatiyle herhalde gece saatlerinde Ankara'da olacağız. Toplantı ve görüşmeler tamamlandıktan sonra.
1: Çok teşekkür ediyoruz Türk Medya Ankara temsilcisi
0: Kolaylıklar
1: Melih
0: diliyorum.
1: Kiytel. Size de kolay gelsin. Yine oradan Melih
0: Sağ
1: Kiytel
0: olun.
1: gün boyunca da aktaracak bize toplantının detaylarını diyelim. Hemen Cüneyt Paksoy'a dönelim. Şimdi biraz sonra yine de yaşananlara da dönmek istiyorum. Çünkü Mehmetcan Çoban bize detayları aktardı ama öncesinde isterseniz sondan başlamış olalım Cüneyt Paksoy. Melih Yiğitel'in aktardığı kısmından üç temel konu var dedi. Bölge güvenliği önemli dedi. Aynı zamanda ekonomik işbirliği açısından da bu toplantı önemli bir toplantı. Buyurun sizden değerlendirme alayım.
2: Ya mutlaka önemli Elif. Çünkü Yani günümüz koşullarında yaşananlara baktığımızda hem Orta Doğu'da stres ve savaş var gibi gözükse de bunun aslında birçok bölgede yani gerilimle devam ettiğini gözlemliyoruz. Yani sıcak çatışma belki daha çok Orta Doğu'da ama dünyanın birçok bölgesinde yani Asya Pasifik'e uzanan perspektifte hatta ABD'nin güneyinde Güney Amerika olarak adlandırılan bölgede Afrika'nın birçok bölgesinde çok ciddi gerginlikler var. Ve bu gerginlikler her an farklı süreçlere evrilebilecek gerginlik başlıkları. Böyle bir ortamda işte bir yön arayışı var, bir yol arayışı var. Biz daha önce yani Şuayi Hocam'la da konuşurduk hatırlarsın. Çok kutuplu dünya sistemi dönemi diye. Yani iki kutup dendi, tek kutuba döndü dendi. Şimdi çok kutupludan kasıt daha fazla başta Çin olmak üzere ülke dünyanın gidişinde ve geleceğe dair kurgularda söz sahibi olmak istiyor. Bu çok doğal bir süreç çünkü güç kazandıkça o gücü kullanma hani refleksi doğuyor otomatikman. Şangay'da aslında böylesi bir süreçte bir denge arayışı için kuruldu ilk etapta. Fakat örgütün birçok amacı var. Sadece yani birlikte fotoğraf çektirmek, birlikte bazı konuları görüşmek değil amaç. Bir noktadan sonra bir tez oluşturmak. Hani Batı'nın bugüne kadar öne sürdüğü, savunduğu, sahip olduğu sürece karşı bir antitez olarak da görülmeli. Hatta hatırlarsınız Başkan Trump ikinci başkanlığı döneminde ilk uyarılarından birinde Şangay'a yapmıştı ve hani ABD'nin sahip olduğu rezerv para dahil sahip olduğu tüm statülere karşı bir eylem oluşursa bunun cevabı sert olur ifadesini unutmamak gerekiyor. Yani neticede dediğim gibi hem siyasal bir alternatif, güçlü bir alternatif oluşturmak hem o bölgedeki bölge ülkelerini kapsayan tüm perspektifte bir güven ortamı oluşturmak hem de ekonomik anlamda bir işbirliği, bir denge arayışı ve bir alternatif süreç sunmak. Bu oldukça önemli. Aslında hani sadece takip ediyordur. Şunu gözlemliyoruz. ABD-İran savaşının arkasına baktığımızda ki çok konuşuldu, tartışıldı. Hani biz bu savaşı niye yaşıyoruz? Niye durup dururken hep zaten İran'a uyarılar vardı, yaptırımlar vardı. Savaş süreci niye başlatıldı? İşte ABD'nin arkasındaki İsrail süreci dışında. Aslında ABD'nin uzun vadeli bir plan ve program içinde bazı süreçleri başlattığını ve ilerlettiğini gözlemliyoruz. Yani sadece Trump'ın politikaları olarak da okunmamalı. En son Venezuela'yla yaptığı anlaşma zaten bunun bir karşıtı. Yani cevabı hatta Venezuela'nın tüm petrol sahaları ABD şirketleri önderliğinde ABD'nin rezervi gibi kullanılacak bundan sonra. İran niye önemliydi? İran Çin'le ticaret yapması dışında bu ticareti Yuan'la da yapma yani iradesi gösteriyordu. Bu da Amerika'nın pek işine gelen, Amerika'nın kabulleneceği bir şey değildi bugüne kadar. Ve bütün bir de Çin'in genişlemeci politikası. Yani Çin söyleyerek genişlemiyor Elif sadece. Evet. Çin yaparak ilerliyor. Yani Çin arka planda birçok adımla bir belli bir organizasyon içinde yoluna devam ediyor. Bu İpek Yolu projesinin de önünü kesmek, Çin'in bu ilerleyişini ve genişlemesini engellemek ve safları belli etmek açısından bir dönem. İşte bu safların netleştiği bir dönemde bu Şangay görüşmeleri de oldukça önemli olacak. Mutlaka bunun, hani biz Davos'u konuşuruz, biz işte ekonomi dendiği zaman birçok farklı platformu konuşuruz. Jackson Hole mesela en son çok öne çıkan bir görüşme ortamı. Ama hani iş artık ekopolitik, hatta jeopolitik düzeyde okunduğu için yani ekonomi, siyaset ve güvenlik bu üç kavram bir arada artık beraber bir anlam taşıdığı için bu görüşmelerin

0: hangi hani sonuç bildirgesiyle çıkması benim için önemli. Neleri açıklayacaklar, neleri konuşacaklar ama Türkiye'nin de orada olup bu görüşmelerin içerisinde özellikle önemli liderlerle yaptığı görüşmeler oldukça kıymetli. Bu da Türkiye'nin her ortamda, her platformda, dünyada şu an hani güç odağı sayılan her ortamda olmasını netleştirmesi açısından da önemli. Bir de son olarak şunu söylemek istiyorum. Ekonomik olarak çok kritik bir döneme geldik. Yani petrol fiyatları düşmediği gibi sizle de uzun süredir konuşuyoruz. ABD tahvil faizleri düşmüyor ve yükselmeye devam ediyor. Bu yayılmaya başladı Avrupa tahvillerine. Japonya tahvilleri başta olmak üzere birçok ülkenin tahvil piyasasında şu an ciddi bir stres var. Bu stresin kaynağı sadece petrolün yüksekliği değil, bir yandan da Fed politikalarının belirsizliği ve diğer en önemli başlıklardan biri de global ölçekte enflasyonun düşmeyecek olması. Mesela tarım emtiaları yükselmeye devam ediyor. İşte onun için Rusya-Ukrayna süreci, Türkiye bu konuda daha önce müdahil olup bir kriz çıkmasını engellemişti, özellikle koridor kurarak bu noktada buğday sevkiyatı veya tarım emtialarının geliştirilmesi konusunda. Özellikle çok kritik bir dönemden geçerken bu görüşmelerin de önemi çok ciddi bir şekilde okunmalı. Ve buradan çıkacak dediğim gibi bildirgeler, sonuç bildirgesi dışında ikili görüşmelerin ortaya çıkaracağı tabloda dikkatle takip edilmeli. Elif, sadece.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Şimdi tez oluşturmak anlamında çok önemli dedi Cüneyt Baksoy.
2: Tabii. Şimdi ne dedik? Rusya-Ukrayna savaşı. Putin orada. Orta Doğu işte savaş var. ABD, İsrail, İran. Şimdi yani bu o kadar kritik bir şey ki bize uzak bir yer gibi gözüküyor ama sonuçta bizi çok ilgilendiriyor. Ya bizi ilgilendirmese biz niye orada olalım da değil. Sonuçta uzaktaki bir çatışma, bir savaş, bir gerilim hiçbir şekilde etkilemezse işte enerji fiyatlarını etkiliyor, enflasyonumuzu
1: etkiliyor.
2: Dolayısıyla bu hani bir noktaya geldi artık bütün iç politika hevesleri vesaire ama bunun bir önemi yok. Önemli olan şu, Türkiye bu süreçleri iyi yönetebiliyor mu? Oralarda hedeflerine ulaşabiliyor mu? Tabii ki her şeyi yönlendirme gücü, imkanı yok. Çünkü çok taraflı bu yapılar. Çin'in mesela temel politikası herhangi bir çatışmaya girmeden bir bakıma hedeflediği egemenlikleri tamamlamak. Nedir? O ticarettir, işte teknolojidir. Bir de bu fotoğrafa baktığımızda şöyle bir şey, dünya nüfusunun, dünya coğrafyasının fiziki olarak ve dünya ekonomisinin, özellikle de üretim tarafının ne kadar büyük bir kısmının bir araya geldiğini görüyoruz. Şimdi Cüneyt söyledi, ABD bir takım dünya genelindeki başat hegemonyasının kırılmasına direnir ya da önlemeye çalışır. Ama ABD'nin de yanlış politikaları var malum. Örneğin dünyada daha çok yuan kullanılsın, dolar kullanılmasın diye Çinliler çaba harcıyorsa ABD kızıyor. Sonra da dönüyor bir ülkeyi cezalandırmak için dolarımı kullanamazsın diyor. Yani çelişkilerle dolu bir dünya. Ama biz ne dersek diyelim her şey tek bir ülke tarafından kontrol edilemez, edilemiyor. İşte çok kutuplu dünya deyince de çatışmalar mı acaba artacak ki artıyor. O zaman şöyle bir şey var. Hani kutup deyince birbirini iten iki şeyden bahsediyoruz hani fizikte. Ama siyasette kutuplar oluştuğunda aslında müzakere ya da kim nerede duracak, kim haddini bilecek, bunlar da ortaya çıkacağı için bu o kutup değil. Bu en azından bir şeyleri dengede tutacak, birilerinin azgınlığını frenleyecek bir takım mekanizmalar bunlar. Ne olacak? Şimdi düşünün, Sayın Cumhurbaşkanı Putin'le görüşecek. Putin'le görüşme ne anlama geliyor? Ukrayna Savaşı var, Avrupa'nın durumu var, İngiltere'nin durumu var, ABD'nin bu savaştaki tutumu var. Bir anda olay bu örgütün dışındaki bir sürü aktörle de iletişim kurup buradaki konuşmalara göre belki durumu değiştirecek, farklılaştıracak bir süreci başlayacak.

0: Başlatacak. Bunu biz birkaç ay içinde görebiliriz. Aynı şey Orta Doğu için geçerli. Çin her ne kadar İran'ın arkasında tam durmuş gibi görünmese de ve eleştirilse de, emin olun İran zaten neredeyse işte İran'da rejim oluştuktan beri ABD ile çatıştığı için İran'ın da işine geliyor Çin'i kullanmak, Çin'in de işine geliyor İran'ı kullanmak. Rusya'nın da aynı şekilde, Rusya-Çin-İran ekseni. Ve bakıyorsun bu orada bir toplantı ama İran ve oradaki savaş ve bizim yanı başımızda ve biz en çok buna mesai harcıyoruz. Bu işler bitsin diye, İsrail bir yola gelsin diye mesai harcıyoruz. Gerçekten de o kadar etkili üyeler var ki orada, o kadar güçlü liderler var ki Türkiye'nin orada gözlemci ya da diyalog ortağı olarak var olması bir sadece Türkiye için değil, hem bölge için hem küresel barış için farklı bir diyalog imkanı da getirebilir. Abartıyor diye düşünebilir bazı seyircilerimiz ama abartılmadığını, bazı diyalogların nasıl şaşırttığını onları gördük. Aynı şeyler olabilir.
1: Şimdi o zaman dönelim. Mehmetcan Çoban bize aktardı Ali Maşalacı'nın görüntüleriyle. TCG Işın gemisi arama kurtarma çalışmaları için Girne'ye gitti. 514 metre derindeki enkaza inilecek sismik cihazla batan geminin enkazına robotik olarak dalış yapılacak. Şimdi Cüneyt Özdemir, aslında ben açıkçası editörümle böyle sizin değerlendirmelerinizden çalmamak adına görüntüye girmiyoruz ama bir yıl öncesinden çekilmiş görüntüler var. Orada bile ihmalin ne kadar olduğu aslında gözler önüne seriliyor. Su alıyor diye kaptan çağrılıyor.
0: Tabii şikayetler
1: altından.
0: Var.
1: Evet, doğru. Şikayetler var. Uzun
0: burada
1: süre
0: da,
1: zaten
0: bu seferde
1: karada
0: de olmuş.
1: Da.
0: Bu seferde de
1: tabii,
0: su
1: tabii,
0: alıyor.
1: Tabii yine aynı şekilde olmuş ki yamalı bir parçanın olduğu ve o sol tarafındaki yamalı parçanın zarar gördüğüne ilişkinde bir yetkilinin aktardıkları var. Aynı zamanda kazadan kurtulan bazı yolcuları, gemiyi ilk terk edenlerin kaptanın ve mürettebatın olduğunu söylüyor. Yine bu da yani ihmalden sonra oluyor, sonrasında devam ediyor. Belki sizi
0: onlar
1: çok
0: kaptan
1: kısa
0: değilmiş. Atasözündeki gemiyi ilk terk edenler ne diyorlarsa onlardanmış.
1: Evet, ne yazık ki. Bir kısacık kulak verelim, sonra Cüneyt Baksoy sizden alalım.
2: Oğlum çok paça. Su nereden geldi?
3: Oğlum su geldi. Su geliyor mu, ona bakmam lazım.
2: Abi dur. İnanılmaz. Ciddi su geldi bu arada.
4: Yok, siz böyle bir öne oturun abi. Üzerinize gelmesin.
2: Bu su nereden geldi ki?
4: Yani gelecek yani. Üzerinize gelecek az sonra. Yani gelecek yani. Üzerinize gelecek az sonra.
2: Su nereden geldi? Aşağıdan mı çıktı yukarı, yukarıdan mı aşağı indi?
1: Cüneyt Paksoy, daha da acısı bu. Bir yıl önceki bir görüntü.
5: Vallahi çok üzücü. Yani göz göre göre gelen bir şey. Ve hani bu İhmal de denmez. İhmalin ötesinde bir şey.
1: Evet.
5: İhmal derseniz hadi bir yere kadar savunma tarafı vardır ama bunu maalesef savunacak bir şey de yok. Yani bir gemi az önce Sade'nin dediği gibi yani terk etmesi en son gereken kişi. O geminin onca canın emanet edildiği, geminin emanet edildiği, malın, canın emanet edildiği kaptandır ve mürettebattır. Yani ilk ontar gidiyorsa bu artık bu ihmalden çıkmıştır. Bu yani bu uzmanlık alanı olarak konuşup müdahil olmak istemem sürece ama bu bir yani suçtur bir noktada yani görüldüğü gibi. Ama bu bir büyük de bir problemin arka taraftaki büyük bir problemin de olduğunu bize gösteriyor. Yani bakın risk yönetimi sadece finansta konuşulur. Çok ciddi, önemli bir kavramdır risk yönetimi ve bütün dünyada üniversitelerde, önemli üniversitelerde baş öğretilen konulardan biridir ve bunun üzerine kürsüler vardır, çalışmalar vardır, detaylar vardır. Risk yönetimi nedir? Bir sürecin işleyişi için gerekli tüm önlemlerin alınması, geliştirme çalışmalarının yapılması, doğal veya doğal olmayan bütün gelişmelere karşı, potansiyel risklere karşı gerekli önlemlerin alınıp belli bir plan içinde bunun uygulanması. İşte maalesef bunun olmadığı bir örnek daha. Biz hani ülke olarak ve tüm bölgelerimizde

Buna risk yönetimini kavramını gerçekten bir kez daha ele almak durumundayız sevgili Saadet. Yani son dönem bazı alanlarda yaptığımız o müthiş çalışmalar, karşılığını aldığımız, hep konuşuyoruz ama orada bir risk yönetimi var işte. Bugün savunma sanayi veya enerji alanında attığınız adımları sadece

0: Ve hani dışa bağımlılık nasıl engellenir? Nasıl sıfıra indirgenir? Ve Türkiye bundan nasıl kuvvetli çıkar? Bir plan ve program içinde belli bir noktaya gelindi. Şimdi tüm alanlarda bunu yapmamız lazım. Böylesi maalesef acılar yaşanmaması için. Şimdi orada hayatını kaybeden kişilere söyleyebilecek ve onların ailelerine karşı önce Allah'tan rahmet diliyorum tabii. Başsağlığı diliyorum ama o insanların ailelerine karşı sorumluluk tür bu. Yani hakikaten ve bundan sonra böylesi süreçlerin yaşanmaması için yani su alıp da gemiyi yola çıkarmak nedir? Geri dönmemek nedir? Buna karşı önlem almayıp bir de ondan sonra gemiyi terk etmek nedir? Yani gerçekten akıl tutulması, vicdan tutulması değil. Hani kendi adıma risk yönetimini de öne çıkararak yani yorum yapmış olayım ama gerçekten zor sevgili. Çünkü yani empati yapmıyoruz. Kendi başımıza gelse, kendi ailelerimizden, kendi sevdiklerimizden birine başımıza gelse bu çok daha büyük bir acıyı hissetme noktasına gider. Onun için empati yapmayı da toplum öğrenmeli. Yani onu da hep beraber öğrenmeliyiz yani. Onu da belirtmek isterim. Teşekkür ederim.
1: Evet. Empati noktası gerçekten çok çok Cüneyt Baksoy bence dünyayı bambaşka bir yere çevirebilecek bir nokta ama işte o söylediğiniz risk yönetimi noktası da burada o kadar fazla yani tabii şimdi yargı sürecinde tabii elimizdeki bilgilerle konuşuyoruz ama yani sanki bilgiler de o kadar fazla şey anlatıyor ki insanda yani kendini hani
2: son andan
1: evet
2: geminin imalatına kadar gidersen bir kere gemi yaşlı. İkincisi bir takım el değiştirmeler var. Bir takım onarımlar var. Onarımlardan sonra tekrar sertifikasyon sorunu var. Bir de aslında genel olarak bir şey söyleyeceğim. Tabii ki bu işin biz teknik olarak uzmanı değiliz ama şunu hatırlıyorum. Bu zaten yüksek hızlı deniz aracı, yüksek hızlı deniz otobüsü. Yani o mesafeyi çok daha kısa sürede almak için malum Marmara'da da dolaşan şeyler var ya onlardan, onlar benzeyen aynı sınıftan. Bunlar aslında bu kadar büyük açık denizlere uygun değil. Şimdi diyecekler ki ya sen mi biliyorsun? Yani bunların Marmara Denizi'nde bile hafif böyle rüzgar, fırtına olduğunda nasıl zıpladıkları, o sürat anlayışı içinde nasıl yıprandıkları aşikar. Marmara Denizi küçük bir iç denizdir. Akdeniz gibi değil ki. Tamam burada uygun olabilir. Riskler hesaplanmış olabilir. Orada bambaşka riskler var. Mesela Karadeniz'de böyle bir taşımacılık düşünülebilir mi? Karadeniz çok daha dalgalı ve sert bir deniz. O zaman bunları yeniden yorumlamak lazım. Cüneyt'in söylediği bir şey var. Hani savunma sanayi vesaire. Biz gemi inşaat teknolojisinde ya da seri olarak tersanelerimiz vesaire inanılmaz güçlü, inanılmaz işler yapıyorlar. Ama mesele üretmek de değil. Ürettiğiniz şey nerede, nasıl kullanılacak? Nasıl denetlenecek? Sistem nasıl çalışacak? Oralarda bazen sınıfta kalıyoruz. Buna odaklanmamız lazım. Zaman zaman söylüyorum. Diyorum ki mükemmel işte ne bileyim hastaneler vesaireler, teknolojiler. Bakıyorsun işte yoğunluktan, başka bir nedenle, başka hizmet tarafındaki aksamalardan vatandaş sıkıntı yaşayabiliyor. Neden böyle olsun ki? Kapasite sorunumuz yok, üretme sorunumuz yok, teknoloji sorunumuz büyük ölçüde yok. Nerede tıkadılarsa hallettik. Yani bir dönem hatırlarsınız tersanelerde çok kaza olduğu konuşulurdu. Niye? Çünkü çok iş yoğunluğu vardı. Sonra oralarda iş güvenliğiyle ilgili çok güzel önlemler alındı. Aynı yoğunluk devam ediyor. Türkiye çok büyük. Yattan başlayın, işte savunma sanayi kullandığı hücum botlara, bu tür gemilere hepsinde çok büyük üretici. O zaman ya biz bunu yapıyoruz hani meşhur helva tarifi. Ya helvayı yaparken bir lezzetsizlik, bir ihmal. Malzemelerimiz tamam. Oralara odaklanmak lazım.
1: Evet.
2: Sen nasıl ya olabilir mi? Yani şeklen bile uygun değil.
1: Kesin.
2: Bir gemide su varsa içeride yani en ağır şekilde düşünmek lazım. En yüksek riski düşünmek lazım. Yok demek lazım.
1: Evet.
2: Vatandaş tepki gösterebilir. Gösterirse göstersin. Buradaki can kaybının tep,

0: İkisini ne yapacaksın? Ya orada bazı vatandaşlar diyebilir, ya bu bir şey değilmiş, niye seferi iptal ediyorsunuz falan. Artık bunları geçelim. Yani katı olalım, iyi yönetelim diyorum.
1: Peki. Çok çok teşekkür ediyorum. Aslında konuşacağımız o kadar çok şey vardı ki ama gündem de gerçekten çok yoğundu. Evet. Çok çok teşekkür ediyorum değerlendirmelerinizle bizimle birlikte olduğunuz için. Stratejist Cüneyt Baksoy ve ekonomi gazetecisi Sadi Özdemir, değerli vaktinizi ayırdığınız, katkınız için çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi analiz sentezi noktalamadan önce yargıda yeni bir dönem başlıyor demiştik analiz sentezin ilk başında. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Alo Adalet 135 hattının 3 adliyede hizmete gireceğini açıklamıştı. Uygulama kısa sürede Türkiye geneline de yayılacak deniyor. Detayları 24 muhabiri Emre Ayaz'dan alacağız. Emre Ayaz, günaydın, kolay gelsin diyeyim ve hemen bu detayları sizden alalım.
2: Elif Aykay Kuter, biz de günaydınlar diyerek başlayalım. Adli süreçlerin hızlandırılması adına bugün mesai saatlerinin başlangıcı ile birlikte Adalet Bakanı Akın Gürlek'in de ilan ettiği üzere 135 Alo Adalet hattı şu anda hizmete girmiş oldu. Pilot bölge olarak uygulanıyor şu anda. Ankara Batı Adliyesi, İzmir ve Kayseri adliyelerinde hizmet veriyor. Şu anda da biz de Adalet Bakanlığı'nın içerisinde bulunan çağrı merkezindeyiz. Uzman personel buradan 135 Alo Adalet hattını arayanlarla ilgili hizmet veriyor ve bu hizmeti alınmasındaki amaç ne diye baktığımızda adli sürecin hızlandırılması adına dava dosyalarında 5 yılı aşan, soruşturma dosyalarındaysa 3 yılı aşan süreçlerde vatandaşlar 135 Alo Adalet hattını arayarak burada hızlandırılması adına süreçlerin ya da neden bu sürecin uzadığı ile ilgili bilgi almak adına başvurularını 135 Alo Adalet hattını arayarak başvuru yapabilecek. Bir dosya için bir kez arama yapılacak ve günde toplam 3 kez arayabilecek bir vatandaş ve 135 Alo Adalet hattını aradıklarında neyle karşılaşacaklar? İlk etapta BTK'dan alınan verilerle birlikte buradaki sistem kimlik doğrulaması yapacak. Kimlik doğrulaması yapılamazsa görüşme sonlandırılacak ve doğrulama yapılırsa yapay zeka asistanına devredecek sistem ve yapay zeka asistanı da şu soruları soracak: dava dosyası için biri, soruşturma dosyası için iki tuşlama istenecek ve süreçte de şu anda da uzman personel çalışmalarını gerçekleştiriyor ve süreçlerde, başvuru süreçlerinde dedik ki dava dosyası 5 yıl, soruşturma içinde 3 yıl. Bu süreçlerde başvuru işlemi tamamlandıktan sonra ise SMS ile bilgi verilecek vatandaşa ve dava dosyası için her aşamada SMS ile bilgi verildikten sonra soruşturma dosyasındaysa gizlilik sebebiyle de sadece başvurunun alındığına dair bilgilendirme yapılacak ve ilgili birimlere de buradan 135 Alo Adalet hattından da ilgili birimlere geçmiş olacak ve şu anda da pilot bölgeden bahsediyoruz. Ankara Batı Adliyesi, İzmir ve Kayseri'de bu hizmet pilot olarak başladı. Bugün itibariyle adli yılında başlamasıyla birlikte diyelim, sözü Ankara'dan İstanbul'a bırakalım.
1: Çok çok teşekkür ediyoruz 24 muhabiri Emre Ayaz'a da Alo Adalet 135 hattının detaylarını aktardı bize diyelim ve analiz sentezi noktalayalım. Hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülke de değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla genç çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.

0: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap basit.
1: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. MÜSİAD Expo, yeni pazarları açılmak, güçlü iş bağlantıları kurmak ve küresel ortaklıklar geliştirmek isteyenleri bir araya getiriyor. Küresel ticaret burada.
2: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
3: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
4: Nasıl mı?
5: Zaman kaybetmek yok.
6: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
3: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Şimdi 500 milibar seviyesine çıkıyoruz hemen yukarıya doğru. Havanın nasıl olduğunu anlayabilmek adına yukarı atmosfere bir bakıyoruz. Çünkü batı bölgeler yüksek basınç alanı etkisinde, antisiklon etkisine girmiş durumda. Doğuda ise oluk etkisi hala devam ediyor. Kısa süreli lokal gök gürültülü sağanaklar tabii Türkiye'nin doğu bölgesinde, Doğu Karadeniz'de, Doğu Anadolu'da, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan, Iğdır, Van çevresinde, Muş, Bitlis'te hava yağmurlu olacak. Onun dışında diğer bölgeler parçalı bulutlu. Yağışın görüldüğü yerlerde de en fazla 20 kilo, 5 kilo ile 20 kilo arasında değişen sağanaklar bekliyoruz. Gök gürültülü sağanaklar. Onun dışında diğer bölgelerde bolca güneş bizimle birlikte, sıcak alarm giderek yükseliyor. Sıcak alarm verilen illerin sayısı artıyor. Şiddeti de artıyor olacak. Bugün yaklaşık 11 ilde sıcak alarm var. Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Denizli, Antalya, Adana, Kahramanmaraş, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman çevresinde. Ve Aydın'da 39 derece olacak gölgede günün en sıcak saatinde termometrelerin gösterdiği rakam. Yüksek bir rakam. Güneş altında çok daha fazla hissedersiniz. O yüzden saat 11-16 aralığı kritik. Açık alanda güneş altında uzun vakit geçirmemenizi tavsiye ediyorum. Yaşlılar, çocuklar biraz daha dezavantajlı biliyorsunuz. Böyle günlerde onların kendisini biraz daha koruması gerekiyor. Öğlen güneşine dikkat. 11-16 aralığı hala kritik. Tabii aslında takvim hesabına baktığımızda sonbahar başladı. Bugün 1 Eylül ama atmosfere baktığımızda sonuç öyle değil. Hala sıcaklık Ağustos normallerinin üzerinde, şu anda Eylül ayında Ağustos normallerinin üzerinde rakamlarla başlıyoruz ve daha da yükselecek. Eylül'ün ilk birkaç günü normallerin oldukça üzerinde sıcak geçecek. Sonrasında hafif bir iniş eğilimi olacak. Birazdan detaylı anlatacağım. Şimdi yarının tablosuna baktığımızda Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan ve Kars'ta hava yağmurlu geçecek. Diğer bölgeler parçalı, az bulutlu ve açık geçiyor olacak. Trakya'da, Ege'de, Akdeniz'de, Güneydoğu Anadolu'da sıcak alarm aynı şekilde devam edecek. Yarın 17 ilde haftanın en sıcak günü olacak gibi görünüyor çarşamba. Yaklaşık 17 ilde sıcak alarm verilecek. Edirne, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Denizli, Osmaniye, Adana, Kahramanmaraş çevresi, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Siirt'te termometreler 35 derecenin üzerini gösteriyor olacak. Aydın'da 40 dereceyi gösterecek gölgede günün en sıcak saatinde. Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan ve Kars çevresinde ise çok kısa süreli hafif sağanaklar görülecek. Sonrasında Perşembe günü Ordu, Giresun, Trabzon, Rize'de hafif

yağmur görülecek. Diğer bölgelerde yine bolca güneş bizimle birlikte olacak. Yaklaşık 16 ilde sıcak alarm devam edecek. Sonrasında cuma günü işler değişiyor. Neden? 500 milibar seviyesinde oluk etkisinde kalacak Türkiye. Sıcaklık azalacak, konvektif hareket artacak, gök gürültülü sağanaklar başlıyor, rüzgar kuvvetlenecek. Marmara, İç Ege, göller yöresi, İç Anadolu'nun batısı ve Karadeniz bölgesi cuma günü yağmurlu olacak. Gök gürültülü sağanaklar şeklinde yağış görülecek. Belli alanlarda mikro ölçekli şiddetli sağanaklar görülebilir. Cuma günü de Marmara'nın doğusu, Karadeniz bölgesi, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun kuzey kesiminde hava yine yağmurlu geçecek. Hava sıcaklığı şu an 30-31 derece bandında. Cuma günü serinleme ile birlikte İstanbul 25 dereceye inecek. 5-6 derecelik bir soğuma bizi bekliyor. Tabii ki böyle dalgalanmalar bizim bağışıklığımızı düşürebilir, bizi virüslere açık hale getirebilir. Aman dikkat diyelim şimdiden. Cuma ve cumartesi günü serin ve yağışlı havaya göre planlamalarınızı ayarlayın diyerek hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim. İstanbul'la başlayalım. İstanbul parçalı bulutlu. Yarın ve perşembe günü de hava yine parçalı bulutlu olacak. Hava sıcaklığı özellikle perşembe günü 1-2 derece azalacak. Bağıl nemle birleşince yaklaşık 1 derece daha fazla hissediyoruz. Bunu da unutmayalım diyerek Ankara'ya bakalım. Ankara az bulutlu. Yarın ve perşembe günü hava az bulutlu ve açık olacak. Hava sıcaklığı başkentte şimdilik yükseliyor. Ankara hafta sonu serinleyecek. Son olarak İzmir'de sıcak alarm devam ediyor. Termometre 35'i gösteriyor bugün. Yarın 36 dereceye çıkacak. Sonrasında perşembe günü sıcaklık 34 dereceye gerileyecek ama hava güneşli ve açık geçiyor olacak. Hafta sonu cumartesi günü de yine aynı seyirde devam edecek gibi görünüyor İzmir'de. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Bir kişinin kendi sosyal medya hesapları üzerinden fotoğrafını ve videosunu paylaşması kişisel veri özelliğini ortadan kaldırmıyor. Ve üçüncü kişiler tarafından benim rızam alınmadan paylaşılması da yine kişisel veri özelliği olduğundan dolayı Türk Ceza Kanunu 136. maddeye göre verilere hukuka aykırı olarak ele geçirme ve verme suçunu oluşturmuş oluyor. Önemli olan şey kişisel veri olma özelliği.

0: ve üçüncü kişiler tarafından paylaşılacaksa da benim rızamın alınma koşuludur. Ancak özellikle belirtelim ki her suçun Türk Ceza Kanunu 136. maddedeki suçu oluşturmaması bakımından somut olayın özellikleri, hukuka uygunluk nedenlerinin olup olmaması ve kişinin gerçekten bunun hukuka aykırı olarak suç olabileceğini bilmesi veya bilme ihtimali olması durumunda somut olayın özelliğine göre suç teşkil edip etmediği de yine mahkemeler değerlendirilecektir. Şimdi kişisel veri kavramına baktığımız zaman benim adım, soyadım, TC kimlik numaram, adresim, cinsiyet bilgim, benim fotoğrafım, görüntüm bir kişisel veri. Ben bunu sosyal medya hesabımda, hesabım açık olsa bile, herkese görünür şekilde olsa bile oradaki fotoğraf benim kişisel verim oluyor. O yüzden burada fotoğraf kişisel veri niteliği olduğundan dolayı suç teşkil ediyor. Ve bu kişisel veri niteliğindeki fotoğraf benim rızam dışında da paylaşılamaz. Her yeniden paylaşımın olumsuz bir şekilde suç oluşturmaması bakımından dikkat edilmesi gerekenleri söylemiş. Birinci olarak somut olayın özellikleri değerlendirilecek. Hukuk kuralları bakımından ve hukuk dalları bakımından hukuka uygunluk nedenlerinin olup olmadığı somut olayda bakılacak. Üçüncü de şüpheli veya sanığın burada hukuka aykırı hareket ettiğini biliyor mu veya bilmesi ihtimali dahilinde mi? Bunu somut olayda dosya bazında delillerle beraber tespit edilecek.
1: Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuhal Bayrak, Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Acet ve Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Dr. İsmail Kapan, gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20.45'te 24'te.
2: Vakıfbank Sanat sunar.

0: sevgileri yarınlara bıraktınız. Çekingen, tutuk, saygılı. Bütün yakınlarınız sizi yanlış tanıdı. Bitmeyen işler yüzünden siz böyle olsun istemezdiniz. Bir bakış bile yeterken anlatmaya her şeyi, kalbinizi dolduran duygular kalbinizde kaldı. Siz geniş zamanlar umuyordunuz. Çirkindi dar vakitlerde bir sevgiyi söylemek. Yılların telaşlarda bu kadar çabuk geçeceği aklınıza gelmezdi. Gizli bahçenizde açan çiçekler vardı. Gecelerdi ve yalnız. Vermeye az buldunuz yahut vaktiniz olmadı.
1: İnsanın onuru ve şiirin onuru önemliydi benim için. Bu yolda harcadım sanatımı diyebilirim. İnsanın ve şiirin onurunu kurtarmak çabası bütün

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: İşini büyütmek istediğinde
2: Vakıfbank daima seninle.
0: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
3: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
4: Ticaret Vinov'la hızlandı. Artık ödemelerimizi Vinov işleriyle yapıyoruz. Malı hemen alıyoruz, esnek vadelerle ödüyoruz.
3: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Günün manşetine hoş geldiniz. Ben Ömer Özkök, gündemde öne çıkan gelişmelerle Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç ile ekranlarınızda ve radyolarınızdayız. Hayırlı günler Hikmet abi.
1: Hayırlı günler, günaydın, merhabalar izleyicilerimize ve dinleyicilerimize.
0: Bugün yine çok şıksın.
1: Estağfurullah, yok abi. Gerçekten öyle. Yok ya abi, aynı şeyler.
0: Böyle toprak tonları ve dahi haki yeşil.
1: Yeşil, evet.
0: Tabiat sana renkleri, pek yakışıyor.
1: Evet, sağ olun. Teveccühünüz efendim. Siz öyle güzel bakıyorsunuz da o yüzden öyle görüyorsunuz.
0: Peki.
1: Sağ olun efendim.
0: Başlayalım mı?
1: Hemen başlayalım. Evet.
0: Şimdi bugün yine gazetelerin kahir ekseriyetinde, yani evet, büyük bir bölümünde,
1: evet,
0: büyük bir çoğunluğunda bu Girne açıklarındaki, evet, gemi kazasına ilişkin haberler manşeti oluşturuyor.
1: Evet.
0: Yani yüzen tabut diyen de var Hikmet abi. Gemiyi ilk kaptan terk etti diyen de. Hatta sabah öyle bir şey yaptık Emin'le. Şöyle bak, şöyle göstereyim. Hı. Handan'a da bir sürpriz olsun. Şöyle Hürriyet ve Akşam gazetelerinin manşetleri. Hı hı. Gemiyi ilk kaptan terk etti. Çatlakla yola çıktı. İkisini toplamış. Sabah yamalı gemi battı. Önce kaptan kaçtı.
1: Şimdi ben dün de söyledik ya, tekrardan, çünkü hala bekleyenler var. Çünkü 20 tane kayıp var değil mi?
0: Evet.
1: 20 kişi kayıp. Umarız, dua ediyoruz. İnşallah onlar açıkta, denizde bir yerde mahsur kalmışlardır ya da bir yere, yani deniz üstü, çünkü altta çok zor. Yani tekrar insanların umutlarıyla ilgili bir söylemek istemem ama pazar günü müydü?
0: Pazar günüydü. Pazar saate yaklaştık.
1: Yani denizin altında eğer isteler, yani gemiye sıkışmış vaziyette bir yerde kalmışsa zaten çok şey yok, çok konuşacak bir şey yok. Herhalde şu anda bunun da çalışması yapılıyor diye biliyorum.
0: Evet abi, TCG Işın gibi hatırlıyorum ben.
1: Az o önce, denizaltı araştırmaları, az önce, arama kurtarma.
0: 24 ekibi o gemiden canlı yayın yaptı seyircilerimize ve, evet, dinleyicilerimize. TCG Işın gemisi robot dalgıçlarla, evet, 500 küsür metre de olduğu düşünülen batığa,
1: evet, derin de bir ulaşacağınız. Yani tabii o arama kurtarma çalışmaları var ama tabii makul bir şeyle düşünmek lazım. Allah'tan gene sabır diliyorum o bekleyenlere. Aha. Onların tabii haleti ruhiyesi çok farklıdır. Böyle zıpırt yorum yapmak da kolay bir şey değil ama 2-3 gün geçmiş, denizin altındaki basınç, mesafe, havasızlık, yani deprem gibi değil. Yani içeride bu sıkışmış haldeyken onları muhtemelen bunlar hakkı rahmetine kavuşmuştur. Ama inşallah öyle değildir de, yani çoğu bir şekilde denizin üzerinde kalmayı başarabilmiş ve bir yere tutunmuş ve dışarıda da aranıyor çünkü hala hazırda. Belki vardır falan diye. Ümitle bekleniyor. Her neyse, onlara sabır diliyoruz. Şimdi bu meseleye gelince de ben yani biraz hep farklı gözle bakıyorum. Yani sevgili Ömer, bazen insanlar tepki gösteriyor. Ben bunu deprem döneminde de, o Şubat depreminde de, büyük felakette de aynı ifadeyi kullanmıştım. Tabii ki araştırılacak, tabii ki haberciyiz. Sonuçta haber vermek zorundasın. Halkın vicdanı, halkı bilgilendirmek, amenna, tamam, haberdar etmek tabii ki öyle olacak. Bu tür felaketlerden, facialardan ders çıkartmak noktasında tabii ki öyle olacak. Çünkü zaten böyle oluyor. Uçak kazaları da, bu tür büyük kazalarda her kaza bir boşluğu, bir şeyi açıyor. Yani hangi etrafta bir güvenlik problemi olduğunu ortaya koyuyor ve ulaşım yolları ve insanların teknolojiyle olan ilişkilerindeki bu tür kazalarda o taraf kapatılıyor, düzeltiliyor. Yani işte bilmem 100 yıldan fazla uçak kazalarında her defasında ne eksik olmuş, metal yorgunluğu nerede başlamış, motor niye durmuş, oryantasyon bozukluğu olmuş, neden çift pilotlar, neden bir tane mühendis, hepsi her kazanın eklenmiş şeylerdir.
0: Uçak teknolojisiyle denizcilik biraz da ayrışır ama, değil
1: ayrışır
0: mi?
1: Ayrışır yani, ama şey,
0: denizcilikte ezberlerin çoğu 10 yıllar öncesinden,
1: doğru,
0: bitti yani, ama yapıldı bu.
1: Ama yok, ama şöyle bir şey var, şöyle bir gerçek var. Mesela bugün de konuşuyoruz. Dedim ya, hani her aracın, bu bizim otomobiller dahil, muayeneye gitmiyor musun? Gidiyorsun mesela, ne yapıyor? Frenlere bakıyor, doğru, aksa bakıyor, sistem bakıyor. Ama nereye kadar bakabilir? Temel olan şeylere bakabilir. Temel nedir o? İşte freni, arabanın karbon emisyonunu, değil mi? Silecekleri, İşte yangın durumunda belli basit temel şeylere bakar. Şanzıman durumunu öğrenemez yani. Öyle ya da bir ön dingildeki metal yorgunluğunu göremez. Askı salancaktaki bir şey göremez yani bunu. Ama çok mükemmel, dünyanın en mükemmel arabasını da yapsan Dave Dayan'a biliyorsun paramparça öldü.
0: Evet.
1: Yani dünyanın en güvenli arabasıdır o araba. Dünyanın en güvenli arabasıdır. Tünele girdi, o sürata dayanamadı. Yani her şeyin bir limiti var. Uçakta da böyledir, arabada da böyledir, deniz gemide de böyledir. Bitmiş olmaz. Yani sonu yoktur teknoloji ve gelişmenin. Arabalar da öyle gelişiyor. Yani dünyanın en güvenli arabaları vardı. Bir ara hatta Citroen diye bir araba vardır biliyorsun. Hı. Üç tekerde gider diye pomponudur. Yıllar içerisinde arabaların dengeleri, aerodinamiği de değişir. Her defa bir kaza olur ve kaza çoğunlukla ondan ders çıkartılır. Arabaların ne bileyim yere basış ve basıncı değişir. Yani dört teker.
0: Seni çok iyi anlıyorum da ifade etmek istediğim aslında biraz da...
1: Çok belli, belli diyorsun anladım ben.
0: Yani şimdi kazayı aldık kabul ettik. Mesela sen dersin ki uçaklar düşmeye devam edecek.
1: Tabii, çünkü, kaza olmaya devam edecek.
0: Çünkü
1: tüm kazalar.
0: Adı üstünde kaza.
1: Tabii olacak.
0: Ama bir de göz göre göre olanı. Tabii. Biz buna ihmal diyoruz. Doğru. Hani kaza neticede ama doğru. Denizcilik uzun yıllara sari bir geçmiş olduğu için acaba hani böyle, böyle yeni bir gözden kaçan bir şeyden ziyade hani bile bile lades gibi mi, bir ihmal gibi öyle, mi?
1: Ben şimdi çok daha iyi anladım ama şöyle bir söyleyeyim. Bir tarafı doğru yani o şu anda bütün tedbirler yani güvenli bir seyrin ne gerekiyorsa günümüz teknolojisinin hepsinin var olduğu değil mi? En yüksek, en büyük fırtınalarda, kasırgalarda bile dayanabilecek olan gövdeler tamam ise okey doğru. Ama son değil. Başına öyle bir şey çıkar ki ya bir tek burası demek. Çünkü kaza öyle gelir. Mükemmel fırtına diyor ya Amerikalılar. Mükemmel fırtına. Bu olur mu? Var. Bu. Bir de bu varsa bu çıkar.
0: Sen bir uçak kazasından bahsederdin. Civatalardan biri, motorun tabii, tabii. Altındaki evet. Civatalardan biri mi? Düşmüş o motora tabii, çarpmış.
1: Tek bir civatanın şeyle nedir o sıkışmasıyla yani kuyruk dümeninin sıkışmasıyla civatanın delmesiyle depoya yani yakıt deposuna delmesinden başlayan bir süreç hasbelkaderde bak olacak ya kaza aşağıdaki rezistansın aşırı ısıtmasıyla bir araya geliyor. Normalde Oo. Orada yangın olmuyor. Yani mükemmel fırtına. Burada da şunu söyleyeyim bir defa. Tabii ki burada bir şey ben gemicilikte anlarım ne kaptanım ne bir ama şöyle bir gerçek var. Gaz sıcağı söylüyorum. Kataman işte bu. Şimdi burada şöyle şunu söyleyeyim. İlk günde de söylemiştim. Bildiğimiz ve mekanikten aldığımız kadarıyla normalde bu tür gemilerin devrilmesi çok zordur.
0: Doğru.
1: Çift gövdeli.
0: Denge.
1: Az sürtünmeli. Denize az bir sürtünüyor. Sürati bakımından çok iyi. Dengesi çok iyi. Çok zor. İki. Modern bir tekne. 25 yıllık bir tekne. Ya ben hala iddia ediyorum. Benim tarafımda olan çok kaptan var. 25 yıl bir tekne için fazla yaşlı değil. Bazen bir tekne için bir yıl yaşlıdır. Bakım yapmazsın. Bazısı 30 sene mükemmel gider. 50 sene gider. Bizim vapurlarımız vardı İngilizlerin yaptığı biliyorsun yıllar boyu. Karaköy-Kadıköy arasında evet. İngiliz vapuruna bindik biz.
0: Evet.
1: 1890-1900 yılların başında yapılmış vapurlar. Temellerinde öyleydi.
0: 100 yıllık vapurlar. 100 yıllık
1: vapurdu yani. Diyorsun. Eğer yapıyorsan problem değil. Onun teknolojik ayrı. Neyse o mesele şu. Yani kaptan mı suçlu? Gemi su akarken işte su almış da hepsi birer şu anda benim gözümde yanlış İddia. Anlamayın. İddia ve dedikodudan öteye değil. Ha. Eğer biz bu programı 5 saat konuşsak uzmanlarla bir emekli kaptan getir. Öyle yapıyoruz ya şimdi kanallarda biliyorsun. Bir işte kabotaj bayramından birini getir. Bir tane işte kaza raporcusunu getir. Bir deniz imal şirketi olan bunları imal eden bir adam mühendisi getir. Bir başlasınlar konuşmaya inan işin içinden çıkamaz. Şimdi o yüzden ben tabii ki böyle bir şey varsa korkunç bir şey. Gemi kaptan yani gemiyi en son kaptan terk eder lafının bir şeyi vardır aslında bir metafordur o. Yani sorumluluk sahibi olan kişi sonuna kadar herkes kurtardıktan sonra ancak kendini değil mi düşünmez.
0: Doğru.
1: Kendini ortaya koyar.
0: İlk fareler terk eder evet. En son kaptan terk eder.
1: Fare bu arada terk etmeye çalışmış bu arada bir fare teki.
0: Dorse'de yakalanan evet, bir fare var da ona tövbe geleceğiz. Sağladım.
1: Şimdi şöyle söyleyeyim netice şöyle olsun bence bütün bunları yorumlamak. Biraz bizim fantazimiz. Tam bu kaza olduğunda İstanbul dışında bir yerdeydim.
0: Evet.
1: Oturduğum ortamda sohbet başladı anında. Bak bunu da medya kritik olarak ele alınsın isterim. Daha doğrusu benim hep muzdarip olduğum, zaman zaman çok fazla da destek aldığım, bazen de küfür yediğim bir iddiada gene bulunacağım. Dışarıdayım ve Etraf ortamda işte insanlar var. Hemen sesi açıldı televizyon. Normal. Bir kaza oldu. Sabah vakitleri daha
0: evet, öyle,
1: öyle vakitleri,
0: evet,
1: saatleri.
0: Evet.
1: Henüz pek afyon patlamamış tabii. Vay şöyle mi oldu? Hemen arayalım bilmem ne falan. Dedim kimi arıyorlar? Kimse aradı yok. Yani ama çok büyük merak var. Anında tüm kanallara geçiş yaptım. Tabii muhakkak uzmanlar bulunuyor. Depremde olduğu gibi.
0: Doğru.
1: Bunlar da şeye bekliyorlar herhalde. Deprem uzmanları böyle hemen bir şey oluyor. Hemen 10 telefon bekliyorlar. Herkes ulaşmaya çalışıyor. Ben bir an şaşırdım mesela. Bir anda bir insanın rehberinde bu kadar kaptan bulunmaz. Kanal, hücum etmiş kanallar.
0: O zaman ben sana bir ipucu vereyim mi? Hı. Bizim acil durumlar için
1: var mı o
0: haber merkezindeki arkadaşlarımızdan bir listemiz vardır. Yani bu televizyon haberciliğinde
1: biraz tecavül arka planı ama
0: acil durum için işte evet, Allah vardır. Muhafaza herhangi bir kaza durumunda deniz kazası, havayolu kazası, tren kazası.
1: Hemen oraya listeye girersin.
0: Aynen öyle. İşte bir deprem durumunda, bir evet, sel durumunda, bir yangın evet, durumunda. O meselelerde uzman isimlerin bilgilerinin yer aldığı listelerimiz tabii vardır. Hadi bunu da buradan ifşa etmiş olayım. Evet,
1: ama güzel. Bak iyi oldu bu da. Yani ben de biraz tecahül arif yapayım dedim. Hani bilmiyormuş ki bunun benim daha haberim var ama. Ama şöyle bir gerçek var. Anında ulaştık ve anında o günden hatta dün akşama kadar 150 ayrı fikir, 250 evet, kavuşu evet, var.
0: O hatayı yapıyoruz.
1: Gemiden kaçıyor. Kaptan gidiyor onu biliyoruz. Katamaran öğrendik.
0: Tamam.
1: Yani biraz yani normal şartlarda orada ben aslında orayı anlatıyordum. Mesele şu. Hı. Bence benim buradaki çok konuşmam rahatsız edebilir insanları ama mesela acı bir mesele var. Çünkü şunu söyledim sadece. Bak dedim bu kaza ABD'de olsa ya da Orta Amerika'da West Indies bir yerde olsa, tamam, Costa Rica'da olsa, herhangi bir ya Japonya'da olsa, Japonya İnsan hayatının hani çok yani İsviçre alplerinde bir efendim bir teleferik kazası olsa şu kadar kişi ölse toplam bir haber kuşağında alacağı vakit ilk bağlantılarla beraber 7 ile 10 dakika arasıdır. Standart. Neden Türkiye'de 6 konukla hafta boyunca başlayıp birkaç hafta süren ve bir kısmının cep telefonu takılıp diğer taraftan çok özür dilerim kızmasın arkadaşlarımız, dostlarımız var. Cep telefonu takılıp diye anlattı. Ve fakat tek tek çıkıp da motor nereden patladı, nereden çıktı diye saatlerce ve günlerce konuşuyoruz. Ben hala anlamış değilim. Oturdum ortamda. Dedim ki baktım bir espri yaptım. Öyle bir ortamda. Dedim bu şimdi daha ya ama dur yemeye başlamayalım. Şey olsun bir bakalım ne oldu bitti. Ya zaten bu akşam bütün uzmanlar çıkacak, kaptanlar göreceksiniz. Kabotaja kadar gider bu iş. Duyarsınız dedim. Orada bir tebessüm falan ettiler. Bu muhakkak bekleyin
0: doğru,
1: yani.
0: Doğru.
1: Kaç kişi var? Bak yarısı ölmüş. Bir anda öyle verdi çünkü bir tane bir kanal çıktı. Yarısı yok. 100 kişi ölmüş. Öteki hiç kimse ölü yok dedi. Dedim sabredin. Türkiye Cumhuriyeti'nin medyasında bunlar gayet
0: olağandır
1: dedim.
0: O bizim bir
1: ama bir şey söyleyeceğim. Bundan kaçamıyorsunuz.
0: Nakısamız.
1: Nakısa ama şöyle bir şey Ömer Bey. Bundan da kaçamıyorsunuz. Trend bu çünkü. Trendi biz oluşturmuşuz.
0: Biraz.
1: Amerika dedim gidin bakın breaking news 7 dakikadır. 8. dakikada o haber çıkar gündemden.
0: Doğru.
1: O yüzden biz bunu tartışmaya devam edeceğiz.
0: Pekala.
1: Muhtemelen akşam bir uzmanlar gene konuşacaklar. Gene anlaşamayacağız. Katamaran mı iyidir? İşte kruz mu iyidir? Ona bakacağız. Metal yorgunluğu bu fiber mi alüminyum mu? Geldik mi oraya bilmiyorum.
0: Daha gelmedik.
1: Boya kalınlığı bilmiyoruz. Tamam. Perçinlerin uzmanlar bunlar devam edecektir. Ben burada sadece şunu temenni ediyorum. Bundan bir ders çıkartalım. Sorumlular muhakkak en ağır cezasını
0: 9
1: görecekler.
0: 9 tutuklama var onu da hatırlatalım.
1: Kimse sorumlu ama bilmeden de herkesi şey atmayalım, ateşe atmayalım.
0: Çok haklısın.
1: Değil mi?
0: O zaman,
1: olmasın bu da.
0: O zaman.
1: Bir de bekleyenlere de Allah'tan ölenlere Allah'tan rahmet. Bekleyenlere de Rabbim'den sabr-ı cemil niyaz ediyorum.
0: Amin. Ne o güzel söyledin.
1: Sabretsinler.
0: Gelişmeleri Kıbrıs'taki ekibimizden almaya ve sizlerle paylaşmaya devam edeceğimizi hatırlatalım. Dediğim gibi 9 tutuklama var. 3 günlük bir tutuklama kararı verildi. Soruşturma devam ediyor. İhmal iddiaları da bu soruşturma kapsamında yargı merciinde değerlendirilecek. Evet. Şimdi ya hangi gazeteydi o? dur oraya geleceğim.

0: Başkanı mı dışarıda?
1: Ya Yeni Şafak ya. Yeni Şafak bugün güzel bir başlık atmış. Deli danaya döndü diyor.
0: Ne o?
1: Kimden evet. bahsediyor? Soykırımcı. Yok yok. Soykırımcıdan bahsediyor. Özgür Özel'in de bir öfke problemi var.
0: Var var. Bir bakışta
1: dün
0: bir garip.
1: Dün gündemimizde vardı. Vakit yoktu. Hafta sonu bir vatandaşa yani lanet olsun, lanet olsun, lanet olsun diyor. Vatandaş fotoğraf çektirmek istiyor sadece.
0: Böyle gözünden ateş fışkırtan bir evet, canavar. Evet. Bir bakışı var. Bir öfke, göz,
1: aynı öfke
0: belertiyor gözlerini.
1: Aynı öfke ya, probleminde.
0: Belerte belerte.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yolsuzlukla suçlandığı için cezaevinde olan eski belediye başkanında da vardı.
0: Bu arada bu öfke yaz, problemi. Bunun bir problemi daha var. Bunun gözleri çok belertiyor. Yani böyle bir adam baksak ilk yapacağı adama cevap vermezsin. Direkt kafayı indirirsin aşağıya.
1: Kavga geliyor diye yaparsın
0: öyle,
1: değil mi
0: böyle, abi? Öyle cevap bakıyor
1: herif ya. Çok enteresan.
0: Şeyde öyle bakıyor. Vatandaş da öyle bakıyor.
1: Öyle öyle.
0: Gözleri yani... belerte belerte. Bak Kılıçdaroğlu bu yok. Eko'da silkeleyemezsin falan filan diye.
1: Bir itici... çok, çok ciddi bir hakaret ediyor. Televizyon programlarına
0: hakaret ediyor. Dokunuyor şey yapsana, falan.
1: Yani şimdi onu bu yerlere göklere sığdıramayanların televizyon programlarına çanak sorularla konuk olduğu programlarda bir gün bir moderatör benim de bir şekilde tanıştığım bir arkadaşım demişti ki anladık da efendim işte toplu konut idaresi başkanı size bir şey söyleyecek demişti. Yani bir cevap hakkı doğdu ona bir şey. O gitsin Kiptaş şeyle müdürüyle konuşsun. Evet. Ben miyim onun muhatabı? Acayip bir ego ve yüksek de bir öfke problemi
0: hayır,
1: var.
0: Ben sadece şey kastettim. Yani hepsi olabilir. Yani siyasetçi haddini bileceksin. Yani vatandaşla konuşurken bunu yapmayacak. İki, bir de sanki bir anda bugün dünle bir tane fotoğraf daha vardı hatta. Bu kutlamalarda. Sayın Cumhurbaşkanı önünden geçiyor. Bir de bayrak sıkışı alıyorlar. O gerçek değil mi o?
1: O gerçek. Onu bu şeyde gerçek var ya.
0: Bu gerçek.
1: Telefonda, WhatsApp'ta çıkartma yapıyorlar ya. Evet. O çıkartma yapmışlar onu ya. Biliyor musun? Bayrak salladı. WhatsApp'ta çıkartma şeklinde.
0: Bu eğer yapay zeka değilse.
1: Gerçekten.
0: Yani değilse şu hareketleri. Adamın normal bakışında bir problem var. Yani çok itici ve kötü.
1: Ona gelelim. Yani neyse, bu dünya gündemine bir değinelim. Ondan sonra zaten içeride nereden değineceğimiz meseleler var.
0: Netanyahu
1: ben
0: dedik.
1: Sana Deli Dana'ya dönmüş dedim. Ya, sen de Özgür Özel mi dedin?
0: Deli Dana öyle bakıyordu ya gözleri belertiyordu ona gibi. Özgür Özel Deli Dana.
1: Şimdi seçimi kaybetme korkusuyla adeta çılgına dönen Netanyahu'nun.
0: Evet.
1: Dün günün manşetinde değinmiştik.
0: Evet.
1: Gazetelere yansıyan. Açıklamalarına yorum.
0: Ne
1: yani
0: diyor?
1: Kaybettikçe saldırganlaşıyor diyor. Seçimler yaklaşıyor ya.
0: Yaklaşıyor.
1: Bu da kaybetme arifesinde ya.
0: Anketlerde gereği mi?
1: Tabii canım tabii. Ve artık hani şey diyor yani ben olmazsam İsrail'i yok edecekler falan noktasına gelmiş durumda. Ve bu saldırganlığını hedef gözetmeksizin sürdürüyor. Yani Gazze, Lübnan, yani da... İran, Türkiye, İngiltere ne var
0: yani
1: ne yoksa.
0: Yaptığım bu soykırım içine... ama buna aldanmayın daha iyisini de yaparım diyor yani.
1: Bravo öyle
0: daha
1: diyor.
0: Daha iyisini bundan daha iyi bir soykırım yapabilirim. Bana fırsat verin ki yapayım yani bir şey etmedi. Şimdi bu alçak dediğinde ben de bir takip ettim özellikle hani bu seçimle ilgili bir sıkıntı var ortada.
1: Var.
0: O da şu dünyada. Antisemitizm, onların cümlesi ben bilmiyorum işte. Genocide, soykırım, onlar icat ediyor, tamam. Kullanıyoruz.
1: Antisemitizm.
0: Ona icat ediyor, antisemitizm.
1: Nedir? İşte Yahudi düşmanlığı.
0: Düşmanlığı, evet. Antisemitizm
1: tamam.
0: Yükseliyor.
1: Allah Allah.
0: Şimdi ABD dahil olmak üzere inanılmaz şeyler var dünyada. Ve bu unutulmuyor. Çok kıymetli bir şey söylüyorum bak burada. Unutulmuyor ve enteresan. Sanki soykırım durmuş gibi görünüyor. Fakat katlanarak devam ediyor. Durduramıyorlar.
1: Yemin...
0: Bak Hürmüz durduramadı. ABD'nin mühimmatları bitti durduramadılar.
1: Tamam. Antisemitizmin yükseldiği ifadesini...
0: Dünya tarafında.
1: Şu haberi okumadığına yemin edebilirim. Çünkü Yeni Şafak'a göz atmamıştın. Onu gördüm ben. Şu haber. İsrail denince akla soykırım geliyor. Evet. Bunu söyleyen Hikmet Bey değil. Bunu söyleyen... İsrail'in eski başbakanı Naftali Bennett diyor
0: Bennett.
1: Ki o hale getirdiler ki diyor bizi diyor. Tabii. Bak antisemitizmin yükseldi. İsrail deyince diyor birine İtalyanı sor diyor.

0: İtalya deyince makarna pizza der diyor.
1: Tabii.
0: İsrail deyince çocuk katili diyorlar diyor.
1: Yani aslında onu da saklamaya çalışıyorlar. Çünkü bu bir domino etkisi yapar diye ondan çok büyük en büyük korku şu anda Siyonistlerin şu. Bu dediğim hadise uydurduğum bir hadise değil. Yani dünyaya baktığı zaman bu gerçek. Her
2: İşte şeyle örtüştü.
1: Mesela
2: gazetedeki haberle örtüştü yani.
1: Roma'da tabii doğru. Bravo. Ve Roma'da gidiyorsun bir yerde, tamam mı?
2: Evet.
1: Bunu adam saklamak durumunda kalıyor. Çok enteresan değil mi? Normalde ifşa etmesi lazım diye bağırması lazım. Antisemitizm var falan filan diye. Ona dahi bağıramıyor. Çünkü şey gibi düşün, intihar vakaları gibi düşün. Bir toplumda intihar vakaları başladığı zaman o haber yapılmaz. Çünkü intihar vakaları toplumdaki diğer insanları tetikler. İntiharları tetikler. Aklında olmayanlar da yapmaya başlar bunu. O haber yapılmaması lazım. Bu bir sosyolojik, psikolojik bir hadise. Bırak köşeyi. Ama Vatikan'da, Roma'da yürüyen perçemler uzun bir Yahudi,
2: Evet.
1: herhangi bir Yahudi'den bahsediyorum. O Ortodoks Yahudi de olabilir. Hani bu Siyonistlere karşı. Yürümekten korkuyor. Korktuğunu bize oradakiler söylüyor. Neden? Ya çünkü yani birisi laf
2: Tepkiden
1: atacak diye.
2: korkuyor, doğru.
1: Laf atacak bir şey. Yani orada tabii saldırı yok ama yani baktığı
2: Taciz
1: zaman
2: var
1: aklına
2: yani.
1: o Yahudi kimliğiyle, sembolleriyle gördüğü zaman aklına soykırım geliyor.
2: Doğru, bravo abi.
1: Ve enteresan İtalya'da bunun haberini yapamıyorsun. Diyor ki yapmayın aman. Yani bunu Yahudi editör bunu söylüyor. Bunu yaparsak bak millete artık sokağa bağırmaya başladılar deyip bunun olağanlaştırılması, doğallaştırılması, meşrulaştırılması noktasında bir haber bu. Yapmayalım bunları diyor. Bir editör söylüyor bunu. Vatikan böyle, İspanya öyle, o böyle, bu böyle, şöyle. Her tarafta böyle. Neden? Çünkü katil Netanyahu'nun yapmış olduğu soykırım bu günümüzde tüm insanlık tarihinde kayda geçmiş en sabit, ispatlanmış insanlık tarihinin her şeyiyle delille ortaya konabilecek bir soykırım.
2: Evet abi.
1: Bu bir Hitler'in yaptığı soykırımı böyle ispatlayamazsın.
2: Doğru.
1: 10 tane Auschwitz kamp, 10 tane steril kamplar, 20 tane bilmem ne. Arada roman yok. Arada 1 milyon Çingene roman yok. Onları katletti. Ama yok onlar. Niye? Belge yok. Adam gitti vurdu indirdi aşağı kapattı döktü üzerine.
2: Ama
1: Peki
2: bu dümdüz
1: o fırınlarda
2: ispatlı.
1: kaç tane Yahudi yakıldı? Bilmiyoruz yok. Hiçbir şey yok. Ama burada dümdüz kayıtlar değil mi?
2: Doğru.
1: Fotoğraflar, belgeler, şu anda yaşayan insanlar, çocukları, o kucağında çocuğu parçalanmış, uzuvları parçalanmış olan babanın hali, fotoğrafla her şeyle birlikte Gazze bir mezarlık, büyük mezarlık haline geldi.
2: Şu Yeni
1: Dünyanın büyük
2: Şafak'taki
1: mezarlığı
2: haberi
1: orada.
2: tekrar getirin ekrana
1: O
2: da.
1: yüzden şimdi Netanyahu
2: Yeni Şafak'taki İsrail denince akla soykırım geliyor.
1: tek bir tesellim var benim bu konuyla ilgili. Tek bir teselli dedim bak. Bu çok iyi. Yani dünyada bir şöyle söyleyeyim. Yani İsrail'in, Siyonizm'in yapmış olduğu katliamdan dolayı dünyadaki bu büyük küresel vicdan çok kıymetli bence. Ve daha da büyüyecek. Ama benim bir taraftan da şunu da söyleyeyim. Onu da söylemekte bir şey görmüyorum.
2: Tamam.
1: Mahsur görmüyorum. Daha önce sen yokken işte bir gene aynı mevzu olduğunda Netanyahu seçim kampanyasını anlatırken Türkiye'ye karşı İsrail'i nasıl koruyacağını anlatıyor. Ama biz bunu bir tek o yapmadı ama. Bunu daha önce yapanlar da oldu. Almanlar yaptı. Merkel'le Scholz yaptı o dönem. Avrupa'da da bu oldu. Avrupa'daki seçimlerde Avrupa ülkeleri bu tarafta hoşuma gidiyor. Ben çok bunu kötü görmüyorum. Neden biliyor musun? Biz sen hani diyoruz ya Türkiye ya eski Türkiye yok artık kardeşim. Kardak kayalıkları yok artık. Ya
2: Doğru.
1: Kardak diye kayalık var.
2: Var.
1: Bizim için sorun değil. Tamam mı? Benim için bir ayakkabımı koyacağım giderken botla giderken deniz bilmem paletimi koyacağım yer orası. Problem değil. Benim iddiam Talibya'ya kadar ki münhasır ekonomik anlaşma bölgesi. Ben oraya burnumu sokacağım.
2: Şahane.
1: Dur bakayım
2: Doğru.
1: Kardak de. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Ya Türkiye öyle bir güç ki hem Batı bütün dünyanın nezdinde bu. Geçen dün de bundan bahsettik biliyorsun. Öyle bir güç ki. Elhamdülillah maşallah barakallah. Öyle etkin bir aktör ki bölgesinde. Eğer bir vaatte bulunuyorsan Türkiye üzerinden tamam mı? Bir siyasetçi diyorsa eğer peki sen gelirsen Alman öyle yaptı Almanlar. Peki sen ne yapacaksın? Türkiye'ye ne yapacaksın? He? Sen
2: Evet.
1: söyle bakayım ne yapacaksın?
2: Kendi bölgelerindeki,
1: Tabii.
2: ülkelerindeki
1: Tabii.
2: seçimin bir parçası olarak Türkiye ve Türkiye ile
1: Ya
2: ilişkiler
1: hadi
2: gündemde
1: Almanya bunu yaptı.
2: tutuluyor.
1: Çok Türk var orada. Amerika'da ne işi vardı? Trump bir önceki seçimde hatırlıyor musun? Bundan önceki seçiminde. Peki sen iktidara gelsen ne yapacaksın? Sen Merkel gibi, Putin gibi, Erdoğan gibi liderlerle başa çıkabilir misin?
2: Bravo
1: Sen
2: demişti.
1: çıkamazsın.
2: Biden da ne
1: Ben çıkarım.
2: demişti? muhalefetteki dostlarımızı destekleyerek darbeyle değil de sandıkla kurtulacağız Erdoğan'dan demişti.
3: Çok güzel hatırlattın. O da şu demek. Evet ben başa çıkamam, o yüzden onu göndermemiz lazım. O olursa yapamayız.
2: Tabii.
3: Trump geldi yapmaya başladı. Şunu söylemek istiyorum. Etkinsen eğer, büyük güçsen, altın sensen eğer kıymetlisindir. O yüzden Netanyahu bunları yapıyor ya. Bak Türkiye'ye rağmen ben olmazsam Türkiye sizi ham yapar. Ben olmazsam Türkiye gelir seni Golan'a kadar gelir. Burnumun dibine ben ona 70 kilometre kala sızdığına bomba attım, mesaj attım ama bekliyorlar yani, Allah korusun yanlışlıkla, ben konuşuyorum tabii onu, baloncuk konuşuyorum. Tamam. Yanlışlıkla falan yakına düşer Türkiye'nin, Allah korusun yani bizi mahveder bunlar. Herhangi bir ülkeden bahsetmiyorsun. Karşıda bir NATO üyesi, çiziyorum altını, dünyada savunma ihracatında 11. sıraya kadar gelmiş, havada karada denizde adam yutan bir ülke var.
2: Avrupa meselesinde bugün Milliyet'te bir haber dikkatimizi çekti. Arkadaşlar onu da hazırladı abi. Dedin ya sen biraz önce Almanya bu soykırımcıların yanında yer alıyor. Sen Almanya'yı zikrettin ama Avrupa'daki münferit birkaç ülkede Gazze'yi unutmuşluğa ilişkin. Yani bir taraftan İsrail denince akla soykırım geliyor diyen bir İsrailli siyasetçi varken bir taraftan da şey mi acaba bu Siyonizm alttan alta çalışmaya devam ediyor mutlaka da Avrupa Gazze'yi unuttu mu acaba Milliyet'teki gibi? Haberin şeyi şu, çatısı şu, Yunanistan malum zaten hani biliyoruz orada bir sıkıntı yok. Almanya onu da biliyoruz orada da bir sıkıntı yok ve Finlandiya. Bunlar böyle İsrail'e yavaş yavaş o tepkilerin sönümlenmesini fırsat bilerek biraz böyle yanaşmaya başladılar falan gibi bir analiz yapmış. Ha?
3: Şöyle
2: katılır mısın?
3: Ben şuna katılmıyorum. Bak yani öyle bir yere geldi ki bu dediğim biraz önceki benim vermiş olduğum haber bir haber. Yani gene yabancı basından bir haber. Biz bunu haberle işlediğimiz takdirde ki İtalya'dan bahsettim. Çünkü tepki hala devam ediyor. İnsanların geçenlerde hatta şeyde böyle sosyal medya platformlarında da aynı şekilde paylaşımları vardı. Hala şu önemli bir şey. O meseleyi biz gündem tutabiliyor muyuz? Evet tutabiliyoruz. Türkiye bu konuda lider bir ülke mi? Evet. Elhamdülillah lider bir ülke. Burada müthiş işler yaptı Türkiye. Kimse bunun şeyini anlayamadı. Anadolu Ajansı'ndan tut, İletişim Başkanlığı her şeyiyle, bütün yönleriyle kayda alınan tüm görüntüleri hala paylaşmaya devam ediyor. Ve ben şöyle söyleyeyim mesela İslam dünyasında da bir çok biraz zor bir ifadedir. Pek hep böyle kendimizi çok kötü döveriz ya o yüzden de ki haklıyız o konuda. Yem oldu çünkü. Batı'ya yem oldu bu İslam coğrafyası. İlk defa bir uyanış, bir aydınlanma yaşıyor. O da çok kıymetli bir şey. Yani mesela bugün El Cezire'den tut yabancı bütün Arap kanalları daha önce hatırlıyorum çok ağrıma gitmiştim benim. Yani Batı Şeria'da insanlar katledilirken o işgalciler gelip de yerleşimci adı altında gelen işgalciler yer verirken yani haber yap ya.
2: El Medine'sinden El Cezire'den değil mi?
3: Ortadoğu gazete falan. Artık doğru. Onlar da hem televizyon kanallarında
2: aynen öyle abi.
3: Aynı şekilde ve neyse Gazze'de dün bir katliam oldu. Dün bir bomba atıldı. 3 kişi mi öldü? Yani hem İngilizce kanallarından hem Arapça kanallarından ilk defa vermeye başladılar. Evet. Unutulmasın diye. Ve bu Batı basının tarafından takip ediliyor.
2: Evet.
3: Batı medyası da bunlardan gene alıp haberleştirmeye devam ediyor. Tabii Siyonistlerin kontrol ettiği mecra değil. Onlar bu işi unuttular. Doğru, bu doğru onlara göre. Ama olmuyor. Yani artık o mızrak çuvala sığmıyor.
2: Hay yaşa.
3: Sakar kırar sankır olmuyor.
2: Hay ağzına
3: sağlık. Ve olmayacak da. Biz konuşmaya devam edersek, bu görüntüleri tekrar hatırlatırsak, insanı içi almıyor bazı görüntüler var. Tabii paramparça olmuş bebek cesetleri de var. Bunları tekrar göstermeye devam edersek, bu insan tarihine kaydına geçti.
2: Çok haklısın.
3: Basit. Allah'ın izniyle unutturmayacağız da.
2: Unutturmayacağız. Evet. Avrupa yönetimleri, halkları değil. Hep orada sevgili Nuh Albayrak'ı anıyoruz. Hep Hikmet Bey ona atıf yapıyor. İnsanlık öldü mü?
3: Hayır, ölmedi. Ölmedi.
2: Ölmez.
3: Öldü mü zaten kıyamet kopacak.
2: Ama işte bir şey vardı. Saksı bitkisi vardı. Kendi medyası öyle dediği için söylüyorum. Almanya'nın şansölyesi. Biliyorsun değil mi? Gazze etkinliğinde işte Türkiye garantör, Katar garantör, Mısır garantör. Alman medyası yazıyor. Almanya nerede? Saksı bitkisi. Belki bulur şimdi reji. O şeyin, o fotoğrafı, bitkinin altındaki fotoğrafın sahibi Mers, İsrail Orta Doğu'daki tek

0: demokrasi demiş. Bunu dünyada iki kişi söylüyor efendim. Bakınız. Bu ifade. Heh, tam budur. Ay bak işte ya. Şahanesiniz. Alman medyası.
1: Ben de arıyordum.
0: Alman medyası. Nerede bizim başbakanımız diyor ya. O başbakan arkada. False o bitkinin.
1: Ya bir de İngilizce olsaydı Türkçe olsa değildi yani.
0: Yani o şey yapar.
1: Hay Hitler. İkranicht.
0: Efendim. Orta Doğu'daki tek demokrasi İsrail demiş bu fotoğraftaki bitkinin altında oturan zat. Onu iki kişi söylüyor.
1: Bu da göre kippalı değil mi biliyorsun? Değil mi?
0: Tabii kippalı kippalı. Evet. İki kişi söylüyor onu. Dünyada iki kişi. Biri Alman şansölyesi kippalı. İkincisi de bizim YouTuber Fatih Altaylı. İki kişi. Evet. İki kişi İsrail denen soykırımcı, katliamcı, terörist devlete demokrasi ifadesini kullanabiliyor dünya üzerinde.
1: Çok evet. Güzel ve ben şunu söyleyeyim abi. Şimdi anlamıyor millet ama tekrar hatırlatalım. Yani Recep Tayyip Erdoğan gerçeği var dünyada. Adam ne diyor? Diyor ki bundan soykırım cenderesinde diyor. Kafası sıkışmış. Hesap ödüyor. Bir bedel ödüyor bu adamlar. Yani düşünebiliyor musun? Alman ırkı. Bunların babaları dedeleri Aryan.
0: Tercüme ettiler.
1: Ettiler mi?
0: Hala Almanya'nın dünyadaki yeri neresi diye merak eden varsa orası üst üste saksı bitkisinin arkası. Evet.
1: Yani şimdi hasıl kelam hocam mesele şu adam yani bir yani ne kadar güzel bir şey ki yıl olmuş 2026 ya da işte geçen sene 2025 her neyse. Ya diyor ki şu Almanlara bir acıma gözüyle baktık ya değil mi? Hani Almanya'dan Almancılar gelirken bir nesil hatırlar bizim nesil çok iyi hatırlar. Almanya'dan getirebileceğim bir çikolata, bir de sigara, sarazardı, sigara paketi değil mi Almanya'dan gelen. Ya bir küçük mendil ya, bir şey, bir parça. Gurbetçiler gelirken çanta dolusu gelip buradaki akrabalarına, şeyden bahsetmiyorum yani Anadolu herhangi biri değil. İstanbul göbeğinde yaşayan değil mi? En böyle
0: imkanı geniş olan
1: dahi, evet. Onlara dahi getirdiği şeyleri sunardı. Hep üzerinde bir şeyin, hatta okuyamazlardı bir nesil. Made in Germany. Made in Germany diye bir şey yazıyorsa.
0: Made in Germany.
1: Vay be işte Alman yapmış falan filan. Yani şimdi bu böyle bir eziklik yaşadık mı biz?
0: Yaşadık abi.
1: Yaşadık abi. Yaşadık. Yalan değil. Yaşadık. Şimdi Made in Germany bir de onların arabaları var. M ile başlayan. Onu almak dünyadaki en büyük hedef. Yani hayatında tüylü şapkayla en büyük hedef. Ya adam oradaki en son modeli alıyor. 5 yıl çalışıyor ülkesine geliyor. Orada kazandığı bir yıllık mark parasıyla kendi köyünde veya da kendi kasabasında bir daire alabiliyor. Alıyor hem yaşıyor. Her şey imkan çok büyük. Türkiye'nin halini hatırla diyorum. Aynen benim yıllar önce ne kadardı? $1000 yok canım. 250 dolara aylık maaşla çalışan bir Bangladeşli.
0: Evet.
1: Bir buçuk yıl çalışıyor. 250 dolarla hem orada yaşıyor.
0: Tamam.
1: Orta Doğu'da dönüşte kendi bir ev alıyor.
0: Ülkesinde.
1: Nasıl bir dedim ya bak yani neden? Çünkü ülkenin alım gücüyle ilgili bir şey. Değeriyle ilgili bir şey. Halbuki çok büyük bir ülke. Şimdi bunun mukayesini yapıyorum. O yüzden işte bu reis anlamıyorlar. Adam mesela bir şey söylüyor. Bir şey ifade ediyor. Bir ufuk bir gösteriyor. Diyor ki ya diyor Türkiye diyor biz Osmanlı adam ağzına lafı tıkıyor. Ben Osmanlı değilim. Ulan ne alt olursan ol. Ama adam diyor ki ben buradan bakarak bunları yapıyorum. Eğer diyor mesela bugün tekrar haberlerde vardı. Dünya nasıl bilmem ne de Türkiye katılmış. Haber. Adam diyor ki biz diyor çağdaş laik Türkiye'nin sosyal demokrat bilmem ne ülkesinin istikbal göklerdir. Adam göklerde zaten başladı bu işe. Ama sen yerde kafanı kaldıramıyorsun alkolik adam.
0: Ya o yani dün seninle istişare ettik onu bir hatırlatayım. Alper Gezer Avcı son yaş kararlarıyla birlikte generalliğe terfi eden ilk
1: o gerçek
0: astronotumuz. Ben hani gerçek olduğunu varsayarak Alper Gezer Avcı'nın uzay yolculuğunda yani Türkiye'nin ilk uzay yolculuğunda eleştirileri yükseltenlerden
1: emin olmak için bakmak lazım.
0: Yani ona bir bakmamız lazım.
1: Evet. Ben emin değilim.
0: Emin olduktan sonra yani, söyleyeyim.
1: Bir şey de var. Tamam, dediğim şeylerin bir cevabı var. Hadi şimdi. Çok emin değilim. Bileti şey yapmayalım
0: tamam,
1: ama.
0: Tamam. Hadi hadi o zaman yani, tamam. Biz teyit mekanizmasını tabii, işletmeden tabii. Bir şey söylemeyelim. Dolayısıyla bunun kenarına bir virgül
1: çok
0: koyayım.
1: Çok kısa bitireyim şöyle. Yani hadi o da bitireyim. Şu. Yani bir adam herhangi bir ideolojik bir tartışma, bir efkar-ı umumiyeden bahsetmeyelim. Atalım onları. Tamam bilim. Hocam sanat

0: de bilim. İşimiz bilim. Anlam, değer... Yok yok yok. Osmanlı da yok. Hiçbir şey yok.
1: Tamam.
0: Sanat ve bilim.
1: Tamam.
0: İlim, teknoloji. Sadece o.
1: Tamam.
0: Haşa, tanrılarınızı da bırakın. O şey var ya, o krem peyniri. Burada bu... Tamam.

0: bu adam. O yüzden ben böyle bir Kasımpaşalı'yı sindiremiyorum diyor adam. Ulan mesele Vice değil ki. Sindirmek değil ki. Başlayalım. Dünyada Vice, bak Vice artık beslenmiyor. Orada kaldı o. Şey değil, ben söyleyeyim bana. Hani efendim ne ilerliyor? İşte o söylentiyi isim vermezsek problem değil. Sonra kontrol ederiz. Ya ne olacak, uzaya gitmiş sanki. Bir Avrupalı zaten çıktı oraya. Amerika zaten uzaya bilmem kaçta çıktı değil mi? Önce Ruslar çıktı, Gagarin.
1: Doğru.
0: Arkada Amerika çıktı.
1: Amerikalılar çıktı.
0: Niye tekrar oraya astronot gönderiyorsun çünkü deyince. Niye? Ne diyor adam? Müzisyene ne diyor? Ya diyor Mozart diyor bilmem 200 sene önce yazmış. Hala niye aynı notu çalıyorsun ki diyor.
1: Doğru.
0: Öyle ona bakarsan diyor. Onun gibi. Ama bir şey görün ki bu adam, o senin dediğin bilim teknikten bahsettik ya. Dünden beri ben şunu konuşuyorum. Bu 30 Ağustos'ta biliyorsun Hürjet testten çıktı. Hürjet var ya, evet. 30 Ağustos'ta gösteri evet. yaptı orada.
1: 18 dakikalık tarihi bir uçuş yaptı.
0: Abi yaptığın jet uçağı, senin tasarımı sana ait bir jet uçağı evet. bunu yaptı. Ama diye arkada bir sürü füzeler, savunma sistemleri var. Bütün batıda, Belçika, Hollanda ve Almanya başta olmak üzere. Lens'ine bile milyarlar verdiğimiz Almanya dahil olmak üzere. Bu adamlar dediler ki hava savunma sistemleri çok kıymetli. Havacılıktaki savunma teknolojisi o kadar iyi durumda ki. İşbirliği yapmamız lazım Türkiye'yle.
1: Ya.
0: Bu neden lazım bize, Rusya'ya karşı hala gücümüz çok yerinde değil. Tabii ki AB'den destek alıyoruz ama.
1: Yetmez.
0: Şimdi buraya kadar gelmişsin. Adama bak hala diyor ki ya bu o zaman başbakandı. Bir bira içseydi alkol sağlığa zararlıdır. Türkiye daha iyi olurdu diyor adam.
1: Ya geç abi bunların. Ya geç bunların geç, kafası
0: ama adam,
1: işte.
0: Adam yapısı, hala oradan vuruyor seni.
1: Kafa yapısı bu
0: ama
1: ya.
0: Hala, yani. Hala sen gericisin.
1: Doğru,
0: adam çağdaş.
1: Onlar çağdaş, doğru, çok haklısın. Sen zaten
0: manyak gerek, bunlar gerek yani.
1: Şeyini deli. Söylemiştin. Tamam hadi. Mekke İttifakı ilk toplantısını dün yaptı.
0: Evet.
1: İstanbul'da yaptı.
0: bak gerici toplantı.
1: Dışişleri bak adı da Mekke.
0: Tabii gerici değil abi.
1: Doğru. Bağnaz.
0: Kabe tövbe sağ. Kabe Arap'ın olsun.
1: Çankaya yeter. Tamam.
0: Keşke Çankaya toplansaydı anlaşma da olurdu mesela.
1: Tam üstüne diyerek. Var ya of. Ne hazımsızlık olurdu. Neyse Sayın İç Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bütün dünyayı
0: sallanıyor herifler
1: bütün
0: daha.
1: Bütün dünyayı bu soykırımcı işgalcilere karşı birlikte olmaya davet etti. Bölge ülkelerinden ittifaka katılım noktasında bir talep olursa olumlu yaklaşılacağını söyledi. Pakistanlı ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla birlikte ilk toplantıda evet.
0: Katil İsrail'in de çok endişeyle takip ettiği bir toplantı bu.
1: Aynen öyle.
0: Aynı zamanda Batı'nın bütün dünyada büyük bir merakla, ilgiyle bu toplantıyı takip ediyor. Evet. Haberlerini yapıyorlar. Evet. Haberimiz olsun. Ama bizim de ismine taktı. İsim Mekke olmayaydı iyiydi diyor. Bizim ultralaik çağdaş.
1: Geçtik.
0: Onlar. Ultra cumhuriyetçiler.
1: Onları da geçtik. Bir zaten İsrail rahatsız oluyor bu durumdan. Bir de onlar.
0: Bir de bizim layıklar. İşte, layık atak geçiyor. Mekke mi?
1: İnanılır gibi değil. Ne olacak şimdi diyor. Pakistan sebebiyle diyor. Biz Hindistan'la savaşa mı gireceğiz diyor. Evet. Yemen'e mi saldıracağız Suudi Arabistan?
0: Ya bir dakika bir söyleyeyim. Bir dakika.
1: Şu kadar beyin yok
0: tamam,
1: ya.
0: Peki, NATO'da,
1: ya bunların en kurmayı Suriye'ye girersiniz ama çıkamazsınız diye. Bak tamam. En kurmay zekalısı bu ya.
0: Ya
1: yani,
0: kurmay, bunlarla kurmay falan yoksa.
1: Gözünü sevdiğim
0: şey
1: ya.
0: Diyeceğim. Peki o durumda biz NATO üyesiyiz. Atıyorum. Kimde bir tane kadın vardı hayranlıkla bakıyordu hatta. Şeyden o şeyden iniyor, arabadan iniyor. Şeyde NATO zirvesinde. Hı. Değil mi? Öyle bir değil miydi? Cumhurbaşkanıyla Sayın Hanımefendi Emine Hanım da orada.
1: Tamam.
0: Bir kadın vardı. İzlanda Başbakanı galiba.
1: Çok saç, genç, paten. Genç değil mi? Genç. Evet, evet, evet.
0: Bir görüyor böyle damdüzsüz köstel vurunca tamam mı? İzlanda nereden bir volkanik bir ülke. Hani büyük geldi falan.
1: Hayranlıkla.
0: Mesela o bir NATO üyesi. Bir soru sorayım madem.
1: Sor abi.
0: Program kimliği oturması lazım. Abi öyle bir ülkeye kim saldırır? İki, tamam mı? Velev ki saldırdı Vikingler. Ya da Alaska'dan geldi birileri. Tamam. Şimdi İzlanda'yı korumak için bizim ordu mu göndereceğiz? Bizimler Erzurum'dan göndersen üşüyor adamlar ya. Yani şöyle, bunu şey abi İzlanda'ya, Iceland, yani buz adası.
1: Tamam, tamam.
0: Hocam, yani şunu demek istiyorum. Ama peki o niye korunmaya ihtiyacı hisseder?
1: Niye?
0: Bilmiyorum hocam işte çok büyük geldi. Yani şunu demek istiyorum. Bazı anlaşmalar farklı boyutlarda konjonktür yapınca. NATO abi, onun bir evet o soğuk savaş döneminden kalan bir şey. Şimdi bu anlaşma direkt olarak bir savunma paktı gibi düşün.
1: Evet abi.
0: O yüzden Batı şöyle bakıyor. Ulan diyor biz zaten Türkiye ile başa çıkamıyorduk.
1: Aynen öyle.
0: Şunun peşinde bir de arkasında sağında solunda bir
1: hem para,
0: maddi güç.
1: Hem de nükleer.
0: coğrafi kullanım alanı. Yani bir de şu, yani jeopolitiğe de bakacaksın. Doğru.

0: coğrafyaya bakacaksın. Bir de artı bunların hatta yıllardır kardeş bunlar. Kıbrıs'a çıkartma yaptığımızda iki tane ülke, Pakistan ve Libya. Bir tanesi merhum Kaddafi, öteki Zülfikar Libutto muydu?
1: Olabilir.
0: Olabilir. Hatırlamıyorum şu anda. Ziyaülhak bir sonraki.
1: Sonra.
0: Sonra.
1: O daha sonra abi.
0: Butto'dur muhtemelen. Türkiye'ye desteğini açıklayan iki ülke var dünyada. Biz Kıbrıs harekatını başlatmışız.
1: Evet.
0: Bir tanesi Pakistan.
1: İşte kardeş.
0: Kardeş. Bursa Karaçi mesela. Kardeş şehirler seçilmiştir.
1: Evet.
0: Çok kıymetli bir şey.
1: Aynen öyle.
0: Yani hakikaten Batı endişeyle takip ediyor. Ama kim dediğini biliyor musun? Kim demişti onu? Ha, galiba sözcü yazarı mı? Cumhuriyet yazarı da. Emre Kongar mı? Bir
1: Olabilir.
0: tanesi yaz bunu yazdılar ama
1: Ha.
0: bu köşe yazısıydı söylediğin. Ben okudun zannediyorum.
1: Ben şeyin yankılarına
0: Tabii çünkü birkaç
1: kulak
0: kişi birden
1: verdim.
0: yazdı. Yani şimdi Pakistan sonra biz
1: Eyvah,
0: mi
1: ne
0: gireceğiz?
1: yapacağız şimdi?
0: Arabistan savaşa girdi ben mi gireceğim falan. Yani düşünebiliyor musunuz? Aynı şekilde hiçbir anlaşma olmadan ABD Arabistan'ın sınırının olduğu yerde Körfez Savaşı'nı başlatıyor. 300 askeri koyabiliyor. Dünya dengeli ya bir şey var ya manyak
1: Ya
0: mısınız oğlum
1: abi
0: siz?
1: anlamıyorlar. Bak tekrar
0: Gerzek.
1: söylüyorum. Bunların en zekisi, kurmay zekaya sahip olanı
0: İsmail Saymaz. Dönmüş sözcüye.
1: Suriye'ye girersiniz ama çıkamazsınız
0: Ya tabii.
1: uyarısı yapıp bunların medyasında doğru mu?
0: Doğru.
1: Manşete taşıyan kişi bunların en
0: Doğru.
1: zekisi bu.
0: Ne
1: Dolayısıyla
0: bekliyorsun diyorsun yani.
1: yani sen nasıl bir şey
0: Evet,
1: bekliyorsun, yaklaşım
0: evet.
1: bekliyorsun? Neyse. Sayın Cumhurbaşkanı Bişkek'te efendim. Şangay İşbirliği Örgütü. Buna da eksen kaydı. Batı'dan döndük doğuya falan. Ya arkadaş bir
0: Bir B mutlu olanlar.
1: hakikaten yorulmadılar ya. Değil mi abi ya?
0: Ama güzel bağladı bir güldü bana.
1: Hakikaten yorulmadılar
0: Doğru
1: ya.
0: eksen kaydı.
1: Eksen
0: Bişkek'e
1: kaydı ya.
0: kaydı.
1: Bişkek.
0: Bu şey vardı. Ne derdi ona? Hangi hoca ismini unuttum ya. Canlı yayında atıyoruz hani ya bir eksen kaydı eksen kaydı ya diyor. Nereye diyor? Yani sürekli.
1: Eksen neredeydi
0: Neyse
1: de.
0: anlatmayayım şimdi o da
1: Tamam
0: şey olmasın.
1: hadi vaktimiz
0: Bizi
1: daralıyor.
0: izleyenlerin. Tamam.
1: Efendim Sayın Cumhurbaşkanı Şangay İşbirliği Örgütü'nün liderler zirvesine davet edildi. Orada ikili görüşmeler yapıyor. İşte Çin,
0: Xi Jinping, Sünni değil, Şii olan. Xi Jinping.
1: Tövbe estağfurullah. Efendime söyleyeyim Rusya lideri Putin, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ikili görüşmeler yapacağı isimler. Sabah dost ve kardeş Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev ile bir araya geldi Sayın Cumhurbaşkanı. Yakından takip ediyoruz. Oradaki gelişmeleri de aktaracağız. Bizim Melik Yiğitel takip ediyor grubumuz adına. Melik Yiğitel de sürekli 24 seyircilerini ve dinleyicilerimizi bilgilendiriyor oradaki
0: Onda
1: gelişmeler
0: morali
1: hakkında.
0: bozuk ya şimdi. Allah kolaylık versin ya.
1: Dün akşamki maçtan sonra değil
0: Tabii
1: mi?
0: tabii. O şimdi o var ya kendine değildir
1: Bir
0: o.
1: de son dakika golü.
0: Sor nerede sorsan Tokyo'dayım zanneder kendini.
1: Tamam. Melik Yiğitel fanatik bir Trabzonspor
0: O yüzden tabii
1: taraftarıdır.
0: tabii.
1: Onu buradan hatırlatmış olalım. Sen
0: Hasan Köni'ydi hatırladım şimdi.
1: gemiyi ilk kaptan terk etmez, ilk fareler terk eder demiştin.
0: Tabii. Gemiyi önce fareler terk eder.
1: Orada bir
0: Çünkü
1: atıf
0: fareler
1: yapmıştın.
0: çünkü gemilerin altında bulunur. Su
1: Tamam.
0: almaya başlayınca önce
1: Tamam.
0: onlar fırlarlar dışarı.
1: Şimdi neden bahsediyoruz efendim? Bu altılı masa döneminden biraz daha öncesinden kalma bir dezenformasyon aparatı sosyal medya üzerinde böyle türlü ne diyeyim sana kışkırtmalar imza atan bu sayede o altılı masanın bileşenlerine şirin görünen hatta birinden milletvekili aday adayı olan ama seçilemeyen
0: Aday olamadı herhalde. Ha,
1: aday
0: aday
1: adayı
0: oldu.
1: oldu ama
0: Evet.
1: seçilemedi. Bir sosyal medya içerik üreticisi var yani
0: O
1: güncel
0: kadar da
1: tabiriyle.
0: değmez ya.
1: Değmez diyorsun da yani Özgür Özel'in
0: Okey.
1: rozet taktığı isimden bak Özgür
0: Evet.
1: Özel'in diyorum ya. Bak Veli Ağbaba falan demiyorum ha.
0: Otomatik faresi.
1: Türkiye'de homoseksüellik denince akla gelen ilk isim Ali Mahir Başarır falan demiyorum ha. Bunu da niye söyledim? Çünkü onlar onurlu insanlardır.
0: Evet.
1: Hepinizden daha onurludur diye demeç verdiği için siyasi hamiliğine soyulmuştu
0: Tabii
1: homoseksüellerin
0: doğru.
1: Ali Mahir Başarır. O yüzden diyorum. O falan değil.
0: Ha, tamam işte
1: Doğrudan
0: bu
1: genel
0: şey
1: başkan.
0: Arif neydi? O Arif.
1: Arif Kocabıyık.
0: Kocabıyık.
1: Doğrudan genel başkanın rozet taktı. Bakınız efendim genel başkanlar önemsedik yani ağırlığı olan isimlere rozet takar. Her isim çok önemlidir bir parti için, bir siyasi parti için ama daha böyle ağırlığı olan, siyaseten ağırlığı olan isimler daha vitrindedir. Genel başkanın rozet taktığı isim

0: Dün Dorse'de, bir tır Dorse'sinde Bulgaristan'a kaçarken yakalandı. Kendisine namı değer bir dönem sosyal medya üzerinde bu CHP'li belediyelerden maaşa bağlandıkları iddiaları sebebiyle, CHP'li belediyelerin maaşa bağladığı iddiaları sebebiyle bankamatik faresi ifadesi kullanılırdı bu zat için. Bir şey de bir vatandaş da sen otomatik faresi değil
1: Evet,
0: misin diye bir
1: oradan,
0: röportaj
1: evet.
0: esnasında
1: Yani
0: gelmişti. Bir tır dorsesinde yakalandı efendim söz
1: yani
0: konusu
1: şöyle
0: kişi.
1: söyleyeyim ben yani bayağı vakit harcadık şu fare için. Tövbe estağfurullah yani şimdi, ne, bu kişi için.
0: Tamam.
1: Yani şöyle söyleyeyim bence buradan bir ders çıkartmamız lazım. İlk verdiği fotoğraf çok kıymetliydi yoksa bu yani benim hakikaten çok değersiz, çok
0: Handan dörtlü
1: sefil,
0: kelebek yapar
1: çok
0: mısınız?
1: sefil bir şey. Yani bu ben
0: Birinde
1: bunu
0: rozet takıldığı kişi. Yani bu
1: izlediğim
0: kişi kim yani bilsin seyircilerimiz bilsin.
1: izlemiştik daha önce gördük. Böyle çok ahlaksızca insanları aşağılayarak çok kötü şeyler yaptı bu adam. Onu biliyorum. Hakaretler inanılmaz hakaretler.
0: Tabii.
1: Yani her şeyi bırak mesela tamam. Yani kendi şeyine göre YouTuber'lar yapıyor ya işte sokak röportajları yapabilirsin. Bazen bunu espri yapabilirsin. İronik anlatımlar yapabilirsin. Problem değil. İronik yaparsın. Espri yaparsın. Mizah olur. Başka bir şey. Ama şöyle söyleyeyim bu kadar hakaretamiz ifadelerle aşağılayarak milleti aşağılayarak alçakça sosyal medya paylaşımından net bir şekilde ben o
0: Bir
1: zaman
0: hazırlar
1: çok
0: mısınız Emin? O bir röportajı vardı ya yayından önce konuştuğumuz. Onu hazırla da Hikmet Bey'in neden bahsettiğini seyircilerimizle de bir paylaşalım.
1: evet
0: Bak mesela bir senin bahsettiğin
1: ama
0: o
1: çok kapı yani konuşamazsın o kadar ana avrat bacı giden birisi
0: tepeden
1: yani
0: bakan
1: herkes evde.
0: böyle şey yapan bu. Verin bakalım. Verin.
2: Ya insan kendi ülkesini bırakır gider mi?
0: Suriyeli
2: Kendi
0: mi?
2: ülkesine faydası olmayanın başka ülkeye faydası olur mu?
0: Bir daha verin abi. Bir daha verin.
1: Neyse.
2: Olur mu? Olmaz değil mi?
1: Nerede var?
2: Ya insan kendi ülkesini bırakır gider mi? Kendi ülkesine faydası olmayanın başka ülkeye faydası olur mu?
0: Orada gariban bir Suriyeli sığınmacıyı linç ettirmek için konuşuyor.
1: Tabii tabii tabii. Bu çok ben şunu söyleyeyim baştan. Ben bunu söylemekte durumundayım. Her zaman hep olduğu şeyden bahsetmek zorunda değiliz. O zamanlarda çok isyan ettim ve söyledim ben bunu. Bak ekrandan da söyledim. Buna tamir edilmez. Böyle bir provokatör o zamanlarda içeri alınması lazımdı. Ben olsam yani işte kesip ben tekniğini bilmem yargının. Ama bu kertteki bir provokatörün artı sadece provokasyondan bahsetmiyorum. Ettiği küfürler devlete, millete, insanlara
0: Doğru,
1: karşı
0: inançlara.
1: inançlara karşı konuşmalardaki paylaşımlara tahrik etmek, aşağılamak ama başa da tabii şeyi koyuyor. Yani bir de aynı zamanda siyasi söylenmeler üzerinden de provokasyona devam ediyor.
0: Sonra
1: Hani
0: o
1: nasıl
0: rozeti
1: bir devlet
0: takıyor.
1: buna tahammül etti ya bu adama? Bu ahlaksız, bu ahlaksızlık yaptığı şey. Bu yaptıkları röportajlarla şimdi bir devlette bırakmış insan nasıl bilmem ne olur diyor. Ya bu nasıl alçak bir söylemdir ya?
0: Onu
1: Bu
0: diyen
1: alçak
0: ülkesinden kaçıyor.
1: tabii bunu
0: Bak onu diyen ülkesinde durmayan birinin
1: fare
0: başka
1: gibi
0: ülkeye nasıl faydası
1: fare
0: olur
1: gibi
0: diyen kişi ülkesinden
1: kaçıyor.
0: kaçarken
1: Ne
0: yakalanıyor.
1: kaçıyorsun? Nereye kaçıyorsun? Ne farkı var senin kaçak lağım faresi diyorum ya kaçak lağım faresi.
0: Ha.
1: Atıyor benim lafımdır o.
0: FETÖ'cü tabii.
1: Benim
0: FETÖ'cüler için
1: tam
0: kullanırsın
1: 10 yılda 12 yılda kullandığım ifadedir. Kaçak lağım faresi. Bu bankamatik değil. Kaçaklara ben bunu söylüyorum. İdam dahi etse kaçmayacaksın arkadaş bu ülkeden.
0: bunu. Evet.
1: Bak idam dahi etseler diyorum. Ama ne var? Şahsımla ilgili söylüyorum. İnsanlar elinde çoluk çocuğuyla, karısıyla, eşiyle o hastaneleri, şeyle, hapishaneleri gördük, işkenceleri gördük. Bunu hatırlatmak zorundayız. Bak o bir tane var ya faşizm söylemleriyle tanınmış maruf Ümit Özdağ. Partisi şu anda yok olmak üzere. Niye?
0: Suriye sorun olmaktan çıktı.
1: Faşizm
0: Suriye sorun
1: pompaları. Bunlar da
0: olmaktan çıktı.
1: bunları bak bedel ödemedi bunlara. Sana söyleyeyim onları bedel ödemediler. Bir de şöyle bir şey var. Hadi bunlar bir köşeye. Bu kadar hakikaten haince, alçakça insanla iftiralar atıp Türkiye'deki o Suriye üzerinden kaotik bir ortam oluşturup
0: Evet.
1: buradan siyaset değişmeyi kimin para fonladı bilmiyorum ama bayağı iyi rahat bir hayatı oradan buradan mahkemelerle kazandığı şeyler var. Ama bir gerçek var ki beni bu ilgilendirmiyor. İnşallah hukuk neyse, devlet neyse onun cezası kesilir. Ama bir gerçek var
0: Ya
1: ortada.
0: beni ilgilendiriyor rozet,
1: Şöyle,
0: rozet.
1: şöyle. Heh,
0: Şu rozeti bir
1: hayır,
0: gelin yani.
1: bu
0: Bu
1: hayır, şu
0: rozeti görün andan. Rozet takıldı ya.
1: adamın
0: Hepiniz beyni emcüklenmiş geri
1: ha
0: zekalılarsınız diyen Dilruba Kayserilioğlu'yu baş tacı yapıp
1: şimdi bunu
0: protokole oturtanlar bu
3: İşte küfürbaza da rozet taktı ya.
1: İşte bak onu atacaktım hocam. Tam da onu söyleyecektim. O yüzden notumu öyle aldım. Yani benim bankapatik faresiymiş, kaçak lağım faresiymiş, doğrusu demorası detaylar bunlar. Fazla bile yer verdik ama çünkü Türkiye'de hala devam eden bir şey. Hala aynı faşizmi pompalamaya devam ediyor. Hala aynı kaosu sokaklarda çıkartmaya çalışan YouTuber'lar var. Kaos çıkartmak için yapıyorlar bunu. Şimdi dediğim, ben buna takıldım işte, mesele bu. Şimdi bu adam buna şeyi takarken, Özgür Özel, rozet takarken bu kaçak lağım faresine, bu kıymetli nedir o? Bütün küfürleri, hapse girip çıkması, gözaltına alınması, her şey ortada. Ne kadar alçakça söylemi varsa bunun, inanılmaz yani, hakikaten ağır cezaya çarptırılması gereken bir kişiysen. Ama dediğin, hatırlattığın şey işin temeli. Bu yeni mi değil? Özgür Özel daha önce dedi ya, ben dedi, bana arkadaşlar bilgilendirmediler. Orada biraz ben kandırıldım dedi. Sen bütün
0: Dilruba için.
1: Tabii Dilruba için. Sen Dilruba çıkmış, bütün bizim beyni emciklenmiş geri zekalılar dedi. Hepimize söyledi bunu.
0: Evet.
1: Sen sokaktaki bunu söyleyen, yayınlansın diye mi zaten sen o kızı aldın. Protokolde Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş yıl dönümünde protokolü önüne koydun.
0: Seni çok
1: ettin.
0: Seviyoruz dedin.
1: Rozetten de öte.
0: Evet.
1: Sen
0: evet.
1: Buna dedin ki çok büyük saygı duyulması gereken bir vatandaş muamelesi yaptın.
0: Evet.
1: Aynısını ana avrat bacı söven, devlete söven, Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret eden bu kişiyi almış rozet takıyorsun ya. Bu siz kimin adamısınız? Sonra gözü belerte belerte kızıyor. Ya ne farkınız var? Bir şey söyleyeceğim. Ne farkınız var kaçak lağım faresinden? Ne farkınız var? Fukara mı seviyorsunuz? Bana beyni emciklenmiş diyen, bana bütün etraftaki insanlara, aileme gerizekalı diyen bir alçağı niye sen oturup da protokole yerleştirdin? Haberim mi yoktu? Bir şey söyleyeyim mi? Haberim yok diye yalan söylüyorsa kötü. Ama haberi var da bunu yapmışsa daha da kötü.
0: Bravo. Abi teşekkür ederiz. Güzel koydun
1: çok, noktayı. Çok yani ağır yani ya.
0: Peki. Neyse. Daha konuşacak çok şeyimiz vardı. Yine yetiştiremedik. Olsun. Yarın devam edelim olur mu?
1: İnşallah ederiz.
0: Bu abi. Haram para parti kurmak turşu kırmaya benzemez. Haram parayla, daha doğrusu helal parayla çok Muharebince. Zor iştir falan kısmında karşılıklı açıklamalar.
1: Cevap geldi mi? Helal haram.
0: O bizi kastetmedi diye geldi cevap. Ha. O neyse gelecektik.
1: Hadi bana bakalım.
0: Peki.
1: Yarın bakarız.
0: Yarın devam edin. Efendim günün manşetinin sonuna geldik. Gelişmelerle yarın karşınızda oluncaya dek şimdi hoşçakalın. Sürçülisan ettiysek affola.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevi. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Acet ve Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Doktor İsmail Kapan gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20.45'te 24'te.
2: Karpen mevsim havasını sunar.

0: tarafından hayata geçirilen Halk Plajları projesiyle Türkiye'nin dört bir yanındaki plajlarımız halkımızın hizmetinde. Girişlerin ücretsiz olduğu 5 yıldızlı halk plajları, çocuk parkları, yeme içme mekanları, spor sahaları, kamp alanları ve mavi bayraklı tertemiz sahilleriyle konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Halk plajlarımız ülkemizin eşsiz turizm noktalarında sizi bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Selçuklu'nun tarihi incisi Sille Müzesi. Taş duvarlarında geçmişin izlerini saklayan bu müze adeta bir zaman yolculuğu kapısı. İçeri adım attığınızda tarihi Kur'an-ı Kerimler, Kabe örtüsünden bir parça, Sille evlerinin minyatürleri, dokuma halılar ve yöresel kıyafetler sizleri karşılar. Her eser bu topraklarda yaşamış insanların inancını, emeğini ve kültürünü anlatır. Sille Müzesi, geçmişi bugüne taşıyan eşsiz bir miras. Bu tarihi atmosferi keşfetmek için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.
2: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin, elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
3: Bir de böyle, Otobit'te.
4: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
5: Nasıl mı?
4: Çok güzel.
6: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
4: Şipşak, işlem tamam.
7: Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
8: Vakıfbank Winov sunar.

0: Zehra Güneş.
1: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra! İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
2: Bravo Zehra!
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
5: Ziraat Bankası sunar.
6: Tarım alanındaki kadın girişimci sayısının artırılması, kadınların tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kadın çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
5: Ziraat Bankası sundu.
7: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
8: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
9: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
7: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba efendim. Ben Duygu Göktürk. Saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Gelişmelerle yeniden karşınızdayız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kenti açıklarında alabora olarak batan gemide 8 kişi hayatını kaybetmişti. Kayıp 20 kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Deniz tabanına oturan gemiye Türk donanmasının TCG Işın adlı kurtarma gemisiyle ulaşılacak. Arama aracı kısa süre içerisinde suya indirilecek.

0: Kazada yaşamını yitirenlerin tamamının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğu belirlendi. Cenazeler memleketlerine gönderildi. 20 kişi ise hala kayıp. Yakınlarının endişeli bekleyişi sürüyor. Türk donanmasının TCG Işın adlı kurtarma ve yedekleme gemisi bölgeye gitti. Vatan yolcu gemisi 514 metre derinlikte deniz tabanına oturmuş durumda. Gemiye robot mini denizaltı ile ulaşılacak. Söz konusu araç suya indirilecek. Ayrıca basınca dayanıklı özel kıyafetleriyle dalgıçlar da iş başında. Enkaza kısa sürede ulaşılması bekleniyor. Önce gemi içinde kaldığı düşünülen cenazeler çıkarılacak. Ardından kazanın neden meydana geldiği sorusuna cevap verilmesi beklenen kara kutuya ulaşılacak. Kaptan dahil 8 kişi gözaltına alınmıştı. Pazartesi günü mahkemeye çıkarıldılar. Kaptan Mustafa Öz ifadesinde geminin neden parçalandığını bilmiyorum dedi. Öz'ün kaptanlık belgesini Honduras'tan aldığı anlaşıldı. Paylaşılan bir diğer resmi belgede ise gemilerin bakımlarının zamanında yapıldığı görüldü. Ulaştırma Bakanlığı batan geminin sahibi Filo Denizciliğin seferlerini durdurdu. Girne Taşucu Deniz seferleri ise kontrollü şekilde yeniden başlayacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde batan geminin enkazına ulaşmak için devreye giren TCG Işın gemisinin komutanı Deniz Binbaşı Ulaş Cesur aramalar hakkında bilgi verdi. Binbaşı Cesur sualtı aracıyla detaylı arama yapılacağını belirtti.
1: TCG Işın tamamen yerli ve milli imkanlarla İstanbul'da inşa edilerek 2017 yılında hizmete girmiş. Son teknoloji sistem cihazlar ve birinci sınıf dalgıç özel istihdamlı personelle her türlü arama ve kurtarma görevini icra eden bir kurtarma gemisidir. Komutanlığımız üzerine konuştuğu 1000 metre kurtarma sistemleri, 365 metreye dalabilen atmosferik dalış sistemi ve 91 metreye kadar insanlı dalışlarla kurtarma faaliyetlerini icra etmektedir. Bu görevdeki amacımız Filojet gemisinin battığı bölgede arama sistemlerimizle detaylı arama yaparak batığın deniz dibindeki mevkisinin belirlenmesi ve teşhis edilmesidir. Batık teşhis edildikten sonra kurtarma faaliyetleri için ciddi kabul edilebilecek 500 metre gibi bir derinlikte uzaktan kumandalı sualtı aracımızla detaylı arama ve inceleme faaliyetine başlanacaktır.

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Şangay İşbirliği Örgütü Liderler Zirvesi'ne katılıyor. Erdoğan, liderlere hitabında önemli mesajlar verecek. Bir yandan da ikili görüşmeler yapıyor. Detayına bakalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bişkek'e pazartesi günü gitti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'le bir araya geldi. Zirveyle eş zamanlı olarak başlayan 6. Dünya Göçebe Oyunları'nın açılışına katıldı. Zirvenin resmi programı ise ertesi gündü. Cumhurbaşkanı, Kırgızistan lideri Japarov tarafından kapıda karşılandı. Erdoğan ilk olarak Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le görüştü. İki devlet tek millet anlayışının her alanda daha da derinleştirilmesi konuşuldu. Erdoğan daha sonra diğer liderlerle birlikte aile fotoğrafı çektirdi. Öğle yemeğinden sonra oturuma geçildi. Cumhurbaşkanı zirveye katılan liderlere de hitap edecek. Özellikle küresel dönüşüm sürecinde Türkiye'nin çok yönlü politikasına vurgu yapması bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri, Çin rekabeti, İran savaşı, Ukrayna savaşı ve İsrail gibi konulara da değineceği tahmin ediliyor. Erdoğan'ın zirve marşında başka ikili temasları da olacak. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov'la görüşecek. Dikkatlerin çevrildiği en önemli görüşme ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le gerçekleşecek. Bölge güvenliğinden ticarete, dijitalleşmeden ulaştırma koridorlarına kadar pek çok hayati konuyu masaya yatırılacak. İkili ilişkiler, İran ve İsrail'in yanı sıra görüşmenin ana gündeminin Ukrayna Savaşı olması bekleniyor. Özellikle de Karadeniz'deki seyri sefer güvenliği, Ankara'nın çok önem verdiği konular arasında. Türkiye, tarafların diyaloğa yeniden başlaması için çabaları sürdürüyor. Şangay İşbirliği Örgütü 25. yılında. Çeyrek asırda büyük oranda genişleyen platform, Bişkek'teki zirvede 25 yıllık kazanımları değerlendirmeye ve gelecek hedeflerini belirlemeye odaklandı. Bu kapsamda liderler toplantıda Bişkek Deklarasyonu'nu da imzaladılar. Şangay İşbirliği Örgütü zirvesinde liderler resmi programdayken lider eşleri için de ayrı bir program düzenlendi. Emine Erdoğan Kırgızistan'da lider eşleriyle buluştu. Program Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov'un eşi Aygül Japarova tarafından düzenlendi. Erdoğan, Ala Arça Ensayik devlet konuk elinde Japarova tarafından samimiyetle karşılandı. Lider eşleri konuk evinin parkında yürüyüş yaptı. Kırgız çadırında geleneksel kıyafetler giyen çocukların ve gençlerin verdiği konseri izlediler. Burada aile fotoğrafı çektiren lider eşleri daha sonra Kırgızistan'a özgü el sanatlarının yer aldığı etnik sergiyi gezdi. Ayrıca Kırgız kültüründe önemli yere sahip olan kartalları ve geleneksel av köpeği tayganları sevip fotoğraf çektirdiler. Emine Erdoğan ziyaretini sosyal medyadan da paylaştı. Mesajında Kırgız kültürünün estetik anlayışını ve ustalığını yansıtan özgün örnekleri tanıdık. Programın devamında çocuk topluluklarının seslendirdiği birbirinden değerli ezgileri dinledik. Küçük yüreklerden yükselen melodiler günümüzde ayrı bir güzellik kattı dedi. Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında tesis edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin ilk toplantısı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Pakistanlı ve Suudi Arabistanlı yetkililerin katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi efendim. Bakan Fidan, ittifakın başka ülkelere de açık olduğunu söyledi. Ayrıca Fidan'ın gündeminde soykırımcı Netanyahu da vardı.
1: İttifakımıza başka ülkelerin katılımı konusu yani anlaşma gereği mümkün. Bunun tabii şartları, süreçleri, standartları konusunda hem ittifaka girmek isteyen ülkelerle hem ittifaktaki diğer ülkelerle görüşmelerin yapılması gerekiyor. İttifaka katılış süreçleriyle ilgili bir yol haritası konusunda da çalışıyoruz. Ama altını çizeyim, ittifak zaten genişlemek için kurulmuş bir ittifaktır.
2: Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında tesis edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin ilk toplantısı İstanbul'da düzenlendi. Toplantıya Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan Dışişleri ile Savunma Bakanları katıldı. Toplantı sonunda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Savunma İttifakı'nın adı belli oldu. Mekke Anlaşması'nın önemine dikkati çeken Bakan Fidan, ittifakın başka ülkelere de açık olduğunu söyledi.
1: Bu ittifak savunma temellidir. İttifak devletlerin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı ile iç işlerine müdahale etmeme gibi uluslararası hukuk ilkelerine dayanmaktadır. İttifakın herhangi bir devlete karşı olmadığını, aksine bu temel ilkelere riayet eden bölgemizdeki tüm devletlere açık olduğunu bir kez daha burada vurgulamak istiyoruz.
2: Bakan Fidan'ın gündeminde soykırımcı İsrail'in başbakanı Netanyahu da vardı. Netanyahu'nun ciddiye alınacak biri olmadığına dikkat çeken Bakan Fidan, uluslararası sistemin bu kişiyle ve onun zihniyetini savunanlarla savaşması gerektiğini söyledi.
1: İnsanlığın ve uluslararası toplum ve güvenliğin ortak düşmanı haline gelmiş Netanyahu, altını çiziyorum, Netanyahu canisi, soykırımcısı bu noktada ciddiye alınacak bir insan değildir. Netanyahu, onun mentalitesi ve onunla beraber hareket eden soykırımcı kitle bir tehdit oluşturmaktadır. Filistinli kanı dökmekten, Müslüman kanı dökmekten zevk alan bu caninin artık durdurulması gerekiyor. Bu Netanyahu tehdidiyle bu uluslararası sistem savaşmalıdır arkadaşlar.
2: Yıllardır süren Rusya-Ukrayna savaşındaki artan resleşmeler de Bakan Fidan'ın gündemindeydi. Tahıl anlaşmasına benzer bir anlaşma yapmak için çalışıyoruz dedi.
1: Bizim hazırladığımız bir çalışma var. Her iki tarafla da temas halindeyiz bu çalışma üzerinden. Yani geçmişte yaptığımız gibi inşallah gerekli şartların oluşması durumunda bir özellikle tahıl anlaşmasına benzer bir anlaşmayı daha yapmak için çalışıyoruz. Burada tabii ki şu anda devam eden savaşta tarafların giderek yöntem geliştirmeleri, hedef geliştirmeleri artık hedef alınmayan hiçbir yer kalmaması neredeyse savaşı bir yıpratma savaşından yok etme savaşına dönüştürmüş durumda.
2: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasına ilişkin de üzgün olduğunu dile getirdi Bakan Fidan.
1: Girne açıklarında dün meydana gelen gemi kazasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına, milletimize ve KKTC halkına taziyelerimi burada sunuyorum. Kazada yaralanan kardeşlerimize acil şifalar diliyorum.
2: Komite toplantısının ardındansa Dışişleri Bakanlığı'ndan yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada 3 ülkenin kolektif caydırıcılık ve işbirliğinin kurumsallaştırılması için adımlar atma konusunda mutabık kaldığı aktarıldı. Suudi Arabistan'da bir sekreterya kurulmasının da kararlaştırıldığı belirtildi. Sekreteryaya ilk olarak Pakistan başkanlık edecek. İttifak, savunma sanayi işbirliği, ortak teknoloji geliştirilmesi ve silahlı kuvvetlerin uyumunu güçlendirmek üzere de çalışacak.
0: Türk savunma sanayi küresel ligdeki yükselişini sürdürüyor. Top 100 listesinde 5 Türk savunma sanayi şirketi yer aldı. Aselsan listedeki başarısını ilk 40'a taşırken Arca Savunma listede ilk kez yer buldu.
3: Türk savunma sanayi tarih yazıyor. Dünya Türk girişimci ve mühendislerin başarılarını gıptayla izliyor. Dünyanın önde gelen savunma sanayisi şirketlerinin sıralandığı Defense News Top 100 listesini açıkladı. Listede 5 Türk şirketi yer aldı. Aselsan, Türk şirketleri arasında en üst sıradaki yerini korudu. Küresel sıralamada 43. basamaktan 40. sıraya yükseldi. Türk şirketleri arasında bu yılın en dikkat çekici gelişmesi ise Arca Savunma oldu. Şirket listede ilk kez yer buldu. Arca, 53. sıradan listeye güçlü bir giriş yaptı. Roketsan'da önemli bir sıçrama gerçekleştirdi. 71. sıradan 64. sıraya yükseldi. Listeye daha üst sıralarda giriş yapan firmaların etkisiyle Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ 47. sıra yerine 48. sırada yer aldı. MKE ise 80. sıra yerine 81. sırada Türk savunma sanayisini temsil etti. Defense News Top 100 listesi her yıl bir önceki yılın savunma satışları baz alınarak oluşturuluyor. Liste, küresel savunma pazarındaki büyümeyi de ortaya koydu. Listenin ilk sırasında Lockheed Martin yerini korudu. Şirketin 2025 savunma geliri 72,1 milyar dolar olarak hesaplandı. RTX 46 milyar dolarla ikinci, General Dynamics 39,4 milyar dolarla üçüncü sırada yer aldı. Söz konusu şirketlerin tamamı gelirlerini artırdı.
0: Türkiye'nin bağımsız savunma sanayisini yakından takip eden Yunanistan, savunma alanında İsrail'le anlaşmaya imza attı. Türkiye'nin Mekke İttifakı kararının hemen ardından gelen Aşil Kalkanı anlaşmasıyla Yunanistan'da çok katmanlı bir hava savunma ağı kurulması planlanıyor.
4: İsrail ile Yunanistan anlaştığı Tel Aviv'de Aşil Kalkanı Hava Savunma Anlaşması imzalandı. 3 milyar avro değerindeki anlaşma Türkiye'nin Mekke İttifakı'nın hemen ardından geldi. İmza töreni İsrail'in Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı kompleksinde gerçekleştirildi. Törene iki ülkenin Savunma Bakanlığı yetkilileri katıldı. İsrail Savunma Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Anlaşmanın İsrail-Yunanistan ilişkilerinde bugüne kadarki en büyük savunma ihracatı anlaşması olduğu vurgulandı. İsrail'in tarihindeki en büyük anlaşmalardan biri olduğu belirtildi. 3 milyon avro değerindeki Aşil Kalkanı Anlaşması kapsamında İsrail'in Yunanistan'da çok katmanlı bir hava savunma ağı kuracağı kaydedildi. Yunanistan'la İsrail arasındaki anlaşma İstanbul'da düzenlenen Mekke İttifakı toplantısıyla aynı güne denk geldi. İsrail basını daha önce bölgesel dengeleri değiştirmeyi hedefleyen Atina ve Tel Aviv'in bu amaçlarına ulaşabilmek için işbirliği yolunda gittiğini kaydetmişti. Aşil Kalkanı Yunan ordusunu teknolojik açıdan İsrail'e bağlayacak. Yunan muhalefeti Atina hükümetine yönelik eleştirilerinde ordu için bağımsız sistemler geliştirilmesini talep etmişti. Türkiye'nin savunma alanındaki adımlarını örnek göstermişti.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Tahran'a gözdağı vermeyi sürdürdü. İran'ı çökmüş bir ülke olarak tanımladı. Trump, bu yine de onlara haddini bildirmeyeceğimiz anlamına gelmez dedi. Donald Trump, Beyaz Saray'da basın mensubu.

0: mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Trump, İran'a saldırıların yeniden başlamasının savaşa dönüş mü olduğu konusunda net ifadeler kullanmaktan kaçındı. İran'ın çökmüş bir ülke olduğunu söyledi. ABD Başkanı bu durum onlara haddini bildirmeyeceğimiz anlamına gelmez değerlendirmesinde bulundu. Hürmüz Boğazı'ndan ABD donanmasının da yardımıyla günlük yaklaşık 30 tankerin geçtiğini dile getirdi. Boğaz'ın son derece iyi durumda olduğunu ileri sürdü. Trump, İran'a yönelik kimyasal silah kullanma gibi bir ihtimal olmadığını da vurguladı. Tahran'ın askeri kapasitesinin zaten büyük ölçüde yok ettiklerini öne sürdü. Bolu Belediyesi'ne hayalet araç operasyonu düzenlendi. Tutuklu bulunan Tanju Özcan dışındaki 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken 7 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada bazı çöp toplama araçlarının çalışmadıkları günlerde çalışmış gibi gösterilerek yüklenici firmaya 34.288.376 fazla ve yersiz ödeme yapıldığı tespit edildi. Aralarında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediye yöneticileri, personel ve şirket yetkililerinin bulunduğu 23 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Halihazırda tutuklu bulunan Tanju Özcan dışındaki 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken Bolu merkezli 7 ilde şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı. Jandarma ekipleri Bolu Belediye Başkanlığı binasında arama yaptı. FETÖ'nün güncel bilişim yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Signal üzerinden yürütülen örgütsel haberleşme trafiğinin deşifre edilmesiyle 10 şüpheli yakalandı. Operasyonun adresi Ankara'ydı. MİT ve Ankara Emniyeti'nin koordinasyonunda yürütülen çalışmada FETÖ'nün güncel bilişim yapılanması içerisinde faaliyet gösteren şüpheliler tek tek belirlendi. Ekipler belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Hakkında gözaltı kararı bulunan 13 şüpheliden 10'u yakalandı. Firari 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. "15 Temmuz darbe girişimini Akıncı üstünden yöneten örgütün sözde hava kuvvetleri sorumlusu Kemal Batmaz'ın kızı Esra Batmaz, FETÖ soruşturmasında tutuklandı. FETÖ'nün güncel faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturmalar devam ediyor. Yapılan çalışmalar kapsamında 15 Temmuz darbe girişimini Akıncı üstünden yöneten örgütün sözde hava kuvvetleri sorumlusu Kemal Batmaz'ın kızı Esra Batmaz gözaltına alınmıştı. Şüpheliler Batmaz'la Hilal Köseoğlu'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul adliyesine getirildi. Batmaz'la Köseoğlu savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından tutuklama talebiyle suç ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik iki şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Bakırköy'deki Güzellik ve Epilasyon Merkezi'nde ortaya çıkan gizli kamera skandalı gündemdeki yerini koruyor efendim. Söz konusu işletme mühürlendi. Soruşturma kapsamında da 3 kişi tutuklandı. Hal böyle olunca vatandaşın odağı neye dikkat etmesi gerektiğine çevrildi. Uzmanların uyarılarını ekranlarınıza taşıyalım.
1: Çok korkunç, yani düşünemiyorum.
2: Kadınları yani hepsi güvenip oraya gidiyor ve reklam. Tam iyi emin olmadan bir reklam yapılmaması gerektiğini düşünüyorum.
3: Sensör görünümlü cihazların içine kameraları gizlediler. Müşteriler farkına bile varmadan mahremanlarını kaydettiler. Sonra da o görüntüleri Telegram hesabı üzerinden satışa çıkardılar. Bakırköy'deki bir güzellik merkezinde müşterilerin rızası dışında gizli kameralarla kaydedilen mahrem görüntülerin Telegram üzerinden para karşılığında satıldığı ortaya çıktı. İş yerinde yapılan aramalarda çok sayıda gizli kamera ve dijital materyal ele geçirildi. Yapılan ilk tespitlerde 14 bin video kaydının Telegram üzerinden yayınlandığı belirlendi. Soruşturma kapsamında işletme sahibi, gizli kamera sistemini kuran kişi ve görüntülerin satışının yapıldığı Telegram hesabını yöneten şüpheli tutuklandı. Müşterilerin mahrem görüntülerinin gizlice kaydedildiği ve

0: ve para karşılığı Telegram hesaplarında paylaşıldığı işletme mühürlendi.
1: Normalde orada olmaması gereken elektronik cihaz var mı? En önemlisi bu cihaz nereye bakıyor? Doğrudan işlem yatağını, soyunma alanını veya mahrem bölgeyi gören bir cihaz varsa şüphelenmemiz gerekebilir.
0: Güzellik merkezindeki gizli kamera skandalı bu kez akıllara yeni bir soru getirdi. Bu tarz işletmelere giden vatandaşlar neye dikkat etmeli?
2: Olağan dışı bir durumdan şüphelenen vatandaş şüphelendiği cihazın görüntüsünü çekebilir.
1: Eğer gizli kamera gördüyseniz veya görüntünün kaydedildiğinden şüpheleniyorsanız cihaza müdahale etmeyin. Yani bir cihaz buldunuz, kesinlikle sadece ellemeden onu ispatlayacak şekilde siz görüntüleyin ve parmak izi bırakmayın. Sökmeyin, kırmayın, hafıza kartında çıkarmayın.
2: Mağdur olan vatandaşsa internette paylaşılan görüntülerin bağlantılarını mutlaka kanıt olarak elinde bulundurmalı.
1: Eğer görüntünüzün internette paylaşıldığını görürseniz görüntüyü başkalarına göndermiyoruz. Linki, kullanıcı adını, saat, tarih gibi bilgileri de delil olarak saklayalım. Ardından kolluk kuvvetlerine ve Cumhuriyet Başsavcılığına başvuracağız.
0: Güzellik ve Epilasyon Merkezi'ndeki gizli kamera skandalı vatandaşta şok etkisi yarattı.
3: Şok olduk yani. Bir kadının, dediğim gibi, bir kadına yapacak olduğu en kötü şey.
4: Yani rezillik, ahlaksızlık, yani para için yapılan şeylere bakın. Adım başı güzellik merkezi var, bakın yani belki de çoğu kaçak çalışıyor, yani bilmiyoruz. İnsanlar araştıracak, seçecek, ondan sonra tercih edecek. Yani güvenilir yerlere gitmeleri gerekiyor.
5: Kırıkkale'de drone destekli trafik uygulamasından aracıyla kaçan sürücü havadan yapılan takip ve yönlendirme sonucunda yakalandı. Kaçmanın bedeli ise ağır oldu.
6: Polis uygulamasını gördü, kaçtı ama havadan takip edildiğini fark etmedi. Kırıkkale'de trafik polisleri drone destekli uygulama yaptı. Bir sürücü ekipleri fark edince kaçmaya başladı. Polislerse havadan saniye saniye takip etti. Ara sokakta araçtaki yolcuyla yer değiştiren sürücü polis ekiplerinin drone kamerasıyla yaptığı takip ve yönlendirme ile yakalandı. Yapılan incelemede sürücünün daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu tespit edildi. Ekipler sürücüye 200 bin lira idari para cezası uyguladı.
5: Erzincan'da kuvvetli yağış taşkınlara neden oldu. Yollar suya gömüldü, araçlar ilerlemekte güçlük çekerken yaşanan olumsuzlukların giderilmesi için ekipler aralıksız çalışıyor. Erzincan'ın Çayırlı ilçesine bağlı Saraycık köyünde etkili olan şiddetli sağanak bazı noktalarda taşkınlara neden oldu. Yayalar ve araçlar suyla kaplanan yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Yağışın ardından bölgeye ekipler sevk edildi. Taşkın sularının etkilediği alanlarda temizlik ve inceleme çalışmaları başlatıldı. Bölgeye müdahale ve destek çalışmaları sürüyor.

0: İstanbul Şile'de göreni bir kez daha baktıran bir bina var efendim. Çünkü iki katlı apartmanın hemen üzerinden yol geçiyor. Üstelik ev sahipleri bu durumdan şikayetçi değil. Bile bile aldım, 30 senedir oturuyorum diyorlar. Yaklaşık 50 metre boyunca binanın üzerinden geçen yol sosyal medyada gündem oldu. O binaya bakın.
1: Alttan ev, üstten yol. Şile'deki bu iki katlı bina görüntüsüyle adeta mimari bir bilmece gibi. Binanın hemen üzerinde yaklaşık 50 metrelik yol uzanıyor. İlk bakışta bu evde yaşanır mı dedirtiyor ama bina sakinlerinin cevabı oldukça net.
2: Bilemedi lazım. Görüyorsun. Gören gözü kılavuz istemez. Görüyorsun. Altta ev, üstü yol.
1: Mustafa Çekici 30 yıldır burada oturduğunu söylüyor. Bir başka bina sakini ise yolun binadan sonra yapıldığını söylüyor.
3: Ben 2005'ten beri burada oturuyorum. 2008 itibaren 2005'te aldık, 2008'de oturuyorum. Herhangi bir sıkıntım yok. Sıkıntımız yok. Aldık, eşim tamir etti, yaptık. Yani 2003'ten beri tanıyorduk ama binamız daha önceden nasıl söyleyeyim size, yapılmadan önce yol yokmuş orada. Bina yapılmış ve daha sonra yol yapılmış.
1: Sosyal medyada şaşkınlık yaratan manzara bina sakinleri için artık günlük hayatın bir parçası. Üstelik onlar yolun görüntüsünden de pek şikayetçi değil. Yani dışarıdan bakana tuhaf, içeriden yaşayana sıradan.
0: İzmir'deki Simirna Antik Kenti'nde yaklaşık 2000 yıldır akmaya devam eden suyun kaynağı aranıyor. Kazılarda ayrıca geç antik çağa ait 3 yeni mekan ve Simirna'da ilk kez duvar resimleri bulundu.
4: Simirna'nın altından yaklaşık 2000 yıldır su akıyor. Roma döneminde kentin su ihtiyacını karşılayan kanallardan birinin 150 metrelik bölümü kazılarla adım adım takip edildi. Ancak suyun kaynağına henüz ulaşılamadı.
5: Namazgah hamamı var. O namazgah hamamının olduğu noktada bir pınarın olabileceğini, oradan çünkü 150 metrelik bir yolculukla Simirna Agorası'na ulaştığını görüyoruz.
4: Simirna Agorası'ndaki kazılar kentin başka sırlarını da ortaya çıkardı. Kazılarda geç antik çağa ait 3 yeni mekan tespit edildi. İkisinin tabanı mozaik, birinin ise mermer döşeme.
5: Belki ilk defa bu mekanlarda duvar resimlerine ulaştık. Duvar resimleri şimdi, yani hiç bulunmamıştı bugüne kadar Simirna Agorası'nda ve tiyatro çevresinde. İlk defa bununla karşılaşmamız heyecan verici.
4: 5. ve 6. yüzyıllara tarihlenen buluntular Simirna'nın geç antik çağdaki dönüşümüne ışık tutuyor.
0: Türkiye'nin 1 Temmuz'u ülke genelinde uygulamaya aldığı doğa sistemi dünya genelinde büyük ilgi topladı. İngiltere merkezli bir gazete sistemi dünyanın en gelişmiş depozito iade sistemlerinden biri olarak gösterdi. Londra merkezli yayın kuruluşu The Times sistemden övgüyle bahsetti. Haberde Türkiye'de QR kodları, dijital takip altyapısı, iade otomatlarıyla yürütülen depozitosu olan ambalajlar sistemi örnek gösterildi. Sistemin Birleşik Krallık açısından örnek oluşturabileceği belirtildi. Türkiye'nin modelinin kaynakların ülke içinde tutulması ve stratejik ham maddelerin yeniden ekonomiye kazandırılması bakımından dikkat çektiği vurgulandı. Haberde Türkiye'de vatandaşların ambalajları teslim ederek depozito bedellerini dijital cüzdanlarında alabildikleri vurgulandı. Sistemin yılda yaklaşık 25 milyar ambalajı işleme kapasitesine sahip olduğu aktarıldı. Sistemin ekonomik ve istihdam boyutuna da değinildi. Uygulamanın cari açığın azaltılmasına, yaklaşık 1 milyar dolarlık katkı sağlamasının ve yaklaşık 20 bin kişilik istihdam oluşturmasının öngörüldüğü kaydedildi. Türkiye plastik kirliliğiyle mücadelede adımlar atmaya devam ediyor. Sıfır Atık Vakfı tarafından düzenlenen Türkiye Plastik Atık Çalıştayı, bu atıkların azaltılması ve döngüsel ekonominin güçlendirilmesi için önemli isimleri İstanbul'da buluşturdu. Çalıştayın açılışına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve İstanbul Valisi Davut Gül olmak üzere birçok isim katıldı.
6: Ne geri dönüşüyorlar ne de doğada çözünüyorlar. Plastik atıklar topraktan soframıza, yüzdüğümüz sudan anne karnındaki bebeğin damarlarına kadar her yerde. Bizlere tehdit yaratmaya devam ediyor. Tahribatı ise yıllarca devam ediyor. Sıfır Atık Vakfı 2017 yılından beri Emine Erdoğan'ın himayelerinde atıksız bir dünya için sıfır atık hareketiyle çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ise vakıf tarafından plastik kirliliğinin önlenmesi için çalışmalar İstanbul'da masaya yatırıldı. Çalıştay'ın açılışına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Doktor Çetin Ali Dönmez, İstanbul Valisi Davut Gül ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağarbaş katıldı.
7: Çevre sorunları zikredildiğinde herkesin aklına gelecek kadar yaygınlaşmış, etkisini gösterip konuma gelmiş olan plastik atıklar gerçeği karşımızda büyük bir şekilde duruyor. Aklımıza gelebilecek her üretim ve ürün yelpazesinde kendine yer bulan bir malzemeden bahsediyoruz. Son 70 yıllık dönemde plastiğin dünya çapında üretimi yaklaşık 230 kat artarak 460 milyon tonun üzerine çıkmış durumda.
8: Ekip olarak biz Türkiye'nin sanayileşmesinin kirliliğe yol açmayacak şekilde devam etmesinin her zaman arkasındayız.
9: Önemli mesafeler kat edildi. Yeterli mi? Sorun ortadan kalktı mı? Hiç şüphesiz kalkmadı. Halen gidilecek bir yol var mı? Evet var.
6: Çalıştay'ın ardından Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 yüksek düzeyli iklim şampiyonu Samet Ağarbaş, Türkiye genelinde gerçekleştirilen çalıştayların dönüşleri hakkında açıklamalarda bulundu.
10: Türkiye Sıfır Atık Çevre ve İklim Değişikliği çalıştaylarını organize ediyoruz. Burada şehirlerimizin sorunlarını tartışıyoruz ve şehirlerimizdeki sorunları yerinde çözüyoruz. Vatandaşımızdan çok pozitif dönüşler var. Çünkü vatandaşımız şunun farkında, bu çabalar, bu emekler vatandaşımızın bugünü ve geleceği için.
6: Yaklaşık 600 kişilik üst düzey katılımcıyla gerçekleşen etkinlikte plastik atıkların azaltılması, geri dönüşümün güçlendirilmesi ve plastiklerin ekonomiye yeniden kazandırılması gibi önemli konular ele alınıyor.
0: Böylece bültenimizi noktaladık efendim ama bir yere ayrılmayın. Bizim ardımızdan kahve molasıyla Elif Akkaya Kuter sizlerle olacak. Tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın.

0: getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır. Kazancım.net,
2: Sigortam.net. Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
3: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
2: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la...

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Yeniden merhaba. Saatlerimiz 12.34'ü gösteriyor. Kahve molasıyla karşınızdayız. Haftanın ikinci işlem günündeyiz. Ekonomideki ve piyasalardaki gelişmelere bakacağız. Veri yoğun bir aya girdik. Eylül'ün ilk gününde piyasaların gözü Ağustos ayı enflasyon verilerine çevrildi. Anadolu Ajansı Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler Ağustos ayına ilişkin TÜFE'nin %1,86 artmasını bekliyor. Beklentilere göre yıllık enflasyonda 31,75'ten 31,52'ye gerilerken yıl sonu enflasyon tahmini değişmedi. %29,49 olarak öne çıktı. Anadolu Ajansı Finans'ın Ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ekonomistlerin yılın

8. ay için enflasyon beklentisi %1,25 ile %2,10 aralığında yer aldı. Ankete katılan ekonomistlerin beklentilerinin ortalaması ise %1,86 oldu. Yıllık enflasyonun da %31,52'ye gerileyeceği öngörülüyor.

0: Enflasyon ise %31,75 seviyesinde gerçekleşmişti. Ağustos ayı enflasyonunun açıklanmasıyla konut ve iş yerlerine yapılacak tavan zam oranı da belli olacak. Kira artış üst sınırı her ay açıklanan 12 aylık TÜFE ortalamasına göre belirleniyor. Ev ve iş yeri sahipleri bu oranın üzerinde zam yapamayacak.
1: Evet, kahve molası başlamadan kısa bir süre önce de İstanbul enflasyonu geldi. İstanbul Ticaret Odası'nın açıkladığı öncü gösterge niteliğindeki veriye de hemen bakalım. Aylık olarak %1,66, yıllık olarak da %34,96 olarak gerçekleşti. Ağustos ayında İstanbul'da enflasyon, Ağustos ayı enflasyonunun da %2'nin altında gelmesi bekleniyor. İstanbul enflasyonu da öncü gösterge niteliğinde olduğu için destekler nitelikte diyelim ve hemen devam edelim. Önemli bir başka veriyle İstanbul Sanayi Odası. Türkiye İmalat PMI Ağustos'u Ağustos'ta %48,1'e yükseldiği PMI böylece son 3 ayın en yüksek seviyesinde gerçekleşti. Faaliyet koşullarında bir önceki aya göre ılımlı bir yavaşlamayı işaret ediyor. Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayi performansında en hızlı ve güvenilir referans kabul edilen İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI Endeksi anketi sonuçlandı. Ağustos 2026 dönemin sonuçları açıklanmış oldu. Eşik değer olan %50'nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre manşet PMI Ağustos'ta 50 eşik değerinin altında yer almaya devam etse de Temmuz ayındaki 47,7 düzeyinden 48,1'e yükseldi. PMI böylece son 3 ayın en yüksek seviyesinde gerçekleşmiş oldu ve faaliyet koşullarında bir önceki aya göre ılımlı bir yavaşlamayı işaret etti. Orta Doğu'daki savaş geniş bir ölçüye yayılan belirsizliğe bağlı olarak Ağustos ayında talebin zayıf seyretmesine yol açtı ve imalat sektörünün performansını baskılamaya devam etti. Bunun sonucunda hem toplam yeni siparişler hem de yeni ihracat siparişleri yavaşladı. Öte yandan her iki göstergedeki düşüş de Temmuz ayına kıyasla daha sınırlı gerçekleşti.

Evet, önce piyasalara bakalım. Borsa dün %2,10 gerileyerek 14.334 puandan kapanmıştı. Haftanın ikinci işlem gününe de yine satış ağırlıklı bir seyirle %0,06 gerileyerek 14.324 puandan başladı. O seviyenin de altında %0,11 eksi de 14.316 puana geriledi Borsa İstanbul Yüz Endeksi. Borsa İstanbul 30 Endeksi 16.554 puan ki tek yukarı yönlü hareketi yapan Borsa İstanbul 30 Endeksi %0,52 artıda. Borsa İstanbul 500 Endeksi de %0,36 eksi de 17.966 puanda. Kur tarafına bakalım. Dolar ve Avro'da durum ne? Dolar 48.28'den, Avro'da 56.03'ten işlem görüyor. Altın tarafındaysa bu hafta Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanacak tarım dışı istihdam verilerinde gözler. Aynı zamanda Borsun Şahin mesajları sonrası faiz artırımı beklentisinin güçlenmesiyle ve artan Hürmüz gerilimiyle altın yükselmeye, baskılanmaya devam ediyor. Hatırlayacaksınız 4.630 dolara kadar çıkmıştı uluslararası piyasalarda altının onsu. Sabah açıldığı seviyenin de altında uluslararası piyasalarda altının onsu 4.367 dolara geriledi. İçeride gram altın tarafında da geride bıraktığımız hafta 7000 liraları konuşuyorduk. 6777 liradan işlem görüyor. Çeyrek altında 11082 liradan. Son olarak petrol faizlere de bakacağız tabii. Petrol tarafına bakalım. Tırmanan çatışma ortamıyla sıçramaya devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında karşılıklı askeri misillemenin yeniden başlaması ve Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyat risklerinin artmasıyla petrol fiyatları üst üste ikinci gününde de yükselişini sürdürmüş oldu. 92 dolar seviyesinden başlamıştı. Onun da üzerinde Brent tam petrolün varil fiyatı 92.24 dolardan işlem görüyor. Faiz tarafındaysa tahvil faizi 39,93, repo faizi de 11,61 seviyesinde dedikten sonra tabii bu petroldeki gelişmeler tüm dünyayı etkilemeye devam ediyor. Avrupa'da doğal gaz fiyatlarında referans kabul edilen Hollanda merkezli Title Transfer Facility'de Ekim vadeli kontratlarda doğal gazın megawatt saat fiyatı Cuma günü

0: Öyle dönmem daha doğru olacak. Cuma günü 66.97 Euro'dan kapandı. Fiyatlar bugün saat 11.34 itibariyle önceki kapanışa göre %4,4 sıçrayarak 69.90 seviyesine, 90 avro seviyesine çıktı. Böylece doğal gaz fiyatları 69 avronun üzerine çıkmış oldu ki bu da Ocak 2023'ten beri en yüksek seviye anlamına geliyor. Düşük depolama seviyesi fiyatları elbette destekliyor. Gaz Inference Europe verilerine göre Avrupa Birliği ülkelerinde doğal gaz depolarında doluluk oranı ise %64,7 seviyelerinde bulunuyor. Depolama seviyelerinin yılın bu dönemi için tarihsel ortalamaların altında seyretmesi, kış öncesinde stokların tamamlanmasına yönelik endişeleri ise arttırıyor. Evet, birçok gelişmeyi şimdi konuğumuzla beraber değerlendireceğiz. Emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen bizimle beraber. Hoş geldiniz Zafer Ergezen.
1: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İçeriden başlayalım, dışarıya doğru, piyasalara doğru açılalım. Şimdi enflasyon verisini bekliyoruz. Beklentiler hep %1'in altında şekilleniyor ki yayına girmeden çok kısa bir süre önce de İstanbul enflasyonu geldi. İstanbul enflasyonu da 1,69 olarak açıklandı diyeceğim. Ama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor. Hemen dönüyoruz.
2: Geçtiğimiz günlerde Nepal'de meydana gelen doğal felaket nedeniyle vatandaşlarını kaybeden ülkelere taziyelerimi bildiriyorum. Kıymetli kardeşim, Cumhurbaşkanı Sadrettin Safarov başta olmak üzere zirvenin düzenlenmesinde emeği geçenlere şükranlarımı iletiyorum. Diyalog ortaklığına kabul edilen
3: Джапарову. Поздравляю также Лаос с принятием партнерства по диалогу. В этом случае желаю Кыргызстану успеха в связи с избранием в качестве временного члена Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.
2: 2027-2028 geçici üyeliğine seçilmiş olmasından ötürü başarılar diliyorum. Saygıdeğer mevkidaşlarım, bugünkü buluşmamızda çok kutuplu uluslararası sisteme katkıları ele alacak olmamızı kıymetli buluyorum. Yaklaşık 3,5 milyar insanı ve 35 trilyon dolarlık yurt içi hasılayı temsil eden Şanghay İşbirliği Teşkilatı son 25 yılda çok kutuplu düzenin vazgeçilmez unsurlarından biri haline gelmiştir. Asya Pasifik bölgesiyle Orta Doğu'yu aynı zeminde buluşturan teşkilatı Birleşmiş Milletler'in destekleyicisi ve tamamlayıcısı olarak görüyoruz. Şanghay İşbirliği Teşkilatı her şeyden evvel bizim bölgesel sahiplenmeyi merkeze alan çok boyutlu dış politikamızla örtüşen bir yapıya sahiptir. Türkiye olarak etrafımızda yaşanan çatışmaların diyalog ve diplomasi yoluyla çözüme kavuşturulması için sorumluluk alıyor. Bölgemizde birlikte tüm dünyada barış için, huzur ve istikrar için çalışmaya devam ediyoruz. Teşkilatın sadece barış ve istikrarın temininde değil, halklarımızın refahı için çok önemli olan kesintisiz ve güvenli ulaştırma koridorlarının tesisiyle enerji arzı güvenliği gibi alanlarda da rol oynayabileceğini düşünüyoruz. Ülkemizin teşkilat coğrafyasının batı pazarlarına erişimi noktasında bilhassa enerji koridorlarının çeşitlendirilmesi ve jeopolitik risklerin yönetilmesinde kritik rolünün altını çizmek istiyorum. Hazar geçişli orta koridor girişimini kuşak ve yol girişimiyle de uyumlu hale getirilmesini istiyor. Bu bağlamda teşkilat bünyesindeki işbirliğine büyük önem veriyoruz. Yükselen bir yıldız olarak gördüğümüz Şanghay İşbirliği Teşkilatı

0: ile her alanda işbirliğimizi ilerletmenin gayreti içinde olacağız. Kıymetli dostlar, adil düzen arayışımızın temel gayelerinden biri de hiç şüphesiz gelecek nesillere daha istikrarlı, müreffeh ve yaşanabilir bir dünya bırakmaktır. İklim değişikliği, düzensiz göç, terörizm, sınır aşan suçlar ve gıda güvenliği gibi meseleler artık birçok ülke için tehdit teşkil etmektedir. Türkiye olarak iklim değişikliğinin farklı coğrafyalar üzerindeki olumsuz etkileriyle mücadelede üzerimize düşeni yapmayı hedefliyoruz. Bu amaçla 11-12 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da COP31 zirvesine ev sahipliği yapacağız. Bu önemli zirvede siz değerli dostlarımızı da aramızda görmekten büyük bir memnuniyet duyacağımızı ifade etmek isterim. Sözlerime son verirken, teşkilatımızın Şangay ruhundan aldığı motivasyonla gerçek anlamda çok kutuplu bir dünyanın inşa edilmesinde önemli rol üstleneceğine inandığımı bir kez daha vurguluyorum. Kırgızistan'dan dönem başkanlığını devralacak olan Pakistan'a başarılar diliyor. Toplantılarımızın bölgemiz ve ülkelerimizin ortak geleceği için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Değerli dostlar, Suudi Arabistan ve Pakistan'la hayata geçirdiğimiz Mekke Savunma İttifakı bölgesel sahiplenme ve kolektif caydırıcılık temelinde bölge ve dünya barışına, istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır. Barışı konuşurken İsrail'in saldırıları nedeniyle çoğu çocuk ve kadın, 74 bin insanın hayatını kaybettiği Gazze'yi ve Lübnan'ı unutmamalıyız. Bu saldırgan politikanın bedelini tüm bölgemiz ödemektedir. Değerli dostlar, tekrar Kırgızistan'dan dönem başkanlığını devralacak olan Pakistan'a başarılar diliyor. Toplantılarımızın bölgemiz ve ülkelerimizin ortak geleceği için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Teşekkür ediyorum.
1: Благодарю вас, уважаемый господин президент, за содержательное выступление. Турция более 10 лет активно участвует в работе ШОС в качестве партнера по диалогу. Рассчитываем на дальнейшее углубление практического взаимодействия по направлениям, представляющим взаимные
2: интересы. Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı dinledik. Şangay İşbirliği Teşkilatı Devlet Başkanları Zirvesi'nde konuştu. Nepal'de hayatını kaybedenler için taziyelerini bildirerek başladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasına. Çok kutuplu uluslararası katkıları ele alacak olmamızı değerli buluyorum dedi Şangay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'nde. Son 25 yılda tek kutuplu düzenin unsurlarından çok kutuplu düzenin unsurlarından biri haline gelindiğini aktardı. Bu zirvenin önemine değindi. Etrafımızda yaşanan çatışmaların diyalog yoluyla çözülmesi için sorumluluk alıyoruz, gayret ediyoruz dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye olarak. Dünyada ve bölgemizde barış için çalışıyoruz dedi. Daha istikrarlı, müreffeh bir gelecek için bunların gerekli olduğunun altını çizdi. Konuşmasını bitirirken de COP31 zirvesine ev sahipliği yapacağız diyerek tüm liderleri COP31 zirvesinin gerçekleşeceği Antalya'ya davet etti diyelim ve kahve molasını noktalayalım. Bizim ardımızdan kısa bir ara, saat başında Helin Aslan moderatörle karşınızda. Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir...

filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.

0: İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmaya ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Ailenin bir kere panik olmaması lazım. Düz bir zemin üzerine çocuğun hastanın yatırılması lazım. Mümkün olduğu kadar yan yatırıyoruz ki kusması, salyası, içerikleri hava yolunu tıkamasın. Burada önemli olan bizim için çocuğun bu kasılmalar sırasında göğüs kasları da kasıldığı için nefes almayla ilgili problemleri de olacak. Belki moraracak. Bu arada işte boğazına kaçan kusmu ya da işte salgıları hava yolunu tıkayabilir ve o zaman da oksijensiz kalır çocuk. Burada hava yolunu açmamız çok önemli. Elimizi ağzına sokmuyoruz. Bir şekilde hava kafasını biraz geriye iterek ve yan yatırarak biraz bekliyoruz. Yani bu havaleler, ateşli havale ise özellikle 1-2 dakika içinde duran havaleler. Tabii bu arada bir yardım da alması lazım. Tek başına ise çocuğu bırakmayacak ama bir yakını varsa 112'yi arayabilir.
2: Doğru olanı dosdoğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevi. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Acet ve Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Doktor İsmail Kapan, gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20.45'te 24'te.
3: Hayat aslında ne kadar güzel değil mi? Doğa, huzur, dengede olan her şey. Oysa her şey kendi yerinde, kendi değerinde güzel. Üstelik bu denge sadece bizim için değil, su altındaki binlerce canlı için de geçerli. Koru, hepimiz için, her birimiz için.

0: Selçuklu'nun kalbinde geçmişle bugünü buluşturan özel bir durak. Sille Zaman Müzesi. Adından da anlaşılacağı gibi bu müze yalnızca saatleri değil, zamanın hikayesini anlatıyor. Osmanlı'dan günümüze uzanan cep saatleri, masa saatleri ve farklı dönemlere ait zaman ölçerler burada sergileniyor. Eski bir şapel yapısının içinde yer alan bu müze, bir zamanlar süt kilisesi olarak da anılmıştır. Bu özel deneyimi yaşamak için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.
1: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Kütle böyle.
2: Otobit'te. Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
3: Nasıl mı?
4: Zaman kaybetmek yok.
5: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
2: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce Halk, sonra bankayız.
6: Halkbank. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halk.

0: Halk Bank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halk
1: Bank. Vinovlu hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Merhabalar, saatlerimiz 13'ü gösteriyor. Ben Helin Aslan, moderatörle karşınızdayım. Müsaitlik haber maratonumuz başlıyor. Gözümüz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşanan gemi faciasında 20 kayıp var biliyorsunuz ki. Yani 20 kayıptan kasıt vefat anlamında bunu söylemiyorum. 20 kişinin akıbeti bilinmiyor. Denize batmış olan, denizin 514 metre derinliğinde olan o katamaranın içinde sıkışmış olabilecekleri tahmin ediyor ve o cansız bedenlerin çıkarılması için de çalışmalar yürütülüyor ve bunu yapacak olan, kara kutuya ulaşacak olan, oradaki eşyaları varsa eğer cansız bedenler, onları çıkaracak olansa TCG Işın Gemisi. Işın Gemisi bölgede ve Işın Gemisi'nde muhabirimiz Mehmetcan Çoban da o noktada çalışmaları takip ediyor. Biz hemen sözü Mehmetcan'a verelim, bakalım çalışmalar ne alemde.
1: Evet, gemi faciası sonucunda Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne görevlendirilen TCG Işın Girne açıklarında

0: görevine başladı. Tabi sadece görevde TCG Işın bulunmuyor. Aynı zamanda sahil güvenlik botları, arama kurtarma ekipleri, aynı zamanda havada uçaklar ve helikopterler de görevini devam ettiriyor. Tabi TCG Işın'dan bahsetmek istiyorum. Biraz sizlere TCG Işın'ı tanıtmak istiyorum sizlere. Yerli ve milli imkanlarla üretilen ve 2017 yılında envantere katılan bir gemiden bahsediyoruz. Gözler bu gemiye çevrilmişti çünkü 20 kişinin kaybolduğu gemi faciasında 8 kişinin hayatını kaybettiği o olayda gözler TCG Işın'a çevrilmişti. İçerisindeki sismik ve teknolojik cihazlarla ilçe sakinleri, yerel insanlar da gözlerini bu gemiye çevirmişti. Ve şu anda ekranlarımızda görmüş olduğunuz cihazın ismi ROV. Uzaktan kumanda edilebilen sualtı arama kurtarma aracından bahsediyoruz. 1000 metreye kadar görev yapabilen arama kurtarma aracından bahsediyoruz. Tabii ki de 1000 metre derinlikteyken aynı zamanda kollarıyla 135 kilogram ağırlığına kadar da taşıma kapasitesinin olduğunu sizlere belirtebiliriz. Şu anda kameraman arkadaşım Ali Maşalacı da ekranlarımıza getiriyor ROV'un dış görünüşünü. Şu anda ekranlarımızda görüyorsunuz. Tabii ki de ilerleyen dakikalarda ROV ekipler tarafından denize bırakılacak ve arama kurtarma faaliyetleri ROV tarafından başlatılacak. Hemen ardındansa denizin altı arama çalışmasıyla birlikte geminin içerisinde birisi var mı yok mu? Batık gemi 500 metreyi aşkın bir batıkta olduğunu bizler biliyoruz. Hemen karşımızda sahil güvenlik botlarının görevini devam ettirdiğini de görebiliyoruz. Tabii ki de gece gündüz demeden kayıp 20 kişiyi bulmak için arama kurtarma çalışmaları kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Kafamızı hangi noktaya çevirirsek çevirelim, etrafımızda bir sahil güvenlik botunu, bir sahil güvenlik gemisini görmemiz mümkün. Tabii ki de sadece denizde sahil güvenlik botları görev yapmıyor. TCG Işın da bugün görevine başladı. Aynı zamanda havadan da helikopterler ve uçaklarla arama kurtarma çalışmaları kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Ben sözlerime TCG Işın'la devam etmek istiyorum. Ayrıca 3 dalgıç ile 90 metreye kadar faaliyet gösterebilen bir gemiden bahsediyoruz ve şu anda ROV cihazının denize bırakıldığı o halat sistemini görüyorsunuz aslında. O halat sistemi 1000 metreye kadar ROV aracını denize bırakabiliyor ve uzaktan kumandayla kontrol edilebiliyor. Uzaktan kumandayla kontrol edilirken sismik cihazları denizin içerisindeki hareketliliği net bir şekilde kumanda eden operatöre gösterdiğini sizlere söyleyebiliriz. 2017 yılında envantere katılan yerli ve milli imkanlarla geliştirilen TCG Işın gemisinden bahsediyoruz. TCG Işın gemisi bugün itibariyle Girne açıklarında görevine başladı ve o görev faaliyetlerini kameraman arkadaşım Ali Maşalacı ile birlikte yakından takip ettiğimizi de söyleyebiliriz. O acı olay sonrasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 3 günlük yas ilan edildi. Bu 3 günlük yas ilan edilmesiyle de birlikte aslında denizde kaybolan 20 kişi içinde arama kurtarma çalışmalarının kesintisiz bir şekilde devam ettiğini söyleyebiliriz. O feci olayda 8 kişi hayatını kaybederken 239 kişi sağ salim kurtarıldı. 20 kişi içinse arama kurtarma çalışmaları kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Bizler de Girne açıklarında o arama kurtarma çalışmalarını yakından takip ediyoruz diyelim ve sözü bu noktadan Girne'den merkeze bırakalım.
1: Mehmetcan'a teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Şangay İşbirliği Örgütü zirvesinde katılımcı liderlere hitap etti. Neler söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan hitabında? İsrail saldırganlığının durdurulması gerektiğini söyledi. Pakistan ve Suudi Arabistan ve Türkiye'nin aralarında gerçekleştirdiği Mekke Anlaşması'na dikkat çekti. Bu arada Cumhurbaşkanı zirveye katılan liderleri Antalya'daki iklim zirvesine davet etti.
2: Yükselen bir yıldız olarak gördüğümüz Şangay İşbirliği Teşkilatı ile her alanda işbirliğimizi ilerletmenin gayreti içinde olacağız. Şangay İşbirliği Teşkilatı her şeyden evvel bizim bölgesel sahiplenmeyi merkeze alan çok boyutlu dış politikamızla örtüşen bir yapıya sahiptir. Türkiye olarak etrafımızda yaşanan çatışmaların diyalog ve diplomasi yoluyla çözüme kavuşturulması için sorumluluk alıyor. Bölgemizde birlikte tüm dünyada barış için, huzur ve istikrar için çalışmaya devam ediyoruz. Teşkilatımızın Şangay ruhundan aldığı motivasyonla gerçek anlamda çok kutuplu bir dünyanın inşa edilmesinde önemli rol üstleneceğine inandığımı bir kez daha vurguluyorum. Değerli dostlar, Suudi Arabistan ve Pakistan'la hayata geçirdiğimiz Mekke Savunma İttifakı bölgesel sahiplenme ve kolektif caydırıcılık temelinde bölge ve dünya barışına, istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır. Barışı konuşurken İsrail'in saldırıları nedeniyle çoğu çocuk ve kadın, 74 bin insanın hayatını kaybettiği Gazze'yi ve Lübnan'ı unutmamalıyız. Bu saldırgan politikanın bedelini tüm bölgemiz ödemektedir. Hazar geçişli orta koridor girişimini kuşak ve yol girişimiyle de uyumlu hale getirilmesini istiyor. Bu bağlamda teşkilat bünyesindeki işbirliğine büyük önem veriyoruz. Türkiye olarak iklim değişikliğinin farklı coğrafyalar üzerindeki olumsuz etkileriyle mücadelede üzerimize düşeni yapmayı hedefliyoruz. Bu amaçla 11-12 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da COP31 zirvesine ev sahipliği yapacağız. Bu önemli zirvede siz değerli dostlarımızı da aramızda görmekten büyük bir memnuniyet duyacağımızı ifade etmek isterim.
1: Şimdi Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları böyle. Zirveyi Ankara temsilcimiz, Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel de takip ediyor. Bir dönelim Melik Yiğitel, Erdoğan'ın açıklamalarını ekrana getirdik ama zirve nasıl bir atmosferde geçiyor? Bunun yanı sıra Erdoğan'la Putin görüşmesi de bekleniyor. O görüşme saat kaçta olacak ve bu görüşmeden beklentiler neler? Ben hemen bu sorularla sözü Melik Yiğitel'e bırakayım. Melik Yiğitel merhaba. Nasıl bir atmosferde geçiyor zirve ve Erdoğan-Putin görüşmesi? Ne zaman olacak ve ne bekliyorsun bu görüşmeye dair?
3: Evet, şöyle Hedin, şimdi Şangay İşbirliği Örgütü toplantısı aslında oldukça verimli geçti. Burada en temel kendi rutin başlıkları vardı. Bunlardan bir tanesi işte bölge güvenliğinin sağlanması meselesi. Bu bağlamda Cumhurbaşkanı Erdoğan da zaten İsrail'in tehlikesine dikkat çekti. Mekke Anlaşması'nda dikkat çekti. Dikkat çekmesinin nedeni de aslında yeni ittifakların pekala gündeme gelebileceği ve buradan bir işbirliği doğabileceğini işaret etti. Kaldı ki son derece yükselen bir değer dedi Şangay İşbirliği Örgütü. Bu buna işaretti. Diğer taraftan lojistik için alternatif yollar, karayolu ve demiryolu meselesi, ticaret hacminin artılması meselesi kendi rutininde ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise öncelikle İsrail saldırganlığı konuştuğu örgütü üyesi ülkelerden de bir nevi aslında duyarlılık beklediğini söyledi. Yani o tehlikeye dikkat çekerek onların da bu meseleye duyarlı olması gerektiğini ifade etti. Burada çünkü Çin, Rusya, Hindistan gibi çok büyük ve güçlü ülkeler var. Bunun dışında bütün Türk devletleri var. O açıdan da gerçekten büyük bir anlam taşıyor. Ve o açıdan da hani zirve çok olumlu, çok verimli ve iyi bir havada geçiyor. Şimdi bu zirve marjında Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le görüşecek. Yani buranın saatiyle saat 17 gibi bekleniyor. Türkiye saatiyle saat 14 gibi. Hı hı. 14.30 gibi. 3 saat ileride çünkü burası. Orada bir görüşme olacak. O görüşme aslında en az zirve kadar da önem taşıyor. Çünkü iki tane çok temel düzlemi var o görüşmenin. Birinci temel görüşme Rusya-Ukrayna meselesi. Yeniden tıkandı ve savaş devam ediyor. Bir müzakereye dair yeniden bir kapı aralanabilir mi? Ve eğer aralanacaksa hangi yol ve yöntemlerle? Ve burada Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye olarak hem arabuluculuk hem yeniden masa kurma ve yeniden barışa zemin hazırlama konusunda bir majör aktör olarak, burası önemli, bir majör aktör olarak bu mesele hazır olduklarını ifade etmesi bekleniyor. Bu işin çok hani belirgin ve önemli bir kısmı. Diğer tarafıyla da iki tane Rusya'yla bizim aramızda aslında çözmemiz gereken mesele var. Bunlardan bir tanesi Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan kaynaklı son dönemde bizim yük gemileri şeye vuruyor, saldırıya vuruyor. Ukrayna'ya girip çıktığında Rusya, ya işte Ukrayna'ya acaba ne götürüyor? İşte silah mı götürüyor diye tacize uğruyor. Rusya'ya girip çıkınca hani tacize bir kez Ukrayna tarafından yaşıyor. Acaba Rusya'ya ne götürüyor diye. Halbuki bunlar tamamen ticari gemiler. Ve İstanbul Deniz Ticaret Odası'na da kayıtlı gemiler. Firmaları belli ama buna rağmen işte ya tacize uğruyor, hatta hedef alınıyor. Yani gemiler kullanılamaz hale geliyor son dönemde. Çok ciddi drone saldırıları oluyor. Daha önce bir 2 Mayıs saldırısı oldu. Dolayısıyla burada bir formül üretmek gerektiğini söyleyecek Türkiye. Ve iki tarafa da bizim gemilerimizi taciz edip zor durumda bırakma meselesinde artık bunu terk edin ve gerekirse ikisi arasında bir Türkiye üzerinden bir anlaşma. Yani Rusya'ya gidene Ukrayna karışmasın, Ukrayna'ya gidene Rusya karışmasın. Yani çünkü Türkiye iki tarafla da ticaret yapıyor. Hatta biliyorsunuz tahıl krizini biz açtık Türkiye olarak. Yoksa dünya ciddi bir tahıl krizine girecekti o dönem. Hatırlayın, BM Genel Sekreteri Guterres bizzat Ankara'ya gelip Erdoğan Türkiye'yi çok ciddi bir tehlikeden kurtardı dedi. Bu birçok Afrika ülkesi de açık olarak kendini gösterecekti dedi. Burada o mesela taşınması meselesi de Türk gemileri de önemli rol oynadı. Şimdi doğal olarak da Türkiye'nin böyle bir misyonunu hatırlatması gerekiyor galiba. Çünkü bazen hani hani hafızayı beşer nisyanla mağlundur denir ya. Hatırlatmak gerekiyor. Ve dolayısıyla burada bir çözüm yolunu aramak gerekiyor. Bir de sevgili Helin, şimdi bu Amerika ile bu F-16 F-35 meselesinin hızlanması için S-400 meselesine bir çözüm gerekiyor. O çözüm satıcı ülke Rusya, alıcı ülke Türkiye. Dolayısıyla bu formülün çerçevesini bir şekilde Ruslarla da görüşmek gerekiyor. Çünkü uluslararası anlaşmalarda, özellikle savunma ve silah anlaşmalarında Helin, işte satan ülke alıcı ülkeye verirken üçüncü ülkeye ya da işte başka şekilde kullanımı konusunda tekrar oraya söylemek ya da onayını almak durumunda. Bu bizim için de geçerli. Yani biz de mesela silahımızı, yağımızı bir ülke X ülkesine verirken bir başka ülkeye aktarımı konusunda bizim bir bilgimizin olması şartını koşuyoruz. Bütün dünyada bu geçerli bir şeydir. Konsepttir. Bir de o meselenin gündeme gelmesi bekleniyor. Yani Putin-Erdoğan görüşmesi işin doğrusu Helin çok önem atfedilen bir görüşme, öyle diyeyim. Yani birçok meselenin kapısını aralayabilecek olumlu bir görüşme olarak bakılıyor.
1: Peki Melik Yiğiter, teşekkür ediyoruz. Bakalım bu görüşmeden neler
3: ben
1: çıkacak.
3: Ben teşekkür ediyorum.
1: Çok sağ ol. Melik Yiğiter'den sözü alalım. Şimdi yine aslında zirvede kalmaya devam edelim ama zirvenin şu ayağına bakalım bir de. Liderler resmi programdayken lider eşleri, onlar için de düzenlenen ayrı bir program vardı. Emin Erdoğan Kırgızistan'da lider eşleriyle buluştu. Program Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov'un eşi Aygül Japarova tarafından düzenlendi. Erdoğan, Ala Arça Enasai Devlet Konuk Evi'nde Japarova tarafından samimiyetle karşılandı. Lider eşleri konuk evinin parkında yürüyüş yaptı. Kırgız çadırında geleneksel kıyafetler giyen çocukların ve gençlerin verdiği konseri izlediler. Burada aile fotoğrafı çektiren lider eşleri daha sonra Kırgızistan'a özgü el sanatlarının yer aldığı etnik sergiyi gezdi. Ayrıca Kırgız kültüründe önemli yere sahip olan kartalları ve geleneksel av köpeği, tayganları sevip fotoğraf çektirdi. Emin Erdoğan ziyaretini sosyal medyadan da paylaştı. Mesajında Kırgız kültürünün estetik anlayışını ve ustalığını yansıtan özgün örnekleri tanıdık. Programın devamında çocuk topluluklarının seslendirdiği birbirinden değerli ezgileri dinledik. Küçük yüreklerden yükselen melodiler günümüze ayrı bir güzellik kattı dedi. Türkiye için İsrail soykırımcı bir ülke ve bunu çok net bir şekilde uluslararası arenada da telaffuz edebiliyor. Ancak bir zamanlar bunu bu netlikte söyleyebilmek pek mümkün değildi. Türkiye'nin bu konudaki tutumu 25 yılda kat ettiği mesafeden kaynaklanıyor. Bir bakalım, analiz haber geliyor.
2: Kan tüccarları kaybedecek. Terörden nemalanan fırsatçılar kaybedecek. Coğrafyamızı istikrarsızlığa boğmak isteyen soykırımcılar kaybedecek.
4: Türkiye'nin 25 yılda özellikle dış politikada etki gücü açısından ne denli yol kat ettiğini anlamak için İsrail'le ilişkilere bakmak yeterli. Gazze'deki soykırımın uluslararası mecrada dillendirilmesi, Netanyahu hakkında savaş suçu verilen uluslararası mahkemelerde taraf olmak ve hatta adına kırmızı bülten başvurusunda bulunmak.
5: Netanyahu canisi, soykırımcısı bu noktada ciddiye alınacak bir insan değildir.
4: Türkiye daha önce de İsrail'in Filistin politikasına karşıydı. İsrail bir apartheid rejimi olarak kuruldu ve ilk kez çocukları ya da kadınları öldürmüyor. Türk devlet adamları da bu zulme ilk kez tepki göstermiyor. Yalnız bugünün Türkiye'sinin dünün Türkiye'sinden bir farkı var. Türk liderler bugün artık gösterdikleri tepki nedeniyle özür dilemek zorunda değil.
6: Ben aslında İsrail halkına çok değer veririm ve İsrail'de yer almakta olan olaylardan üzüntülerini bize, onların da paylaştıklarına paylaşacaklarından eminim. Bir üzücü ifade kullanmış olmak istemezdim, bir üzüntü vermiş olmak istemezdim.
4: Ecevit, İsrail'in Cenin mülteci kampına düzenlediği saldırılar üzerine Filistinlilere karşı soykırım uygulamasını anlamakta güçlük çekiyorum demişti. Ama onu bu dediğine pişman ettiler. İsrail yönetiminden, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yahudi lobilerinden ve uluslararası çevreden gelen yoğun siyasi tepki ve baskılara boyun eğdi. Türk Başbakan'a halkının önünde özür dilettiler.
7: Ecevit'e kızan ve protesto mektupları yollayan Amerika'daki Yahudi örgütleri çıktı. Ecevit de bu gayri resmi gücü çok ciddiye aldı. Mektupla özür diledi.
4: Ecevit döneminde Türkiye hem ekonomik kırılganlıklar hem İsrail-Batı eksenli stratejik askeri bağımlılıklar nedeniyle geri adım atmak zorunda kalmıştı. Bugünse küresel sistemin kırılmalarından faydalanabilen, savunma sanayinde elini güçlendirmiş ve dış politikada emperyal ezberleri terk edebilen çapta bir Türkiye var. Türk liderlerin İsrail'in soykırımını dillendirip geri adım atmamaları Türk bağımsızlığının simgelerinden biri.
8: Benden yaşlısın. Sesin çok yüksek çıkıyor. Biliyorum ki sesinin bu kadar çok yüksek çıkması bir suçluluk psikolojisinin gereğidir.
1: Türk savunma sanayi küresellikteki yükselişini sürdürüyor. Top 100 listesinde 5 Türk savunma sanayi şirketi yer alıyor. Aselsan listedeki başarısını ilk 40'a katı taşırken Arca Savunma listede ilk kez yer buldu.
9: Türk savunma sanayi tarih yazıyor. Dünya, Türk girişimci ve mühendislerin başarılarını gıptayla izliyor. Dünyanın önde gelen savunma sanayisi şirketlerinin sıralandığı Defense News Top 100 listesini açıkladı. Listede 5 Türk şirketi yer aldı. Aselsan, Türk şirketleri arasında en üst sıradaki yerini korudu. Küresel sıralamada 43. basamaktan 40. sıraya yükseldi. Türk şirketleri arasında bu yılın en dikkat çekici gelişmesi ise Arca Savunma oldu. Şirket listede ilk kez yer buldu. Arca, 53. sıradan listeye güçlü bir giriş yaptı. Roketsan'da önemli bir sıçrama gerçekleştirdi. 71. sıradan 64. sıraya yükseldi. Listeye daha üst sıralarda giriş yapan firmaların etkisiyle Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ 47. sıra yerine 48. sırada yer aldı. MKE ise 80. sıra yerine 81. sırada Türk savunma sanayisini temsil etti. Defense News Top 100 listesi her yıl bir önceki yılın savunma satışları baz alınarak oluşturuluyor. Liste, küresel savunma pazarındaki büyümeyi de ortaya koydu. Listenin ilk sırasında Lockheed Martin yerini korudu. Şirketin 2025 savunma geliri 72,1 milyar dolar olarak hesaplandı. RTX 46 milyar dolarla ikinci, General Dynamics 39,4 milyar dolarla üçüncü sırada yer aldı. Söz konusu şirketlerin tamamı gelirlerini artırdı.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde Times Meydanı'nda bıçaklı saldırı yaşandı. İki kişiyi bıçaklayan şahıs polisin açtığı ateş sonucu öldü. Saldırgan ABD'nin en işlek noktalarından olan Times Meydanı'nda dehşet saçtı. Bir erkek ve bir kadına bıçakla saldırdı. Saldırgan polis noktasının yakınında güvenlik güçleri tarafından çevrelendi. Elindeki bıçakları bırakması yönünde uyarılara uymadı. Polislere doğru ilerlemesi üzerine ekipler tarafından vuruldu. Hastaneye kaldırılan saldırgan hayatını kaybetti. Saldırıya uğrayan kadın da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Yaralanan erkeğin durumu ise kritik. Olay yerinde birden fazla bıçak ele geçirildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. Yo, back up.

FETÖ'nün güncel bilişim yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Signal üzerinden yürütülen örgütsel haberleşme trafiğinin deşifre edilmesiyle 10 şüpheli yakalandı. Operasyonun adresi Ankara'ydı. MİT ve Ankara Emniyeti'nin koordinasyonunda yürütülen çalışmada FETÖ'nün güncel bilişim yapılanması içerisinde faaliyet gösteren şüpheliler tek tek belirlendi. Ekipler belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Hakkında gözaltı kararı bulunan 13 şüpheliden 10'u yakalandı. Firari 3 şüphelinin yakalanması içinse çalışmalar sürüyor. Bolu Belediyesi'ne hayalet araç operasyonu düzenlendi. Tutuklu bulunan Tanju Özcan dışındaki 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken 7 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada bazı çöp toplama araçlarının çalışmadıkları günlerde çalışmış gibi gösterilerek yüklenici firmaya 34 milyon 288 bin 376 lira fazla ve yersiz ödeme yapıldığı tespit edildi. Aralarında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediye yöneticileri, personel ve şirket yetkililerinin de bulunduğu 23 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Halihazırda tutuklu bulunan Tanju Özcan dışındaki 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken Bolu merkezli 7 ilde şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı. Jandarma ekipleri Bolu Belediye Başkanlığı binasında arama yaptı. Arif Kocabıyık, Edirne ve Edirne Kapı Kule sınır kapısında bir tır dorsesinin altına gizlenerek yurt dışına çıkmak isterken yakalandı. Arif Kocabıyık ve tır şoförü adliyeye sevk edildi. Kapıkule gümrük sahasından Bulgaristan'a çıkış yapmak üzere gelen tırda arama ve kontrol yapılmış. Gümrük muhafaza ekiplerinin kontrolünde tırın dorsesinin altında gizlenen iki kişi tespit edilmişti. Yakalanan kişilerin Arif Kocabıyık'la İran uyruklu bir kişinin olduğu tespit edildi. Kocabıyık hakkında Antalya 35. Asliye Ceza Mahkemesi'nce Cumhurbaşkanı'na hakaret suçu kapsamında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu belirlenmişti. Olayın ardından Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla adli işlem başlatılmış ve Kocabıyık'la tır sürücüsü gözaltına alınmıştı. Yabancı uyruklu kişi İl Göç İdaresi'ne teslim edilmişti. Gözaltı işlemleri tamamlanan Arif Kocabıyık ve tır şoförü gümrük muhafaza ekiplerince adliyeye getirildi. Zanlılar sorgu için savcılığa götürüldü. Av yasağı gece itibariyle kalktı ve balıkçılar vira bismillah dediler.

0: Peki sezondan umutlular mı? Tezgahları hangi balıklar süsleyecek? Bunları öğrenelim. Fiyatlar nasıl olacak? Tüm bu soruların yanıtları için söz Neslişah
1: Özlem sona erdi. Balıkçılar ağlarını vira bismillah diyerek mavi vatanla buluşturdu. İlk ağlarsa denizden çıktı. İşte o mahsuller de artık tezgahlardaki yerini aldı. Av sezonu, balık avı sezonu başladı. Peki tezgahlardaki durum ne? İlk mahsul olarak denizden ne çıktı? Yayın konuğuma soracağım. Kıymetli yayın konuğum balıkçı Coşkun Aslan yayın konuğum olacak. Efendim hayırlı uğurlu olsun, bereketi bol olsun diyelim. Denizler bizlerin, üç tarafımız denizle kaplı. Artık ilk mahsuller tezgahtaki yerini aldı. Neler geldi efendim tezgaha?
2: Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. İlk mahsul zaten Ağustos, Temmuz aylarında palamut kendini göstermeye başladı. Palamut Temmuz-Ağustos'ta kendini gösterince balıkçılık var demektir. Ana yemek palamut ve hamsidir. Balıkçıların olmazsa olmazları. Palamutun bol olması da diğer balıklarının çeşitlerin fiyatların yükselmemesi. Çünkü millet, vatandaş %70, %80'i palamuta yöneldiği için diğer balıkların da yükselmemesini engelliyor ve dip fiyat yapıyor. Bunun için şu an palamut ilk günü olduğu halde kıyı balıkçılık ve şu an gırgırlarımız gece 12'den sonra çıktılar. 2-3 saat sonra geri dönüş yaptılar. Hiçbir gırgır boş dönmedi. Yani fena bir balıkçılık var. Şu an motorların pervaneleri et kesiyor. O kadar bir bereket var. İnanın ekmek ve sudan ucuz insanlar balık yiyecek.
1: Efendim o zaman bu sene bol bol balık tezgahlarda yerini alacak. Sofralara da geçecek. Peki küçük balık mı var, büyük balık mı var? Bir de şöyle bir şey var. Büyük balığın olması küçük balığı engelliyor diye de bir durum var. Ne bekleniyor bu seneden?
2: Şöyle bir şey var. Çünkü büyük balık çok olduğu için doyması lazım. Grup grup geziyor. Küçük balığı, büyük balık yer. Bunun için ama şu an görüntü her şey var. Yani özür dilerim, tabiri caizse at izi it izine karışmış. Her şey karışık. Bir ağ çekiyor. Palamut, tekir, hamsi, mezgit. Her şey geliyor ağla beraber.
1: Yani, çok yani. Çok bir de şeyi sormak isterim. Şimdi bu kadar bereketli fiyatlar ilk günler olduğu için biraz daha yüksek olabilir. Fiyatlar nedir? Bir de önümüzdeki günlerde bu fiyatlar daha da düşer mi efendim?
2: Yani şu an ilk gün olduğu halde şu an dip fiyat. Taban yani, tavan değil. Yani 80 liraya bir tane palamut. İnsanlar yüklü alınca 15 tane palamut 1200 lira yapar, 1000 lira. 70'e bile gelmiyor. Yani bu 15 tane palamut 1000 liraya 1,5 kilo et alamayacağı, 15 kişinin yiyebileceği 1000 lira bir balık. Bu ekmekten de sudan da ucuz. Yani böyle bir bedava olmaz. Şöyle bir şey olabilir. Balıklar bu fiyattan aşağı düşmez ama şu an 400-500 gramlık palamut 70 lira, 80 lira, 100 lira bandında gidiyor. Bu balık iki katına çıkacak kilogram olarak. Çünkü palamut çok hızlı büyüyen bir balık. Bir hafta sonra bugün 400 gramlık balık bir hafta sonra 600 gram olabiliyor. Hele ki yağmur yağarsa, yağmur suyu çok etki yapıyor palamutun gelişmesinde. Onun için 400 gramlık palamutu 70'e yiyorsak yarın bir hafta sonra 800 gramlık balığı 70'e yiyeceğiz. Bu böyle.
1: Teşekkür ederim.
2: Ben efendim. Teşekkür ederim.
1: Çok sağ olun. Yayın konuğum anlattı aslında. Bu sene balığın senesi. Ağlar denizle buluştu. İlk önce ne bekleniyordu? Palamut, istavrit ve hamsi. Fakat karma bir şekilde artık denizden ağlar çekildi. Her çeşit, her türden balık o ağlara takıldı. İlk mahsullerde tezgahtaki yerini aldı. Bu sene balık senesi deniliyor. Fiyatlar da gayet uygun. Vatandaş bu sene balığa doyacak. Balık yemeyi aman unutmayalım diyelim ki fosfor açısından, folik asit açısından, keza omega 3 açısından da çok değerli bir besinimizden bahsediyoruz. Bizler süreci kameraman arkadaşım Onur Balla aktardık diyelim. Sözü size stüdyoya bırakalım.
0: Neslişah'a teşekkür ederim. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e şöyle bir bakalım. 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde öğretmenlere seslendi. Yeni dönemin heyecanını ve öğretmenlerin taşıdığı sorumluluğu vurguladı bakan.
3: Yıllar geçse de okulun ilk gününe hazırlanmanın, öğrencilerimize kavuşmanın ve hayatımıza yeni katılacak çocuklarla tanışmanın heyecanı hiç eksilmiyor.
4: Milli Eğitim

0: Bakanı Yusuf Tekin'den yeni eğitim öğretim yılı mesajı. Bakan Tekin, Eylül dönemi mesleki çalışma programının başlaması dolayısıyla öğretmenlere ve okul yöneticilerine seslendi. Öğrencilerimize kavuşmanın heyecanı hiç eksilmiyor diyen Tekin, 2026-2027 eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.
1: Gazi Meclisimizin ortak iradesiyle kabul edilen milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunu da bu bakımdan son derece anlamlı buluyoruz.
0: Tekin'in mesajında milli birlik ve beraberlik vurgusu öne çıktı. Bakan Tekin, eğitimin toplumsal bütünlüğü güçlendiren en kalıcı zemin olduğunu belirtti. Çocukların geçmişlerden kuvvet alan, bugünlerini mesuliyetle sahip çıkan ve Türkiye'nin yarınını birlikte kuracak nesiller olarak yetişmesi gerektiğini vurguladı.
1: Her evladımız kendisini bu milletin kıymetli bir ferdi olarak görsün. Arkadaşının kimliğine, inancına, ailesine ve özel hayatına hürmet etsin. Farklılıklarımızı, birbirimizi anlamanın ve müşterek hayatımızı zenginleştirmenin bir vesilesi bilsin.
0: Yeni dönemde okul güvenliği ve dijital bilinç de öncelikli başlıklar arasında olacak. Bakan Tekin, okulun güvenliğinin eğitimin asli şartlarından biri olarak gördüklerini söyledi.
1: Okulun güvenliğini eğitimin asli şartlarından birisi olarak görüyoruz. Okullarımızın ve çevresinin güvenliği konusunda gerekli bütün tedbirlerin eksiksiz uygulanmasını, muhtemel risklerin önceden tespit edilmesini ve en küçük bir ihmal alanının dahi oluşmamasını istiyoruz. Aldığımız tedbirlerin temelinde öğrencilerimizin güvenliğini ve sizlerin mesleki haklarını koruma iradesi bulunuyor.
0: Öğrencilerin doğru bilgiye ulaşması, dijital mahremiyetini koruması ve teknoloji karşısında irade sahibi olması için yeni adımlar atılacağını belirtti.
1: Çocuğu teknolojiden uzak tutmak yerine onun teknoloji karşısında irade sahibi olmasını sağlamaktır.
0: Bakan Tekin, Türkiye Yüzyılı Marif modeliyle yetkin ve erdemli insan hedefini bir kez daha vurguladı. Bilgiyle şahsiyet arasında bağ kuran, düşünen, üreten ve sorumluluk alan nesiller yetiştirilmesinin amaçlandığını söyledi. Bizim marif davamızın nihai hedefi bir evladımızı bu milletin kıymetli bir ferdi olarak yetiştirmektir mesajını verdi.
2: Orada bu etkinlik var çocuklar, o etkinliği yapacağız beraber.
3: Okula ilk adım öğrenciler kadar veliler için de aslında yeni bir başlangıç, yeni bir sınav. Özellikle de okul öncesi 1. ve 5. sınıfa başlayacak öğrenciler için uyum sürecinde ailelerin yaklaşımı çok önemli. Bu süreçteki anahtar noktaları soracak öğrenecek Gülistan Yazbaşı uzman konuğuna. Sözü Gülistan'a verelim.
4: 2026-2027 eğitim öğretim yılı başlamak üzere özellikle mini mini birler ve misafir beşler için uyum haftası söz konusu olacak. Sağlıklı bir eğitim hayatı için sağlıklı bir başlangıç şart. Peki bu başlangıç nasıl yapılabilir? Sorunlara hangi yöntemlerle karşılık verilebilir, çözüm bulunabilir? Detayları konuşacağız. Yanımızda uzman klinik psikolog Ayşe Sena Sarıdoğan Öztürk var. Efendim yayınımıza hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk, merhabalar.
4: Merhaba efendim, çocukların okula ilk başladıkları dönemde veliler nasıl davranmalı? Bu süreç nasıl kolaylaşabilir?
5: Aslında okula uyum sürecinin biraz zaman gerektirdiğini velilerin kabul etmesi gerekiyor. Özellikle birinci sınıflar için. Çocuğun hiç bulunmadığı bir ortamda tanımadığı insanlarla bir arada olmaya, adapte olmaya ihtiyaçları var ve velilerin de buna kaygılı bir tutumla yaklaşmamaları gerekiyor. Özellikle çocukların yanında okula dair kaygılarından bahsetmemeleri daha iyi olur. Alışabilecek mi, nasıl olacak gibi. Her şeyin güzel olacağına dair pozitif bir imaj çizmeleri gerekiyor çocuğa karşı. Ve aslında çocuğun okula alışma sürecinde velinin net olması gerekiyor. Senin duygunu anlayabiliyorum. Şu an endişeleniyorsun, kaygılısın fakat okula gitmen gerekiyor. Seni çok seviyorum deyip vedalaşmayı da çok uzatmadan net bir şekilde ona sevgi göstererek ve duygusunu anlayarak öğretmene teslim edip gitmesi gerekiyor. Eğer veli fazla açıklama yaparsa çocuk daha da kaygılanıp daha da çok ağlama davranışı gösterebiliyor. Bu noktada dediğim gibi velinin de biraz sabırlı ve çocuğa zaman tanıyan bir pozisyonda olması önemli.
4: Yani bu noktada çocuklar ilk haftalarda sorun yaşadığı zaman, ağladığı zaman, okula gitmek istemediği zaman veli daha sakin bir tutumla mı karşılık vermeli?
5: Kesinlikle. Bunların hepsi aslında uyum sürecinin bir parçası. İştahsızlık, ağlama, içe kapanma, keyifsizlik, okula gitmeyi istemediğini ifade etme yine bu uyum sürecinin birer parçası. Hatta bazı çocuklarda regresyon dediğimiz

0: Yemeyebilirler, ağlayabilirler. Bu durumda velilerin daha sakin, daha yapıcı, daha çözüm odaklı davranması ve mutlaka okula gitmeyi teşvik eder şekilde yaklaşması gerekiyor diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Gülistan'a teşekkür ediyoruz. Şimdi sizi Hatay İskenderun'a götüreceğiz. Bir parka. O parkta bir sanat eseri var. Bu sanat eseri sorumsuz bir vatandaş tarafından, bir veya birden fazla vatandaş tarafından oluşturulmuş. Zaten belediye de bu noktaya dikkat çekmek istiyor. Nasıl bir sanat eserinden bahsediyoruz? Buyurun izleyelim.
2: Bu manzaraya bakın. Bu güzelim sahilde bu manzara yakışıyor mu? Sabah geldiğinizde bu pisliği kimse görmüyor. Bu pisliği sadece biz görüyoruz. Temizleyen kardeşlerimiz gözlüyor.
3: Akşam keyifli dakikalar geçirdiler ama giderken çöplerini masanın üstünde bıraktılar. Sabahsa belediye başkanı çöplerini ortada bırakan vatandaşlara işte böyle seslendi.
2: Arkadaşlar, yaklaşık 350 tane temizlik personelimiz var. Değil 350, 350 bin tane temizlik personelimiz olsa bu manzarayı bıraktıktan sonra bu şehrin altından kalkılmaz.
3: Hatay'da İskenderun Belediyesi vatandaşların çöplerini bıraktığı oturma alanının etrafını kapattı. Bunu bir sanat eseri olarak adlandırdı ve herkesin beğenisine sundu.
2: Bu saatten sonra biz İskenderun Belediyesi olarak bir karar aldık. Bu manzarayı 7 gün boyunca İskenderun'daki herkesin görmesini sağlayacağız. Görelim ki akşam bıraktığınızda sabahleyin bu manzarayla karşılaşmak ister misiniz? Bu soruyu herkes vicdanında kendine sorsun.
3: Oturma alanının etrafı kapatılırken dört bir yanına bu sanat eseri İskenderun'umuzu temiz tutmayı beceremeyen bir vatandaşımızın çalışmasıdır. 7 gün boyunca sizin beğeninize sunulmuştur. Sanatçımıza iyi dileklerinizi iletmeyi unutmayın yazılması dikkat çekti.
2: Bir gün sonra geldiklerinde bu manzaradaki alanda oturabilirler mi? Bunu bir kendimize sormamız lazım. Bu uygulamayla belki ceza önlemlerimiz artacak. Belki İskenderun'da hoşlanmadığınız tepkilerle de karşılaşmış olacağız. Ama bu temizlik alışkanlığını bu şehirde kurumsal hale getirene kadar bu mücadeleye devam edeceğiz.
3: İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, çevre temizliği konusunda cezaların caydırıcı olması için artırılacağını belirtti.
2: Yasal olarak normalde çevre kirletmenin cezası Kabahatler Kanunu'na göre 3000 TL'ydi. Biz ilk meclis toplantımızda bunun kararını alıp artık meclisin bize verdiği yetki sınırları içerisinde bu cezayı 10.000 TL ve üzerinde çıkmak istiyoruz. Çünkü insanların cezayla canını yakmak değil ama caydırıcı olması lazım.
1: Normal şartlarda ev kiralanırken ev sahibi ve kiracı sözleşmeyi nasıl yapar? Bir kağıt üzerinde yapar ama o devir artık kapanıyor. Hazine Bakanlığı'nın bir çalışması var. Bundan böyle bütün kira sözleşmeleri e-devlet üzerinden yapılması noktasında, bunun zorunlu hale gelmesi noktasında bir çalışma başlattı bakanlık. Detayları alalım. Söz Eren Coşkun Dili'de.
4: Ev sahibi ve kiracıları ilgilendiren önemli bir düzenlemeden bahsedeceğiz. Tabii alışılagelmiş o kağıtla doldurulan kira sözleşmelerinin yerini artık internet sistemi üzerinden, e-devlet üzerinden doldurulacak sözleşmeler almış olacak ve ilerleyen süreçte de artık bu düzenin de zorunlu hale geleceğini biliyoruz. Şimdi daha fazla detaylı gayrimenkul uzmanı Batuhan Topal'dan alalım. Hoş geldiniz.
5: Hoş gördük Eren Bey. Siz de hoş geldiniz.
4: Teşekkürler Batuhan Bey. Şimdi hep alışmış olduğumuz aslında bir düzen vardı. Birazcık da aslında zorlu ve aslında sıkıntılı bir süreçti bu. Şimdi işleri kolaylaştıracak e-devlet sistemi üzerinden daha pratik hale gelecek bir süreci görüyoruz. Neler var detayında?
5: Şöyle ki Eren Bey, sizin de belirttiğiniz gibi geçmişten bu yana kira sözleşmesi deyince önceleri kalem kağıtla elle doldurulan eski usul sözleşmeler akla geliyordu. Daha sonrasında da biraz daha teknoloji geldikçe artık bilgisayarda hazırlanan ve çıktısı alınıp imza edilen sözleşmeleri görüyorduk, kullanıyorduk. Hala daha kullanıyoruz. Fakat bu sözleşmelerde bir takım sıkıntılar olabiliyor zaman zaman. Ya mülk sahibi şehir dışında olabiliyor, ya kiracı şehir dışında olabiliyor o an için, yahut da kefil istenen durumlarda müteselsil kefilin kendisi yahut eşi şehir dışında olabiliyor. Çünkü kefilin eşinden de imza almamız gerekiyor. Ve bu gibi durumlarda bu 3 kişiyi ve hatta 4 kişiyi aynı masada bir araya getirmek zor olabiliyor, zaman alabiliyor. Bir diğer noktada da yine örneğin hisseli bir gayrimenkulün bir hissedarın kafasına göre kiracıyla anlaştığı yaptığını, bir sözleşme yaptığını ne yazık ki zaman zaman görebiliyoruz. Bu durumda bir hissedar kirayı alıyor ancak diğer hissedarların kiracıdan, bırakın kira almayı, haberinin bile olmadığı durumlar olduğunu görüyoruz. Ve son olarak da tabii dolandırıcılık ne yazık ki gayrimenkul sektöründe zaman zaman haberlerini görüyoruz.

0: görüyoruz. Hiçbir alakası olmayan bir daireyi, hasbelkader anahtarını bir şekilde bulduğu daireyi sanki dairenin sahibiymiş gibi gösterip kiracı adaylarına servis edip onlardan para alan ve sonra ortadan kaybolan insanlar olduğunu, dolandırıcılar olduğunu ne yazık ki görüyoruz. İşte bu sebeple Hazine ve Maliye Bakanlığı E-Devlet üzerinden kira sözleşmesi tesis etmeyi mümkün hale getirdi. Ne zaman? 2024 yılında esasında ilk adım atıldı. Daha sonrasında Mayıs 2025 ile birlikte ikinci fazda devreye girerek daha kapsamlı bir hale getirildi. Şimdi E-Devlet sisteminden kira sözleşmesi işlemleri yazarak sisteme giriyorsunuz ve mülkünüz varsa, o mülkü birine kiralayacaksanız o kira sözleşmesini E-Devlet üzerinden hazırlayabiliyorsunuz. İlave madde eklemek istiyorsanız ilave maddeleri ekleyebiliyorsunuz. Kiracıysanız mülk sahibine diyorsunuz ki hazırlayın, benim E-Devletime düşsün, ben onay vereyim. Artık imza bile yok. Mülk sahibi hazırlıyor, kiracının kimlik bilgilerini giriyor sisteme ve kiracının E-Devletine bildirim düşüyor. Kiracı onay veriyor. Daha sonrasında aynı işlem kefil içinde gerçekleşiyor. Kefil de yine kimlik bilgileri girilen kefile de, kefilin de yine E-Devletine onay düşüyor ve yalnızca tek tıkla kira sözleşmesini tesis etmiş oluyoruz. Örneğin 5 hissedarlı bir dairemiz var. Hissedarlardan biri daireyi kiraya vermek için E-Devlet üzerinden bir kontrat hazırladığı takdirde diğer 4 hissedarın da onayı gerekiyor. Bütün gayrimenkul sahibi hissedarlar onay vermeden kiracının E-Devletine onay ekranı düşmüyor. Yani adım adım Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı sistemde önce gayrimenkul sahiplerinin bilgilendirildiği, daha sonrasında kiracıların ve kiracılara kefil olacak kişilerin ve o kişilerin eşlerinin bilgilendirildiği bir sistemden söz ediyoruz.
1: Peki o zaman sahte dolandırıcılığın veya sahte kira sözleşmelerinin de önüne geçmiş olur mu bu sistem?
0: Kesinlikle bu sistemde bir kere kendi gayrimenkulünüzü kiralayacaksanız E-Devlet'te bu gayrimenkulün tanımlı olması lazım. Başka bir hissedar varsa ona haber verilmiş olması lazım. Ben emlakçıyım diyorsanız da o dairenin kiralama yetkisini almış olmanız lazım. Çünkü Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ikinci fazıyla birlikte devreye aldığı, artık emlakçılar, gayrimenkul danışmanları da kira sözleşmesi E-Devlet üzerinden hazırlayabiliyor. Fakat eğer o gayrimenkulün kiralama yetkisini aldıysa bu sözleşmeyi hazırlayabiliyor. Bu da ben buranın emlakçısıyım kardeşim, versen bana bir kira, bir depozito, bir de hizmet bedeli, ben bir kira sözleşmesi hazırlayacağım deyip sonra ne yazık ki ortadan kaybolan dolandırıcıların da artık insanları dolandırma fırsatını kapatmış oluyor. Bu dolandırıcılığın da önüne geçmiş oluyor.
1: Batuhan Bey, çok teşekkür ederiz. Aslında uyarılarda da bulunduğu gibi Gayrimenkul Uzmanı Batuhan Topal'ın, artık sistem E-Devlet üzerinden işleyeceği için çok daha güvenilir ve resmi bir hal almış olacak. Bir yandan da hem ev sahiplerinin hem de kiracıların işini büyük ölçüde kolaylaştırmış olacak diyelim ve sözü stüdyoya bırakalım.
2: Eren'e teşekkür ediyoruz. Piyasaların gözü Ağustos ayı enflasyon verilerine çevrildi. Anadolu Ajansı Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne bakıldığında ekonomistler Ağustos ayında TÜFE'nin 1,86 artmasını bekliyor. Yine bu beklentilere göre yıllık enflasyon %31,75'ten %31,52'ye gerilerken yıl sonu enflasyon tahmini ise %24,49 olarak öne çıkıyor.
3: Anadolu Ajansı Finans'ın Ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ekonomistlerin yılın 8. ay için enflasyon beklentisi %1,25 ile %2,10 aralığında yer aldı. Ankete katılan ekonomistlerin beklentilerinin ortalaması ise %1,86 oldu. Yıllık enflasyonun da %31,52'ye gerileyeceği öngörülüyor. Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması %29,49 olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu 3 Eylül Perşembe günü saat 10'da enflasyon verisini açıklayacak. Temmuz ayında aylık enflasyon %1,78, yıllık enflasyon ise %31,75 seviyesinde gerçekleşmişti. Ağustos ayı enflasyonunun açıklanmasıyla konut ve iş yerlerine yapılacak tavan zam oranı da belli olacak. Kira artış üst sınırı her ay açıklanan 12 aylık TÜFE ortalamasına göre belirleniyor. Ev ve iş yeri sahipleri bu

0: liranın üzerinde zam yapamayacak.
1: Troya'nın hikayesi. İtalya'nın Roma kentinde düzenlenen sergide 2 milyonu aşkın ziyaretçiyle buluştu. Türkiye-İtalya işbirliğiyle 300'ün üzerinde eser meraklılarına ulaştı.
2: Bir araya geldi. Troya ve Roma, Antik Akdeniz'in mitleri, efsaneleri ve hikayeleri meraklılarına ulaştı. Troya'nın hikayesi Roma'da düzenlenen sergide 2 milyonu aşkın ziyaretçiyle buluştu. Sergi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İtalya Kültür Bakanlığı arasında yürütülen kültürel işbirliği projeleri kapsamında hazırlandı. Serginin açılışı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve İtalya Kültür Bakanı tarafından 11 Haziran'da özel bir törenle gerçekleştirildi. Sergide Troya Savaşı, dönemin Anadolu'sunun siyasi ortamı, Homeros'un İlyada adlı eserinde geçen hikaye ve mitler, Roma'nın kurucularının Anadolu'lu olması konu ediliyor. Sergide 221'i Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müzelerden olmak üzere İtalya ve Vatikan müzelerinden sağlanan eserlerle birlikte 300'ün üzerinde eser yer alıyor. Troya ve Roma arasındaki tarihsel ve mitolojik bağlar farklı eserler üzerinden anlatılıyor. Sergi 18 Ekim 2026 tarihine kadar gösterimde kalacak.
1: Moderatörde ilk saat dilimini noktalayalım. Ara veriyoruz. Saat başında buradayız.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Şimdi 500 milibar seviyesine çıkıyoruz hemen yukarıya doğru. Havanın nasıl olduğunu anlayabilmek adına yukarı atmosfere bir bakıyoruz. Çünkü batı bölgeler yüksek basınç alanı etkisinde, antisiklon etkisine girmiş durumda. Doğuda ise oluk etkisi hala devam ediyor. Kısa süreli lokal gök gürültülü sağanaklar tabii Türkiye'nin doğu bölgesinde, Doğu Karadeniz'de, Doğu Anadolu'da, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan, Iğdır, Van çevresinde, Muş, Bitlis'te hava yağmurlu olacak. Onun dışında diğer bölgeler parçalı bulutlu. Yağışın görüldüğü yerlerde de en fazla 20 kilo, 5 kilo ile 20 kilo arasında değişen sağanaklar bekliyoruz. Gök gürültülü sağanaklar. Onun dışında diğer bölgelerde bolca güneş bizimle birlikte, sıcak alarm giderek yükseliyor. Sıcak alarm verilen illerin sayısı artıyor. Şiddeti de artıyor olacak. Bugün yaklaşık 11 ilde sıcak alarm var. Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Denizli, Antalya, Adana, Kahramanmaraş, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman çevresinde. Ve Aydın'da 39 derece olacak gölgede günün en sıcak saatinde termometrelerin gösterdiği rakam. Yüksek bir rakam. Güneş altında çok daha fazla hissedersiniz. O yüzden saat 11-16 aralığı kritik. Açık alanda güneş altında uzun vakit geçirmemenizi tavsiye ediyorum. Yaşlılar, çocuklar biraz daha dezavantajlı biliyorsunuz. Böyle günlerde onların kendisini biraz daha koruması gerekiyor. Öğlen güneşine dikkat, 11-16 aralığı hala kritik. Tabii aslında takvim hesabına baktığımızda sonbahar başladı. Bugün 1 Eylül ama atmosfere baktığımızda sonuç öyle değil. Hala sıcaklık Ağustos normallerinin üzerinde şu anda Eylül ayında.

Ağustos normallerinin üzerinde rakamlarla başlıyoruz ve daha da yükselecek. Eylül'ün ilk birkaç günü normallerin oldukça üzerinde sıcak geçecek. Sonrasında hafif bir iniş eğilimi olacak. Birazdan detaylı anlatacağım. Şimdi yarının tablosuna baktığımızda Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan ve Kars'ta hava yağmurlu geçecek. Diğer bölgeler parçalı, az bulutlu ve açık geçiyor olacak. Trakya'da, Ege'de, Akdeniz'de, Güneydoğu Anadolu'da sıcak alarm aynı şekilde devam edecek. Yarın 17 ilde haftanın en sıcak günü olacak gibi görünüyor çarşamba. Yaklaşık 17 ilde sıcak alarm verilecek. Edirne, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Denizli, Osmaniye, Adana, Kahramanmaraş çevresi, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Siirt'te termometreler 35 derecenin üzerini gösteriyor olacak. Aydın'da 40 dereceyi gösterecek. Gölgede günün en sıcak saatinde Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan ve Kars çevresinde ise çok kısa süreli hafif sağanaklar görülecek. Sonrasında Perşembe günü Ordu, Giresun, Trabzon, Rize'de hafif yağmur görülecek. Diğer bölgelerde yine bolca güneş bizimle birlikte olacak. Yaklaşık 16 ilde sıcak alarm devam edecek. Sonrasında Cuma günü işler değişiyor. Neden? 500 milibar seviyesinde oluk etkisinde kalacak Türkiye. Sıcaklık azalacak, konvektif hareket artacak, gök gürültülü sağanaklar başlıyor, rüzgar kuvvetlenecek. Marmara, İç Ege, Göller yöresi, İç Anadolu'nun batısı ve Karadeniz bölgesi Cuma günü yağmurlu olacak. Gök gürültülü sağanaklar şeklinde yağış görülecek. Belli alanlarda mikro ölçekli şiddetli sağanaklar görülebilir. Cuma günü de Marmara'nın doğusu, Karadeniz bölgesi, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun kuzey kesiminde hava yine yağmurlu geçecek. Hava sıcaklığı şu an 30-31 derece bandında. Cuma günü serinleme ile birlikte İstanbul 25 dereceye inecek. 5-6 derecelik bir soğuma bizi bekliyor. Tabii ki böyle dalgalanmalar bizim bağışıklığımızı düşürebilir, bizi virüslere açık hale getirebilir. Aman dikkat diyelim. Şimdiden Cuma ve Cumartesi günü serin ve yağışlı havaya göre planlama ayarlayın diyerek hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim. İstanbul'la başlayalım. İstanbul parçalı bulutlu. Yarın ve Perşembe günü de hava yine parçalı bulutlu olacak. Hava sıcaklığı özellikle Perşembe günü 1-2 derece azalacak. Bağıl nemle birleşince yaklaşık 1 derece daha fazla hissediyoruz. Bunu da unutmayalım diyerek Ankara'ya bakalım. Ankara az bulutlu. Yarın ve Perşembe günü hava az bulutlu ve açık olacak. Hava sıcaklığı başkentte şimdilik yükseliyor. Ankara hafta sonu serinleyecek. Son olarak İzmir'de sıcak alarm devam ediyor. Termometre 35'i gösteriyor bugün. Yarın 36 dereceye çıkacak. Sonrasında Perşembe günü sıcaklık 34 dereceye gerileyecek ama hava güneşli ve açık geçiyor olacak. Hafta sonu Cumartesi günü de yine aynı seyirde devam edecek gibi görünüyor İzmir'de. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

Doğru olanı dosdoğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevi. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Acet ve Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Dr. İsmail Kapan, gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20.45'te 24'te.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulmasına yönelik olarak çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
2: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
5: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Tekrar merhaba, ara bitti. Saatlerimiz 14'ü gösteriyor. Ben Helin Aslan. İkinci saate başlıyoruz moderatörde. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki gemi faciasındaki 20 kişi arama çalışmaları devam ediyor. Bugün robotik dalış yapılacağını dün haberlerini vermişti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve TCG Işın gemisinin bölgede olduğunu biliyoruz. Mehmetcan da bugün muhabirimiz o gemiden yayın gerçekleştirmişti. Şimdi biz bir kez daha bir Mehmetcan'a dönelim bakalım. O arama kurtarma robotik anlamda arama kurtarma robotik dalış gerçekleşti mi? Hazırlıklar ne alemde? Öğrenelim, sözü Mehmetcan'a verelim. Mehmetcan merhaba, seni dinliyoruz.
1: Evet Elin Aslan, aslında TCG Işın'dan bahsetmeden önce, dakikalar önce burada hareketli anlar yaşandı. Peki neler yaşandı, hemen onları özetlemek istiyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman kayıp yakınlarıyla bir araya geldi ve buradaki kişilere bazı bilgiler verdi. Sürecin biraz ağır ilerleyeceğini belirtti Cumhurbaşkanı Erhürman ve özellikle Türkiye'den gönderilen TCG Işın gemisinden bahsetti ve Türkiye'den bir geminin daha gönderildiğini söyledi. Tabii ki de bu gönderilen iki gemide kapsamlı ve sismik cihazları olan, sonar cihazları bulunan iki gemiden bahsediyoruz. Aslında bizler bir önceki yayınımızı TCG Işın gemisinden yapmıştık. Kameraman arkadaşım Ali Maçalacı ile birlikte ve bizler o gemide yapmış olduğumuz yayında gemide kullanılan sismik cihazların bir kısmını ekranlarımıza taşımıştık.

0: İşte tabii ki de o sismik cihazlardan bir tanesi de ROV cihazıydı. ROV cihazı su altı arama arama çalışması gerçekleştirilen ve uzaktan kumandayla yönetilebilen bir robot diyebiliriz sizlere. Bu robotun 1000 metre menzili olduğunu ve 135 kilograma kadar da ağırlık taşıma kapasitesinin olduğunu sizlere söyleyelim. Gemi batığı yaklaşık olarak 500 metreyi aşkın bir noktada. Yani geminin enkazı 500 metreyi aşkın bir noktadaydı. TCG Işın gemisindeki sismik cihazlarla yapılan taramalarla geminin enkazına rastlanılacak. Girne açıklarında TCG Işın gemisi şu anda çalışma faaliyetlerini sürdürdüğünü sizlere söyleyebiliriz. Tabii ki de Deniz Birlikleri Komutanlığı'nda Erhürman, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erhürman bu noktada komutanlarla bilgi alışverişi sağlıyor ve dakikalar sonra bizler onun TCG Işın gemisine ilerlemesini, TCG Işın gemisindeki çalışmaları yakından takip etmesini bekliyoruz. Tabii zaman zaman bu noktada ailelerin de tansiyonu yükseldiğini söyleyebiliriz. Bu noktadaki tansiyon bir hayli yükseliyor ve o anları da ekranlarımıza getirmek istiyorum. Kameraman arkadaşım Ali Maçalıcı'dan rica edeceğim ve zaman zaman kayıp yakınları bu noktada fenalaşabiliyor ve bu noktada sağlık ekiplerinin de bulunduğunu sizlere söyleyebiliriz. 8 kişinin hayatını kaybettiği, 239 kişinin kurtarıldığı, 20 kişinin ise kaybolduğu bir faciadan bahsediyoruz. Facia diyoruz çünkü hala denizde 20 kişi var. 8 kişi de hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin Türk vatandaşı olduğunu sizlere söyleyelim. Hayatını kaybedenlerin kimlik bilgileri de açıklandı ve onların 8'inin de Türk vatandaşının olduğunu sizlere belirtebiliriz. Helin Aslan, görmüş olduğunuz gibi zaman zaman bulunduğumuz noktada tansiyon da yükseliyor. Sözlerimizi toparlayacak olursak TCG Işın gemisi çalışma faaliyetlerini sürdürüyor. Tabii ki de sadece açık denizde TCG Işın gemisi bulunmuyor. Botlar, sahil güvenlik botları, gemiler, uçaklar ve helikopterler de 20 kayıp kişiyi aramak için arama kurtarma çalışmalarını kesintisiz bir şekilde sürdürüyor diyelim. Ve bizim Girne'den aktaracaklarımız bu kadardı diyerek sözü size bırakalım Elin Aslan.
1: Mehmetcan, teşekkür ediyoruz verdiğim bilgiler için. Acının o çok en yoğun olduğu noktadan Mehmetcan karşımızdaydı. Aileler gelecek haberi bekliyor. Bu saatten sonra artık kimsenin bir umudu yok ama hiç değilse yakınlarının bir toprağı olsun istiyor insanlar. Dolayısıyla bu çalışmalardan gelecek haberleri bekliyorlar. Korkunç bir facia. Şimdi biz anlatmaya devam edelim. Gelişmeler oldukça Mehmetcan'a zaten döneriz. O çalışma başladığı takdirde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şöyle bir bakalım. Şangay İşbirliği Örgütü Liderler Zirvesi'ndeki katılımcılara, liderlere hitap etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Gündeminde pek çok başlık vardı. Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'na dikkat çekti. İsrail'in saldırganlığının durdurulması gerektiğini söyledi. Bir de Erdoğan Antalya'da yapılacak iklim zirvesine liderleri davet etti.
2: Yükselen bir yıldız olarak gördüğümüz Şangay İşbirliği Teşkilatı ile her alanda işbirliğimizi ilerletmenin gayreti içinde olacağız.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'ten bu mesajı verdi. Şangay İşbirliği Örgütü zirvesinde liderlere hitap etti.
2: Şangay İşbirliği Teşkilatı her şeyden evvel bizim bölgesel sahiplenmeyi merkeze alan çok boyutlu dış politikamızla örtüşen bir yapıya sahiptir.
3: Zirveye dönem başkanı Kırgızistan'ın başkenti Bişkek ev sahipliği yaptı. Erdoğan pazartesi günü gitti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile bir araya geldi. Zirveyle eş zamanlı olarak başlayan 6. Dünya Göçebe Oyunları'nın açılışına katıldı. Zirvenin resmi programı ise ertesi gündü. Cumhurbaşkanı, Kırgızistan lideri Japarov tarafından kapıda karşılandı. Erdoğan ilk olarak Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü. İki devlet, tek millet anlayışının her alanda daha da derinleştirilmesi konuşuldu. Erdoğan daha sonra diğer liderlerle birlikte aile fotoğrafı çektirdi. Öğle yemeğinden sonra oturuma geçildi. Şangay İşbirliği Örgütü 25. yılında. Çeyrek asırda büyük oranda genişleyen platform, dünya nüfusunun %40'ından fazlasını, küresel gayri safi yurt içi hasılanın da yaklaşık dörtte birini temsil ediyor.

0: Bişkek'teki zirvede 25 yıllık kazanımları değerlendirmeye ve gelecek hedeflerini belirlemeye odaklanıldı. Bu kapsamda Bişkek Deklarasyonu da imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise çatışmalara diyalogla çözüm vurgusunu sürdürdü.
1: Türkiye olarak etrafımızda yaşanan çatışmaların diyalog ve diplomasi yoluyla çözüme kavuşturulması için sorumluluk alıyor. Bölgemizde birlikte tüm dünyada barış için, huzur ve istikrar için çalışmaya devam ediyoruz.
0: Erdoğan çok kutuplu dünyanın inşasına özellikle vurgu yaptı. Şangay İşbirliği Örgütü'nü bu konuda önemsediklerini belirtti ve Suudi Arabistan ve Pakistan'la yapılan Mekke Savunma İttifakı'na değindi.
1: Mekke Savunma İttifakı bölgesel sahiplenme ve kolektif caydırıcılık temelinde bölge ve dünya barışına, istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır.
0: Cumhurbaşkanı İsrail'i de özellikle gündeme getirdi.
1: Barışı konuşurken İsrail'in saldırıları nedeniyle çoğu çocuk ve kadın, 74 bin insanın hayatını kaybettiği Gazze'yi ve Lübnan'ı unutmamalıyız. Bu saldırgan politikanın bedelini tüm bölgemiz ödemektedir.
0: Erdoğan, Hazar geçişli orta koridorun Çin'in kuşak ve yol girişimiyle daha da güçlü şekilde entegre edilmesini istedi. Ayrıca tüm insanlığın en büyük sorunlarından biri olan iklim değişikliğine vurgu yaptı. Türkiye'nin güçlü çabalarını hatırlattı, Antalya'daki zirveye dikkati çekti.
1: 11-12 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da COP31 zirvesine ev sahipliği yapacağız. Bu önemli zirvede siz değerli dostlarımızı da aramızda görmekten büyük bir memnuniyet duyacağımızı ifade etmek isterim.
2: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği mesajlar böyleydi. Şimdi çatışmaların diyalogla çözümü ve barış için mücadele ediyoruz diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve aslında çatışmanın olduğu bir diğer nokta ve barış için uzunca bir süredir mücadele verilen bir diğer noktaysa Rusya-Ukrayna. Ve bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Putin'in de bir görüşme yapması bekleniyordu. Saat 13.30 gibi bu görüşmenin yapılacağından bahsediliyordu ama henüz görüşmenin başladığına dair bir haber gelmedi. Ancak tabii önce bu görüşmenin içeriğiyle biraz başlamak gerekiyor. Elbette ki Ukrayna-Rusya savaşı iki lider arasında, Erdoğan-Putin arasında ele alınacaktır ama bunun ötesinde iki lider acaba hangi başlıkları görüşebilirler? Mesela benim ilk aklıma gelen, ki Melik Yiğiter'le de bir önceki saat dilimimizde görüşmüştük, S-400 meselesi. Malum F-35'ler konusunda Türkiye'nin önünde bir engel. S-400'ü Rusya'dan almıştı Türkiye vakti zamanında. Şimdi bunun başka bir ülkeye verilebilmesi ihtimali üzerinde duruluyordu ama bu da aldığınız ülkeden, yani Rusya'dan bağımsız böyle bir karar veremiyorsunuz. Dolayısıyla bu S-400 meselesi çözülecekse Rusya ile beraber el birliğiyle çözülmesi gerekiyor. Acaba iki lider arasında bu konu görüşülebilir mi? Bu konu iki lider arasında nasıl bir çözüme kavuşabilir? Buradan başlayalım, ardından Rusya-Ukrayna savaşına da girelim. Malum bölgeye ve Türkiye'yi yakından ilgilendiren bir savaş. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Can Türk Caner ve Star gazetesi yazarı akademisyen doktor Filiz Katman bizimle birlikte. Can Türk hocam, Filiz hocam, merhabalar, hoş geldiniz.
3: Merhabalar, hoş bulduk, iyi yayınlar.
4: Hoş bulduk.
2: Şimdi hemen Filiz hocam sizinle başlayalım. Erdoğan-Putin görüşmesi, henüz görüşmenin başladığına dair bir bilgi gelmedi. Ama o görüşmenin gerçekleşmesini bekliyoruz. İki liderin hangi başlıkları ele almasını bekliyorsunuz? S-400 meselesi iki lider arasında görüşülür mü? Ve bu mesele Türkiye-Rusya arasında, Erdoğan-Putin arasında nasıl bir çözüme kavuşabilir sizce? Nasıl bir çözüm bulur?
4: Tabii gündem çok yoğun. Sizin de ifade ettiğiniz üzere birden fazla başlık var müzakere edilmesi gereken. Tabii iki ülkenin ilişkilerine baktığımız zaman çok önemli dönemlerden, kriz anlarından sağ çıkabilmiş bir ilişki modelinden bahsediyoruz. Ve iki lider arasında bir güven bağı var. Bu çok önemlidir ülkeler arasındaki ilişkilerde. Güven zemininin tesis edilmesi önemlidir. Yakın dönemde tabii Karadeniz'de bir takım saldırı eylemlerinin gerçekleştirilmiş olması ve bu konuda Dışişleri Bakanlığı'nın bir notası da var biliyorsunuz. Bu Karadeniz'deki güvenlik tabii birinci meselelerden bir tanesi. Kıyıdaş ülke olduğumuz için gündeme gelmesi olası unsurlardan bir tanesi. Ve tabii ki Türkiye-Rusya ilişkileri dediğimiz zaman enerji ikinci başlık. Akkuyu nükleer santralinde elektrik üretimiyle ilgili önemli bir faza geçilmesi söz konusu. Bu yönde bir açıklama var. Bunlar tabii ilişkiyi güçlendiren unsurlar. Ve tabii ki sizin de ifade ettiğiniz üzere iki ülke arasındaki güvenlik ilişkisinde bir S-400 mevzu var. Ancak şunu belki hatırlatmak gerekiyor. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump'ın iktidarda bulunması bu mevzuda belki olası bir Demokrat Parti'den bir başkan olması durumunda veya başka bir Cumhuriyetçi Parti'den başkanın iktidarda bulunması arasında kesinlikle bir fark olacaktır. Putin ile Trump arasındaki ilişki modelini de biliyoruz. Sürekli görüştüklerini de biliyoruz. Dolayısıyla bu S-400 konusunda daha demin yakalanma olasılığının arttığı bir dönemdeyiz. Ve tabii ki aslında üç ülkede ilgilendiren konulardan bir tanesi de Suriye ve İran mevzu. Suriye'ye ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor ama İsrail'in bu saldırgan asmane tavrı yine Rusya'nın da Suriye'deki varlığını düşündüğümüz zaman iki ülkenin konuşma gündemleri arasında her zaman bulunmuştur. Ve tabii ki İran üçlü bir mekanizma vardı hatırlayacak olursanız. Bu üç ülkenin beraber bir süreç yönetimi vardı. Şu anda İran'da yaşanan 2025 Haziran'ından beri bir durup bir tekrar başlayan süreçte de iki ülkenin ortak bir zeminde İran'a destek anlamında ve bölgede bir istikrar sağlanması hasebiyle hem Suriye hem İran mevzu önemli unsurlardan bir tanesi. Tabii İran Rusya için ayrı bir önemde. Çünkü siz biraz önce ifade ettiniz Sayın Cumhurbaşkanı, Orta Koridor'un Çin'in tek kuşak tek yol girişimiyle entegre edilmesinden bahsetti. Ancak Rusya Federasyonu'nun İran üzerinden geçen bir hattı daha var. Kuzey-Güney Karayolu hattı var. Uluslararası. Bu da yakın dönemde hatırlayacak olursak Hazar Denizi'nde Ukrayna'nın İran menşeli gemilere saldırısı söz konusuydu. İddiası da şuydu, Rusya'dan İran'a bir silah sevkiyatı yapıldığı konusunda ve tabii ki Zengezur mevzu. Bu bütün bu mevzuları bir arada düşündüğümüz zaman iki ülkenin daha önce sergilediği sorumlu ve bölge sorunlarına beraber hareket etme unsurunun daha da ihtiyacının arttığı bir dönemdeyiz. Çünkü şu anda İsrail'in gerçekten çok saldırgan bir siyaseti var. İsrail dediğimiz zaman Doğu Akdeniz dediğimiz zaman Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle yakın dönemde İsrail'in geliştirmeye çalıştığı hatta köyleri, mahalleleri satın alma gibi bir takım hamleleriyle daha yeni bir faza geçtiği bir dönemde Rusya'nın da burada çıkarları olduğunu hatırlatmak gerekiyor. Yine gündem maddelerinden bir tanesinin de bu olduğunu söyleyebiliriz ve tabii ki Şangay İşbirliği Örgütü ile beraber Türkiye'nin BRICS Plus taki süreci, oradaki yaşanan gelişmeler, Türkiye'nin yönünün aynı Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadesinde olduğu gibi bütün yönleri de bir araya gelen bir siyaset. Bugüne kadar hep doğuyla ilişkiler, batıyla ilişkiler dendi. Ancak benim de bu yöndeki görüşüm 360 derece bir siyaset olması gerekiyor. Ve bu anlamda da Türkiye'nin ortak zeminde tabii ki her konuda %100 aynı yöne bakmak mümkün değil. Ulusal çıkarların belli noktalarda ayrışması söz konusu. Ancak hem Rusya Federasyonu hem Türkiye bu konuda karşı tarafın kendi ulusal çıkarlarını gözeten bir ve bunu dikkate alan bir siyaset izleme konusunda örnek bir ilişki modeli geliştiriyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde pek çok konu başlığının ele alınması gerekiyor. İfade ettiğim üzere çok önemli dönemlerden bu tür görüşmelerin yapılması yapılabiliyor olması, liderler seviyesinde yapılması, dünyanın istikrara kavuşması, bu kadar fazla istikrarsızlık isteyen ülkenin yanında istikrar için uğraşan ülkelerin bulunması çok önemli.
2: Peki hemen Can Türk hocama da döneyim. Hocam, Erdoğan-Putin görüşmesinin hangi başlıklar üzerinden ilerlemesini bekliyorsunuz ve S-400 meselesi, iki lider arasındaki samimiyeti de Filiz hocam

0: da az önce dikkat çekti. Yani dış politikada, ilişkilerde liderlerin uyumu bu noktada önemlidir dedi. S-400 meselesi konusunda nasıl bir yol alınabilir sizce?
1: Şimdi S-400 meselesi konusunda tabii yani bu işin bir de F-35 boyutu var.
0: Evet.
1: Yani S-400'leri verdikten sonra F-35'ler eğer, hani Türkiye bu konuda biraz garanti istiyor, işin doğrusu bu Elinan. Eğer Türkiye'ye F-35 programına dönüleceğine dair net bir bilgi, net bir yani kabul veya ne bileyim bir garanti verilmişse S-400'ler meselesini bir şekilde aktarmak kolay. Tabii bu
0: nasıl olabilir mesela
1: Belarus,
0: hocam? Bir ülkeye, başka
1: Belarus
0: bir ülkeye vermekten. Evet.
1: Belarus aklıma geliyor. Muhtemelen de öyle bir yere verilecektir. Yani ben Azerbaycan'a da verileceğini düşünmüyorum. Belarus'a verilebilir. Belirli bir bedel karşılığında. Bunun dışında Rusya'nın işaret ettiği bir yere verilebilir. Yani o noktada veya Rusya geri alabilir. Veya sökülebilir, imha edilebilir. Seçenekler çok. Ama ben büyük ihtimalle Belarus'a doğru kaydırılacağını düşünüyorum. Zaman zaman basında da Azerbaycan falan deniyor ama ben Rusya'nın bunu tercih edeceğini düşünmüyorum. Yani o noktada çünkü yani sistem yani Azerbaycan'a verildiği andan itibaren tekrar Rusya'ya karşı kullanılma ihtimali yüksek olacaktır. Bu aralar pek hani Rusya ile Azerbaycan'ın arasında limoni. Ama büyük ihtimalle Belarus'a verilir veya geri alınır. Yani bu iki seçenek üzerinde duruyorum ben. Bunun dışında asıl yani Sayın Cumhurbaşkanı ile Putin'in arasındaki konuşma, hocamın da belirttiği gibi daha çok Ukrayna Savaşı üzerine odaklanacağını düşünüyorum. Çünkü Amerikan basınında zaman zaman Türkiye'nin Ukrayna'ya mühimmat sattığı yönünde haberler geliyor. Ve bu mühimmatların da Rusya'yı rahatsız ettiği yönünde haberler geliyor. Tabii bununla beraber Ukrayna'nın Karadeniz'de işte Türk gemilerini vurması meselesi var.
0: Evet.
1: Yani biraz bölgede, biz bölgeye hani son zamanlarda biraz uzak kaldık. Bununla ilgili bir takım süreçlerin gerçekleşeceğini düşünüyorum. Özellikle Putin, yani Sayın Cumhurbaşkanı neredeyse Batı dünyasında tek konuşabildiği lider. Özellikle Putin'in İngiltere'ye, Ukrayna'ya vermiş olduğu o füze sistemleriyle ilgili mesajlarının iletileceğini düşünüyorum. Yani Sayın Cumhurbaşkanı ile Putin arasındaki görüşme belki yani bizim kendi açımızdan yani bu zirvenin en önemli görüşmesidir bana göre. Yani pek çok parametreden. Çünkü meselenin içerisinde İran savaşı da var. Doğu Akdeniz'de yükselen bir gerilim var. Özellikle Rusya'nın Suriye'deki limanları ve hava üssü var. Bu mesele görüşülecektir. Yani o noktada hayli bir görüşme şeyleri var. Yekunu var. Tabii şöyle düşünelim Elin Hanım. Şimdi liderler bütün sorunları çözmez. Liderlerin görüşmesi demek, yani belirli konularda veya bir konuda ya da belirli konularda alt kademede diplomatların ve dışişleri bakanlarının uzun süren teknik görüşmeleri anlamına gelir. Yani liderler bir saat görüşür, başlıkları belirlerler. Orada bir uzlaşı çıkmaz eğer ilk defa görüşüyorlarsa. Genelde alt teknik ekip, dışişleri diplomasi, askeri ekipler uzun uzun görüşürler. Bu bağlamda belirli başlıklar, yani başlıklarımız çok Rusya'yla ama bununla beraber hani daha çok teknik alt düzeydeki başlıklar açılacağı için ve görüşmeler uzun süreceği için, yani belirli bir plan dahilinde yürütüleceği için, bu bağlamda başlıkların da hani her iki ülkeyi de bölgeyi de ilgilendiren önemli majör konularda olması gerekiyor. İşte S-400 bunlardan biri, sizin belirttiğiniz gibi. Ukrayna-Rusya savaşı, Karadeniz güvenliği, Suriye meselesi, Amerika-İran meselesi, özellikle Amerika'nın İran'a yönelik olarak başlattığı ekonomik D-Day projesinin meselenin bir de Rusya boyutu var, Türkiye boyutu var. Bunlarla ilgili bir görüşme olacağını düşünüyorum.
0: Evet.
1: Bir anlamda Putin özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın Batı'yla

0: batılı liderlerle olan ilişkilerinde bir koridor olarak, bir aracı olarak kullanmayı istiyor. Türkiye de buna şey yapıyor. Yani Türkiye'de Rusya ile Batı arasında bir köprü olma vazifesini yürütüyor.
1: Bu arada fotoğraf karesi geldi ekrana. Cumhurbaşkanı Erdoğan, evet, Kırgızistan Cumhurbaşkanı ile görüştüğü anlara dair fotoğraf kareleri şu an ekrana yansıyor. Şimdi biz konuşmaya devam edelim. Filiz Hocam, 5. yılında artık savaş, Rusya-Ukrayna savaşı. Aslında ilk bu savaş başladığında Türkiye'de kurulan masayla birlikte bir umutlar yeşermişti ama sonrasında beklenen noktaya varılamamıştı maalesef ki. Peki 5. yılında savaşı bitirecek bir anlaşma sizce ufukta var mı? Türkiye arabuluculuğuyla bu barış masası acaba bir kez daha kurulur mu? Ne dersiniz Filiz Hocam? Savaşın gidişatını nasıl görüyorsunuz?
2: Bir yakın dönemde çok daha farklı bir boyuta evrildi Rusya ile Ukrayna arasında süregelen süreç. Özellikle bu insansız hava araçların kullanılmasıyla birlikte çok stratejik diyebileceğimiz noktalar hedef alınmaya başlandı her iki tarafta da. Hatta Rusya tarafında ciddi bir yakıt krizine varacak kadar stratejik petrol rafinerileri ve bu güzergah, yani transit hatların hedef alındığı bir süreç. Tabii bu Ukrayna'nın açıklaması, özellikle bunun planlı bir şekilde stratejik olarak bu noktaların seçildiği ifadesi vardı. Hı-hı. Buna karşılık olarak da geçenlerde işte gerçekten çok binli sayılarda bir insansız hava aracı saldırısı Rusya tarafından Ukrayna'ya geldi. Ve yine geçtiğimiz günlerde basına yansıyan bir haber, Rusya Federasyonu içerisinde eğitim gören öğrencilere bir tür bu anlamda da bir savunma eğitiminin verilmesi, biz aslında Rusya Federasyonu'nun bu noktada başka bir şey hazırlandığını söylüyor ki
1: neye hazırlandığını söylüyor
2: dile getiriyor.
1: Hocam
2: 2029-2030 itibariyle Rusya Federasyonu'nun Avrupa ülkelerine saldırabilme kapasitesine sahip olacağını ve bunun da bir an önce engellenmesi gerektiğine dair Almanya'nın çok ciddi uyarıları var ve NATO içerisinde bu yönde tatbikatlar yapıldığı söyleniyor. Bir takım hazırlıkların yapıldığı söyleniyor. Aslında Ukrayna'da süregelen sürecin hala devam ediyor olmasının bir tür böyle bir ön cephe, Rusya Federasyonu'nu burada tutarak bu Almanya'nın işaret ettiği 2029-2030 takvimini daha da öteye itmek ve Rusya Federasyonu'nu hem yıpratmak hem de Avrupa'nın hazırlık düzeyini artırma olduğu yönünde ifadeler var. Yine İngiltere'nin biraz önce siz de ifade ettiğiniz, Canlı Hocam da ifade ettiler, İngiltere'nin sağlamış olduğu bu, Ukrayna'ya sağlamış olduğu mühimmat desteği ve farklı destekler aslında kendilerinin bir anlamda hem hazırlıklarını daha iyi bir seviyeye getirmek hem de Rusya Federasyonu'nu yıpratmak üzerine kurulmuş gibi görülüyor. Dolayısıyla her iki taraftan şu anda böyle bir sinyal yok. Hatta sahadaki gerçeklikler bize bunun tam tersi bir yöne doğru iki ülkenin hazırlığını yaptığını söylüyor. Tabii şunu da söylemek gerekiyor. Bu işlerde bir lojistik, tedarik, finansal destek hattı çok önemli. Bu işin sürdürülebilirliği net bir şekilde bu hattınızın ne kadar güçlü olduğuyla alakalı. Yakın dönemde özellikle stratejik noktaların hedef alındığı bir saldırı düzeyine geçilmiş olması bu yönde de karşı tarafı bir anlamda diz çöktürmek ve farklı bir noktaya çekme hedefini gösteriyor. Ancak bu destek anlamında bu desteğin kesilmesi şartı var. Amerika Birleşik Devletleri tarafında bu noktada bir gerileme var Ukrayna'ya destek anlamında. Ancak Avrupa ülkeleri ve İngiltere özellikle kendilerinin kendilerine cephe açılmaması için bu cepheyi mümkün olduğunca sürdürülmesi gerektiği gibi bir görüşe sahiplenmiş gibi görünüyor. Rusya Federasyonu da gerek Kuzey Kore ile gerek İran'la gerekse farklı ülkeler Çin'le yaptığı görüşmelerle burada o bahsettiğimiz tedarik anlamında desteğini o anlamda sürdürülebilir hale getirmeye çalışıyor. Türkiye ise bu noktada tabii dört bir tarafımız ateşle çevrili olduğu için bu noktada en çok zarar görme ihtimali, riski bulunan ülkelerden bir tanesi olduğumuz için, yani Karadeniz'de biz artık bunu fiziki olarak yaşar hale geldik. Gemilerimiz hedef alınıyor. Bizi sürece çekmeye çalışan bir Ukrayna görüyoruz. Bu noktada Türkiye'nin kararlı duruşu ve Rusya Federasyonu'yla her düzeyde görüşmesi çok önemli. Ateşin yayılmasının durulması için Türkiye'nin bu tür girişimleri önemli. Ancak sahadaki gerçeklik bize farklı bir resim çiziyor ne yazık ki.
1: Filiz Hocam, dediniz ki 2029-2030'da Avrupa ülkelerine saldırı kapasitesine Rusya sahip olacak. Batılı istihbarat kurumlarına göre de Rusya, Ukrayna'nın müttefiklerine yönelik hibrit savaş ve özellikle de sabotaj faaliyetlerini artırabileceği söyleniyor. İşte Avrupa'dan Ukrayna'ya giden askeri yardım güzergahlarıyla Ukrayna'nın Ukrayna için silah ve mühimmat üreten Avrupa'daki fabrikaların hedef alınabileceği söyleniyor. Mesela madem 2029-2030'da Avrupa ülkelerine saldırı kapasitesine sahip olacağı Rusya'nın hesaplanıyor. Hangi ülkeler hedefte olabilir? Rusya hangi ülkeleri hedef almayı göze alabilir sizce, Filiz Hocam?
2: Yine sahadaki gerçekliklere bakmak gerekiyor. Geçtiğimiz sene sonbahar aylarında Avrupa başkentlerinde katıldığım toplantılarda çok ciddi bir riskin önünün alınmaya çalışıldığını bizzat üst düzey yetkililerden duyma imkanım olmuştu. Moldova'yı çok net bir şekilde Avrupa Birliği'ne üye yapmak için bir koruma şemsiyesi altına alabilmek için çok ciddi bir çaba var. Avrupa Birliği nezdinde Avrupa Komisyonu'nun Moldova temsilcisi bu süreci, müzakere sürecini yürüten bizzat isimle aynı masada bulunma imkanım oldu ve bu ilişkilerin koordinatörü olan isimle aynı masada bulunma imkanım oldu. Bu çaba aslında o noktada bir risk, bir tehdit görüldüğünü bize düşürtüyor ve çok ciddi kendini tehdit altında hissediyor Moldova diyebilirim. Hatta aynı dönemde Romanya ile Moldova'nın birleşebilmesi, çünkü Moldova'nın Avrupa Birliği üyeliği ile ilgili sürecinde hazır olması ile ilgili takvimin uzaması riski bu noktada olası bir saldırı, olası bir hedef haline gelmeyi, o riski de bertaraf edebilmek için alternatif senaryo olarak da Romanya ile birleşmesi, çünkü Romanya halihazırda üye olduğu için Avrupa Birliği'ne, onu da o şekilde koruma şemsiyesi altına alma hedefi var. Ve tabii ki Polonya. Donald Tusk çok uzun zamandan beri, özellikle Trump iktidarı geldiği noktadan itibaren ve Biden iktidarı döneminde de Ukrayna'ya destekle ilgili geri adımlar görmeye başladığı noktadan itibaren Donald Tusk'ın çok açık ifadesi var. Polonya'yı böyle bir saldırgan, agresif, revizyonist Rus siyasetine karşılık olarak buna karşı gelebilmek için şöyle bir ifade kullanıyor. Buldukları her bir euroyu silah satın almak için kullanıyor Polonya. Orada da çok ciddi bir risk var ve yakın dönemdeğini hatırlayalım. Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, Polonya'yı olası bir Rus, sizin de ifade ettiğiniz hibrit saldırısına karşı uyardı. Sahada da bunun başkanlık seviyesinde dile getirilmesi çok önemli. Dolayısıyla bu ülkeler birinci sırada ve tabii ki Finlandiya. Geçtiğimiz aylarda Finlandiya'da nükleerle ilgili siyasetini revize etti. Ve buna karşılık Rusya Federasyonu da buna mukabele etme hakkını saklı tutacağını ifade etti. Bu, o noktada da Baltık ülkeleriyle ilgili de bir hareketlik var. Zaten İsveç ve Finlandiya'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin çok ciddi bir baskısıyla bir an önce NATO'ya yapılmasının altında böyle bir sebep yattığını da hatırlatmak gerekiyor. Aslında bunlar bir noktada şu anda olası cepheler olarak karşımıza çıkıyor. Ve biraz önce Belarus'tan bahsettik. Belarus'un da burada önemli hibrit savaşta kullanılabilecek bir aktör olabileceğinden bahsediliyor. Belarus'un bu noktada belki bir şekilde sürece yeni bir aktör olarak dahil edilmesinden bahsediliyor. Dolayısıyla Avrupa ülkelerinde çok ciddi bir hazırlık var. O bahsettiğimiz refah içinde yaşayan Avrupa'dan savunmayı artık birincil tehdit olarak gören, buna bütçe ayırmayı ensesinde artık çok sıcak, soğuk bir nefes olarak hisseden, bir Rus nefesi olarak hisseden bir Avrupa. Bizzat o ülkeleri gezdiğimiz zaman bunu çok net görebiliyoruz.
1: Peki Can Türk Hocam, sizinle devam edelim. Siz Rusya'nın bir Avrupa ülkesini, bir veya birden fazla Avrupa ülkesini hedef almasını bekliyor musunuz önümüzdeki süreçte? Eğer bekliyorsanız hangi ülkeler tehdit altında? Bir de şimdi Wall Street Journal Rusya'nın NATO ülkelerinden birine saldırma ihtimalinin yükseldiğini yazmıştı. Bu haberden kısa bir süre sonra da CIA Başkanı Moskova'ya bir ziyaret gerçekleştirdi. Hatta bu ABD medyasında da CIA Başkanı'nın Rusya'ya ilettiği mesajlardan birinin Rusya'nın herhangi bir NATO ülkesine saldırmaması olduğunu duyurdu. Şimdi evet. Putin'i savaşı bitirmeye bir türlü ikna edemeyen bir Donald Trump var karşımızda. Savaşı bitirmeye ikna edemiyor da acaba bir NATO ülkesine saldırmamaya ikna edebilir mi, ne dersiniz?
0: Şimdi şöyle, önce hani ben yaklaşık bir haftadır, 10 gündür artık bu Ukrayna-Rusya cephesinde farklı şeyler düşünmeye ve söylemeye başladım. Hı. Oradan söyleyeyim de bir anda bir perspektif değişsin. Şimdi geçtiğimiz hafta CIA Başkanı'nın ağır nakliye uçağıyla Rusya'ya gitmesi, Rusya basınında ve Amerikan basınında Ukrayna Savaşı'nda ele geçirilen ve öldürülen CIA ve Amerikalı askerlerin ya da eski askerlerin cenazelerini almak için gittiğine dair haberler çıktı. Bana kalırsa da öyle. Yani o noktada CIA Başkanı'nın oraya gitmesi muhtemelen de bir esir takası değişimi veya esir değişimi perspektifinde oldu. İkincisi ve daha önemlisi, Rusya'nın yani bir başka NATO ülkesine saldırıp saldırmayacağı meselesi, ben Rusya'nın Ukrayna'nın tamamını veya Ukrayna'nın önemli bir bölümünü işgal edeceğini düşünüyorum. Yani tam tersi bir şey bekliyorum ben. Çünkü Rusya kalkıp da bir NATO ülkesini işgal edip de veya Belarus üzerinden, yani bazı Baltık ülkeleri söyleniyor, ettirip de başını daha da belaya sokmaz. Yani bu çok büyük bir kriz demektir. Bununla ilgili bir hamle yerine tam tersine özellikle Odessa hattını, tamamen Karadeniz'i kapatacağını düşünüyorum. Ukrayna'nın sınırı, yani deniz kıyısı bırakmayacak. Çünkü oradan Transdinyester'e inmek zorunda. Transdinyester hattını güçlendirmesi için bir kara bağlantısı gerekiyor. Bu bağlamda ya Ukrayna'nın tamamını işgal eder, işte gücü orantısında, hı hı, ya da işte Kiev gibi, Lviv gibi, işte belli başlı şehirlerin kırsal kesimlerini kuşatarak bu Dnieper Nehri'nin doğusunu ta da, yani Transdinyester'e kadar alır. Ben muhtemelen böyle bir hamle bekliyorum. Yani bu bağlamda hani NATO'nun dışında çok daha farklı bir şey. Üçüncüsü de sizin hani belirttiğiniz, yani Rusya'nın ikna edilememesi meselesi.
1: Evet.
0: Tabii Ukrayna, yani bu mesele sadece Rusya'nın Putin'in ikna edilememesinin dışında Avrupa'yı da ikna edemiyor Trump. Avrupa, İngiltere, Almanya, Fransa Rusya'yı Ukrayna bataklığında gömme derdinde. Şimdi hı hı, sizin de belirttiğiniz gibi 5. yıla gireceğiz. Bir kış daha geliyor. Şimdi yavaş yavaş önümüzdeki aydan itibaren Ukrayna coğrafyasında yağmurlar başlar. Sonbahar yağmurları başlar. Çamurlaşır, kara dönüşür. Dolayısıyla da yeni bir savaş, yani bir kış savaşı ortamına girilir. Mümkün olduğunca Rusların yıpratılması gerekiyor. Hani Avrupalı liderlerin kafasında çok sağlam bir şekilde cezalandırılması gerekiyor. Avrupalı liderler bunu istiyor ama yavaş yavaş Rusya'nın taşmaya başladı. Ve bir hesap hatası yaptılar. Bu hesap hatası aslında Ukrayna'nın tamamını işgal etmek veya Ukrayna'nın özellikle Odessa hattını da kapatıp Transdinyester'e kadar Karadeniz hattını kesmek olmalıydı. Savaşın mantığı gereği, olsun anlamında demiyorum, lütfen yanlış anlaşılmasın. Yapmadılar. Odessa'yı açık bıraktılar ve başlarına gelmedi kalmadı. Dolayısıyla bu hattı kapatacak şekilde bir hamle bekliyorum ben Rusya'dan. Ve Amerika'nın da bunu fark ettiğini ve bunu yapmaması üzerine bir baskı kurmaya çalıştığını düşünüyorum. Tam tersine hani bir NATO ülkesinden çok, çünkü bu hamle bile Avrupa'yı karıştırmaya yetecektir.
1: Peki Filiz Hocam, şimdi Avrupa kendi güvenliği için Ukrayna'yı destekliyor.

Ancak bu durumun da Rusya'yı giderek hırçınlaştırdığı söyleniyor. Siz de aslında Can Türk hocamdan biraz daha farklı düşünüyorsunuz. Bir anlamda Batılı istihbarat kurumlarının da dediği gibi aslında önümüzdeki süreçte bir Avrupa ülkesine saldırma kapasitesi

0: Sine saldırının saldırı ihtimalini azaltabilmek veya önüne geçebilmek için.
1: Avrupa ülkelerinin halihazırdaki savunma kapasitesi şu anda buna mukabele edebilmenin çok gerisinde. Bir kere bu yakın dönemde zaten Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa ülkelerinin arasının açılmasının altında yatan sebeplerden bir tanesi. Tabii Trump'ın ilk iktidar döneminde bu kristalleşmişti. Şu anda artık iyice ayyuka çıktı. Avrupa ülkeleri hiç Amerika Birleşik Devletleri'nin güvenlik şemsiyesinden çıkma durumunda gerçekten buna mukabele edebilecek hiçbir kapasite sahip değiller. Yani rakamlar o kadar geride ki inanılmaz bir seviye farkı var. Ve bu noktada da bir takım çözüm arayışları var ama bu takvim o kadar hızlı işliyor ki, hatta yakın dönemde yine bir haberde, Batı kaynaklı bir haberde, Rusya Federasyonu'nun tamamen Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya olan desteğini test edebilmek için hibrit bir deneme atışı gibi bir süreci işletebileceği bir NATO üyesine yönelik. Yani bu toptan bir saldırı değil ama biliyorsunuz hibrit dediğimiz zaman işin içine çok farklı unsurlar giriyor. Dolayısıyla bir test durumu. Yani ne kadar acaba Avrupa ülkeleri Ukrayna'nın arkasında durabilecek? Bunu kendilerine herhangi bir şekilde doğrudan bir tehdit gelirse Ukrayna'yı desteklemeye devam edebilecekler mi? Bunu görmek için böyle bir taktik, tamamen taktiksel bir hamle olabileceğinden söz ediyor. Anlaşılan o ki bunu durdurmakla ilgili bir süreç yürütülüyor karşılıklı olarak. Tabii Avrupa ülkelerinin savunması dediğimiz zaman, özellikle Trump'ın tekrar iktidara gelmesiyle beraber bizzat Avrupa başkentlerinde bunu söylem farkını bir ay farklı, yani Ekim'de, Eylül'de gittiğim toplantılarla Kasım'da, Aralık'ta, Ocak'ta gittiğim toplantılardaki Türkiye'ye karşı söylemlerin 180 derece dönmüş olduğunu bizzat deneyimlemiş biri olarak, yakın dönemde bir tatbikat yapıldı hatırlayacak olursak, Baltık Denizi'nde bir tatbikat. Evet. Avrupa başkentlerindeki manşetleri hatırlayalım: Türk ordusuna övgüler düzdüler. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin olası bir şekilde bu desteğini çekmesi durumunda NATO'nun ikinci büyük ordusu Türkiye olduğu için ve sağ tecrübesi, özellikle Ukrayna, Libya, Karabağ, bu
0: hocam,
1: bölgelerde Türkiye'nin
0: yavaş yavaş
1: sahip
0: noktalamanızı
1: olduğu...
0: rica edeceğim. Bir canlı yayın noktasına dönmem gerekiyor. Lütfen cümlenizi tamamlayın.
1: Sahip oldu bu İHA'larla bundan faydalanmak isteyen bir Avrupa var.
0: Çok çok teşekkür ediyorum sizlere. Kütahya Dumlu Pınar Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Can Türk Caner, Star Gazetesi yazarı akademisyen doktor Filiz Katman bizimle birlikteydi. Biz hemen şimdi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'na bir dönelim.
2: Yaşam kalitesine yapılan büyük bir yatırımı Allah'ın izniyle hayata geçiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Trabzon'umuza bugüne kadar birçok ulaşım ve altyapı yatırımını hayata geçirdik. Bölünmüş yollarımız, tünellerimiz, kavşaklarımız, yeni havalimanı çalışmalarımızla inşallah Trabzon'u her geçen gün daha erişebilir, daha yaşanabilir bir şehir haline getirdik, getiriyoruz. Ancak bugün Trabzon'un ilk raylı sistem projesiyle Trabzon'da kent içi ulaşımı da yeni bir çağla, yeni bir bakış açısıyla inşallah kucaklaştırıyoruz. Değerli hemşehrilerim, Trabzon raylı sistem hattımızın Akçaabat ilçe sınırlarındaki Karayolları Bölge Müdürlüğümüzden başlayarak Trabzon Havalimanı'na kadar uzanacak bir sistem. Esasında bir metro hattından bahsediyoruz. Şöyle sayacak olursak değerli kardeşlerim, karayolları, şehir hastanesi, Trabzon Spor Stadyumu, Bayındırlık İskan, Beşirli Orman İşletme Müdürlüğü, Tanjant, İnönü, Atapark, Pazarkapı, Meydan Parkı, Terminal, Sanayi, Forum AVM, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve havalimanı

0: olmak üzere toplam 16 istasyon yer alacak, hizmet edecek. Böylece şehir hastanesinden havalimanına, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden Şenol Güneş spor kompleksine, Forum AVM'den şehir merkezine kadar hemşerilerimizin en yoğun kullandığı yaşam, eğitim, sağlık, spor ve ulaşım noktalarını tek bir raylı sistem hattı üzerinde buluşturuyoruz. Karayolları istasyonundan başlayıp havalimanımıza ulaşan güzergahımızın tamamı, değerli kardeşlerim bakın burası çok önemli, hepsi çok önemli de bu da önemli, sadece 26 dakikada kat edilebilecek. 26 dakikada. Ortalama 80 kilometre saat hızla inşallah işletmiş olacağız burayı. Hattımız tamamlandığında 30 kişilik araçlarımızla günlük 150 bin hemşerimize hizmet verebileceğiz. Değerli hemşerilerim, bu hattımız sadece kilometrelerden, istasyonlardan, rakamlardan ibaret değildir. Bu hat Trabzon'un kalbinde akan bir nefes. Şehirle insanımız arasında kurulan yeni bir bağ olacaktır. Düşünün bir kere değerli kardeşlerim. Şöyle bir düşünelim. İstanbul'dan, Ankara'dan, Avrupa'dan, dünyanın her tarafından, her neresinden olursa olsun memleket hasretiyle uçağa atlayan bir kardeşimiz, bir Trabzonsporlumuz havalimanında valizini alır almaz dakikalar içerisinde bordo mavi tezahüratlarının yankılandığı Şenol Güneş kompleksinin tribününe ulaşmış olacak değerli kardeşlerim. Çünkü bu hat sadece bir ulaşım aracı değil. O maç coşkusunu, o takım sevgisini, o hemşeri bağını en hızlı ve en konforlu taşıyan bir köprü, bir tünel, bir metro olacak inşallah. Düşünün, bir amcamız ya da bir teyzemiz elinde bir demet taze çiçek, gönlünde dualarla evladının, torunun, kardeşinin ya da komşusunun yattığı şehir hastanesine çok daha sakin, konforlu ve hızlı bir şekilde varma imkanına sahip olacak. Bu hat o teyzenin ayağına, o amcamızın yorgunluğuna Allah'ın izniyle merhem olacak.
1: Ulaştırma Bakanı'nın açıklamalarıyla moderatörün bu saatinde noktalayalım. Birazdan ekonomik gelişmelerle buradayız.
2: Hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24'te.
3: Karpen mevsim havasını sunar.

0: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
1: Hesap basit. Arabanı arabam.com'a, değerinde çek sat.
2: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
3: Nasıl mı?
4: Zaman kaybetmek yok.
5: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
2: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.
1: Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Tekrar merhaba, ekonomideki gelişmelerle karşınızdayız. Piyasaların gözü Ağustos ayı enflasyon verilerine çevrildi. Anadolu Ajansı Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler Ağustos ayında TÜFE'nin %1,86 artmasını bekliyor. Beklentilere göre yıllık enflasyon %31,75'ten %31,52'ye gerilerken yıl sonu enflasyon tahmini ise %29,49 olarak öne çıktı.
1: Anadolu Ajansı Finans'ın Ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ekonomistlerin yılın 8. ay için enflasyon beklentisi %1,25 ile %2,10 aralığında yer aldı. Ankete katılan ekonomistlerin beklentilerinin ortalaması ise %1,86 oldu. Yıllık enflasyonun da %31,52'ye gerileyeceği öngörülüyor. Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması %29,49 olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu 3 Eylül Perşembe günü saat 10'da enflasyon verisini açıklayacak. Temmuz ayında aylık enflasyon %1,78, yıllık enflasyon ise %31,75 seviyesinde gerçekleşmişti. Ağustos ayı enflasyonunun açıklanmasıyla konut ve iş yerlerine yapılacak tavan zam oranı da belli olacak. Kira artış üst sınırı her ay açıklanan 12 aylık TÜFE ortalamasına göre belirleniyor. Ev ve iş yeri sahipleri bu oranın üzerinde zam yapamayacak.
0: İstanbul Ticaret Odası verilerine göre Ağustos'ta aylık enflasyon %1,66, yıllık enflasyon %34,96'ya geriledi. İTO verilerine göre İstanbul'da Ağustos'ta perakende fiyatlarda aylık enflasyon %1,66 oldu. Önceki ay enflasyon aylık %2,06 olmuştu. Perakende fiyatlarda yıllık enflasyon ise %34,96 oldu. Önceki %35,20 idi. Bir önceki aya göre en yüksek aylık fiyat artışı %9,77 ile sağlık harcama grubunda. En yüksek azalış ise %0,66 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu. Ulaştırma grubunda %4,42, haberleşmede %3,69, eğlence ve kültürde %2,50, konutta %2,01, ev eşyasında %1,60 artış izlenirken giyim ve ayakkabı grubunda %0,66 azalış oldu. İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI Ağustos'ta 48,1'e yükseldi. PMI böylece son 3 ayın en yüksek seviyesinde gerçekleşerek faaliyet koşullarında bir önceki aya göre ılımlı bir yavaşlamaya işaret etti. Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayi performansında en hızlı ve güvenilir referans kabul edilen İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI Endeksi anketinin Ağustos 2026 dönemi sonuçları açıklandı. Eşik değer olan 50'nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre manşet PMI Ağustos'ta 50 eşik değerinin altında yer almaya devam etse de Temmuz ayındaki 47,7 düzeyinden 48,1'e yükseldi. PMI böylece son 3 ayın en yüksek seviyesinde gerçekleşti ve faaliyet koşullarında bir önceki aya göre ılımlı bir yavaşlamaya işaret etti. Orta Doğu'daki savaş, geniş bir ölçüye yayılan belirsizliğe bağlı olarak Ağustos ayında da talebin zayıf seyretmesine yol açtı ve imalat sektörünün performansını baskılamaya devam etti. Bunun sonucunda hem toplam yeni siparişler hem de yeni ihracat siparişleri yavaşladı. Öte yandan her iki göstergedeki düşüş de Temmuz ayına kıyasla daha sınırlı gerçekleşti. Ekonomiyi noktalayalım, saat başında buradayız.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.
2: Vakıfbank Winov sunar.

0: Vakıfbank Winov sundu.
1: Zehra Güneş.
2: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
3: Bravo Zehra.
4: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy'la Gulu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
5: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.

0: işini büyütmek istediğinde...
1: Vakıfbank daima seninle.
2: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
3: Güzel bir tatil hak ettiğini düşündüğünde...
1: Vakıfbank daima seninle.
2: Her harcamada size özel fırsatlar Vakıfbank kredi kartlarında.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Önce Halkbank.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Tekrar merhaba, ara bitti. Saatlerimiz 15'i gösteriyor. Ben Helin Aslan, 3. saate moderatörle başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'daydı biliyorsunuz ki. Bişkek'te Şangay İşbirliği Örgütü Liderler Zirvesi'ne katıldı. Mesajlarını verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan o zirveden. Ayrıca Pakistan, Suudi Arabistan ve Türkiye arasında imzalanan Mekke Anlaşması'na da değindi. İsrail'in saldırganlığının durdurulması gerektiğine dikkat çekti. Bir de liderleri Antalya'da yapılacak iklim zirvesine davet etti.
1: Yükselen bir yıldız olarak gördüğümüz Şangay İşbirliği Teşkilatı ile her alanda işbirliğimizi ilerletmenin gayreti içinde olacağız.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'ten bu mesajı verdi. Şangay İşbirliği Örgütü zirvesinde liderlere hitap etti.
1: Şangay İşbirliği Teşkilatı her şeyden evvel bizim bölgesel sahiplenmeyi merkeze alan çok boyutlu dış politikamızla örtüşen bir yapıya sahiptir.
2: Zirveye dönem başkanı Kırgızistan'ın başkenti Bişkek ev sahipliği yaptı. Erdoğan pazartesi günü gitti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'le bir araya geldi. Zirveyle eş zamanlı olarak başlayan 6. Dünya Göçebe Oyunları'nın açılışına katıldı. Zirvenin resmi programı ise ertesi gündü. Cumhurbaşkanı Kırgızistan lideri Japarov tarafından kapıda karşılandı. Erdoğan ilk olarak Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü. İki devlet, tek millet anlayışının her alanda daha da derinleştirilmesi konuşuldu. Erdoğan daha sonra diğer liderlerle birlikte aile fotoğrafı çektirdi. Öğle yemeğinden sonra oturuma geçildi. Şangay İşbirliği Örgütü 25. yılında. Çeyrek asırda büyük oranda genişleyen platform, dünya nüfusunun %40'ından fazlasını, küresel gayri safi yurt içi hasılanın da yaklaşık 1/4'ünü temsil ediyor. Bişkek'teki zirvede 25 yıllık kazanımları değerlendirmeye ve gelecek hedeflerini belirlemeye odaklanıldı. Bu kapsamda Bişkek Deklarasyonu da imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise çatışmalara diyalogla çözüm vurgusunu sürdürdü.
1: Türkiye olarak etrafımızda yaşanan çatışmaların diyalog ve diplomasi yoluyla çözüme kavuşturulması için sorumluluk alıyor. Bölgemizde birlikte tüm dünyada barış için, huzur ve istikrar için çalışmaya devam ediyoruz.
2: Erdoğan çok kutuplu dünyanın inşasına özellikle vurgu yaptı. Şangay İşbirliği Örgütü'nü bu konuda önemsediklerini belirtti ve Suudi Arabistan ve Pakistan'la yapılan Mekke Savunma İttifakı'na değindi.
1: Mekke Savunma İttifakı, bölgesel sahiplenme ve kolektif caydırıcılık temelinde bölge ve dünya barışına, istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır.
2: Cumhurbaşkanı İsrail'i de özellikle gündeme getirdi.
1: Barışı konuşurken İsrail'in saldırıları nedeniyle çoğu çocuk ve kadın, 74 bin insanın hayatını kaybettiği Gazze'yi ve Lübnan'ı unutmamalıyız. Bu saldırgan politikanın bedelini tüm bölgemiz ödemektedir.
2: Erdoğan, Hazar geçişli orta koridorun Çin'in kuşak ve yol girişimiyle daha da güçlü şekilde entegre edilmesini istedi. Ayrıca tüm insanlığın en büyük sorunlarından biri olan iklim değişikliğine vurgu yaptı. Türkiye'nin güçlü çabalarını hatırlattı. Antalya'daki zirveye dikkati çekti.
1: 11-12 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da COP31 zirvesine ev sahipliği yapacağız. Bu önemli zirvede siz değerli dostlarımızı da aramızda görmekten büyük bir memnuniyet duyacağımızı ifade etmek isterim.
2: Erdoğan'ın zirve marjında başka ikili temasları da vardı. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov'la görüştü.
0: Liderler Şangay İşbirliği Örgütü zirvesine katılırken lider eşleri için de ayrı bir program düzenlenmişti. Emine Erdoğan Kırgızistan'da lider eşleriyle buluştu. Bir bakalım o buluşmaya da. Program Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov'un eşi Aygül Japarov'a tarafından düzenlendi. Erdoğan, Ala Arça Enesai Devlet Konuk Evi'nde Japarova tarafından samimiyetle karşılandı. Lider eşleri konuk evinin parkında yürüyüş yaptı. Kırgız çadırında geleneksel kıyafetler giyen çocukların ve gençlerin verdiği konseri izlediler. Burada aile fotoğrafı çektiren lider eşleri daha sonra Kırgızistan'a özgü el sanatlarının yer aldığı etnik sergiyi gezdi. Ayrıca Kırgız kültüründe önemli yere sahip olan kartalları ve geleneksel av köpeği, tayganları sevip fotoğraf çektirdi. Emin Erdoğan ziyaretini sosyal medyadan da paylaştı. Mesajında Kırgız kültürünün estetik anlayışını ve ustalığını yansıtan özgün örnekleri tanıdık. Programın devamında çocuk topluluklarının seslendirdiği birbirinden değerli ezgileri dinledik. Küçük yüreklerden yükselen melodiler günümüze ayrı bir güzellik kattı dedi. Ve KKTC'de Girne kenti açıklarında pazar günü batan yolcu gemisi. Kaybolan 20 kişi var. Arama çalışmaları devam ediyor. Bugün arama çalışmaları farklı bir noktaya evrileceği söylenmişti. Hemen biz çalışmalar ne aşamada diye soralım. Hemen sözü Mehmetcan Çoban'a verelim. Mehmetcan merhaba, seni dinliyoruz.
3: Evet Elin Aslan, arama kurtarma çalışmaları ekipler tarafından aralıksız bir şekilde sürdürülmeye devam ediyor. Bizler bir önceki yayınımızı Girne Turizm Limanı'nın önünden yapmıştık. Ondan önceki yayınımızı ise TCG Işın gemisinden yapmıştık. Aslında Işın gemisi halk tarafından da burada oldukça beklenen bir gemiydi ve kameraman arkadaşım Ali Maşalacı'dan hemen TCG Işın gemisini göstermesini rica edeceğim. Çünkü Işın gemisi arama kurtarma çalışmaları kapsamında Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gönderilen bir gemi olduğunu sizlere söyleyelim. Tabii ki de bizler sabah saatlerinde TCG Işın gemisindeydik ve Işın gemisindeki sismik cihazları ve kullanılan teknolojik cihazları yakından deneyimleme, yakından görme fırsatı bulduk ve yetkililer tarafından da gemi komutanları tarafından da detaylı bilgilerini aldığımızı söyleyebiliriz. Gemi 1000 metre derinlikte rahatlıkla arama tarama faaliyetlerini sürdürdüğünü sizlere söyleyebiliriz. Tabii ki de önemli cihazlardan bahsediyoruz. Yerli ve milli imkanlarla üretilen gemi 2017 yılında envantere katılmıştı ve ROV cihazı da bulunan bir gemiden bahsediyoruz. ROV cihazı uzaktan kumandalı su altı arama robotu olduğunu söyleyelim. 1000 metre derinliğe kadar faaliyet gösterebilen bir robottan bahsediyoruz ve 1000 metre derinliğe kadar da faaliyet gösteriyor. Ayrıca ön kısmında bulunan iki koluyla da 135 kilograma kadar da ağırlık taşıdığını sizlere söyleyebiliriz. Tabii ki de birinci sınıf dalgıçlarında bulunduğu bir gemiden bahsediyoruz. O dalgıçlarda 100 metreye kadar bir dalış gerçekleştirebiliyor. Önemli bir gemiydi aslında. Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne görevlendirildi ve bu noktada arama kurtarma çalışmalarını, arama faaliyetlerine de kesintisiz bir şekilde Türkiye'den desteğin sürdüğünü de sizlere söyleyebiliriz. Aslında gece saatlerinde de arama kurtarma çalışmaları kesintisiz bir şekilde devam etti Helin Aslan. Gün aydınlanınca tabii ki de gemiler, botlar da denize açıldı. Açık denizde an itibariyle arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini sizlere söyleyelim. TCG Işın gemisi şu anda batık geminin bulunduğu alanda arama tarama çalışmaları için bulunduğunu sizlere söyleyebiliriz. Tabii geminin arka kısmında da sonar tarama sistemi bulunuyor. O sonar tarama sistemi de 1000 metre derinlik ve 500 metre genişlikteki alanı rahatlıkla tarayabiliyor. Tabii ki de önemli bir gemiden bahsediyoruz. Halkın da umudu bu gemi oldu. Çünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın da bu gemiden ümidi yüksekti. Tabii sadece Türkiye'den görevlendirilen bu gemi değil. Bunun gibi bir gemi daha Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne görevlendirildi ve o da Girne açıklarına doğru gelmeye başladığını sizlere söyleyebiliriz. Tabii bununla birlikte önemli bir gelişmeden de bahsetmek istiyorum. 8 kişinin hayatını kaybettiği 239 kişinin kurtarıldığı, 20 kişinin ise kaybolduğu o gemi faciasındaki çalışmalar aralıksız bir şekilde sürerken Cumhurbaşkanı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erhürman dakikalar öncesinde kayıp yakınlarıyla bir araya geldi ve kayıp yakınlarıyla bir araya geldiğinde ailelerle konuştu ve kayıpların hepsinin bulunacağının teminatını verdiğini, sözünü verdiğini de sizlere söyleyebiliriz. Sözlerimizi toparlayacak olursak, denizdeki arama kurtarma çalışmaları kesintisiz bir şekilde devam ediyor. 20 kişi bulunana kadar da o çalışmaların devam edeceğini sizlere söyleyebiliriz. Tabii ki de çok önemli bir noktaya da değinmek istiyorum. TCG Işın gemisi de burada oldukça önemli bir faaliyette görev alacak. Çünkü 500 metrelik bir batık gemiden bahsediyoruz. O batık geminin içerisinde birileri varsa TCG Işın gemisindeki sismik cihazlar ve teknolojik cihazlar o kişileri tespit edecek diyelim. Ve bizler şimdi TCG Işın gemisinin komutanının sözlerini dinleyelim.
4: TCG Işın tamamen yerli ve milli imkanlarla İstanbul'da inşa edilerek 2017 yılında hizmete girmiş son teknoloji sistem cihazlar ve birinci sınıf dalgıç özel istihdamlı personelle her türlü arama ve kurtarma görevini icra eden bir kurtarma gemisidir. Komutanlığımız üzerinde konuştuğu 1000 metre kurtarma sistemleri, 365 metreye dalabilen atmosferik dalış sistemi ve 91 metreye kadar insanlı dalışlarla kurtarma faaliyetlerini icra etmektedir. Bu görevdeki amacımız Filojet gemisinin battığı bölgede arama sistemlerimizle detaylı arama yaparak batığın deniz dibindeki mevkisinin belirlenmesi ve teşhis edilmesidir. Batık teşhis edildikten sonra kurtarma faaliyetleri için ciddi kabul edilebilecek 500 metre gibi bir derinlikte uzaktan kumandalı sualtı aracımızla detaylı arama ve inceleme faaliyetine başlanacaktır.
0: Gemi faciası diplomasiyi de etkiledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erhürman'la Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Hristotodilis'in 2 Eylül'deki görüşmesi ertelendi. KKTC Cumhurbaşkanlığından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamaya göre 2 Eylül'de yapılması planlanan görüşme ertelendi. Erhürman'la Hristodoulidis'in görüşmesinin 9 Eylül'e ertelendiği açıklandı. Görüşme çarşamba günü 10.30'da düzenlenecek. Ülkedeki gemi faciası nedeniyle görüşmenin ertelendiği duyuruldu. İki lider en son 26 Ağustos'ta ara bölgede görüşmüştü.

0: Bişkek'teki Şangay İşbirliği Örgütü zirvesine katılan liderler arasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve İran'ın Türk kökenli Cumhurbaşkanı Pezeşkian da var. Aliyev ve Pezeşkian baş başa görüşmede Türkçe sohbet etti. O anlara bakalım.
1: Kırgızistan'daki Şangay İşbirliği Örgütü zirvesinde birçok lider var. Aralarında Azerbaycan ve Kazakistan gibi Türk Cumhuriyetleri liderleri de bulunuyor. Ayrıca İran'ın Türk kökenli Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian da orada. Pezeşkian ve Aliyev zirve marjında görüştü. Türkçe sohbetleri ilgi çekti.
2: Gürcüsü lan içimsiz. Biraz Azerbaycan suyundan. Yok
3: lan. Merkezinden buranın suyundan.
2: Yok barjı o mu gördün mü?
1: Aliyev Pezeşkian'a kendi ülkesinden getirdiği suyu önerdi.
4: Allah burada içti su suyu var.
3: Burada olan.
4: Yo ben getirmişim.
3: Sen getirdin.
1: Aliyev suyunu Nahçıvan'dan getirdiğini anlattı. Pezeşkian espriyle karşılık verdi.
4: Bu Nahçıvan sulardı.
3: Ulan o sen özen yapıyorsun. Sen özen yaptıksın. Zıca atıyorsun.
4: Ondan da bir adına bakar.
1: Aliyev kendi doldurduğu suyu Pezeşkian'a ikram etti.
4: Yoksa gördün mü barjo muydu o? O da yapar değil mi? Ama bu da yapar.
1: Mesut Pezeşkian kendi ülkesinde de gayri resmi toplantılarda zaman zaman Türkçe konuşmalarıyla biliniyor ve bu yönüyle İran bürokrasisi tarafından bazen uyarılıyor.
5: Geçme namet körpüsünden, koy aparsın sel seni, yatma tülkü dallasında, koy yesin aslan seni.
1: İran Cumhurbaşkanı daha önce başka uluslararası toplantılarda da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bulunduğu sohbetlerde Türkçe konuşmuştu.
0: Zirveye katılan liderlerden biri de Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dı. Paşinyan zirve gününe sabah sporuyla başladı. O anları da sosyal medya hesabında paylaştı. Nikol Paşinyan sabah erken saatlerde spor kıyafetlerini giyip sokağa çıktı. Bisikletle Bişkek caddelerini turladı. O anları kendi telefonuyla kaydetti ve sosyal medyada yayınladı. Paşinyan Bişkek'te güne 31 kilometrelik bisiklet turuyla başladık dedi. Ermenistan Başbakanı daha sonra kıyafetini değiştirip zirveye katıldı. Paşinyan zirve marjında ikili görüşmeler de yapıyor. Bu kapsamda Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le de görüştü. Gazze'de ateşkes sürecinde ikinci aşamaya geçildi ama ikinci aşamaya geçilmesine rağmen Gazze şeridinde İsrail saldırılarını sürdürüyor. Bir bölgeye ondan fazla hava saldırısı düzenledi İsrail. İsrail askerleri Gazze kentinin batısındaki Ketibe bölgesini insansız hava araçlarıyla yoğun şekilde bombaladı. Ayrıca savaş uçakları da kullanıldı. Yarım saatte ondan fazla saldırı düzenlendi. Saldırılarda ilk belirlemelere göre bir Filistinli şehit oldu, üçü çocuk, çok sayıda kişi de yaralandı. Saldırıların sürmesi nedeniyle ambulansların bölgeye ulaşamadığı bildirildi. Bölgeden yoğun patlama sesleri yükseldi. İsrail Gazze'ye dün de saldırılar düzenlemişti. Vurulan bir araçta 3 kişi şehit olmuştu. Öte yandan İsrail Savunma Bakanı Katz Gazze'de Hamas'ın üst düzey bir isminin tutuklandığını duyurdu ancak isim vermedi. İşgal güçleri Batı Şeria'da da baskı ve zulmü sürdürüyor. Nablus'ta Filistinlilere ait 3 evi yıktılar. 7 kişiyi de gözaltına aldılar. Türkiye'nin bağımsız savunma sanayisini yakından takip eden Yunanistan savunma alanında İsrail'i anlaşmaya imza attı. Türkiye'nin Mekke İttifakı kararının hemen ardından gelen Aşil Kalkanı anlaşmasıyla Yunanistan'da çok katmanlı bir hava savunma ağı kurulması planlanıyor.
6: İsrail ile Yunanistan anlaştığı Tel Aviv'de Aşil Kalkanı Hava Savunma Anlaşması imzalandı. 3 milyar avro değerindeki anlaşma Türkiye'nin Mekke İttifakı'nın hemen ardından geldi. İmza töreni İsrail'in Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı kompleksinde gerçekleştirildi. Törene iki ülkenin Savunma Bakanlığı yetkilileri katıldı. İsrail Savunma Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Anlaşmanın İsrail-Yunanistan ilişkilerinde bugüne kadarki en büyük savunma ihracatı anlaşması olduğu vurgulandı. İsrail'in tarihindeki en büyük anlaşmalardan biri olduğu belirtildi. 3 milyon avro değerindeki Aşil Kalkanı Anlaşması kapsamında İsrail'in Yunanistan'da çok katmanlı bir hava savunma ağı kuracağı kaydedildi. Yunanistan'la İsrail arasındaki anlaşma İstanbul'da düzenlenen Mekke İttifakı toplantısıyla aynı güne denk geldi. İsrail basını daha önce bölgesel dengeleri değiştirmeyi hedefleyen Atina ve Tel Aviv'in bu amaçlarına ulaşabilmek için işbirliği yolunda gittiğini kaydetmişti. Aşil Kalkanı Yunan ordusunu teknolojik açıdan İsrail'e bağlayacak. Yunan muhalefeti Atina hükümetine yönelik eleştirilerinde ordu için bağımsız sistemler geliştirilmesini talep etmişti. Türkiye'nin savunma alanındaki adımlarını örnek göstermişti.
0: Türk savunma sanayi küresel ligdeki yükselişini sürdürüyor. Top 100 listesinde 5 Türk savunma sanayi şirketi yer aldı. Aselsan listedeki başarısını ilk 40'a taşırken Arca Savunma listede ilk kez yer buldu.
7: Türk savunma sanayi tarih yazıyor. Dünya Türk girişimci ve mühendislerin başarılarını gıptayla izliyor. Dünyanın önde gelen savunma sanayisi şirketlerinin sıralandığı Defense News Top 100 listesini açıkladı. Listede 5 Türk şirketi yer aldı. Aselsan, Türk şirketleri arasında en üst sıradaki yerini korudu. Küresel sıralamada 43. basamaktan 40. sıraya yükseldi. Türk şirketleri arasında bu yılın en dikkat çekici gelişmesi ise Arca Savunma oldu. Şirket listede ilk kez yer buldu. Arca, 53. sıradan listeye güçlü bir giriş yaptı. Roketsan'da önemli bir sıçrama gerçekleştirdi. 71. sıradan 64. sıraya yükseldi. Listeye daha üst sıralarda giriş yapan firmaların etkisiyle Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ 47. sıra yerine 48. sırada yer aldı. MKE ise 80. sıra yerine 81. sırada Türk savunma sanayisini temsil etti. Defense News Top 100 listesi her yıl bir önceki yılın savunma satışları baz alınarak oluşturuluyor. Liste, küresel savunma pazarındaki büyümeyi de ortaya koydu. Listenin ilk sırasında Lockheed Martin yerini korudu. Şirketin 2025 savunma geliri 72,1 milyar dolar olarak hesaplandı. RTX 46 milyar dolarla ikinci, General Dynamics 39,4 milyar dolarla üçüncü sırada yer aldı. Söz konusu şirketlerin tamamı gelirlerini artırdı.
0: ABD ve İran arasında süren savaşta ABD'nin saldırı tehditleri gerilimi tekrar arttırdı. ABD Başkanı Trump dün gece İran'ı yeniden vuracaklarını açıkladı. Gözler bölgeye çevrildi. Bir Amerikan İHA'sının düşürüldüğü de iddia edildi. Trump, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamalarda İran'ı vuracağını duyurdu. Trump ayrıca bir soru üzerine İran'ın lideri kim bilmiyorum, onları perişan ediyoruz ifadelerini kullandı. ABD Başkanı İran'ın çökmüş bir ülke olduğunu savundu. Yine de bu durum onlara haddini bildirmeyeceğimiz anlamına gelmez, neler olacağını göreceğiz değerlendirmesinde bulundu. Trump, İran'a karşı nükleer silah kullanma seçeneğini eledim, buna gerek yok dedi. Hürmüz Boğazı'ndaysa durumun iyi ilerlediğini söyledi. İran'sa saldırılara hazır. İran Genelkurmay Başkanlığı saldırının kaynağı neresi olursa olsun hedef alacaklarını bildirdi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'sa Şangay İşbirliği Örgütü'nün zirvesine katılmak için Kırgızistan'daydı. Pezeşkiyan burada yaptığı açıklamalarda ABD taahhütlerine dönerse İran'da derhal adım atacaktır dedi. ABD'nin saldırı tehditlerinin ardındansa İran Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye ait bir İHA'nın düşürüldüğünü bildirdi. Hürmüz Boğazı'nda güvenlik endişelerine yol açan bir gelişme daha yaşandı. Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Ajansı seyreden bir tankerin saldırıya uğradığını açıkladı. Gemiyi ummanın Hasab kentinin yaklaşık 31 kilometre doğusunda 3 yabancı cisim isabet etti. Can kaybı ve yaralanma olmazken soruşturma başlatıldı. Bölgedeki saldırı endişeleri Basra Körfezi'nde ise uçuşları aksatıyor. Avrupa Birliği'nin Uçuş Emniyet Kurumu uçuş uyarısını 30 Eylül'e uzattı. Nepal'de geçen hafta afet yaşanmıştı ve o afette hayatını kaybedenlerin sayısı yükseliyor. O sayı 1000'i aştı. Yaklaşık 4000 kişidense haber alınamıyor. Olay Nepal'in Çin sınırına yakın bir vadide yaşanmıştı. Yakındaki buzul çökmüş, devasa bir sel ve heyelana yol açmıştı. Arama kurtarma çalışmaları o günden beri sürüyor. 21.314 güvenlik personeli de çalışmalara destek oluyor. Afette hayatını kaybedenlerin sayısı 1003'e yükseldi. Hala 3.916 kişiden haber alınamıyor. Kayıpların 583'ü yabancı. Tünellerde mahsur kalan yüzlerce kişi var. Çalışmalar hidroelektrik santrallerinde yoğunlaştı. Sadece burada yaklaşık 900 kişinin olduğu düşünülüyor.

0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 2026-2027 adli yıl açılış töreninde konuşuyor. O noktaya dönelim.
1: Tamamen Türkiye modeli diyebileceğimiz bir anlayışla bu sorundan ülkemizi kurtarma gayreti içindeyiz ve burada meclisimizin ortaya koyduğu irade çok çok kıymetli. Bunun altını çizmek isterim. Komisyon aşamasında ve yasama aşamasında emeği geçen herkese, meclis başkanımıza, tüm siyasi parti gruplarına, tüm milletvekillerine şükranlarımızı sunuyoruz. Keşke birçok başka alanda da bu ortaklık sergilenebilse, bunun ülkemize büyük değerler katacağına da yürekten inanıyorum. Değerli katılımcılar, kanunda öngörüldüğü üzere ilk aşama teyit ve tespit aşamasıdır. Sahada silahların bırakıldığı, örgütsel yapıların tasfiye edildiğini ilgili kurumlarımız çok hassas bir şekilde takip edeceklerdir. Görevlerini yapacaklardır. Şimdiden zaten bu çalışmalara başlamış durumdalar. Diğer taraftan bir kurul öngörüldü kanunda. Yani bu süreci yürütme adına takip edecek bir kurul. Benim başkanlığımda ilgili tüm kurumlarımızın olduğu, işte Adalet Bakanımızın, İçişleri Bakanımızın, Dışişleri Bakanımızın, Milli Savunma Bakanımızın, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterimizin, MİT Başkanımızın, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterimizin olduğu çok güçlü bir yapı içinde bu süreci takip ediyoruz. İlk toplantımızı gerçekleştirdik. Orada da 4 tane alt kurul oluşturma kararı verdik. Bu alt kurullardan bir tanesi de Adli ve Hukuki İşler Koordinasyon alt kurulu. Bu kurul tabii ki zamanı geldiğinde işleyecek. Ama şimdiden bu süreçlere hazırlık yapması çok önemli. Çünkü iki aşama var biliyorsunuz. Öncelikle silahların bırakılması, örgütün uzantılarıyla birlikte kendini feshetmesi. Bu karar zaten ortaya konmuştu ama sahada gerçekleşmesi. Bunun tespiti ilgili kurumlarımız tarafından ve Milli Güvenlik Kurulu tarafından bunun teyidi. Bu süreç ilk aşamayı oluşturuyor. Bu olmadan diğer maddeler zaten yürürlüğe girmiyor biliyorsunuz. Diğer maddelerin, hukuki süreçlerin gündeme gelebilmesi için öncelikle bu ilk aşamanın tamamlanması gerekiyor. Silahların bırakıldığı, fesih süreçlerinin sahada teyit edildiği, tespit edildiği, MGK kararıyla da bunun teyit edildiği bir ortamda ondan sonraki süreç daha çok yargının, hukukun konusu olan bir süreç olacak. Bir taraftan da tabii sosyal uyum meseleleri, bunlarla ilgili de ayrı bir alt komisyon kurmuş durumdayız. Şimdiden Adalet Bakanlığımızın koordinasyonunda bu alt kurulumuz çalışmalarına başlamış durumda. Nasıl bir yaklaşımla bu zamanı geldiği

0: dahilinde bu süreçlerin sürdürüleceğine dair çalışmalar yürütülüyor. İnanıyorum ki yargımızın tüm paydaşları da bu sürece gerekli katkıyı vereceklerdir. Terör gündemini kalıcı olarak geride bırakmak, milletimizin kardeşliğini pekiştirmek, ülkemizin imkanlarını geleceğimiz için seferber etmek istiyoruz. Terörsüz Türkiye vizyonunun yanı sıra terörsüz bölge vizyonuyla da hareket ediyoruz. Bölgemizin de huzur ve güvenini pekiştirmek istiyoruz. Bu anlamda son dönemlerde Suriye'de gerçekleşen gelişmeleri memnuniyetle takip ediyoruz ve başarıyla tamamlanmasını temenni ediyoruz. Biz bütün komşularımızın birlik beraberlik içinde toprak bütünlüğünü, egemenliğini koruduğu bir bölgesel ortamı savunuyoruz. Başka huzursuzluklar, istikrarsızlıklar çıkarmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Ama biz hep şunu söyledik ve bunun arkasındayız. Suriye'de herkesi kapsayan bir yönetimden yanayız. Kapsayıcı bir yönetim anlayışından yanayız. Arabıyla, Kürdüyle, Türkmeniyle, Alevisiyle, Nusayrisiyle, Sünnisiyle kim varsa, Müslümanıyla, gayrimüslimiyle oradaki tüm vatandaşlarını kucaklayan bir Suriye devletinden, yönetiminden yanayız ve bunu destekliyoruz. İnşallah Suriye bu tecrübeyi başarılı bir şekilde ortaya koyacaktır.
1: Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarını getirdik canlı olarak ekranlarınıza. Şimdi Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e şöyle bir dönelim. 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde öğretmenlere seslendi. Yeni dönemin heyecanını ve öğretmenlerin taşıdığı sorumluluğu vurguladı Tekin.
2: Yıllar geçse de okulun ilk gününe hazırlanmanın, öğrencilerimize kavuşmanın ve hayatımıza yeni katılacak çocuklarla tanışmanın heyecanı hiç eksilmiyor.
3: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den yeni eğitim öğretim yılı mesajı. Bakan Tekin, Eylül dönemi mesleki çalışma programının başlaması dolayısıyla öğretmenlere ve okul yöneticilerine seslendi. Öğrencilerimize kavuşmanın heyecanı hiç eksilmiyor diyen Tekin, 2026-2027 eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.
2: Gazi Meclisimizin ortak iradesiyle kabul edilen milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunu da bu bakımdan son derece anlamlı buluyoruz.
3: Tekin'in mesajında milli birlik ve beraberlik vurgusu öne çıktı. Bakan Tekin, eğitimin toplumsal bütünlüğü güçlendiren en kalıcı zemin olduğunu belirtti. Çocukların geçmişlerden kuvvet alan, bugünlerine mesuliyetle sahip çıkan ve Türkiye'nin yarınını birlikte kuracak nesiller olarak yetişmesi gerektiğini vurguladı.
2: Her evladımız kendisini bu milletin kıymetli bir ferdi olarak görsün. Arkadaşının kimliğine, inancına, ailesine ve özel hayatına hürmet etsin. Farklılıklarımızı, birbirimizi anlamanın ve müşterek hayatımızı zenginleştirmenin bir vesilesi bilsin.
3: Yeni dönemde okul güvenliği ve dijital bilinçte öncelikli başlıklar arasında olacak. Bakan Tekin, okulun güvenliğinin eğitimin asli şartlarından biri olarak gördüklerini söyledi.
2: Okulun güvenliğini eğitimin asli şartlarından birisi olarak görüyoruz. Okullarımızın ve çevresinin güvenliği konusunda gerekli bütün tedbirlerin eksiksiz uygulanmasını, muhtemel risklerin önceden tespit edilmesini ve en küçük bir ihmal alanının dahi oluşmamasını istiyoruz. Aldığımız tedbirlerin temelinde öğrencilerimizin güvenliğini ve sizlerin mesleki haklarını koruma iradesi bulunuyor.
3: Öğrencilerin doğru bilgiye ulaşması, dijital mahremiyetini koruması ve teknoloji karşısında irade sahibi olması için yeni adımlar atılacağını belirtti.
2: Çocuğu teknolojiden uzak tutmak yerine onun teknoloji karşısında irade sahibi olmasını sağlamaktır.
3: Bakan Tekin, Türkiye Yüzyılı Marif modeliyle yetkin ve erdemli insan hedefini bir kez daha vurguladı. Bilgi ile şahsiyet arasında bağ kuran, düşünen, üreten ve sorumluluk alan nesiller yetiştirilmesinin amaçlandığını söyledi. Bizim marif davamızın nihai hedefi bir evladımızı bu milletin kıymetli bir ferdi olarak yetiştirmektir mesajını verdi.
4: Orada bir etkinlik var çocuklar. O etkinliği yapacağız beraber.
1: Türkiye uzay çalışmalarında tarihi bir adım daha attı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, NASA'da düzenlenen törenle Artemis anlaşmalarına imza attı.
4: Burada attığımız imza da bizim için önemli. Artemis anlaşmaları kapsamında özellikle Ay, Mars ve derin uzay alanında ülkelerin yürüttüğü çalışmalarda şeffaflık, veri paylaşımı, birlikte çalışılabilirlik ilkelerinin benimsenmesi, bu alanda yürütülen çalışmalarda ülkelerin uyum içinde hareket etmesi konusunda iyi niyet çerçevesinde bir yaklaşım ortaya konuyor.
3: Türkiye Ay'a giden yolda tarihi bir adım attı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, NASA'da Artemis anlaşmalarını imza attı. Artemis anlaşmalarına Türkiye'nin katılımıyla imzacı ülke sayısı 71'e ulaştı. Anlaşmalar, Ay ve derin uzay çalışmalarında ülkelerin şeffaflık ve veri paylaşımı içinde hareket etmesini öngörüyor. Türkiye için imzanın zamanı da dikkat çekici.
4: Türkiye olarak özellikle 2027 yılında gerçekleştirmeye hazırlandığımız Ay misyonu öncesinde Artemis anlaşmalarına imza atmak ve uluslararası işbirliğini bu anlamda daha ileri bir düzeye taşıyabilecek bir zemin oluşturmayı önemsiyoruz.
3: Türkiye 2027'nin ilk aylarında kendi geliştirdiği uzay aracını Ay'a göndermeye hazırlanıyor. Hibrit roket motoruna sahip araçla Ay yörüngesinden veri toplanması hedefleniyor.
4: 2027 yılının ilk aylarında Türkiye'nin kendi imkanlarıyla geliştirdiği bir hibrit roket motoruna sahip uzay aracını inşallah Ay'a göndereceğiz. Hem Ay yörüngesinden veri toplayacağız, hem de Ay'a erişen ülkeler arasında yerimizi alacağız.
3: Türkiye'nin uzaydaki hedefi sadece Ay misyonuyla sınırlı değil. TürkSat 6 ile kendi haberleşme uydusunu geliştirip üretebilen 11 ülkeden biri olan Türkiye, Somali'de de bir uzay limanı inşa ediyor.
1: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 Başkanlığı Diplomatik Misyonlar bilgilendirme toplantısındaydı. Toplantıda bir konuşması oldu. Türkiye'nin COP31'i uygulama COP'u olarak tarihe geçirmeyi hedeflediğini söyledi. Bakan Kurum, sahada gerçek dönüşümün amaçlandığını da belirtti.
5: Artık sadece aksiyon almak zorundayız. Evet, çok kıymetli, çok değerli kararlar alınmış bugüne kadar. Yani 80'in üzerinde eylem var, karar var. Ama artık bu kararları neticelendirmek, eyleme dönüştürmek zorundayız. Dünyanın masa başında sürekli yeni hedefler üretmeye ihtiyacı yok. Biz tarihe uygulama kopu olarak geçmeye geliyoruz.
3: COP31 yolunda Ankara'da diplomasi trafiği yaşandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 Başkanlığı diplomatik misyonlar için bilgilendirme toplantısında büyükelçilere seslendi. Türkiye'nin COP31'i sıradan bir zirve değil, dünya için somut eylem ve uygulama zirvesi olarak gördüğünü vurguladı.
5: O gün kağıda dökülen imzaları Antalya'da gözle görülür, somut devrimlere dönüştürmek, insanlığa verdiğimiz umudu hayata geçirmek hepimizin boynunun borcudur.
3: Bakan Kurum'un konuşmasında iklim adaleti öne çıktı. İklim krizinin sınır tanımadığını belirterek sel suları vize sormuyor, kasırgalar kontrolümüzden geçmiyor sözleriyle küresel dayanışma çağrısı yaptı. Kırılgan coğrafyaların COP31 masasında en gür sesle temsil edileceğini söyledi.
5: Doğanın dengesi bozulduğunda haritalara gururla çizdiğimiz o sınırların aslında hiçbir anlamı kalmıyor. Sel suları vize sormuyor. Kasırgalar kontrolümüzden geçmiyor. İklim öfkesi hiçbir diplomatik kuralı da tanımıyor. Şayet bir kriz sınırları aşıyorsa biz de sınırları aşan bir iradeye hep birlikte göstermek zorundayız.
3: COP31 için 3 ana sütun belirlendi. Diyalog, uzlaşı ve aksiyon. Bakan Kurum, dünyanın artık yeni hedefleri kağıt üzerine yazmaktan çok bu hedefleri tarlada, sanayide ve şehirlerde uygulamaya dönüştürecek iradeye ihtiyacı olduğunu vurguladı. Tarihe uygulama kopu olarak geçmeye geliyoruz diyen kurum, Antalya'dan somut bir eylem planı çıkacağını belirtti.
5: Biz buraya gelecek nesillere henüz doğmamış torunlarımıza bırakacağımız dünyanın geleceğine hep birlikte dokunmak için geldik. Diyalog dedik, uzlaşı dedik ve işin sonunda diyalogla, uzlaşıyla oluşturduğumuz kararları aksiyonla neticelendirelim dedik. Farklılıklarımız bizim en büyük zenginliğimizdir.
3: Türkiye COP31'e 2053 net sıfır vizyonu ve yeşil dönüşüm hedefiyle hazırlanıyor. Kurum elektrifikasyondan atık azaltımına, binalarda enerji verimliliğinden sanayide döngüsel malzeme kullanımına kadar 2035'i uzanan küresel atılımları anlattı. Kasım ayında Antalya'da düzenlenecek zirve için sorunları tekrar tekrar konuşmanın değil, çözümün

0: adresi olacak mesajını verdi.
1: Sahaya iniyoruz. Bütün ülkeleri, buradaki kıymetli büyükelçilerimiz vasıtasıyla tüm ülkeleri sahaya inmeye davet ediyoruz. Antalya çözümün adresi olsun. Antalya'dan

0: edeceğiz?
1: 2026-2027 adli yılı vatandaşların adalete ulaşımını kolaylaştıracak yeni bir adımla başlıyor. 135 Alo Adalet Hattı hayata geçirildi. Peki bu hattı hayatımızı nasıl kolaylaştıracak? Adalete ulaşımı nasıl hızlı hale getirecek? Öğrenelim, sözü Emre Ayaz'a verelim.
2: Adli süreçlerin hızlandırılması adına 135 adalet hattı bugün hizmete alındı. Pilot bölgelerde Ankara'da, İzmir'de ve Kayseri'de. Ankara Batı Adliyesi'nde başladığında detayını verelim. Ve şu anda da Ankara'daki uzman personelin 135 alo adalet hattını karşıladığı noktadayız. Ve bu noktada dava dosyalarında 5 yılı aşan, soruşturma dosyalarındaysa 3 yılı aşan dosyalar için vatandaşlar 135 alo adalet hattını arayabilecek ve süreçlerinin ne durumda olduğunu, neden gecikmede olduğunu 135 Alo Adalet Hattı'na bildirecekler ve bu süreçte başvurular alındıktan sonra Adalet Bakanlığı'ndaki ilgili bilimlere aktarılacak. Gerektiğinde de ilgili mahkemeler ya da Cumhuriyet Başsavcılıkları süreci değerlendirecek ve bu konuda da süreç hızlanmış olacak. Vatandaşlar aynı zamanda SMS ile bilgilendirecekler. Dava dosyalarında özellikle soruşturma dosyalarındaysa gizlilik gereği sadece başvurunun alındığına dair şu andaki uzman personelde başvuruları alacak vatandaşların aramasıyla birlikte. Tabii bu vatandaşlara bakıldığında günde 3 kez vatandaşlar bu hizmetten yararlanabilecekler. Şu anda da pilot hizmet veriliyor. Ankara Batı Adliyesi, Kayseri ve İzmir adliyelerinde hizmet veriyor bu işlemler ve Türkiye'nin geneline de pilot bölge hizmetini tamamladıktan sonra Türkiye genelinde de bu hizmetler devam etmiş olacak. Tabii SMS ile bilgilendirmeden bahsettik. Pilot bölge olmasından bahsettik ve hizmetler şu anda da bugün itibariyle yeni adli yılın açılmasıyla da birlikte aynı gün başladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek de yargı süreçlerinin hızlandırılmasının hedef alındığından bahsetti. Bu sebeple de 135 Alo Adalet Hattı hizmete alındı. Ve çalışmalarda bu yönde vatandaşlar günde 3 kez bu dava dosyalarıyla ilgili süreçlerini telefon üzerinden adli koridorlara gitmeden işlemlerini gerçekleştirebiliyor olacak. BTK'dan alınan verilerle şu anda kimlik doğrulaması yapılacak 135 hattını arayanlar ve bu süreçte yapay zeka asistanı soracak size. Yargıyla ilgili dava dosyası mı, soruşturma dosyası mı şeklinde ve buradaki numarayı tuşladıktan sonra ise karşınıza isterseniz uzman temsilciler telefon hattına yardımcı olacak, isterseniz yapay zeka asistanında başvurunuzu alabiliyor olacak. Bugün hizmete alındı pilot bölgelerde. Ankara Batı Adliyesi için, Kayseri Adliyesi ve İzmir Adliyeleri için pilot bölge hizmete alındı bugün itibariyle. Tüm Türkiye'ye yayılacak diyelim. Biz de bu noktadan, Ankara'daki hizmet veren noktadan sözü İstanbul'a bırakalım.
1: Emre'ye teşekkür ediyoruz. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'i ziyaret etti. Suç örgütlerine karşı iki ülke arasındaki işbirliğinin derinleştirilmesi konuşuldu. Bakan Çiftçi özellikle yeni nesil suç örgütlerine karşı ülkeler arası işbirliğinin daha kritik hale geldiğine vurgu yaptı.
3: Yeni nesil suç örgütleri hem ülkemizde hem de başka yerlerde bulundukları yerlerde güvenlik ve huzur ortamını ciddi manada tehdit ediyorlar. Bunlar sınır tanımayan, dijital teknolojilerden beslenen ve karmaşıklaşan yapısıları nedeniyle de ülkeler açısından ciddi manada tehditler oluşturuyorlar. Bu sorunla baş edebilmek hiçbir ülkenin kendi başına da başa çıkabileceği bir husus değil. Onun için karşılıklı işbirliğini ve operasyonel işbirliğini arttırmamız gerektiğini değerlendiriyoruz. Bugünkü ziyaretimizde, Gürcistan'a yaptığımız bu yüksek düzeyli ziyaretimizde hem işbirliğimizi hem de güç birliğimizi daha da arttırma noktasında. Ben bugüne kadar vermiş oldukları kıymetli desteklerden dolayı Sayın İçişleri Bakanı'na, değerli mevkidaşıma bir kez daha teşekkür ediyorum. Bundan sonra da bu kıymetli işbirliğinin devam etmesini niyaz ediyorum.
1: FETÖ'nün güncel bilişim yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Signal üzerinden yürütülen örgütsel haberleşme trafiğinin deşifre edilmesiyle 10 şüpheli yakalandı. Operasyonun adresi Ankara'ydı. MİT ve Ankara Emniyeti'nin koordinasyonunda yürütülen çalışmada FETÖ'nün

Güncel bilişim yapılanması içerisinde faaliyet gösteren şüpheliler tek tek belirlendi. Ekipler belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Hakkında gözaltı kararı bulunan 13 şüpheliden 10'u yakalandı. Firari 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen kapsamlı bir fuhuş soruşturmasında tutuklu bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hakkında ağır iddialara ulaşıldı. Fuhuş soruşturması kapsamında 11 genç kadının işe alınma vaadiyle tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'le birlikte olmaya yönlendirildiği ve bu kişilerden büyük bölümünün daha sonra belediye iştiraklerinde işe alındığı tespit edildi. Soruşturma dosyasında Böcek hakkında ayrıca grup halinde cinsel ilişki, iki kız kardeşle ilişki ve yaşı küçük kızlarla birlikte olduğuna ilişkin ağır iddiaların yer aldığı çok sayıda mağdur beyanının yer aldığı öğrenildi. Öte yandan şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyon sonucunda 7 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmeleri planlanıyor. Konuyla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

0: Kırıkkale'de drone destekli trafik uygulamasından aracıyla kaçan sürücü havada yapılan takip ve yönlendirme sonucunda yakalandı.
1: Polis uygulamasını gördüğü kaçtı ama havadan takip edildiğini fark etmedi. Kırıkkale'de trafik polisleri drone destekli uygulama yaptı. Bir sürücü ekipleri fark edince kaçmaya başladı. Polislerse havadan saniye saniye takip etti. Ara sokakta araçtaki yolcuyla yer değiştiren sürücü polis ekiplerinin drone kamerasıyla yaptığı takip ve yönlendirmeyle yakalandı. Yapılan incelemede sürücünün daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu tespit edildi. Ekipler sürücüye 200 bin lira idari para cezası uyguladı.
0: Türkiye'de denizlerde 15 Nisan'da başlayan av yasağı 1 Eylül itibariyle sona erdi. Balıkçılar vira bismillah diyerek denize açıldılar, avlarını denize bıraktılar.
2: Hasret sona erdi, ağlar denize bırakıldı. Kasa kasa balık tezgahlarda yerini aldı. Denizlerdeki av yasağının 1 Eylül itibarıyla sona ermesiyle birlikte Türkiye genelinde balıkçılar vira bismillah diyerek coşkuyla denize açıldı. Yeni sezon için limanlarda düzenlenen törenler, yöresel oyunlar ve havai fişek gösterileriyle adeta bir şölene dönüştü. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da İzmir'de balıkçılarla bir araya geldi. Yeni sezonun bereketli geçmesini diledi.
3: Gönlümüz ve dualarımız bu anı sabırsızlıkla bekleyen Ege'deki, Karadeniz'deki ve Marmara'daki bütün balıkçı kardeşlerimizle birlikte.
2: Sezon bereketli başladı. Öyle ki balıkçıların ağları doldu taştı. Kasa kasa balık tezgahlara gönderildi. Kimi balıkçıların ağları palamutla dolarken, kimi teknelerse hamsiyle döndü. Yeni sezon hem balıkçıların yüzünü güldürdü, hem balıkseverleri sevindirdi. Balıkçılar bu sezon özellikle palamudun bol avlanacağını ve sofralarda en çok palamut tüketileceğini öngörüyor.
0: Ve artık moderatör nokta alma vaktimiz geldi. Ben burada noktayı koyuyorum. Saat başında Merve Aydın karşınızda. Hoşça kalın.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Türkler, Kürtler, Araplar olarak kardeşle kucaklaşmamızı engelleyemezsiniz. Hangi hesaplar içinde olduğunuzu biliyoruz. Ne tür oyunlar çevirdiğinizi gayet iyi biliyoruz. Biz bize uzanan, yurdumuza uzanan, milletimize uzanan, kardeşliğimize, imanımıza, bölgemizin huzuruna uzanan o kirli elleri çok ama çok iyi biliyoruz. Herkesin bir hesabı varsa emin olun bizim de bir hesabımız, bir planımız var. Hepsinden önemlisi alemlerin Rabbi olan Cenab-ı Allah'ın da bir hesabı var. O hesap eninde sonunda galip gelecek. Kan tüccarları kaybedecek. Terörden nemalanan fırsatçılar kaybedecek. Coğrafyamızı istikrarsızlığa boğmak isteyen soykırımcılar kaybedecek. Kazanan insanlık cephesi olacak. Kardeşlik olacak. Barış ve istikrar olacak. Kazanan 86 milyon vatandaşıyla Türk milleti olacak. Kimsenin tereddüdü olmasın. Büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökmüştür. Türkiye yüzyılının inşası başlamıştır.
2: Şangay Zirvesi Kırgızistan'da toplandı. Küresel krizlerin yaşandığı bir dönemde Şangay'daki zirve dünyaya ne mesaj veriyor? İstanbul'daki Mekke İttifakı toplantısı İsrail ve Yunanistan'ı neden rahatsız etti? Hürmüz'de gerilim başa sardı. ABD-İran hattında dejavu yaşanıyor. Peki savaş nereye evrilecek? Moderatör 17'de Merve Aydın soracak. Uluslararası ilişkiler uzmanı doçent doktor Halit Hamzaoğlu ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğretim üyesi doktor Ufuk Necat Taşçı cevaplayacak.
3: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Selçuklu'nun tarihi hazinelerinden biri. Aya Elenia Müzesi. Hristiyanlığın ayakta kalan en eski mabetlerinden biri olan bu yapı, milattan sonra 327 yılına uzanan köklü bir geçmişe sahip. Rivayete göre Bizans İmparatoru Konstantin'in annesi Helena, hac yolculuğu sırasında burayı inşa ettirmiştir. Yüzyıllar boyunca Bizans'tan Selçuklu'ya ve Osmanlı'ya uzanan birçok döneme tanıklık eden bu yapı, farklı inançlara gösterilen hoşgörünün de önemli bir simgesidir. Bu tarihi yapıyı keşfetmek için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.
2: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life, Türkiye'nin düğün paketçisi.
3: Arabanı arabam.com'a, değerinde çek sat.
4: Okula dönüş koşuşturmasında bütçenizi düşünen teklif D-Smart'ta. 35 megabite kadar hızlı, limitsiz internet, aile spor veya film dizi paketinden istediğiniz biri ve D-Smart Go kısa süreliğine ayda 1049 lira yerine 709 lira. Hemen D-Smart'a.

0: Yazmayı sevmiyorum. Böyle başlar mı yazar okuruyla konuşmaya? Ama anlatacak çok hikayem var. İşte böyle devam edebilir. Turgut Tunç ikisini de yazmış, ikisini de yapmış. İnsanlık mesleğiyle gezen bir seyyah, görüp koşan bir aktivist, tadan bir gurme, yazan bir kalem. Turgut Tunç. Yazmayı sevmiyorum ama anlatacak çok hikayem var. Son yıllara doğru uzanan ama başlangıç düğümünü 1995 yılına, Dinar depremine atan bir kitap. Yazar Turgut Tunç'un devamında Türkiye'den, dünyadan, işten, güçten, eşten, dosttan bizlere aktardıklarının olduğu bir hatırat. Üstelik kitabın bir sürprizi de bazı sayfalarda karşımıza çıkan kare kodlar. Okur böylelikle bahsi geçen yer, kişi ve anılara videolar aracılığıyla da bakabiliyor.
1: Çocuklar ağaç kovuklarından, kenarlarından topladıkları diken tarzı malzemeleri şu anda burada aynı biz buğday döver gibi dövüyorlar, keşkek gibi. Ve onlarla suyla lapa yaparak öğün besinlerini çıkarmaya çalışıyorlar.
0: 30 yılın birikiminde verenle alan elin binlerce buluşması ve tutuşması var. Satırlardan izi sürülen bir heyecan, bir mutluluk, ince sızılar ve kederler. Heybemde hikayeler de bütün bu birikimin üzerine kişinin kendiyle yüzleşme tecrübesinin bir yansıması. Yazar diyor ki, çocukluğumdan bugüne yol ve yaşanmış hikayeler başta olmak üzere bazen de kafamı meşgul eden konular geldikçe yazmaya gayret ettim. Ne bir psikoloğum ne de danışman. Yarım asırlık yaşanmışlığın verdikleriyle burada oldum. Doğru anlaşılmak ümidiyle şimdilik müsaadenizi isterken kendinize çok iyi bakmanızı ve kıymetli olduğunuzu unutmamanızı özellikle rica ediyorum. Muhabbetle efendim. Allah'a emanetsiniz. Roman değil, hikaye değil. Masal değil ama masal gibi hem yumuşak ve tatlı yüzü olan hem bazen acıtan ve düşündüren anlar yaşatan bir günlük, bir hatırat. Turgut Tunç'un şahitliğinden kendi kalemiyle.
1: Filito!

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Doğru olanı dosdoğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevi. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Acet ve Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Doktor İsmail Kapan gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20.45'te 24'te.
2: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
3: Nasıl mı?
4: Zaman kaybetmek yok.
5: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
2: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

0: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. MÜSİAD Expo, yeni pazarları açılmak, güçlü iş bağlantıları kurmak ve küresel ortaklıklar geliştirmek isteyenleri bir araya getiriyor. Küresel ticaret burada.
1: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi.

0: Binov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Binov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Binov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Binov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından 24 radyodan herkese merhaba. Saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Moderatörle karşınızdayız. 2 saat boyunca birlikteyiz. Gündem yoğun efendim. Malum Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne açıklarında bir gemi battı ve 8 kişi hayatını kaybetti. 241 kişi kurtarılmıştı. Hali hazırda 8 can kaybıyla birlikte 20 kişinin de aranmasına devam ediliyor. Ki alabora olmasıyla birlikte geminin o facia ile birlikte elbette tüm Türkiye'de yasa büründü. Peki ne oluyor? Arama çalışmaları ne aşamada? Hatta TCG Işın'ın 1000 metreye kadar inebilen su aracıyla batığa gidilecekti. Hepsini aktaracağız. Karşımızda 24 muhabiri Mehmetcan Çobal var. Mehmetcan kolay gelsin. Tabii batığa kısa sürede ulaşılması bekleniliyordu ama bugün çalışmalar nasıl ilerledi? Nedir son durum? Söz sende.
1: Evet Merve Aydın, ilerleyen dakikalarda TCG Işın gemisinin çalışma faaliyetlerinin başlayacağını bizler sizlere söyleyebiliriz. Tabii ki de sabahın erken saatlerinde gelmişti aslında TCG Işın. Peki neden bu kadar geç bir sürede arama çalışmalarının başlayacağını soracak olursanız, sismik bir gemiden bahsediyoruz, teknolojik bir gemiden bahsediyoruz. Öncelikle Girne açıklarında o gemi alanı tarama çalışması gerçekleştirdi ve ardındansa cihazlarını ilerleyen dakikalarda ROV cihazını denize bırakmasını beklediğimizi sizlere söyleyebiliriz. Tabii ki de o anlarda da kameraman arkadaşım Ali Maşalacı TCG Işın gemisini ekranlarımıza getiriyor. Tabii ROV cihazı dedik. ROV cihazının hızlıca özelliklerinden bahsetmek istiyorum ben sizlere. 1000 metreye kadar tarama gerçekleştirebilen, 1000 metreye kadar insansız bir şekilde inebilen bir robottan bahsediyoruz. Su altı arama robotundan bahsettiğimizi altını çizelim. Tabii ki de kumanda yöntemiyle kontrol edilen bir cihazdan bahsediyoruz. İnsansız kontrol edilen bir cihazdan. 500 metre batıktaki gemiyi ilk olarak ROV cihazının tespit edilmesi bekleniyor. ROV cihazının önemli bir özelliğinden de bahsetmek istiyorum. Ayrıca ön kısmında bulunan kollarıyla 135 kiloya kadar ağırlık taşıyabildiğini sizlere belirtebiliriz. Bu da aslında 135 kiloya kadar ağırlık taşıyabilmesinin önemli bir özelliği var. İlk olarak geminin enkazına rastlandığında gemi etrafına sıkışmış olan kişileri ROV cihazıyla kolaylıkla karaya çıkartabileceklerini sizlere söyleyebiliriz. Tabii önemli bir gündeyiz. Bugün TCG Işın gemisi geldi ama sadece

0: Sadece yardımlar TCG Işın gemisiyle değildi. TCG Alemdar'ında yola çıkarıldığını sizlere söyleyebiliriz. Bizler ilk andan itibaren yakından takip ediyoruz bu süreci. Kameraman arkadaşım Ali Maşalacı'yla da bölgede olduğumuzu söyleyebiliriz. 8 kişi hayatını kaybetmişti. 20 kişi ise kayıptı. 239 kişi ise o feci olayda sağ salim kurtarıldı. 20 kişi için arama çalışmaları gece gündüz demeden ekipler tarafından aralıksız bir şekilde sürdürülüyor. Ekipler özellikle gece saatlerinde yapmış olduğu arama kurtarma çalışmalarını hem havadan hem karadan hem de denizden yürütüyor. Denizden ve havadan yürütülen çalışmalarda ekipler gece görüş ve sismik cihazlarını kullandığını sizlere söyleyebiliriz. Karadan yürütülen çalışmalarsa kriz masalarından ekiplere, sahadaki ekiplere destekler verildiğinin altını çizebiliriz. Tabii bizler havada helikopterleri ve uçakları da görebiliyoruz. Uçaklar sabah saatlerinde özellikle kıyı kesimlerinde alan arama tarama çalışmaları yürütüyordu. Şimdi ise hem uçaklar hem helikopterlerin açık denizde olduğunu söyleyebiliriz. TCG Işın ise şu anda açık denizde ve ilerleyen dakikalarda sismik cihazlarıyla alan taramasını gerçekleştireceğini söylememiz mümkün. Tabii sadece Işın gemisinde ROV cihazı bulunmuyor. Aynı zamanda geminin arka kısmında yandan taramalı sonar sistemi bulunuyor. Yandan taramalı sonar sistemi de 1000 metre derinliğe kadar tarama gerçekleştirebiliyor ve 1000 metre derinliğe kadar tarama gerçekleştirirken 500 metre genişliğe kadar da alanı baştan sona tarayabildiğini sizlere söyleyebilir. Sözlerimizi toparlayacak olursak gün içerisinde aslında olayın yaşandığı ilk andan itibaren ekiplerin arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Dün akşam saatlerinde de bizler helikopterle çalışmaya devam ettiğini, gemilerin denizde çalışmaya devam ettiğini kameraman arkadaşım Ali Maşalıcı ile yakından şahitlik ettik ve ilerleyen dakikalarda da TCG Işın'ın ekipmanları ile birlikte arama kurtarma faaliyetlerini, arama tarama faaliyetlerini gerçekleştireceğini, başlatacağını sizlere söyleyebiliriz. Ve Girne'den aktaracaklarımız bu kadardı diyerek sözü tekrardan size bırakalım. Merve Aydın.
1: Mehmetcan Çoban, çok teşekkür ediyoruz. Bölgeden aktardı 267 kişilik katamarandan 8 kişi hayatını kaybetti. 20 kişinin aranmasına devam ediliyor ki TCG Işın'da önümüzdeki dakikalar içerisinde 514 metre derinliğe inecek efendim. Ve tabii ki takip ediyor olacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomatik temasları vardı malum kendisi. Dün de bu kapsamda Şangay İşbirliği zirvesi için Kırgızistan'a Bişkek'e gitmişti. Bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan hitaplarını gerçekleştirdi. Konuya ilişkin de İletişim Başkanlığı'ndan bir mesaj geldi. Neler söylüyorlar aktaralım. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Şangay İşbirliği Teşkilatı zirvesi için bulunduğu Bişkek'te Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov'la bir araya geldi. Liderler Türkiye-Kırgızistan ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye ve Kırgızistan'ın enerji, savunma, sanayi, ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere birçok alanda işbirliğini geliştirme potansiyeli bulunduğunu, bunun için de adımlar atmayı sürdüreceklerini ifade etti. Cumhurbaşkanımız Türkiye ve Kırgızistan'ın güvenlik ve terörle mücadelede dayanışmasının artarak sürmesinin önemli olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Japarov'u Şangay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi ve Dünya Göçebe Oyunları'na ev sahipliğinden dolayı kutlarken, kendisini Türkiye'de düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'ne ve COP31'e davet etti. Evet, Bişkek'teki bu program oldukça önemli ki dün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Göçebe Oyunları'nın açılış törenine katılmıştı ama bugün asıl vereceği mesajlar merakla bekleniyordu. Tüm dünyada barış, huzur ve istikrar için çalışmaya devam edeceğiz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Liderlere, dünyaya kıymetli mesajlar verdi. Çok taraflılığın önemine vurgu yaptı. Platformla ilişkileri her alanda aslında ilerletmek istediklerinin de altını çizdi. Pakistan ve Suudi Arabistan'la yapılan Mekke Anlaşması, buna dair de konuştu. İsrail'in saldırganlığının da durdurulması gerektiğinin altını çizdi.
2: Yükselen bir yıldız olarak gördüğümüz Şanghay İşbirliği Teşkilatı ile her alanda işbirliğimizi ilerletmenin gayreti içinde olacağız.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'ten bu mesajı verdi. Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesinde liderlere hitap etti.
2: Şanghay İşbirliği Teşkilatı her şeyden evvel bizim bölgesel sahiplenmeyi merkeze alan çok boyutlu dış politikamızla örtüşen bir yapıya sahiptir.
3: Zirveye dönem başkanı Kırgızistan'ın başkenti Bişkek ev sahipliği yaptı. Erdoğan pazartesi günü gitti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile bir araya geldi. Zirveyle eş zamanlı olarak başlayan 6. Dünya Göçebe Oyunları'nın açılışına katıldı. Zirvenin resmi programı ise ertesi gündü. Cumhurbaşkanı Kırgızistan lideri Japarov tarafından kapıda karşılandı. Erdoğan ilk olarak Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü. İki devlet, tek millet anlayışının her alanda daha da derinleştirilmesi konuşuldu. Erdoğan daha sonra diğer liderlerle birlikte aile fotoğrafı çektirdi. Öğle yemeğinden sonra oturuma geçildi. Şanghay İşbirliği Örgütü 25. yılında. Çeyrek asırda büyük oranda genişleyen platform, dünya nüfusunun %40'ından fazlasını, küresel gayri safi yurt içi hasılanın da yaklaşık 1/4'ünü temsil ediyor. Bişkek'teki zirvede 25 yıllık kazanımları değerlendirmeye ve gelecek hedeflerini belirlemeye odaklanıldı. Bu kapsamda Bişkek Deklarasyonu da imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise çatışmalara diyalogla çözüm vurgusunu sürdürdü.
2: Türkiye olarak etrafımızda yaşanan çatışmaların diyalog ve diplomasi yoluyla çözüme kavuşturulması için sorumluluk alıyor. Bölgemizde birlikte tüm dünyada barış için, huzur ve istikrar için çalışmaya devam ediyoruz.
3: Erdoğan çok kutuplu dünyanın inşasına özellikle vurgu yaptı. Şanghay İşbirliği Örgütü'nü bu konuda önemsediklerini belirtti ve Suudi Arabistan ve Pakistan'la yapılan Mekke Savunma İttifakı'na değindi.
2: Mekke Savunma İttifakı, bölgesel sahiplenme ve kolektif caydırıcılık temelinde bölge ve dünya barışına, istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır.
3: Cumhurbaşkanı İsrail'i de özellikle gündeme getirdi.
2: Barışı konuşurken İsrail'in saldırıları nedeniyle çoğu çocuk ve kadın, 74 bin insanın hayatını kaybettiği Gazze'yi ve Lübnan'ı unutmamalıyız. Bu saldırgan politikanın bedelini tüm bölgemiz ödemektedir.
3: Erdoğan, Hazar geçişli orta koridorun Çin'in kuşak ve yol girişimiyle daha da güçlü şekilde entegre edilmesini istedi. Ayrıca tüm insanlığın en büyük sorunlarından biri olan iklim değişikliğine vurgu yaptı. Türkiye'nin güçlü çabalarını hatırlattı, Antalya'daki zirveye dikkati çekti.
2: 11-12 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da COP31 zirvesine ev sahipliği yapacağız. Bu önemli zirvede siz değerli dostlarımızı da aramızda görmekten büyük bir memnuniyet duyacağımızı ifade etmek isterim.
3: Erdoğan'ın zirve marjında başka ikili temasları da vardı. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov'la görüştü.
1: Bişkek'teki zirveden bahsediyoruz ki buraya katılan liderler arasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve İran'ın Türk kökenli Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan da vardı. Bir sohbet gerçekleştirdiler. Oldukça samimi bir sohbetti. Hatta Aliyev Pezeşkiyan'a Azerbaycan'dan getirmiş olduğu su üzerinden bir de espri yaptı.
3: Kırgızistan'daki Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesinde birçok lider var. Aralarında Azerbaycan ve Kazakistan gibi Türk Cumhuriyetleri liderleri de bulunuyor. Ayrıca İran'ın Türk kökenli Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan da orada. Pezeşkiyan ve Aliyev zirve marjında görüştü. Türkçe sohbetleri ilgi çekti.
4: Gürcü sudan içiyorsunuz. Bir Azerbaycan suyundan. Yok
5: canım. Mercimekten oran suyundan.
4: Yok barjo mu gördün mü?
3: Aliyev Pezeşkiyan'a kendi ülkesinden getirdiği suyu önerdi.
6: Allah burada içti su suyu var.
5: Burada ola.
6: Yo ben getirmişim.
5: Sen getirdin.
3: Aliyev suyunu Nahçıvan'dan getirdiğini anlattı. Pezeşkiyan espriyle karşılık verdi.
6: Bu Nahçıvan sulardı.
5: Olur olsa özen yapmışsın. Sen özen yatırsın. Zıca atırsın.
6: Ondan da bir adına bakar.
3: Aliyev kendi doldurduğu suyu Pezeşkiyan'a ikram etti.
6: Yoksa gördün barjo muydu o? O da yapar değil mi? Ama bu da yapar.
3: Mesut Pezeşkiyan kendi ülkesinde de gayri resmi toplantılarda zaman zaman Türkçe konuşmalarıyla biliniyor ve bu yönüyle İran bürokrasisi tarafından bazen uyarılıyor.
7: Geçme namet çörpüsünden, koy aparsın sev seni, yatma Türkçü dallasında, koy yesin aslan seni.
3: İran Cumhurbaşkanı daha önce başka uluslararası toplantılarda da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bulunduğu sohbetlerde Türkçe konuşmuştu.
1: Şangay İşbirliği Örgütü zirvesine katılan liderlerden biri de Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan. Paşinyan zirve gününe sabah sporuyla başladı. Hatta o anları sosyal medya hesabından da paylaştı. Paşinyan sabah erken saatlerde spor kıyafetlerini giydi, sokağa çıktı. Bisikletle Bişkek caddelerini turladı. O anları kendi telefonuyla kaydetti, sosyal medyada yayınladı. Paşinyan Bişkek'te güne 31 kilometrelik bisiklet turuyla başladık dedi. Ermenistan Başbakanı daha sonra kıyafetini değiştirdi ve zirveye katıldı. Paşinyan zirve marşında ikili görüşmeler de yapıyor. Bu kapsamda Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le de bir araya geldi. Şangay İşbirliği Örgütü zirvesinde tabii liderlerin resmi programları var. Kendi aralarında ikili görüşmeleri var. Toplantılar devam ediyor ama lider eşleri için de ayrı bir program düzenlendi. Emin Erdoğan da Kırgızistan'da lider eşleriyle bir araya geldi. Program Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov'un eşi Aygül Japarova tarafından düzenlendi. Erdoğan, Ala Arça Enesai Devlet Konuk Evi'nde Japarova tarafından samimiyetle karşılandı. Lider eşleri konuk evinin parkında yürüyüş yaptı. Kırgız çadırında geleneksel kıyafetler giyen çocukların ve gençlerin verdiği konseri izlediler. Burada aile fotoğrafı çektiren lider eşleri, daha sonra Kırgızistan'a özgü el sanatlarının yer aldığı etnik sergiyi gezdi. Kırgız kültüründe önemli yere sahip olan kartalları, geleneksel av köpeği tayganları sevip fotoğraf çektirdiler. Emin Erdoğan ziyaretini sosyal medyadan da paylaştı. Mesajında Kırgız kültürünün estetik anlayışını ve ustalığını yansıtan özgün örnekleri tanıdık. Programın devamında çocuk topluluklarının seslendirdiği birbirinden değerli ezgileri dinledik. Küçük yüreklerden yükselen melodiler günümüze ayrı bir güzellik kattı dedi. İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın yayınladığı bir haber var. Bir iddia aslına bakarsanız. Türk savaş gemileri Akdeniz'de İsrail donanma unsurlarına yaklaştı. Ardından da onları bazı durumlarda seyir rotalarını değiştirmeye zorladı. Dediğimiz gibi İsrail'in bir iddiası bu ama ne anlama geliyor? Ayrıntılarını haberimizde izleyelim.
8: İsrail donanması konu somut filosu gibi sivil aktivistler olduğunda kaplan kesiliyordu. Ama anlaşılan o ki Türk donanmasıyla karşılaştıklarında süt dökmüş kediye dönmüşler. Suriye'de boş bir üssü vurup dünyaya Türk üssü vurduk diye propaganda yapan İsrail'in denizde pek o kadar da cüretkar olmadığı ortaya çıktı. İddia İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın yayınladığı bir raporda geçiyor. Raporda Türk savaş gemilerinin Akdeniz'de İsrail donanma unsurlarına yaklaştığı ve bazı durumlarda seyir rotalarını etkilediği, değiştirmeye zorladığı aktarılıyor. Ancak yayın kuruluşu spesifik bir zaman ya da adres vermedi. Ancak ifadelerden yakın bir zaman diliminde gerçekleştiği anlaşılıyor. İki ülkenin donanma unsurlarının nerede karşılaştığına yönelik bir bilgi yok. Ancak denizler İsrail'in Türkiye'ye karşı en yumuşak karnı olarak adlediliyor. Ancak daha önce Türk gemilerinin Kıbrıs Adası'nın batısında İsrail gemilerine yaklaştığına dair başka raporlar yayınlanmıştı. Burası hem enerji sahalarına hem İsrail-Yunanistan-Rum kesiminin işbirliği bölgelerine yakın bir bölge.

0: askeri literatürde yön değişmeye zorlama, hedef unsura yakın seyretmekle mümkün olur. Gemi gölgeleme yapar veya arkadan takip eder. Agresif manevralarla yakın geçiş, kesme ve baskı uygular. Eğer iddia doğruysa, Akdeniz'de Türk donanmasıyla İsrail donanması arasında bu türden yakınlaşmalar meydana gelmiş olmalı. Bir savaş gemisinin rotasını değiştirmeye zorlanması, karşı ülkeye diplomatik olarak ne mesaj veriyor? Türk donanması o bölgede inisiyatifi ele geçirdi. İsrail gemisi çatışma riskini göze almamayı tercih etti. İsrail'e bu sularda serbestçe hareket edemezsin mesajı verildi. Zira bu tür olaylar güç gösterisi ve caydırıcılık barındırır.
1: İsrail kana doymuyor efendim elbette. Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı uluslararası platformlarda sıkça dile getiriyor bu durumu. Hatta en sonunda İsrail'in saldırgan politikasının bedelini tüm bölge ödüyor demişti. Şimdi bunun tabii ki somut emareleri var. Hali hazırda bir ateşkes var. İkinci aşamaya geçildiği söylendi ama buna karşın Gazze şeridinde saldırılar en üst seviyede ve Gazze'de bir bölgeye ondan fazla hava saldırısı düzenlendi. İsrail askerleri Gazze kentinin batısındaki Ketibe bölgesini insansız hava araçlarıyla yoğun şekilde bombaladı. Ayrıca savaş uçakları da kullanıldı. Yarım saatte ondan fazla saldırı düzenlendi. Saldırılarda en az 4 Filistinli şehit oldu. 3'ü çocuk, çok sayıda kişi yaralandı. Saldırıların sürmesiyle ambulanslar bölgeye ulaşamadı. Bölgeden yoğun patlama sesleri yükseldi. İsrail Gazze'ye dün de saldırılar düzenlemişti. Vurulan bir araçta 3 kişi şehit olmuştu. Öte yandan İsrail Savunma Bakanı Katz, Gazze'de Hamas'ın üst düzey bir isminin tutuklandığını duyurdu ama isim vermedi. İşgal güçleri Batı Şeria'da da baskı ve zulmü sürdürüyor. Nablus'ta Filistinlilere ait 3 evi yıktılar, 7 kişi ise gözaltına alındı. ABD, İran savaş döngüsü, geçici bir ateşkes var, anlaşma yok, bombalamalar yeniden başladı. Bunu söylüyoruz çünkü ABD son zamanlarda ekonomik hamleleri ile birlikte İran'ı yıldırmaya çalışıyordu. Ama geçtiğimiz günlerde Lark Adası'nda vurdu, ardından da İran'dan misilleme geldi. Hatta ABD Başkanı Trump dün gece İran'ı yeniden çok şiddetli şekilde vuracaklarını söyledi. Gözler de haliyle bölgeye çevrildi. Trump, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada İran'ı vuracağını duyurdu. Ayrıca bir soru üzerine İran'ın lideri kim bilmiyorum, onları perişan ediyoruz ifadesini kullandı. ABD Başkanı İran'ın çökmüş bir ülke olduğunu da savundu. Yine de bu durum onlara haddini bildirmeyeceğimiz anlamına gelmez. Neler olacağını göreceğiz değerlendirmesinde bulundu. Trump, İran'a karşı nükleer silah kullanma seçeneğini eledim, buna gerek yok dedi. Hürmüz Boğazı'ndaysa durumun iyi ilerlediğini iddia etti. İran'sa saldırılara hazır. İran Genelkurmay Başkanlığı saldırının kaynağı neresi olursa olsun hedef alacaklarını bildirdi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'sa Şangay İşbirliği Örgütü'nün zirvesine katılmak için Kırgızistan'daydı. Pezeşkiyan burada yaptığı açıklamada ABD taahhütlerine dönerse İran derhal adım atacaktır dedi. ABD'nin saldırı tehditlerinin ardından İran Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye ait bir İHA'nın düşürüldüğünü bildirdi. Hürmüz Boğazı'nda güvenlik endişelerine yol açan bir gelişme daha yaşandı. Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Ajansı seyreden bir tankerin saldırıya uğradığını açıkladı. Gemiye Umman'ın Hasab kentinin yaklaşık 31 kilometre doğusunda 3 yabancı cisim isabet etti. Can kaybı ya da yaralanma olmazken bu konuda soruşturma başlatıldı. Bölgedeki saldırı endişeleri Basra Körfezi'nde de uçuşları aksatıyor. Avrupa Birliği'nin Uçuş Emniyet Kurumu uçuş uyarısını 30 Eylül'e kadar uzattı. Türk savunma sanayi küresel ligde el artırıyor. Önemli noktalara ulaşıyor ki etap 100 listesi var. Burada 5 Türk savunma sanayi şirketi, hepsi de başarılarıyla yer aldı. Aselsan listedeki başarısını ilk 40'a taşıdı. Bir yandan da arka savunma listede ilk kez yer bulmuş oldu.
2: Türk savunma

Savunma sanayi tarih yazıyor. Dünya, Türk girişimci ve mühendislerin başarılarını gıptayla izliyor. Dünyanın önde gelen savunma sanayisi şirketlerinin sıralandığı Defense News Top 100 listesini açıkladı. Listede 5 Türk şirketi yer aldı. Aselsan, Türk şirketleri arasında en üst sıradaki yerini korudu. Küresel sıralamada 43. basamaktan 40. sıraya yükseldi. Türk şirketleri arasında bu yılın en dikkat çekici gelişmesi ise Arca Savunma oldu. Şirket listede ilk kez yer buldu. Arca, 53. sıradan listeye güçlü bir giriş yaptı. Roketsan'da önemli bir sıçrama gerçekleştirdi. 71. sıradan 64. sıraya yükseldi. Listeye daha üst sıralarda giriş yapan firmaların etkisiyle Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ 47. sıra yerine 48. sırada yer aldı. MKE ise 80. sıra yerine 81. sırada Türk savunma sanayisini temsil etti. Defense News Top 100 listesi her yıl bir önceki yılın savunma satışları baz alınarak oluşturuluyor. Liste, küresel savunma pazarındaki büyümeyi de ortaya koydu. Listenin ilk sırasında Lockheed Martin yerini korudu. Şirketin 2025 savunma geliri 72,1 milyar dolar olarak hesaplandı. RTX 46 milyar dolarla ikinci, General Dynamics 39,4 milyar dolarla üçüncü sırada yer aldı. Söz konusu şirketlerin tamamı gelirlerini arttırdı.

0: Efendim 2024 yılında bir ihale dosyası vardı. O yeniden gündeme geldi. Bolu Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında aktarıyoruz ki burada bir hayalet araç operasyonu düzenlendi. 23 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı. Malum görevden uzaklaştırılan Tanju Özcan'ın başka bir suçtan tutuklu olmasıyla birlikte diğer 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Peki soruşturma kapsamında çöp toplama araçlarının çalışmadıkları günlerde sanki çalışıyormuş gibi gösterildi. Bu kapsamda da usulsüzlük yapıldığı ortaya çıktı. 34,2 milyon lira bu parada fazladan ödenmiş oldu.
1: Bolu Belediyesi'ne hayalet araç operasyonu düzenlendi. Yüklenici firmaya 34,2 milyon lira fazla ödeme yapıldığı belirlendi. Bolu Belediyesi'nin katı atıkların toplanması, taşınması ve genel temizlik hizmetlerinde kullanmak üzere şoförsüz araç ve iş makinesi kiralanması hizmet alım işi ihalesine ilişkin bilirkişi incelemeleri tamamlandı. Bilirkişi raporunda ihalenin gerçekleştirilmesi ve sözleşme konusu işin yerine getirilmesi aşamalarında çeşitli usulsüzlüklere ilişkin tespitlere yer verildi. Sözleşmenin uygulanması aşamasında araç takip sistemi kayıtlarıyla Bolu Belediyesi'nden alınan çöp döküm sahası kayıtları ve aylık puantaj cetvelleri karşılaştırıldı. Yapılan teknik incelemede bazı çöp toplama araçlarının fiilen çalışmadığı günlerde çalışmış gibi gösterildiği, bu kayıtlar esas alınarak yüklenici firmaya ödeme yapıldığı tespit edildi. Bilirkişi raporunda Bolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nce düzenlenen 19 ayrı hak ediş kapsamında yüklenici firmaya 34 milyon 288 bin lira fazla ve yersiz ödeme gerçekleştirildiği değerlendirmesinde bulunuldu. Bilirkişi raporundaki tespitlerin ardından soruşturma genişletilerek 23 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Tanju Özcan'ın başka bir suçtan tutuklu olması nedeniyle diğer 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla eş zamanlı operasyon başlatıldı. Bolu merkezli 7 ilde düzenlenen operasyon kapsamında il dışında bulunan şüpheliler hakkında arama, el koyma ve gözaltı işlemlerinin eş zamanlı yapılması amacıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına talimat gönderildi. Öte yandan jandarma ekipleri Bolu Belediye Başkanlığı binasında da arama yaptı. Ekipler ihale süreci, hak ediş belgeleri, araç takip kayıtları, çöp döküm sahası verileri ve belediye kayıtlarına ilişkin incelemelerde bulundu.

0: Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.
1: Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından kapsamlı bir operasyon gerçekleşti ki fuhuş soruşturması efendim. Tutuklu bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek kendisinin ismi buradaki dosya kapsamında çok da kritik noktalarda geçiyor. Peki nedir onlar bakalım? Fuhuş soruşturması kapsamında 11 genç kadının işe alınma vaadiyle tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'le birlikte olmaya yönlendirildi. Bu kişilerden büyük bölümünün daha sonra belediye iştiraklerinde işe alındığı tespit edildi. Soruşturma dosyasında Böcek hakkında ayrıca grup halinde cinsel ilişki, iki kız kardeşle ilişki ve yaşı küçük kızlarla birlikte olduğuna ilişkin ağır iddiaların yer aldığı çok sayıda mağdur beyanında yer aldığı öğrenildi. Öte yandan şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyon sonucunda 7 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmeleri planlanıyor. Konuyla ilgili soruşturma ise çok yönlü olarak devam ediyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi kendisi Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e gitti ve suç örgütlerine karşı iki ülkenin nasıl koordineli ve başarılı şekilde operasyonları yürüttüğünün altını çizdi. Bakan Çiftçi özellikle yeni nesil suç örgütlerine ilişkinde iki ülke arası işbirliğinin daha kritik hale geldiğini vurguladı.
2: Yeni nesil suç örgütleri hem ülkemizde hem de başka yerlerde bulundukları yerlerde güvenlik ve huzur ortamını ciddi manada tehdit ediyorlar. Bunlar sınır tanımayan, dijital teknolojilerden beslenen ve karmaşıklaşan yapısıları nedeniyle de ülkeler açısından ciddi manada tehditler oluşturuyorlar. Bu sorunla baş edebilmek hiçbir ülkenin kendi başına da başa çıkabileceği bir husus değil. Onun için karşılıklı işbirliğini ve operasyonel işbirliğini arttırmamız gerektiğini değerlendiriyoruz. Bugünkü ziyaretimizde Gürcistan'a yaptığımız bu yüksek düzeyli ziyaretimizde hem işbirliğimizi hem de güç birliğimizi daha da arttırma noktasında. Ben bugüne kadar vermiş oldukları kıymetli desteklerden dolayı Sayın İçişleri Bakanı'na, değerli mevkidaşıma bir kez daha teşekkür ediyorum. Bundan sonra da bu kıymetli işbirliğinin devam etmesini niyaz ediyorum.
1: Efendim yeni adli yıl başladı ki İstanbul'da yoğun bir dosya trafiğiyle de başlamış oldu. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Türkiye'deki istinaf yükünün yaklaşık dörtte birini tek başına da yüklenmiş şekilde. Törende konuşan Mahkeme Başkanı Hazar Turan Alim her artan dosya sayısıyla birlikte büyüyen kadroyu da açıkladı.
3: İstanbul'da yeni adli yıl rakamların anlattığı büyük bir yoğunlukla başladı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde 2026-2027 adli yılı için tören düzenlendi. Törenin en önemli mesajlarından biri İstanbul'un istinaf sistemindeki ağırlığıydı.
4: İstinaf yargılaması anlamındaki yükünün yaklaşık dörtte birini tek başına karşılayan bir konuma sahiptir.
3: Dosya sayıları da bunu gösteriyor. Hukuk dairelerine gelen dosya sayısı geçen yılın aynı döneminde 108 bin iken bu yıl 125 bine çıktı. Ceza dairelerinde ise sayı 110 binden 114 bine yükseldi. Artık yoğunluk nedeniyle mahkeme kapasitesi de büyütüldü. Geçen yıl 101 olan daire sayısı bu yıl 113'e yükseldi. Hakim ve daire başkanı sayısı da 575'e çıktı.
4: 1 Ocak 2025 1 Eylül 2025 tarihleri arasında hukuk dairelerimize toplam 108 bin dosya gelmişken bu yılın aynı döneminde bu sayı 125 bine ulaşmıştır.
3: Törende İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Metin Sarıhan da istinaf sisteminin 10 yıllık tablosunu açıkladı. 2016'dan 2025 sonuna kadar bölge adliye mahkemelerine 10 milyon üzerinde dosya geldi. Bunların yaklaşık %87'si karara bağlandı.
5: 2016 yılında toplam dosya sayısı 402.671 iken 2025 yılının sonu

0: itibariyle bu sayı 137.223'e kadar gerilemiştir.
1: Yeni adli yılda İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde 631 hakim ve 941 personel, başsavcılık bünyesinde ise 56 savcı görev yapacak. Tören emekliye ayrılan savcılara plaket verilmesiyle sona erdi. Başkanım.
2: İstanbul'da her gün milyonlarca vatandaşın kullanmış olduğu metrobüsler sağlığı bozuyor. Peki nasıl? Efendim, bozuk zemin sorunu var. Hatta böyle milyarlarca liralık beyaz yol projesi de vardı, bir yatırım. Buna karşın hala çukurlar, çatlaklar var. Tabii güzergah üzerinde yolcuların şiddetli sarsıntılara maruz kalmasına yol açıyor. Uzmanlar da bu kapsamda bel ve boyun rahatsızlıklarının oluşabileceğine dikkat çekiyor.
3: Teknik arızalar olduğu için sürekli duruyoruz. Farklı bir şeye geliyor, metrobüs geliyor, ona biniyoruz. Yollar da kötü, çok fazla sarsıntı var.
4: Sıkıntılı oluyor özellikle yaz günlerinde, doğru. Sürekli tutunuyorsunuz, ayaktasınız, sürekli sallanıyorsunuz.
1: Kalabalık araçlar ve duraklar, çalışmayan klimalar, yüksek maliyete rağmen bozulmaya devam eden yollar. Metrobüs yolculuklarının bir tehlikesi de fıtık riski.
2: Milyonlarca liralık beyaz yol yatırımına rağmen metrobüs güzergahındaki bozuk zemin sorunu bitmedi. Vatandaş her gün çukur ve çatlakların üzerinde yolculuk yapıyor.
1: İBB'nin 2 milyar liralık yatırımla yenilediği metrobüs yolu oluşan yüzlerce çukur yolculukları adeta işkenceye dönüştürdü. Bozuk zeminden kaynaklanan sürekli titreşim ve sert darbeler bel ve boyun sağlığını olumsuz etkiliyor.
2: Metrobüs yolundaki çukur ve çatlaklar yolcuları her geçişte sarsıyor. Uzmanlara göre bu darbeler bel ve boyun fıtığı riskini oluşturabilecek koşullar yaratıyor.
5: Toplu taşıma kullanımı sırasında uzun süre ayakta kalmak, sıkışıklık ve sarsıntıların arttığı durumlarda uygun pozisyonu korumak çok mümkün olmamaktadır. Uzun süre ayakta kalmak omurgamıza ve eklemlere binen yükü zaten artırmaktadır. Buna sarsıntılar, ani hareketler de eklenince disklere binen, omurgamıza binen yük artmakta, yaralanmalar, fıtık riskinde artış kaçınılmaz olmaktadır.
1: Özellikle ayakta bir yere tutunarak yolculuk yapan vatandaş bozuk yollarda ani sarsıntı sebebiyle kas yaralanması yaşayabilir.
5: Omzun yukarıda tutulması gereken tutunma durumlarında omuzdaki sıkışma ve zorlanma artmaktadır. Buna sarsıntılar, ani hareketlerde eklenince kas tendon yaralanma riski artmaktadır.
2: 52 kilometrelik hatta en fazla deformasyon tespit edilen noktalardan biri Altunizade durağı oldu.
6: Yollar ne kadar bozuk olduğunu kamerayla o tarafı çekin. Yollar bozuk.
7: Rahatsız ediyor mu?
6: İlla ki rahatsız ediyor.
8: Oturuyorsam gene de rahatsız olurum. Mesela belim rahatsız şu anda. Evet, rahatsız oldum. Ayakta olsam düşerim herhalde. Yollar bozuk olan bölgeler var, evet.
9: Buradan çıkmaları da duyuyoruz tabii ki çok fazla. Ama en çok yolda giderken zıplamalar, işte kontrolünü kaybetmesi metrobüsün. Zıpladığımız zaman kendimi kötü hissediyorum, güvende hissetmiyorum.
2: Hatay İskenderun'da bir parkta bulunan oturma alanı bazı kişiler tarafından kirli bırakıldı. Belediye de bu kapsamda ilginç bir yönteme başvurdu. Vatandaşlara mesaj verdi. Masanın etrafını kapattı ve bunu sanat eseri olarak adlandırdı.
10: Manzaraya bakın. Bu güzelim sahilde bu manzara yakışıyor mu? Sabah geldiğinizde bu pisti kimse görmüyor. Bu pisti sadece biz görüyoruz. Temizleyen kardeşlerimiz gözlüyor.
11: Akşam keyifli dakikalar geçirdiler ama giderken çöplerini masanın üstünde bıraktılar. Sabahsa belediye başkanı çöplerini ortada bırakan vatandaşlara işte böyle seslendi.
10: Arkadaşlar, yaklaşık 350 tane temizlik personelimiz var. Değil 350, 350 bin tane temizlik personelimiz olsa bu manzarayı bıraktıktan sonra bu şehrin altından kalkılmaz.
11: Hatay'da İskenderun Belediyesi vatandaşların çöplerini bıraktığı oturma alanının etrafını kapattı. Bunu bir sanat eseri olarak adlandırdı ve herkesin beğenisine sundu.
10: Bu saatten sonra biz İskenderun Belediyesi olarak bir karar aldık. Bu manzarayı 7 gün boyunca İskenderun'daki herkesin görmesini sağlayacağız. Görelim ki akşam bıraktığınızda sabahleyin bu manzarayla karşılaşmak ister misiniz? Bu soruyu herkes vicdanında kendine sorsun.
11: Oturma alanının etrafı kapatılırken dört bir yanına bu sanat eseri İskenderun'umuzu temiz tutmayı beceremeyen bir vatandaşımızın çalışmasıdır. 7 gün boyunca sizin beğeninize sunulmuştur. Sanatçımıza iyi dileklerinizi iletmeyi unutmayın yazılması dikkat çekti.
10: Bir gün sonra geldiklerinde bu manzaradaki alanda oturabilirler mi? Bunu bir kendimize sormamız lazım. Bu uygulamayla belki ceza önlemlerimiz artacak. Belki İskenderun'da hoşlanmadığınız tepkilerle de karşılaşmış olacağız. Ama bu temizlik alışkanlığını bu şehirde kurumsal hale getirene kadar bu mücadeleye devam edeceğiz.

0: değil ama caydırıcı olması lazım.
1: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erhülüman Gine açıklarındaki batan gemiye ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
2: Çalışma dolayısıyla çok kısa bir süre içerisinde sonuç alma beklentisi olmaması gerekiyor. Zaten söylediğimiz gibi yarın itibariyle ikinci gemi de Alemdar gemisi de sabahleyin burada olması bekleniyor. O da çalışmalara destek verecek. Gece dahil, yani gece görüşü imkanı var. Gece dahil çalışma devam edecek. Dolayısıyla şu an itibariyle dediğim gibi, başta söylediğim gibi 550 metrede o gemi olduğu değerlendirilen cismin yeri tespit edildi. O olduğunu varsayıyoruz, değerlendirmemiz o yönde ama kesin açıklama daha sonra.
3: Sayın Cumhurbaşkanı, diğer alanlardan
2: robotik dalış zaten şu anda başladı.
4: Sayın Başkanım,
5: bu robotlar alamıyor mu yani?
2: Bulabiliyorsak alacaklar.
4: Yani. Mürettebatın kapıyı kilitlediği iddiaları var. Soruşturuluyor. Soruşturma da devam ediyor da.
2: Yani devam eden soruşturmaya ilişkin şey söylememiz doğru olmaz. Ama bu çalışma elbette o çalışmaya da destek olacak. Çünkü o görüntülerde sonuçta yargıyla ile paylaşılacak olan.
3: Sayın Cumhurbaşkanı, akıntıdan bahsediliyor son 3 gündür. Eğer gemide değil de deniz yüzeyindeyse kayıp insanlar, o noktadaki
2: deniz yüzeyindeki çalışma da aynı şekilde hiç aralıksız devam ediyor. Yani burada deniz yüzeyindeki çalışma bırakıldı ve bu çalışmaya geçildi diye bir şey yok. Eş zamanlı olarak ikisi de devam ediyor ve edecek.
6: Bu gece de çalışmalar devam edecek mi?
2: Bu gece de hem deniz yüzeyindeki araştırma devam edecek. Şu anki faaliyette olan gemi de o teknolojiye sahip. Yani gece de çalışma teknolojisine sahip. Dolayısıyla gece de çalışma.
5: Cumhurbaşkanım, bunun üstüne düşün. Lütfen. Lütfen Cumhurbaşkanım.
3: Şimdi batı bulurlarsa, değerlendiriliyor dediğimiz bulurlar diyelim, varsayalım. İçeri, çünkü 500 metre arama için oldukça riskli bir.
2: Şimdi işte baştan beri söylediğimiz o, biliyorsunuz. Yani biz de tabii o bilgileri uzmanlardan alıyoruz. Dalgıçların 90 metreden öteye inmesi mümkün değil. Dolayısıyla bu derinlikte, 550 metre derinlikte çalışma yapılması hiç kolay bir iş değil. Bu teknoloji Allah'a şükür var. Bu gemide, yarın gelecek olan gemide de var. Dolayısıyla oraya şu anda o robotik teknolojinin indirilmesi çalışması başladı. Çünkü onun olduğu değerlendiriliyor.
3: Batın tamamen yukarı çıkarılması da alternatifler arasında.
2: Yani bir sürü şey konuşuyoruz ama adım adım gidiyoruz. Şu anda beklentimiz robotik teknolojinin aşağıya inmesiyle yapılacak tespit.
6: Tam olarak yönetim cihazı aşağı inmeye başladı.
2: Başladı, inmeye başladı ama demin birinizin de söylediği gibi o bölgede akıntılar çeşitli seviyelerde var.
5: Dolayısıyla
2: bir derdimizi anlatalım.
5: Bir derdimizi anlatalım ya.
6: Çok teşekkür ederim.
5: Yani basın önemli mi yani?
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kendisi Şangay İşbirliği Zirvesi kapsamında Bişkek'te, ki bugün Rusya Devlet Başkanı Putin'le aynı ortamda bir araya gelmişlerdi. O kareleri de ekranlara getirmiştik ama tabii bir de ikili bir görüşmeden söz ediliyordu. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yoğun diplomasi trafiği devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus lider Putin'le bir araya gelecek demiştik efendim. O görüşmede tabii ki ekranlara yansıdı, detayları da aktarıyor olacağız. Ama şimdilik moderatöre virgül koyalım. Birazdan ekonomi başlıklarıyla karşınızdayız.

0: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.
1: Türkiye, Rusya için öncelikli ve imtiyazlı ticari ve ekonomik ortaklarımızdan biriydi. Tüm bir şekilde karma ekonomik konuşmamız var.

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu dakikalarda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir ikili görüşme gerçekleştiriyor. Dediğimiz gibi bugün aynı ortamda toplantılar nezdinde bir araya gelmişlerdi ama zirve kapsamı dışında da böylesi bir görüşmenin gerçekleşmesi oldukça mühim efendim. Tabii konuşulacak pek çok mesele var. Birazdan kulak da vereceğiz neler konuşulduğuna dair. Tabii özellikle Ukrayna Savaşı, Karadeniz'deki durum, Türkiye-Rusya ekonomik ilişkileri bu kritik meselelerin iki lider arasında ele alınması bekleniyor. Ve hatırlayalım aslında son resmi yüz yüze ikili görüşmeleri de 12 Aralık 2025'te gerçekleşmişti. Türkmenistan'da Aşgabat'ta bir araya gelmişlerdi. Uluslararası Barış ve Güven Forumu kapsamında görüşülmüştü ve bugün Başkan Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiğinde Erdoğan ve Putin şu dakikalarda bir araya geldiler basın mensuplarıyla birlikte. Bu görüşme gerçekleşiyor. Ele alınacak konular mühim. Evet de birazdan onları da sizler için detaylandıracağız.
1: Sonucuna bakarsak biz turistler daha çok arttı 2026'da. Bugün bizim bu konular ve başka konularda konuşma imkanımız var.
2: Bugün bu konular ve diğer önemli konular üzerinde duracağız ve tekrar ifade etmek istiyorum. Bugünkü görüşmemizden dolayı büyük memnuniyet ve mutluluk duyuyorum.
3: Fırsatı değerlendirmeye çok önemli. Я также сегодня придаю большое значение, что сегодня с господином дорогим президентом мы имеем возможность встретиться. Ve Türkiye-Rusya ilişkileri gerçekten her döneme göre bugün çok daha ileri bir düzeyde. Действительно, турецко-российские отношения достигли очень большого высокого уровня. Ağırlıklı olarak Rus turistlerin Türkiye'deki önemi çok çok farklı.
4: Действительно, значение российских туристов, российских граждан нашей страны отличается позитивно.
3: Bugün Antalya ilimizin en önemli turist ağını Rusya'dan gelen dostlar oluşturuyor.
4: Сегодняшний день в нашей провинции в Анталии основной туристический поток составляет как раз таки наши гости из России, российские туристы.
3: Bunun yanında Sayın Başkan'ın az önce ifade ettiği gibi bizim şu anda Rusya-Türkiye ilişkilerinde Akkuyu santrali büyük önem arz etmektedir.
4: Только что господин президент отметил очень важную вещь, потому что действительно в наших между нашими странами в этих отношениях атомная электростанция Акую имеет очень-очень большое значение.
3: Şu anda artık Akkuyu santralinin bitim dönemine girmiş vaziyetteyiz.
4: Да, мы уже находимся на стадии завершения для того, чтобы была сдана в эксплуатацию первый блок этой электростанции. Атомная электростанция.
3: Artık Akkuyu santrali bitişi olsun, açılışını yapalım diye bekliyoruz.
4: Мы уже ждем, чтобы завершились действительно эти строительные работы, и мы совместно приступили к открытию для эксплуатации первого блока атомной электростанции в Акую.
3: Çünkü Akkuyu nükleer santralinin açılışıyla birlikte de yeni bazı santrallerin açılış adımlarını da yine birlikte atacağız.
4: Потому что с открытием этого ядерного блока мы с вами вновь поговорим о новых обсуждениях, о том, какие будут у нас новые ядерные блоки или электростанции.
3: Bu hazırlıkların içerisindeyiz. Tabii bütün bunların yanında tarımda, enerjide güçlü bir birlikteliğimiz var.
4: Продолжаете эти подготовительные работы, но наряду с этим и касается это и сельского хозяйства, энергетики, туризма, сельского хозяйства. У нас продолжается и в этих планах консультационные работы.
3: Спасибо.
4: Большое спасибо за внимание.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ikili görüşmesini canlı olarak ekranlara getirdik. Rus lider Putin, işbirliğimizin potansiyeli çok yüksek dedi Türkiye'den bahsederken. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerimiz her döneme göre daha iyi ifadesini kullandı ve Rusya'dan gelen turistlerle ilgili konuştu. Bugün Antalya ilimize en çok gelen turistler Rusya'dan geliyor dedi ve Rusya-Türkiye ilişkilerinde Akkuyu Santrali'nin büyük önem arz ettiğinden bahsetti. Bitimine yaklaşıldı, bitsin ve ardından açılışını yapalım diye bekliyoruz diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bitmesini bekliyoruz çünkü Akkuyu nükleerinin açılışıyla diğer santrallerin açılış adımlarını da birlikte atacağız ifadesini kullandı. İki ülke arasındaki tarım ve ticaret noktasındaki ilişkilerinde oldukça iyi seviyede olduğunu söyledi.

Doğru olanı dosdoğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Acet ve Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Doktor İsmail Kapan gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20.45'te 24'te.

0: kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi.
1: Peki okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı?
2: Aradığınız ve istediğiniz tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Eğitim sürecinde bütçenizi koruyan ve ödemelerinizi kolaylaştıran bu finansal ekosistemde dijital başvuru kolaylığı ve Winnow Campus'a özel evraksız limit avantajıyla nakit veya kredi ihtiyacını ortadan kaldıran çözümler tek bir yerde. Siz de Winnow Campus ile dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
3: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bütün dünyayı
2: sallanıyor herifler
1: bütün daha. Bütün dünyayı bu soykırımcı işgalcilere karşı birlikte olmaya davet etti. Bölge ülkelerinden ittifaka katılım noktasında bir talep olursa olumlu yaklaşılacağını söyledi.
2: Katil İsrail'in de çok endişeyle takip ettiği bir toplantı bu.
1: Aynen öyle.
2: Aynı zamanda Batı'nın bütün dünyada büyük bir merakla, ilgiyle bu toplantıyı takip ediyor. Evet. Haberlerini yapıyorlar. Evet. Haberimiz olsun. Ama bizim de ismine taktı. İsim Mekke olmayaydı iyiydi diyor. Bizim ultralaik çağdaş onlar. Ultra cumhuriyetçiler.
1: Onları da geçtik. Bir, zaten İsrail rahatsız oluyor bu durumdan. Bir de onlar.
2: Bir de bizim layıklar. İşte, layık atak geçiyor. Mekke mi?
1: İnanılır gibi değil. Ne olacak şimdi diyor. Pakistan sebebiyle diyor biz Hindistan'la savaşa mı gireceğiz diyor. Evet. Yemen'e mi saldıracağız Suudi Arabistan?
2: Ya bir dakika bir söyleyeyim. Bir dakika.
1: Şu kadar beyin yok
2: tamam,
1: ya.
2: Peki, NATO'da,
1: bunların en kurmayı Suriye'ye girersiniz ama çıkamazsınız diye. Bak tamam. En kurmay zekalısı bu ya.
2: Ya kurmay, yani, bunlarla kurmay falan
1: gözünü
2: yoksa.
1: Gözünü sevdiğim
2: şey
1: ya.
2: Diyeceğim. Peki o durumda biz NATO üyesiyiz. Atıyorum. Kimde bir tane kadın vardı hayranlıkla bakıyordu hatta. O şeyden iniyor, arabadan iniyor. NATO zirvesinde. Hı. İzlanda Başbakanı galiba.
1: Çünkü ha saç, genç, paten. Genç ha, değil ha, mi? Genç. Evet.
2: Bir görüyor böyle damdursuz köşten vurunca tamam mı? İzlanda nereden? Volkanik bir ülke. Hani büyük geldi falan.
1: Hayranlıkla.
2: Mesela o bir NATO üyesi. Sana bir soru sorayım madem.
1: Sor abi.
2: Program kimliği oturması lazım. Abi öyle bir ülkeye kim saldırır? İki... Tamam mı? Velev ki saldırdı Vikingler. Ya da Alaska'dan geldi birileri. Tamam. Şimdi İzlanda'yı korumak için bizim ordu mu göndereceğiz? Bizimler Erzurum'dan göndersen üşüyor adamlar ya. Peki o niye korunmaya ihtiyacı hisseder?
1: Niye?
2: Bilmiyorum hocam işte çok büyük geldi. Yani şunu demek istiyorum. Bazı anlaşmalar farklı boyutlarda konjonktür yapınca. NATO abi, onun bir evet o soğuk savaş döneminden kalan bir şey. Şimdi bu anlaşma direkt olarak bir savunma paktı gibi düşün.
1: Evet abi. Sayın Cumhurbaşkanı Bişkek'te efendim. Şangay İşbirliği Örgütü. Buna da eksen kaydı. Batı'dan döndük doğuya falan. Ya arkadaş.
2: bir memnun olanlar.
1: Hakikaten yorulmadılar ya. Değil mi abi ya?
2: Ama güzel bağlı bir gündü bana.
1: Hakikaten yorulmadılar ya.
2: Eksen kaydı.
1: Eksen kaydı.
2: Bişkek'e kaydı.
0: Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Mustafa Daş'tan moderatörlüğünde temsil heyeti, Perşembe 20.45'te 24'te.
3: İşini büyütmek istediğinde...
4: Vakıfbank daima senin de...
5: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
6: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
7: Vinov bize ilaç gibi geldi. İlaç alımını Vinov Eczacı ile yapıyoruz. Üstüne bir de bize özel ayrıcalıklardan yararlanıyoruz.
6: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmaya ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.

Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Ara bitti. Saatlerimiz artık 17'yi gösteriyor. Moderatöre devam ediyoruz. Geçtiğimiz saat dilimi içerisinde canlı getirmiştik ekranlara. Kırgızistan, Bişkek'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 8 ayın ardından bir ikili görüşme gerçekleştirdiler. Neler söylediler? Aslında bir özet geçmiştik ama bu saatte de üzerine konuşalım. Keza Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk-Rus ilişkileri her zamankinden iyi dedi. Böyle olunca Ankara-Moskova hattında yeni bir döneme mi girildi? Bu aklımıza geliyor. Bunun dışında efendim Akkuyu nükleer santraline ilişkin bir açıklaması vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve tabii ki Rus liderin söyledikleri de kritikti. Bakalım dinleyelim.
1: Değerli başkanla bugün böyle bir fırsatı değerlendirmeyi çok önemli buluyorum. Ve Türkiye-Rusya ilişkileri gerçekten her döneme göre bugün çok daha ileri bir düzeyde. Ağırlıklı olarak Rus turistlerin Türkiye'deki önemi çok çok farklı. Bugün Antalya ilimizin en önemli turist ağını Rusya'dan gelen dostlar oluşturuyor. Tabii bunun yanında Sayın Başkan'ın az önce ifade ettiği gibi bizim şu anda Rusya-Türkiye ilişkilerinde Akkuyu santrali büyük önem arz etmektedir. Şu anda artık Akkuyu santralinin bitim dönemine girmiş vaziyetteyiz. Artık Akkuyu santrali bitişi olsun, açılışını yapalım diye bekliyoruz. Çünkü Akkuyu nükleer santralinin açılışıyla birlikte de yeni bazı santrallerin açılış adımlarını da yine birlikte atacağız. Ve bu hazırlıkların içerisindeyiz. Tabii bütün bunların yanında tarımda, enerjide güçlü bir birlikteliğimiz var. Teşekkür ederim.
0: Evet, neler konuşuldu? Şöyle bir özet geçtik ama dediğimiz gibi gözler bu görüşmedeydi. Şangay İşbirliği Örgütü zirvesinde günün erken saatlerinde aynı ortamda bir araya gelmişlerdi ama bugün ikili bir görüşme gerçekleştirecekleri biliniyordu efendim. Evet, tabii iki ülke arasında güçlü ekonomik ticari ilişkiler var. Akkuyu nükleer santrali gibi önemli projelerin tamamlanma eşiğine gelindi. Hatta bundan sonrası için de benzer nükleer santrallerin kurulmasından söz etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şu eksen üzerinden bir konuşalım. Çünkü hali hazırda bir Mekke ittifakı var, tüm dünyanın konuştuğu. Çünkü bununla Körfez'de diplomatik tahkimat sağlanıyor. Şangay İşbirliği diyoruz. O zaman da diplomasinin tabii ki Asya ayağı tahkim ediliyor. Tüm bunlarla Türkiye'nin gelmiş olduğu nokta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomatik temasları konuşacağız. Kıymetli yayın konuklarımı takdim ediyorum. Uluslararası ilişkiler uzmanı doçent doktor Halit Hamzıoğlu bizlerle birlikte ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Ufuk Necat Taşçı bizlerle birlikte. Halit Hocam, Ufuk Hocam, hoş geldiniz moderatöre.
2: Hoş bulduk. Merhaba. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Bu tabii ki görüşmeyle ben başlamak istiyorum. İki liderin de ifadeleri üzerinden şöyle bir gidersek, Cumhurbaşkanı Erdoğan iki ülke arasındaki ilişkilerin hiç olmadığı kadar aslında şu zamanlarda oldukça yüksek bir temasın olduğundan bahsetti. Buluşmamızdan memnuniyet duyuyorum ifadesi de geldi karşı taraftan. Şunu soralım, özellikle bu ifadelerle birlikte Türk-Rus ilişkileri her zamankinden iyi dendiğinde Ankara ve Moskova hattında yeni bir döneme mi giriliyor? Bunun emareleri var diyebilir miyiz Ufuk Hocam? Buyurun.
3: Evet Merve Hanım. Açıkçası bu açıklamanın yapıldığı tarih, şu andaki içerisinde bulunduğumuz konjonktürü de göz önüne aldığınızda tabii ki bunu daha da önemli kılıyor. Çünkü sadece Rusya açısından değil, çok kutuplu bir dünya düzeni içerisinde Amerika'dan, Çin'den, Rusya'dan ve hepsinin farklı metodolojik hegemonya emellerinden bahsediyoruz. Farklı metodolojilere sahip. Fakat bunların hepsinin ortak kesişim noktasında bila istisna Türkiye var. Özellikle yeni konjonktürde 21. yüzyıl içerisinde güç sahibi olmak isteyen, nüfuz alanı elde etmek isteyen bütün aktörlerin, ABD'nin de, Rusya'nın da, Çin'in de ciddi anlamda Türkiye'ye birçok açıdan, hepsinin birçok farklı açıdan ihtiyaçları bulunuyor. Bugün tarihte ilk kez bir taraftan Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'e rağmen Türkiye ile daha yakın olduğu bir süreci tecrübe ediyoruz. Diğer taraftan bakıyorsunuz, şu anda Şangay İşbirliği Örgütü bir sınır koruma örgütü olarak oluşmuş ve Batı'ya alternatif bir paradigma oluşturma hedefi hedefindeyken kendi iç sorunları sebebiyle bir türlü bunu aşıp bir defa kesin ve katı bir güvenlik mimarisine, NATO'vari bir oluşuma dönüşemiyor. Bunun da sebeplerinden birisi çok konuşulmayan işte Rusya ile Çin arasında Sibirya'dan tutun Arktik'e uzanan özellikle lojistik güzergahlar, Türkistan bölgesindeki çekişmeler, birçok halı altını süpürmüş problem var. Diğer tarafta Pakistan'la Hindistan'ın kendi aralarında problemleri var. Hindistan'ın aynı şekilde Ukrayna ile alakalı Putin'e az önce yaptığı konuşmayı izliyordum. Adeta Ukrayna savaşını bitir tarzında, hani onu kızdıracak derecede bir tavsiyesi var. Ve ittifakın içerisinde hem BRICS'te hem de Şangay İşbirliği Örgütü içerisinde Çin lehine gelişen bir asimetri var. Şimdi böylesi bir ortamda ABD Rusya'yı gözden tamamen çıkarmak istemiyor. Diğer taraftan Ukrayna savaşı ve Avrupalılarla bu yüzden ayrıştığı bir tablo var. Dolayısıyla özgün ağırlığı olan ülkelerin, askeri, siyasi ve sosyolojik olarak belirli kapasitesi olan ülkelerin ağırlık kazanmaya başladığı bir döneme giriyoruz. Bu da Türkiye'yi hem ticari koridorlar açısından hem özellikle Karadeniz, Balkanlar, Doğu Akdeniz, Afrika burnu, özellikle Afrika boynuzu affedersiniz, Kızıldeniz ve daha geniş coğrafyada Türkistan coğrafyasında sosyolojik, kültürel, iktisadi ve siyasi bir aktör olarak öne çıkarıyor. Dolayısıyla şu an Rusya ile Türkiye'nin yaptığı görüşmede her ne kadar Akkuyu, enerji ve farklı meseleler konuşulsa da ben aslında Türkiye'nin bu konjonktür içerisinde önüne açılan bu fırsat penceresinin ve bundan istifade etmek isteyen, Türkiye'yle yeni pozisyonu belirlemek isteyen Rusya'nın uzun vadeli hedeflerini de bir şekilde istişare edildiğini, Türkiye'yle ortak müştereklerin bir şekilde ben arka planda, kamuoyu önünde olmasa da artık konuşulduğunu düşünüyorum. Son olarak dikkat ederseniz bunu sabote etmeye çalışan çok fazla aktör var. Evet. Ukrayna defaatle uyarılmasına rağmen Karadeniz'de sürekli saldırılar yapmaya ve Türk ticari gemilerini hedef almaya devam ediyor. Avrupalılar hakeza bir taraftan Rusya saldırısından korkuyorlar. Türkiye'ye ihtiyaçları var ama bir taraftan da kaprislerini bırakıp tam üyeliği bile konuşmaktan çekiniyorlar. Dolayısıyla böyle bir ortamın içerisinde hem Çin'in hem Rusya'nın hem de Amerika'nın ciddi anlamda beraber çeşitli farklı cihetlerde işbirliği yapmak istediği bir Türkiye var. Bunun sadece bizim tamamlayamadığımız husus belki de hani askeri ve siyasi olarak çok farklı bir noktaya geldik. Evet. İnşallah bunu da ekonomik bir çıktıya dönüştüreceğimiz bir aşamayla Türkiye, hani Türk yüzyılı denilen şeye tekabül edecek. Bunu da Rusya'nın ben açıkçası ilk günden beri gördüğünü düşünüyorum. Bugünkü görüşmelerinde ben anlatılan kapsamın dışında Cumhurbaşkanımızın açıklamasıyla daha uzun vadeli bir projeksiyona işaret ettiğini düşünüyorum açıkçası.
0: Evet, elbette bu görüşmenin alt tabanı, vermek istenilen mesajlar üzerinden de gittiğimizde tabii ki Mekke'deki anlaşmaya dair anlaşılanlar, konuşulanlar, dün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın söyledikleri ve ardından da işte İsrail ve Yunanistan'ın o anlaşması, 3 milyar dolarlık anlaşma Aşil Kalkanı kapsamında. Yani bunlar peşi sıra geliyor, zamanlama olarak tabii ki hamaset yapmıyoruz ama Türkiye'nin gelmiş olduğu nokta nezdinde o yüzden acaba bu işbirlikleri, bu görüşmeler neyi getirecek? Çünkü çok kutuplu bir dış politika var, sizlerle de hep çok konuşuyoruz bunu ama hem NATO hem Doğu bloğuyla görüşmelerini sürdürüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde Türkiye. O yüzden Ukrayna-Rusya savaşı, Rusya üzerinden geçen işte Kuzey Koridor'daki jeopolitik riskler, Türkiye bunları çok da doğru bir şekilde okuyup hamlelerini de hali hazırda ona

0: göre mi yapıyor? Bu ikili görüşmeden de neler söyleyebiliriz? Halit Hocam buyurun.
1: Tabii gayet iyi, Merve Hanım iyi özetlediniz. Esasında şöyle, Türkiye'nin dünya siyasi haritasındaki rolü çok belirgin hale geldi. Yani bu bir çok müşahhas bir örnek. Yani şimdi Mekke Anlaşması, Türk-Rus ilişkilerindeki ivme. Bakınız Türkiye, Rusya uygulanan, tatbik edilen yaptırımlara katılmadı. Yani Batı'nın Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle Rusya'ya çok büyük bir yaptırım uyguladığını biliyoruz. Türkiye bu yaptırımlara katılmadı. Türkiye bir NATO üyesi ve Batı İttifakı'nın bir parçası. Ama bununla birlikte Rusya Türkiye için çok önemli bir aktör. Yani Türkiye'nin başından beri izlediği bir politika var. Bunu literatürde denge politikası olarak tanımlıyorlar ama ben bunu şöyle izah edebilirim. Çoklu diplomasi. Yani Türkiye'nin uyguladığı en önemli başarılı stratejik vizyonlardan bir tanesi de bu Merve'nin. Çoklu diplomasi. Çoklu diplomasinin içerisinde bahsi geçilen işte enerji koridorları, ulaşım koridorları, insani ittifaklar, vicdani ittifaklar, bu çoklu diplomasiyi biz Filistin'de, Gazze'de görüyoruz. Çoklu diplomasiyi Ukrayna'da görüyoruz. Biz Ukrayna'ya da destekliyoruz. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü de destekliyoruz. Ve çoklu diplomasiyi biz gıda krizlerinde görüyoruz. Tahıl koridorunda gördük. Yine çoklu diplomasiyi biz Myanmar'da görürüz. Yani dünyanın her yerinde Türkiye'nin böyle bir stratejik vizyon uyguladığını, tatbik ettiğini ve çoklu diplomasiyle bu işi yürüttüğünü görüyoruz. Yani bunu dünyada görüyor, Moskova'da görüyor, Londra'da görüyor, Washington'da görüyor. Yani bu çok önemli bir, aslında Türkiye'nin norm üreten bir aktöre dönüştüğünü dünyanın her yerinde bütün aktörler, bütün başkentler görüyor. Yani dolayısıyla Türk-Rus ilişkileri de istisna teşkil etmez. Bakınız bizi Karadeniz'de Türk-Rus savaşını çok isteyen aktör var. Yani Türklerin ve Rusların karşı karşıya gelmesini isteyen çok aktör var. Avrupalı aktörler var. Şimdi Türkiye bu tuzağa düşmedi. Türkiye Rusya ile biliyorsunuz tarihimizde çok maalesef menfi biliyorsunuz hatıralarımız da var. Evet. Rus ve Osmanlı savaşlarında genel itibariyle böyle bir tuzağa düşmedi ve Türkiye bahsi geçen çoklu diplomasi uygulayarak aslında Rusya ile karşılıklı faydaya dayalı bir ilişki modeli geliştirdi. Bugün biz bunun neticelerini nerede görüyoruz? İşte Akkuyu'da görüyoruz. Akkuyu çok kıymetli bir projeksiyon ve proje. Bakınız Akkuyu neticelendiğinde 4000 kişiye istihdam sağlanacak. Yani çok önemli rakamlar var. Elektrik üretimi konusunda çok önemli işbirlikleri var. Şimdi orta koridordan bahsettiniz. Biz şimdi zaman zaman tabii ki Rusya ile rekabet haline rekabet ediyoruz. Bunlar olağan. Uluslararası sistemin en olağan durumu. Ama nihayetinde Rusya da şunu çok gayet iyi anlıyor. Türkiye bir çıkış noktası Rusya için. Yani yaptırımlar konusunda olsun, dünya ile temas konusunda olsun. Mesela bugünkü görüşmede Sayın Cumhurbaşkanımızla Putin arasındaki görüşmelerde muhtemelen barış, yani Rusya ve Ukrayna arasındaki o barış sürecine ilgili ya da ateşkes sürecine ilişkin bir istişareler de olmuştur. Yani dolayısıyla şöyle özetleyebiliriz, yani çok net bir şekilde Türkiye'nin buradaki rolünü Moskova kabul ediyor. Yani Türkiye'nin, bakınız, Türk Devletleri Teşkilatı'ndaki misyonu da kabul ediyor. Hatta Lavrov'un şöyle bir teklifi vardı, Rus Dışişleri Bakanı, Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olalım. Yani Rusya'nın hatta bu düzeye gelmesi, bu seviyeye gelmesi Türkiye'nin başardığı bir iş. Yani Türkiye'ye o kadar tedirgin etmiyor. Yani Rusya'yı ne Rusya'nın yakın coğrafi olarak tanımladığı bölgede ne de herhangi bir dünyanın noktasında Rusya'yı bir şekilde tedirgin etmiyor. Çünkü Türkiye serinkanlı bir stratejiyle Rusya'nın öneminin farkında, Batı İttifakı'nın bir parçası olan Türkiye, Rusya ile kazan kazan dediğimiz çok yaygın olarak kullanılan bir strateji geliştiriyor. Yeni dönem başlayabilir. Çünkü şöyle bir durum var. Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı'nda çok dayak yedi. Yani aslında esasında Amerika Birleşik Devletleri'nin küresel hakimiyetine yönelik en önemli tehditlerden bir tanesi de İran dosyası etrafında gelişti. Dolayısıyla çok kutuplu dünyanın bir belirtileri var. Bu çok kutuplu dünyada Birleşmiş Milletler'in reform edilmesi gerekiyor. Bu konuda da Moskova ve Ankara ittifak halinde. Yani bir şekilde Birleşmiş Milletler'in reform edilmesi gerektiğini her iki taraf söylüyor. Yani çok Şangay İşbirliği Örgütü önemli bir platform. Orada da işbirliği yapıyoruz. Bakınız Türkiye'nin orada diyalog ortağı olarak yer alması 2012'den itibaren çok kıymetli ve önemli. Neden önemli? Türkiye Sayın Cumhurbaşkanımız İsrail konusunu, Gazze'deki soykırımı Bişkek'te dile getirdi.
0: Bir kez daha
1: yani Asya ülkeler, Asya ülkelerine bunları anlattı. Yani biz şimdi bunlar tartışılırken ya şeyden bahsediyor bazıları işte eksen kayması falan. Ya arkadaşlar böyle bir şey yok. Eksen kayması dediğimiz şey Amerika Birleşik Devletleri yeri geldiğinde farklı aktörlerle işbirliği yapıyor. Almanya yapıyor, Fransa yapıyor. Onlarınki eksen kayması olmuyor da bizimki mi eksen kayması? Yani dolayısıyla burada dış politikaya pür haliyle yani strateji çıkarlar perspektifinden bakmamız gerekiyor. Türkiye'nin stratejik çıkarlarında Rusya önemli bir aktör. Rusya ile enerji alanında işbirliklerimiz var. Sayın Cumhurbaşkanımızın bahsettiği işte turizm alanında, iktisadi konularda çok derin işbirlikleri var. Yani Akkuyu da aslında bu stratejik işbirliğinin temsil eden parçası ve sembolü haline geldi. Dolayısıyla burada Merve Hanım şunu görüyoruz. Moskova ve Ankara evet birçok konuda farklı düşünebiliriz. Yani bazı konularda farklı düşünüyoruz. Yani bunu görebiliyoruz. Ama nihayetinde diplomasi sanatı burada devreye giriyor. Ve Türkiye bu diplomasi sanatıyla beraber Rusya üzerinde de etkiye sahip. Bunu da müşahhas bir biçimde biz Bişkek'te görmüş olduk.
0: Ukrayna'nın Rus enerji tesislerine saldırıları iyiden iyi arttırdığı günlerden geçiyoruz. O yüzden bu görüşmeyi şöyle bir irdelerken bu da akla geliyor. O yüzden hani böylesi yoğun bir dönemde Erdoğan-Putin görüşmesinde Karadeniz'deki bu enerji altyapısını, limanları kapsayan sınırlı bir ateşkes, bir anlaşma yani böyle bir şey gündeme gelebilir mi? Hali hazırda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan son açıklamalarında Rusya-Ukrayna Savaşı'na dahil bir tahıl koridoru belki önümüzdeki süreçte buna ilişkin yeni bir adım atılabileceğinin de sinyalini vermişti. Türkiye'nin öncülüğünde malum Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim bir şekilde en aza indirgenebiliyor. Onlar da bunun farkındalar söyledikleri ifadelerle birlikte. O yüzden böylesi barışçıl adımlar gelebilir mi Ufuk Hocam?
2: Gelebilir çünkü Merve Hanım hani tarihe takılıp kalmamak gerekiyor çünkü şu an konjonktür artık büyük güçler siyaseti dönemini gerektiren hani o liberalizmin yok Avrasyacılığın yok Batıcılığın hiçbir karşılığının olmadığı bir düzlemin içerisindeyiz. Bu düzlem içerisinde Rusya şunun farkında. Şimdi biz evet 350 sene aşağı yukarı savaşmış Osmanlı İmparatorluğu ve Rusya aşağı yukarı hani 12 tane de savaştan bahsediyoruz. Nereden baksanız tarihsel olarak 30-35 senede bir savaşmış ve karşı karşıya gelmiş bir iki tane büyük gerçekten imparatorluk bakiyesi ülkeden bahsediyoruz. Şimdi bu iki ülkenin zamanında savaşmış olması şu anda yeni konjonktür içerisinde beraber bir dinamik oluşturamayacakları anlamına gelmez. Bunu biz daha önce yakın tarihte çok büyük bir bariz bir örnekten gördük. Bugün Amerika ile Çin arasındaki bir hegemonya savaşından bahsediyoruz ama hiç kimse komünist Çin'in ABD ile beraber işbirliği yaparak 21 sene boyunca Sovyetleri çökertmesinden Sovyetlerin çöküşünde Çin ve ABD'nin nedenle büyük bir işbirliğine giriştiğinden bahsetmiyor. Hatta bunun karşılığında Tayvan'dan Birleşmiş Milletler'deki sandalyesini Çin'in aldığından falan bahsetmiyor. Şimdi zamanında bu işler nasıl olabildiyse, nasıl işte Sovyetlerle işte Amerika Nazilere karşı beraber çalışabildiyse bunlar olur. Şimdi bundan daha da katı bir dinamik var. Çünkü dünyada artık tek başına topyekün bir şekilde tek kutup addedebileceğimiz bir güç yok. Herkesin farklı boyutlarda elinde avantaj olarak barındırdığı durumlar var. Bunun içerisinde Türkiye'yi ön plana çıkaran hususlardan bir tanesi az önce yayının başında dediğim gibi evet iktisadi anlamda biraz hani bölgemizdeki koşullar özellikle dünyanın içerisinde geçtiği meseleler bizim özellikle enerjideki dışa bağımlılığımız gibi hususlar biraz bizi yavaşlattı. Ama biz gerçekten son 10 sene içerisinde askeri ve siyasi anlamda sosyolojik anlamda çok büyük bir nüfuz geliştirdik. Şimdi Rusya ile alakalı bu neden bir zaruriyet? Rusların hani 350 sene onlarla savaşmış bir milletin, bir imparatorluğun devamı olarak Türkiye'nin kurumsal hafızasında belirli soru işaretleri hep vardır Rusya'ya karşı. Ama şöyle bir gerçek var. Rusların Kızıl Yanılması sıcak denizlere inmekken bakın bundan birkaç sene öncesine kadar biz bırakın inmeyi Suriye'den başlayarak Libya'ya kadar Akdeniz'i çevrelemiş bir Rusya'dan bahsediyorduk. Sahra altı Afrika'da, Mali'de, Nijer'de, Burkina Faso'da kendisinin desteklediği cuntacıların yönetimi ele aldığı bir Rusya'dan bahsediyorduk. Ve burada şu anda Türkiye sessiz sedasız en son Suriye ile beraber Rusya'nın dengelenmesinde bir rol oynadı. Fakat bunu yaparken düşman olmadılar ve Suriye meselesinde de şu an özellikle Rusya'nın denklemde kalması, Türkiye ile kendisine özgü bir istikrarlaştırıcı rol oynayabilmesi için Türkiye diplomatik anlamda çok büyük bir ahlak

0: da davrandı. İstese Rusya'yı Afrika'da dahil birçok sahada, hele Ukrayna Savaşı'nda bu kadar oyalandığı bir süreçte bundan kendisine bir çıkar sağlayabilecekken, Cumhurbaşkanımızın özellikle Putin nezdinde bu kadar güvenilir olmasının temel sebebi bu. Türkiye bu ahlaki çizgileri kalmamış, sistem diye bir şeyden bahsedemediğimiz, hukuksal metinleri ayakları altına alınmış bir dünyada diplomatik ahlakı kalan yegane 2-3 ülkeden birisidir belki de. Hatta en önemlisidir yani. Bunu görmek lazım. Dolayısıyla özellikle yeni değişen denklemde şuna bakacak herkes. Birincisi, yeni dünya düzeninde askeri olarak, siyasi olarak, sosyolojik olarak nüfus sahibiyseniz mutebersiniz. Bunlardan bir tanesi veya iki tanesi yoksa hiç kimse sizi umursamıyor. Bugün ABD ile Avrupalılar arasında herkes bir NATO içerisinde çatlağa konuşuyor. Bu dünden bugüne olan bir şey değil. Avrupalılar hani gerçekten bir refah devleti saçmalığına inanıp kendilerini tamamen başka bir ülkenin güvenlik şemsiyesine emanet etmenin çok acı gerçekliğiyle yüzleşiyorlar. Dolayısıyla ABD diyor ki Türkiye askeri olarak bir güç, siyasi olarak nüfuz alanı var. Rusya şu anda Afrika'dan çekilmek durumunda. Wagner'in eski, biliyorsunuz, Yevgeni Prigozhin'in oğlu Rusya'dan da bağımsız bir orada şebeke kurmuş durumda. Hem Rusya'nın hem Amerika'nın işine geliyor şu an Türkiye'nin bu bölgelerde bir denge unsuru olması. Hakeza Türkistan'da bakıyorsunuz Çin'in o bölgedeki emelleri. Yani şimdi evet anlaşma yapıyor Çin'de ama bakıyorsunuz 80-100 yıllık Kazakistan'ın falan ham nükleer rezerv göz koyuyor, ona bağlayıcı anlaşmalar yapıyor Afrika'da dört bir yanda. Dolayısıyla Rusya'nın, Amerika'nın ve Türkiye'nin işbirliğinin derinleşmesinin muhtemel olduğu, tabii ki şu andaki yönetimler, özellikle Trump'ın ve Putin'in başına bir şey gelmezse, çünkü Rusya'da çok konuşulan bir şey değildir. İlk defa son birkaç haftadır Putin'e bir darbe olur mu konuşulmaya başlandı. Rus elitlerinin böyle bir haber ağından yaydığı şeyler var. Dolayısıyla bu düzen devam ettirilebilir. Bu liderler bir Allah korusun tehdit altına girmezse, özellikle Cumhurbaşkanımız için söylüyorum, gerisi umurumda da değil. Böyle bir düzende artık büyük güçler siyasetinde Türkiye bu masada. Dolayısıyla bunun farkında olan bir Rusya var ve bu bölgenin sınırlarının çok dışarısında bir gerçekten potansiyelden bahsediyoruz. Akkuyu, turizm, bunlar kamuoyuna açıklanan detaylar ama açıklanmayan tarafında çok daha büyük bir jeopolitik hesaplaşmanın zemini hazırlanıyor. Rusya da Türkiye'yi bu bağlamda kaybetmek istemiyor. Sevmese bile, hani geçmişten dolayı öfkeli olsa bile, pragmatist bir dış politika aklının gereği şu an Türkiye ile yakın bir ilişki tutmak.
1: Evet, tabii ki bu bahsettiğiniz liderlerle bir araya gelebilmek, eşit seviyede görüşmeleri sağlayabilmek oldukça kıymetli. Şimdi tabii Rus lider Putin'in açıklamaları üzerinden gidersek de şöyle bir tabiri vardı. Türkiye, Rusya, Çin özellikle ticari ve ekonomik ortaklarımız bağlamında. Yani burada Türkiye'li nasıl söyleyelim, Çin'in ticaret noktasında önemli ortaklıklardan bahsediyor. Şimdi buradaki ekonomik bağlam için, yani Rusya ile enerji, Çin ile teknoloji, ticaret üzerinden gelişmiş olan ilişkiler Türkiye açısından da yeni bir Avrasya ekonomik denklemi oluşturur mu? Çünkü ister istemez burada bir Çin ifadesi de geçti kendisinin aktardıkları üzerinden. Halit Hocam, ne söylersiniz?
2: Şimdi Şangay İşbirliği Örgütü'nün uluslararası ticaretteki payı %15'i geçti. Yine baktığımızda 1 trilyon dolarlık bir aslında bir ticaret hacminden bahsediyoruz. Şangay İşbirliği Örgütü üyeleri arasında böyle bir ticaret hacmi var. Yani çok büyük rakamlar bunlar. Yine baktığımızda Türkiye'nin Şangay İşbirliği Örgütü üyeleriyle yine ya belli 130 milyar dolarlık bir ticaret hacmi var. Dolayısıyla burada kim? Şangay İşbirliği Örgütü'nün aslında en önemli lokomotif güçleri kim? Tabii ki Rusya ve Çin. Yani bugün Avrupa Birliği'nde nasıl Fransa, Almanya mukayesesi yapıyorsak, yani onların Avrupa Birliği'nde başlıca aktör olduğunu kabul ediyorsak, Şangay İşbirliği Örgütü'nde Rusya ve Çin aynı şekilde yani lokomotif güçler. Şimdi burada Türkiye her ikisiyle, yani ekonomik anlamda, şimdi ekonomik anlamda çeşitlendirmemiz gerekiyor. Türkiye'nin en önemli meselesi bu. Yani ekonomiyi bir şekilde sadece Batı endeksi bir mesele olarak düşünmememiz gerekiyor Merve Hanım. Yani şu anda dünya üretiminde Asya'nın payı artıyor. Dolayısıyla Rusya ve Çin de bu geniş Asya coğrafyasının en önemli aktörleri. Onlarla ilişkilerin geliştirilmesi, ekonomik çeşitlendirilme ve bunlar çok önemli kavramlar ve Türkiye bunu yapıyor. Türkiye bunu yaparken jeoekonomik ekonomiyi de kullanıyor. Yani jeoekonomiden kastımız buradaki işte ulaşım koridorları, işte Çin'le özellikle işte tek kuşak tek yol projesi kapsamında gerçekleştirilen ilişkiler. Yani bunlar hepsi Türkiye'nin ekonomiyi, diplomasinin bir aracı olduğu olarak istifade

0: ettiğini, kullandığını gösteriyor. Yani bunu yapmak zorundayız çünkü dünya ekonomisi, yani özellikle üretim Asya'ya kayıyor. Yani bugün üretim konusunda Asya en önemli kıta haline geldi. Avrupa daha çok tüketim tüketiyor. Yani bunu gözden kaçırmamamız gerekiyor. Dolayısıyla Türkiye'nin yeniden Asya girişimi diye bir stratejisi var. Bunu 2019'dan beri özellikle çok kullanılan bir vizyon olarak bu gündeme getirdik ve şu anda yeniden Asya girişimi çerçevesinde Şanghay İşbirliği Örgütü ve diğer benzeri bölgesel yapılarla işbirlikleri yapıyoruz. Yani şu
1: Peki
0: anda
1: hocam bu
0: ekonomi...
1: mesela Şanghay İşbirliği Örgütü'ne tam bir üyelik adımını mı getirir Türkiye'nin politikaları hali hazırda adımları yoksa işte Türkiye'nin içerisinde bulunduğu bölgede farklı bir ittifak kurulabilir mi? Öncelik şu anda hangisi olur Türkiye için?
0: Yani Türkiye'nin Şanghay İşbirliği Örgütü'ne tam üye olması biraz zor görünüyor. Neden? Yani denklem, yani zaten Türkiye'nin öyle bir amacı da yok. Yani Türkiye Şanghay İşbirliği Örgütü'nü önemsiyor. Çok önemli bir platform olarak görüyor ekonomi ve diplomasi alanlarında. Ama tam diyalog ortaklığı zaten birçok konuda bir zemin oluşturuyor. Yani tam üyelik konusu çok farklı bir konu. Yani Türkiye'nin tabii ki burada mesela NATO üyeliği, Batı İttifakı'nın parçası olması, diğer faktörler, Türkiye'nin kendisinin oyun kurucu olması, işte bölgede, işte Orta Doğu'da Mekke Anlaşması, Mekke Savunma Paktı buna bir örnek teşkil edebilir. Yine Türkiye'nin aldığı inisiyatifler, ama bugün mesela şeye sorsanız, Türkistan coğrafyasındaki ülkelere, Kazakistan'a, Kırgızistan'a, Özbekistan'a, onlar Türkiye'yi Şanghay İşbirliği Örgütü'ne tam üye olarak görmek isterler. Çünkü rahatlamak istiyorlar. Yani onların da şimdi coğrafi, yani jeopolitik konum bazen çok fazla etkiliyor politikaları ve onlar da Türkiye'yi orada görmek istiyorlar. Bugün mesela Kazakistan Cumhurbaşkanı'nın açıklaması, Sayın Tokayev'in açıklamaları var. Yani Türkiye'ye yönelik müspet bir şekilde ifadeleri var. Türkiye'ye altın köprü olarak tanımlıyor genel itibariyle Kazakistan. Özbekistan'da keza aynı şekilde. Yani ama tam üyelik konusu biraz farklı bir konu. Yani bu uzun vadede gerçekleştirme ihtimali de olabilir ama Türkiye'nin önceliği şu anda bir denge mekanizması oluşturarak ya da benim tabirimle çoklu diplomasi oluşturarak birden fazla platformda yer almak. Ya birden fazla platformda yer almak sizin sorunuza cevaben Merve Hanım, bizi ekonomik olarak da rahatlatıyor. Yani ekonomimizi çeşitlendiriyor. Yani şimdi sadece Avrupa Birliği ile olan ilişkiler değil, yani ekonomik ilişkilerimizde çok önemli bir aktör AB, ama bunun yanı sıra MAMAFİ, işte Asya girişimi de var. Yani Asya girişiminin en önemli
1: Şimdi
0: ayağı
1: yumurtaları
0: ekonomi.
1: aynı sepete koymayan, daha böyle çoğulcu okunabilen bir belki vizyon değil mi? Burada adımları atarken Türkiye, o yüzden
0: Kesinlikle.
1: her masada olabiliyor diyoruz.
0: Kesinlikle. Ya yani bu önemli bir masa. Bakın Bişkek'te çok önemli konular konuşuldu. İran orada, Pakistan orada, Hindistan orada. Yani 3,5 milyar bir popülasyondan bahsediyoruz. Yani Hindistan, Çin, yani bunlar önemli aktörler. Yine jeopolitik konuşuldu. Bakın Putin'le Sayın Cumhurbaşkanımız arasında jeopolitik konular konuşuldu. Ukrayna konuşuldu, İran konuşuldu, Hürmüz konuşuldu. Yani çok önemli. Türkiye'nin oradaki varlığı, diyalog ortağı olarak var olması, o statüde var olması bile çok kıymetli ve önemli. Bunu göz ardı edemeyiz. Ama Türkiye'nin şu anda temel öncelikleri, öncelikli hedef Orta Doğu'da oluşan güç dengesinde başat aktör olmak. Bunu zaten yapıyor. Türkiye şu anda Orta Doğu'da oyun kuruyor. Dolayısıyla daha sonraki aşamalarda tabii ki Asya, bizim Türk Devletleri Teşkilatımız var. Zaten biz orada varız, yani bölgede. Ama Şanghay İşbirliği illa tam üye olmamız gerekmiyor Merve Hanım. Yani bunu çok fazla retorik olarak ileri sürüyorlar. İşte Şanghay İşbirliği mi yoksa NATO mu? Ya Türkiye'nin böyle bir derdi yok. Yani ikisi arasında bir seçim yapmak
1: tabii.
0: gibi bir meselesi yok. Yani bunu görmemiz gerekiyor. Türkiye dış politikanın ABC'sini uyguluyor. Yani burada kendi çıkarları var, kendi menfaatleri var. O menfaatler doğrultusunda politikasını uyguluyor. Yani burada şimdi neden önemli Şanghay İşbirliği Örgütü Merve Hanım? Ekonomik anlamda önemli, ulaşım anlamında önemli, enerji anlamında önemli. Şimdi Türkiye 2017'de Şanghay İşbirliği Örgütü üyesi olmamasına rağmen Şanghay İşbirliği Örgütü'nün bir enerji kulübü var. Onun dönem başkanlığını yaptı. Kazakistan'ın girişimleriyle yaptı bunu. Yani Kazakistan'ın verdiği destekle Türkiye ŞİÖ Enerji Kulübü Başkanlığı yaptı. Dönem Başkanlığı yaptı. O bahsi geçen enerji kulübü ne demek biliyor musunuz? Küresel enerji mimarisinin en önemli aktörlerinden bir tanesi.
1: Evet.
0: Bakın çok prestijli bir mesele. Yani Türkiye bu anlamda diyalog ortağı olarak da kendini ifade ediyor zaten Şangay İşbirliği platformunda. Yani bunu dikkate alalım. Yani tam üyelik konusu çok farklı bir konu. Yani tam üyelik konusu
1: ama yine de burada yer almak çok mühim. Evet.
0: Tabii şöyle bitirmek istiyorum. Yani biz diyelim ki yani şu Batı'nın özellikle bize dayattığı konulardan bir tanesi de bu. Yani kamuoyunda, akademik çevrelerde işte Şangay İşbirliği Örgütü ne zaman Türkiye tam üye olacak? Yani bu Batı da şu bahane arıyor, öyle diyor. Yani Türkiye'nin işte tercih yapması konusunda böyle bir bahane üretmeye çalışan liberal bir Avrupa var. Ama Türkiye'nin öyle bir meselesi yok. Türkiye bütün platformlarda yer alıyor. Türkiye hem Şangay İşbirliği Örgütü'nde, Türkiye Mekke Anlaşması'nda, Türkiye NATO'da.
1: Evet.
0: Yani bu kadar çok yönlü bir diplomasiye ve çok boyutlu bir stratejik çıkarlara sahip bir Türkiye var. Oyun kurucu bir Türkiye var. Bunu zaten biz Orta Doğu'daki gelişmelerde, Kafkaslar'daki gelişmelerde görüyoruz.
1: Ufuk Hocam, size de şimdi tabii ki sormak istiyorum. Hatta tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan hitapları olduğunda burada Bişkek'te Şangay İşbirliği adına neler söylemişti? Şöyle hatırlayalım. Tüm dünyada barış, huzur ve istikrar için çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye olarak, ki Halit hocamızı da destekleyelim, Türkiye olarak etrafımızda yaşanan çatışmaları diyalogla, diplomasi yoluyla çözmek için bunun sorumluluğunu da bizler taşıyoruz dedi Cumhurbaşkanı. Tüm dünyada barış, huzur ve istikrar için çalışmaya da devam edeceğiz dedi. Yani diplomatik çözüm yolu çatışmalar, kendi sınırlarının dışında kilometrelerce ötedeki bir savaşı, bir krizi de dert edinmek, buna ilişkinde adımlar atmak ve zaten Mekke Savunma İttifakı barışa önemli katkılar da sağlayacak dedi. Şimdi tabii böyle olunca Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın ardından Türkiye'nin öncülüğünde Şangay'dan bahsediyoruz. Asya ülkelerinin katılımıyla yeni bir bölgesel örgüt olabilir mi? Bunu size de sormak istiyorum.
2: Elbette. Yani şöyle diyebiliriz daha doğrusu. Türkiye Mekke Anlaşması'yla, Mekke Savunma Anlaşması'yla beraber benim hep verdiğim bir örnek var. Bence insanlığın son 120-130 yıllık makus talihine dair çok önemli bir eşiği kırdı. Bu da nedir? Hani 20. yüzyılın temel kodları, özellikle 2. Dünya Savaşı ve sonrası dönemi de baz alırsak, ya Amerika Birleşik Devletleri ve Batı ile beraber olacaksın ya da bundan kaçmak istiyorsan komünist olacaksın. Bunun dışında gerçekten iki tarafında uzağında özgün ağırlığı olan, gerçekten belirli kapasitesi olan bir ittifakın kurulmasına müsaade edilmedi. Bu tek kutuplu dünya düzeninin de getirdiği bir hususta ama İslam dünyasında, özellikle Müslüman ülkeler içerisinde mesela, hani buna alternatif olarak geliştirilen ortamda ne çıktı? Ortaya ne çıktı? Arap sosyalizmi. Cevan Abdülnasırlar ortaya çıkardığı Baas rejimleri, bunlar da bu sefer kendi halklarını soykırımdan geçirdiler. Ayrı ayrı diktatörler oldular. Başına bela oldular insanların. Dolayısıyla bu sıkışmışlık içerisinde Türkiye'nin bugün son 10 senedir inşa ettiği şey aslında başta bölge ülkelerine, başta Müslüman topluluklara şunu gösterdi bence Mekke Savunma Anlaşması ile beraber. Hayır, üçüncü onurlu ve alternatif bir yol mümkün. Ne Batı ne Doğu birinden birinden taraf olmak zorunda değiliz. Artık çok kutuplu dünya düzeninde farklı farklı güç merkezleri şekillenebilir. Gelin bunu yapalım diye bir de öncülük etti. Dolayısıyla bu aslında insanlığın ciddi anlamda son hani 100 yıldır falan aşamadığı bir paradigmayı, bir statikoyu dağıtmak anlamına geliyor. Dolayısıyla ben Mekke Savunma İttifakı elbette genişleyecektir. Pakistan tarafı da bunun 6-7 ülkenin şu anda böyle bir talebi olduğunu, böyle bir isteği olduğunu söylüyor falan. Ama en önemli kırılma eşiği siyasi ve askeri gücünün yanı sıra bence bu sosyolojik değişim gücüdür. Dolayısıyla biz bugün küresel güneyin içerisinde bir taraftan yıllarca ABD'den ve Batı, tırnak içerisinde Batı yanlısı düzenin statikoculuğundan çeken, diğer tarafta ondan kaçarken işte komünizme, Çin'in borç tuzağı diplomasisine, Sovyetlerin ortaya çıkardığı, onlardan ilham alan diktatörlere sıkışmış dünyanın bir alternatif geliştirdiğini görüyoruz. Ve küresel güneyde buna Türkiye baya baya öncülük ediyor. Dolayısıyla ben özellikle hani Türkiye'nin yaptığı bu, sergilediği bu politikanın dünden bugüne değil, belirli bir güç projeksiyonunu oluşturabilmek, belirli bir takate gelebilmek adına beklediği bir diplomatik manevra manevra alanı olarak görüyorum. 2012'den beri biz 2012'de bir anda canımız sıkıldı. Yani 1940'lardan beri müntesibi olduğumuz Batı İttifakı'na kopalım da doğuya geçelim demedik ki. Ne yaptılar? Gezi ayaklanmasıdır. Fethullahçıların darbe girişimleridir. Siyasi kaoslardır. Yaptırımlardır, ambargolardır. Suriye'de terör devleti kurmaktır. Dolayısıyla Türkiye bunun içerisinde özellikle 15 Temmuz'daki Fethullahçıların hain darbe girişimi sonrasında artık kendi göbeğinin bağını kendi kesme aşamasına gitti. Ve son 10 sene özellikle bir kırılma noktasını teşkil ediyor. Dolayısıyla Türkiye'nin açtığı bu yol, şu anda son 2 senedir hazırlıklarını yaparak nihayete erdirdiğini bildiğimiz Mekke Anlaşması, yarın öbür gün örneklik teşkili açısından da çok önemli. Türkiye'nin bu anlamda bence tarihe çok önemli bir not düştüğünü görmemiz lazım. Şimdi bunu gören, özellikle Rusya'dan yorulan, Çin'den yorulan, Avrupa Birliği'nin kaprislerinden yorulan, ABD'den yorulan sessiz bir çoğunluk vardı. Şimdi onlar daha görünür hale geldiler ve askeri anlamda, sosyolojik anlamda, siyasi anlamda dünyada hem sisteme meydan okuyabilen hem de marjinalleşmeden sistemin içerisinde kalabilen bir aktör örneği çıktı ortaya. Bu da Türkiye. Dolayısıyla bu yarın öbür gün sebep olabileceği kırılmalar hasebiyle de bence çok önemli bir örnek. Türkiye bence bugün kıymeti çok bence yeterince övülmüyor ama yarın öbür gün orta vadede gerçekten kıymetini anlayacağımız çok önemli bir şey imza attı şu anda.
1: Tabii ki bununla alakalı işte bir 10 yıldan bahsediyorsunuz ya, bir kırılma noktası diye. Ve tabii evet. ki diğer pek çok ülkenin bu kapsamda ne kadar da kritik bir eşik aşıldı, bir araya gelindi. Artık bundan sonrası için kurumsallaşma adımlarının atılacağı söyleniyor. Böyle bir dönemdeyiz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ifadeleri üzerinden gidiyorum. Böylesi bir oluşum var ortada. Katılacak ülkelerden de bahsediliyor. Ama bir de tabii ki İsrail ve Yunanistan'ın Mekke ittifakı paniği var. Şöyle kısaca özetleyelim. İstanbul'da toplantı oldu dün ama bundan rahatsız olunması nezdinde konuşursak toplantıyla eş zamanlı olarak Yunanistan'la İsrail arasında 3 milyar avroluk bir silah anlaşması imzalandı. Türkiye ve İran'a karşı diye duyuruldu. Yani bunu Jerusalem Post mesela, İsrail diyor ki Türkiye ile İran'a karşı yapılıyor bu diyor. Onun dışında ne deniyor? Yunanistan merkezli bir gazetede Mekke Anlaşması'nın 3 önemli aktörü farklı alanlarda çok güçlüler diyor. Ve rota değişikliği diyor yine bir Yunan ajans. Yeni bir kilit açıldı. Yani güvenlik açısından da taşıdığı önemin farkındalar. Bunu böyle alenen söylüyorlar, manşetleri taşıyorlar ama bir yandan da bir adım atma, bir belki ön alma, kendilerince bunu tehdit olarak algılama adımları da var. Nasıl okumak lazım bunu Halit Hocam?
0: Şimdi Merve Hanım, şunu görmemiz gerekiyor ki Yunanistan'daki politikacılar da bunu görüyor. Yunanistan bağımsızlığını kaybediyor. Yani bu öncelikle bunu vurgulayalım. Yani İsrail'in peşine takılarak, sürekli İsrail'in belirlediği gündemle hareket ederek ve İsrail'in korkularını kendi korkularım gibi takdim eden, yani bir kopyacı zihniyetle Yunanistan bir yere varamaz. Yani bunu söyleyelim. Çünkü İsrail bunu teşvik ediyor Merve Hanım. Bütün bu anlaşmaların, yani Tel Aviv'de yapıldığı bu anlaşma ve İsrail ne sağlıyor? Mesela Barak MX diye bir aslında bir hava savunma sistemi sağlıyor. Yani İsrail elindeki teknolojiyi Yunanistan'a devrediyor. Yani teknoloji transferi de söz konusu. Yani Yunanistan'ı şekillendiriyor. Yunanistan Avrupa Birliği üyesi bir ülke. Yunanistan'ın popülasyonu belli, nüfusu belli, gücü belli. Fakat İsrail sürekli silahlandırıyor. Kime karşı? Doğal olarak Türkiye'ye karşı zaten açık bir şekilde ifade ediyorlar. Yani burada esas itibariyle Yunanistan'ın düşünmesi gerekiyor. Kara kara düşünmesi gerekiyor. Yani ben artık Yunanistan bağımsızlığını kaybediyor. Artık eskiden Yunanistan'da çok stratejik otonomi tartışmaları vardı. İşte Yunanistan stratejik otonomi çerçevesinde işte daha dengeli politika izlesin, otonomisini bir şekilde sağlasın ama artık yok, öyle bir şey yok. İsrail maalesef, Yunanistan İsrail'in şu anda bağımlı hale geldiği bir ülkeye dönüştü. Yani İsrail'in peşine takılan, peşinden giden bir ülkeye dönüştü. Bunu göz ardı edemeyiz. Şimdi buradaki anlaşmanın doğrudan hedefi de doğal olarak Türkiye'ye. Bir de şunu söyleyelim. Zaten İsrail Kıbrıs Rum kesimine de hava savunma sistemleri yerleştirdi. Biliyorsunuz konumlandı. Dolayısıyla yeni bir olay değil. İsrail sistematik olarak bu politikayı yaklaşık 3-4 senedir uyguluyor. Yani tabii ki Türkiye'ye karşı karşı daha önce de böyle bir düşmanlık hissi besliyordu ama açık bir şekilde, aleni bir şekilde dile getirmiyordu. Artık İsrail güvenlik belgelerinde Türkiye düşman olarak nitelendiriliyor. Yani bu çok tehlikeli
1: hocam,
0: bir
1: yani
0: mesele.
1: Yani son olarak İsrail Netanyahu'nun aslında bir şekilde hat bilmezliğiyle Türkiye'yi birebir artık hedef göstermesi. Mesela buraya kadar evrildi, kendi adına seçim yaklaşıyor. Bunun için mi tabanını konsolide etmeye çalışıyor? O yüzden mi dedik ama yine de böyle bir el yükseltme, ekstra bir çaba sanki var gibi.
0: Yani ben şöyle özetliyorum Merve Hanım. Aslında bu evet, seçim önemli. Yani Netanyahu Türkiye'yi de karşısına alarak, kışkırtarak bir şekilde Türkiye üzerinden bir seçim propagandası yapıyor ama şöyle bir durum oldu. Türkiye karşıtlığı İsrail'in devlet politikası haline geliyor. Yani diyelim yarın öbür gün Netanyahu gitsin, başkası gelsin, yine aynı politika devam edebilir. Bu bölge için risk taşıyor. Yani Türkiye bunun karşısında daha serin kanlı bir strateji uyguluyor ama karşımızda serin kanlı bir aktör yok. Karşımızda irrasyonel bir terör devleti var. Yani bunu net bir şekilde söylememiz

0: Türkiye'de aslında şu anki politikasını İsrail'le alakalı bu şekilde yönlendiriyor gibi. Çünkü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yine bu son Mekke İttifakı ile alakalı bir açıklama yaptığında bundan bahsetti. Netanyahu'nun durdurulması gerektiğinden. Yani meselenin İsrail ve Netanyahu okuması kapsamında da o derinlik Türkiye'de ve Dışişleri Bakanı'nda var belli ki. Ama onların Türkiye'yi bir şekilde hedef alması o başka bir durum. Bir cümlenizi alayım. Buyurun, son bir cümleniz.
1: Yani burada tabii Netanyahu şimdi Ekim'de seçime gidiyor. Yani bu tabii ki şu anda anketlerde zaten biliyorsunuz, mevcut durumu biliyorsunuz. Şu anda anketlerde, kamuoyu araştırmalarında gayet muhtemelen seçilme ihtimali çok yüksek değil. Ama değişebilir tabii ki Washington ziyaretinden sonra. Yani muhtemelen Netanyahu seçimlere kadar Washington'u ziyaret edecek ve Amerika'dan bir onay alacak. Yani Amerika'nın da Netanyahu'yu işaret etmesi gerekiyor devam etmesi için. Yani bunu da ifade edelim. Ama burada bizim bakın şu son cümlem olsun Merve Hanım. Türkiye İsrail'i bir devlet olarak, yani bir düşman olarak görmüyor. İsrail'i yani buradaki temel mesele İsrail'in bölgesel yayılmacılığı. Yani İsrail her yerde, bütün Lübnan'da, Suriye'de, Irak'ta, Doğu Akdeniz'de karşımızda. Yani dolayısıyla bu İsrail'in eylemleri sonucunda ortaya çıkan bir denklem. Yani Türkiye'nin tercihi değil.
0: Evet. Bu da zaten bir şekilde nefret politikasını artırma çabası. Ufuk Hocam, affınıza sığınıyorum. Tabii ki bu konudaki görüşünüzü de merak ediyorum ama bir sonraki yayında çok daha uzun uzun konuşmak tevernisiyle. Kıymetli görüşlerinizi paylaştınız. Ufuk Hocam, Halit Hocam, kolay gelsin sizlere de.
2: Sağ olun. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Efendim, moderatöre virgül koyalım. Birazdan ekonomi başlıklarıyla devam edeceğiz.

0: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Kalp limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi.
2: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı?
3: Aradığınız ve istediğiniz tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Eğitim sürecinde bütçenizi koruyan ve ödemelerinizi kolaylaştıran bu finansal ekosistemde dijital başvuru kolaylığı ve Winnow Campus'a özel evraksız limit avantajıyla nakit veya kredi ihtiyacını ortadan kaldıran çözümler tek bir yerde. Siz de Winnow Campus ile dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.

0: Vakıfbank sunar.
1: Bir kez daha merhaba. Ekonomi Bülteni ile karşınızdayız. Piyasaların gözü Ağustos ayı enflasyon verilerine çevrildi. Anadolu Ajansı Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler Ağustos ayında TÜFE'nin %1,86 artmasını bekliyor. Beklentilere göre yıllık enflasyon %31,75'ten %31,52'ye gerilerken yıl sonu enflasyon tahmini ise %29,49 olarak öne çıktı.
2: Anadolu Ajansı Finans'ın Ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ekonomistlerin yılın 8. ay için enflasyon beklentisi %1,25 ile %2,10 aralığında yer aldı. Ankete katılan ekonomistlerin

0: Eklentilerinin ortalaması ise %1,86 oldu. Yıllık enflasyonun da %31,52'ye gerileyeceği öngörülüyor. Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması %29,49 olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu 3 Eylül Perşembe günü saat 10'da enflasyon verisini açıklayacak. Temmuz ayında aylık enflasyon %1,78, yıllık enflasyon ise %31,75 seviyesinde gerçekleşmişti. Ağustos ayı enflasyonunun açıklanmasıyla konut ve iş yerlerine yapılacak tavan zam oranı da belli olacak. Kira artış üst sınırı her ay açıklanan 12 aylık TÜFE ortalamasına göre belirleniyor. Ev ve iş yeri sahipleri bu oranın üzerinde zam yapamayacak.
1: İstanbul Ticaret Odası verilerine göre Ağustos aylık enflasyon %1,66, yıllık enflasyon ise %34,96'ya geriledi. İstanbul Ticaret Odası verilerine göre İstanbul'da Ağustos'ta perakende fiyatlarda aylık enflasyon %1,66 oldu. Önceki ay enflasyon aylık %2,6 olmuştu. Perakende fiyatlarda yıllık enflasyon %34,96 oldu. Önceki ay ise %35,20 idi. Bir önceki aya göre en yüksek aylık fiyat artışı %9,77 ile sağlık harcama grubunda, en yüksek azalış ise %0,66 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu. Ulaştırma grubunda %4,42, haberleşmede %3,69, eğlence ve kültürde %2,50, konutta %2,1, ev eşyasında %1,60 artış izlenirken giyim ve ayakkabı grubunda %0,66 azalış yaşandı. Avrupa bölgesinde yıllık enflasyon enerji fiyatlarındaki hızlı artışın etkisiyle Ağustos ayında %3,3'e çıktı. Avrupa İstatistik Ofisi Avro noktasında Ağustos ayına ilişkin önce enflasyon verilerini duyurdu. Buna göre Temmuz'da %2,9 olan yıllık enflasyon Ağustos'ta %3,3'e yükseldi. Piyasa beklentisi de enflasyonun Ağustos'ta %3,3 olması yönündeydi. Enflasyon Ağustos'ta aylık bazda %0,4 olarak ölçüldü. Avrupa bölgesinde enerji noktasında gıda ve alkol tütün ürünleri haricinde tutuldu. Hesaplanan çekirdek enflasyon Ağustos'ta yıllık bazda %2,4 oldu. Enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında Ağustos'ta en yüksek yıllık fiyat artışı %14,3 ile enerji ürünlerinde gerçekleşti. Avrupa Merkez Bankası Avro bölgesi için enflasyonun orta vadede %2 olmasını hedefliyor. Ekonomi haberleriyle birlikte bu saat dilimini noktaladık efendim. Birazdan Erkan Kol moderatörlüğünde akşam haberlerini izleyeceksiniz. Şimdilik hoşça kalın.

0: Vakıfbank sundu.
1: Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevi. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuhal Bayrak, Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Acet ve Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Doktor İsmail Kapan gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20.45'te 24'te.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Bu altılı masa döneminden biraz daha öncesinden kalma bir dezenformasyon aparatı sosyal medya üzerinde böyle türlü ne diyeyim sana kışkırtmalar ra imza atan bu sayede o altılı masanın bileşenlerine şirin görünen hatta birinden milletvekili aday adayı olan ama seçilemeyen
2: aday olamadı herhalde.
1: Aday adayı oldu ama evet. Seçilemedi. İçerik üreticisi var yani güncel tabiriyle.
2: Değmez ya.
1: Değmez diyorsun da yani Özgür Özel'in okay. Rozet taktığı isimden bak Özgür evet. Özel'in diyorum ya. Bak Veli Ağbaba falan demiyorum ha.
2: Otomatik faresi.
1: Türkiye'de homoseksüellik denince akla gelen ilk isim Ali Mahir Başarır falan demiyorum ha. Bunu da niye söyledim? Çünkü onlar onurlu insanlardır. Evet. Hepinizden daha onurludur diye demeç verdiği için siyasi hamiliğine soyulmuştu homoseksüellerin Ali Mahir Başarır. O yüzden diyorum. O falan değil. Ha, doğrudan tamam, genel başkan.
2: Arif neydi? Arif.
1: Arif Kocabıyık. Doğrudan genel başkanın rozet taktı. Bakınız efendim genel başkanlar önemsedik yani ağırlığı olan isimlere rozet takar. Genel başkanın rozet taktığı isim dün Dorse'de bir tır dorsesinde Bulgaristan'a kaçarken yakalandı. Kendisine namı değer bir dönem sosyal medya üzerinde bu CHP'li belediyelerden maaşa bağlandıkları iddiaları sebebiyle CHP'li belediyelerin maaşa bağladığı iddiaları sebebiyle bankamatik faresi ifadesi kullanılırdı.
3: Nerede var? Ya insan kendi ülkesini bırakır gider mi? Kendi ülkesine faydası olmayanın başka ülkeye faydası olur mu?
1: Orada gariban bir Suriyeli sığınmacıyı linç ettirmek için konuşuyor. Tabii. Onu diyen bu alçak ülkesinden kaçıyor. Tabii bunu, bak onu diyen ülkesinde durmayan birinin başka gibi, ülkeye nasıl faydası olur diyen kişi ülkesinden kaçarken yakalanıyor.
4: Ne kaçıyorsun? Nereye kaçıyorsun? Ne farkı var senin kaçak lağım faresi diyorum ya kaçak lağım faresi. Ha. Hatırlıyor benim lafımdır
1: FETÖ'cü, o. FETÖ'cü tabii. FETÖ'cüler için kullanırsın.
4: Tam 10 yılda 12 yılda kullandığı ifade. Kaçak lağım faresi. Bu bankamatik değil. Kaçaklara ben bunu söylüyorum. Hadi bunlar bir köşeye. Bu kadar hakikaten haince, alçakça insanla iftiralı atıp Türkiye'deki o Suriye üzerinden kaotik bir ortam oluşturup evet. Buradan siyaset değişmeyi kimin fonladı bilmiyorum ama bayağı iyi rahat bir hayatı oradan buradan mahkemelerle kazandığı şeyler var. Ama bir gerçek var ki beni bu ilgilendirmiyor. İnşallah hukuk neyse, devlet neyse onun cezası kesilir. Ama bir gerçek var ortada.
1: Ya beni ilgilendiriyor. Rozet. Rozet takıldı ya.
4: Adamın...
1: Hepiniz beyni emcüklenmiş gerizekalılarsınız diyen Dilruba Kayserilioğlu'yu baş tacı yapıp protokole bunu, oturtanlar bu küfür bazada rozet taktı ya.
4: İşte bak onu atacaktım hocam. Tam da onu söyleyecektim. O yüzden notumu öyle aldım. Yani benim bankapatik faresiymiş, kaçak lağım faresiymiş, doğrusu demorası detaylar bunlar. Fazla bile yer verdik ama... Çünkü Türkiye'de hala devam eden bir şey. Hala aynı faşizmi pompalamaya devam ediyor. Hala aynı kaosu sokaklarda çıkartmaya çalışan YouTuber'lar var. Kaos çıkartmak için yapıyorlar bunu. Şimdi dediğim ben buna takıldım işte mesele bu. Şimdi bu adam buna şeyi takarken Özgür Özel rozet takarken bu kaçak dağın faresine bu kıymetli nedir o? Bütün küfürleri hapse girip çıkması, gözaltına alınması her şey ortada. Ne kadar alçakça söylemi varsa bunun inanılmaz yani hakikaten ağır cezaya çarptırılması gereken bir kişiysen. Ama dediğin hatırlattığın şey işin temeli. Bu yeni mi değil? Özgür Özel. Daha önce dedi ya ben dedi bana arkadaşlar bilgilendirmediler. Orada biraz ben kandırıldım dedi. Sen bütün
1: Dilruba için.
4: Tabii Dilruba için. Sen Dilruba çıkmış bütün bizim beyni emcüklenmiş geri zekalılar dedi. Hepimize söyledi bunu.
1: Evet.
4: Sen sokaktaki bunu söyleyen yayınlansın diye mi zaten sen o kızı aldın. Protokolde Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş yıl dönümünde protokolü önüne koydun.
1: Seni çok
4: ettin.
1: Seviyoruz dedin.
4: Rozetten de öte.
1: Evet.
4: Sen
1: evet.
4: Buna dedin ki çok büyük saygı duyulması gereken bir vatandaş muamelesi yaptın.
1: Evet.
4: Aynısını ana avrat bacı söven, devlete söven, Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret eden bu kişi almış rozet takıyorsun ya. Bu siz kimin adamısınız? Sonra gözü belerte kızıyor. Ya ne farkınız var? Bir şey söyleyeceğim. Ne farkınız var kaçak lağım faresinden? Ne farkınız var?
5: Türkler, Kürtler, Araplar olarak kardeşle kucaklaşmamızı engelleyemezsiniz. Hangi hesaplar içinde olduğunuzu biliyoruz. Ne tür oyunlar çevirdiğinizi gayet iyi biliyoruz. Biz, bize uzanan, yurdumuza uzanan, milletimize uzanan, kardeşliğimize, imanımıza, bölgemizin huzuruna uzanan o kirli elleri çok ama çok iyi biliyoruz. Herkesin bir hesabı varsa emin olun bizim de bir hesabımız, bir planımız var. Hepsinden önemlisi alemlerin Rabbi olan Cenab-ı Allah'ın da bir hesabı var. O hesap eninde sonunda galip gelecek. Kan tüccarları kaybedecek. Terörden nemalanan fırsatçılar kaybedecek. Coğrafyamızı istikrarsızlığa boğmak isteyen soykırımcılar kaybedecek. Kazanan insanlık cephesi olacak. Kardeşlik olacak. Barış ve istikrar olacak. Kazanan 86 milyon vatandaşıyla Türk milleti olacak. Kimsenin tereddüdü olmasın. Büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökmüştür. Türkiye yüzyılının inşası başlamıştır.
6: Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Mustafa Daş'tan moderatörlüğünde temsil heyeti, Perşembe 20.45'te 24'te.
7: Hayat aslında ne kadar güzel değil mi? Doğa, huzur, dengede olan her şey. Oysa her şey kendi yerinde. Kendi değerinde güzel. Üstelik bu denge sadece bizim için değil, su altındaki binlerce canlı için de geçerli. Koru, hepimiz için, her birimiz için.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

Efendim 24 Haber Merkezi'nden merhaba. Akşam haberlerine hoş geldiniz. Ben Erkan Kol. 24 Radyo Ortak yayınındayız. Günün öne çıkan gelişmeleriyle yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle beraber olacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi için Kırgızistan'da pek çok ikili görüşme yaptı. Bugün şu dakikalar içerisinde de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme bittiğinde, yeni bir gelişme olduğunda, açıklama yapıldığında birazdan paylaşacağız sizlerle. Girne açıklarında batan feribotta 20 kişi aranıyor. Hala onlardan herhangi bir haber yok. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erhurman açıklamalarda bulundu. Gemi 550 metre derinlikte tespit edildi dedi. Türkiye'den TCG Işın gemisi sahaya ulaştı. Batık'ta detaylı inceleme yapacak. Bölgeye gideceğiz birazdan. Muhabir arkadaşımız bizi bekliyor. Amerika Birleşik Devletleri İran cephesinde gerilim bir türlü düşmüyor. Dün akşam ABD Başkanı Donald Trump İran'ı tekrar vuracağını söyledi. Bugün bölgeden bir haber geldi. İran'ın ABD'ye ait bir insansız hava aracını düşürdüğüne dair. Bölgede neler oluyor? Hepsine birazdan bakacağız. Türkiye uzay çalışmalarında tarihi bir adım daha attı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, NASA'da düzenlenen törenle Artemis anlaşmalarına imza attı. Peki nedir bu Artemis meselesi? Onu da detaylandıracağız. Akşam haberleri başlıyor.

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Şangay İşbirliği Örgütü Liderler Zirvesi'ne katıldı. Erdoğan, buradaki hitabında liderlere ve dünyaya önemli mesajlar verdi. Çok taraflılığın önemine vurgu yapan Erdoğan, platformla ilişkileri her alanda ilerletmek istediklerini belirtti. Erdoğan ayrıca Pakistan ve Suudi Arabistan'la yapılan Mekke Anlaşması'na da dikkati çekti. İsrail'in saldırganlığının durdurulması gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı liderleri Antalya'da yapılacak iklim zirvesine de davet etti. Erdoğan, Putin'le beklenen ikili görüşmesini de yaptı.
1: Yükselen bir yıldız olarak gördüğümüz Şangay İşbirliği Teşkilatı ile her alanda işbirliğimizi ilerletmenin gayreti içinde olacağız.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'ten bu mesajı verdi. Şangay İşbirliği Örgütü zirvesinde liderlere hitap etti.
1: Şangay İşbirliği Teşkilatı her şeyden evvel bizim bölgesel sahiplenmeyi merkeze alan çok boyutlu dış politikamızla örtüşen bir yapıya sahiptir.
2: Zirveye dönen başkanı Kırgızistan'ın başkenti Bişkek ev sahipliği yaptı. Erdoğan pazartesi günü gitti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile bir araya geldi. Zirveyle eş zamanlı olarak başlayan 6. Dünya Göçebe Oyunları'nın açılışına katıldı. Zirvenin resmi programı ise ertesi gündü. Cumhurbaşkanı Kırgızistan lideri Japarov tarafından kapıda karşılandı. Erdoğan ilk olarak Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü. İki devlet, tek millet anlayışının her alanda daha da derinleştirilmesi konuşuldu. Erdoğan daha sonra diğer liderlerle birlikte aile fotoğrafı çektirdi. Öğle yemeğinden sonra oturuma geçildi. Şangay İşbirliği Örgütü 25. yılında. Çeyrek asırda büyük oranda genişleyen platform, dünya nüfusunun %40'ından fazlasını, küresel gayri safi yurt içi hasılanın da yaklaşık 1/4'ünü temsil ediyor. Bişkek'teki zirvede 25 yıllık kazanımları değerlendirmeye ve gelecek hedeflerini belirlemeye odaklanıldı. Bu kapsamda Bişkek Deklarasyonu da imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise çatışmalara diyalogla çözüm vurgusunu sürdürdü.
1: Türkiye olarak etrafımızda yaşanan çatışmaların diyalog ve diplomasi yoluyla çözüme kavuşturulması için sorumluluk alıyor. Bölgemizde birlikte tüm dünyada barış için, huzur ve istikrar için çalışmaya devam ediyoruz.
2: Erdoğan çok kutuplu dünyanın inşasına özellikle vurgu yaptı. Şangay İşbirliği Örgütü'nü bu konuda önemsediklerini belirtti ve Suudi Arabistan ve Pakistan'la yapılan Mekke Savunma İttifakı'na değindi.
1: Mekke Savunma İttifakı, bölgesel sahiplenme ve kolektif caydırıcılık temelinde bölge ve dünya barışına, istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır.
2: Cumhurbaşkanı İsrail'i de özellikle gündeme getirdi.
1: Barışı konuşurken İsrail'in saldırıları nedeniyle çoğu çocuk ve kadın, 74 bin insanın hayatını kaybettiği Gazze'yi ve Lübnan'ı unutmamalıyız. Bu saldırgan politikanın bedelini tüm bölgemiz ödemektedir.
2: Erdoğan, Hazar geçişli orta koridorun Çin'in kuşak ve yol girişimiyle daha da güçlü şekilde entegre edilmesini istedi. Ayrıca tüm insanlığın en büyük sorunlarından biri olan iklim değişikliğine vurgu yaptı. Türkiye'nin güçlü çabalarını hatırlattı. Antalya'daki zirveye dikkati çekti.
1: 11-12 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da COP31 zirvesine ev sahipliği yapacağız. Bu önemli zirvede siz değerli dostlarımızı da aramızda görmekten büyük bir memnuniyet duyacağımızı ifade etmek isterim.
2: Erdoğan'ın zirve marjında başka ikili temasları da vardı. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov'la görüştü. Erdoğan, zirvenin dinlenme alanında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko ile sohbet etti. O anlar fotoğraflara yansıdı. Dikkatlerin çevrildiği en önemli görüşme ise Rusya Devlet Başkanı Putin ile baş başa yapıldı. Putin, Türkiye'nin önemli bir ortak olduğunu söyledi. Hem Putin hem Erdoğan, iki ülke arasındaki güçlü ticari ve ekonomik bağlara vurgu yaptı. Akkuyu Nükleer Santrali de özellikle vurgulandı.
3: Şu anda artık Akkuyu Santrali'nin bitim dönemine girmiş vaziyetteyiz. Artık Akkuyu Santrali bitişi olsun, açılışını yapalım diye bekliyoruz. Çünkü Akkuyu Nükleer Santrali'nin açılışıyla birlikte de yeni bazı santrallerin açılış adımlarını da yine birlikte atacağız.
0: Bişkek'teki zirveye katılan liderler arasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve İran'ın Türk kökenli Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan da vardı. Aliyev ve Pezeşkiyan baş başa görüşmede Türkçe sohbet etti. İşte o anlar.
2: Kırgızistan'daki Şangay İşbirliği Örgütü zirvesinde birçok lider var. Aralarında Azerbaycan ve Kazakistan gibi Türk Cumhuriyetleri liderleri de bulunuyor. Ayrıca İran'ın Türk kökenli Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan da orada. Pezeşkiyan ve Aliyev zirve marjında görüştü. Türkçe sohbetleri ilgi çekti.
4: Gürcüsü de anlaşırsınız. Bir Azerbaycan suyundan.
5: Yok canım. Mercüklerden var o suyunda.
4: Yok, barjo mu gördüm ben.
2: Aliyev Pezeşkiyan'a kendi ülkesinden getirdiği suyu önerdi.
6: Allah burada içti su suyu var.
5: Biz. Burada o lan.
6: Yok ben getirmişim.
5: Sen getirdin.
2: Aliyev suyunu Nahçıvan'dan getirdiğini anlattı. Pezeşkiyan espriyle karşılık verdi.
6: Bu Nahçıvan sulardı.
5: Olur olsa özen yap. Sen özen yatırsın. Rica yatırsın.
6: Ondan da
5: bir
6: adına bakar.
2: Aliyev kendi doldurduğu suyu Pezeşkiyan'a ikram etti.
6: Yoksa gördün barjo mu diyor? O da yapar değil mi? Ama bu da yapar.
2: Mesut Pezeşkiyan kendi ülkesinde de gayri resmi toplantılarda zaman zaman Türkçe konuşmalarıyla biliniyor ve bu yönüyle İran bürokrasisi tarafından bazen uyarılıyor.
7: Geçme namet körpüsünden, koy aparsın sel seni, yatma Türkçü dallasında, koy yesin aslan seni.
2: İran Cumhurbaşkanı daha önce başka uluslararası toplantılarda da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bulunduğu sohbetlerde Türkçe konuşmuştu.
0: Rusya yıllar sonra G20'ye döndü. ABD'deki toplantıya Rusya Maliye Bakanı da katıldı. Rusya'nın katılımı diplomatik gerilime yol açtı. ABD'nin Kuzey Carolina eyaletindeki Asheville kenti, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları'nı ağırladı. Rusya Maliye Bakanı Anton Silvanov da toplantıdaydı. ABD'nin davetiyle katıldı. Rus Bakan, 2022'deki Ukrayna işgalinden bu yana ilk kez bir G20 toplantısında yüz yüze yer aldı. Ancak bu durum Avrupa ülkelerinden sert tepki çekti. Polonya Maliye Bakanı durumdan rahatsızlığını açıkça belirtti. Moskova'ya güvenmediklerini söyledi. Görüşmelerde dikkatli olunmasını istedi. Alman Maliye Bakanı da durumdan rahatsızlığını dile getirdi. Avrupalı yetkililer geleneksel G20 aile fotoğrafında Rus bakanla birlikte yer almak istemedi. Fotoğraf Silvanov olmadan çekildi. Gidelim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açıklarına. Girne açıklarında batan gemi, 20 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. 24 ekibi orada. Mehmet Can Çoban'a hızlıca dönelim. Son durumu, son detayları alalım. Mehmet.
8: Evet Erkan, kol 8 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin ise denizde kaybolduğu o feci olayda denizdeki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor ve bugün önemli bir gelişme de yaşandı. Aslında o gelişme dakikalar öncesinde bizler de öğrendik o gelişmeyi. Hemen bahsetmek istiyorum. İlk zamanlarda biz geminin 514 metrede batık olduğunu biliyorduk fakat Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelen TCG Işın ile birlikte yapılan araştırmalarda 550 metre derinlikte bir cisim olduğu belirlendi ve o cismin gemi enkazı olduğu düşünülüyor. Yapılan açıklama ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından yapıldı ve eğer o cisim gerçekten gemi enkazıysa TCG Işın gemisindeki ROV cihazı denize dalacak ve ROV cihazı aslında bildiğimiz üzere 1000 metreye kadar dalış gerçekleştirebilen ve 130 kiloya kadar da ağırlık taşıma kabiliyeti olan robotik bir cihazdan bahsediyoruz. Sismik bir cihazdan bahsediyoruz ve o cihaz 550 metreye daldırıldığında ise gemi enkazının etrafında bir inceleme gerçekleştirecek. ve gerçekten gemi enkazı mı yoksa başka bir cisim mi olup olmadığının açıklamasını da ayrıca ilerleyen dakikalarda yapılacağını tahmin ediyoruz bizler. Tabii ki de arama kurtarma çalışmaları gece saatlerinde de devam edecek. Şu ana kadar 20 kişi için henüz bir haber alınamadı. Arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor. Gece saatlerinde de hem helikopterler tarafından hem uçaklar tarafından arama kurtarma çalışmalarının kesintisiz bir şekilde devam edeceğini sizlere söyleyebiliriz. Tabii ki de açık denizde de hala arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini sizlere söyleyebiliriz. Aynı zamanda kameraman arkadaşım Ali Maşalacı'dan da açık denizi, Girne açıklarını göstermesini rica edeceğim ve TCG Işın gemisinden de bahsetmek istiyorum çok kısa bir şekilde. TCG Işın gemisi de gece saatlerinde de arama kurtarma faaliyetlerini devam ettirecek. Çünkü üzerindeki teknolojik ve sismik cihazlarla birlikte gece çalışmaya da elverişli bir gemiden bahsediyoruz. Türkiye'den olay sonrasında hemen görevlendirilmişti. İlk olarak TCG Işın Çanakkale açıklarında bir görevdeydi. Gemi faciası sonrasında ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geldi ve Girne açıklarında çalışma faaliyetlerini başlattığını sizlere söyleyebiliriz. Tabii ki de 550 metredeki bu cismi de yine TCG Işın gemisinin bulduğunu söyleyelim. Ve ayrıca sadece TCG Işın değil, TCG Alemdar'ında görev için Girne'ye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelmek üzere harekete geçtiğini sizlere belirtebiliriz. Yarınsa TCG Alemdar ve TCG Işın gemisinin arama kurtarma çalışmaları başlayacak ve aslında TCG Işın gemisinin arama kurtarma çalışmaları başladı ve devam ediyor. 8 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin ise kaybolduğu gemi faciasında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor diyelim ve bizim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden aktaracaklarımız bu kadardı diyerek sözü size bırakalım Erkan Kol.
0: Mehmetcan, teşekkür ediyorum detayları paylaştığın için bizlerle. 24 muhabiri Mehmetcan Çoban ve kameraman Ali Maşalacı haber nöbetine devam ediyorlar. Arama çalışmaları devam ediyor. Son detayları aldık. Gemi faciası bir yandan diplomasiyi de etkiledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erhurman'la Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri 2 Eylül'de görüşeceklerdi. Görüşme ertelendi. Bakalım detaylara. Yazılı açıklama yapıldı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığından. Açıklamaya göre 2 Eylül'de

0: yapılması planlanan görüşme ertelendi. Erhürman'la Christodoulis'in görüşmesinin 9 Eylül'e ertelendiği açıklandı. Görüşme çarşamba günü 10.30'da düzenlenecek. Görüşme ülkedeki gemi faciası nedeniyle ertelendi. Erhürman ve Christodoulis en son 26 Ağustos'ta ara bölgede görüşmüştü. İsrail kana doymuyor. Ateşkes sürecinde ikinci aşamaya geçilmesine rağmen Gazze şeridine saldırıları sürdürüyor. Gazze'de bir bölgeye ondan fazla hava saldırısı düzenlediler. İsrail askerleri Gazze kentinin batısındaki Ketibe bölgesini insansız hava araçlarıyla yoğun şekilde bombaladı. Ayrıca savaş uçakları da kullanıldı. Yarım saatte ondan fazla saldırı düzenlendi. Saldırılarda en az 4 Filistinli şehit oldu. 3'ü çocuk, çok sayıda kişi yaralandı. Saldırıların sürmesi nedeniyle ambulanslar bölgeye ulaşamadı. Bölgeden yoğun patlama sesleri yükseldi. İsrail, Gazze'ye dün de saldırılar düzenlemişti. Vurulan bir araçta 3 kişi şehit olmuştu. Öte yandan İsrail Savunma Bakanı Katz, Gazze'de Hamas'ın üst düzey bir isminin tutuklandığını duyurdu. Ancak isim vermedi. İşgal güçleri Batı Şeria'da da baskı ve zulmü sürdürüyor. Nablus'ta Filistinlilere ait 3 evi yıktılar. 7 kişiyi de gözaltına aldılar. Türkiye için İsrail soykırımcı bir ülke ve bunu çok net bir şekilde uluslararası arenada da telaffuz edebiliyor. Ancak bir zamanlar bunu bu netlikte söyleyebilmek pek mümkün değildi. Türkiye'nin bu tutumundaki değişim 25 yılda kat ettiği mesafeden kaynaklanıyor. İşte ayrıntılar.
1: Kan tüccarları kaybedecek. Terörden nemalanan fırsatçılar kaybedecek. Coğrafyamızı istikrarsızlığa boğmak isteyen soykırımcılar kaybedecek.
2: Türkiye'nin 25 yılda özellikle dış politikada etki gücü açısından ne denli yol kat ettiğini anlamak için İsrail'le ilişkilere bakmak yeterli. Gazze'deki soykırımın uluslararası mecrada dillendirilmesi, Netanyahu hakkında savaş suçu verilen uluslararası mahkemelerde taraf olmak ve hatta adına kırmızı bülten başvurusunda bulunmak.
3: Netanyahu canisi, soykırımcısı bu noktada ciddiye alınacak bir insan değildir.
2: Türkiye daha önce de İsrail'in Filistin politikasına karşıydı. İsrail bir apartheid rejimi olarak kuruldu ve ilk kez çocukları ya da kadınları öldürmüyor. Türk devlet adamları da bu zulme ilk kez tepki göstermiyor. Yalnız bugünün Türkiye'sinin dünün Türkiye'sinden bir farkı var. Türk liderler bugün artık gösterdikleri tepki nedeniyle özür dilemek zorunda değil.
4: Ben aslında İsrail halkına çok değer veririm ve İsrail'de yer almakta olan olaylardan üzüntülerimi, onların da paylaştıklarına paylaşacaklarından eminim. Bir üzücü ifade kullanmış olmak istemezdim. Bir üzüntü vermiş olmak istemezdim.
2: Ecevit, İsrail'in Cenin mülteci kampına düzenlediği saldırılar üzerine Filistinlilere karşı soykırım uygulamasını anlamakta güçlük çekiyorum demişti. Ama onu bu dediğine pişman ettiler. İsrail yönetiminden, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yahudi lobilerinden ve uluslararası çevreden gelen yoğun siyasi tepki ve baskılara boyun eğdi. Türk Başbakan'a halkının önünde özür dilettiler.
5: Ecevit'e kızan ve protesto mektupları yollayan Amerika'daki Yahudi örgütleri çıktı. Ecevit de bu gayri resmi gücü çok ciddiye aldı. Mektupla özür diledi.
2: Ecevit döneminde Türkiye hem ekonomik kırılganlıklar hem İsrail-Batı eksenli stratejik askeri bağımlılıklar nedeniyle geri adım atmak zorunda kalmıştı. Bugünse küresel sistemin kırılmalarından faydalanabilen, savunma sanayinde elini güçlendirmiş ve dış politikada emperyal ezberleri terk edebilen çapta bir Türkiye var. Türk liderlerin İsrail'in soykırımını dillendirip geri adım atmamaları Türk bağımsızlığının simgelerinden biri.
6: Benden yaşlısın. Sesin çok yüksek çıkıyor. Biliyorum ki sesinin bu kadar çok yüksek çıkması bir suçluluk psikolojisinin gereğidir.
0: Yunanistan ve İsrail ittifakında yeni bir sayfa açan Aşil Kalkanı Anlaşması Atina'da tepkilere yol açtı. Yaklaşık 3,5 milyar avroluk anlaşma muhalefet tarafından eleştirildi. Eski Yunan bakan anlaşma utanç verici dedi.
7: Aşil kalkanı için imzalar atıldı. Yunanistan ve İsrail ittifakı tepki çekti. Anlaşma Yunanistan'da muhalefet tarafından eleştirildi. Eski Yunanistan Maliye Bakanı Yanis Varoufakis, savunma anlaşması için utanç verici yorumunu yaptı. Yaptığı sosyal medya paylaşımında Yunanların büyük bir çoğunluğunun soykırımcı devlete karşı olduğunu söyledi. Yönetici sınıfımızın bu rezil anlaşmayla Yunanistan'ı lekelemesine izin verdik ifadelerini kullandı. Bu projenin en fazla tartışılan konusuysa maliyeti. Yaklaşık 3,5 milyar avro civarında son derece yüksek bir maliyeti bulunuyor. Projenin yüksek maliyeti Yunan basını ve kamuoyunu ikiye bölmüş durumda. Pentapostagma haber portalı bir gece içerisinde 3 milyar avro kaybettik başlığını kullandı. Aşil kalkanının Ege'deki bazı adalara ve Batı Trakya'ya konuşlandırılması söz konusu. Bu adım Türkiye'ye karşı atılmış bir hamle olarak da değerlendiriliyor.
0: Son dakikayı görüyoruz. Takip ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin görüşmesi devam ediyor demiştik bültenimizin başında. Görüşme sona erdi. İki lider Şangay İşbirliği Örgütü toplantısı sonrası görüşmüşlerdi. Yaklaşık 1,5 saat süren bir görüşme. Şu an itibarıyla yapılan herhangi bir açıklama yok ama öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşme öncesinde basın mensuplarına yaptığı küçük bir açıklama vardı. Putin'le beraber görüşmenin hemen öncesi ikili ilişkiler vurgusu yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Türkiye arasındaki ilişkilerin iki ülke tarihindeki en iyi seviyede olduğunu söylemişti. Özellikle nükleer santral, Akkuyu nükleer santral vurgusu vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Bir turizm potansiyelinden bahsetmişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Türkiye'de Antalya vurgusu vardı. Çok fazla Rus turisti ağırladığımızdan bahsetmişti Cumhurbaşkanı ve ifade ettiğim gibi özellikle enerji kısmında iki ülkenin birbiriyle çok yoğun ilişkileri var. Burada da nükleer santral önemli bir yer tutuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan buna da değinmişti. Elbette masada pek çok mesele vardır diye düşünüyoruz. Onlardan tabii bir tanesi ikili ilişkiler dedik ama devam eden Rusya-Ukrayna savaşı var. Türkiye savaşın bir an önce diyalogla çözümü için çabalamaya devam ediyor. ABD-İran arasında devam eden süreç, karşılıklı tehditler ve saldırılar ki detaylarını birazdan paylaşacağım zaten. Gündemdeki masadaki başlıklar. Önümüzdeki dakikalar içerisinde muhtemelen İletişim Başkanlığı'ndan bir açıklama gelecek. Geldiği anda detayları bir kez daha sizlerle paylaşacağım. Gelelim ABD-İran cephesine. Savaşta ABD'nin saldırı tehditleriyle gerilim tekrar arttı. ABD Başkanı Donald Trump dün gece İran'ı yeniden vuracaklarını açıkladı. Gözler bölgeye çevrilirken bir Amerikan İHA'sının düşürüldüğü iddia edildi. Trump Beyaz Saray'da yaptığı açıklamalarda İran'ı vuracağını duyurdu. Ayrıca bir soru üzerine İran'ın lideri kim bilmiyorum, onları perişan ediyoruz ifadelerini kullandı. ABD Başkanı İran'ın çökmüş bir ülke olduğunu savundu. Yine de bu durum onlara haddini bildirmeyeceğimiz anlamına gelmez. Neler olacağını göreceğiz değerlendirmesinde bulundu. Trump, İran'a karşı nükleer silah kullanma seçeneğini eledim. Buna gerek yok dedi. Hürmüz Boğazı'nda ise durumun iyi ilerlediğini söyledi. İran'sa saldırılara hazır. İran Genelkurmay Başkanlığı saldırının kaynağı neresi olursa olsun hedef alacaklarını bildirdi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ise Şangay İşbirliği Örgütü'nün zirvesine katılmak için Kırgızistan'da. Pezeşkiyan burada yaptığı açıklamalarda ABD taahhütlerine dönerse İran'da derhal adım atacaktır dedi. ABD'nin saldırı tehditlerinin ardından İran Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye ait bir İHA'nın düşürüldüğünü bildirdi. Hürmüz Boğazı'nda güvenlik endişelerine yol açan bir gelişme daha yaşandı. Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Ajansı seyreden bir tankerin saldırıya uğradığını açıkladı. Gemiye Umman'ın Hasab kentinin yaklaşık 31 kilometre doğusunda 3 yabancı cisim isabet etti. Can kaybı ve yaralanma olmazken soruşturma başlatıldı.

0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 2026-2027 adli yıl açılış töreninde konuştu. Yılmaz, terörsüz Türkiye kapsamındaki sürece değindi. İç cephe mesajı verdi. Yılmaz, kimsenin merhametine güvenecek durumda değiliz. Güçlü olmak zorundayız dedi.
1: Güçlü olmak zorundayız. Kimsenin merhametine güvenebileceğimiz bir dönemde değiliz.
2: İç cephe mesajı verdi, terörsüz Türkiye'de kritik bir eşiğe ulaşıldığını hatırlattı. Kimsenin merhametine güvenecek durumda değiliz, güçlü olmak zorundayız dedi.
1: Bu prangayı ülkemizin gündeminden kalıcı olarak çıkarırken iç cephemizi güçlendirmeyi, milli birlik ve beraberliğimizi daha güçlü bir zeminde geleceğe taşımayı hedefliyoruz.
2: 2026-2027 yılı adli yıl açılış töreni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Adalet Bakanı Akın Gürley'in katılımıyla gerçekleşti. Törende konuşan Cevdet Yılmaz, terörsüz Türkiye sürecine değindi. YPG terör örgütünün Suriye ordusuna entegrasyonu konusunda memnuniyet duyduğunu ifade etti. Emperyalist oyunlara dikkati çekti.
1: Uzun zamandır bu kimlikler üzerinden bunları çatıştırarak aslında birbiriyle yüzyıllarca bir arada yaşamış bu kimlikleri birbirinin hasmı haline getirerek, çatışma oluşturarak bu bölgenin kaynaklarını sömürmeye çalışıyorlar. Buna karşı bizim yapmamız gereken bu emperyalist oyunları boşa çıkarmak, bölgenin kaynaklarını bölgenin insanına fayda sağlayacak şekilde değerlendirmektir. Bizim yaklaşımımız budur.
2: Ve İsrail terör devleti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İsrail'in terör eylemlerini hatırlattı. Hem güçlü hem de haklı olmalıyız dedi. Terörsüz Türkiye ile birlikte terörsüz bölge hedefinde bölge barışını Gazze üzerinden vurguladı.
1: Yakın coğrafyamızda Gazze başta olmak üzere bu zihniyetin tezahürlerini hep birlikte gördük. İnsanlığın görebileceği en büyük zulümleri işleyebileceğini de görmüş olduk. Hem güçlü olacağız hem de haklı olacağız.
2: Adli yıl açılış töreninde Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez de kürsüdeydi. Kerkez, adalet güçlü olanın değil haklı olanın yanında olur dedi. Yargı teşkilatının etki altında kalmaması mesajını verdi.
3: Tarafların haklı veya haksız olmasına karar verirken hiç kimsenin güçlü veya güçsüz olmasına bakmaz. Sosyal medyadan olumlu veya olumsuz asla etkilenmez.
2: Yapay zekanın hayatın her alanında olduğu gibi hukuk alanına da girmesi Yargıtay Başkanı'nın da gündemindeydi. Kerkez, yapay zekanın kolaylık sağladığı kadar denetim altında tutulması gerektiğini söyledi, ekledi.
3: Teknoloji insanın yerinde değil, insanın yanında olmalıdır. Çünkü teknoloji hızlı olabilir ama sağduyu gösteremez. Veri sunabilir ama sorumluluk üstlenemez. Benzer kararları bulabilir ama vicdani kanaat oluşturamaz.
2: Tören öncesinde de Yargıtay üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti. Mozele'ye çelenk bırakan Yargıtay Başkanı ardından üyeleriyle birlikte Anıtkabir'de hatıra fotoğrafı çektirdi.
0: Adalet Bakanlığı yargı süreçlerinin hızlandırılması amacıyla yeni adli yılla birlikte 135 Alo Adalet hattı uygulamasını hayata geçirdi. Henüz 3 ilde pilot olarak hizmet veren uygulama yakın zamanda tüm Türkiye'de hizmet vermeye başlayacak.
4: Yargılamaların makul sürede tamamlanması için yeni adımlar atıyoruz. Bu anlayışla Alo Adalet 135 hattını hayata geçiriyoruz.
2: Gecikmiş dosyalar için başvurular telefonla yapılacak. Adli süreçler hızlanacak. Vatandaşlar adli koridorlarına gitmeden işlem yapabilecek. Pilot uygulama 3 ilde hayata geçirildi. Adalet Bakanlığı adli süreçlerin hızlandırılması amacıyla 135 Alo Adalet hattı uygulamasını hizmete sundu. Ankara Batı, Kayseri ve İzmir adliyelerinde pilot uygulama 2026-27 adli yıl açılışıyla birlikte hizmete alındı. Buna göre dava dosyalarında 5 yıl, soruşturma dosyalarında 3 yıl aşan dosyalar için vatandaşlar adliyeye gitmeden başvuru yapabilecek. 135 Alo Adalet hattında vatandaşlar bir dosya için bir arama gerçekleştirebilecek ve günde sadece 3 kez bu hizmetten yararlanabilecekler. Dava dosyalarına dair başvurunun ve süreçlerinin bilgisi SMS ile verilecek. Başvurusu alınan soruşturma dosyaları içinse gizlilik gereği yalnızca başvurunun alındığına dair bilgilendirme yapılacak. Yapılan başvurunun süreci içinde vatandaşlar UYAP üzerinden de takip edebilecek. Ya,
0: Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. İfadeye çağrılan İdris Naim Şahin Ankara Adalet Sarayı'na gelerek savcının sorularını yanıtladı.
5: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma devam ediyor. Daha önce kendisine tahsisli 3 aracın suç örgütü tarafından kullanıldığı belirlenen İdris Naim Şahin adliyeye çağrıldı. Şahin ifade için adliyeye geldi. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyon için 13 Ağustos'ta düğmeye basılmıştı. Operasyonun ilk dalgasında suç örgütü lideri Alihan Kuriş dahil 33 kişi gözaltına alınmıştı.
6: Soruşturma dosyası kapsamına yatırılıyor.
5: Soruşturmada İdris Naim Şahin'in ismi ise Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'in Marmaris'te yakalanmasıyla ortaya çıktı. Hilmi Tuna Kuriş'in Muğla'da kullandığı aracın İYİ Parti milletvekili adayı İdris Naim Şahin adına kayıtlı olduğu belirlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olayın üzerine gitti. İncelemede İdris Naim Şahin adına kayıtlı iki aracı daha ulaşıldı. Bu araçların karayollarındaki kamera kayıtlarına bakıldı. Söz konusu tahsisli araçlarında yine Alihan Kuriş suç örgütüyle bağlantılı olduğu düşünülen şahıslarca kullanıldığı belirlendi. Tespitlerin üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı İdris Naim Şahin'in ifadesine başvurmaya karar verdi. Şahin adliyeye davet edildi. İdris Naim Şahin öğle saatlerinde Ankara Adalet Sarayı'nın yolunu tuttu. Savcının tahsisli araçlar ve Alihan Kuriş suç örgütüyle ilgili sorularına cevap verdi.
0: Bolu Belediyesi'ne hayalet araç operasyonu düzenlendi. Soruşturma kapsamında çöp toplama araçlarının çalışmadıkları günlerde çalışmış gibi gösterilerek yüklenici firmaya 34.2 milyon lira fazla ödeme yapıldığı belirlendi. 23 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
7: Bolu Belediyesi'ne hayalet araç operasyonu düzenlendi. Yüklenici firmaya 34.2 milyon lira fazla ödeme yapıldığı belirlendi. Bolu Belediyesi'nin katı atıkların toplanması, taşınması ve genel temizlik hizmetlerinde kullanmak üzere şoförsüz araç ve iş makinesi kiralanması hizmet alım işi ihalesine ilişkin bilirkişi incelemeleri tamamlandı. Bilirkişi raporunda ihalenin gerçekleştirilmesi ve sözleşme konusu işin yerine getirilmesi aşamalarında çeşitli usulsüzlüklere ilişkin tespitlere yer verildi. Sözleşmenin uygulanması aşamasında araç takip sistemi kayıtlarıyla Bolu Belediyesi'nden alınan çöp döküm sahası kayıtları ve aylık puantaj cetvelleri karşılaştırıldı. Yapılan teknik incelemede bazı çöp toplama araçlarının fiilen çalışmadığı günlerde çalışmış gibi gösterildiği, bu kayıtlar esas alınarak yüklenici firmaya ödeme yapıldığı tespit edildi. Bilirkişi raporunda Bolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nce düzenlenen 19 ayrı hak ediş kapsamında yüklenici firmaya 34 milyon 288 bin lira fazla ve yersiz ödeme gerçekleştirildiği değerlendirmesinde bulunuldu. Bilirkişi raporundaki tespitlerin ardından soruşturma genişletilerek 23 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Tanju Özcan'ın başka bir suçtan tutuklu olması nedeniyle diğer 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla eş zamanlı operasyon başlatıldı. Bolu merkezli 7 ilde düzenlenen operasyon kapsamında il dışında bulunan şüpheliler hakkında arama, el koyma ve gözaltı işlemlerinin eş zamanlı yapılması amacıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına talimat gönderildi. Öte yandan jandarma ekipleri Bolu Belediye Başkanlığı binasında da arama yaptı. Ekipler ihale süreci, hak ediş belgeleri, araç takip kayıtları, çöp döküm sahası verileri ve belediye kayıtlarına ilişkin incelemelerde bulundu. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.
0: Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen kapsamlı bir fuhuş soruşturmasında tutuklu bulunan eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hakkında ağır iddialara ulaşıldı. Fuhuş soruşturması kapsamında 11 genç kadının işe alınma vaadiyle tutuklu eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'le birlikte olmaya yönlendirildiği ve bu kişilerden büyük bölümünün daha sonra belediye iştiraklerinde işe alındığı tespit edildi. Soruşturma dosyasında Böcek hakkında ayrıca grup halinde cinsel ilişki, iki kız kardeşle ilişki ve yaşı küçük kızlarla birlikte olduğuna ilişkin ağır iddiaların yer aldığı

0: çok sayıda mağdur beyanının yer aldığı öğrenildi. Öte yandan şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyon sonucunda 7 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Türkiye uzay çalışmalarında tarihi bir adım attı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, NASA'da düzenlenen törenle Artemis anlaşmalarına imza attı. Türkiye bu imzayla Ay, Mars ve derin uzay çalışmalarında uluslararası işbirliğini güçlendirecek. Bunun yanında gözler Türkiye'nin 2027'de gerçekleştirmeyi planladığı Ay misyonunda.
1: Burada attığımız imza da bizim için önemli. Artemis anlaşmaları kapsamında özellikle Ay, Mars ve derin uzay alanında ülkelerin yürüttüğü çalışmalarda şeffaflık, veri paylaşımı, birlikte çalışılabilirlik ilkelerinin benimsenmesi, bu alanda yürütülen çalışmalarda ülkelerin uyum içinde hareket etmesi konusunda iyi niyet çerçevesinde bir yaklaşım ortaya konuyor.
2: Türkiye Ay'a giden yolda tarihi bir adım attı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, NASA'da Artemis anlaşmalarını imza attı. Artemis anlaşmalarına Türkiye'nin katılımıyla imzacı ülke sayısı 71'e ulaştı. Anlaşmalar, Ay ve derin uzay çalışmalarında ülkelerin şeffaflık ve veri paylaşımı içinde hareket etmesini öngörüyor. Türkiye için imzanın zamanı da dikkat çekici.
1: Türkiye olarak özellikle 2027 yılında gerçekleştirmeye hazırlandığımız Ay misyonu öncesinde Artemis anlaşmalarına imza atmak ve uluslararası işbirliğini bu anlamda daha ileri bir düzeye taşıyabilecek bir zemin oluşturmayı önemsiyoruz.
2: Türkiye 2027'nin ilk aylarında kendi geliştirdiği uzay aracını Ay'a göndermeye hazırlanıyor. Hibrit roket motoruna sahip araçla Ay yörüngesinden veri toplanması hedefleniyor.
1: 2027 yılının ilk aylarında Türkiye'nin kendi imkanlarıyla geliştirdiği bir hibrit roket motoruna sahip uzay aracını inşallah Ay'a göndereceğiz. Hem Ay yörüngesinden veri toplayacağız hem de Ay'a erişen ülkeler arasında yerimizi alacağız.
2: Türkiye'nin uzaydaki hedefi sadece Ay misyonuyla sınırlı değil. TürkSat 6 ile kendi haberleşme uydusunu geliştirip üretebilen 11 ülkeden biri olan Türkiye, Somali'de de bir uzay limanı inşa ediyor.
0: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde öğretmenlere seslendi. Yeni dönemin heyecanını ve öğretmenlerin taşıdığı sorumluluğu vurguladı. Tekin, milli birlik ve beraberliği güçlendiren, dijital bilince sahip, güvenli okul ikliminde yetişen, üreten ve sorumluluk alan nesillerin hedeflendiğini belirtti.
3: Yıllar geçse de okulun ilk gününe hazırlanmanın, öğrencilerimize kavuşmanın ve hayatımıza yeni katılacak çocuklarla tanışmanın heyecanı hiç eksilmiyor.
2: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den yeni eğitim öğretim yılı mesajı. Bakan Tekin, Eylül dönemi mesleki çalışma programının başlaması dolayısıyla öğretmenlere ve okul yöneticilerine seslendi. Öğrencilerimize kavuşmanın heyecanı hiç eksilmiyor diyen Tekin, 2026-2027 eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.
3: Gazi Meclisimizin ortak iradesiyle kabul edilen milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunu da bu bakımdan son derece anlamlı buluyoruz.
2: Tekin'in mesajında milli birlik ve beraberlik vurgusu öne çıktı. Bakan Tekin, eğitimin toplumsal bütünlüğü güçlendiren en kalıcı zemin olduğunu belirtti. Çocukların geçmişlerden kuvvet alan, bugünlerini mesuliyetle sahip çıkan ve Türkiye'nin yarınını birlikte kuracak nesiller olarak yetişmesi gerektiğini vurguladı.
3: Her evladımız kendisini bu milletin kıymetli bir ferdi olarak görsün. Arkadaşının kimliğine, inancına, ailesine ve özel hayatına hürmet etsin. Farklılıklarımızı, birbirimizi anlamanın ve müşterek hayatımızı zenginleştirmenin bir vesilesi bilsin.
2: Yeni dönemde okul güvenliği ve dijital bilinç de öncelikli başlıklar arasında olacak. Bakan Tekin, okulun güvenliğinin eğitimin asli şartlarından biri olarak gördüklerini söyledi.
3: Okulun güvenliğini eğitimin asli şartlarından birisi olarak görüyoruz. Okullarımızın ve çevresinin güvenliği konusunda gerekli bütün tedbirlerin eksiksiz uygulanmasını, muhtemel risklerin önceden tespit edilmesini ve en küçük bir ihmal alanının dahi oluşmamasını istiyoruz. Aldığımız tedbirlerin temelinde öğrencilerimizin güvenliğini ve sizlerin güvenliğini

0: mesleki haklarını koruma iradesi bulunuyor.
1: Öğrencilerin doğru bilgiye ulaşması, dijital mahremiyetini koruması ve teknoloji karşısında irade sahibi olması için yeni adımlar atılacağını belirtti.
0: Çocuğu teknolojiden uzak tutmak yerine onun teknoloji karşısında

0: yetkili bir ferdi olarak yetiştirmektir mesajını verdi.
1: Orada daha bir etkinlik var çocuklar. O etkinliği yapacağız beraber.
2: Okula ilk adım çocuklar kadar veliler için de yeni bir başlangıç. Özellikle okul öncesi 1. ve 5. sınıfa başlayacak öğrenciler için uyum sürecinde ailelerin yaklaşımı büyük önem taşıyor.
3: Bundan önce çok zorlanıyordu büyük oğlumdan biliyorum ama şimdi uyum haftası olduğu için birlikte gideceğiz. O yüzden biz de çok heyecanlıyız. Alışmakta zorlanıyor. Yani içeride kalmak istemiyor. Devamlı istiyordu bizi. Ama şimdi küçük oğlumda bunu aşacağız diye düşünüyorum. Birlikte gireceğiz. Yani yeni bir heyecan, yeni bir soluk gibi gelecek. Bakalım.
4: Ders zili çalıyor, çocuklar okula başlıyor. Okula başlangıçta mini mini birleri ve misafir beşleri uyum haftası bekliyor.
5: İlk bir hafta 10 gün tabii çocuk ailesinden kopuyor bir şekilde ama onu bir şekilde öğretmenleri çözüyor. Orada daha iyi eğitim alacağını, daha etkinliklerin olduğunu, arkadaşların olacağını, öğretmenlerin iyi davrandığını anlatıyorsunuz. O da anlıyor sonuçta.
4: 2026-2027 eğitim öğretim yılı için ilk dersiyle yakında çalacak. Sağlıklı bir eğitim hayatına sağlıklı bir başlangıç yapabilmek için uyum haftasını iyi değerlendirmek gerekiyor.
6: İştahsızlık, ağlama, İçe kapanma, keyifsizlik, okula gitmeyi istemediğini ifade etme yine bu uyum sürecinin birer parçası. Hatta bazı çocuklarda regresyon dediğimiz biraz daha çocukça hareketler, işte altına kaçırmalar, gece alt ıslatmaları, çok ağlama, bunlar görülebiliyor. Bunlar çocuğun aslında gün içinde yaşadığı olağan stresle baş etme mekanizmaları.
4: Yaşanabilecek olumsuz durumların normal olduğunu kabullenmek uyum sürecinin bir parçası.
7: Uzun vedalar ve çocuğu kaygılandırabilecek sözler süreci zorlaştırabilir. Ailelerin tüm bu süreç boyunca daha sakin ve güven veren bir tutumla yaklaşması gerekiyor.
6: Ve çocukların yanında okula dair kaygılarından bahsetmemeleri daha iyi olur. Alışabilecek mi, nasıl olacak gibi. Her şeyin güzel olacağına dair pozitif bir imaj çizmeleri gerekiyor çocuğa karşı. Ve aslında çocuğun okula alışma sürecinde velinin net olması gerekiyor. Senin duygunu anlayabiliyorum. Şu an endişeleniyorsun, kaygılısın fakat okula gitmen gerekiyor. Seni çok seviyorum deyip vedalaşmayı da çok uzatmadan net bir şekilde ona sevgi göstererek ve duygusunu anlayarak öğretmene teslim edip gitmesi gerekiyor.
4: Uyum haftasında akademik başarıdan çok çocuğun duygu durumuna dikkat etmek gerekiyor.
7: Çocuğun okula alışması bir yarış değil, güven oluşturma süreci. Uzmanlara göre ilk günlerde akademik başarıyı sorgulamak yerine çocuğun kendini okulda nasıl hissettiğine odaklanmak gerekiyor.
6: Dediğim gibi velinin de biraz sabırlı ve çocuğa zaman tanıyan bir pozisyonda olması önemli.
4: Veliler en az çocukları kadar heyecanla okulların açılmasını bekliyor.
8: Küçük yaşta başlamıştı. Anaokulu öncesi falan vardı. Anaokulu vardı. Okula gitmeye biraz o yönden alışıktı yani. Arkadaşlarıyla da o zaman kalabalıkta vakit geçirmeyi daha çok sevdiği için biz çok problem yaşamadık.
7: Sen okula başlamayı hevesle bekliyor musun?
9: Evet, arkadaşlarımı çok özledim. Yani mutluyum çünkü arkadaşlarımla çok güzel anılar paylaşıyoruz. Onları çok özledim.
7: Siz bir zorluk çekiyor musunuz uyum haftası?
10: Hayır. Gayet güzel oynuyorlar yani. Mükemmel. Arkadaşlarını çok seviyor çünkü. Abisiyle olunca abisi bırakıyor onu. Annesi götürüyor. Mükemmel oynuyorlar arkadaşlarıyla.
11: Hoş geldiniz çocuklar.
12: Hoş geldiniz.
2: Türkiye'nin gıda ve tarımdaki gücü uluslararası İstanbul Gıda Fuarı Foodist'te dünyaya sergileniyor. Tarım Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla kapılarını açan fuar, sektörün küresel vizyonunu gözler önüne serdi. Bakan Yumaklı, Türk üreticisinin emeğini dünya ile buluşturma hedefine dikkat çekti. Bakan Bolat ise, gıdanın asla yok olmayacak en stratejik sektör olduğunu vurguladı.
13: Hem Türkiye için hem de dünya için hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyoruz. Açılışımız gerçekleşti. Hayırlı uğurlu olsun efendim.
4: Türkiye'yi gıda ve içecek sektöründe küresel bir üs haline getirmeyi hedefleyen Uluslararası Gıda Fuarı Foodist kapılarını açtı. 4 gün sürecek dev organizasyonda yurt içinden ve yurt dışından binlerce yatırımcı önemli iş fırsatları için bir araya geldi. Fuarın açılışında konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin ihracat vizyonunun altını çizdi.
14: Hedefimiz çok açık. Üreticimizin emeğini yalnızca ülkemizin 86 milyon vatandaşıyla değil, dünyanın dört bir tarafındaki üreticiler, tüketiciler

0: yöneticilerle buluşturmak.
1: Gıda arz güvenliğinin sadece üretimle sınırlı olmadığını belirten Bakan Yumaklı, tüketici sağlığının da birinci öncelikleri olduğuna dikkat çekti.
0: Çünkü üretmek kadar ürettiğimizi korumak ve vatandaşlarımıza güvenilir gıdayı sunmak da başka bir görevimiz. Bu anlayışta özellikle tüketicilerin yanılmasına sebep olacak ifade ve görsellerin etiketlerin üzerinden kaldırılmasından tutun da bazı gıda katkı maddelerinin kullanılmasına kadar birçok konuda yeni düzenlemeler yaptık.
1: Ticaret Bakanı Ömer Bolat da küresel krizlere, savaşlara ve salgınlara rağmen Türkiye'nin gıda ve tedarik zincirinde kesinti yaşamadığını söyledi. Bolat, insanlığın en temel ihtiyacının önemini şu sözlerle hatırlattı.
2: Üç tane sektör hiçbir zaman yok olmayacak. Birincisi gıda. Yemeye, içmeye mecburuz yaşamak için. Gıda sektörü en kritik, en önemli, en stratejik sektörlerin başında geliyor.
1: Türkiye'nin küresel ekonomideki yerine de değinen Bakan Bolat, Türk ürünlerinin artık dünya pazarında kalite ve güveni temsil ettiğini belirtti.
2: Türkiye tarım ürünleriyle, sanayi ürünleriyle, hizmet sektörlerindeki ürünlerle dünyada büyük oyunculardan birisi arkadaş, önde gelen ülkelerden birisi. Hemen her sektörde ilk onun içindeyiz.
1: 4 gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak olan dev fuar, yeni ticaret köprülerine de ev sahipliği yapacak. Çin ve Japonya başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından gelen sektör temsilcileri, Türk üreticilerle ikili iş görüşmeleri gerçekleştirerek önemli ihracat bağlantılarına imza atacak.
3: Efendim yavaş yavaş akşam haberlerinin bu bölümünü noktalayalım. Ama bizden ayrılmayın, saat başında anlatacağımız daha çok gelişme var.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Bu altılı masa döneminden biraz daha öncesinden kalma bir dezenformasyon aparatı sosyal medya üzerinde böyle türlü ne diyeyim sana kışkırtmalar ra imza atan bu sayede o altılı masanın bileşenlerine şirin görünen hatta birinden milletvekili aday adayı olan ama seçilemeyen
2: aday olamadı herhalde.
1: Aday adayı oldu ama evet. Seçilemedi. İçerik üreticisi var yani güncel tabiriyle.
3: Bu kadar tabiriyle. Da değmez.
1: Değmez diyorsun da yani Özgür Özel'in rozet taktığı isimden bak Özgür Özel'in diyorum ya. Bak Veli Ağbaba falan demiyorum ha.
2: Otomatik faresi.
1: Türkiye'de homoseksüellik denince akla gelen ilk isim Ali Mahir Başarır falan demiyorum ha. Bunu da niye söyledim? Çünkü... onlar onurlu insanlardır. Evet. Hepinizden daha onurludur diye demeç verdiği için siyasi hamiliğine soyulmuştu homoseksüellerin Ali Mahir Başarır. O yüzden diyorum. O falan değil. Ha, doğrudan işte genel başkan.
3: Arif neydi? Arif.
1: Arif Kocabıyık. Doğrudan genel başkanın rozet taktı. Bakınız efendim genel başkanlar önemsedik yani ağırlığı olan isimlere rozet takar. Genel başkanın rozet taktığı isim dün Dorse'de bir tır dorsesinde Bulgaristan'a kaçarken yakalandı. Kendisine namı değer bir dönem sosyal medya üzerinde bu CHP'li belediyelerden maaşa bağlandıkları iddiaları sebebiyle, CHP'li belediyelerin maaşa bağladığı iddiaları sebebiyle bankamatik faresi ifadesi kullanılırdı.
4: Nerede var? Ya insan kendi ülkesini bırakır gider mi? Kendi ülkesine faydası olmayanın başka ülkeye faydası olur mu?
1: Orada gariban bir Suriyeli sığınmacıyı linç ettirmek için konuşuyor. Tabii. Onu diyen alçak ülkesinden kaçıyor. Tabii bunu... Bak onu diyen ülkesinde durmayan birinin fare başka gibi, ülkeye nasıl faydası olur diyen kişi ülkesinden kaçarken yakalanıyor.
3: Ne kaçıyorsun? Nereye kaçıyorsun? Ne farkı var senin kaçak lağım faresi diyorum ya kaçak lağım faresi. Ha. Atıyor benim lafım
1: FETÖ'cü, diyor. Tabii. FETÖ'cüler benim, için kullanırsın.
3: Benim tam 10 yılda 12 yılda kullandığım ifadedir. Kaçak lağım faresi. Bu bankamatik değil. Kaçaklara ben bunu söylüyorum. Hadi bunlar bir köşeye. Bu kadar hakikaten haince, alçakça insanla iftiralı atıp Türkiye'deki o Suriye üzerinden kaotik bir ortam oluşturup evet. Buradan siyaset değişme kimin fonladı bilmiyorum ama bayağı iyi rahat bir hayatı oradan buradan mahkemelerle kazandığı şeyler var. Ama bir gerçek var ki beni bu ilgilendirmiyor. İnşallah hukuk neyse, devlet neyse o cezası kesilir. Ama bir gerçek var ortada.
1: Ya beni ilgilendiriyor. Rozet takıldı ya.
3: Adamın...
1: Hepiniz beyne emcüklenmiş gerizekalılarsınız diyen Dilruba Kayserilioğlu'yu baş tacı yapıp protokole bunu, oturtanlar bu işte küfür bunu, bazada rozet taktı ya.
3: Bak onu atacaktım hocam. Tam da onu söyleyecektim. O yüzden notumu öyle aldım. Yani benim bankapatik faresiymiş, kaçak lağım faresiymiş, doğrusu morası detaylar bunlar. Fazla bile yer verdik ama... Çünkü Türkiye'de hala devam eden bir şey. Hala aynı faşizmi pompalamaya devam ediyor. Hala aynı kaosu sokaklarda çıkartmaya çalışan YouTuber'lar var. Kaos çıkartmak için yapıyorlar bunu. Şimdi dediğim ben buna takıldım işte mesele bu. Şimdi bu adam buna şeyi takarken Özgür Özel rozet takarken bu kaçak lağım faresine bu kıymetli nedir o? Bütün küfürleri hapse girip çıkması, gözaltı alınması her şey ortada. Ne kadar alçakça söylemi varsa bunun inanılmaz yani hakikaten ağır cezaya çarptırılması gereken bir kişiyi sen... Ama dediğin, hatırlattığın şey işin temeli. Bu yeni mi değil. Özgür Özel. Daha önce dedi ya ben dedi bana arkadaşlar bilgilendirmediler. Orada biraz ben kandırıldım dedi. Sen bütün...
1: Dilruba milleti, için.
3: Tabii Dilruba için. Sen Dilruba çıkmış bütün bizim beyni emcüklenmiş geri zekalılar dedi. Hepimize söyledi bunu.
1: Evet.
3: Sen sokaktaki bunu söyleyen yayınlansın diye midaden sen o kızı aldın. Protokolde Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş yıl dönümünde protokolü önüne koydun.
1: Seni çok
3: ettin.
1: Seviyoruz dedin.
3: Rozetten de öte.
1: Evet.
3: Sen
1: evet.
3: Buna dedin ki çok büyük saygı duyulması gereken bir vatandaş muamelesi yaptın.
1: Evet.
3: Aynısını ana avrat bacı söven, devlete söven, Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret eden bu kişiyi almış rozet takıyorsun ya. Bu siz kimin adamısınız? Sonra gözü belerte kızıyor. Ya ne farkınız var? Bir şey söyleyeceğim. Ne farkınız var kaçak lağım faresinden? Ne farkınız var?
0: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler, hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar Mercek'te. Mercek bu akşam 20'de 24'te.

0: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Kütle böyle. Otobit'te.
1: Okullar açılıyor. Anne babalar cimriliyor.
2: Canım cimri.
3: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası sigortam.net'ten alınır.

Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevi. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Acet ve Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Doktor İsmail Kapan gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20.45'te 24.

0: kredi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
3: Kazancım.net, Sigortam.net.
4: Okullar açılıyor, anne babalar cimriliyor.
5: Canım cimri.

Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Mustafa Daş'tan moderatörlüğünde temsil heyeti, Perşembe 20.45'te 24'te.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Efendim yeniden merhaba. Akşam haberlerinin ikinci bölümündeyiz. Gelişmelerle yaklaşık bir saat daha sizlerle beraber olacağız. Detayları paylaşacağız. Ama önce bazı başlıklar. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın Mekke İttifakı kapsamında siyasi ve savunma komitesinin ilk toplantısının İstanbul'da yapılması dünya basınında yankı uyandırdı. Özellikle İsrail ve Yunanistan çok endişeli. Peki hangi ülkede bu kritik toplantı nasıl yankılandı? Ekrana taşıyacağız. Nepal'de geçtiğimiz hafta yaşanan sel ve heyelan felaketinde her geçen saat felaketin boyutu giderek daha da kötüleşiyor. O felakette yaşamını yitirenlerin sayısı bini aşarken 4000'den fazla kişiye ise hala ulaşılabilmiş değil. Nepal'deki çalışmalardaki son duruma da bakacağız. Hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçu kapsamında yurt dışına çıkış yasağı bulunan Arif Kocabıyık, Edirne Kapıkule sınır kapısında bir tırın dorsesinde yakalanmıştı. Kocabıyık ve beraberindeki diğer kaçak kişiyle tır şoförü adliyeye sevk edilmişti. Arif Kocabıyık tutuklanarak cezaevine gönderildi. O soruşturmadaki son duruma da bakacağız. İstanbul Emniyeti bir cinayetin izini sürerken aynı cinayet dosyasından ikinci bir cinayet daha çıktı. Peki seri cinayet nasıl çözüldü, polis nasıl iz sürdü? Detaylarını aktaracağız. 15 Nisan'da denizlerde başlayan av yasağı dün gece son buldu ve hazırlıklarını tamamlayan tekneler vira bismillah diyerek açıldı. Peki ağlara en çok hangi balıklar takıldı? Bu yıl sofralarımızda en çok hangi balıkları göreceğiz? Bu soruların yanıtını da paylaşacağız. Tüm bu başlıklar ve daha fazlası için akşam haberleri devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne açıklarında batan yolcu gemisinde 8 kişi hayatını kaybetmişti. Cenazeler defnedilmeye başlanırken hala kayıp olan 20 kişiyi aramak için Türkiye'den TCG Işın gemisi sahaya ulaştı. Batağa ulaşmak için uzaktan kumandalı su altı cihazıyla detaylı inceleme başladı. Türkiye'den bir başka gemi de yarın bölgeye ulaşacak.
1: Girne açıklarında alabora olarak batmıştı. Facia iki ülkeyi yasa boğdu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye seferber oldu. Çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve onlarca kişinin hala bulunamadığı kazaya ilişkin çalışmalar sürüyor. Deniz tabanına oturan gemiye Türk donanmasının TCG Işın adlı kurtarma gemisiyle ulaşılacak. Onlarca kayıp için çalışmalar devam ediyor. TCG Işın kurtarma ve yedekleme gemisi bölgeye gitti.
2: Görevlendirilen TCG Işın Girne açıklarında görevine başladı. Tabii sadece görevde TCG Işın bulunmuyor. Aynı zamanda sahil güvenlik botları, arama kurtarma ekipleri aynı zamanda havada uçaklar ve helikopterler de görevini devam ettiriyor.
1: TCG Işın robot mini denizaltıda barındırıyor. 24 ekibi de kurtarma çalışmaları için bölgede bulunan gemiyi ve uzaktan kumandalı su altı cihazını ekranlara taşıdı.
2: Görmüş olduğunuz cihazın ismi ROV. Uzaktan kumanda edilebilen su altı arama kurtarma aracından bahsediyoruz. 1000 metreye kadar görev yapabilen arama kurtarma aracından bahsediyoruz. Tabii ki de 1000 metre derinlikteyken aynı zamanda kollarıyla 135 kilogram ağırlığına kadar da taşıma kapasitesinin olduğunu sizlere belirtebiliriz.
1: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman da çalışmaları yakından izliyor.
3: 550 metrede o gemi olduğu değerlendiriliyor. Cismin yeri tespit edildi. O olduğunu varsayıyoruz, değerlendirmemiz o yönde. Ama kesin açıklama daha sonra.
4: Sayın Cumhurbaşkanı, diğer alanlardan
3: robotik dalış zaten şu anda başladı.
1: Kazada yaşamını yitirenlerin tamamı ise Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Cenazeler memleketlerine gönderildi. Gaziantep ve Mersin'de cenaze törenleri düzenlendi. Öte yandan kaptan dahil çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Şüpheliler mahkemeye çıkarıldı. Kaptan Mustafa Öz ifadesinde geminin neden parçalandığını bilmiyorum dedi. Öz'ün kaptanlık belgesini Honduras'tan aldığı anlaşıldı. Paylaşılan bir diğer resmi belgede ise gemilerin bakımlarının zamanında yapıldığı görüldü. Ulaştırma Bakanlığı batan geminin sahibi Filo Denizciliğin seferlerini durdurdu. Girne Taşucu Deniz Seferleri ise kontrollü şekilde yeniden başlayacak.
0: TCG Işın gemisi bölgede. Girne'deki feribot faciasında geminin enkazına robotla dalış yapıyor. Batık teşhis edildikten sonra 500 metre derinlikte kurtarma faaliyetlerine başlanacak. Tamamen milli ve yerli imkanlarla üretilen TCG Işın, Türkiye'nin Dumlupınar faciası travmasının yarasını sarmayı vaat ediyor.
5: TCG Işın gemisi, Girne açıklarında 514 metre derinliğe batan yolcu gemisinin enkazında derin deniz arama kurtarma ve robotik dalış faaliyetleri yürütüyor. Bu faaliyet, bize Türkiye'nin denizaltı teknolojisi ve arama kurtarma kapasitesinde kat ettiği mesafeyi gösteren bir tarihi karşılaştırma yapmaya da vesile oluyor. Yıl 1953. Akdeniz'deki NATO tatbikatından dönen TCG Dumlupınar denizaltısı, Çanakkale Boğazı'nda İsveç şilebi Navoland'la çarpışarak battı. Dakikalar içinde 81 mürettebatıyla birlikte 87 metre derinliğe gömüldü. 22 mürettebat hala hayattaydı. Onlar da 3 gün sonra oksijenlerinin tamamen tükenmesiyle şehit oldu. Türkiye'nin teknolojisi yetersizdi. Sağ ya da ölü cansız bedenleri hiçbir zaman çıkarılamadı. Sonunda Dumlupınar'ın yattığı yer anıt mezar kabul edildi.

0: Dumlupınar olayı teknolojik olarak birçok batılı ülkenin gerisinde kalan Türkiye için bir travmaydı. Bu travma 73 yıl sonra bu kez Girne açıklarında TCG Işın'ın 514 metrede yürüttüğü çalışmalarla son buluyor.
1: Türk savunma sanayi küresel ligdeki yükselişini sürdürüyor. Top 100 listesinde 5 Türk savunma sanayi şirketi yer aldı. Aselsan listedeki başarısını ilk 40'a taşırken Arka Savunma listede ilk kez yer buldu.
2: Türk savunma sanayi tarih yazıyor. Dünya Türk girişimci ve mühendislerin başarılarını gıptayla izliyor. Dünyanın önde gelen savunma sanayisi şirketlerinin sıralandığı Defense News Top 100 listesini açıkladı. Listede 5 Türk şirketi yer aldı. Aselsan, Türk şirketler arasında en üst sıradaki yerini korudu. Küresel sıralamada 43. basamaktan 40. sıraya yükseldi. Türk şirketleri arasında bu yılın en dikkat çekici gelişmesi ise Arca Savunma oldu. Şirket listede ilk kez yer buldu. Arca, 53. sıradan listeye güçlü bir giriş yaptı. Roketsan'da önemli bir sıçrama gerçekleştirdi. 71. sıradan 64. sıraya yükseldi. Listeye daha üst sıralarda giriş yapan firmaların etkisiyle Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ 47. sıra yerine 48. sırada yer aldı. MKE ise 80. sıra yerine 81. sırada Türk savunma sanayisini temsil etti. Defense News Top 100 listesi her yıl bir önceki yılın savunma satışları baz alınarak oluşturuluyor. Liste, küresel savunma pazarındaki büyümeyi de ortaya koydu. Listenin ilk sırasında Lockheed Martin yerini korudu. Şirketin 2025 savunma geliri 72,1 milyar dolar olarak hesaplandı. RTX 46 milyar dolarla ikinci, General Dynamics 39,4 milyar dolarla üçüncü sırada yer aldı. Söz konusu şirketlerin tamamı gelirlerini artırdı.
1: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın Mekke İttifakı kapsamında siyasi ve savunma komitesinin ilk toplantısının İstanbul'da yapılması dünya basınında yankı uyandırdı. Özellikle İsrail ve Yunanistan çok endişeli.
3: İttifakın Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin ilk toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın Mekke İttifakı tekrar gündeme geldi. Toplantı dünya basınında geniş yankı buldu.

0: Bloomberg'in aktardığına göre Pakistan, Müslüman çoğunluklu 6 ila 7 ülkenin Mekke Savunma Anlaşması'na katılmak istediğini açıkladı. Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Kapital, İstanbul'daki toplantıyı 6-7 ülke daha ittifaka katılma hazırlığında başlığıyla okuyucularına duyurdu. Haberde bu ülkelerden birinin de Bangladeş olacağına dair Atina kulislerinde duyumlar var ifadelerine yer verildi. Yunanistan merkezli Plenius, Mekke Anlaşması'nın 3 önemli aktörünün farklı alanlardaki güçlü kapasitelerine dikkati çekti. Analizlerde Suudi Arabistan'ın ekonomik gücü ve siyasi ağırlığı vurgulandı. Pakistan'ın önemli askeri kapasitesi ve nükleer gücüyle öne çıktığı belirtildi. Türkiye'nin ise NATO deneyimi, ittifakın ikinci büyük ordusu ve hızla gelişen savunma sanayisiyle dikkati çektiği belirtildi. Yunan basınından afteroffice.gr habere rota değişikliği yeni bir kilit açıldı başlığını verdi. Mekke Anlaşması'nın bölgesel güvenlik açısından taşıdığı öneme dikkati çekti. Anlaşmanın bölgede yeni dönemin kapısının aralandığının işareti olduğu ifade edildi. İsrail basınından Maariv ise gelişmeyi İstanbul'dan sevgilerle. Mekke ittifakı yolda, haritalar baştan çiziliyor başlığıyla haberleştirdi. Suudi Arabistan'ın ekonomik gücü, Türkiye'nin büyük ordusu ve gelişmiş silah sanayisiyle Pakistan'ın askeri ve nükleer yetenekleri hatırlatıldı. İsrail merkezli Kanal 12'de İstanbul'daki toplantıyı İsrail'e endişelendiren ittifak başladı başlığıyla duyurdu. Toplantının Orta Doğu'daki yeni güvenlik yapılanması açısından önemli bir adım olduğu ifade edildi.
1: İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın yayınladığı bir habere göre Türk savaş gemileri Akdeniz'de İsrail donanma unsurlarına yaklaştı ve onları bazı durumlarda seyir rotalarını değiştirmeye zorladı. Peki bu ne anlama geliyor? İşte ayrıntılar.
2: İsrail donanması konu somut filosu gibi sivil aktivistler olduğunda kaplan kesiliyordu. Ama anlaşılan o ki Türk donanmasıyla karşılaştıklarında süt dökmüş kediye dönmüşler. Suriye'de boş bir üssü vurup dünyaya Türk üssü vurduk diye propaganda yapan İsrail'in denizde pek o kadar da cüretkar olmadığı ortaya çıktı. İddia İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın yayınladığı bir raporda geçiyor. Raporda Türk savaş gemilerinin Akdeniz'de İsrail donanma unsurlarına yaklaştığı ve bazı durumlarda seyir rotalarını etkilediği, değiştirmeye zorladığı aktarılıyor. Ancak yayın kuruluşu spesifik bir zaman ya da adres vermedi. Ancak ifadelerden yakın bir zaman diliminde gerçekleştiği anlaşılıyor. İki ülkenin donanma unsurlarının nerede karşılaştığına yönelik bir bilgi yok. Ancak denizler İsrail'in Türkiye'ye karşı en yumuşak karnı olarak adlediliyor. Ancak daha önce Türk gemilerinin Kıbrıs Adası'nın batısında İsrail gemilerine yaklaştığına dair başka raporlar yayınlanmıştı. Burası hem enerji sahalarına hem İsrail-Yunanistan-Rum kesiminin işbirliği bölgelerine yakın bir bölge. Askeri literatürde yön değişmeye zorlama, hedef unsura yakın seyretmekle mümkün olur. Gemi gölgeleme yapar veya arkadan takip eder. Agresif manevralarla yakın geçiş, kesme ve baskı uygular. Eğer iddia doğruysa, Akdeniz'de Türk donanmasıyla İsrail donanması arasında bu türden yakınlaşmalar meydana gelmiş olmalı. Bir savaş gemisinin rotasını değiştirmeye zorlanması, karşı ülkeye diplomatik olarak ne mesaj veriyor? Türk donanması o bölgede inisiyatifi ele geçirdi. İsrail gemisi çatışma riskini göze almamayı tercih etti. İsrail'e bu sularda serbestçe hareket edemezsin mesajı verildi. Zira bu tür olaylar güç gösterisi ve caydırıcılık barındırır.
1: Nepal'de geçtiğimiz hafta yaşanan afette hayatını kaybedenlerin sayısı 1000'i aştı. Yaklaşık 4000 kişidense haber alınamıyor. Olay Nepal'in Çin sınırına yakın bir vadide yaşanmıştı. Yakındaki buzul çökmüş, devasa bir sel ve heyelana yol açmıştı. Arama kurtarma çalışmaları o günden beri sürüyor. 21.314 güvenlik personeli de çalışmalara destek oluyor. Afette hayatını kaybedenlerin sayısı 1003'e yükseldi. hala 3916 kişiden

haber alınamıyor. Kayıpların 583'ü yabancı. Tünellerde mahsur kalan yüzlerce kişi var. Çalışmalar hidroelektrik santralinde yoğunlaştı. Sadece burada yaklaşık 900 kişinin olduğu düşünülüyor. Nepal'den ABD'ye geçelim. New York kentindeki Times Meydanı'nda bıçaklı saldırı yaşandı. İki kişiyi bıçaklayan kadın polisin açtığı ateş sonucu öldü. Saldırgan ABD'nin en işlek noktalarından olan Times Meydanı'nda dehşet saçtı. Bir erkek ve bir kadına bıçakla saldırdı. Saldırgan polis noktasının yakınında güvenlik güçleri tarafından çevrelendi. Elindeki bıçakları bırakması yönünde uyarılara uymadı. Polislere doğru ilerlemesi üzerine ekipler tarafından vuruldu. Hastaneye kaldırılan saldırgan hayatını kaybetti. Saldırıya uğrayan kadın da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Yaralanan erkeğin durumu ise kritik. Olay yerinde birden fazla bıçak ele geçirildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. Yine Amerika'dayız. ABD'de düzenlenen sürat teknesi yarışında bir tekne havada takla attı. Bakın o an nasıl görüntülendi. Görüntülere geliyor. Olay cumartesi günü yaşandı. ABD'nin Missouri eyaletinde bir gölde sürat teknesi yarışı vardı. Dirty Duck adlı katamaran tipi yarış botu saatte 343 kilometre hıza ulaştı. Sonra böyle havaya yükseldi. Birden fazla takla atarak dik şekilde suya indi. Tekneyi kullanan yarışçının bacağı kırıldı. Bot hasar aldı ama ekip gelecek yıl yarışlara yine katılmayı planlıyor.

0: Yeni adli yıl İstanbul'da yoğun bir dosya trafiğiyle başladı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Türkiye'deki istinaf yükünün yaklaşık dörtte birini tek başına karşılıyor. Törende konuşan mahkeme başkanı Hazar Türen Alim hem artan dosya sayısını hem de büyüyen kadroyu açıkladı. Başsavcı Metin Sarıhan ise istinaf sisteminin 10 yılda ulaştığı tabloyu rakamlarla anlattı.
1: İstanbul'da yeni adli yıl rakamların anlattığı büyük bir yoğunlukla başladı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde 2026-2027 adli yılı için tören düzenlendi. Törenin en önemli mesajlarından biri İstanbul'un istinaf sistemindeki ağırlığıydı.
2: İstinaf yargılaması anlamındaki yükünün yaklaşık dörtte birini tek başına karşılayan bir konuma sahiptir.
1: Dosya sayıları da bunu gösteriyor. Hukuk dairelerine gelen dosya sayısı geçen yılın aynı döneminde 108 bin iken bu yıl 125 bine çıktı. Ceza dairelerinde ise sayı 110 binden 114 bine yükseldi. Artık yoğunluk nedeniyle mahkeme kapasitesi de büyütüldü. Geçen yıl 101 olan daire sayısı bu yıl 113'e yükseldi. Hakim ve daire başkanı sayısı da 575'e çıktı.
2: 1 Ocak 2025 1 Eylül 2025 tarihleri arasında hukuk dairelerimize toplam 108 bin dosya gelmişken bu yılın aynı döneminde bu sayı 125 bine ulaşmıştır.
1: Törende İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Metin Sarıhan da istinaf sisteminin 10 yıllık tablosunu açıkladı. 2016'dan 2025 sonuna kadar bölge adliye mahkemelerine 10 milyon üzerinde dosya geldi. Bunların yaklaşık %87'si karara bağlandı.
2: 2016 yılında toplam dosya sayısı 402.671 iken 2025 yılının sonu itibariyle bu sayı 137.223'e kadar gerilemiştir.
1: Yeni adli yılda İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde 631 hakim ve 941 personel, başsavcılık bünyesinde ise 56 savcı görev yapacak. Tören emekliye ayrılan savcılara plaket verilmesiyle sona erdi.
0: Edirne Kapıkule sınır kapısında bir tırın dorsesinin altına gizlenerek yurt dışına çıkmak isterken yakalanan Arif Kocabıyık, adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Kocabıyık Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. Kapıkule gümrük sahasından Bulgaristan'a çıkıldı.

0: Çıkış yapmak üzere gelen tırda arama ve kontrol yapılmış. Gümrük muhafaza ekiplerinin kontrolünde tırın dorsesinin altında gizlenen iki kişi tespit edilmişti. Yakalanan kişilerden biri ise Arif Kocabıyık'tı. Kocabıyık hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçu kapsamında yurt dışına çıkış yasağı bulunuyordu. Gözaltı işlemleri tamamlanan Arif Kocabıyık ve tır şoförü gümrük muhafaza ekiplerince adliyeye getirildi. Antalya 35. Asliye Ceza Mahkemesi'nce hakkında uygulanan adli kontrol tedbirini yurt dışına kaçmaya teşebbüs ederek ihlal ettiği tespit edilen Arif Kocabıyık'ın tutuklanmasına karar verildi. Kocabıyık işlemlerinin tamamlanmasının ardından Edirne LTP Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. Ev sahipleri ve kiracılar için kağıt üzerinde sözleşme devri resmen kapanıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, kira sözleşmelerini e-devlet üzerinden yapmayı zorunlu hale getirecek bir çalışma başlattı. İşte detaylar.
1: Kağıt kira sözleşmelerinin yerini e-devletten yapılan yeni modern teknolojik sözleşmeler alıyor.
2: Kağıt üstünde kira sözleşmeleri bitiyor. Artık sözleşmeler e-devlet sistemine taşınıyor. Sahte ve yetkisiz emlakçı oyunu tamamen bitiyor.
1: E-Devlet üzerinden mülk sahibi sözleşmeyi hazırlıyor, kiracının bilgilerini giriyor, kiracının E-Devleti'ne onay düşüyor. Kiracı onayı verdikten sonra yine varsa kefilin E-Devleti'ne de bir onay düşüyor. Kefil de onay verdikten sonra özel maddeleri de isterlerse ekleyebildikleri kira sözleşmesi kurulmuş, imza edilmiş oluyor.
3: Yeni sistem hem kiracının hem de ev sahibinin işini büyük ölçüde kolaylaştırıyor. Bilgisayar vasıtasıyla e-devlet sistemi üzerinden sadece birkaç tuşla öncelikle ev sahibi mi kiracı mıyım bu seçeneğe tıkladıktan sonrasında ise kira sözleşmesi karşıma çıkıyor ve kutucukları doldurduktan sonra sadece birkaç tıkla kira sözleşmem dijital dünyada hazır hale geliyor.
1: Elektriği, suyu, doğalgazı açtırmak için ilgili yerlere kira sözleşmesi götürme derdi kalmıyor. Çünkü sistem otomatik olarak E-Devlet üzerinden kimin mülk sahibi, kimin kiracı olduğunu görebiliyor.
2: Emlak sektöründeki kayıt dışılığı ve vatandaşların yaşadığı mağduriyetleri engelleyecek adımlar netleşti. Yeni sistemle birlikte artık yetki belgesi olmayan kişilerin kiralama işlemlerine aracılık etmesi tamamen engellenecek. Ayrıca taşınmazın gerçekte kime ait olduğu da sistem tarafından otomatik olarak kontrol edilecek.
1: Dolandırıcılıkların önüne geçiliyor. Çünkü artık ben buranın emlakçısıyım, burayı ben kiralıyorum deyip hasbelkader buldukları anahtarla insanları dolandıranların önüne geçilmiş oluyor. Çünkü artık emlakçıysanız da E-Devlet üzerinden aldığınız yetkiyle birlikte kira sözleşmesi kurmanız gerekiyor ve E-Devlet üzerinden yine mülk sahibine de onayın düşmesi, kiracının da yine onay vermesi gerekiyor.
3: İşte bir tarafta yıllardır alışkın olduğumuz kağıt ve kalemle geleneksel yöntemle doldurduğumuz kira sözleşmesi, bir diğer yanda da artık e-devlet sistemi üzerinden birkaç tıkla kolaylıkla doldurabileceğimiz kira sözleşmesi. İşte bu sayede yetkilendirilmiş emlakçılar da artık sistemi aktif bir şekilde kullanabilecek.
1: Hisseli bir gayrimenkulün bir mülk sahibi kira sözleşmesi hazırlarsa şayet e-devlet üzerinden, diğer hissedarların da e-devlet sistemlerine girip onay vermeleri gerekiyor. Yani bütün hissedarlar kiracıyı kabul ettikten, onayladıktan sonra kiracının onayına düşüyor ve kiracı da onay verirse kira sözleşmesi kurulmuş oluyor.
2: Kira sözleşmesi onaylandıktan sonraki 15 gün içinde rakam veya yazım hataları düzeltilebiliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sistemin mekandan bağımsız, masrafsız ve güvenli olduğunu belirterek tüm vatandaşları e-devlet kullanmaya çağırdı.
1: Özel maddelerin eklenebildiği, gayrimenkul danışmanlarının, emlakçıların da yine kira sözleşmesini e-devlet üzerinden hazırlayabilmesinin mümkün olduğu hale getirildi sistem. Ve artık önümüzdeki günlerde E-Devlet üzerinden kira sözleşmesinin yapılmasının zorunlu hale gelmesi bekleniyor.
2: Kira bedeli ve iletişim bilgileri güncelleme fonksiyonuyla sürekli yenilenebiliyor. Hazırlanan sözleşmeler zaman damgalı ve barkodlu olarak telefonlara indiriliyor. Kısacası bakanlık kira ilişkilerinde sahteciliğe ve vergi kaybına yol açan usulsüzlüklere darbeyi indirdi.
0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Trabzon'un kent içi ulaşımına yeni soluk getirecek Trabzon Raylı Sistem Hattı projesinin temelini attı. Merakla beklenen bitiş tarihi törende açıklandı ve hedef 2029'un sonu olarak belirlendi.
4: Bugün Trabzon'un ilk raylı sistem projesiyle Trabzon'da kent içi ulaşımı da

0: yeni bir çağla, yeni bir bakış açısıyla inşallah kucaklaştırıyoruz. Ya Allah, bismillah, hayırlı olsun.
1: Beklenen gün geldi, 16 kilometrelik projenin temeli atıldı.
0: Aynı anda 16 kilometrelik bir projede 4 yerde temel atarak ilk kazmayı inşallah vuruyoruz.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Trabzon'un kent içi ulaşımına yeni soluk getirecek Trabzon Raylı Sistem Hattı projesinin temel atma töreninde konuştu. Bakan Uraloğlu projenin detaylarını açıkladı.
0: Trabzon Raylı Sistem Hattımızın Akçaabat ilçe sınırlarındaki Karayolları Bölge Müdürlüğümüzden başlayarak Trabzon Havalimanı'na kadar uzanacak bir sistem. Esasında bir metro hattından bahsediyoruz.
1: Proje hattı 16 istasyondan oluşacak ve gün içerisinde binlerce yolcuya hizmet verecek.
0: Hemşerilerimizin en yoğun kullandığı yaşam, eğitim, sağlık, spor ve ulaşım noktalarını tek bir raylı sistem hattı üzerinde buluşturuyoruz. Günlük 150 bin hemşerimize hizmet verebileceğiz.
1: Bakan Uraloğlu'nun gündeminde sadece Trabzon Raylı Sistem Hattı yoktu. Havalimanı projesinin de sene sonunda temelinin atılacağını müjdeledi.
0: Ancak özellikle kapasitesini 10 milyona çıkaracağımız havalimanımızın bu sene sonuna kadar da inşallah şantiyelerini kurup onun da temelini atacağız. Dolayısıyla Trabzon'umuza sadece bu iki kanemde çok büyük projelerin başlangıcını sağlamış olacağız değerli kardeşlerim.
1: Temel atma töreninde projenin bitirilme tarihi de netleşti.
0: Müteahhit firmamızın temsilcileri de burada. Ne kadar zamanda bitireceğiz?
2: 2030 Haziran'da günümüz oluyor ama 2029'un sonuna doğru bitirmeyi hedefliyoruz.
0: Bunu 4 yıla bağlayalım diyecektim. Onlar 4 yılın da altına düştü. Hayırlı uğurlu olsun. Allah-u Teala utandırmasın inşallah.
3: Bursa'da 18-20 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek uluslararası 5. Bursa Gastronomi Festivali'nin tanıtım toplantısı yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, herkesi 3 gün sürecek gastronomi şölenine davet etti. Biba, 7 asırlık lezzet mirasını dünya sahnesine çıkarıyoruz dedi.
4: Uluslararası 5. Bursa Gastronomi Festivali fetheden lezzetlerle geliyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin zengin mutfak kültürünü uluslararası alana taşımak amacıyla 18-19-20 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Uluslararası 5. Bursa Gastronomi Festivali Merinos Parkı'nda gerçekleştirilecek. Bursa'nın köklü tarihinden aldıkları ilhamla uluslararası bir buluşmaya ev sahipliği yapmaya hazırlandıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, festivalin temasını Bursa'nın fethinin 700. yılı anısına fetheden lezzetler olarak belirlediklerini söyledi. Başkan Vekili Biba, geniş coğrafyaları ve farklı kültürleri aynı sofrada buluşturan 7 asırlık devasa bir lezzet mirasını Merinos Parkımızda dünya sahnesine çıkarıyoruz dedi. Festival alanında erken dönem Osmanlı mutfağının yanı sıra tarihi sofra adabı ve geleneksel pişirme tekniklerinin canlandırılacağı özel bir deneyimsel mutfak platosu kurulacak. Öte yandan 18 Eylül Cuma akşamı ise Bursa'nın 700 yıllık tarihine özel olarak hazırlanan menünün sunulacağı resmi gala yemeği düzenlenecek. Festival yerleşkesinde toplam 165 stand ziyaretçileri ağırlayacak. Festival, coğrafi işaretli yöresel lezzetler alanı, uluslararası lezzetler alanı, Bursa'da üreten kadınlar sokağı ve atölye alanları gibi tematik bölümlerden oluşacak. Festival 10 ülkeden 12 kardeş şehrin katılımıyla uluslararası bir gastronomi ve kültür buluşmasına sahne olacak. Öyle ki lezzetler atölyesi kapsamında katılımcılar kendi yörelerine ait yemekleri hazırlayarak ziyaretçilere ikram edecek. Bursa eşsiz lezzet mirasıyla 3 gün boyunca gastronominin kalbi olacak.
3: İstanbul Esenyurt'ta bir cinayet dosyasının içinden ikinci bir cinayet çıktı. 2024'te iş arayan Erva Raziye Asari'yi öldürüp cesedinin parçalara ayırdığı gerekçesiyle tutuklanan Fethi Dağlı'nın bu kez 2022'den beri kayıp olan Zeynep Yıldırım'ı da öldürdüğü belirlendi. Polis genç kızın telefonunun son sinyalini Dağlı'nın evinde buldu. Cezaevinden çıkarılıp yeniden sorgulanan Dağlı cinayeti itiraf etti. Zeynep Yıldırım'ın cesedi zanlının gösterdiği yerde yıllar sonra toprağa gömülü halde

0: Bir genç kızın öldürüldüğü korkunç olayda ikinci bir genç kız cinayeti çıktı. Fethi Dağlı 2024'te Esenyurt'ta iş arayan Erva Razi Asar'ı öldürüp cesedini parçalara ayırdığı cinayet nedeniyle cezaevindeydi. Ancak polis eski bir kayıp dosyasını yeniden açınca izler yine aynı katile çıktı. 2022'den beri kayıp olan Zeynep Yıldırım'ın telefonu son kez Fethi Dağlı'nın Esenyurt'taki evinde sinyal vermişti. Asayiş ekipleri bu bağlantının üzerine gitti. Dağlı cezaevinden çıkarıldı, tekrar sorgulandı ve ikinci cinayeti itiraf etti. Katil zanlısı polis eşliğinde Esenyurt'taki evinin bulunduğu bölgeye götürüldü. Gösterdiği noktada kazı yapıldı. Zeynep Yıldırım'ın cesedi toprağa gömülü halde bulundu. Soruşturma bununla da bitmedi. İstanbul ve Sinop'ta düzenlenen operasyonlarda olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 6 kişi gözaltına alındı. Şimdi polis sadece 2 cinayeti değil, Fethi Dağlı'nın geçmişini mercek altına alıyor. Çünkü aynı isim, 2 genç kadın, 2 ayrı ölüm dosyası ve artık soru çok daha ağır. Polisin karşısında iki cinayetle sınırlı bir katil mi var, yoksa başka kayıp dosyalarının ucundan da Fethi Dağlı mı çıkacak?
1: İstanbul'da her gün milyonlarca kişinin kullandığı metrobüs hattında bozuk zemin sorunu yolcuları canından bezdiriyor. Milyarlarca liralık beyaz yol yatırımına rağmen çukur ve çatlaklarla dolu güzergahta yolcular şiddetli sarsıntılara maruz kalıyor. Uzmanlar sürekli sarsıntıların özellikle bel ve boyun rahatsızlıkları bulunanlar için risk oluşturabileceğine dikkati çekiyor.
2: Teknik arızalar olduğu için sürekli duruyoruz. Farklı bir şeye geliyor, metrobüs geliyor, ona biniyoruz. Yollar da kötü, çok fazla sarsıntı var.
3: Sıkıntılı oluyor özellikle yaz günlerinde, doğru. Sürekli tutunuyorsunuz, ayaktasınız, sürekli sallanıyorsunuz.
0: Kalabalık araçlar ve duraklar, çalışmayan klimalar, yüksek maliyete rağmen bozulmaya devam eden yollar. Metrobüs yolculuklarının bir tehlikesi de fıtık riski.
4: Milyonlarca liralık beyaz yol yatırımına rağmen metrobüs güzergahındaki bozuk zemin sorunu bitmedi. Vatandaş her gün çukur ve çatlakların üzerinde yolculuk yapıyor.
0: İBB'nin 2 milyar liralık yatırımla yenilediği metrobüs yolunda oluşan yüzlerce çukur yolculukları adeta işkenceye dönüştürdü. Bozuk zeminden kaynaklanan sürekli titreşim ve sert darbeler bel ve boyun sağlığını olumsuz etkiliyor.
4: Metrobüs yolundaki çukur ve çatlaklar yolcuları her geçişte sarsıyor. Uzmanlara göre bu darbeler bel ve boyun fıtığı riskini oluşturabilecek koşullar yaratıyor.
5: Toplu taşıma kullanımı sırasında uzun süre ayakta kalmak, sıkışıklık ve sarsıntıların arttığı durumlarda uygun pozisyonu korumak çok mümkün olmamaktadır. Uzun süre ayakta kalmak omurgamıza ve eklemlere binen yükü zaten arttırmaktadır. Buna sarsıntılar, ani hareketler de eklenince disklere binen, omurgamıza binen yük artmakta, yaralanmalar, fıtık riskinde artış kaçınılmaz olmaktadır.
0: Özellikle ayakta bir yere tutunarak yolculuk yapan vatandaş bozuk yollarda ani sarsıntı sebebiyle kas yaralanması yaşayabilir.
5: Omzun yukarıda tutulması gereken tutunma durumlarında omuzdaki sıkışma ve zorlanma artmaktadır. Buna sarsıntılar, ani hareketlerde eklenince kas tendon yaralanma riski artmaktadır.
4: 52 kilometrelik hatta en fazla deformasyon tespit edilen noktalardan biri Altunizade durağı oldu.
6: Yollar ne kadar bozuk olduğunu kamerayla o tarafı çekin. Yollar bozuk.
7: Rahatsız ediyor mu?
6: İlla ki rahatsız ediyor.
8: Oturuyorsam gene de rahatsız olurum. Mesela belim rahatsız şu anda. Evet, rahatsız oldum. Ayakta olsam düşerim herhalde. Yollar bozuk olan bölgeler var, evet.
9: Buradan çıkmaları da duyuyoruz tabii ki çok fazla. Ama en çok yolda giderken zıplamalar, işte kontrolünü kaybetmesi metrobüsün. Zıpladığımız zaman kendimi kötü hissediyorum, güvende hissetmiyorum.
1: Parfüm ve deodorantlar günlük hayatın vazgeçilmezi. Ancak içeriği belirsiz ve denetimsiz ürünler ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Uzmanlar özellikle replika ve merdiven altı ürünlere karşı uyarıyor. Kulak

0: arkasına sıkılan parfümlerin daha uzun süre kokusunun kaldığını diye duyduğum için o şekilde kullanıyorum. Tabii içerik önemli ama içeriğini bilmeden kullanıyoruz kokusundan dolayı.
1: Güzel kokmak için her gün kullanılıyor ama parfüm ve deodoran seçerken sadece kokusuna bakmak yetmiyor. Özellikle içeriği belirsiz merdiven altı ürünler sağlığı tehdit ediyor.
2: Kimi kokusuna, kimi ise kalıcılığına bakıyor. Peki gerçekten her gün kullandığımız bu ürünler kanser riski oluşturuyor mu?
3: Çalışmalarda direkt bunu gösteren bir şey yok ama siz hormonal içeriği olan bir ürün kullanıyorsanız o belki meme kanseri ya da başka kanserlerin riskini arttırabilir.
4: Yani deodorantlar için de aynı şeyi söylüyorlar ama güzel kokmak daha cazip geliyor.
1: Bilimsel çalışmalar ruhsatlı ve doğru kullanılan parfüm ya da deodorantların doğrudan kansere neden olduğunu göstermiyor. Ancak içeriği bilinmeyen denetimsiz ürünlerde tablo farklı. Bu ürünlerde kullanılan kimyasalların uzun süreli etkileri endişe yaratıyor.
3: Ürünlerde CE ya da Türk Standartlar Enstitüsü, bunların herhangi bir logosu var mı? Onlara özellikle bakmak gerekiyor. Yoksa tek tek içeriğindeki benzen, ağır metali içindekilerden göremeyebilirsiniz.
5: Bazı merdiven altı parfümler kanser yapıyor. Birçok yerde duyduk. Bence parfümlerin bilindik ve kaliteli yerlerden alınması daha iyi olacağını düşünüyorum.
1: Risk özellikle açıkta satılan, etiketi bulunmayan ve taklit ürünlerde artıyor. Bu ürünler ciltte tahrişe, alerjiye ve farklı sağlık sorunlarına yol açıyor.
3: Normalde parfüm, deodorant ya da roll-on gibi şeylerde açıkçası direkt bakmaya gerek yok. Yani çünkü bunların kanser yapma olasılığı çok çok düşüktür. Özellikle belirli regülasyonlardan geçmiş, belirli standartlardan geçtiği tescilli ürünler. Biz bunun yerine merdiven altı ürünlerden, menşei belli olmayan ürünlerden daha ucuz olacak diye ya da başka nedenlerle almaya kalkarsak o zaman bunlara dikkat etmek gerekiyor.
6: Tabii ozon tabakası için gerçekten çok tehlikeli yani vücut, ten için falan. Yani tabii kullanılmaması gerekiyor ama yine de herkes gibi kullanıyoruz.
7: Hatay İskenderun'da bir parkta bulunan oturma alanı bazı kişiler tarafından kirli bırakıldı. Belediye ise ilginç bir yönteme başvurarak vatandaşlara bir mesaj verdi. Masanın etrafını kapattı ve sanat eseri olarak adlandırdı.
8: Bu manzaraya bakın. Bu güzelim sahilde bu manzara yakışıyor mu? Sabah geldiğinizde bu pisliği kimse görmüyor. Bu pisliği sadece biz görüyoruz. Temizleyen kardeşlerimiz görüyor.
9: Akşam keyifli dakikalar geçirdiler ama giderken çöplerini masanın üstünde bıraktılar. Sabahsa belediye başkanı çöplerini ortada bırakan vatandaşlara işte böyle seslendi.
8: Arkadaşlar, yaklaşık 350 tane temizlik personelimiz var. Değil 350, 350 bin tane temizlik personelimiz olsa bu manzarayı bıraktıktan sonra bu şehrin altından kalkılmaz.
9: Hatay'da İskenderun Belediyesi vatandaşların çöplerini bıraktığı oturma alanının etrafını kapattı. Bunu bir sanat eseri olarak adlandırdı ve herkesin beğenisine sundu.
8: Bu saatten sonra biz İskenderun Belediyesi olarak bir karar aldık. Bu manzarayı 7 gün boyunca İskenderun'daki herkesin görmesini sağlayacağız. Görelim ki akşam bıraktığınızda sabahleyin bu manzarayla karşılaşmak ister misiniz? Bu soruyu herkes vicdanında kendine sorsun.
9: Oturma alanının etrafı kapatılırken dört bir yanına bu sanat eseri İskenderun'umuzu temiz tutmayı beceremeyen bir vatandaşımızın çalışmasıdır. 7 gün boyunca sizin beğeninize sunulmuştur. Sanatçımıza iyi dileklerinizi iletmeyi unutmayın yazılması dikkat çekti.
8: Bir gün sonra geldiklerinde bu manzaradaki alanda oturabilirler mi? Bunu bir kendimize sormamız lazım. Bu uygulamayla belki ceza önlemlerimiz artacak. Belki İskenderun'da hoşlanmadığınız tepkilerle de karşılaşmış olacağız. Ama bu temizlik alışkanlığını bu şehirde kurumsal hale getirene kadar bu mücadeleye devam edeceğiz.
9: İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, çevre temizliği konusunda cezaların caydırıcı olması için artırılacağını belirtti.
8: Yasal olarak normalde çevre kirletmenin cezası Kabahatler Kanunu'na göre 3000 TL'ydi. Biz ilk meclis toplantımızda bunun kararını alıp artık meclisin bize verdiği yetki sınırları içerisinde bu cezayı 10.000 TL ve üzerinde çıkmak istiyoruz. Çünkü insanların cezayla canını yakmak değil ama caydırıcı olması lazım.
7: Av yasağı bitti, balıkçılar vira bismillah dedi. Ağlar denize atıldı ve büyük bir heyecanla toplandı. 24 ekibinden Nesli Şah Yumak ve kameraman Onur Bal balıkçıların o anlarına tanık oldu.
10: Balıkçılar denize açıldı. Tezgahlarda ilk bereket palamutla başladı.
11: Özlem artık sona eriyor. Aylar sonra balıkçılar bira bismillah diyor. 1 Eylül gece itibariyle balıkçılar ağlarını denize atacak. Sofralar balıklarla dolup taşacak.
10: Aylar sonra vira bismillah diyen balıkçılar ağlarını denize bıraktı. İlmek

0: denizine açıldı.
1: Vallahi hayırlısına kazasız belasız, bol bereketli, yani neşeli geçmesini bekliyoruz. İnşallah Allah rızkımızı açık eder. Tabii bir avın hazırlığı en az 2,5-3 ay sürüyor.
2: Bol bol balık yiyin, tamam mı? Herkese selamlar.
0: Efendim.
3: Siz de gelin, siz de gelin.
0: Balık var mı?
3: Bol, palamut bu sene çok bol. Çok bol
4: palamut. Gece denize açılan teknelerin ardından sabah saatlerinde balıklar tezgahlardaki yerini aldı. Sezonun ilk gününde tezgahlarda öne çıkan balıksa palamut oldu. Fiyatlar balıkların boyuna ve türüne göre ise değişiyor.
5: Yaz bitti, sonbahar geldi. 1 Eylül'ün gelmesiyle balıkçı ağları denizle buluştu. Denizden çıkan ilk mahsullerden biri ise işte palamut oldu. O da tezgahtaki yerini aldı.
2: Şu an ilk gün olduğu halde şu an dip fiyat. Taban, yani tavan değil. Yani 80 liraya bir tane palamut. İnsanlar yüklü alınca 15 tane palamut 1200'e yapar, 1000 lira.
5: Palamutun tanesi 80 liradan başlıyor, 100 liraya da var, 150 liraya da var. Hamsi de 300 liradan tezgahtaki yerini aldı. İlk mahsullerin fiyatları bu şekilde olsa da balık bu sene bol olduğu için önümüzdeki günlerde fiyatın düşeceği değerlendiriliyor.
4: Palamutun yanı sıra tekir, hamsi ve mezgit de ağlara takıldı. Balıkçılar sezonun ilk gününde çeşitliliğin yüzlerini güldürdüğünü söylüyor.
2: Ağ çekiyor, palamut, tekir, hamsi, mezgit. Her şey geliyor ağla beraber.
4: Tezgahlarda ilk günün hareketliliği yaşanırken balıkçılar fiyatların önümüzdeki günlerde daha da uygun hale gelebileceğini belirtiyor. Özellikle palamuttaki bolluk vatandaşın da yüzünü güldürüyor. Peki bu balıklar sofralarda nasıl tercih ediliyor?
5: Balıklar tezgahtan çıktı, sofraya geliyor. Peki nasıl tüketiliyor? Kimisi isterse yanında bir parça yeşillik ve soğanıyla tüketiyor. Kimi ise rep renkli salatalarını tüketiyor. Kimi ise bunların hiçbirini istemeden sadece bir parça limonla balığını işte böyle yiyor.
4: Şimdi balıkçıların da vatandaşın da beklentisi aynı. Bol av, bereketli bir sezon.
6: Geçirdiği ciddi sağlık sorunları nedeniyle ölümden dönen sevilen oyuncu Ufuk Özkan tamamen toparlanarak sahalara geri döndü. Siroz ve kronik karaciğer yetmezliği nedeniyle 11 saatlik zorlu bir nakil operasyonu geçiren ünlü sanatçı aylar süren tedavisinin ardından ilk kez görüntülendi. Özkan'ın eski sağlıklı görüntüsüne ve neşeli tavırlarına yeniden kavuştuğu görüldü.
7: Zorlu hastalık sürecini atlattıktan sonra sağlıklı görüntüsüyle dikkati çekti. Sağlık durumu sevindirdi.
8: Çiftimize mutluluklar diliyorum. Bahtınız apaçık olsun. Hep mutlu olun. Birbirinizi çok sevin.
7: Yanlış diyetler ve bilinçsiz beslenme sonrası karaciğeri iflas eden ünlü sanatçı Ufuk Özkan, hastanede acil organ nakli sırasına girmiş ve geçtiğimiz Şubat ayında başarılı bir ameliyatla hayata tutunmuştu. Özkan'ın sağlık durumu normale döndü. Düğün festivali kapsamında nikah tazeleyen ve yeni evlenen çiftlerin yanında yer alan oyuncu sembolik olarak şahitlik koltuğuna oturdu. Toparlanma sürecinin ardından doktorlarından çalışma onayı alan Özkan'ı ayakta ve durumu iyi gören hayranları sevinçliydi. Hastalık döneminde çekilen görüntülerde aşırı kilo kaybettiği görülen Özkan'ın durumu sevindirdi. Özkan'ın eski kilosuna kavuştuğu görüldü.
8: Emin misiniz? Bak atıyorum.
9: Şu an pek bir emin olamadım. Yani.
7: Sıra şahit olarak imza atmaya gelince şakalarıyla da salonu kahkahaya boğdu.
10: Eylül tarihinde de yani kalan 98 çiftimizin kaç tanesine nikah şahidi olarak yetişebilirim bilmiyorum. İlk gelen 100 çiftimiz, bak 101. değil, ilk gelen 100 çiftimize muhteşem bir hediyemiz var. İkinci kez balayına çıkmak isteyenler olabilir, efendime söyleyeyim. Nikah tazelemek isteyenler olabilir.
6: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Diyarbakır Çayönü'nde 9000 yıllık madencilik işliğinin gün yüzüne çıkarıldığını açıkladı. Bakan Ersoy, geçmişin izlerini bilimsel kazılarla geleceğe taşımaya devam ediyoruz dedi.
11: Çayönü Tepesi'nde insanlık tarihinin en erken üretim teknolojilerine ışık tutan önemli bir keşif yapıldı. Müzik. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yürüttüğümüz 2026 yılı kazılarında, M.Ö. 6900-6800 yıllarına tarihlenen yaklaşık 5

0: metrekarelik bir madencilik işliği ortaya çıkarıldı. İşlikte ham ve yarı işlenmiş malakitler, işlenmiş malakit örnekleri, bakır boncuklar ve bakır nesnelerle taş döşemeli çalışma alanı tespit edildi, bilgisini paylaştı. Bakan Ersoy, Çayönü'nde bakır ve malakit kullanımının izlerinin M.Ö. 9100'lere kadar uzandığına dikkati çekti. Bakan Mehmet Nuri Ersoy paylaşımında, yeni keşif burada madencilik geleneğinin yaklaşık 2000 yıl boyunca sürdüğünü ve uzmanlaşmış üretim faaliyetlerinin belirli çalışma alanlarında gerçekleştirildiğini ortaya koyuyor, ifadelerini kullandı. Yaklaşık 5 metrekarelik alanı kapsayan işliğin çevresinde en az 6 dikme deliği, merkezinde ise taş döşemeli çalışma alanı tespit edildi. İşliğin merkezinde 18, işlik ve yakın çevresinde ise yaklaşık 24-25 malakit örneği bulundu. Daha geniş çalışma alanındaki malakit ve bakır buluntularının sayısı yaklaşık 42'ye ulaştı.
1: Efendim, böylece 2 saatlik haber maratonumuzun sonuna geldik. Akşam haberlerini noktalıyoruz. 24'te yayın Mercek'le devam edecek. Hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bütün dünyayı
2: sallanıyor herifler
1: daha. Bütün dünyayı bu soykırımcı işgalcilere karşı birlikte olmaya davet etti. Bölge ülkelerinden ittifaka katılım noktasında bir talep olursa olumlu yaklaşılacağını söyledi.
2: Katil İsrail'in de çok endişeyle takip ettiği bir toplantı bu.
1: Aynen öyle.
2: Aynı zamanda Batı'nın bütün dünyada büyük bir merakla, ilgiyle bu toplantıyı takip ediyor. Evet. Haberlerini yapıyorlar. Evet. Haberimiz olsun. Ama bizim de ismine taktı. İsim Mekke olmayaydı iyiydi diyor. Bizim ultralaik çağdaş onlar. Ultra cumhuriyetçiler.
1: Onları da geçtik. Bir, zaten İsrail rahatsız oluyor bu durumdan. Bir de onlar.
2: Bir de bizim layıklar. İşte, layık atak geçiriyor. Ha, Mekke mi? Ha,
1: İnanılır gibi değil. Ne olacak şimdi diyor. Pakistan sebebiyle diyor. Biz Hindistan'la savaşa mı gireceğiz diyor. Evet. Yemen'e mi saldıracağız Suudi Arabistan?
2: Ya bir dakika bir söyleyeyim. Bir dakika.
1: Şu kadar beyin yok
2: tamam,
1: ya.
2: Peki, NATO'da,
1: bunların en kurmayı Suriye'ye girersiniz ama çıkamazsınız diye. Bak tamam. En kurmay zekalısı bu ya. Yani,
2: kurmay, bunlarla kurmay falan yok
1: da. Gözünü sevdiğim
2: şey
1: ya.
2: Diyeceğim. Peki o durumda biz NATO üyesiyiz. Atıyorum. Kimde bir tane kadın vardı hayranlıkla bakıyordu hatta. O şeyden iniyor, arabadan iniyor. NATO zirvesinde. Hı. İzlanda Başbakanı galiba.
1: Çünkü ha saç, genç, paten. Genç ha, değil ha, mi? Genç. Evet.
2: Bir görüyor böyle damdursuz köşten vurunca tamam mı? İzlanda nereden? Volkanik bir ülke. Hani büyük geldi falan.
1: Hayranlıkla.
2: Mesela o bir NATO üyesi. Sana bir soru sorayım madem.
1: Sor abi.
2: Program kimliği oturması lazım. Abi öyle bir ülkeye kim saldırır? İki... Tamam mı? Velev ki saldırdı Vikingler. Ya da Alaska'dan geldi birileri. Tamam. Şimdi İzlanda'yı korumak için bizim ordu mu göndereceğiz? Bizimler Erzurum'dan gönderse de üşüyor adamlar ya. Peki o niye korunmaya ihtiyacı hisseder?
1: Niye?
2: Bilmiyorum hocam işte çok büyük geldi o. Yani şunu demek istiyorum. Bazı anlaşmalar farklı boyutlarda konjonktür yapınca. NATO abi, onun bir evet o soğuk savaş döneminden kalan bir şey. Şimdi bu anlaşma direkt olarak bir savunma paktı gibi düşün.
1: Evet abi. Sayın Cumhurbaşkanı Bişkek'te efendim. Şangay İşbirliği Örgütü. Buna da eksen kaydı. Batı'dan döndük doğuya falan. Ya arkadaş.
2: bir memnun olmalı.
1: Hakikaten yorulmadılar ya. Değil mi abi ya?
2: Ama güzel bağlı bir gündü bana.
1: Hakikaten yorulmadılar ya.
2: Eksen kaydı.
1: Eksen kaydı.
2: Bişkek'e kaydı.

Doğru olanı dosdoğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevi. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Acet ve Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Doktor İsmail Kapan gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20.45'te 24.

0: İstanbul'da Haliç civarındadır bütün sanayi tesisleri, herkesin bildiği gibi. Acaba niye? Uzun yıllar sanayi içinde bulunan bir kişi olarak şunu söyleyeyim. Dünyanın her yerinde ağır sanayi denizden gelir. Bugün de denizden gelir. O yüzden
1: Liman ve sebebiyle mi hocam?
0: birincisi liman, ikincisi İstanbul'da akarsu yok. Dolayısıyla dünyanın büyük başkentleri ya güçlü bir akarsu önünde kurulmuştur ya limanda kurulmuştur. Çöl ortasında sanayi kurulamaz, malzemeyi taşıyamazsınız. İstanbul'un akarsuları da bir iki tane var. Onlar da zaten geri kalan sanayi tesislerinin kurulduğu ortamları oluşturmuştur. Dolayısıyla İstanbul'a baktığımız zaman en bir numaralı sanayi ürünü, ben tesis yerine ürün kelimesini kullanıyorum, tabii ki tersanedir. Bizim tersane dediğimiz zaman sanki eczane falan gibi oluyor. O değil. Bildiğiniz gibi Darüssünâ, yani tarihin en eski sanayi ortamı, iş yeri anlamındadır, üretim yeri anlamındadır. Dolayısıyla Haliç'in tersanesi en güçlü ortamı yaratmıştır. Tersane ile birlikte çok temel endüstriler hep Haliç civarında kurulmuştur. Tersane, tophane, feshane, darphane,
1: Hepsi Haliç
0: hatta
1: çevresinde.
0: camhane de dahil olmak üzere. Bunlar yaşamsal endüstriler. Tümü ağır malzemelerle yapılıyor, tümü nazik ve tümünün malzemeleri de ancak deniz yoluyla gelebilir. Bunun Haliç'teki süreçlerine bakarsak, birinci süreç Haliç'in güneyindeki saray otoritesinin kurduğu endüstriler. Bunu ben batılılaşma kelimesini eksik buluyorum. Kuzeyileşme de olabilir, güneyileşme de olur. Bunun bugünkü doğru adı küreselleşmedir.
1: Küresellik. Çok haklısınız.
0: Dünyanın her yerinden, Rusya'dan da gelmiştir, Afrika'dan da gelmiştir. Fas'tan da gelmiştir. Şimdi Fas'tan geldi diye batılılaşma diyecek. Teknoloji
1: Evet.
0: transferi denizden gelir. Bu kadar basit. Veya akarsudan gelir. İkisinin dışında çölden deveyle gelmez. O yüzden İstanbul'a ben baktığım zaman şunu görüyorum. Yaşamsal devasa endüstrilerin tümü Haliç'le bağlantılı olarak kurulmuştur. Darphane birazcık uzak gibi görünüyor. Ama darphaneye ne geliyor? Altın, gümüş, bakır. Neyle geliyor? Gemiyle. Peki orada basılan paralar nereye gidiyor? Yine gemiyle gidiyor. Karayoluyla para göndermek, altın göndermek kadar zor bir iş yoktur. Dolayısıyla bütün bu tesislerin hedefi ve orada var olma sebebi Haliç'tir.

0: Kaç limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi.
1: Peki okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı?
2: Aradığınız ve istediğiniz tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Vinov Campus. Eğitim sürecinde bütçenizi koruyan ve ödemelerinizi kolaylaştıran bu finansal ekosistemde dijital başvuru kolaylığı ve Vinov Campus'a özel evraksız limit avantajıyla nakit veya kredi ihtiyacını ortadan kaldıran çözümler tek bir yerde. Siz de Vinov Campus ile dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Mustafa Daşlan moderatörlüğünde temsil heyeti, Perşembe 20.45'te 24'te.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
2: Okullar açılıyor, anne babalar cimriliyor.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

merhabalar, iyi akşamlar. Bir Eylül Salı mercek programıyla karşınızdayız. Ben Ece Baban. Dünyanın sıcak gündemini konuşmaya, tartışmaya devam ediyoruz. Önemli görüşmelerin olduğu ve önemli açıklamaların olduğu bir günün içerisindeyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Şangay İşbirliği Örgütü Liderler Zirvesi'ne katıldı.

0: hitabında önemli mesajlar verdiği liderlere ve dünyaya yönelik önemli mesajlardı bunlar. Detaylarıyla konuşacağız. Neler söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bundan sonraki süreçte Şangay İşbirliği Örgütü Liderler Zirvesi'ndeki açıklamalar ve görüşmelerle de birlikte dünyanın konjonktüründe hangi değişiklikler olabilir? Yeni anlaşmalar söz konusu olabilir mi? Özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili hepsini detaylarıyla ele alacağız. Şimdi baktığımız zaman Türkiye bir yandan NATO üyeliğiyle önemli bir aktör olarak yerini korurken diğer yandan Avrasya'nın yeni güç mimarisinde de merkezi bir aktör, önemli bir ara bulucu olarak rol alıyor. Tabii bu oldukça önemli. Türkiye'nin rolünü de konuşacağız. Özellikle Avrasya'nın yeni güç ve güvenlik mimarisindeki yerini konuşacağız Türkiye'nin. Diğer taraftan Rusya açısından bakacağız. Ukrayna-Rusya savaşı hala devam ediyor. Rusya aslında Şangay İşbirliği Örgütü Liderler Zirvesi'nde özellikle Putin'in yaptığı görüşmeler, verdiği mesajlarla aslında çok da yalnızlaştırılmadığını bir şekilde göstermek isterken Çin Xi Jinping de dünyaya şöyle bir mesaj verdi. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin kurduğu küresel sisteme alternatif sistemin gayet güzel işlediğini göstermiş olduğu tüm detaylarıyla ele alacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli temasları oldu, görüşmeleri oldu. Putin ile yaptığı görüşme oldukça önemliydi. Günün en kritik görüşmesiydi. Aynı zamanda İlham Aliyev'le ve Kaparoğlu bir görüşme gerçekleştirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bişkek'te deklarasyonu kabul edildi. Deklarasyonda İran'a yönelik açıklamalar vardı. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in saldırıları eleştirildi. İran'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne destek açıklaması oldu ve Batı'nın tek taraflı yaptırımlarına karşı çıkıldı. Detaylarıyla konuşacağız yine deklarasyonu da. Diğer yandan Amerika Birleşik Devletleri ve İran savaşı devam ediyor. Önemli açıklamalar var, hatta son dakika açıklamaları var. Özellikle Donald Trump'ın ABD'nin İran'a saldırısını gerçekleştireceğini açıkladıktan sonra hemen bugün ABD Hava Kuvvetleri Hürmüz Boğazı çevresindeki hedefleri vurduğunu açıkladı. Çabahar ve Kunarek'te patlama seslerinin duyulduğu paylaşıldı. Konuşacağız efendim. ABD-İran savaşı da tüm bu görüşmeler olurken, barış konuşulurken hangi noktaya doğru evrilecek? Çünkü eğer İran ateşkes şartlarına geri dönerse Amerika Birleşik Devletleri'nin de döneceğiyle ilgili de Donald Trump'ın bir mesajı vardı. Bu saldırılar derinleşir mi, genişler mi? Detaylarıyla ele alacağız. Diğer taraftan yine bir son dakika gelişmesi oldukça önemli. Alman Dışişleri Bakanı Leipzig'te 4 Ağustos'ta gerçekleşen saldırıyı, İHA saldırısını Rusya'nın yaptığı yönünde açıklamada bulundu. Karşı cevap olarak da Bonn'daki Rus konsolosluğunun kapatılacağını duyurdu. Tabii farklı mutlaka açıklamalar da olacaktır, kararlar da olacaktır. Bunu da detaylarıyla ele alacağız. Tabii bir de Vance'in açıklaması vardı. Vance de dedi ki Amerika Birleşik Devletleri'nin mühimmatla ilgili yaşadığı sorunlar Biden döneminden kaynaklanıyor. Hem mühimmat sorununu kabul etmiş oldu, hem de bundan sonraki süreçte belki kendi siyasi kariyeriyle de ilgili olarak yaptığı açıklamalarla bir takım yatırımlar mı yapmış oldu, onu da konuşacağız, tartışacağız. Peki kiminle birlikteyiz? Doktor Tolga Sakman'la birlikteyiz, DİPAM Başkanı. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, sağ olun.
0: Yoğun bir gündem. Aynen. Önemli görüşmeler var. Şimdi tüm bu başlıklara geçmeden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bişkek'te hitabında neler söylediğini gelin birlikte dinleyelim. Sonrasında verdiği mesajların üzerine teker teker konuşalım.
2: Şangay İşbirliği Teşkilatı son 25 yılda çok kutuplu düzenin vazgeçilmez unsurlarından biri haline gelmiştir. Asya Pasifik bölgesiyle Orta Doğu'yu aynı zeminde buluşturan teşkilatı Birleşmiş Milletler'in destekleyicisi ve tamamlayıcısı olarak görüyoruz. Şangay İşbirliği Teşkilatı her şeyden evvel bizim bölgesel sahiplenmeyi merkeze alan çok boyutlu dış politikamızla örtüşen bir yapıya sahiptir. Türkiye olarak etrafımızda yaşanan çatışmaların diyalog ve diplomasi yoluyla çözüme kavuşturulması için

0: sorumluluk alıyor. Bölgemizde birlikte tüm dünyada barış için, huzur ve istikrar için çalışmaya devam ediyoruz. Ülkemizin teşkilat coğrafyasının batı pazarlarına erişimi noktasında bilhassa enerji koridorlarının çeşitlendirilmesi ve jeopolitik risklerin yönetilmesinde kritik rolünün altını çizmek istiyorum. Hazar geçişli orta koridor girişimini kuşak ve yol girişimiyle de uyumlu hale getirilmesini istiyor. Bu bağlamda teşkilat bünyesindeki işbirliğine büyük önem veriyoruz. Suudi Arabistan ve Pakistan'la hayata geçirdiğimiz Mekke Savunma İttifakı bölgesel sahiplenme ve kolektif caydırıcılık temelinde bölge ve dünya barışına, istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır. Barışı konuşurken İsrail'in saldırıları nedeniyle çoğu çocuk ve kadın, 74 bin insanın hayatını kaybettiği Gazze'yi ve Lübnan'ı unutmamalıyız.
1: Efendim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bişkek'te yaptığı konuşmada verdiği önemli mesajları dinledik. Şimdi detaylarıyla konuşacağız. Hocam, genel anlamda, şimdi tabii biz konuşmanın hepsini değil, önemli kısımlarını paylaştık sevgili izleyicilerimizle. Ne söylersiniz? Özellikle son olarak İsrail'in saldırılarına ve Gazze'ye değindi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Zaten tüm uluslararası toplantılarda, özellikle dünyaya seslenilecek tüm Birleşmiş Milletler toplantısı, Şangay İşbirliği Liderler Zirvesi gibi birçok toplantıda Gazze meselesini ve İsrail'in Gazze'deki soykırımını Cumhurbaşkanı Erdoğan hep dile getirerek dünyaya hatırlatıyor. Şimdi beraberinde Mekke Anlaşması önemliydi. Mekke Anlaşması'na vurgu yaptı. Çünkü her ne kadar birbiriyle bağlantılı olmasa da birbirinin jeopolitik önemini arttıran bir Aşil Anlaşması oldu, biliyorsunuz. Dolayısıyla Mekke Anlaşması da çok önemli Orta Doğu'daki güvenlik mimarisi açısından. Şimdi baktığımız zaman Birleşmiş Milletleri destekleyen ve tamamlayıcı bir örgüt olarak Şangay İşbirliği'ni ifade etmesi çok önemli bir mesaj.
2: Kesinlikle.
1: Çok, yani bunu
2: Genel
1: özellikle,
2: Sekreter de oradayken.
1: Aynen, bunu özellikle size sormak isterim. Çok boyutlu dış politikaya Türkiye'nin uyguladığı ve diyalog, diplomasi yoluyla çözüm arayışına Türkiye'nin verdiği öneme değindi. Bu çok önemliydi çünkü İsrail'in tüm o agresif yaklaşımına karşı Türkiye'nin diyalog, barış ve işbirliğini vurgulaması da yine sonrasında verdiği mesajlar açısından birbiriyle bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Ve tabii ki koridor, kuşak yol. Siz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çizdiği çerçeveyi nasıl okursunuz? Önce onu sormuş olayım size. Bir de tabii ki yönetmenimden Ledi'de rica edeyim. Detaylarıyla, konuşmanın detaylarıyla mesajları değerlendirelim.
2: Şimdi aslında ilk söylediğinizin üstünde durmak lazım. Sayın Cumhurbaşkanı bütün katıldığı uluslararası toplantılarda mutlaka pardon, Gazze'deki durumu mutlaka tekrar gözler önüne seriyor. Oradaki vahşeti tekrar anlatıyor, tekrar anıyor oradaki durumu. Yani bu bir kere artık Sayın Cumhurbaşkanı'nın atlamadığı bir şey. Burada da yine bunun üstünde duruyor. Şimdi burada diplomasiye ağırlık vermek, yani tüm gerilimleri, çatışmaları diplomasiyle masada çözme mesajı. Tabii burada Rusya'nın da olduğu bir toplantıda, evet, ve uzun yıllardır savaş halinde olan bir ülke, onun olduğu bir toplantıda bunu dile getirmek tabii önemli. Yani aslında Rusya da orada, ki daha sonra biliyorsunuz baş başa da görüştüler. Yani bu mesaj veriliyor. Artık çatışmalar, savaşlar sonlansın, krizler diplomatik yollarla çözülsün ki bu Türk dış politikasının tabii merkezinde olan bir şey, biliyorsunuz. İnsani diplomasi ve arabuluculuk faaliyetleri. Bunlar Türk diplomasisinin merkezinde. Doğal olarak bunun da dünyada diplomasinin merkezinde olması gerektiğinin altı çiziliyor. Şimdi BM ile ilgili şunu söyleyeyim. Genel Sekreter Guterres orada.
1: Evet.
2: Ki bu bir kere şunu da söylemiş olalım. BM Genel Sekreterinin orada olması, 25 yılını tamamlamış bir örgütün artık uluslararası sistem içerisinde, uluslararası örgütler açısından önemli bir

0: yeri yerden bahsettiğimizi gösteriyor. Yani artık Şanghay İşbirliği Örgütü özellikle çok merkezli sistem tartışmalarının içindeyken bu merkezlerden biri olarak açık şekilde kendini ortaya koydu. Biz de artık teorik olarak bunu dile getirdiğimizde pratikte de bu toplantı ile birlikte burada konuşulanlar sonuç deklarasyonu ile birlikte aslında bunu bir şekilde artık net şekilde ortaya koyabiliyoruz. Koridor kısmı tabii önemli. Evet. Çünkü bu yılki tema da zaten ekonomi üzerine kurulu bir temaydı. Ve aslında uluslararası ekonominin o bağlantısallık üzerinden krizleri de çözebileceğine dair bir hani yine teorik bir konu var. Ve bunun pratikte karşılığının olduğunu da aslında görüyoruz bazı noktalarda. Evet. Hatta biz biliyorsunuz Trump'la ilgili konuşurken Trump'ın da vizyonunun hep bu noktada olduğunu yani ekonomiyle kesinlikle ülkeleri bağlamak, böylece bütün krizleri çözmek açısından öyle bir politik fikri olduğunu biliyoruz. Her ne kadar konuşurken çok bambaşka şeylerden bahsetse de. Burada da yine o anılıyor aslında. Yani bu Kuşak Yol Projesi'nin ki çok tartışıldı. Evet. Kuzeyi zaten kapalı, güneyi İran Savaşı'yla kapandı. Bir orta koridor kaldı elde. Evet. Doğal olarak bu orta koridorun en verimli şekilde kullanılması gerekiyor. Bunun içinde Hazar geçişi, Zengezur koridoru bunlar çok önemli geçişler.
1: Doğru.
0: Ve bunlar için Türkiye ve Türk dünyası aslında, Türk devletleri buna yatırım da yapıyor. Bunun üzerinden çalışmalar yürütüyor. Çünkü biz açıkçası orta koridoru tek rota, tek yönlü, tek bir rota olarak görmüyoruz. Burada yol üstündeki bütün ülkelerin bu rotadan faydalanacağı bir sistem haline getirme çabası var aslında. Doğal olarak burada bu Hazar ve Zengezur noktasında biraz artık Türk devletlerinin de bu konuda yani yine orada Sayın Cumhurbaşkanı aslında neredeyse bütün Türk devletlerinin başkanları da orada. Herkese de mesaj veriyor. Burayı bir şekilde artık net şekilde lehimize çevirecek adımları da atmamız lazım.
1: Ekim ayında da büyük ihtimalle Türk Devletleri Teşkilatı toplantısı
0: Türkiye'de yapılacak.
1: Var.
0: Evet.
1: Yapılacak.
0: Ve orada da aslında bildiğim kadarıyla ana gündemin yine bu ekonomik bağlantısallık ve ekonomik birliktelik üzerinden gideceğine dair bir bilgim var. Doğal olarak bunu bir şekilde bağlamak önemli. Türk Devletleri'ne de bu açık şekilde hatırlatılıyor. Tabii Çin'e de hatırlatılıyor. Rusya bundan rahatsız olduğunu biliyoruz. ama yani sonuçta bu da Çin'le birlikte yürütülebilecek bir şey. Ve son sorduğunuz sorulardan ve işte başlıklardan Mekke konusu.
1: Evet.
0: Mekke anlaşması aslında yani yine şunu hatırlatarak başlayalım. Şanghay İşbirliği Örgütü bir ittifak yani bir askeri bir ittifak değil. Güvenlik bazlı evet ama bu güvenlik daha işte sınır güvenliği, terörle mücadele vesaire gibi konularda bir araya gelmiş ülkeler. Ekonomik güvenlik vesaire gibi konular var. Doğal olarak bir kutup oluşturma niyetiniz varsa bunun askeri olarak da destekleniyor olması lazım. Rusya bunu kendi açısından işte Bağımsız Devletler Teşkilatı'yla veya Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'yle kendi çerçevesinden çözmeye çalışıyor. Ama yürümüyor. Yani orası bir kutup haline gelmiyor. Doğal olarak şimdi biz de iki kutuplu değil, çok kutuplu hatta bence çok merkezli bir sistem düşündüğümüz için doğal olarak Mekke Anlaşması gibi bölgesel bir ittifakın ne kadar kıymetli olduğunu biz bu tip görüşmelerde, toplantılarda daha çok öne çıkarıyoruz, daha çok görüyoruz bunu. Ve ben açıkçası hani tüm açıklamalar söylüyordu işte geçen gün İstanbul'da yapılan toplantının sonrasında Sayın Bakan da söyledi. Bu genişlemek üzerine kurulmuş bir örgüt dedi. Herkes böyle genişleme deyince hep Orta Doğu üzerinden yorumluyor. Evet mümkün. Orta Doğu'da mutlaka dahil olmak isteyenler olacaktır. Ama iki şey ön plana çıkıyor burada. Birincisi böyle bir organizasyon yapıyorsanız, bir ittifak kuruyorsanız ittifaka destek olacak ülkeler dahil olması lazım. Yani kim dahil oluyorsa ittifaka aşağı çekmeyecek, yukarı kaldıracak ülkeler olması lazım. Bir bu. İki, ben açıkçası neden sadece Orta Doğu ile sınırlandırıldığını tam anlamıyorum. Çünkü
1: sizin öngörüleriniz neler?
0: Bu Pakistan, Suudi Arabistan, Türkiye üçgeni bir Orta Doğu üçgeni değil aslında. Bu yani dünyanın merkezi kabul edeceğimiz bir coğrafya aslında burası. Doğal olarak güvenlik gibi bir konuda konuştuğumuzda bu halka biraz daha genişler zaten.

0: Şimdi biz transatlantik güvenlik konuşmaya başladığımızda Doğu Avrupa, Balkanlar vesaire dışarıda tutulabildi mi?
1: Mümkün.
0: Hepsini dahil ettiler. Şimdi biz de böyle bir halka oluştururken Kafkasları neden dahil etmeyelim böyle bir güvenlik ittifakı içerisine? Ortak dili konuşmak bu kadar mümkünken, askeri anlamda ortak dili konuşmak, güvenlik mekanizmaları bu kadar birbirine yakınken, aynı tehdidi görüp aynı savunma mekanizmasını geliştiriyorken doğal olarak Kafkaslardaki o güvenlik mimarisini buraya dahil edebiliriz. Daha net söyleyeyim. Azerbaycan'ın mesela buraya dahil olma ihtimalini çok göz ardı etmemek gerektiği kanaatindeyim. Bu tip toplantılarda da bunun aslında biraz da herkesin göreceği, denetleyeceği, denetlemekten kastım yani nereye gidiyor, nasıl yapılıyor, bunu göreceği toplantılardır bunlar. Ve açıkçası herkes de ümitle bakıyorlar, şu an takip ediyorlar. Nereye doğru gidiyor bu organizasyon, bu ittifak? Çünkü böyle bir bölgesel ittifak başarıya kavuşursa bu tip çok merkezli sistem içerisinde başka bölgesel ittifakların da kapısı açılacak. Bunlar yani ya bu ittifak genişleyecek veya atıyorum Güney Asya'da başka ülkeler bir araya gelecek bu vizyonla. İşte bu aslında tam da Şangay İşbirliği Örgütü'nün de yapmak istediği, yapmaya niyetle yola çıktığı şey. O yüzden burada bu konuların tek tek Sayın Cumhurbaşkanı'nın hani kısa sürede hepsinden bahsetmek için kısa kısa bahsetti. Ama bunların çok önemli konular olduğu ve Şangay İşbirliği Örgütü'nün de doğrudan temeliyle ilgili olduğunu düşünüyorum.
1: Kesinlikle öyle. Şimdi Suudi Arabistan-Mekke Anlaşması'ndan bahsederken işte Suudi Arabistan, Pakistan, Türkiye'den bahsediyoruz. Ama Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan da dün yaptığı açıklamada özellikle artık sürecin kurumsallaşmasıyla alakalı olarak da önemli kararlar verildi. Sekreter yanının Suudi Arabistan'da oluşturulmasıyla ilgili önemli bir karar alındı. Yani Mekke İttifakı, Savunma İttifakı'nın hayata geçmesiyle ilgili çok önemli adımlar atıldı. Şimdi bu dörtlü çerçevede, aslında dörtlü diyoruz çünkü Suudi Arabistan, Pakistan, Türkiye ve Mısır var. Mısır anayasal düzenlemelerini tamamladıktan sonra katılacağını, ancak bunun hocamın da söylediği gibi sadece bu ülkelerle sınırlı olmadığını, açık olduğunu. Tabii ilk akla gelenler hep böyle Katar, hani Körfez ülkeleri vesaire oluyor. Tabii. Şimdi Suudi Arabistan üstünden düşündüğümüzde hem enerji hem ekonomi, Pakistan üstünden düşündüğümüzde nükleer bir güç. Bu tabii ki bir nükleer şemsiye demek değil. Türkiye açısından düşündüğümüzde hem çok önemli bir belirleyici aktör, hem NATO üyesi, çok önemli bir askeri güç. Aynı zamanda savunma sanayinde zaten Türkiye başı çeken ülkelerden biri, en önemli ülkelerden biri. Şimdi tüm bunlar bir araya geldikten sonra işte bir gün önce Mekke İttifakı ile ilgili tüm bu kararlar alınmış ve önemli mesajlar verilmiş. Bir gün sonra Şangay İşbirliği Örgütü liderler toplantısında, liderler zirvesinde Mekke Anlaşması'na ve Türkiye'nin rolüne diyalog ve aynı zamanda işbirliği, savunma sanayi vesaire, bunlarla ilgili mesajlar Cumhurbaşkanı tarafından verildiğinde birlikte okumak gerekiyor.
0: Kesinlikle öyle.
1: Göz ardı etmemek lazım. Mekke Anlaşması'nda sadece Orta Doğu'yla sınırlamamak gerektiğine ben de katılıyorum. Hı. Hocam aynı şekilde. Şimdi diğer taraftan tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği mesajlarla birlikte yaptığı görüşmeler de çok önemliydi. Bişkek deklarasyonu da oldukça önemliydi. Şimdi biraz da deklarasyonla ilgili de konuşmak isterim. Sonrasında da Putin'le yaptığı görüşme ve verdiği mesajlar çok önemliydi. Çünkü bu Putin'le ilgili mesajları da baktığımda sınırlı, hani çabuk çabuk söyleyeceğim. Özellikle Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan Leipzig açıklaması sonrasında aslında biraz da önemli. Tam Şangay İşbirliği Örgütü, Rusya'nın ben yalnız değilim mesajı, Avrupa'nın zaten tehdit olarak algılaması, bütün bunların üstüne açıkçası konuşulması gereken bir konu. Şimdi ana siyasi mesaj neydi Bişkek deklarasyonunda? Özellikle daha adil çok kutuplu bir dünya düzeni, temsili demokratik ve adil çok kutuplu bir dünya düzeninin kurulmasını savunuyor ve burada Amerika Birleşik Devletleri ve Batı'nın uluslararası sistem üzerindeki ağırlığını, hani tamamen bir ağırlık sağlaması değil de daha adil, içinde işte Çin'in olduğu, Rusya'nın olduğu, Hindistan'ın olduğu karar alma mekanizması.

0: mekanizmalarının daha temsil gücünün arttırılacağı bir sistemin olması ile ilgili önemli mesajlar verildi. İran konusunda çok güçlü bir mesaj verildi, söylemiştim. Hı hı. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in saldırgan tutumu eleştirilirken İran'ın toprak bütünlüğüyle ilgili açıklama vardı. İran'ın topraklarına gerçekleştirilen saldırı kınandı. Egemenlik, toprak bütünlüğü ve güvenlik vurgusu yapıldı. Ve tek taraflı yaptırımlara açık bir itiraz vardı. Bu da çok önemliydi. Tek taraflı zorlayıcı ekonomik tedbirlere karşı çıkan bir sistem vardı. Trump'ın son aldığı kararlardan sonra zaten Çin de bu noktada önemli mesajlar vermişti. Küresel düzeni bozduğu ile ilgili Donald Trump'ın İran'a yönelik yeni yaptırımlar konusunda. Fakat şaşırtıcı bir şekilde Ukrayna konusu yoktu. Yani Rusya olduğu için şaşırmadık tabii ki ama hani o konuya da hiç değinilmedi.
1: Ama yani şunu da göz ardı etmemek lazım. Evet, tabii ki Rusya olduğu için burada... Evet. Yani Ukrayna'yı kınayacak bir karar haricinde yok. Bir karar çıkma ihtimali yok ya da hiç konuşulmayacaktı. Evet. Doğal olarak yani bu konuya bu anlamda Rusya çerçevesinden bakabiliriz ama şu da var. Şangay İşbirliği Örgütü savaşlara taraf olacak, savaşların içine girecek vesaire. Yani bir askeri ittifak, yani bizim Mekke anlaşması gibi bir şey değil.
0: Savunma ittifakı değil.
1: Savunma ittifakı değil. O yüzden bu tip savaşlara, gerilimlere, çatışmalara vesaire yaklaşımı hep adil bir diplomatik düzen üzerinden veya işte bu İran üzerinden yaptığı yorum gibi yaptırımların yaptırımlara karşı olmak gibi. Yani hep daha daha diplomatik, daha daha yumuşak bir yerden yaklaşıyor. O yüzden burada hani Rusya
0: tabii,
1: savaşına
0: yani
1: girmiyor.
0: Hani biraz da hani İran'dan bahsederken aslında dünyada savaş ve özellikle Rusya ile yapılacak olan tahıl koridoru anlaşması tabii. olabilirse eğer çok önemli. Çünkü gıda krizine neden oluyor, enerji krizine neden oluyor. Hani Rusya-Ukrayna savaşının aslında çok daha büyük bir etkisini tabii. hissediyor dünya ve Orta Doğu ülkeleri de keza aynı şekilde. O yüzden de hani orada evet adil bir düzen tabii hep herkese adil. Adil bir düzen konusunda hani minik bir şekilde altını
1: doğru,
0: çizmiş
1: doğru.
0: olalım.
1: Yani çok haklısınız. Yani eğer kuruluş amacınız veya en azından toplantının geldiği yerde bir çok merkezli sistem ve her merkez daha doğrusu onlar kutuplu sistem üzerinden yorumluyor. Çok kutuplu bir sistem evet. öngörüyorsanız doğal olarak burada kutupların duruşunu
0: sorumluluk da
1: evet,
0: değil mi?
1: Aynen hani, öyle. Bunu
0: küresel
1: da ortaya koymanız
0: da
1: lazım.
0: Önemli. O yüzden ben de ona vurgu yapmak
1: kesinlikle
0: istedim.
1: Öyle.
0: Çünkü Türkiye'de Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü koruyan, destekleyen açıklamalarla, politikasıyla zaten masada duruyor. Aynı zamanda Rusya ile diyaloğunu da devam ediyor. Bu bizim arabulucu diplomasiyi ve barışı sağlamak için aslında bir ülkenin yapabileceği belki de en önemli adımları atıyoruz.
1: Kesinlikle öyle.
0: Dolayısıyla hani burada hakikaten kıymet de bilmek gerekiyor. Değil mi? Hani bir barışa da bir adım atıp bu sorunu ortadan kaldırmak için anlaşmaya varacak olumlu, pozitif bir yaklaşımda da bulunmak gerekiyor.
1: Tabii yani
0: Rusya
1: şimdi
0: açısından söylüyorum.
1: Rusya'nın ben açıkçası Putin'in konuya hakim olduğunu düşünüyorum. Yani
0: tabii.
1: Türkiye'nin bu noktada yapmaya çalıştığı şeyi çok iyi anlıyor. Hatta bu konuda biraz Zelenski'nin hani arkadan farklı şekilde itildiğini düşünüyorum.
0: Evet,
1: Türkiye'yi savaşa
0: doğru.
1: çekmek vesaire gibi
0: evet.
1: konular daha şeyde ama Putin bunun tırnak içinde söylüyorum kıymetini daha iyi biliyor. Doğal olarak Sayın Cumhurbaşkanı ile iletişimi de bu yönde gidiyor. Yani görüşmelerde savaşın sonlanmasıyla ilgili yorumlara Rusya karşısında Rusya'nın savaşı sonlandırması değil gerçekten bölgede bir sükunet oluşması için çaba üzerinden yorumluyor. Ama tabii yine de geldiğimiz yerde Rusya'nın elinin kuvvetli olduğu zamanlardayız. Yani o sizin az önce bahsettiğiniz o Almanya saldırısı vesaire de göz önüne alındığında bugün çok daha hani Rusya'yı sakinleştirmenin zor olduğu bir dönemdeyiz.
0: Sayın Erdoğan'la bu noktada sorayım zamanım da azaldığı için hani hemen araya girdim çok özür dilerim kusura bakmayın. Sayın Erdoğan'la Putin'in görüşmesini bu anlamda nasıl değerlendirirsiniz bu çerçeveden bakarak?
1: Yani burada şimdi çok konu var konuşulan tabii. ama açıkçası bence güvenlikle ilgili ilk konu yani şey yapalım doğrusunu ortaya koyalım Avrupa güvenliği Ukrayna'nın evet. güvenliğinden ziyade. Karadeniz'e yansımaması. Bence ilk konu
0: doğru.
1: bu. konuşulan konu da buydu ilk başta. Evet. Çünkü en son

0: işte Ukrayna'nın saldırıları bunu biliyoruz, Türk gemilerini. Rusya'dan gelen bazı İHA'lar, İDA'lar vesaire vardı. Yani bunun Karadeniz istikrarının sağlanması birinci öncelik. Bence ilk bu konuşuldu. Ve tabii ondan sonra özellikle Avrupa ile ilişkilerde Türkiye, sizinle de konuştuk. Türkiye Avrupa'nın güvenliğiyle ilgili bir vizyon ortaya koyuyor. Doğal olarak bununla ilgili de Putin'le Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşacağı çok konu olduğu kanaatindeyim. Çünkü karşı karşıya gelmeden, yani Türkiye Rusya'yla düşman değil, karşı karşıya gelme taraftarı değil. Ama Avrupa'nın güvenliğini sağlamayla ilgili bir vizyon ortaya koyduğunda bunu konuşarak ilk başta diplomatik yollarla, müzakereyle başlayacağını düşünüyorum. Ve tabii burada Türkiye ile Rusya arasındaki ikili ilişkiler burada çok önemli.
1: Burada özellikle Putin'in Türkiye'yi Rusya'nın dış politika ve ekonomideki ayrıcalıklı ortağı olarak tanımlamasını belki hani size destek olsun diye söyleyebilirim. Akkuyu'nun ilk ünitesinin bu yıl devreye alınacağının ifade edilmesi, daha sonrasında ise Rusya ile yeni nükleer santral projelerine birlikte girilebileceğinin ifade edilmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadesiydi. Bütün bunların hepsi de oldukça önemli açıklamalar.
0: Tabii yani enerji konusunda özellikle Avrupa'nın enerji ihtiyacını böyle çok olmayacak projelerle tamamlamaya çalıştığı bir dönemde olduğumuz için işte Güney Kıbrıs'tan Yunanistan'a gelecek olan elektrik hatlarının vesaire konuşulduğu bir dönemdeyiz. Evet. Doğal olarak burada bunlar önemli. Bir de yani Rusya ile bu tip ilişkilerde doğru anlaşmayı yapmak da önemli. Evet, Rusya ile ilişkilerimiz iyi ama sonuçta milli menfaatlerdir burada önemli olan. Anlaşmalar da buna göre yapılacak. Mesela çok konuşulan konulardan biri S-400 konusu gündeme gelir mi mesela? Yani şu anda mesela bu konuşuldu. Evet, Amerika'dan Trump'la Amerika siyasetinde S-400 ile ilgili bazı şeyler söylendi ama daha o taraftan somut bir adım atılmadan Türkiye Rusya ile neden somut çerçeveler çizip kendini bağlayacak veya karşı tarafı bağlayacak şeyler yapsın. Yani burada ya merkezin Washington veya Moskova olmadığını, Ankara'nın olduğunu tekrar hatırlatmak
1: tabii ki,
0: lazım.
1: Kesinlikle öyle. Peki şimdi bir de çok az zamanım kaldı. Yaklaşık bir 4 dakikam var. Şunu sormak isterim. Yani son açıklamayı da birazcık konuşmak istiyorum. Bu Leipzig'ten gelen yani Leipzig saldırısıyla ilgili Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen saldırıyı da konuşmak isterim. Bu konuyla ilgili ne dersiniz? Çünkü Rusya'nın yaptığını söylemesi gerçekten çok ciddi bir açıklama. Yani burada Bonn'daki büyükelçiliğin konsolosluğun kapatılması, büyükelçinin çağrılması vesaire bütün bunların ötesinde böyle bir saldırıyı Rusya neden yapmış olsun?
0: Yani şimdi Rusya'nın Avrupa ile ilişkilerinde Rusya'da bazı şeyleri denemeye başladığını tahmin edebiliriz. Söylemde bunu deniyor çünkü Putin. Elinin güçlü olduğu zaman da Avrupa'nın vereceği tepkilere bakıyor. Özellikle Doğu Avrupa ülkeleriyle işte Rusya'nın söylemediği bazı şeyler tartışılıyor mesela. Biz burada şunu biliyoruz. Evet, Rusya resmi bir açıklama yapmıyor orada. Ama ne olursa nasıl tepki verilir alttan tartışmaya açılacak çok fazla hibrit alanı var Rusya'nın da. Burada da Avrupa ile ilişkilerde özellikle Trump'ın Putin'e daha alan açtığı bir dönemde yani işte Rusya kendi başına kalmasın, kendi ekosistemini oluşturmasın, sistemin dışına itilmesin diye uğraştığı bir dönemde Avrupa bunu dizginlemeye tersi bir yönde hareket etmeye çalıştı. Hatta işte transatlantik gerilim. Bunu bir şekilde Avrupa'nın tepkilerinin nereye kadar gideceği ve hatta belki de Rusya ile ilişkileri normalleştirmek açısından çaba sarf edileceği bir dönemde doğrudan saldırı yaparak bu ilişkileri nereye götürebilir? Ben açıkçası burada söylemsel olarak yaptığı şeyler evet mantıklı olabilir ama bunu eyleme döktüğünde bunun karşılığının Avrupa'da daha askeri bir konsolidasyona neden olacağını bence Putin gayet iyi bilir. Bunu bilecek kadar iyi
1: yani
0: bir siyaset.
1: Yani bir de şöyle de bir hani şunu da parantez içinde söyleyelim, hatırlatalım izleyicilerimize. Ukrayna'ya ait bir kargo uçağının yanında bir patlayıcı taşıyan bir drone bulundu. Patlamadan imha edildi ama bu patlayıcı drone'u oraya yerleştirenin, hazırlayanın Rusya olduğu ifade edildi. Yani onun patlaması da bu nerede oldu? Leipzig ve havalimanında yaşandı bu olay. Şimdi onun patlamaması da aslında olayı hafifleten konulardan bir tanesi.

0: olması, yani o patlamadan müdahale edilmesi de o şekilde. O yüzden de burada hani NATO'nun doğu kanadına yönelik, aslında hava taşımacılığına yönelik,
1: bu değil mi? Bu bir saldırı kabul edilebilir mi?
0: Tabii Ukrayna'ya verilen desteğin lojistiğine yönelik çok önemli mesajlar.
1: Tabii yani Doğu Avrupa'da biz şunu biliyoruz. Hı-hı. Baltık, İskandinav ve Polonya. Şimdi en çok rahatsız olan, en diken üstünde olan
0: son
1: bölgeler, ülkeler.
0: Son cümlenizi hocam.
1: Avrupa'nın Rusya ile ilişkilerde yeni bir döneme girmeye çalıştığının, hı-hı, farkındayız. Boris Johnson daha geçen gün bir açıklama yaptı. Savaşı bitirecek olan Putin'dir, başka hiç kimse bitiremez, evet, dedi. Boris Johnson İstanbul'daki masayı deviren siyasetçi.
0: Doğru.
1: O yüzden yani çizilen çerçevenin nereye doğru gittiğini iyi takip etmek lazım.
0: Evet efendim, mercek programının da sonuna geldik. Doktor Tolga Sakman bizimle birlikteydi. Kıymetli bilgilerini bizimle paylaştı. O yüzden kendisine çok teşekkür ediyorum.
1: Estağfurullah.
0: İyi
1: ben
0: ki geldiniz
1: ederim
0: hocam. Çok sağ olun. Sağ olun. Vakit ayırıp bizi izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Ve kamera arkası ekibime çok teşekkür ediyorum tabii ki. Biz mercek programına kısa bir ara vereceğiz. 22 Eylül'de tekrar karşınızda olacağız. Efendim bu sefer o uzunca süre boyunca kendinize çok çok iyi bakın. Tekrar bir araya gelene kadar hoşçakalın.

0: altılı masa döneminden biraz daha öncesinden kalma bir dezenformasyon aparatı sosyal medya üzerinde böyle türlü ne diyeyim sana kışkırtmalara imza atan bu sayede o altılı masanın bileşenlerine şirin görünen hatta birinden milletvekili aday adayı olan ama seçilemeyen
1: aday olamadı herhalde.
0: Aday adayı oldu ama evet. Seçilemedi. İçerik üreticisi var yani güncel tabiriyle.
1: Değmez ya.
0: Değmez diyorsun da yani Özgür Özel'in rozet taktığı isimden bak Özgür Özel'in diyorum ya. Bak Veli Ağbaba falan demiyorum ha.
1: Otomatik faresi.
0: Türkiye'de homoseksüellik denince akla gelen ilk isim Ali Mahir Başarır falan demiyorum ha. Bunu da niye söyledim? Çünkü onlar onurlu insanlardır. Evet. Hepinizden daha onurludur diye demeç verdiği için siyasi hamiliğine soyulmuştu homoseksüellerin Ali Mahir Başarır. O yüzden diyorum. O falan değil. Ha, doğrudan tamam, genel başkan.
1: Arif neydi? Arif.
0: Arif Kocabıyık. Kocabıyık. Doğrudan genel başkanın rozet taktı. Bakınız efendim genel başkanlar önemsedik yani ağırlığı olan isimlere rozet takar. Genel başkanın rozet taktığı isim dün Dorse'de bir tır dorsesinde Bulgaristan'a kaçarken yakalandı. Kendisine namı değer bir dönem sosyal medya üzerinde bu CHP'li belediyelerden maaşa bağlandıkları iddiaları sebebiyle CHP'li belediyelerin maaşa bağladığı iddiaları sebebiyle bankamatik faresi ifadesi kullanılırdı.
2: Nerede var? Ya insan kendi ülkesini bırakır gider mi? Kendi ülkesine faydası olmayanın başka ülkeye faydası olur mu?
0: Orada gariban bir Suriyeli sığınmacıyı linç ettirmek için konuşuyor. Tabii. Onu diyen bu alçak ülkesinden kaçıyor. Tabii bunu, bak onu diyen ülkesinde durmayan birinin başka gibi, ülkeye nasıl faydası olur diyen kişi ülkesinden kaçarken yakalanıyor.
3: Ne kaçıyorsun? Nereye kaçıyorsun? Ne farkı var senin kaçak lağım faresi diyorum ya kaçak lağım faresi. Ha. Hatırlıyor benim lafımdır
0: FETÖ'cü, o. FETÖ'cü tabii. FETÖ'cüler için kullanırsın.
3: Tam 10 yılda 12 yılda kullandığı ifade kaçak lağım faresi. Bu bankamatik değil. Kaçaklara ben bunu söylüyorum. Hadi bunlar bir köşeye. Bu kadar hakikaten haince, alçakça insanla iftiralı atıp Türkiye'deki o Suriye üzerinden kaotik bir ortam oluşturup buradan siyaset değişmeyi kimin fonladığı bilmiyorum ama bayağı iyi rahat bir hayatı oradan buradan mahkemelerle kazandığı şeyler var. Ama bir gerçek var ki beni bu ilgilendirmiyor. İnşallah hukuk neyse, devlet neyse onun cezası kesilir. Ama bir gerçek var ortada.
0: Ya beni ilgilendiriyor. Rozet. Rozet takıldı ya.
3: Adamın...
0: Hepiniz beyni emcüklenmiş gerizekalılarsınız diyen Dilruba Kayserilioğlu'yu baş tacı yapıp protokole bunu, oturtanlar bu şüfür bazada rozet taktı ya.
3: İşte bak onu atacaktım hocam. Tam da onu söyleyecektim. O yüzden notumu öyle aldım. Yani benim bankapatik faresiymiş, kaçak lağım faresiymiş, doğrusu demorası detaylar bunlar. Fazla bile yer verdik ama... Çünkü Türkiye'de hala devam eden bir şey. Hala aynı faşizmi pompalamaya devam ediyor. Hala aynı kaosu sokaklarda çıkartmaya

0: çalışan YouTuber'lar var. Kaos çıkartmak için yapıyorlar bunu. Şimdi dediğim, ben buna takıldım işte. Mesele bu. Şimdi bu adam buna şeyi takarken, Özgü Özel, rozet takarken bu kaçak dağın faresine, bu kıymetli nedir o? Bütün küfürleri, hapse girip çıkması, gözaltına alınması, her şey ortada. Ne kadar alçakça söylemi varsa bunun, inanılmaz yani, hakikaten ağır cezaya çarptırılması gereken bir kişiyi
1: Kabul
0: sen,
1: ediyorsun.
0: ama dediğin, hatırlattığın şey işin temeli. Bu yeni mi değil. Özgü Özel. Daha önce dedi ya, ben dedi, bana arkadaşlar bilgilendirmediler. Orada biraz ben kandırıldım dedi. Sen bütün milleti,
2: Dilruba için.
0: Bir tabii Dilruba için, sen Dilruba çıkmış, bütün bizim beyni emciklenmiş geri zekalılar dedi. Hepimize söyledi bunu.
2: Evet.
0: Sen sokaktaki bunu söyleyen, yayınlansın diye mi zaten sen o kızı aldın, protokolde Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş yıl dönümünde protokolü önüne koydun.
2: Seni
0: Takip
2: çok
0: ettin.
2: seviyoruz dedin.
0: Rozetten de öte.
2: Evet,
0: Sen
2: evet.
0: buna dedin ki çok büyük saygı duyulması gereken bir vatandaş muamelesi yaptın.
2: Evet.
0: Aynısını ana avrat bacı söven, devlete söven, Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret eden bu kişiyi almış rozet takıyorsun ya. Bu siz kimin adamısınız? Sonra gözü belerte belerte kızıyor. Ya ne farkınız var? Bir şey söyleyeceğim. Ne farkınız var kaçak lağım faresinden? Ne farkınız var?

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Kalk limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi.
3: Peki okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı?
4: Aradığınız ve istediğiniz tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Eğitim sürecinde bütçenizi koruyan ve ödemelerinizi kolaylaştıran bu finansal ekosistemde dijital başvuru kolaylığı ve Winnow Campus'a özel evraksız limit avantajıyla nakit veya kredi ihtiyacını ortadan kaldıran çözümler tek bir yerde. Siz de Winnow Campus ile dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
5: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
6: De böyle, Otobit'te.
7: Kızım göster bakalım hangisi kırmızı? Aa, kırmızı mı o?
8: Doğruluk peynirlerini bir kez tattınız mı, gözünüz başkasını görmez. Doğruluk. %100 doğal lezzet.
9: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. MÜSİAD Expo, yeni pazarlara açılmak, güçlü iş bağlantıları kurmak ve küresel ortaklıklar geliştirmek isteyenleri bir araya getiriyor. Küresel ticaret burada.
10: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
11: Faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
12: Hesap.

0: Devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak tamam. Zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Zehra Güneş.
2: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis.
3: Tüm gözler onun üzerinde.
2: Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
4: Bravo Zehra.
5: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy'la Golu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
6: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
7: Olanlar ve olacaklar, görünenler ve gerçekler, kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Mustafa Daş'tan moderatörlüğünde temsil heyeti, Perşembe 20.45'te 24'te. İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.

0: Paraf Para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
4: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
5: Selçuklu'nun tarihi incisi Sille Müzesi. Taş duvarlarında geçmişin izlerini saklayan bu müze, adeta bir zaman yolculuğu kapısı. İçeri adım attığınızda tarihi Kur'an-ı Kerimler, Kabe örtüsünden bir parça, Sille evlerinin minyatürleri, dokuma halılar ve yöresel kıyafetler sizleri karşılar. Her eser, bu topraklarda yaşamış insanların inancını, emeğini ve kültürünü anlatır. Sille Müzesi, geçmişi bugüne taşıyan eşsiz bir miras. Bu tarihi atmosferi keşfetmek için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.

0: 24 ekranlarına hoş geldiniz. Boston Express başlıyor. Değerli konuklarımızla birlikteyiz. Doğrusunu isterseniz uzunca bir aradan sonra tam kadro buluşmuş olduk bir anlamda. Bugün Eylül'ün de biri. Sonbahar'la birlikte kadroyu tamamladık. Çok değerli 4 konuğumuz var. Hemen yanımda Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Doktor İsmail Kapan. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu. Hoş geldiniz.
2: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sayın Nuhal Bayrak. Hoş geldiniz Nuh Bey.
3: Teşekkürler, sağ olun.
0: Ve Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Acet. Hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk.
0: Şimdi çok yoğun bir gündem var. Bir yandan işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temasları, ziyaretleri, Şangay İşbirliği Örgütü devlet başkanları zirvesine katıldı Cumhurbaşkanı. Burada Rusya devlet başkanı Putin'le de görüştü. Önemli açıklamalar, mesajlar var. Onlara bakacağız ama bir yandan biz yayına girmeden kısa bir süre önce ABD ordusundan gelen açıklamalar, İran'da devrim muhafızları hedeflerini

0: yoğun şekilde hava saldırısı altına alındığı yönünde, bu da sıcak bir gelişme. Bir yandan da Rusya ile Batı arasında tansiyon yükseliyor. İşte Leipzig havalimanında bir İHA bulunmuştu, patlamadan önce tespit edilmişti. Almanya bundan Rusya'yı sorumlu tutuyor. Bu noktada kritik hamleler geldi ve Almanya-Rusya ilişkileri gerginleşti. Diğer yandan NATO Genel Sekreteri Rutte de dayanışma mesajları verdi. Birçok önemli başlık var. Mekke Savunma İttifakı önemli gündem başlıklarımızdan biri. Özellikle İsrail'den ve Yunanistan'dan gelen açıklamalar da son derece çarpıcı, dikkat çekici. Hepsine bakacağız ama öncelikle Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'yle başlayalım. Önemli bir zirve. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldı. Şimdi Şangay İşbirliği Örgütü deyince peki neden bahsediyoruz? Onunla ilgili bir ledimiz var. Hazırsa ben arkadaşlardan onu rica edeyim. Sonrasında da değerli konuklarımıza, sohbetimize başlayalım. Evet, şimdi ekranlarınıza getiriyoruz. Bir bakalım Şangay İşbirliği Örgütü nedir, ne ifade ediyor? Şimdi örgüt dünya gayri safi yurt içi hasılasının yaklaşık dörtte birini ve uluslararası ticaretin de %15'inden fazlasını temsil ediyor. Bu açıdan önemli. Baktığımız zaman 10 ülke var üye olan ve bu 10 ülkenin yüz ölçümü de 36 milyon kilometre kare. Nüfus da yaklaşık 3,5 milyar. Bu da önemli. Tabii Çin ve Rusya burada başı çekiyor. 1996'da temelleri Rusya, Çin, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan tarafından atıldı. 2001'e kadar da Şangay Beşlisi olarak adlandırılıyordu. 2001'de Özbekistan'ın katılımıyla Şangay İşbirliği Örgütü olarak kuruldu. 2017'de Hindistan ve Pakistan üye oldu. 2023'te İran dahil oldu. 2024'te ise Belarus katıldı. Türkiye'de diyalog ortağı olarak Mısır, Suudi Arabistan gibi ülkelerle birlikte bu zirveye katılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan zirvede Türkiye'yi temsil ediyor. Yani ana hatlarıyla bu şekilde ama özellikle içinden geçtiğimiz süreçte tansiyonun yükseldiği, gerginliklerin arttığı süreçte bu zirvenin önemi daha da artmışa benziyor. Hemen soralım İsmail Bey, sizinle başlayalım. Şangay'daki zirve dünyaya ne mesajlar veriyor? Evet. Tabii bir yandan da Rusya ile Batı'nın da tam böyle tansiyonun gerginliğinin arttığı bir dönemde gerçekleşiyor.
1: Şimdi dünya içindeki bütün çalkantılarla birlikte dönmeye devam ediyor. Yani şu anda çok ciddi çatışmalar var. Siz de biraz evvel ifade ettiniz. Rusya-Ukrayna savaşı 2022'den beri devam ediyor. Efendim, aylardır devam eden Amerika-İran çatışmaları da giderek yayılma istidadı gösteriyor. Ve dikkat edin, daha evvel Rusya taktik nükleer silah kullanma argümanını ihsas etti diyelim. Yani tam telaffuz etmese de kararlı olduğunu, gerekirse yapabileceğini ihsas etti. Şimdi İran karşısında aslında bocalamaya başlayan Amerika'da...
0: Çok özür dilerim, bir cümle ekleyeyim. Trump'ın açıklamasını son dakika olarak ekrana veriyor arkadaşlar. Asıl büyük saldırı henüz gerçekleşmedi diyor. Daha ağır ve şiddetli vuracağız diye de ekliyor. Evet. Yine tehditler var Trump'tan da.
1: Şimdi tabii bu aylardan beri bu tehditler devam ediyor ve vuruyorlar. Ama şu ana kadar İran'ı doğrusu dize getiremedi. Ve hatta İran bazı avantajlar elde etti. Amerika daha önceki maceralarında olduğu gibi büyük bir batağa saplanmış durumda. Yani analistlerin çoğuna göre İran'daki şeyde saldırılarda Amerika bir şey kazanamadığı gibi çok şey kaybetti. Dolayısıyla bu agresif tutum içerisinde, yani eğer Trump herhangi bir şekilde taktik nükleer silaha başvuracak olursa, ki bunu şu anda uzak ihtimal olarak değerlendiriliyor, hemen Rusya'da İran'a taktik nükleer silahlardan verebilir ve kendisi Ukrayna'da bunu kullanma yoluna gidebilir. Dolayısıyla bir anda dünya çok tehlikeli bir noktaya gelmiş olabilir.
0: Bıçak sırtı bir süreç şu anda.
1: Yani epeydir herkes işte nükleer dehşet dengesi içerisinde kimse kullanmaz diyordu. Çünkü 1945'te Amerika kullandığı zaman Sovyetler Birliği'nde bu silah yoktu. Ve tek taraflı bir meydan okuma olarak gözdağı vermek için Rusya kullandı. Amerika Birleşik Devletleri kullandı. Normal şartlarda Japonya yolun sonuna gelmişti. Yani atom bombası olmadan da savaşı durduracaktı. Ama o tek taraflı mutlak üstünlüğü

0: göstermek için, bunu kullanmak için, ileriye dönük bir koz olarak da bulundurmak için bunu yaptı. Buna Rusya ancak dönemin Sovyetler Birliği ancak 1949'da cevap verebildi. Yani 1949'da aynı silaha sahip olunca o da dengeyi kurdu ve ondan sonra karşılıklı tırmanma ile dehşet dengesi oluşmaya başladı. Dolayısıyla bugüne kadar o dehşet dengesi bir nevi emniyet sübabı oldu. Yani kullanmazlar diye. Şimdi baktığımız zaman dünyada hali hazırda nükleer füze başlığı bakımından en çok başlığa sahip olan Rusya savaşta. Ukrayna gibi bir ülkeyle savaşıyor. Halen konvansiyonel silahlar bakımından dünyanın bir numaralı askeri gücü olan Amerika İran'la savaşıyor. Ve vekalet örgütleri de devrede, işte Yemen'de, Bab-ül-Mendeb'de, Kızıldeniz'de, efendim başka yerlerde İran'ın vekil güçleri de Amerika'ya karşı savaşmaya devam ediyor. Amerika başlangıçta çok kısa süre içerisinde bitirebileceğini düşündüğü İran harekatında büyük bir yanılgıya düşmüş olduğunu herhalde tam olarak fark etmiştir. Yani söylemler değişik olsa da içeride gelen bilgiler, sızan bilgiler Amerikan yönetimi içerisinde bu konuda çok büyük bölünmüşlük söz konusu. Yani zaten başlangıçta şiddetle bu harekata karşı çıkanlar, başta başkan yardımcısı J.D. Vance olmak üzere mani olmak istediler ama olamadılar. Şimdi gelinen noktada eğer bu tırmanma demin ifade ettiğimiz, yani Amerika cenahından veya Rusya'dan herhangi bir şekilde bir taktik nükleer silah kullanma opsiyonu gündeme gelirse dünya için büyük felaket olur.
1: Felaket.
0: Şu ana kadarki gelişmeler zaten hep İkinci Dünya Savaşı öncesi durumlara benzetilerek izah ediliyor. Dolayısıyla durum son derece kritik. Şimdi bir taraftan da sadece yani Amerika, Rusya, Çin denkleminde yürüyen bir sistem var. İran'ı sıkıştırmaya çalışırken Amerika aynı zamanda Çin'i kuşatmaya çalışıyor. Diğer taraftan Rusya'nın Çin'e daha fazla yanaşmaması için Çin'le iyi geçinmeye çalışıyor Amerika Birleşik Devletleri, özellikle Trump yönetimi. Şimdi buralarda hep dengeler birbirini karşılıklı olarak etkiliyor belli bir noktaya kadar. Ama öbür taraftan da global olarak dünya barışı büyük bir tehdit altında. Yani dünyanın en büyük güçleri şu anda fiilen bir savaş yürütüyor. Bu savaşı yürütürken etrafına zarar veriyor. Mesela İran, Amerika'nın hedeflerini vurmak için Körfez ülkelerini vuruyor. Yani bu da dünya ticareti ve enerji tedariki noktasında çok büyük tehlikelere kapı açıyor. Ve fiyatlar zaten birçok ülkeyi neredeyse iflas noktasına getirmiş durumda enerji fiyatları. Avrupa şu anda, hatta uzun zamandan beri Avrupa enerjiyi birkaç katı pahalılıkta satın alıyor. Bu da Amerika'nın Avrupa'ya bir nevi iyiliği tırnak içerisinde. Ama aynı Avrupa Rusya'yı yıpratma sevdasından vazgeçmiyor. Bugün işte Almanya akşam saatlerinde 4 Ağustos'ta Leipzig hava alanındaki saldırıyı Rusya'nın yaptığını
1: sorumlu tutuyorlar
0: ve Bonn'daki konsolosluğu kapatacağız diyorlar. Berlin'deki Rus evini kapatacağız diyorlar. Burada da bir büyük tırmanma var. Zaten
1: yani orada da tansiyon yüksek.
0: Amerika her ne kadar orayı gevşettiyse de İngiltere Amerika'nın yerini aldı. İngiltere, Fransa ve Almanya E3 diye ifade edilen bu çekirdek Avrupa Birliği ya da artı İngiltere diyelim. Bu şekilde tırmanma devam ederse hem İngiltere cenahından hem Almanya cenahından, o zaman Rusya daha çok agresifleşir ve daha tehlikeli adımlar atabilir. Dolayısıyla özet olarak ifade edecek olursak dünya barışı şu anda çok büyük bir tehdit altında. Eğer aklı selim galip gelmezse, yani şu ana kadarki yanlış mantık devam ederse dünyayı büyük meseleler bekliyor diyebiliriz.
1: Peki oradan Nuhbe'ye geçerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün verdiği mesajları bir hatırlayalım. Çünkü tam da bu minvalde açıklamalar yaptı Cumhurbaşkanı. çatışmalar diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmeli dedi. Bir hatırlayalım, oradan devam edelim.
2: Şanghay İşbirliği Teşkilatı her şeyden evvel bizim bölgesel sahiplenmeyi merkeze alan çok boyutlu dış politikamızla örtüşen bir yapıya sahiptir. Türkiye olarak etrafımızda yaşanan çatışmaların diyalog ve diplomasi yoluyla çözüme kavuşturulması için sorumluluk alıyor. Bölgemizde birlikte tüm dünyada barış için, huzur ve istikrar için çalışmaya devam ediyoruz. Teşkilatın sadece barış ve istikrarın temininde değil, halklarımızın refahı için çok önemli olan kesintisiz ve güvenli ulaştırma koridorlarının tesisiyle enerji arzı güvenliği gibi alanlarda da rol oynayabileceğini düşünüyoruz. Suudi Arabistan ve Pakistan'la hayata geçirdiğimiz Mekke Savunma İttifakı bölgesel sahiplenme ve kolektif caydırıcılık temelinde bölge ve dünya barışına, istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır. Barışı konuşurken İsrail'in saldırıları nedeniyle çoğu çocuk ve kadın, 74 bin insanın hayatını kaybettiği Gazze'yi ve Lübnan'ı unutmamalıyız. Bu saldırgan politikanın bedelini tüm bölgemiz ödemektedir.
1: Tabii yani dünyadaki gerilimleri konuşurken İsrail'in barbarlığını, katliamlarını da unutmamak lazım. Gazze'ye yönelik o saldırılar ve katliam maalesef giderek artıyor. Onun da altını çizelim. Cumhurbaşkanı da hatırlattı. Tabii Mekke Savunma İttifakı'nı ayrı konuşacağız ama Şanghay zirvesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları ve özellikle Türkiye olarak diyor Cumhurbaşkanı sorumluluk alıyoruz. Gerçekten de öyle gördüğümüz tablo ama yani gidişat İsmail Bey'in de çizdiği gibi çok da iç açıcı görünmüyor. Ne dersiniz?
0: Evet. Zaten siz de girişte bahsettiniz. Şanghay dediğimiz örgüt yaklaşık 30 yıllık bir örgüt. Fakat dikkat ederseniz son zamanlarda, son yıllarda daha çok dikkat çekmeye başladı. Daha çok ilgi görmeye başladı. Bunun bir sebebi var bence. O da dünyanın adaletini, güvenliğini sağlayacağı iddia edilen küresel örgütlerin zaafı arttıkça, tabiri caizse acizliği arttıkça alternatifler ortaya çıkıyor. Alternatif ihtiyacı ortaya çıkıyor. Bir hatırlatmak isterim. İşte meşhur bu BM'nin kurulmasından önce Roosevelt'le Churchill'in görüşmesinden sonra bir bildiri yayınlanıyor. Bildiride deniyor ki işte bu ikinci dünya savaşından sonra zaten birinci dünya savaştan sonra milletler cemiyeti kuruluyor. Bir daha böyle savaş olmasın diye. O cemiyetin tek bir marifeti Musul'u alıp İngilizlere veriyor. İkinci dünya savaşı oluyor. İkinci dünya savaşından sonra tekrar işte BM'yi kuralım bir daha böyle savaş olmasın diye güya BM kurma çalışmaları başlıyor. O anlamda yapılan görüşmeden sonraki bildiride halkların onayı alınmadan toprak değişikliği yapılmayacak. Milletler geleceğini kendisi gibi belirleyecek deniyor. Onu geçin 24 Ekim 1945 New York BM'nin ilanı, kuruluşun ilanı merkezde. Bütün ülkelerde adaleti, güvenliği, ekonomik kalkınmayı ve sosyal eşitliği sağlamak amacıyla bu işte BM kuruldu deniyor. Şimdi bir o zaman vaat edilen hedefe bakın. Bir şimdiki gelinen noktadaki BM'nin durumuna bakın. Yani veya dünyanın durumuna bakın. Dolayısıyla uzun zaman ümit bağlanan bu örgütler, bu işte cemiyet, hatta NATO bile bana göre fonksiyon yerine getiremeyince özellikle BM başka alternatif arayışı çıkıyor. Bana göre eğer bölgemizde her şeye rağmen önlenemeyen bu saldırılar olmasaydı bir efendim Mekke ittifak kurulma yoluna gidilmezdi mesela. Evet. Bu ihtiyaçtan doğan bir şey bu. Hakeza işte şeyin de bu Şanghay zirvesinin de Şanghay dörtlüsüyle başlayıp da sonra bu noktaya gelen bu örgütlenmenin de ben bir alternatif bir şey olarak yanlış anlaşmaz. Bunu NATO alternatif veya BM alternatif anlamda demiyorum ama arayış içerisinde olmaktan kaynaklanıyor.
1: Şunu sorayım izninizle. Biraz hani ekonomiden güvenliğe kaydı odağı deniyor. Katılır mısınız Şanghay?
0: Tabii ki. Başlangıçta ekonomik ama ihtiyaçtan dolayı güvenliğe kayıyor. Çünkü ısrarla bir güvenlik açığı var. Ve sadece bu
3: asker anlamına değil.

0: Ekonomik anlamda da bir güvenlik açığı var. İşte enerji güvenliği denilen şey mesela bu bölgede en çok ihtiyaç duyulan şey. Hele hele son zamanlarda daha da işte niye alternatif aranıyor Hürmüz'e? 3-5 yıl alacak, zaman alacak şeyler üzerinde çalışılıyor. Enerji güvenliği problemi var. Dolayısıyla işte bu zaaflar, bu başta İsrail ve Amerika olmak üzere emperyalist güçlerin, etkin güçlerin buradaki verilen sözlerin tam aksine hiç kimsenin efendim hakkını gözetmemeksizin tamamen kendi çıkarları yönünde şey yürüttükçe yeni bir oluşum ihtiyacı duyuluyor. Dolayısıyla ben çok uzun zamanda daha da gündeme gelmeye başladığını, daha da güçlendiğini, daha da bunun daha çok da güçleneceğini düşünüyorum. Mekke İttifakı'nın hemen sonrasında burada hatırlarsanız biz bunun daha önceki ben işte bazı işte atılan imzalar gibi veya bazı birkaç ülkelerin bir araya gelip de yaptığı anlaşmalara benzemediğini, bunun çok farklı ve etkili bir başlangıç olduğunu konuşmuştuk. Bunun en belirgin emaresi işte dün yapılan şey İstanbul'daki toplantı. O toplantı sonra yapılan açıklamalar. Kurumsallaşma anlamında önemli bir adım. Yani görünen o ki yakın zamanda muhtemelen sayıda artacak, ülke sayısı artacak ama ondan da öte biz sahada bu ittifakın yansımalarını göreceğiz muhtemelen.
1: Erdoğan'ın mesajları, bir de şeyi de tabii konuşabiliriz. Erdoğan Putin'le de görüştü. Orada da aslında iki lider uzunca bir zamandır bir araya gelmiyordu. Putin de şey diyor, Türkiye dış politika ve ekonomi alanlarında ayrıcalı ortaklarımızdan biri. Cumhurbaşkanı da Akkuyu santralini gündeme getirdi. Tam da bahsettiğiniz hani Rusya'yla enerji, güvenlik derken.
2: Çok iyi bir noktada olduğunu söyledi.
1: Evet, önemli.
0: Bir cümle söyleyecektim şeyle ilgili, ittifakla ilgili şöyle. Hani biz diyoruz ya bu öncekilere benzemez diye. Bunu aslında bunun için çok kafa yormaya gerek yok. Bu anlaşmadan, bu imzalardan sonra etrafımızda olup bitenlere, etrafımızdaki tepkilere baktığınız zaman bunun gerçekten çok fonksiyonel olduğunu çok rahat anlıyorsunuz. Yani bilhassa İsrail'in işte Yunanistan'ın diplomasına baktığınız zaman anlıyorsunuz bunun gerçekten sahada karşı olduğunu ki Bangladeş'in şu anda ismi geçiyor. Ben tekrar söylüyorum, ben Mısır'ın ciddi bir imtihan verdiğini düşünüyorum şu anda. Ve Mısır'ın üye olacağını düşünüyorum buraya. Mısır'ın üye olması olursa eğer dengenin ötesinde bakın yani İsrail açısından zaten şu an denge sarsılmış durumda. Suudi Arabistan'ın böyle bir şey imza atması, böyle fonksiyonel bir şey imza atması İsrail açısından gerçekten çok büyük bir kayıptır. Çünkü biz Suudi Arabistan'ın şu ana kadarki durduğu yeri biliyoruz. Ramak kalmıştı. O şeye imza atmalarına onlar İbrahim anlaşmaları ben İbrahim demiyorum ona. Abraham anlaşmalarına ramak kalmıştı. Oradaki Suudi Arabistan şu anda nerede bakın. Dolayısıyla bu bir başlangıç. Ben bunun tam da işte ihtiyaç bölgede ihtiyaç hissedildiği için güçleneceğini düşünüyorum. Diğer bahsettiğiniz konuda da şunu söylemek isterim. Biz İsrail'in hedeflerine ulaşmasını Türkiye engelledi diyoruz sürekli. Bu inanın sadece işte İsrail'in Türkiye'nin sınırına yaklaşmak gibi bir hedefi vardı. Bununla gerçekleştirme aslında ramak kalmıştı aslında. Yani bu biraz değerli dinleyicilerimiz ve izleyicilerimiz bunu biraz utopik gibi görmesinler.
1: O koridor oluşsaydı.
0: Koridor zaten oluşmuştu yani oluşmuştu. Amerika ısrarla oraya binlerce tır dolusu silah getirdi. Bir de biliyorsunuz bir Davut koridoru diye bir şey vardı. Dolayısıyla hakikaten bir de Suriye'nin zamanki durumunu düşünürseniz eğer hakikaten zaten sınırımıza gelmiş dolaylı olarak. Fakat onun önemi yok. Şu anda Türkiye İsrail'in Türkiye sınırına yaklaşma hedefini bertaraf etmesini bir kenara bırakın. Bölgedeki bütün adımlarını bertaraf etmiş durumda. Lübnan'da asla ve asla hedeflediği yere varmış değil şu anda. Ne olursa olsun. Gazze'de bile varmış değil. Çok can yandı kabul ama Gazze'de bile 7 Ekim'deki hedefine varmış değil. Bölgede hiç değil. Suriye'de külliyen tamamen hezimete uğradı. Dolayısıyla getirip gelmeyi şuraya bağlayacağım. Hele hele bu seçim öncesi zaten çok ayyuka çıkardılar ama İsrail'in bundan sonra bölgedeki bütün menfaatlerinin, bütün hedeflerinin önündeki tek engel Türkiye şu anda.

0: Böyle bakmak lazım. Yani içerideki şeyler de böyle bakmak lazım. Ve İsrail'in bir tek
1: İsrail onu iyi biliyor. Bizim daha iyi kavramamız
0: bir tek
1: lazım.
0: özelliği var İsrail'in. Önce o askeri şeyden önce içeriden yapar yani tahribatı. Ve Türkiye de buna maalesef çok müsait. Bir Erdoğan karşıtlığıyla, Erdoğan düşmanlığıyla, Erdoğan efendim muhalefetiyle Türkiye muhalefeti birbirine karıştırılıyor. En
1: Karıştırmamak
0: tehlikeli
1: lazım.
0: şey de bu diye düşünüyorum.
1: Şimdi bu arada daha sonra ben yine detay soracağım size Mekke Savunma İttifakı'na. Onunla ilgili de ayrı bir bölüm açacağız ama şimdi en azından bilgi, konular da birbirine hep
0: İlintili zaten. Evet.
1: ilintili. Sizinle devam edelim. Zirve, işte dünyanın geldiği nokta, gerilimler ve o gerilimlerin ortasında aslında her tarafla iletişim kurabilen bir
2: Tabii.
1: Türkiye.
2: Şimdi bu tabii bilinçli bir politika. Ve bu politikanın merkezinde bir defa Türkiye'yi hem kendi egemenlik haklarını gözeten bir dış politika takip etmesini sağlıyor. Hem de bütün bu krizlerden, krizler demeyeyim, krizlerin doğrudan etki alanındayız ama savaşların, çatışmaların dışında tutmaya dönük bir sistemli ve istemli bir politika diyorum ben buna. Yani Türkiye işte etrafı ateş çemberi içindeyken, kuzeyinde savaşlar, güneyinde savaşlar, doğusunda savaşlar varken bu ateş çemberin dışında kaldıysa bu rastgele olmadı. Bu bir izlenen, takip edilen bir politika sayesinde bu mümkün oldu. Değilse böyle bir güçlü bir şuurla, güçlü bir bilinçle böyle bir politika izlenmemiş olsaydı geride kalan sadece şu 4-5 yıl içerisinde fiilen Türkiye'nin Çin'e sürüklenebileceği çatışma riskleri ortaya çıkmıştı. Yani iki tane örnek vereyim. Mesela Ukrayna Savaşı başladığında, Rusya'nın Ukrayna'ya işgal süreci başladığında Karadeniz'e Amerika ve İngiltere savaş gemilerini çıkarmak istedi. Böyle bir durum doğrudan Türkiye'yi bu savaşın içine çekme riskini beraberine getiriyordu. Yani düşünün şimdi savaş gemileri Amerikan, İngiliz savaş gemileri Boğaz'dan geçiyor ve fiilen savaşa dahil oluyorlar. Rusya da herhalde eli armut toplamayacaktır öyle bir durumda.
0: Zaten bir
2: Kendi
0: savaşta böyle girdik zaten.
2: aynen. Yani o iki tane bizim geminin
0: Evet.
2: Şeye saldırmasıyla birlikte. Şimdi burada çok yani Rusya'nın kendi tehdit algısını kendi batısına doğru yani Doğu Avrupa üzerinde Avrupa'ya doğru Rusya'nın bir tehdit algısı var. Bunu güneye doğru kanalize etmek için Batı'nın yani şimdi Şangay'dan için varız. Niçin bu resimler veriyor? Bununla ilişkisi olduğu için bu bağlama girdi. Biz Türkiye müttefik tehdidiyle ciddi anlamda bedeller ödemiş bir ülkeyiz aynı zamanda. Bu şimdi bakmayın yani biraz düzeldi şu anda Amerika ile daha senkronize özellikle bölgesel meselelerde bir tutum içerisindeyiz ama düne kadar yani işte Joe Biden dönemine kadar bir müttefik tehdidiyle karşı karşıyaydı Türkiye işte güneydeki teröristan projesi başta olmak üzere. Kuzeyde de bu yani Karadeniz üzerinden Türkiye'yi Rusya ile savaştırma biçiminde özetleyeceğimiz bir batı hedefi vardı. Bu hedef hala var. Yani Türkiye yani çok basit haliyle düşünecek olursak bile bunu anlarız. Yani şu anda işte Almanya'dan bahsettik değil mi? Almanya kendi ensesinde hissediyor şu anda Rusya tehdidini. Ve bu tehditten kurtulmanın veya bu tehdidi azaltmanın bir yollarından biri ne olabilir? Rusya'nın dikkatlerini güneye çevirmek.
1: Tabii.
2: Karadeniz üzerinden Türkiye'ye çevirmek. Şimdi mesela orada Türkiye daha ilk gün bunu bu okumayı yaptı. Türkiye'nin stratejik aklı ve Boğazları Montreux'e yaslanarak kapattı savaş gemilerini. Bunu yaparken de Rusya'yı şifa mesela ikna etti. Yani girmeyecek buraya gemilerini. Kabul etti Ruslar. Ama daha çok o dönemde
0: Bunu
2: Amerika ve İngiltere...
0: 2014'te de yapmıştı hatırlayalım.
2: Tabii.
0: O zamanki yine Ukrayna renkli devrimleri sırasında aynı şeyi formülü işletti ve başarılı oldu.
2: Başarılı oldu. Ama orada niye iştahlı bir şekilde Boğazları kullanıp Karadeniz'e girmeye çalıştı? Yani bizim Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın açıklamaları oldu. Hala şu anda mevcut Deniz Kuvvetleri Komutanımızın burayı Orta Doğu'ya çevirmeyin Karadeniz'i diye açıklamaları oldu. Bu doğrudan NATO'yu zikrederek hatta o zaman bu açıklamaları yaptı. Şimdi böyle bir farkındalık, güçlü bir farkındalıkla o değil de böyle daha akıntıya kapılmış bir dış politikayla veya işte müttefiklerin her dediğini he diyen bir politikayla bir Zelenski arayan Türkiye'de

0: De iç siyasette bir Zelenski profili arayan bir Batı'ya karşı öyle bir politika izlenmiş olsaydı doğrudan o çatışmaların göbeğinde olabilirdi, Allah korusun Türkiye. Şimdi burada da mesela İran, İsrail-Amerika savaşı 28 Şubat'ta başladıktan sonra yine bu savaşın içine Türkiye'yi çekmeye çalışan arayışlar oldu. İsrail bunu çok istedi mesela. Ve bir ara gerçekten bir alarm seviyesi arttı Ankara'da, ben biliyorum. Yani bir İran'la Türkiye'nin o füzeler geldi, imha edildi havada falan. Füzeler, evet. O süreçte bir Türkiye'yi doğrudan İran'la savaştırmak isteyen bir akıl devredeydi. Şimdi bunun Şangay'la ne ilişkisi var? Doğrudan ilişkisi var aslında. Yani bir denge politikası başarılı bir şekilde hükümet izliyor. Bu denge politikasının bir ayağında da Şangay, yani NATO'nun bir üyesi olmakla beraber, Batı İttifakı'nın bir parçası olmakla beraber, bu tür yapılarla, Doğu'yla da diyalog kapılarını açık tutan, onlarla da konuşabilen bir dış politika çizgisi bu. Dünyada hani çok nadir görülen bir dönemdeyiz, bu eş zamanlı olarak dış politika fay hatlarının harekete geçtiği bir dönemdeyiz. Dolayısıyla bu denge politikası hem elini güçlendiriyor. Yani şimdi Sayın Cumhurbaşkanı uluslararası arenadaki en önemli bilinen özelliği nedir? Putin'in hem Putin'le hem Amerika'yla herkesle konuşan çok sınırlı sayıda, az sayıda isimden birisi. Bugün verilen resimler de yine bunu seyir etti.
1: Diyalog ortağıyız aslında ama böyle ana aktör gibi, yani sanki Türkiye.
0: Hani şöyle bir şey de var. Son 3 senedir özellikle, yani bu Litvanya 2023 NATO zirvesi sonrası, biraz Amerika'daki devamında yönetim değişikliği de bunu destekledi. Batı ile olan ilişkilerde bir restorasyon sürecine girdi Türkiye. Şu anda mesela özellikle bölgesel konularda Trump yönetimiyle çok senkronize ve bu da Türkiye'ye çok pozitif, işte Suriye'deki son gelişme mesela bunun bir başka teyidi oldu. SDG'nin kimse inanmıyordu değil mi? Yani evet. Bu olmaz diye.
2: En azından bu kadar kolay olacağını
0: beklemiyorduk. Entegre oldu. Yani sanki rüyadan, evet, uyanmış gibi oldu bir sürü insan. Şimdi dolayısıyla bunlar olurken de bakın, bir taraftan da yine NATO ittifakının bir parçası olarak Ukrayna'ya destekliyor Türkiye. Değil mi? Yani Rusya'nın işgalini aynı zamanda reddediyor. Ama o diyalog kapısının açık kaldığını biz yine gördük bugün Putin'le, Rusya'yla. İkili ilişkiler de tabii son derece önemli. O da yani şimdi mesela Akkuyu Nükleer Santrali bu sene açılması bekleniyor. Sözleşmeye göre zaten 2018-2026 arası bir süre söz konusu idi. Şimdi bu Türkiye'nin yani enerji perspektifi açısından son derece stratejik bir yatırım bu. Şöyle söyleyeyim, yani tüm Türkiye'de kullanılan elektriğin %10'unu, sadece İstanbul'un kullandığı elektriğin %90'ını sadece bu Akkuyu Nükleer Santrali'den karşılanacak. Bu çok gerçekten hani Türkiye'ye stratejik bir avantaj sağlıyor. Bir de bundan belki daha önemlisi, bir eşik açmış oluyorsunuz. Yani birini yaptınız değil mi? Diğerlerini de
2: Nükleer diye
0: taşınmış oluyorsunuz. Bunların hepsi, evet, dediğim gibi böyle ben toparlayayım. Yani Şangay'dan verilen bu resimler, bu izlenen denge politikası ve bu denge politikasının sağladığı katkılar. Türkiye lehine sağladığı katkılar. Şimdi bu savaşta Almanya perişan oldu şu anda. Almanya sanayisi perişanları oynuyor. Niçin? Çünkü hem ucuz Rus gazından mahrum kaldılar. Hem de Rusya tehdidini ensesinde güvenlik silahlanmaya ciddi para ayırdılar. Bu nedenle silahlanmaya ciddi para ayırdılar. Şimdi 5 euro olan döner 10 euro oldu. Geçen Almanya'dan ben tanıdıklar geldi. Konuştum biraz da. Hani bir önceki Alman şansölyeye bir Alman gitmişti karşısına. Demişti ki git Putin'le görüş. 4 euroydu şey döner, 8 euro oldu. Git Putin'le görüş, düşür bunu diye. Şansölye Scholz'a şikayette bulunuyordu bir tane Alman. Hani bir böyle hani Almanya Türkiye karşılaştırmaları her yerde her konuda yapılmasını ben doğru bulmuyorum tabii. Yani Almanya ekonomik olarak güçlü bir ülke tabii. Yani ama daha önceki gücünü de kaybediyor. Yani şöyle bir rakam vereyim. Bundan 20 sene önce

0: Almanya 10'sa biz 1'dik ekonomik büyüklük açıdan. Bunu rakamlar üzerinden söylüyorum. Şimdi Almanya 3, 3,5 biz 1'iz. Yani
1: Almanya o zaman 2 numaraydı dünyada. Şimdi
0: dünyada
1: 4'e çıktı.
0: evet.
1: 4'e indi daha
0: Yani
1: doğru,
0: bunu
1: değil mi?
0: şunun için söyledim. Şimdi bu savaş orada devam ederken Almanya'nın bu aciz politikası gibi bir teslimiyetçi politikaya Türkiye düçar olsaydı, o zaman bunun sarsıntısı, Türkiye'ye dönük sarsıntısı Almanya'dan yaşadığından çok daha fazla
2: Olurdu.
0: olurdu.
2: Peki oradan o zaman devam edelim. Yani Türkiye'nin etrafı ateş çemberi, savaşlar, işte çatışmalar, krizler ama Türkiye farklı bir boyutta. Bunu nasıl yapıyor, nasıl başarıyor onu sorayım. Hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şangay'dan verdiği mesajlar nasıl yorumlarsınız?
3: Şimdi tabii bugün ortaya bir fotoğraf çıktı. Fotoğraflar çıktı daha doğrusu. Fotoğrafta ne var? İşte Şangay ülkelerinin liderleri var. O şüphesiz o liderler içerisinde en dikkat çeken, en önemli isim Putin var. Ve Putin'in olduğu bir karede Tayyip Erdoğan, işte Belarus Cumhurbaşkanı var. Sonuçta orada bir masa var. Orada bir zirve var. Türkiye o zirvede Şangay'ın üyesi olmamasına rağmen o zirvede bütün dikkatleri üzerine toplamış bir Türkiye var. Peki aynı Tayyip Erdoğan 2 ay önce neredeydi?
1: NATO zirvesi.
3: NATO zirvesi.
2: Yine benzer bir fotoğraf. Bu
3: Yine
2: sefer
3: benzer bir
2: Batılı
3: fotoğraf.
2: liderlerle.
3: Ve yani dolayısıyla hani her iki fotoğrafı göz önünde bulundurarak yani Türkiye'nin nerede olduğunu, neyi başardığını, dünyada ne anlam ifade ettiğini, dünyada nasıl bir karşılık olduğunu anlamak için, analiz etmek için işte 7 Temmuz'da Ankara'daki zirveye bakacağız. Bir de bugünkü zirveye bakacağız. Yani Türkiye her masada var. Ve konuştuğumuz şey yani çok kutuplu bir dünyayı konuşuyoruz. Belki birden fazla kutbun önümüzdeki dönem ortaya çıkacağı, konuşulacağı bir dünyayı konuşuyoruz. Ve Türkiye bu kutupların her yerinde var. Bu kutuplarla ilgili her zirvede var, her toplantıda var. Peki bunu Türkiye nasıl başarıyor? Niye bu noktaya geldi? Çünkü ben hep söylüyorum, bu Sayın Cumhurbaşkanımızın 2014 yılında Birleşmiş Milletler Kürsüsü'nde söylediği dünya beşten büyüktür cümlesinin bence sahadaki yansıması olarak. Türkiye adaletten yana, adaletsizliğe karşı, zulme karşı, zalimlere karşı hakkaniyetli, kimsenin hakkını gasp etmesine rıza göstermiyor. Efendim İsrail'in arkasında Amerika var aman ben sesimi çıkarmayayım demiyor. Ya da işte Rusya Ukrayna meselesinde aman işte Rusya çok büyük bir devlet aman ben işte Ukrayna'nın işgal edilmiş topraklarıyla alakalı Kırım veya başka şeyle alakalı ben şurada bir maslahatçılık yapayım demiyor. Aynı şekilde 14 yıl Suriye'de süren iç savaşa baktığımız zaman orada işte bir yandan Rusya, bir yandan Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ülkeleri, bir yandan İran vesaire böyle bir pozisyon varken aman işte şurada maslahatçılık göstereyim demedi. Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye karşı hasmane tutumlarına karşı haksız, iki yüzlü, çok yüzlü politikasına karşı aman işte ben Avrupa Birliği üyesi adayı bir ülkeyim aman işte hani onlara da şirin gözükmeyeyim alttan alayım demedi.
2: Türkiye doğru bildiğini
3: Yani
2: yaptı her
3: dolayısıyla
2: meselede.
3: Türkiye doğru yerde durdu. Tarihin hani doğru tarafında durduğu şey var. Hakkaniyetli, başkasının haklarına saygı duyan, haksızlıklara karşı duran, kendi çıkarına yönelik yapılan her hamleye aman kiminden geldiğine bakmaksızın çıkıp bedeli ne olursa olsun gereğini yapan, söyleyen bir ülke olduğu için bugün işte Ukrayna-Rusya savaşının 4 yıldır devam eden savaştaki pozisyonuna baktığımız zaman çok net bir şekilde bölgede sözü

0: dinlenen, hem NATO üyesi olmasına rağmen NATO üyesi ülkelerin Türkiye'nin bu duruşuna destek vermeleri, Rusya Türkiye Ukrayna topraklarını işgal edildiğini ilan etmesini ve bu işgali tanımayacağını söylemesine rağmen Rusya'nın yine Türkiye ile aynı saygı göstermesi. İşte Mehmet Acar anlattı. Niye Rusya bunu düşünüyor? Çünkü Türkiye Rusya'nın aleyhine olabilecek bir durumu Montrö Sözleşmesi'yle Karadeniz'i diğer ülkelerin savaş gemilerine kapatarak düşmanca tavır almadı. Yani Türkiye'nin politikasında kimseye karşı bir, ki buna İsrail de dahil edebiliriz. Düşmanca, aman bu benim düşmanım, ne hali varsa görsün mantığıyla hareket ediyor. Fırsatçılık yapmadı. İşte şurada bir pozisyon var. Ben bu pozisyonda faydalanmak için işte NATO'ya şirin gözükebilirim, Avrupa Birliği'ne şirin gözükebilirim. Onun için şu meseleyi örtbas edeyim, sümen altı edeyim, görmezden gelip bunu da yap. Şimdi dolayısıyla Türkiye doğru yerde durduğu için bugün işte iki ay önce NATO'yu Ankara'da ağırlayan Türkiye bugün Şangay'da başka bir fotoğraf veriyor. Dünyanın yeni kutup arayışlarının olduğu bir dönemde Türkiye her masada var. Tabii ki bunu Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetine, bilgeliğine, tecrübesine ve gösterdiği duruşa borçluyuz. Bugün o Sayın Cumhurbaşkanı Kırgızistan'da Şangay'la ilgili yaptığı değerlendirmelerde hem birliğin önemine atıfta bulunarak hem dünya barışına ilgili diplomatik çabalara atıfta bulunarak özellikle Ukrayna-Rusya meselesinin yeniden barış masasına dönülmesi konusundaki çağrısı ve en önemlisi dünya için artık kanser hücresine dönüşen İsrail'e yönelik göndermede bulunarak ve böyle bir zirvede Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında yapılan Mekke ittifakını da gündeme getirerek yine hem bölgesel hem küresel sorunların çözümünde çok önemli çağrıları olan bir lider olarak karşımıza çıkıyor.
1: Peki var mı ekleyeceğiniz bir şey yoksa Mekke Savunma İttifakı demişken Sayın Likoğlu oradan devam edelim isterseniz. Dün İstanbul'da ilk toplantı gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da önemli mesajları var. Hatta onları isterseniz bir izleyelim. Ne dedi Sayın Fidan, oradan devam edelim. Olur.
2: Tamam.
1: Peki Hakan Fidan Dışişleri Bakanı, ittifak bir devlete karşı değil, Mekke Savunma İttifakı bölgedeki tüm ülkelere açık dedi. Başka hangi mesajları verdi? Kısaca hatırlayalım, oradan devam edelim.
3: Bu ittifak savunma temellidir. İttifak devletlerin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı ile iç işlerine müdahale etmeme gibi uluslararası hukuk ilkelerine dayanmaktadır. İttifakın herhangi bir devlete karşı olmadığını, aksine bu temel ilkelere riayet eden bölgemizdeki tüm devletlere açık olduğunu bir kez daha burada vurgulamak istiyoruz. İttifakımıza başka ülkelerin katılımı konusu, yani anlaşma gereği mümkün. Bunun tabii şartları, süreçleri, standartları konusunda hem ittifaka girmek isteyen ülkelerle hem ittifaktaki diğer ülkelerle görüşmelerin yapılması gerekiyor. İttifaka katılış süreçleriyle ilgili bir yol haritası konusunda da çalışıyoruz. Ama altını çizeyim, ittifak zaten genişlemek için kurulmuş bir ittifaktır. İnsanlığın ve uluslararası toplum ve güvenliğin ortak düşmanı haline gelmiş Netanyahu, altını çiziyorum, Netanyahu canisi, soykırımcısı bu noktada ciddiye alınacak bir insan değildir. Netanyahu'nun muhatap olduğu ana kitle uluslararası topluluktur, uluslararası sistemdir. Çünkü sadece Türkiye için değil, bütün küresel güvenlik için Netanyahu, onun mentalitesi ve onunla beraber hareket eden soykırımcı kitle bir tehdit oluşturmaktadır. Filistinli kanı dökmekten, Müslüman kanı dökmekten zevk alan bu caninin artık durdurulması gerekiyor.
1: Tabii Dışişleri Bakanı Fidan konuşması da hani uluslararası topluma da yine bir kez daha önemli bir çağrıda bulundu. Tabii az önce Nuh Bey de dikkat çekti. Yani hani içinde bulunduğumuz tabloda savaşlar, krizler, yeni ittifak arayışları söz konusu. Mekke Savunma İttifakı da aslında bunun bir yansıması gibi görünüyor. Ve genişleyecek mi, genişlemeyecek mi, ne olacak? Sizce nasıl bir süreç izleyecek?
2: Sayın Bakan ifade etti net olarak, savunma temelli bir ittifak bu. Herhangi bir saldırı şeyi planı üzerine kurulmuş olan bir ittifak değil. Bölge meselelerine sahip çıkmak ve caydırıcı etki yapmak manasında. Şimdi baktığımız zaman Türkiye savunma sanayi son derece gelişmiş, yeterli milli olarak %80'lerin üzerine çıkmış bir ülke. Suudi Arabistan zengin ekonomik kaynaklara ve enerji kaynaklarına sahip. Yine önemli bir ülke, bölgedeki en önemli ülkelerden bir tanesi. Pakistan dediğimiz zaman 260 milyon nüfusuyla bir kere devasa bir ülke, nükleer kapasiteye sahip. Dolayısıyla bu üç tane önemli ülkenin imkanları bir araya geldiğinde hem bölgesel olarak hem küresel çapta önemli ağırlık koyabilir. Yani özgür ağırlık olarak ifade edelim. Dolayısıyla caydırıcılık esastır, temeldir. Ama gerektiğinde savunma, yani bir taarruza karşı savunmayı fiilen de hayata geçirmek aynı şekilde planlanmış durumda. Tabii bir çerçeve anlaşması yapıldı. Şimdi bunun altı dolduruluyor. İstanbul'da 3 gün önce yapılan toplantı tam da budur. Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi, bu ülkelerin, üye ülkelerin Dışişleri Bakanları, Savunma Bakanları ve Genelkurmay Başkanlarından meydana geliyor. Ve karar organı, ittifakın karar organı olarak bu yapıda devam edecek şeklinde açıklamalar geldi. Sekreteriyanın merkezi Suudi Arabistan'da, 3 yıllığına sekreterin Pakistan tarafından olunması kararlaştırıldı. Yani aslında Mekke Savunma Paktı'nın şeyi altı biraz da süratli bir şekilde dolduruluyor. Dolayısıyla davet açık, kapılar herkese açık, bu ülkelere, saygı gösteren ülkelere tabii. Ve yakın zamanda işte Bangladeş ismi öne çıktı. Mısır öteden beri zaten konuşuluyor. Aslında dörtlü olarak Mısır'ın da içinde olduğu bir konsepte başlamıştı. Daha sonra Mısır'ın özel durumlarını anlamak lazım. Yani bir taraftan Amerikan askeri yardımına muhtaç olan bir Mısır'dan bahsediyoruz. Diğer taraftan İsrail ile çok çetrefil ilişkileri ve anlaşmazlıkları bulunan bir ülkeden bahsediyoruz. Bir kere İsrail'e komşu olması, fiilen toprak ihtilafının bulunması, ileriye dönük birçok tehditlerin İsrail cenahından geliyor olması Mısır'ı düşündürüyor. Dolayısıyla hızlı karar vermesini beklememek lazım. Mısır'ın kendi başına bağımsız politikalar uygulaması da maalesef çok kolay olmuyor. Bunun örneği Mursi yönetimidir. Evet. Sadece bir sene iktidarda kalabildi. Baksın, bir sene bir gün değil. Bir sene içerisinde 365. günde darbeyle indirildi ve hapishanede öldürüldü. Bu kadar net. Dolayısıyla Mısır'ın öteden beri maruz kaldığı Amerikan ve İsrail baskısını dikkate almak lazım. Ama yakın vadede olmasa bile orta vadede Mısır'ın bu Mekke Savunma Paktı'na dahil olması yüksek ihtimal. Diğer taraftan Suriye'nin ve Irak'ın da aynı şekilde belli bir zaman diliminde üye olmak için en azından fiili adımlar atabileceğini bekleyebiliriz. Tabii bölge ülkeleri derken bunun içine Kafkasya da giriyor, Orta Asya da giriyor. Türk Devletleri Teşkilatı ayrı bir yapı olarak yoluna devam ediyor ama Orta Asya Türk Cumhuriyetleri'nin de en azından bir kısmının buna katılma ihtimali her zaman vardır. Dolayısıyla baktığımız zaman uzun bir dönemi beklemeksizin kısa zamanda daha gelişmiş, etkili, bölgesel meselelerin çözümünde inisiyatif alabilen, caydırıcı olan ve diğer ittifaklar karşısında ağırlık koyabilen bir

0: yapı olarak bu Mekke Savunma Paktı ortada boy gösterebilir.
1: Peki nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle İsrail ve Yunanistan'dan tabii farklı tepkiler var. Aslında bir panik havası
0: hakim.
1: Şimdi
0: İsrail zaten aslında ittifak falan olmadan da Türkiye'den dolayı panikliyor. Yani bunu pek göstermemeye çalışıyor ama öteden beri İsrail Türkiye'ye bulaştığı zaman neyle karşılaşacağını iyi biliyor. Yani bugüne kadar İsrail'in bu kadar ileri gidebilmesinin tek sebebi, her zaman söylüyoruz, Amerikan şemsiyesinin altında olması ve karşısına güçlü bir devletin çıkmamış olması. Güçlü olarak aslında Mısır bu işi yapabilirdi. Hatta kısmen de yaptı 1973 savaşlarında. Ama Amerika Birleşik Devletleri bütün imkanlarını, bütün askeri haberleşme imkanlarını İsrail'in emrine verince, havadan silah köprüsü kurulunca dengeler bir anda değişti. Yani uydudan Mısır ordusunun hareket tarzını adım adım İsrail tarafına bildirince istihbaratın en büyük kısmını fiilen gerçekleştirmiş oldu. Ki ondan günlerce evvel İsrail yok olma tehlikesine girmişti. Hatta bundan dolayı nükleer silah kullanma hazırlıklarına başlamıştı. Yani bu kadar durum ciddiydi. 73 savaşından bahsediyorum. Evet. Sovyetler Birliği'nin devreye girmesiyle o nükleer silah opsiyonunu ortadan kaldırıldı. Mısır'a geri adım attırıldı. Yani bir taraftan Amerika, bir taraftan Sovyetler Birliği. Dolayısıyla İsrail bugüne kadar bu gibi o şeylerden, avantajlardan faydalandı. Ama tek başına giriştiği, mesela son Gazze saldırısında bu kadar desteğe rağmen Gazze'de karşısına bir devlet yok, bir ordu yok, nizami bir ordu yok. Birkaç bin kişilik bir gayri nizami gerilla hareketi var. Ne kadar zorlandığı, ne kadar kayıp verdiği, ne kadar bocaladığını gördük. Dolayısıyla ne İsrail ne Yunanistan, buna hani Güney Kıbrıs Rum yönetimini de ilave etmek lazım. Bunların hiçbirisi fiili durumda Türkiye'ye karşı direnç gösterebilecek veya Türkiye herhangi bir şekilde kafa tutabilecek bir kapasite yok. Ama diplomatik olarak tırnak içerisinde şarlatanlık yapmaya devam ediyorlar. Yani tam da İstanbul'da
1: Mekke Savunma toplantısı varken değil mi?
0: İsrail ile Yunanistan arasında 3 milyar avroluk bir çok katmanlı hava savunma sistemi kuruldu. Bu hava savunma sisteminin şimdiye kadar İsrail'de başarılı bir imtihan veremediğini de hep beraber gördük. Neydi cevap veremedi? Öncelikle Hamas'ın füzelerini tamamen durduramadı. Evet, daha sonra İran'ın füzelerini durduramadı. Yani bu demir kubbe diye reklamı yapılan çok katmanlı hava savunma sisteminin Yunanistan için ne kadar çalışacağı da meçhul ve meşkuk. Kaldı ki Yunanistan bugüne kadar yanlış politikalarla silahlanmaya devam etti. Bu tutum Yunan ekonomisini iflas noktasına getirdi. 2060'a kadar ekonomisi yükten kurtulamayacak olan bir Yunanistan şimdi 3 milyar avroya hava savunma sistemi kuruyor. Kaldı ki Türkiye savaş konusunda, yani Yunanistan'la savaşmak mantıken, hani eski savunma bakanımız Hulusi Akar'ın ifadesiyle matematik olarak, yani Yunanistan'ı Türkiye için bir rakip olarak görmek bir kere gerçekçi değil.
1: Gerçekçi değil.
0: Ama Yunanistan kendisini dev aynasında görmek istiyor. O ayrı bir sıkıntı.
2: Avrupa'ya güveniyor.
0: Avrupa'da şu ana kadar siyasi alanın dışında Yunanistan'a fiilen bir şey yapamadı. Eğer yapmış olsaydı Kıbrıs'ta yapardı. Yani bütün ağırlığını koymasına
3: rağmen. Macron silah satmak için korkutuyor sadece.
0: Parça başı silah satabilirler. Evet, eski gibi gemiyi satabilirler. Sattılar nitekim. Başka sistemler, işte Rafael uçaklarını falan. Bu Avrupa'nın işine gelir. Ama Yunanistan halkının buna ne kadar sabredeceğini de soru olarak gündeme getirmek lazım.
1: Yunan halkı demişken Nuhbe, hani yine ittifakı konuşalım. Bu Yunanistan'dan, İsrail'den gelen tepkiler, ama Yunan halkı da, Yunan basını da aslında bu
2: tepki gösteriyor.
1: Evet evet, yani İsrail'le bu derinleşen ilişkilerden çok da memnun değiller.
2: Ama işte bir doğal gidişat var. Bunu Mekke ittifakı için konuşuyoruz. Bir de zorlama bir tam oluşumlar var. Bu onlardan birisi. Tamamen tepki oluşumu. Yani bir nevi Türkiye'ye cevap verme.
4: Avrupa'nın Türkiye'ye muhtaçlığı ortaya çıktıkça Avrupa'nın Yunanistan'a yeteri desteği veremeyeceği ortaya çıktıkça başka bir arayış da
0: yeni güvenlik ama mimarisinde arayış... yeni güvenlik mimarisinde Türkiye'ye olan ihtiyacın büyüklüğü net olarak ortaya çıktı. Şimdi hem buna muhtaçken Türkiye'yi fiilen karşısına alacak bir yeni politik argüman geliştirmek akıl ve mantık kârı değil.
2: Şimdi bu dediğim gibi tepkisel bir oluşum bu. Fakat bence oradaki asıl o Yunan halkının tepkisi, eleştirisi aslında çok anlamlı bir yere dayanıyor. O da şu, bence çok yerinde bir okuma. Bu gidişat Yunanistan'ı İsrail'e esir edecek deniyor. Evet. Bu çok önemli bu. Hakikaten şu anda Yunanistan sadece İsrail'in yanında bir fotoğraf verip Türkiye'ye karşı bir gözdağı derdiyle böyle bir şeye giriyor. Ama Kıbrıs, işte Güney Kıbrıs üzerinden bir ayrı. Bu tür anlaşmalarla halbuki diğer taraftan tamamen kendisini ipotek ediyor İsrail'e. Bunun ileride neye mal olacağını ne kadar hesapladığını bilmiyorum. Dolayısıyla o uyarılar aslında çok yerinde uyarılar onlar. Şeye gelince her zaman söylüyorum ısrarla ben. Bir doğal gidiş önemli. Bir ikincisi de her konuda olduğu gibi bu tür oluşumlarda da sahadaki karşılığı ve samimiyet önemli. Ne demeye çalışıyorum? Birincisi şu, aslında uzun zamandan beri Suudi Arabistan ile Pakistan arasında böyle bir yürüyordu süreç. Uzun zamandan beri. Ne zaman ki Türkiye buna dahil oldu, hem hareketlendi hem de çok büyük bir gördü, ilgi gördü.
1: Yankı uyandırdı.
2: Bunun sebebi var. Türkiye'nin işince girmiş olması. Türkiye'nin dış politikadaki geldiği nokta kabul. Onun etkisi var zaten. Fakat yine Türkiye'nin dış politikada bu noktaya gelmesine de büyük etkisi olan şey, Türkiye asla ve asla, az önce mesela Yunanistan'da İsrail'den örnek verdiğimiz gibi, tepkisel bir içerisine girmiyor bölgeyle alakalı, bölgedeki konularda. Ne olursa olsun her halükarda insani noktadan bakıyor meseleye ve tabiri caizse bencil davranmıyor. Olması gereken neyse onu savunmaya çalışıyor. Sayın Erdoğan de konuşmasında zikretti bu Şangay zirvesinde. Yani bölgesel sahiplenme ifadesi çok önemli bir şey. Ve bu altı dolu bir şey Türkiye açısından. Neden? Sayın Erdoğan yıllardan beri bölgemizdeki bir karışıklığı veya bir ülkeler arasındaki anlaşmazlığı kendi aramızda çözelim. Uluslararası güçleri veya emperyalist güçleri buna dahil etmeyelim çağrısı yapıyor sürekli. Bugün bölgenin yaşadığı sıkıntıların tamamı buradan kaynaklanıyor. Dolayısıyla bölgesel sahiplenme
1: önemli.
2: İfadesi, tabiri, bu bizim dış politikadaki bu ilke çok değerli bir şey. Şu anda Türkiye bunu yapıyor. Şu anda Türkiye'nin bölgedeki yaptığı şey bu. İşte bu Mekke İttifakı bence bunun sahadaki en önemli adamı. Zikretmek istiyorum. Geçen hafta biz Suriye'deydik. Önce Şam sonra Halep'te. Bilmeyen bir şey değil ama samimi söylüyorum. O sokaklardaki Suriyelilerin tepkisi inanın çok farklı. İşte bu fark bu. Yani fark bu. Hatta bir şey söyleyeyim. Bizim Serkan bize bir ağalık yaptı. Taksiye bindik. Bindik bir taksiye, işte o Suriyeli birisinin. Geldik otelin önüne. O yol boyunca anladık ya, buradan 8 yıl burada kalmış. Türkçe biliyor. Konuştuk falan, sohbet ettik. Abi bütün ısrarlarla para veremedik. Veremedik yani. Gözleri yaşardı adamın ya. Yani işte ortada karşısında bir adam. Ne parası diyor. Siz bırakın, ben size ne yapabilirim? Bize 5 yıl, 8 yıl baktınız bize diyor. Ve bunu inanın mübarek etmiyorum. 10 kişiden fazla kişide ilişki içinde olduğumuz kişiden bunları duyduk. Bu bir ülke için çok büyük bir kazanç bu.
3: İçeride o kadar nefret söylemleri de kullanılmasına rağmen.
2: Ve bir de
3: UEFA'yı sürdürmeleri kıymetli bir şey.
2: Bir de Erdoğan'ın bu içerideki bahsettiğiniz şeye rağmen bunu gerçekleştirmesi çok önemli.
3: Tabii.
2: Buradan işte bunu zikretmemin sebebi şu. bu tür bir harbilik, bu tür bir samimiyetten, az önceki samimiyetten kastım buydu. Bu tür bir samimiyetiniz varsa eğer sizin o uluslararası inşaata attığınız adım karşılık görür. İşte onun için

diyorum ben, Mekke ittifakı çok farklı bir şey. Karşılık görecek. Yani mesela şey hatırlarsanız Pakistan dönüşü Şeybani değerlendiriyoruz dedi. Evet. İttifaka girişi dedi. Ben bunu çok karşı göreceğini düşünüyorum. Ve de bir İslam işbirliği teşkilatı değil bu. Yani ona

0: ki insanlara, ülkelere saygı duyarak yaşamayı öğrenecek veya bu şeyi böyle devam ettiremeyecek yani. Ettiremeyecek diye düşünüyorum.
1: Bir hafta sonu bir gazetede, yani ya Yeni Şafak ya da Türkiye gazetesi de öyle bir haber de vardı. Yani Lübnan'da aslında keşke Suriye'de olduğu gibi Türkiye hani gelse de bizi bu içinde bulunduğumuz durumdan hani çekse gibi bir haber vardı. Öyle de bir durum var.
2: Lübnan'dan büyük bekleyiş var, büyük ümit var ve Türkiye aslında o opsiyonu da değerlendiriyor. Yani Türkiye şu anda Lübnan'la ilgili de adımlar atıyor, fakat bu adımların ne olduğunu müşahhas olarak biraz belki gecikmeli şekilde ortaya çıkacak.
1: Siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
3: Ben biraz bu işin başlangıç dönemini bu Avrupa Birliği'nin başlangıç dönemine benzetiyorum. Yani İkinci Dünya Savaşı'nda da biliyorsunuz bazı çekirdek ülkeler, özellikle Almanya ve Fransa işte bir daha savaşmasınlar diye başlattıkları bir neydi? Bir kömür çelik.
2: Avrupa Kömür Çelik Birliği.
3: Kömür Çelik Birliği olarak başlamıştı. Burada da gerçekten hani bu güzergahta yoluna devam ederse böyle pek hayırlı bir neticeye doğru ilerleyebilir. Yani bu coğrafyamızda savaşları, çatışmaları bitirecek ve hatta devamında yani bu bölgesel sahiplenme bu çerçeveye de sahip sınırları anlamsız hale getirecek bir perspektif getirebilir. Şimdi ben bunu Ankara'da üst düzey bir yetkiliye, bu Mekke Anlaşması daha henüz imzalanmamıştı. Ama görüşmeler devam ediyordu. Ya bu nedir bu Türkiye'nin bakışı bu anlaşmaya diye sorduğumda bu bir zorunluluk diye bir cevap almıştı. Şimdi bu çok kritik bir cümle. Zaten adına ne dendi? Mekke Savunma İttifakı. İçinde savunma ve ittifak geçiyorsa burada bir mecburiyet durumu da söz konusudur. Önce buradan bakmak lazım meseleye. Bunu neyle ilişkilendiriyorum? Biraz şununla ilişkilendiriyor. Yani Amerika'da biliyorsunuz yeni bir doktrin şu anda devrede. İşte Avrupa'da Avrupa üzerindeki Amerikan korumasını, himayesini kaldırmakla Trump biliyorsunuz tehdit etti. Bunu Avrupa satın aldı bir defa. Biz artık Amerika'ya güvenemeyiz diye kendi güvenlik harcamalarını yapmaya başladı. İşte Almanya, Fransa, İngiltere arasında o E3 dedikleri güvenlik paktı, orada da öyle bir şey gelişiyor. Ve bunu Avrupa bunu satın aldı. Biz artık bundan sonra Amerika'ya güvenemeyiz diyerek onlar kendi geleceklerini güven altına tutacak arayışlar içerisine girdiler. Şimdi benzer bir esinlenme biz kendimize de burada, ben o zorunluluk tabirinin içini doldururken burada da, yani bu işin devamında şu anda yani Amerika'nın yeniden büyük Amerika, o MAGA ideolojisinin çizdiği çerçeve içerisinde bu küresel jandarmalık rolüne yeni bir format atıyor Amerika. Dolayısıyla devamında yani Amerika'nın bu NATO üzerinden geliştirdiği güvenlik şemsiyesinin ortadan kalkması Türkiye için de belli riskleri, tehditleri beraberinde getiriyor. Şimdi bunun üzerinden gelişen bir zorunluluk perspektifi, ama ben bunu bir tehdit algısı değil de bir fırsat algısı üzerinden bu Mekke ittifakının geliştiği kanaati içerisindeyim. Buna Amerika çok açık bir şekilde destek verdi. Açıklamalar da yaptılar. Öncesinde bunu da sormuştuk. Amerika ne diyor bu işe diye. Yani belli ki Amerika ile diyalog kanallarını açık tutarak bu süreç tekamül etmiş vaziyette. Şu anda 3 tane çekirdek ülke olarak Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan bu ittifakın kuruluşunu temin etti. Bu zaten açıklamalarda da biraz önce Sayın Fidan'ın açıklamasında da gördük. Genişlemeye açık ve müsait bir yapılanma. Bu bölgesel sahiplenme perspektifi içerisinde esasen bölgedeki bu 100 yıllık, 150 yıllık neyse çatışma, savaşlar, sonu gelmeyen savaşlar bu dönemleri bitirip bu bölgede bir barış düzeni inşa etmek. Mevcut Amerika'daki yönetimin yaklaşımıyla da bu örtüşüyor esasen. Evet. Yani Sayın Fidan'ın ben bir 4-5 ay önce yine bir yayında kullandığı bir tabir aklıma geldi. Sayın Trump'ın Orta Doğu perspektifiyle bizim perspektifimiz örtüşüyor dedi. Bu ne demek? Bu şu demek. Yani her ne kadar İran savaşında kuyruğu kaptırmış olsa da o perspektif Trump yönetimi, yani o MAGA ideolojisi, yeniden Büyük Amerika fikri

0: hayatını temsil edenler Orta Doğu'da sonu gelmeyen savaşların bitmesini istiyor. Orta Doğu'nun Amerika için masraf üreten bir bölge olmaktan çıkmasını istiyor. O nedenle de işte İsrail'e karşı Türkiye'yi dengeleme fikrine açık bir tutum sergiliyorlar falan. Şimdi bu perspektiften baktığımız zaman bir yere ben bunu oturtuyorum. Çok tarihsel niteliği olan tabii ki bir gelişme bu. Yani bir yerlere rest çekerek, bir yerlere rağmen olmadığını da altını çizelim. O anlamda Türkiye'ye bir maceracı bir, hani şöyle derseniz bir emekli büyükelçi bu yorum yapınca ben bir cevap yazmıştım paylaşımda. Yani şuradan bakarsanız işte maceracı Türkiye'yi savaşlara sürükleyecek bir adım atılıyor burada. Bir tehlikeli bir adım gibi yorumlar da var biliyorsunuz. Eski bir büyükelçi bunu yazınca ben de şöyle dedim ki o zaman yolda yürürken dikkat ayı çıkabilir tabelası gördüğümüzde geri döneceğiz o zaman. Hani buradan baktığınız zaman böyle bir şey yapmıştım. O da bana cevap verdi falan. Ben orada bıraktım. Neyse. Ama sonuç itibariyle tabii ki riskler, yani bakın demin şey aktardım. Üst düzey bir yetkili bu bir zorunluluk diyor. Şimdi siz bu pakta girmediğiniz zaman demek ki tehdit ve tehlikeler daha da güçlü hale geliyor. Bir defa o nükleer caydırıcılık nasıl olacak? Şimdi Amerika bu bölgeye olan alakasını değiştiriyorsa ve bunu
1: Amerika
0: artık...
1: mecburen değiştiriyor. Özür dilerim araya girdim. Asya
0: Estağfurullah.
1: Pasifik'teki rekabet şartlarına daha iyi konsantre olabilmek
0: Evet,
1: için
0: yani kendi...
1: Orta Doğu'daki yüklerinin en azından bir kısmından kurtulmak istiyor.
0: Evet,
1: Dolayısıyla
0: yani...
1: Orta Doğu'da bir boşluk doğacak. Yani yeni bir durum, yeni bir ortam. Bu
0: Zaten
1: ortamda ağırlık koyacak bir güç
0: güç
1: lazım.
0: lazım. Bölgesel sahiplenme de bu bakışın bir ürünü. Yani kendi bölgenize sahip çıkın. Kendi mahallenize, değil mi? Sahip çıkın şeklinde bir şey var burada. Bir paralellik burada. Durumu söz konusu. Yani keyfi, tercihe bağlı bir şey olmanın ötesinde bu zorunluluk tabirin tekrar altını çiziyorum. Hem nükleer caydırıcılık anlamında hem de yani güçleri birleştirerek bir caydırıcılık üretme anlamında buna ihtiyaç var. Böyle bir takım duygusal reflekslerle
1: Değil.
0: gelişi güzel ortaya çıkmış bir ittifak değil bu. Reel tehditlere binaen bu reel tehditlerin gelecekte karşı karşıya Türkiye'ye getirebileceği yeni başka tehditlere göre geliştirilmiş bir süreçtir bu. Oradan bakmak lazım. Yani hani şurada zaten hani bir NATO'ya karşı bir Türkiye'ye NATO'dan çıkacağı ve yeni bir yönelime gireceği gibi de düşünülmemeli. Bu da doğru bir şey değil. Bunu da zaten reddetti yani yapılan
1: Peki.
0: açıklamalarda ilk günlerde bu söylendi. Dolayısıyla ben bunun yani bu ilerleyen dönemde çok ciddi bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Hem Türkiye'nin kendi rahatlığı için, kendi caydırıcılığı için hem bölgenin bu anlamda bu savaşların, bu çatışmaların bitmesi anlamında büyük bir fırsat sunduğunu düşünüyorum bu.
2: Peki, araya gidelim. İkinci bölümde kaldığımız yerden Hüseyin Bey'le devam edeceğiz. Saat başında görüşmek üzere.

Türkler, Kürtler, Araplar olarak kardeşle kucaklaşmamızı engelleyemezsiniz. Hangi hesaplar içinde olduğunuzu biliyoruz. Ne tür oyunlar çevirdiğinizi gayet iyi biliyoruz. Biz bize uzanan, yurdumuza uzanan, milletimize uzanan, kardeşliğimize, imanımıza, bölgemizin huzuruna uzanan o kirli elleri çok ama çok iyi biliyoruz. Herkesin bir hesabı varsa emin olun bizim de bir hesabımız, bir planımız var. Hepsinden önemlisi alemlerin Rabbi olan Cenab-ı Allah'ın da bir hesabı var. O hesap eninde sonunda galip gelecek. Kan tüccarları kaybedecek. Terörden nemalanan fırsatçılar kaybedecek. Coğrafyamızı istikrarsızlığa boğmak isteyen soykırımcılar kaybedecek. Kazanan insanlık cephesi olacak. Kardeşlik olacak. Barış ve istikrar olacak. Kazanan 86 milyon vatandaşıyla Türk milleti olacak. Kimsenin tereddüdü olmasın. Büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökmüştür. Türkiye yüzyılının inşası başlamıştır.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle.
3: Otobit'te. Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life, Türkiye'nin düğün paketçisi.
4: Arabanı arabam.com'a, değerinde çek sat.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

Kitaptan Parapara. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Parapara güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçın.

0: Devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
1: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
2: Troy'le öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!

0: Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Mustafa Daşlan moderatörlüğünde temsil heyeti Perşembe 20.45'te 24'te.
1: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
0: İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.

0: 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Okullar açılıyor, anne babalar cimriliyor.
4: Canım cimri.
5: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
6: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.

0: Basın Ekspres devam ediyor. Tekrar hoş geldiniz. Bu bölüme Hüseyin Likoğlu ile başlayacağız ama onun da izniyle kısa bir sesimiz var. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz hafta Cuma İstanbul'da Mevlid-i Nevi programında önemli mesajlar vermişti. Özellikle İsrail'in bu katliamlarına değinmişti. Önemli nitelendirmelerde bulunmuştu ama aynı zamanda sıklıkla dile getirdiği bir çağrıyı da yinelemişti. Bir hatırlayalım, oradan devam edelim.
1: İsrail'in savaş bağımlısı mevcut hükümeti komşularından başlayarak tüm bölgemizi istikrarsızlığa sürüklemek için her türlü tahriki deniyor. Soykırım şebekesinin bu kural tanımaz, hukuk tanımaz, ilke, değer, sınır tanımaz politikalarına dünyadan gerekli reaksiyon gösterilmiyor. Şu gerçeğin artık fark edilmesi gerektiğine inanıyorum. Müslümanlar olarak başkalarına umut bağlamakla hiçbir yere varamayız. Biz güçlü olmak, caydırıcı olmak, hak ve hukukumuzu birlikte savunmak, bölgemizde barışı ve güvenliği birlikte inşa etmek mecburiyetindeyiz. Bunun için ittifakta hayır vardır diyor, hem kendi içimizde hem de İslam dünyasında İttifakları büyütmeye, ihtilafları azaltmaya çalışıyoruz.
0: Evet, Cumhurbaşkanı ittifakta hayır vardır diyor. Aslında buradan acaba bir mesaj olarak bunu alabilir.

0: miyiz? Yani şimdi Mekke Savunma İttifakı'ndan bahsederken acaba yeni katılımlar açısından da değerlendirecek olursak?
1: Tabii bir önceki cümlesinde başkalarına güvenerek, tabii, başkalarına umut bağlayarak bir yere varamayız. Aslında tam da işin özeti bu. Şimdi Müslümanlar ne yazık ki dünyanın her yerinde uzun zamandır Siyonistler başta olmak üzere onun türdeşleri mi diyelim neyse yapılarıyla maalesef karşı karşıya ve her yerde Müslümanlara yönelik haksızlık, zulüm söz konusu. Ve bu haksızlık karşısında da kimse müttefikim diyerek ya da şey diyerek yanında durmuyor. Birincisi bu, iki daha vahimi, Müslümanlar arasındaki ihtilafı körükleyerek yani daha da bu çatışmayı, bu bölünmeyi derinleştiren bir anlayışla karşı karşıyayız. Şimdi Mekke İttifakı'na baktığımız zaman Pakistan, Suudi Arabistan ve Türkiye. Bu üç ülke öncelikli olarak hani tarihlerine, geçmişlerine, çeşitli stratejik konumlarına bakarak şüphesiz düşmanları var. Ama bu üç ülkenin de düşmanlarının ortak özelliği bu üç ülkenin halkının Müslüman olmasıdır. Yani Pakistan halkı Müslüman olmasaydı bulunduğu konum, durum itibariyle birilerinin açısından bu şekilde düşmanca saldırılara maruz kalmayacaktı. Suudi Arabistan için de bunu söylemek mümkün, Türkiye için de bunu söylemek mümkün. Ama tabii ki her ülkenin kendince stratejik önemleri var, tarihi işte misyonları var. İşte Türkiye'ye yönelik düşmanlığın işte sebeplerine baktığımız zaman işte Osmanlı'nın devamı olması, işte dünyanın büyük bir coğrafyasında gönül bağı olması, stratejik olarak bulunduğu konum, Asya ile Avrupa arasında olması, coğrafi konumu vesaire. Bütün bunları düşmanlık sebebi olarak ya da işte saldırma sebebi olarak ya da kıskançlık sebebi olarak görebilirsiniz. Ama hepsinin çatısı şüphesiz Müslüman olmaları. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın Müslümanların başkasına güvenerek bir yere varamayacağını nerede gördük? Amerika Birleşik Devletleri'nin işte son İran saldırısında Suudi Arabistan'ı ne kadar koruduğuna
0: gördük.
1: Gördük. Hindistan'la Pakistan arasında çıkan gerilimde kimlerin Pakistan'ın yanında, kimlerin Hindistan'ın yanında, kimlerin danışıklı dövüş, kimlerin elini ovuşturduğuna baktığımız zaman yine gördük ki maalesef sözde müttefiklik vesaire hepsi palavraymış. Yani Müslüman bir tarafta Müslüman olunca başka bir pencereden bakılıyor müttefike. Yani Türkiye'nin yaşadıklarına baktığımız zaman aynı şekilde Türkiye bölgede bunun bedelini uzun zamandır ödüyor zaten. İşte vekalet savaşları, terör örgütleri, komşularıyla işte bir takım ihtilaflar, Suriye'nin yaşadıkları, işte Yunanistan'a verilen destekler, Kıbrıs'ta Türkiye'ye yapılan haksızlıklar, bütün bunlara baktığımız zaman yani Sayın Cumhurbaşkanı söylediği gibi ittifak şart. Ve bu ittifakın temeline baktığımız zaman Pakistan'ın işte nükleer caydırıcılık gücü, Suudi Arabistan'ın ekonomik olarak petrol, enerji vesaire açısından
0: gücü
1: ve Türkiye'nin zaten her anlamda savunma sanayisiyle, küresel işbirlikleriyle, network'üyle, diplomasisiyle şimdi İslam dünyasının çok önemli üç ülkesi bir konuda ittifak yaptılar ve ittifakın adı da dün İstanbul'da yapılan zirvede resmi olarak Mekke İttifakı.
2: Ki o çok önemli.
3: Yani işte Mekke Savunma İttifakı.
1: Mekke Savunma
2: İttifakı. İslam ülkelerle alakalı o mesajında o çok önemli.
1: O ifade fevkalade önemli bir ifade. O halde Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla devam edecek olursak, İslam dünyasının halkı Müslüman olan ülkelerin en önemlileri, en stratejik durumda olanları Mekke Savunma İttifakı çatısını oluşturduklarına göre bu çatının büyütülmesi, işbirliğinin artması, katılımcıların artması şüphesiz halkı Müslüman olan her ülke için çok kıymetli ve çok güvenli. Yani bu çatı büyüdükçe, güçler bir araya geldikçe, ülkeler birbirlerine ihtiyaçlarını, birbirlerinin ihtiyaçlarını karşılama açısından güçlerini birleştirdikçe bölgede yıllardır özellikle Birinci Dünya Savaşı öncesinde başlayan ve günümüze kadar devam eden birçok olayın daha barışçıl bir şekilde çözüleceği gibi İslam dünyası üzerinden bir takım kirli hesaplar olanların da hesapları ellerinde patlayacak. Bu anlamda Türkiye'nin savunma sanayisi birçok ülkenin ihtiyacını karşılayacak. Hele işbirliği halinde çok daha ileriye taşıyacak bir güce ulaştığını düşünüyorum. Aynı şekilde Türkiye'nin Batı ile ilişkilerinde elde ettiği birikim, tecrübe, NATO üyeliği, ya bu ittifaklar nedir, nasıl işler, nasıl bir araya gelir, ne yapmaları gerekir? Türkiye'nin bu anlamda çok büyük bir organizasyon kabiliyeti var. Demin söyledim yani herhalde NATO tarihinin en önemli organizasyonunu yapan ülke olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla Türkiye'nin böyle bir kabiliyeti de var. Türkiye bu kabiliyetini Cumhurbaşkanımızın bahsettiği gibi İslam ülkeleri arasında çok daha ileriye taşıyacak ve İslam ülkelerini bu Mekke Savunma İttifakı şemsiyesi altında birleştirdikçe Müslüman ülkelere yönelik hesabı olanlar, saldırma niyeti olanlar, işgal etmeyi düşünenler yeniden oturup düşünecek ve çok güçlü bir işbirliği ortaya çıkacak. Buna Türk Devletleri Teşkilatı dahil olacak. Afrika'da farklı ülkeler dahil olacak ve dünyanın ihtiyaç duyduğu yeni bir kutup, yeni bir medeniyet tasavvuru ortaya çıkacağını düşünüyorum.
0: Tabii bir yandan da İsrail kana doymuyor, işte Gazze'de o anlaşmanın ikinci aşamasına geçilmesine rağmen bölgedeki saldırıları devam ediyor. Netanyahu'nun da bir açıklaması var. Türkiye yine tehdit ediyor. Bu işi bitireceğiz. Ankara'yı engellemek zorundayız diyor. İsrail'in Gazze'deki saldırılarını da genişleteceğini ve gerekirse tüm Gazze'yi de işgal ederiz gibi bir ifadesi de var. Tabi orada bir seçim süreci de var. O seçim süreci yaklaştıkça Netanyahu'nun söylemleri daha da hani sertleşiyor. Nereye gidecek? Yani ne kadar ileriye götürecek?
2: Şimdi son anketlerde Netanyahu başbakan adayı olarak rakibinden 10 puan geride, 11 puan. Eisenkot eski genelkurmay başkanı %49 görünüyor halk desteği, öbürü %38. Dolayısıyla 27 Ekim'e kadar tırmandırmaya devam edecek. Daha doğrusu buna çalışacak ve Amerika'yı da buna olabildiğince angaje edecek ama Trump'ın son zamanlarda iyice mesafeli durduğu da görülüyor. Gerçek. Hem beyanlardan hem karşılıklı temaslardan bu görülüyor.
3: Karışmayacağım diye açıklama yaptı.
2: Trump ona mümkün mertebe mesafeli durmaya çalışıyor ama şey diyor ki Netanyahu, ben Amerikan medya organlarında binlerce saat gözükerek bu meseleyi anlattım ve İran tehlikesine işte İsrail güvenlik makamlarını da inandırdım nihayet diyor. Şimdi şunu da söylüyor bir taraftan,

0: Hani şecaat arz ederken merdi kıpti sırkatın söyler diyor. İsrail küçük bir ülke olduğu için daraltılması çok kolay diyor.
1: Evet.
0: Bizi daraltmamaları için, kuşatmamaları için bizim genişlememiz ve sürekli saldırmamız lazım diyor. Aynen böyle.
1: Aynen öyle.
0: Yani deli saçması şeyler.
1: Biz daraltılabilecek söylüyor. Küçük bir ülkeyiz diyor. Evet, o ifade.
0: Evet. Şimdi tabii fırsat bu fırsat deyip Suriye'de devletin tam teşekkül etmesine fırsat vermeden yükleniyor. Oradan alan kazanmaya çalışıyor. Nitekim işte Şam'a çok yakın pozisyondaki Hermon Dağı'nın önemli bir kısmını fiilen işgal etti. Ama bu bugünün meselesi. Yarın böyle olacak demek değil bu. Suriye'nin toparlanması halinde bu durumlar çok çabuk tersine çevrilebilir. Aslında 30-40 yıl boyunca, daha doğrusu 1970'ten bu tarafa, yani neredeyse yarım asır Esad rejimi, zalim Esad rejimiyle örtülü bir şey içerisinde, danışıklık içerisinde İsrail her istediği zaman Suriye sahasına girip karadan havadan operasyonları yapıyordu. Ve Esad ailesi kendi iktidarını korumak pahasına bütün bu zillete katlanıyordu. Dolayısıyla yarım asır boyunca Suriye cenahından İsrail'e karşı etkili bir adım gelemedi. Ama şimdi şartlar değişti ve çok çabuk yeni dengeler oluşabilir. Aynı şekilde Lübnan'da, yani Lübnan'da da uzun zamandır tam manasıyla başarılı egemen bir devlet olmadığı halde İsrail oradaki operasyonlarda da istediği hedeflere ulaşamadı. Aslında İsrail düne göre bugün daha büyük bir güvensizlik ortamı içerisinde. Yani dün kendisi için güvenliği sağlama almak üzere yaptığı hal ve hareketler tamamen tersine döndü, aleyhine döndü. Ve İsrail'i daha büyük bir tehlikenin içerisine attı. İsrail'de güvenlik meselesi din mertebesine çıkarılmıştır. Bakın bu tabiri kasıtlı bir şekilde kullanıyorum. İlmi bir tabir. Bu kitaplarda çalışılmış, tezlerde yazılmış olan şey. İsrail güvenliği o kadar şey abartıyor ki din mertebesine çıkarıyor. Ama tabii kendi ırkçı politikaları için. Yani insanlık adına değil. Mesela Batı Şeria'da şu anda Filistin halkına yaptığı zulüm, hani Gazze'de diyelim ki orada fiili bir çatışma vardı karşılıklı, en vahşi savaş suçlarını işledi. Peki Batı Şeria'da Filistin halkından herhangi bir saldırı yokken, herhangi bir savaş durumu yokken bu zulüm, bu katliam, bu insanlık dışı tutum nereden geliyor? Bu tamamen Siyonizmin aşağılık yapısından kaynaklanıyor. Yani çok net. Dolayısıyla İsrail aslında kendi kendini her geçen gün biraz daha ateşe atıyor. Yani her zaman yok olma tehlikesi ve tehdidiyle kendi içinde büyüterek yaşamaya çalıştığı için davranışlarında bir ölçü yok, bir oran yok, bir denge mantık yok. Fırsat bu fırsat. Ne varsa her türlü alçaklığı yapabiliyor. Yani Köyüzdeki bebekleri efendim bombaladığı gibi ibadethaneleri bombalıyor, ambulansı bombalıyor, Dünya Sağlık Teşkilatı'nı, elemanlarını öldürüyor.
1: Peki bu yaklaştıkça seçim süreci, yani gerekirse tüm Gazze'yi işgal ederiz sözü?
0: O bir blöftür. Bugüne kadar Gazze'yi en ateşli zamanda işgal edemedi.
1: Edemedi. Bundan sonra da...
0: Yani yakın şeye girdiği zaman, bakın İsrail ordusu gerçek manada bir ordu bile değil. Yani bir polis gücü ya da asker polis karışımı bir şey, muhabere kabiliyeti, muharebe kabiliyeti düşük olan korkak son derece, ama aşırı silahlanma ve dengesiz, yani karşılıklı orantısız durumdan, silahlı varlık bakımından orantısızlık büyük olduğu için o avantajı kullanıyor. Yani Hamas eğer bir düzenli ordu olsaydı Gazze'de çok daha farklı bir durum olurdu. Veya diyelim Filistin tarafının bir hava gücü olsaydı, asgari manada da olsa.
1: Çok daha farklı olurdu.
0: Çok tabii. Daha farklı olabilirdi. Ama bütün bu dezavantajlar maalesef Filistin halkı adına, İsrail'de bunu tepe tepe kullanıyor. Ama İsrail limitlerini tüketti. Yani bu her tarafa saldırması

0: yapılmasa dünyada da çok büyük bir tepki oluşmasına meydan verdi. Şimdi Amerikan toplumu başta olmak üzere Batı dünyasında da Siyonizme karşı büyük bir öfke dalgası kabarıyor. Bunun nerede nasıl patlayacağı ve İsrail'e neye mal olacağı yani tam olarak hesaplanamıyor. Ama Netanyahu kişisel olarak bitiş noktasına çok yakın. İsrail'de bugünkü bu tırnak içerisinde avantajlı durumunu uzun müddet muhafaza edecek diye bir durum söz konusu değil.
1: Şimdi bu öfke patlaması demişken onu da hemen size sormuş olayım. Eski İsrail Başbakanı Bennett'in bir açıklaması var. Aslında itiraf da diyebiliriz buna. İsrail'in ABD kamuoyunda olumsuz bir marka olduğunu söylüyor. Ve İsrail denilince akla soykırımla bebek katilleri geliyor diyor. Yani İtalya derseniz makarna spagetti, İsrail derseniz bebek katilleri. Durum bu
0: Soykırım.
1: diyor. Yani kendileri de aslında yaptıklarının farkındalar ama bir yandan da işte o yaklaşan seçimler ve artan bir İsrail zulmüyle de karşı karşıyayız.
0: Şimdi problem şu. İsrail geriden görüldüğünün tam aksine çok kapalı bir toplum. Yani kendi sapık işte Talmud üzerinden bir şey konsolidasyon oluşturulmuş. Daha doğrusu böyle dizayn etmişler toplumu. Kapalı bir toplum. Yani Amerika'dakiler veya dışarıdakiler bu şeyi görüyor ama içerisi çok farklı. Zaten Netanyahu'nun seçim yaklaşırken ki bu radikal ve sürekli tırmandıran vahşeti daha da arttırmaya yönelik şeylerin sebebi bu. Çünkü oy alacakları kesim böyle bir kesim. Ve bunun başka ki Avrupa ülkeleri bile Avrupa ülkelerindeki bile ahalinin son zamanda işte sağa kaydına bahsediyor. Burada orandan bahsedilebilir. Burada öyle bir oran yok. Burada hepsi böyle. Asıl problem bu. Yani İsrail'i yönetmeye talip olanların gidenin geleceğe, gelenin gideni aratma endişesi buradan kaynaklanıyor. Çünkü ancak daha çok kan dökeceğini, daha çok vahşilik yapacağını vaat edenler kazanıyor. Böyle bir şey var. İkincisi, Netanyahu'nun bu sefer çok fazla devam edemeyeceği, dayanamayacağı görülüyor ama bu bizim açımızdan bir şey değiştirmeyecekti. Az önce bahsettiğimiz gibi gelen ondan daha makul
1: Biri
0: birisi
1: olmayacak.
0: olmayacak. Yani çünkü
2: Pardon, toplum radikalleşiyor ama göç de veriyor. Yani buna katılmayan kısım İsrail'i terk ediyor. Yıllardır
0: o
2: nüfus teşvikinde hani zorla neredeyse getirdikleri insanların önemli bir kısmı kaçtı bu işlerden.
0: kaçtı da onun büyük kısmı bence şeyden kaynaklanıyor. Yani kendi güvenlik endişelerinden kaynaklanıyor.
2: Endişesi var ama
0: Yoksa
2: içerideki gerilim de
0: işte gerilim o, bana bir şey olur endişesi var. Yani
2: evet.
0: Veya çoluk çocuğu veya kendi kariyeri falan. Yoksa Netanyahu'nun politikasında şey olduğu için temelden karşı olduğu için taşınıyor diye bir şey yok. Yani çoğunluk öyle. İçerideki çoğunluk durumu bu maalesef. Ki İsrail'i buraya sevk eden şey de bu. Ama dediğim gibi belki de bilemiyorum bu sistem, bu derin sistem bugüne kadar yapılan bu oradaki şeyleri bir nevi İsrail'i temize çıkarmak için Netanyahu'nun üzerine yükleyip bu şeyleri onu kenara çekme zamanında gelmiş de olabilir. Hep bu zaman zaman yapılan bir şey bu. Dolayısıyla biz buna çok da abanmamız doğru değil bence. Yani hep yapıyorlar bunu. Şunu da ben bunu birleştiriyorum. İsrail'in uluslararası işte çapta sosyal medya üzerinden bilhassa bu 7 Ekim'den sonra oluşan o kötü algıyı bertaraf etmek için yoğun bir çabası var. Milyar dolarlar harcıyorlar bunun için yani büyük anlaşmalar yaptılar vesaire. Gerçi bu uzun vadeli bir proje. Yani bizi bu soykırıma, oradaki o vahşete şahit olanların, bizlerin zihnini, bizlerin düşüncesini değiştirmek gibi planları yok. Daha sonrakiler için böyle plan var ama bu şu ana kadar olanları birinin üzerine yükleyip onu kenara çekmek de bu bahsettiğimiz algıyı değiştirme çabalarına büyük bir katkı sağlayabilir. Böyle bir plan da olabilir. O bakımdan bence önemli olan sahada atılan adımdır. Yani Netanyahu'ydu bir yerine bir başkasının gelmesi ilk etapta çok da bizim için önemli bir şey değil bence yani. Ve burada maalesef ve maalesef dönüp dolaşıp işte Sayın Erdoğan'la vurgu yaptığı şey o. Uluslararası çevrenin, bilhassa Batı'nın bu konudaki ilgisizliği, bu konudaki duyarsızlığı ön plana çıkıyor. Asıl onların bu cüretkarlığının bence altında yatan şey bu. Evet, toplumlar, batırdı toplumlar bu şeyler zaman zaman dile getiriyor. Efendim, yöneticilerden ufak tefek şeyler duyuyoruz ama İsrail'in oradaki bu soykırıma yönelik adımlarını engellemeye yönelik hiçbir adım atmadılar şu ana kadar. Batı devletleri hiçbir adım atmadılar. İsrail'de Netanyahu'nun da işte zaten itiraf ettiği gibi bir şey var. Şimdi bakın, Haçlılar kaç sefer, işte Haçlı seferlerin falan tamamına baktığınız zaman Kudüs'ü ele geçirmek hedefliydi. Ele geçirmişler, devlet kurmuşlar ama kalıcı olamamışlar. Bence işte İsrail'in, İsrail yönetenlerinin korkulu rüyası bu. Yani oradan bakarak bir kendilerine ileriye dönük bir şeyin içerisine kapılıyorlar ama kendi durumlarını güçlendirme adına attılar. Her adım onların şeyini daha da kötüleştiriyor. Çünkü şey yanlış, yani tuttukları yol yanlış. Öldürerek, etraftakileri yok ederek bir kendilerince bir güvenlik oluşturmaya çalışıyorlar. Bu böyle bir şey söz konusu değil. Şimdi orada o şartlarda büyüyen çocuk, bir Filistinli çocuk nasıl İsrail'e dost olacak? Nasıl İsrail'e iyi gözle bakacak ki yani? Yani görüyoruz bak, çocuğa ya şu kadar çocuğa yaptıkları muameleleri görüyoruz. Kaç tane şey izliyoruz sürekli. Yani bunu nereye sığdıracağız ya? O koca, affedersiniz, hayvan gibi üzerinde en başı silahlarla donatılmış, sözüm ona bir İsrailli asker de diyemiyorum ben ona, ama şu kadarcık bir çocuğa yaptığı muameleyi görüyoruz. O çocuk nasıl onunla aynı yerde, aynı şeyde yaşayacak ki? Nasıl güvenlik oluşacak?
1: Yani şimdi bugün bir haber daha vardı. Bu İsrail'in kamu yayın kuruluşu Kanunu'nun yayınladığı bir raporda. Türk savaş gemileri Akdeniz'de İsrail donanma unsurlarına yaklaşıyor. Buna karşı da işte İsrail donanması rotasını değiştirmek zorunda kalıyor. O da hani bizde de bugün bir analiz haber vardı. Sumut filosu gibi aktivistleri görünce kaplan kesiyorlar ama Türk donanması gelince rotalarını değiştiriyorlar diye, öyle de bir durumda var yani.
3: Tabii yani...
1: Hani bu iş böyle Suriye'deki boş üssü vurmaya benzemiyor biraz galiba.
3: Yani bir de tabii Türkiye denizde, denizcilikte çok ciddi bir güçlenme süreci içindedir. Yani aynı anda onlarca savaş gemisini inşa edebilecek kapasite ortaya koyuyor. Bunun dışında insansız deniz araçları, nasıl havadaki dronlar savaş paradigmasını değiştirdiyse, denizde de insansız deniz araçları var. O konuda da çok ciddi mesafeler kat edildi. Dolayısıyla bunu görüyor İsrail. Kendi donanması da, yani kendi hava kuvvetlerine göre zayıf durumda. Dolayısıyla Türkiye'ye karşı bu anlamda donanmasının daha zayıf olduğunun farkında İsrail. Netanyahu geçenlerde hatta bir ziyaret gerçekleştirdi orada, kendi deniz kuvvetlerinin karargahına. Orada da yine doğrudan, yani şu anda gece gündüz nasıl Yunanistan'da akşam yatıyorlar, Türkiye sabah kalkıyorlar, Türkiye var ya, geleneksel bir Türkiye fobisi. Benzeri bir şey şu anda da İsrail'de gelişmiş durumda. Şimdi bunu biraz daha anlatmak isterim ama önce bu Gazze bağlamında bir izleyicilerimize bir şey paylaşmak istiyorum. Yeni bir şey olmuştu aslında. Amerika'nın girişimleriyle, yani bu Gazze'deki ateşkesin ikinci safhaya geçmesiyle alakalı şöyle bir çerçeve çıkmıştı. Yani yine Türkiye Hamas'ı ikna etti. Neye ikna etti? Yani o silahları bırakma anlamında bir süreç vardı ya orada. O silahların depolanmasıyla alakalı. Ve enteresan olan husus, bunu Amerika'da kabul etti. Yani Hamas silahları depolayarak kendisinden sonra gelecek olan Filistin yönetimine, kurulacak olan Filistin devletine teslim etmeyi kabul etmişti. Bunu Amerika'da kabul etti. Tamam dedi. İsrail yine burada bu anlaşmayı bozdu. Amerika'ya rağmen tanımadı bu anlaşma çerçevesini. Dolayısıyla bunun getirdiği bir hayal kırıklığı
0: çünkü
3: Ankara'da var.
0: Geçmek istemiyor çünkü.
3: Tabii
0: istemiyor. Ama yabancı şeylerin gelmesini istemiyor.
3: Gelmesini tabii istemiyor. Sürekli bu savaş halinin, hele bu seçim atmosferi içerisinde bitmesini istemiyor. Ve ben şunu da aktarayım.

0: Yani burada Amerika'ya da şu mesaj iletildi Ankara'dan. Yani artık dönüp de tekrar bizden bu konularda başka şeyler istemeyin. Şimdi bir şey istiyorsunuz, tamam, kabul ettiriyorsun, ikna ediyorsun. Sen de tamam diyorsun. Yani Amerika açısından o formüle Amerikalılar da tamam diyor. İsrail oyun bozanlık yapıyor. Böyle bir durumda ne oluyor? Muhatabınıza diyorsunuz ki yani bana hani kusura bakmayın ama sürekli böyle aynı konularda tekrar bana gelmeyin diye bir mesaj iletildiğini söyleyebilirim. Şimdi diğer kısmına tekrar dönecek olursak yani tabii ki şu anda Türkiye ile İsrail arasında çok ciddi bir rekabet var. Yani bölgesel çıkarlar, menfaatler anlamında Türkiye'nin bölgedeki etkinliği artarken İsrail'in aslında alanı daralıyor. Yani bir taraftan Büyük İsrail projesini ilerletmeye çalışıyor Siyonistler. Ama bir taraftan da burada Türkiye'ye geniş bir alan açılıyor. İşte Suriye'de olup bitenler gelinen nokta bunun en bariz örneği. Şimdi ben yine bir izlenim olarak aktarayım. Mesela bu Ebu Zuhur hava üssüne saldırdı İsrail biliyorsunuz. Bununla ilgili neyi gerekçe olarak gösterdiler? İşte burada Türkiye, Türk ordusu Suriye'yi eğitiyor, donatıyor bize karşı bir tehdit olarak. Halbuki yani Ankara'daki görüş İsrail bir panikli. Yani özellikle bu son süreçteki gelişme neydi? SDG'nin, YPG'nin
1: Fesi.
0: fesi ve Şam'a entegrasyonu. Bunu da gidip orada Şam'da bizzat bu SDG'nin başındaki kişiler açıkladılar. Kendimizi feshediyoruz ve tam entegrasyon içerisine girdik diye. Şimdi benim aldığım nabız İsrail'in o saldırısı, o hava üssüne, İdlib yakınlarındaki o hava üssüne yaptığı saldırı, bu gelişmelerden duyduğu rahatsızlığa binaen yaptığı bir saldırı biçiminde. Lanse ettikleri Türkiye eğitiyor, donatıyor bir jargon olarak bunu kullanıyorlar. Ama esasen bir rahatsızlık çerçevesi daha başka. Yani orada yani o Kürt kartını İsrail kaybetmenin telaşı içerisinde. Yani onlar istiyorlardı ki bunu yeni de değil bakın çok öteden beri işte bir 60'larda bir Molla Barzani hikayesi var değil mi? Yine İsrail'e angaje olarak o dönemde 60'larda yine Kürtleri bir vesayet bir maşa olarak kullanmaya çalışmıştı İsrail. Şimdi burada yani bu Kürt kartını elinden kaybetmiş oluyor şu konjektürde. Bu Kürt kartı yine Türkiye'nin lehine geçmiş oluyor. Bu sayede mesela bunun somut örneklerinden biri nedir? İşte İsrail'in İran'daki planının tutmaması, evdeki hesabın çarşıya uymaması. Burada neyi kastediyoruz? Bunu Türkiye'nin engellemesi. Neydi o? Beyaz Saray'a sundukları en önemli plan Kürtlerin karadan İran Savaşı'na dahil olması ve oradaki rejim değişikliğine katkı vermesiydi. Bu İsrail'in Amerika'ya Trump'ın önüne koyduğu planın en önemli parçası buydu. Bunu Türkiye bozdu. Nasıl bozdu? Yani hem bu terörsüz Türkiye, terörsüz bölge sürecinin sunduğu yeni imkanları, kanalları kullanarak mesela orada işte KYB, Talabani de dahil olmak üzere hepsine doğrudan temaslar kuruldu. Sakın ha girmeyin, siz bizimle hareket edin diye telkinlerde bulundu ve buna pozitif dönüşler alındı. İkincisi de Amerika'ya çok net bir şekilde hani Trump diyor ya ben ona dedim yani Sayın Cumhurbaşkanı kastediyor sen bu işe karışma o da karışmadı diyor ya onun arka planında bu mesele var. Net bir şekilde sert bir pozisyon koydu Türkiye o dönem. Yani eğer Kürtleri bu savaşa dahil ederseniz müdahale ederiz diye. Onun üzerine tamam siz hani bu savaşa karışmayın gibi bir şey gelişti Amerika tarafından. Trump onu böyle kendince bir slogana dönüştürmüş durumda ama netice itibariyle Kürtlerin orada kullanılmasına Türkiye engellemiş oldu. Şimdi bu da tabii İsrail'i rahatsız ediyor, öfkelendiriyor, çok kızdırıyor. Dolayısıyla bu tabii bugünden yarına bitecek bir şey değil. Bu itiş kakışlar, bu ben hani doğrudan bir savaş beklemiyorum ama bu rekabetin, bu yeni rekabetin getireceği gerilimler devam edecektir diye düşünüyorum. Ha İsrail'deki seçimler ne olur ne biter, Netanyahu giderse yerine kuracak olan hükümet daha böyle işbirliği yapmaya açık bir tutum sergilerse o zaman bu gerilimler yatışabilir. Böyle bir tarafı da var. Ama bu Netanyahu'yla ben hani soykırımcı olarak böyle artık etiketlenmiş birisi tekrar seçilirse ben tekrar bu gerilimleri İsrail'e de devam edecek kanaat içerisindeyim. Ama bir taraftan da şeyin çaresizliği var yani bir şey yapamamanın. Bir taraftan işte karşısında sürekli etki alanı genişleyen, nüfuz alanı genişleyen
1: Türkiye var.
0: Bir Türkiye var. Planlarına bir taraftan da bunu durduramamanın getirdiği bir gerilim hali de söz konusu. Yani bu son mesela SDG entegrasyon meselesinde İsrail medyasında ciddi anlamda bu hayal kırıklığını yansıtan haberler çıktı. Özerklik projesi çöktü Kürtlerin diye haberler çıktı mesela.
1: Peki yani bu çaresizlik diyelim İsrail cephesinde yaşanan nereye kadar bu gerilimi artırabilirler? Yani bunun bir şeyi var mı sizce? Yani Netanyahu ne yapabilir?
2: Yani şöyle düşünelim. Niye iki ülke Türkiye ile alakalı sürekli Hüdacet'in söylediği gibi Türkiye ile yatıp Türkiye ile kalkıyorlar? Çünkü bu iki ülkede geçmişte Türkiye'ye karşı bir düşmanlık, bir günah işlemişler. Geçtiğimiz günlerde Yunanlı bir siyaset bilimci Anadolu'da yaptığımız katliamları artık itiraf etmenin zamanı dedi. Şimdi niye düşmanlık beslersiniz? Çünkü oraya karşı bir suç işlediniz, bir yaranız var ve sürekli o günahla yaşıyorsunuz ve sürekli işte Türkiye ile yatıp kalkıyorsunuz. Bunun aynısını Türkiye'nin aynısını İsrail için de söylemek mümkün. Niye? Çünkü Türkiye'deki birçok terör hadisesi başta olmak üzere işte Türkiye'ye yönelik bir takım saldırılar başta olmak üzere birçok olayın arkasında İsrail var. İsrail onun için sürekli Türkiye ile yatıp kalkıyor. Yani normal şartlarda İsrail'in tamam Osmanlı'nın dolayısıyla Türkiye'nin toprakları üzerinde kurulmuş bir devlet. Yani o bir gün bu toprakların sahipleri bunun hesabını bize sorar.
1: Korkusu.
2: Korkusuyla yaşıyor. Yani bu anlaşılabilir. Yani çünkü şöyle düşünün. Tel Aviv'de yaşıyorsunuz. İşte İsrail'de yaşıyorsunuz. Polonya'dan geldiniz. Şimdi Netanyahu Türkiye düşmanlık yapmasın ne yapsın garibim ya? Polonya'dan gelmiş. O yaşadığı topraklarda hiçbir izi yok. Kafayı kaldırdığı zaman Türkiye'nin izlerini görüyor. Onun için bu işgalci olduğunu yani hırsızlık yapmış, eve girmiş, o evde yaşıyor. Ama her an kapısı çaldığı zaman evin sahibi mi kapıyı çalıyor? Korkusuyla yaşıyor. Yataktan uyandığı zaman baktığı tavan, gördüğü duvar ona atasını, dedesini hatırlatmıyor. Ona Türkiye'yi hatırlıyor. Türkiye hatırlatıyor. Onun için Türkiye'ye karşı bu düşmanca tavırlarını sürdürmek zorunda. Şimdi, normal şartlar aklı başında olsa şöyle düşünür yani. 1948 İsrail devletini tanıyan halkı Müslüman olan ilk ülke Türkiye. İşte 1948'den 1972'ye kadar, 73'e kadar o coğrafyada sürekli Müslümanlarla savaşmış. Türkiye hiçbir zaman o savaşın bir yerinde yer almamış. Yani İsrail'e düşmanlık yapmamış.

0: Yani İsrail'i ilk tanıyan halkı Müslüman olan Türkiye, İsrail'e karşı hiç bir zaman düşmanlık içerisinde olmamış bir ülke. Niye bu ülkeye bu kadar düşmanca? Üstelik Yahudilerle bir problemi olmayan bir ülke. Utanıyorsunuz tarihinizden. Yani nihayetinde Türkiye'deki Yahudilerin nereden geldiği, nasıl yaşadıkları ortada. Hatta Türkiye'den İsrail'e giden Yahudilerin kim olduğu, nereden geldikleri, nasıl yaşadıkları ortada. Tarihinizden utanıyorsunuz. Sürekli Müslüman Türk'ün kudreti, merhameti sayesinde var olduğunuzu biliyorsunuz. Ama buna rağmen Türkiye'ye düşmanlık yapıyorsunuz. Niye? Çünkü hırsızsınız. Çünkü gaspçısınız. Üzerinde bulunduğunuz topraklar sizin değil. Her an bu toprakların gerçek sahipleri sizi bu topraklardan çıkaracağı korkusuyla yaşıyorsunuz. İşte bu mafya gibi bir şey, sürekli şiddet sarmalını, sürekli gerilimi, sürekli savaşı gündemde tutmasanız, o topraklarda var olmayacağınızı, olamayacağınızı düşünüyorsunuz. Ha, bu sizin probleminiz. Oysa Türkiye yakın zamana kadar İsrail'in, ki yakın zamana kadar demeye gerek yok, Sayın Cumhurbaşkanımızın 2025 yılı Birleşmiş Milletler kürsüsündeki konuşmasına bakalım. 1967 sınırları içerisinde İsrail'i meşru gören bir Türkiye Cumhuriyeti var ve o Türkiye Cumhuriyeti'nin çok güçlü bir lideri var. Buna rağmen neyin düşmanlığının peşindesiniz? Çünkü günahınız var. Evet. Çünkü bagajınız insanlık dışı eylemlerle dolu. Onun için bu çirkinliğinizi sürdürebilmek için savaşa, düşmana ihtiyacınız var. Bunun için de hem kendi Yahudi toplumunu zehirliyorsunuz, hem de bölgeyi gerilime, sürükleme devam ediyorsunuz. Bu İsrail'i 3-5 yıl daha ayakta tutabilir, 3-5 yıl daha ömrünü uzatabilir. Ama bu ila nihayet devam etmesi mümkün olmayan bir durum. Ben işte yakın bir dönemde işte eski başbakanın söylediği gibi, sizin hatırlattığınız gibi, işte artık Amerika'da bile nefret edilen bir ülke haline geldiniz. İşte Avrupa'nın her yerinde nefret edilen bir ülke, bir toplum, bir halk haline geldiniz. Ben bir aklın İşte bütün günahları bu Netanyahu yönetimine yığıp yine İsrail'e zaman kazandıracak, yine İsrail'le alakalı PR çalışmalarının olabileceğini düşünüyorum. Ama bu İsrail'in ömrünü ne kadar uzatır, o tartışma konusu.
1: Peki son 6-7 dakikamız, ama hani atlamayalım. Hafta sonu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne açıklarında yaşanan acı olay. Tabii hepimizin yüreğini yaktı maalesef. Göz göre göre, hani kaza da diyemiyoruz. Çok büyük ihmaller zinciri var. Tabii soruşturma devam ediyor. Onun nihayetinde her şeyi göreceğiz, ama bir yandan da ulaşılamayan insanlar var. Onlara ulaşmak için çalışmalar devam ediyor. Türkiye'de elinden geleni fazlasıyla yapıyor, ama burada en çok konuşulan konulardan biri tabii ki özellikle Rum kesiminden gelen skandal ifadeler. Yani biz yitirdiğimiz canlarımızın acısını yaşarken adeta hani sevinç naraları atan bir Rum kesimi var, ama sadece onlar değil, onları belki de çok fazla ciddiye almamak lazım. Burada faciaya yönelik çifte standart, yani Avrupa Birliği kurumları, Avrupa Birliği yetkilileri, onlardan da herhangi bir açıklama gelmemesi de özellikle Türkiye'de kamuoyunda çok konuşuldu. Belki böyle kısa kısa hem yaşanan olay hem de bu tutumla ilgili yorumlarda alabilirim sizden.
2: Yani Avrupa'nın bu samimiyetsizliği ilk defa olmuyor. Avrupa her zaman böyleydi zaten. Yani Avrupa menfaati

icap ettiği zaman bile yarım ağızla yaltaklanmaya çalışır. Tabir yerindeyse. Dolayısıyla burada bir insani dram var. Kaybolan, şu anda aranmakta olan 20 tane insandan bahsediyoruz. Ama Türkiye'nin başına ya da Kuzey

0: bir ne yapılabilir? Yani bunu not edip yüzlerine vurmak, hani Türkiye'nin onların seviyesine inerek benzer bir davranış içine girmesini bekleyemeyiz. Türkiye, Türk milleti her zaman kendi hasaretini ortaya koymuştur. Dar zamanda komşusu, düşmanı bile olsa yardımına koşmuştur. Yani Yunanistan'a herhangi bir felaket olduğu zaman biz bunlarla gerilim içerisindeyiz. İşte dolayısıyla sevmiyoruz birbirimizi, kenarda duralım, karışmayalım değil. Yani Türkiye her zaman insani tarafını göstermiş ve ortaya koymuştur. Ama bunu Avrupa ne kadar anlamıştır, ne kadar hissetmiştir? Ortada netice olarak. Dolayısıyla burada dediğim gibi şaşırtıcı ve sürpriz olan bir
1: Bir
0: şey
1: durum
0: yok.
1: yok. Nuh Bey.
2: Ya, her yerde var bu radikaller. Biz geçmişte bugüne bunlar hep tavrını gördük ama bizzat Güney Kıbrıs'ta bile bu dediğiniz şey tepki gösterenler de var. Yani hakikaten çok ağır biçimde onlara cevap verenler de var. Yani bir yazar mesela ben şeyini gördüm. Çok şiddetli eleştiriyor o tavrı. Dolayısıyla bunlar bitmeyecek. Asıl üzücü olan şey daha tabii netleşmedi ama biraz bu facianın göstere göstere geldiği yönde şeyler var. Yani çok
1: Emareler var tabii.
2: emareler var, ihmal var. Yani hem öncesi alakalı ihmaller
1: Hem de
2: oldu,
1: olay anında
2: hem de
1: diyorsun.
2: olay anında biraz vurdum duymazlık şeyde hatırlatan veya o intibayı uyandıran nakiller var, görüntüler var. Bunlar üzücü, yoksa onların ne dediğin çok da önemi yok yani.
1: Aynen doğru söylüyorsunuz.
3: Ya ben de bunu söylemek istiyordum aslında. Şimdi bu kayıp durumdaki 20 kişi hepsi midir, bir kısmı mıdır bilemiyorum ama o denizin 500
1: 50 metre.
2: 60-80 var
3: metre
2: en son şey açıklaması.
3: altında o gemi battı çünkü ve çok da derin bir bölgeymiş. 550 metre civarında muhtemelen
4: Yani Girne'nin 6 kilometre
3: açığı,
4: açığı 550
1: 550
4: metre
1: metre olması,
4: olması
3: evet
4: ilginç.
3: gerçekten çok derin. İşte onu çıkarmak için çalışmalar
1: Türkiye
3: yürütülüyor
1: devleti.
3: bir taraftan. Ama çok ben bazı görüntüler de izledim. Çok üzüldüm. Çok böyle biraz dehşet içinde kaldım. Bu işte yakınlarını kaybeden insanların acıları, onlara Allah sabır, metanet versin. Çok gerçekten trajik hikayeler yansıdı oradan bir tarafıyla. O geliyorum, yani göz göre göre geliyorum diye bir facia. İşte koltukların çatırdaması, koltukların yerinden çıkması, vurdum duymaz bir kaptanlık, bir
0: Sadece kaptan
3: şey,
0: değil, gemi mürettebatının da çok laubali bir tavır içerisinde
1: panikte, çok
0: olduğu.
1: büyük panikte oluyor insanlar. Hepsi bir araya
0: Ama
1: geliyor.
0: denizcilik kurallarına uymamışlar. En önce kaptanın kaçtığı
1: Tabii.
0: söyleniyor. Doğru mu değil mi? Tabii bu ortaya çıkacak ama mürettebaten can yeleklerini dağıtmasındaki gevşekliği, vurdum
1: Hepsi bir
0: duymazlığı,
1: araya.
0: hakikaten önceki
3: Evet.
0: kartların kulak ardı edilmesi, bunlar
3: Yani öbür o densizlikler onların kendi densizlikleridir. Yani bu işten sevinç çığlıkları atanlar, sevinenler her neyse yani Rum kesiminde başka yerlerde
1: tabii ona
3: neyse.
1: bakıp bu asıl fotoğrafı kaçırmamak
3: Evet,
1: lazım.
3: burası çok önemli.
1: Doğru.
3: Yani gerçekten çok üzüntü verici bir hadise. Ben vefat edenlere de Allah'tan rahmet diliyorum.
1: Son sözü de size verelim.
4: Şimdi tabii yani bir kere sonuç itibariyle baktığımız zaman bir o koşullarda yola çıkılmış olması, yola çıkıldıktan kısa bir süre sonra yaşanan işte yolcuların anlattıklarına baktığımız zaman büyük bir ihmaller zinciri. İşte geminin hikayesine baktığımız zaman, işte eski
1: Olması
4: siciline baktığımız zaman sicilindeki bozukluk yine büyük bir sicil karanlığı söz konusu. Ama en önemlisi tabii şu: kaptanlar gemileri en son terk ederler diye bir şey var. Gemiyi ilk terk eden
1: kaptan olması da
4: faredir. Dolayısıyla burada çok büyük, yani o olaya gelene kadar birçok ihmal var ama olay anında kişi kabul edilemez.
1: son
4: Orada
1: cümle alayım.
4: şöyle, yani nihayetinde Oradaki gemicilere ya da işte personele baktığımız

0: zaman bir kafede çalışan garson gibi davranmışlar. Yani yangın çıkınca hemen kaçmışlar. Oysa nasıl güvenlik önlemleri alınması gerekiyor, işte ne yapılması gerekiyor, yolcuları yönlendirmesi gereken. Yani bu bir yük gemisi değil ya da işte kişisel bir tekne değil. 260 insanın canını taşıyan bir işi yapıyorsanız burada personeliniz ve güvenlik önlemleriniz en üst safhada olması gerekiyor.
1: Bana biraz Bolu'da yaşanan yangını da hatırlattı. Yani o yangının başlangıcı personelin oradaki tutumuyla benzer bir durum söz konusu. Çok teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınız, analizleriniz için. Boston Express'i noktalıyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: altılı masa döneminden biraz daha öncesinden kalma bir dezenformasyon aparatı sosyal medya üzerinde böyle türlü ne diyeyim sana kışkırtmalara imza atan bu sayede o altılı masanın bileşenlerine şirin görünen hatta birinden milletvekili aday adayı olan ama seçilemeyen
1: aday olamadı herhalde.
0: Aday adayı oldu ama evet. Seçilemedi. İçerik üreticisi var yani güncel tabiriyle.
1: Değmez ya.
0: Değmez diyorsun da yani Özgür Özel'in rozet taktığı isimden bak Özgür Özel'in diyorum ya. Bak Veli Ağbaba falan demiyorum ha.
1: Otomatik faresi.
0: Türkiye'de homoseksüellik denince akla gelen ilk isim Ali Mahir Başarır falan demiyorum ha. Bunu da niye söyledim? Çünkü onlar onurlu insanlardır. Evet. Hepinizden daha onurludur diye demeç verdiği için siyasi hamiliğine soyunmuştu homoseksüellerin. Tabii, Ali Mahir Başarır. O yüzden diyorum. O falan değil. Ha, doğrudan tamam, genel başkan.
1: Arif neydi? Arif.
0: Arif Kocabıyık. Doğrudan genel başkanın rozet taktı. Bakınız efendim genel başkanlar önemsedik yani ağırlığı olan isimlere rozet takar. Genel başkanın rozet taktığı isim dün Dorse'de. Bir tır dorsesinde Bulgaristan'a kaçarken yakalandı. Kendisine namı değer bir dönem sosyal medya üzerinde bu CHP'li belediyelerden maaşa bağlandıkları iddiaları sebebiyle CHP'li belediyelerin maaşa bağladığı iddiaları sebebiyle bankamatik faresi ifadesi kullanılırdı.
2: Nerede var? Ya insan kendi ülkesini bırakır gider mi? Kendi ülkesine faydası olmayanın başka ülkeye faydası olur mu?
0: Orada gariban bir Suriyeli sığınmacıyı linç ettirmek için konuşuyor. Tabii. Onu diyen bu alçak ülkesinden kaçıyor. Tabii bunu bak onu diyen ülkesinde durmayan birinin başka gibi, ülkeye nasıl faydası olur gibi, diyen kişi ülkesinden kaçarken yakalanıyor.
3: Ne kaçıyorsun? Nereye kaçıyorsun? Ne farkı var senin kaçak lağım faresi diyorum ya kaçak lağım faresi. Ha. Hatırlıyor benim lafımdır
0: o. FETÖ'cü tabii. FETÖ'cüler için kullanırsın.
3: Tam 10 yılda 12 yılda kullandığı ifade. Kaçak lağım faresi. Bu bankamatik değil. Kaçaklara ben bunu söylüyorum. Hadi bunlar bir köşeye. Bu kadar hakikaten haince, alçakça insanları iftirada atıp Türkiye'deki o Suriye üzerinden kaotik bir ortam oluşturup evet. Buradan siyaset değişmeyi kimin fonladı bilmiyorum ama bayağı iyi rahat bir hayatı oradan buradan mahkemelerle kazandığı şeyler var. Ama bir gerçek var ki beni bu ilgilendirmiyor. İnşallah hukuk neyse, devlet neyse onun cezası kesilir. Ama bir gerçek var ortada.
0: Ya beni ilgilendiriyor. Rozet. Rozet takıldı ya.
3: Adamın...
0: Hepiniz beyni emcüklenmiş gerizekalılarsınız diyen Dilruba Kayserilioğlu'yu baş tacı yapıp protokole bunu, oturtanlar bu küfür bazada rozet taktı ya.
3: İşte bak onu atacaktım hocam. Tam da onu söyleyecektim. O yüzden notumu öyle aldım. Yani benim bankapatik faresiymiş, kaçak lağım faresiymiş, doğrusu morsu detaylar bunlar. Fazla bile yer verdik ama... Çünkü Türkiye'de hala devam eden bir şey. Hala aynı faşizmi pompalamaya devam ediyor. Hala aynı kaosu sokaklarda çıkartmaya çalışan YouTuber'lar var. Kaos çıkartmak için yapıyorlar bunu. Şimdi dediğim ben buna takıldım işte mesele bu. Şimdi bu adam buna şeyi takarken Özgür Özel rozet takarken bu kaçak dağın faresine bu kıymetli nedir o? Bütün küfürleri hapse girip çıkması, gözaltına alınması her şey ortada. Ne kadar alçakça söylemi varsa bunun inanılmaz yani hakikaten ağır cezaya çarptırılması gereken bir kişiysen. Ama dediğin hatırlattığın şey işin temeli. Bu yeni mi değil. Özgür Özel. Daha önce dedi ya ben dedi bana arkadaşlar bilgilendirmediler. Orada biraz ben kandırıldım dedi. Sen bütün
0: Dilruba için.
3: Tabii Dilruba için. Sen Dilruba çıkmış bütün bizim beyni emciklenmiş geri zekalılar dedi. Hepimize söyledi bunu.
0: Evet.
3: Sen sokaktaki bunu söyleyen yayınlansın diye mi zaten sen o kızı aldın. Protokolde Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş yıl döneminde protokolü önüne koydun.
0: Seni çok
3: ettin.
0: Seviyoruz dedin.
3: Rozetten de öte.
0: Evet.
3: Sen
0: evet.
3: Buna dedin ki çok büyük saygı duyulması gereken bir vatandaş muamelesi yaptın.
0: Evet.
3: Aynısını ana avrat bacı söven, devlete söven, Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret eden bu kişiyi almış rozet takıyorsun ya. Bu siz kimin adamısınız? Sonra gözü belerte kızıyor. Ya ne farkınız var? Bir şey söyleyeceğim. Ne farkınız var kaçak lağım faresinden? Ne farkınız var?
4: Devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülke de değil.
0: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak tamam. Zaten.
4: karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
0: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap basit. Arabanı arabam.com'a değerinde drink sat.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kazanın.

0: İstanbul'da Haliç civarındadır bütün sanayi tesisleri, herkesin bildiği gibi. Acaba niye? Uzun yıllar sanayi içinde bulunan bir kişi olarak şunu söyleyeyim. Dünyanın her yerinde ağır sanayi denizden gelir. Bugün de denizden gelir. O yüzden
1: Liman ve sebebiyle mi hocam?
0: birincisi liman, ikincisi İstanbul'da akarsu yok. Dolayısıyla dünyanın büyük başkentleri ya güçlü bir akarsu önünde kurulmuştur ya limanda kurulmuştur. Çöl ortasında sanayi kurulamaz, malzemeyi taşıyamazsınız. İstanbul'un akarsuları da bir iki tane var. Onlar da zaten geri kalan sanayi tesislerinin kurulduğu ortamları oluşturmuştur. Dolayısıyla İstanbul'a baktığımız zaman en bir numaralı sanayi ürünü, ben tesis yerine ürün kelimesini kullanıyorum, tabii ki tersanedir. Bizim tersane dediğimiz zaman sanki eczane falan gibi oluyor. O değil. Bildiğiniz gibi Darüssünâ, yani tarihin en eski sanayi ortamı, iş yeri anlamındadır, üretim yeri anlamındadır. Dolayısıyla Haliç'in tersanesi en güçlü ortamı yaratmıştır. Tersane ile birlikte çok temel endüstriler hep Haliç civarında kurulmuştur. Tersane, tophane, feshane, darphane,
1: Hepsi Haliç
0: hatta
1: yöresinde.
0: camhane de dahil olmak üzere. Bunlar yaşamsal endüstriler. Tümü ağır malzemelerle yapılıyor, tümü nazik ve tümünün malzemeleri de ancak deniz yoluyla gelebilir. Bunun Haliç'teki

0: süreçlerine bakarsak, birinci süreç Halic'in güneyindeki saray otoritesinin kurduğu endüstriler. Bunu ben batılılaşma kelimesini eksik buluyorum. Kuzeyleşme de olabilir, güneyleşme de olur. Bunun bugünkü doğru adı küreselleşmedir.
1: Çok haklısınız.
0: Dünyanın her yerinden, Rusya'dan da gelmiştir, Afrika'dan da gelmiştir. Fas'tan da gelmiştir. Şimdi Fas'tan geldi diye batılılaşma diyecek. Teknoloji transferi denizden gelir. Bu kadar basit. Veya akarsudan gelir. İkisinin dışında çölden deveyle gelmez. O yüzden İstanbul'a ben baktığım zaman şunu görüyorum. Yaşamsal devasa endüstrilerin tümü Haliç'le bağlantılı olarak kurulmuştur. Darphane birazcık uzak gibi görünüyor. Ama darphaneye ne geliyor? Altın, gümüş, bakır. Neyle geliyor? Gemiyle. Peki orada basılan paralar nereye gidiyor? Yine gemiyle gidiyor. Karayoluyla para göndermek, altın göndermek kadar zor bir iş yoktur. Dolayısıyla bütün bu tesislerin hedefi ve orada var olma sebebi Haliç'tir.

0: okullar açılıyor, anne babalar cimriliyor.
1: Canım cimri.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı Müsiyat Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. Müsiyat Expo, yeni pazarlara açılmak, güçlü iş bağlantıları kurmak ve küresel ortaklıklar geliştirmek isteyenleri bir araya getiriyor. Küresel ticaret burada.
4: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.

24 ekranları da ve 24 radyoya hoş geldiniz efendim. Ben Büşra Mutlu. Saatler 23. Bu 24'te moderatör gece zamanı demek. Hemen başlayacağız ama gelin şöyle kısaca günü, gündemi özetleyelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan'da Şangay İşbirliği Örgütü Liderler Zirvesi'ne katıldı. Gözlerse Erdoğan'ın Rusya lideri Putin'le yapacağı görüşmeye çevrilmişti. O görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü. İki lider neler konuştu? Erdoğan zirvede hangi mesajları verdi? Detayları aktaracağız efendim. Bir diğer yandan Hürmüz Boğazı'nda tansiyon yükseldi. ABD ordusu İran'da devrim muhafızları hedeflerine saldırı başlattı. Bölgede gerilimin yeniden yükselmesinin sebebi ne? Savaş yeniden mi başlıyor? Bakacağız. Ve Girne açıklarında yaşanan gemi faciasında kaybolan 20 kişiyi arama çalışmaları da sürüyor. Çalışmalara destek vermek için Türkiye'den TCG Işın gemisi bölgeye gönderildi. TCG Işın hangi detaylı araştırmaları yürütüyor? Olayla ilgili soruşturmada yeni gelişme var mı? Aktaracağız. Bir diğer konumuzsa tabii Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında bazı firari şüpheliler eski bakan İdris Naim Şahin'in çakarlı makam aracında yakalanmıştı. Hatırlayacaksınız, ifadeye çağrılan İdris Naim Şahin Ankara Adalet Sarayı'na gelerek savcının sorularını cevapladı efendim. Şahin'in ifadesinden detaylar belli oldu mu? Kuriş soruşturmasındaki son gelişmeler neler? Birazdan aktaracağız. Ve Türkiye uzay çalışmalarında tarihi bir adım daha attı efendim. NASA'da düzenlenen törenle Artemis anlaşmalarına imza konuldu. Türkiye bu imzayla ne elde etti? Süreç Türkiye'nin 2027'de gerçekleştirmeyi planladığı Ay misyonuna nasıl

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Şangay İşbirliği Örgütü Liderler Zirvesi'ne katıldı. Erdoğan, buradaki hitabında liderlere ve dünyaya önemli mesajlar verdi. Çok taraflılığın önemine vurgu yapan Erdoğan, platformla ilişkilerin her alanda ilerletmek istediklerini belirtti. Erdoğan ayrıca Pakistan ve Suudi Arabistan'la yapılan Mekke Anlaşması'na dikkati çekti. İsrail'in saldırganlığının durdurulması gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı liderleri Antalya'da yapılacak iklim zirvesine de davet etti. Erdoğan, Putin'le beklenen ikili görüşmesini de yaptı efendim. Detaylar haberde.
1: Yükselen bir yıldız olarak gördüğümüz Şangay İşbirliği Teşkilatı ile her alanda işbirliğimizi ilerletmenin gayreti içinde olacağız.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'ten bu mesajı verdi. Şangay İşbirliği Örgütü zirvesinde liderlere hitap etti.
1: Şangay İşbirliği Teşkilatı her şeyden evvel bizim bölgesel sahiplenmeyi merkeze alan çok boyutlu dış politikamızla örtüşen bir yapıya sahiptir.
2: Zirveye dönem başkanı Kırgızistan'ın başkenti Bişkek ev sahipliği yaptı. Erdoğan pazartesi günü gitti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile bir araya geldi. Zirveyle eş zamanlı olarak başlayan 6. Dünya Göçebe Oyunları'nın açılışına katıldı. Zirvenin resmi programı ise ertesi gündü. Cumhurbaşkanı Kırgızistan lideri Japarov tarafından kapıda karşılandı. Erdoğan ilk olarak Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü. İki devlet, tek millet anlayışının her alanda daha da derinleştirilmesi konuşuldu. Erdoğan daha sonra diğer liderlerle birlikte aile fotoğrafı çektirdi. Öğle yemeğinden sonra oturuma geçildi Şangay İşbirliği Örgütü 25. yılında. Çeyrek asırda büyük oranda genişleyen platform, dünya nüfusunun %40'ından fazlasını, küresel gayri safi yurt içi hasılanın da yaklaşık 1/4'ünü temsil ediyor. Bişkek'teki zirvede 25 yıllık kazanımları değerlendirmeye ve gelecek hedeflerini belirlemeye odaklanıldı. Bu kapsamda Bişkek Deklarasyonu da imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise çatışmalara diyalogla çözüm vurgusunu sürdürdü.
1: Türkiye olarak etrafımızda yaşanan çatışmaların diyalog ve diplomasi yoluyla çözüme kavuşturulması için sorumluluk alıyor. Bölgemizde birlikte tüm dünyada barış için, huzur ve istikrar için çalışmaya devam ediyoruz.
2: Erdoğan çok kutuplu dünyanın inşasına özellikle vurgu yaptı. Şangay İşbirliği Örgütü'nü bu konuda önemsediklerini belirtti ve Suudi Arabistan ve Pakistan'la yapılan Mekke Savunma İttifakı'na değindi.
1: Mekke Savunma İttifakı, bölgesel sahiplenme ve kolektif caydırıcılık temelinde bölge ve dünya barışına, istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır.
2: Cumhurbaşkanı İsrail'i de özellikle gündeme getirdi.
1: Barışı konuşurken İsrail'in saldırıları nedeniyle çoğu çocuk ve kadın, 74 bin insanın hayatını kaybettiği Gazze'yi ve Lübnan'ı unutmamalıyız. Bu saldırgan politikanın bedelini tüm bölgemiz ödemektedir.
2: Erdoğan, Hazar geçişli orta koridorun Çin'in kuşak ve yol girişimiyle daha da güçlü şekilde entegre edilmesini istedi. Ayrıca tüm insanlığın en büyük sorunlarından biri olan iklim değişikliğine vurgu yaptı. Türkiye'nin güçlü çabalarını hatırlattı. Antalya'daki zirveye dikkati çekti.
1: 11-12 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da COP31 zirvesine ev sahipliği yapacağız. Bu önemli zirvede siz değerli dostlarımızı da aramızda görmekten büyük bir memnuniyet duyacağımızı ifade etmek isterim.
2: Erdoğan'ın zirve marjında başka ikili temasları da vardı. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov'la görüştü. Erdoğan zirvenin dinlenme alanında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko ile sohbet etti. O anlar fotoğraflara yansıdı. Dikkatlerin çevrildiği en önemli görüşme ise Rusya Devlet Başkanı Putin ile baş başa yapıldı. Putin, Türkiye'nin önemli bir ortak olduğunu söyledi.

0: Hem Putin hem Erdoğan iki ülke arasındaki güçlü ticari ve ekonomik bağlara vurgu yaptı. Akkuyu Nükleer Santrali de özellikle vurgulandı.
1: Şu anda artık Akkuyu Santrali'nin bitim dönemine girmiş vaziyetteyiz. Artık Akkuyu Santrali bitişi olsun, açılışını yapalım diye bekliyoruz. Çünkü Akkuyu Nükleer Santrali'nin açılışıyla birlikte de yeni bazı santrallerin açılış adımlarını da yine birlikte atacağız.
2: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'daydı bugün efendim. Şangay İşbirliği Teşkilatı zirvesine katıldı. Rusya lideri Putin'le kritik de bir görüşmesi vardı Erdoğan'ın. Rusya konusunda sıcak bazı gelişmeler de var. Almanya Moskova'ya bazı suçlamalar yöneltti. Yeni tedbirler duyurdu. Orta Doğu'dan da patlama sesleri yükseliyor. Şimdi tüm bu gelişmeleri Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Barış Adıbelli ile konuşacağız. Hocam merhaba, hoş geldiniz yayına.
3: Merhabalar, hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
2: Teşekkürler hocam. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'da Şangay İşbirliği Teşkilatı zirvesine katıldı. Burada verdiği mesajlar önemliydi. Şangay İşbirliği Teşkilatı'nda yükselen bir yıldız olarak görüyoruz dedi. Sonrasında Rusya lideri Putin'le görüştü Erdoğan. Her iki liderden de işbirliğini güçlendirme mesajları geldi. Bişkek'ten Türkiye neyle dönüyor? Görüşmelerden ne sonuç çıktı sizce? Neler söylersiniz?
3: Yani kuşkusuz tabii önemli sonuçlar elde edildi. Her şeyden önce böyle bir organizasyonda Türkiye'nin onur konuğu olması, ki işte 2022, 2024, 2025 ve yine bu yılki zirve bunu gösteriyor. Yani Türkiye'nin bölgedeki ağırlığını, Şangay İşbirliği Örgütü içerisindeki özgür varlığını ve ağırlığını bize göstermekte. Hani bugünü tek bir şeyle, cümleyle özetleyin deseniz, ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın Şangay İşbirliği Örgütü'nü yükselen bir yıldız olarak görüyoruz ifadesini ön plana çıkarırdım. Gerçekten ilk defa Türkiye Şangay İşbirliği Örgütü hakkında bu denli net bir ifade kullandı. Bir yükselen yıldız olarak gördü. Halbuki tam tersi, Amerika Birleşik Devletleri ve bazı Avrupa ülkeleri ise Şangay İşbirliği Örgütü'nü kendileri için bir tehdit olarak görüyorlar, onun yükselişini. Fakat bir NATO üyesi olarak Türkiye burada Şangay İşbirliği Örgütü tabiri caizse hakkını verdi. Çünkü gerçekten bölgede işte dünya nüfusunun %40'ını, yine dünya ekonomisinin 1/4'ünü temsil ediyor. Aynı zamanda 4 büyük nükleer güce ev sahipliği yapıyor. Yani dünyanın en büyük nükleer kulübünden de bahsediyoruz. Ben buraya gayri resmi olarak Kuzey Kore'yi de ekliyorum. Çünkü Rusya ve Çin neredeyse, Kuzey Kore de orada. Dolayısıyla 5. gayri resmi nükleer güç de Kuzey Kore. Dolayısıyla bu kadar büyük bir yapıdan bahsediyoruz ve bu yapının dışında Türkiye'nin kalması mümkün değil. Türk Devletleri Teşkilatı, Türk Dünyası, Orta Asya, Hazar, buralar Türkiye'nin bulunduğu yerler. Dolayısıyla bu coğrafya üzerinde bulunan bir işbirliği örgütü içerisinde tabii ki Türkiye'de hak ettiği yeri bulduğuna ben inanıyorum. Bu tabii şu unutulmamalı. Bu ne NATO'ya ne de başka bir şey alel getiren bir birliktelik veya buluşma değil. Çünkü NATO askeri bir pakt. Şangay İşbirliği Örgütü ise gevşek yapılı sivil bir işbirliği örgütü. Yani herhangi bir askeri caydırıcılığı veya askeri kanadı yok. Dolayısıyla birbirinden farklı bir yapı. Dolayısıyla yine Türkiye'nin burada bulunmasının da herhangi bir şekilde kendi daha önceki taahhütlerine yönelik bir zarar getireceğini düşünmüyorum. Tabii burada çok önemli bir şey daha söyledi Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu da Şangay ruhuna, Türkiye'nin de Şangay ruhunu benimsediğini söyledi mealen. Bu da çok önemli. Bu örgüt felsefesi, Şangay ruhu, örgütün kuruluş felsefesiydi. Şimdi bütün bunlar üst üste toplayınca, bugün bir başka yayında da söyledik. Bana göre bu artık tam üyeliğin ayak sesleri. Yani Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün konuşmalarından benim çıkardığım işte yükselen yıldız, Şangay İşbirliği Örgütü ruhu gibi, çok kutupluluk bağlamında Şangay İşbirliği Örgütü'nden çok şey bekliyoruz gibi. Bütün bunlar topladığımızda sanki Türkiye bir sonraki zirvede belki Şangay İşbirliği Örgütü tam üyeliğine başvuracak gibi duruyor. Şu söyledikleri biraz bize onu gösteriyor gibi.
2: Hocam şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Rusya lideri Putin arasındaki görüşme de oldukça uzun sürdü. 1,5 saat boyunca iki lider, ikili ilişkiler ve küresel gelişmeleri değerlendirdi. İki ülkenin Pek çok ortak sorunu da var. Ukrayna Savaşı başta olmak üzere. Neler konuşulmuştur o toplantıda? Hangi liderlerin çantasında hangi başlıklar vardı? Ne dersiniz?
3: Müsaade ederseniz şuradan başlayayım. Ankara'da NATO zirvesi yapıldıktan sonra, NATO 3.0 açıklandıktan sonra, ki biliyorsunuz bu zirvede Çin ve Rusya yine ana rakip, hatta Rusya bir numaralı düşman mertebesine de yükseltildi. Bundan sonra Türkiye'nin atacağı adımlar özellikle Batı'da, hatta Asya'da merak konusu oldu. Yani Türkiye acaba Çin, Rusya, Şangay İşbirliği Örgütü defterini kapatacak mı? Yoksa eski ilişkilerine devam edecek mi? Büyük bir beklenti içerisindeydi. Açıkçası biz de öyleydik. Biz de yorumlarımızda şunu dedik. Kırgızistan'daki Şangay İşbirliği Örgütü zirvesinde eğer Sayın Cumhurbaşkanı katılırsa Türkiye mevcut ilişkilere devam edecek. Ama katılmazsa, o her yıl katıldığı zirveye katılmazsa yeni bir dönem başlıyor diyebiliriz. Sayın Cumhurbaşkanımız bizi yanıltmadı. Katıldı zirveye ve şu mesajı verdi. Mevcut ilişkiler devam. Bu bağlamda da Rusya'yı değerlendirmek gerekiyor.
2: Evet.
3: Şimdi Ankara Zirvesi'nin, NATO'nun Ankara Zirvesi'nin Rusya ile Türkiye'nin ilişkilerine yeni bir yön vereceği Batı'da yazıldı, çizildi. Negatif anlamda söylendi. Eskisi kadar Putin'le veya Rusya ile Türkiye ilişkilerini, samimi ilişkilerini devam ettirmeyeceklerdi, ama tam aksine bakın gördük. Bugün bir araya gelindi. Putin'in açıklamalarını dinledik. Sayın Cumhurbaşkanı ne dedi? Akkuyu'dan sonra yeni santraller dedi. Bakın, açıkça buradan Batı'ya bir mesaj. Çünkü Batı, bırakın yeni santralleri, mevcut Akkuyu'yu bile istemiyordu. Nükleer santral istemek bir başka bir problem. Rusya'nın bunu yapmasını istemiyorlar. Gelin siz yapın dediğimizde ona da yanaşmıyorlar. Türkiye'yi nükleer güçten uzakta tutmak için büyük bir çaba sarf ediyorlardı. Ancak bunu Akkuyu'yla açtık. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız diyor ki Akkuyu'dan sonra başka adımlar da atılacak. Yani yeni santraller. Bu bir. Hiç dikkat ederseniz Karadeniz, Ukrayna basın toplantısında gündeme gelmedi. Yani ön açıklamada. Kanaatimce içeride bu çok sert bir şekilde, yani sert bir şekilde derken iyi bir şekilde tartışıldı. En detaylarına kadar tartışıldı. Sayın Hakan Fidan'ın dün bir açıklaması vardı. Tahıl koridoru benzeri bir proje üzerinde çalışıyoruz dendi. Ve nihayetinde tüm yollar İstanbul görüşmelerine çıkıyor. Önümüzdeki günlerde muhtemelen Rusya'nın yeni bir adımı olabilir. Yoksa şu anda savaş hiç olmadığı kadar şiddetlendi ve savaşın yavaş yavaş Karadeniz'e yayılma ihtimali var. Muhtemelen saldırıya uğrayan Türk gemileri de burada gündeme geldi. Sivillere yönelik bu savaşın olumsuz etkilerinin azaltılması yönünde Sayın Cumhurbaşkanı'nın muhtemelen tespitleri oldu. Savaşın Karadeniz'e yayılmaması için muhtemelen tespitleri var. Dolayısıyla en önemlisi Ukrayna'nın, artık Ukrayna ile Rusya arasında bir kalıcı, adil bir barışın bir an önce yapılması gerektiği konuşuldu. Tabii Hürmüz Boğazı, İran, ABD, İsrail'in saldırgan tutumu. Biliyorsunuz birkaç hafta önce Rusya Şam yönetimiyle bir anlaşma imzaladı. Buradaki üslerin statüsüyle ilgili ve nihai olarak Şam yönetimi Rusya'nın Suriye'de kalmasına yeşil ışık yaktı. Farklı bir şey olacak ama yine üsler orada farklı şekilde duracak. Bu tabii İsrail'i rahatsız etti en başta. Amerika Birleşik Devletleri'ni tabii ister istemez rahatsız etti, ama Şam yönetimi çok dikkatli ve dengeli bir politika uyguluyor. Bu noktada da ben bunun da gündeme belki gelmiş olabileceğini düşünüyorum. Zaten Sayın Hakan Fidan, hatırlarsanız bundan bir zaman önce, NATO zirvesinden önce Rusya'yı ziyaret etmiş, Putin'le görüşmüştü.
2: Hocam, şimdi siz de bahsettiniz, Putin Türkiye'yi ayrıcalıklı ortak olarak tanımladı. Türkiye ile Rusya arasında zaman zaman fikir ayrılıkları da yaşanabiliyor ama iki lider sık sık dürüstlük temelinde bir ilişki olduğunu ve sorunlara çözüm bulunabildiğini ifade ediyor. Türkiye-Rusya ilişkilerinin bundan sonra nasıl şekillenmesini beklemeliyiz peki?
3: İngilizlerin çok güzel bir sözü var. Honest is the best policy diye. Yani dürüstlük en iyi politikadır. Şimdi bunu siz, biz buna işte ahde vefa ile de açıklamaya çalışırız uluslararası ilişkilerde. Dürüstlük önemli. Uluslararası ilişkilerde dürüstlüğün temel alındığı hiçbir ilişki kolay kolay bozulmaz. Bakın çok önemli iki ifade de bulunuldu. Dürüstlük ve samimiyet. Şimdi Türkiye açık sözlü bir ülke olduğunu her zaman göstermiştir. O açık sözlülük, dürüstlük şudur. Türkiye NATO üyesi bir ülke. Bu gerçeği de yadsıyamayız. Görmezden de gelemez.
2: Evet.
3: Rusya ile ilişkilerinde her zaman bunu vurgular. Der ki ben bir NATO üyesiyim. Yani NATO'ya bir takım sorumluluklar, yükümlülükler

0: var. Bunları da yerine getirmek zorundayım. Çünkü bakın ne dedik? Dürüstlük, samimiyetlik, ahde vefa, verilen söze sadakat. Şimdi NATO'da bir uluslararası örgüt ve Türkiye'nin oraya sözleri var, yükümlülükleri var. Ve Rusya, Putin şunu söylemiştir bakın. Bunlar medyaya yansıdı. Türkiye'nin NATO üyesi olduğunu biliyoruz. Türkiye'nin bir takım yükümlülüklerinin olduğunu da biliyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin bazı adımlarını da hani biz normal görüyoruz bu çerçeveden. Bakın bu çok önemli. Yani buradaki dürüstlük, Türkiye'nin gizli bir gündeminin olmaması, Türkiye'nin Batı'yla Rusya'yı bir tuzağa düşürmeye çalışıyor olmaması, Türkiye'nin gerçekten bir barış istiyor olması. Çünkü tarihsel olarak Rusya bizim komşumuz. Yüzyıllardan beri ilişki içerisinde olduğumuz halklar, Ukrayna'da öyle. Dolayısıyla ben bu ifadenin bugün kullanılıyor olmasından Putin'in bir başka mesaj verdiğini de düşünüyorum. Sözde batılı dostlar, onlar dürüst değil, onlar samimi değil. Bundan kim anlıyoruz? İşte Avrupa Birliği, ABD. Yani gerçek anlamda bir barış istemiyorlar. İsteseler
1: Evet.
0: NATO, Ukrayna'yı silahlandırmazlardı
1: Hocam,
0: anlamında
1: şimdi bir de
0: söyleyebiliriz.
1: Putin Kırgızistan'da Erdoğan'la görüşürken Almanya Rusya'ya karşı harekete geçmeye hazırlanıyor şu anlaşılan. Yani öyle ki Alman hükümetinden yapılan yeni açıklamalar bize bunu gösteriyor. Ki bir havalimanında bulunan patlayıcı yüklü İHA'lardan Moskova'yı sorumlu tuttular ve birçok yaptırım kararı alındı Rusya'ya karşı. Bu ne anlama geliyor?
0: Şimdi tabii bugün iki önemli gelişme var. İkisi de tam da Kırgızistan'da Şangay İşbirliği Örgütü'nün
1: Evet.
0: 25. yılında ki zirvede bir meydan okuma gibi. Almanya bunu Amerikan istihbaratının söylediğini, yani burada ya bulunan işte Ukrayna hava yollarına yakın bir yerde bir İHA bulunuyor, bomba yüklü. Amerikan istihbaratı CIA diyor ki bu Rusların yapımına benziyor. Yani sonunda Rus yapımı olduğuna kanaat getiriyorlar. Bunun da sorumlusu olarak Bonn'daki konsoloslukla Rus evi bir şekilde buraya gelip gidenleri suçluyorlar ve bugün alınan karar konsolosluk kapatılacak, Rus evi kapatılacak, 18 Eylül'de kapatılacak deniyor ve bundan sonra gelecek olan Rus vatandaşlarına çok sıkı bir araştırma inceleme yapılacağı söyleniyor. Tabii Rusya'da bu büyük bir tepki çekti. Misillem olarak Rusya'da varsa eğer Almanya'nın orada da şurada açık bir diplomatik temsilci büyük ihtimal Rusya'da orada bir adım atar. Eğer varsa Almanya'nın enstitüsü falan muhtemelen Rusya'da onu kapatır. Ve
1: Evet.
0: gelecek olan Alman vatandaşlarına benzer uygulamayı yapar. Fakat şimdi burada mesele gerçekten Rusya bunu yaptı mı yapmadı mı? Yaptıysa buradan neyi hedefliyor? Yapmadıysa birileri bir bahane üreterek Rusya'ya karşı Avrupa'yı daha da saldırgan bir hale mi getirmek istiyor? Bu önemli. Çünkü bakın bu drone işi çok önemli. Bizim Türk topraklarında da hem karasularımızda hem de efendim karamızda biz birkaç drone ele geçirmiştik hatırlarsanız. Yani bunların silah taşıyan dronelar olduğu da söylendi ama yüklü müydü değil miydi? O dönem tam hatırlamıyorum. Ancak işte Sovyet yapımı, Rus yapımı, hatta şunu söyledi bu konunun uzmanları, çok kötü bir taklit drone. Bakın birileri de benzer şekilde Türkiye ile Rusya'yı karşı karşıya getirmeye çalışıyor. Son dönemde gemilerin saldırıya uğraması, işte denizde efendim dronların bulunması,
1: Evet.
0: bunların kıyıya vurması. Ben bu meseleyle Almanya'daki drone meselesini de benzetiyorum birbirine. Hangi kaynak mı? Bunu Rusya'da yapmış olabilir. Yani şimdi biz
1: Evet.
0: elimizde bir veri yok. Ama birbirine benzer adımlar. Bakın Ukrayna Savaşı yavaş yavaş Donbas Savaşı'nın ötesine geçmeye başladı. Avrupa ile Rusya arasında büyük bir savaşa dönüşme ihtimali giderek güçleniyor.
1: Evet.
0: Rusya geri adım atmıyor. Atmadığı gibi Kuzey Kore gibi ülkeleri yanında saf tutmaya başlattı. Zaten onu biliyorsunuz 2024'te özel bir anlaşma imzaladı Kuzey Kore ile. Dolayısıyla bu meselenin biraz daha sağduyuyla bakılması, halledilmesi gerekiyor. Yani Ukrayna'nın bir false flag, yani sahte bayrak operasyonu da olabilir veya gerçekten Rusya'nın bir gözdağı verme adına istersek Almanya'nın da göbeğinde istediğimizi yaparız anlamında da.
1: Evet.
0: Çünkü biliyoruz Putin zaman zaman Avrupa başkentlerini tehdit ediyor, en son İngiltere'yi tehdit etti.
1: Hocam, şimdi Bir yandan da Ukrayna lideri Zelenski'den de bazı tehditler geldi. Zelenski Rusya'nın hava sahasına ilişkin açıklamalar yaptı. Sivil uçakları uyardı. Rusya semalarının artık Ukrayna dronları nedeniyle de güvensiz olduğunu söyledi. Bu ne anlama geliyor?
0: Bu da bakın biraz önce de söyledim. Savaş derinleşti. Şimdi savaşı şöyle Avrupalılar tanımlıyor. Bu savaş hibrit savaşa doğru dönmeye başladı. Yani cephede göğüs göğüse Rus askerleriyle Ukrayna askerlerinin savaşı bitti. Artık savaş havadan havaya füzelerle efendim dronlarla sürdürülen bir savaşa dönüştü. Dikkat ediyor musunuz? Son dönemde Rusya çok yoğun saldırı altında. Rusya'nın iddiası bunun arkasında İngiltere, ABD var. Onların vermiş olduğu sofistike silahlarla bunlar yapılıyor ve çok yoğun bir istihbarat desteği veriliyor. Onun için Rusya İran Savaşı'nda şunu dedi. İran'a biz eğer istihbarat veriyorsak buna şaşırılmamalı ki vermiyoruz. Çünkü siz aynısını Ukrayna'da zaten yapıyorsunuz. İran meselesi de niye şaşırıyorsunuz? Bunu anlamadık dediler. Dolayısıyla burada çok ileri bir teknolojiye geçti. Yani Ukrayna gerçekten drone işini savaşta çok iyi kullanıyor. Şimdi yavaş yavaş sivil havacılığı tehdit etmesi, rafineleri vurması. Bakın geçen hafta Rusya Türkiye'den benzin aldı. Bakın petrol üreticisi Rusya benzin rafineleri vurulduğu için acil ihtiyaçları karşılamak için Türkiye'den benzin tedarik etti. Şimdi bu çok önemli. Niye önemli? Rusya şundan şikayet ediyor. Benim diyor enerji altyapıma saldırıyor. Ukrayna artık Rusya'da apartmanlara değil, enerji altyapılarına, rafinerilere saldırıyor ve Rusya'yı ekonomik olarak çökertme yönünde adımlar atıyor. Dolayısıyla Zelenski'nin attığı bu adım da tehlikeli çünkü Rusya'nın giderek ateş gücünü büyütmesi. Bakın biraz önce yine medyada yansıdı. Rus saldırısında 12 kişi öldüğü söyleniyor Ukrayna'da. Dolayısıyla artık alışveriş merkezi, apartman, rezidans hiçbir yer ayrı bırakılmıyor. Nereye denk getirilirse oraya atıyorlar. Yani bu büyük bir insani felaketin de habercisi. Dolayısıyla hava yollarının tehdit edilmesi açıkçası tabii biraz savaş hukukuna aykırı bir durum. Zelenski bunu belki gözdağı vermek için yaptı ama bu uluslararası hukuka da savaş hukukuna da aykırı.
1: Hocam bir yandan da Alman medyasında yeni bir iddia var. Rusya'ya karşı NATO'nun dördüncü maddesinin devreye sokulması değerlendirildiği iddiası. Bu ne anlama geliyor
0: Evet.
1: peki?
0: Ya dördüncü madde istişare. Biz de Türkiye olarak Suriye meselesinde birkaç defa buna başvurduk. NATO toplanıyor. Durum tespiti yapılıyor. Neler yapılabileceği konuşuluyor. Bu beşinci madde öncesi bir ön görüşme. Yani aslında bundan sonra belki beşinci maddeye gider mi? O da tartışılıyor ama burada bir saldırı olmamış. Burada bir hazır bomba yüklü yağ bulunmuş. Bu saldırı hazırlığı olarak yorumlanıyor. NATO'nun 5. maddesi gayet net ve açık. Bir, üyemizden bir devlet haksız yere saldırıya uğrarsa bu bütün ittifaka yapılmış sayılır. Düşmanca bir eylem yani saldırı olursa. Şimdi bunu tek bir tarihin uyguladığı yer Amerika Birleşik Devletleri'nin 11 Eylül saldırılarından sonra Afganistan meselesinde bunu uyguladı. Şimdi Almanya'da bu drone'la örneğin bir saldırı yapılsaydı havalanının bir kısmında bir işte herhangi bir zarar olsaydı, can kaybı olsaydı ve yani bunun doğrudan Rusya tarafından yapıldığı da ispat edilseydi bu o zaman işte 5. maddeyi gündeme getirdi. Ancak şu anda Almanya doğrudan Rusya'nın tehdit altında olduğu için 4. madde istişare yani mesele istişare edecekler. Neler yapılabileceği ittifak içerisinde bunlar konuşulacak ama bu 5. maddeye geçmez. Çünkü burada bir saldırı yok. Sadece saldırı hazırlığı olduğu. Yani o da sizin yorumunuza bağlı. Başkası da der ki hayır oraya koymuş gözdağı olsun diye yapılmış bir eylemde diyebilirler. Dolayısıyla bu alanda ama Mark Rutte bugün açıklama yaptı. Almanya'nın yanındayız dedi. Acaba Rusya NATO'yu mu test ediyor? NATO'yu mu sınıyor? Bunu bilemiyoruz. Fakat eğer Rusya bunu gerçekten bir politika olarak uyguluyorsa önümüzdeki günlerde başka ülkelerin başkentlerinde de bir takım bu tip drone şeylerini göreceğiz. İşte en son yanılmıyorsam Letonya'daydı. Orada bir drone şeyine NATO uçakları kalktı ki bizim Türk uçakları da vardı içinde. Müdahale ettiler. Şimdi bunun gibi drone meselesi devam edecek mi? Bunu bilmiyoruz ama dronelar gerçekten tehlike arz etmeye başladı. Özellikle savaşın yanı başında olan bizler için, Türkiye için.
1: Evet.
0: İşte gemilerimizi, balıkçı teknelerimiz var, sivil trafik var. Dolayısıyla bazen yolunu şaşıran dronlar oluyor ki
1: Evet.
0: bunların silah yüklü olduğunu düşünün. Türk topraklarını da tehdit ediyor.
1: Hocam şimdi bir taraftan da Orta Doğu'da da gerilim yükseliyor. Bir kuyruğunu ısıran yılan durumu söz konusu. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik yeni saldırılar başlattı. Bunu da İran'a saldırı girişimlerine misilleme olarak bir açıklama yaptı. İran ise misilleme tehdidinde bulundu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran saldırıya karşılık verirse daha sert vuracaklarını söyledi. Bir misilleme sarmalının içine mi düştü bölge? Bu kısır döngüden nasıl çıkılabilir ya da çıkılabilir mi?
0: Şimdi misillemeyi Amerika niye bugüne kadar bekletti? Bugün tam Şangay İşbirliği Örgütü'nün aile fotoğrafı çekildi. Pezeşkiyan orada, yani İran orada daimi üye. Bir nevi Şangay İşbirliği Örgütü İran'ın sırtını sıvazladı. Rusya var, Çin var, Hindistan var, diğer ülkeler var. Ve bugün Pezeşkiyan çok keyifliydi. Sayın İlham Aliyev'le sohbet ettiler. Türkçe konuştular. Bunu niye söylüyorum? Yani ABD NATO'dan bu kadar ilgi görmedi. Ama Pezeşkiyan, İran Cumhurbaşkanı, Şangay İşbirliği Örgütü'nden, kendi üye olduğu Şangay İşbirliği Örgütü'nden muazzam bir ilgi alaka gördü. Destek de gördüğünü inanıyor Amerika ve ısrarla, inatla bugünü bence kasıtlı seçti ve bu saldırıyı yaptı. Şimdi efendim biz size saldıracağız, siz bunun misillemesini yapmayın, ya böyle bir şey var mı? Uluslararası hukuk buna bir kere izin vermiyor. Uluslararası hukuk 51. madde, Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın
1: Evet.
0: 51. maddesi diyor ki sana saldırdıysa senin misilleme hakkın var, meşru müdafaa hakkın var diyor. Bu ne demek? Yani saldırıyorsanız karşılığını alırsınız. Dolayısıyla durup dururken, yani burada artık dünya şunu bekliyor. Bir barış anlaşması, bir ateşkes beklerken Amerika kendi iç politikasında türbinlere seçmen davranışını değiştirme adına şu anda seyrediyoruz
1: Evet.
0: Amerikan basını. Durum hiç iyi değil Trump için. Demokratlar önde gidiyor. Şimdi İran'ın Şangay İşbirliği Örgütü'yle bugün sergilemiş olduğu fotoğrafta muhakkak bir iki gün içinde Trump'ın aleyhine basında yansıyacak. Onun önüne geçme adına, bir taraftan İsrail'i rahatlatma adına, çünkü Netanyahu'ya da bir şeyler verilmesi lazım.
1: Evet.
0: Bakın Amerikan televizyon kanalları şu anda açın bakın. Bu saldırıyla ilgili hiçbir haberi yok vermezken İsrail medyası çarşaf çarşaf vurulan yerlerin fotoğraflarını, efendim saldırının niteliğini, her şeyini anlatıyor. Sanki İsrail buraya saldırıyor. Efendim Amerika dışarıdan seyrediyor. Şimdi bilmiyoruz kimin uçakları saldırıyor. Bakın oraya da bir soru işareti koyuyorum. Hep biz Amerikan güçleri saldırdı geçti diyoruz. Ama bunun içinde İsrail var mı yok mu bilmiyoruz. Ama İsrail de bayram havası esiyor.
1: Peki
0: Dolayısıyla
1: hocam.
0: Orta Doğu'da tehlike hala geçmiş değil.
1: Çok teşekkürler yayına katkı için.
0: Rica ederim. Sağ olun. İyi yayınlar.
1: Evet, teşekkürler sevgili izleyenler. Barış Adıbelli hocamız bizlerleydi. Hocama bir kez daha teşekkür ettik ve moderatör gece kaldığı yerden devam ediyor.

0: Evet, Girne açıklarında yaşanan feribot faciasında kaybolan 20 kişi arama çalışmaları devam ediyor. Denizin 550 metre altında bulunan feribota robotla dalış yapıldı. Peki gün boyu neler yaşandı? Arama çalışmaları hangi aşamada? Şimdi detayları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan 24 muhabiri Mehmet Can Çoban aktaracak. Hemen Mehmet Can'a dönelim. Mehmet Can, merhaba, kolaylıklar dileyelim öncelikle. Nedir son durum?
1: Evet Büşra Mutlu, gün içerisindeki çalışmalar gece saatlerinde de devam ediyor. Özellikle TCG ışınının da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelmesiyle çalışmaların hız kazandığını da sizlere söyleyebiliriz. Aslında sabah saatlerinde gelmişti TCG ışın gemisi ve bu noktada ilk olarak bizler de o gemiyi ziyaret etmiştik ve gemide kullanılan teknolojik ürünleri de yakından incelemiştik. Yayınlarımızda da ekranlarımıza taşımıştık. Gemide kullanılan o teknolojik cihazları, ROV cihazını, insansız denizaltı arama kurtarma robotunu ekranlarımıza taşımıştık. Tabii ki de TCG ışının bölgeye gelmesiyle birlikte 514 metrede olduğu tahmin edilen gemi batığının 550 metrede bir cisim fark edildiği ortaya çıktı yapılan araştırmalarda ve bu cismin aslında gemi enkazı olduğu düşünülüyor. Peki o gemi enkazına ilerleyen süreçte nasıl bir çalışma yürütülecek diye soracak olursanız hemen onu da cevaplayalım. ROV cihazı denize dalış gerçekleştirecek ve bizler bu dalışın yarın gerçekleştirilmesini umduğumuzu söyleyebiliriz. Çünkü 550 metrelik bir derinlikten bahsediyoruz. Oldukça derin bir noktada ama ROV cihazı 1000 metreye kadar dalış gerçekleştirebiliyor ve 135 kilogram ağırlığına kadar da öndeki kolları sayesinde taşıma kabiliyetinin de olduğunu şimdiden tekrardan altını çizelim. Peki bugün başka neler yaşandı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde? Tabii oldukça önemli bir günden bahsediyoruz. TCG ışına gözler çevrilmişti. Kayıp yakınları bu noktada hemen şu anda bulunduğumuz Girne Turizm Limanı'ndaki haber bekleme nöbetini de devam ettiriyor ve aile yakınları da TCG Işın gemisinden gelecek güzel bir haberi bekliyordu. TCG Işın gemisinin yapmış olduğu ilk çalışmalarda geminin bir cisim tespiti ettiğini tekrardan hatırlatalım ve o cisminde gemi enkazı olabileceği düşünülüyor uzmanlar tarafından. Tabi sadece TCG ışınla da sınırlı kalmadı. Yarın sabah saatleri itibariyle de TCG Alemdar'ında bu noktaya gelmesi bekleniyor ve TCG Alemdar'da TCG ışını arama kurtarma faaliyetlerinde yardımcı olacaktı diyebiliriz. Oldukça önemli bir süreçten bahsediyoruz. Çünkü 8 kişinin hayatını kaybettiği, 239 kişinin kurtarıldığı, 20 kişinin ise hala denizde kayıp olduğu ve arama kurtarma çalışmalarının gece gündüz demeden ekipler tarafından kesintisiz bir şekilde devam ettiği bir çalışmadan bahsediyoruz. Özellikle ekipler gece saatlerinde daha da zorlanıyor. Çünkü ekipler gece saatlerinde sadece sismik cihazları bulunan ve gece görüş kameraları, gece görüş sistemleri bulunan ekipler çalışmalarını gerçekleştiriyor. Bugün ortaya bir iddia dağıtılmıştı. O iddiada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından da o konuya ilişkin bir açıklama geldi. Deniz yüzeyinde arama kurtarma çalışmalarının sonlandığı iddiaları vardı ortada. Fakat Cumhurbaşkanı Erhürman'ın yapmış olduğu açıklamayla birlikte deniz yüzeyindeki çalışmaların da kesintisiz bir şekilde devam ettiği söylendi. Sözlerimizi toparlayacak olursak o feci olaydı. 8 kişi hayatını kaybetti, 239 kişi ya sağ salim kurtarıldı. 20 kişi içinse arama kurtarma çalışmaları kesintisiz bir şekilde devam ediyor. TCG Alemdar'da yarın TCG ışına arama kurtarma faaliyetlerinde eşlik edecek diyelim ve bizim aktaracaklarımız bu kadardı diyerek sözü size bırakalım. Büşra Mutlu.
0: Mehmetcan, teşekkür ediyoruz. Ali Maşalacı ile birlikte nöbetini devam ettiriyorlar. Ekibimizden söz aldık. Şimdi devam edelim sevgili izleyenler. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 2026-2027 adli yıl açılış töreninde konuştu. Yılmaz, terörsüz Türkiye kapsamındaki sürece değindi. İç cephe mesajı verdi. Yılmaz, kimsenin merhametine güvenecek durumda değiliz. Güçlü olmak zorundayız dedi.
2: Güçlü olmak zorundayız. Kimsenin merhametine güvenebileceğimiz bir dönemde değiliz.
3: İç cephe mesajı verdi, terörsüz Türkiye'de kritik bir eşiğe ulaşıldığını hatırlattı. Kimsenin merhametine güvenecek durumda değiliz, güçlü olmak zorundayız dedi.
2: Bu prangayı ülkemizin gündeminden kalıcı olarak çıkarırken iç cephemizi güçlendirmeyi, milli birlik ve beraberliğimizi daha güçlü bir zeminde geleceğe taşımayı hedefliyoruz.
3: 2026-2027 yılı adli yıl açılış töreni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Adalet Bakanı Akın Gürley'in katılımıyla gerçekleşti. Törende konuşan Cevdet Yılmaz, terörsüz Türkiye sürecine değindi. YPG terör örgütünün Suriye ordusuna entegrasyonu konusunda memnuniyet duyduğunu ifade etti. Emperyalist oyunlara dikkati çekti.
2: Uzun zamandır bu kimlikler üzerinden bunları çatıştırarak aslında birbiriyle yüzyıllarca bir arada yaşamış bu kimlikleri birbirinin hasmı haline getirerek, çatışma oluşturarak bu bölgenin kaynaklarını sömürmeye çalışıyorlar. Buna karşı bizim yapmamız gereken bu emperyalist oyunları boşa çıkarmak, bölgenin kaynaklarını bölgenin insanına fayda sağlayacak şekilde değerlendirmektir. Bizim yaklaşımımız budur.
3: Ve İsrail terör devleti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İsrail'in terör eylemlerini hatırlattı. Hem güçlü hem de haklı olmalıyız dedi. Terörsüz Türkiye ile birlikte terörsüz

0: Bölge hedefinde bölge barışını Gazze üzerinden vurguladı.
1: Yakın coğrafyamızda Gazze başta olmak üzere bu zihniyetin tezahürlerini hep birlikte gördük. İnsanlığın görebileceği en büyük zulümleri işleyebileceğini de görmüş olduk. Hem güçlü olacağız hem de haklı olacağız.
0: Adli yılaçılış töreninde Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez de kürsüdeydi. Kerkez, adalet güçlü olanın değil haklı olanın yanında olur dedi. Yargı teşkilatının etki altında kalmaması mesajını verdi.
2: Tarafların haklı veya haksız olmasına karar verirken hiç kimsenin güçlü veya güçsüz olmasına bakmaz. Sosyal medyadan olumlu veya olumsuz asla etkilenmez.
0: Yapay zekanın hayatın her alanında olduğu gibi hukuk alanına da girmesi Yargıtay Başkanı'nın da gündemindeydi. Kerkez, yapay zekanın kolaylık sağladığı kadar denetim altında tutulması gerektiğini söyledi, ekledi.
2: Teknoloji insanın yerinde değil, insanın yanında olmalıdır. Çünkü teknoloji hızlı olabilir ama sağduyu gösteremez. Veri sunabilir ama sorumluluk üstlenemez. Benzer kararları bulabilir ama vicdani kanaat oluşturamaz.
0: Tören öncesinde de Yargıtay üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti. Mozele'ye çelenk bırakan Yargıtay Başkanı ardından üyeleriyle birlikte Anıtkabir'de hatıra fotoğrafı çektirdi.
3: Yeni adli yıl İstanbul'da yoğun bir dosya trafiğiyle başladı efendim. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Türkiye'deki istinaf yükünün yaklaşık 1/4'ünü tek başına karşılıyor. Törende konuşan mahkeme başkanı Hazar Turan Alim hem artan dosya sayısını hem de büyüyen kadroyu açıkladı. Başsavcı Metin Sarıhan'sa istinaf sisteminin 10 yılda ulaştığı tabloyu rakamlarla anlattı.
4: İstanbul'da yeni adli yıl rakamların anlattığı büyük bir yoğunlukla başladı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde 2026-2027 adli yılı için tören düzenlendi. Törenin en önemli mesajlarından biri İstanbul'un istinaf sistemindeki ağırlığıydı.
5: İstinaf yargılaması anlamındaki yükünün yaklaşık 1/4'ünü tek başına karşılayan bir konuma sahiptir.
4: Dosya sayıları da bunu gösteriyor. Hukuk dairelerine gelen dosya sayısı geçen yılın aynı döneminde 108 bin iken bu yıl 125 bine çıktı. Ceza dairelerinde ise sayı 110 binden 114 bine yükseldi. Artık yoğunluk nedeniyle mahkeme kapasitesi de büyütüldü. Geçen yıl 101 olan daire sayısı bu yıl 113'e yükseldi. Hakim ve daire başkanı sayısı da 575'e çıktı.
5: 1 Ocak 2025 1 Eylül 2025 tarihleri arasında hukuk dairelerimize toplam 108 bin dosya gelmişken bu yılın aynı döneminde bu sayı 125 bine ulaşmıştır.
4: Törende İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Metin Sarıhan da istinaf sisteminin 10 yıllık tablosunu açıkladı. 2016'dan 2025 sonuna kadar bölge adliye mahkemelerine 10 milyon üzerinde dosya geldi. Bunların yaklaşık %87'si karara bağlandı.
6: 2016 yılında toplam dosya sayısı 402.671 iken 2025 yılının sonu itibariyle bu sayı 137.223'e kadar gerilemiştir.
4: Yeni adli yılda İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde 631 hakim ve 941 personel, başsavcılık bünyesinde ise 56 savcı görev yapacak. Tören emekliye ayrılan savcılara plaket verilmesiyle sona erdi.
3: Adalet Bakanlığı yargı süreçlerinin hızlandırılması amacıyla yeni adli yılla birlikte 135 Alo Adalet Hattı uygulamasını hayata geçirdi. Henüz 3 ilde pilot olarak hizmet veren uygulama yakın zamanda tüm Türkiye'de hizmet vermeye başlayacak.
7: Yargılamaların makul sürede tamamlanması için yeni adımlar atıyoruz. Bu anlayışla Alo Adalet 135 hattını hayata geçiriyoruz.
0: Gecikmiş dosyalar için başvurular telefonla yapılacak. Adli süreçler hızlanacak. Vatandaşlar adli koridorlarına gitmeden işlem yapabilecek. Pilot uygulama 3 ilde hayata geçirildi. Adalet Bakanlığı adli süreçlerin hızlandırılması amacıyla 135 Alo Adalet Hattı uygulamasını hizmete sundu. Ankara Batı, Kayseri ve İzmir adliyelerinde pilot uygulama 2026-27 adli yıl açılışı ile birlikte hizmete alındı. Buna göre dava dosyalarında 5 yıl,

soruşturma dosyalarında 3 yılı aşan dosyalar için vatandaşlar adliyeye gitmeden başvuru yapabilecek. 135 Alo Adalet hattında vatandaşlar bir dosya için bir arama gerçekleştirebilecek ve günde sadece 3 kez bu hizmetten

0: Trafik kazası sonrası vatandaşın işini kolaylaştıracak yeni bir uygulama da devrede. Hasar ihbarları artık Alo 193 ortak hasar ihbar merkezi üzerinden yapılacak. Peki yeni sistem nasıl işleyecek? Detaylar haberde.
1: Kaza sonrası sigorta ve hasar süreçlerinde yeni dönem başladı. Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi hizmete girdi. Araç sahipleri kaza sonrası hasar ihbarlarını tek numaradan yapabilecek. Yeni sistemin bir diğer hedefi ise kazazedelerin bilgilerinin hukuka aykırı şekilde ele geçirilmesini önlemek. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, kaza sonrası vatandaşları arayarak hasar takip vekaleti vermeye zorlayan yapılarla mücadele edecek. Alo 193'te hasar ihbarları tek merkezde toplanacak. Vatandaşın doğru kanala yönlendirilmesi ve hasar tazminat süreçlerinin daha hızlı, adil ve güvenli yürütülmesi hedefleniyor. Sistemin devreye alınması öncesinde SEDDK ve trafik sigortası düzenleyen şirketlerle toplantı da yapıldı.
0: Ve motosiklet kazalarının önlenmesi için de yeni adımlar atılıyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Başkanlığı'nda motosiklet denetimleri eylem planı değerlendirildi. Denetimler daha da artırılacak.
2: Motosiklet eylem denetimleri, eylem planı kapsamında yürüttüğümüz çalışmalar en önemli güvenlik başlıklarımızdan biridir.
1: Motosiklet kazalarına karşı yeni dönem başlıyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Başkanlığı'nda motosiklet denetimleri eylem planı masaya yatırıldı. 2026-2027 döneminde denetimlerin daha da arttırılması hedefleniyor.
2: Kusurlu davranışlar kazaların başlıca sebepler arasında yer almaktadır.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yeni eylem planını açıkladı. Plan, eğitim, kampanya, denetim ve mevzuat olmak üzere 4 temel başlıkta yürütülecek. 26 paydaş kurum ve kuruluşun yer aldığı planda 34 performans göstergesi bulunuyor.
2: Eğitim, kampanya, yeni denetim modellerinden mevzuat düzenlemelerine kadar 26 paydaş kurum ve kuruluşumuzla geniş bir çalışma ortaya koyduk.
1: Hedef sadece motosiklet kazalarını azaltmak değil, trafikte can kayıplarının genelinde de kalıcı bir düşüş sağlamak. Bakan Çiftçi, denetimlerin temel amacının cezalandırmak değil, kural ihlallerini ve kazaları önleyerek insan hayatını korumak olduğunun altını çizdi.
0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Trabzon'un kent içi ulaşımına yeni bir soluk getirecek. Trabzon raylı sistem hattının temeline attı. Merakla beklenen bitiş tarihi törende açıklandı ve hedef 2029'un sonu olarak belirlendi.
3: Bugün Trabzon'un ilk raylı sistem projesiyle Trabzon'da kent içi ulaşımı da yeni bir çağla, yeni bir bakış açısıyla inşallah kucaklaştırıyoruz. Ya Allah, bismillah, hayırlı olsun.
4: Beklenen gün geldi, 16 kilometrelik projenin temeli atıldı.
3: Aynı anda 16 kilometrelik bir projede 4 yerde temel atarak ilk kazmayı inşallah vuruyoruz.
4: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Trabzon'un kent içi ulaşımına yeni soluk getirecek Trabzon Raylı Sistem Hattı projesinin temel atma töreninde konuştu. Bakan Uraloğlu projenin detaylarını açıkladı.
3: Trabzon Raylı Sistem Hattımızın Akçaabat ilçe sınırlarındaki Karayolları Bölge Müdürlüğümüzden başlayarak Trabzon Havalimanı'na kadar uzanacak bir sistem. Esasında bir metro hattından bahsediyoruz.
4: Proje hattı 16 istasyondan oluşacak ve gün içerisinde binlerce yolcuya hizmet verecek.
3: Hemşerilerimizin en yoğun kullandığı yaşam, eğitim, sağlık, spor ve ulaşım noktalarını tek bir raylı sistem hattı üzerinde buluşturuyoruz. Günlük 150 bin hemşerimize hizmet verebileceğiz.
4: Bakan Uraloğlu'nun gündeminde sadece Trabzon Raylı Sistem Hattı yoktu. Havalimanı projesinin de sene sonunda temelinin atılacağını müjdeledi.
3: Ancak özellikle kapasitesini 10 milyona çıkaracağımız havalimanımızın bu sene sonuna kadar da inşallah şantiyelerini kurup onun da temelini atacağız. Dolayısıyla Trabzon'umuza sadece bu iki kanemde çok büyük projelerin başlangıcını sağlamış olacağız değerli kardeşlerim.
4: Temel atma töreninde projenin bitirilme tarihi de netleşti.
3: Müteahhit firmamızın temsilcileri de burada. Ne kadar zamanda bitireceğiz?
5: 2030 Haziran'da günümüz oluyor ama 2029'un sonuna doğru bitirmeyi hedefliyoruz.
3: Bunu 4 yıla bağlayalım diyecek.

0: onlar 4 yılın da altına düştü. Hayırlı uğurlu olsun. Allah-u Teala utandırmasın inşallah.
1: Türkiye'nin Artemis mutabakatına katılımı uzay alanında yeni bir eşik olacak. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre Türkiye NASA öncülüğünde başlatılan Artemis mutabakatına katılarak uzay çalışmalarında uluslararası işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor. Artemis mutabakatında hali hazırda 70 ülke imzacı konumunda. Türkiye'nin mutabakata katılması Artemis programlarında ortak ülke olarak yer almasının önü açılabilecek. Katılımın Milli Uzay Programı, Türkiye'nin ilk ay görevi olan Ay Araştırma Projesi ve uzay sanayisinin küresel ekonomiye entegrasyonuna katkı sunması bekleniyor. Öte yandan Türkiye'nin 5-9 Ekim 2026'da Antalya'da ev sahipliği yapacağı 77. Uluslararası Uzay Kongresi de bu süreçte öne çıkacak. İstanbul'da tarım ve turizm aynı noktada buluştu. Arnavutköy'de 60 bin metrekarelik alanda hayata geçirilen agro turizm projesi kapılarını açtı efendim. Ziyaretçiler burada sadece doğayla buluşmayacak. Mevsiminde yetişen sebze ve meyveleri kendi elleriyle dalından toplayacak. Lavanta ve çilek bahçelerinde vakit geçirecek.
2: Çocuklar doyasıya oynayacak, vatandaş doğayla iç içe vakit geçirecek, hem taze hem yöresel ve tarımsal ürünlere doyacak. Arnavutköy Belediyesi tarafından Dursunköy'de 60 bin metrekarelik alanda hayata geçirilen agroturizm projesi düzenlenen programla hizmete açıldı. Lavanta ve çilek bahçelerinden sebze üretim alanlarına, tarım atölyesinden lavanta kafeye kadar birçok deneyimi bir araya getiren proje, üretimi, eğitimi, turizmi ve sosyal yaşamı aynı noktada buluşturarak İstanbul'a yeni bir agroturizm rotası kazandırdı.
3: Tarımı aynı zamanda eğitim, turizm, sosyal yaşam ve istihdamla buluşturuyoruz. Açılışını gerçekleştirdiğimiz agroturizm projemiz de bunun, bu anlayışın en güzel yansıması.
2: Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, projenin çocuklar açısından da önemli bir eğitim alanı olacağını belirtti.
3: Çocuklarımızın toprağa dokunmasını sağlayacağız. Üretimi ve bu süreçteki yaşanan her bir ivmeyi kıymetli yavrularımıza göstermiş olacağız. Tesis içerisinde çocuklarımızın tarımı yaşayarak öğrenebileceği, aynı zamanda özel atölyelerin de hayata geçeceği bir süreç olacak.
2: AK Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören, çocukların küçük yaşlardan itibaren toprak ve üretimle bağ kurmasının değerine dikkat çekti.
4: Burada bu küçük çocuklar gelsin, o çilekleri toplasın, hafta sonu o anneler birazcık ne yapacağız diye düşünen benim gibi anneler, işte bir cumartesi, bir pazar günü burada çocukları bir toprakla buluştursun mantığıyla hareket edildi.
2: Açılışın ardından protokol üyeleri çocuklarla birlikte etkinlikler yaptı. Projenin detaylarını yerinde inceledi. Agroturizm projesiyle Arnavutköy'ün tarımsal değerleri daha görünür olacak. Çocuklar küçük yaşlardan itibaren toprak ve üretim kültürüyle buluşacak.
1: Kısa bir reklam arası, ardından devam edeceğiz.

0: altılı masa döneminden biraz daha öncesinden kalma bir dezenformasyon aparatı sosyal medya üzerinde böyle türlü ne diyeyim sana kışkırtmalar ra imza atan bu sayede o altılı masanın bileşenlerine şirin görünen hatta birinden milletvekili aday adayı olan ama seçilemeyen
1: aday olamadı herhalde.
0: Aday adayı oldu ama evet. Seçilemedi. İçerik üreticisi var yani güncel
2: bu kadar
0: tabiriyle.
2: Da değmez ya.
0: Değmez diyorsun da yani Özgür Özel'in okay. Rozet taktığı isimden bak Özgür evet. Özel'in diyorum ya. Bak Veli Ağbaba falan demiyorum ha.
1: Otomatik faresi.
0: Türkiye'de homoseksüellik denince akla gelen ilk isim Ali Mahir Başarır falan demiyorum ha. Bunu da niye söyledim? Çünkü onlar onurlu insanlardır. Evet. Hepinizden daha onurludur diye demeç verdiği için siyasi hamiliğine soyulmuştu homoseksüellerin Ali Mahir Başarır. O yüzden diyorum. O falan değil. Ha, doğrudan bu, genel başkan.
1: Arif neydi? Arif.
0: Arif Kocabıyık. Doğrudan genel başkanın rozet taktı. Bakınız efendim genel başkanlar önemsedik yani ağırlığı olan isimlere rozet takar. Genel başkanın rozet taktığı isim dün Dorse'de bir tır dorsesinde Bulgaristan'a kaçarken yakalandı. Kendisine namı değer bir dönem sosyal medya üzerinde bu CHP'li belediyelerden maaşa bağlandıkları iddiaları sebebiyle, CHP'li belediyelerin maaşa bağladığı iddiaları sebebiyle bankamatik faresi ifadesi kullanılırdı.
3: Nerede var? Ya insan kendi ülkesini bırakır gider mi? Kendi ülkesine faydası olmayanın başka ülkeye faydası olur mu?
0: Orada gariban bir Suriyeli sığınmacıyı linç ettirmek için konuşuyor. Tabii. Onu diyen alçak ülkesinden kaçıyor. Tabii bunu, bak onu diyen ülkesinde durmayan birinin başka gibi, ülkeye nasıl faydası olur diyen kişi ülkesinden kaçıyor. Kaçarken yakalanıyor.
1: Ne kaçıyorsun? Nereye kaçıyorsun? Ne farkı var senin kaçak lağım faresi diyorum ya kaçak lağım faresi. Ha. Atıyor benim lafımdır
0: FETÖ'cü, o. FETÖ'cü tabii. FETÖ'cüler benim, için
1: benim,
0: kullanırsın.
1: Tam 10 yılda 12 yılda kullandığı ifadedir. Kaçak lağım faresi. Bu bankamatik değil. Kaçaklara ben bunu söylüyorum. Hadi bunlar bir köşeye. Bu kadar hakikaten haince, alçakça insanları iftirada atıp Türkiye'deki o Suriye'nin üzerinden kaotik bir ortam oluşturup evet. Buradan siyaset değişmeyi kimin fonladı bilmiyorum ama bayağı iyi rahat bir hayatı oradan buradan mahkemelerle kazandığı şeyler var. Ama bir gerçek var ki beni bu ilgilendirmiyor. İnşallah hukuk neyse, devlet neyse onun cezası kesilir. Ama bir gerçek var orada.
0: Ya beni ilgilendiriyor. Rozet. Rozet takıldı ya.
1: Adamın...
0: Hepiniz beyni emcüklenmiş gerizekalılarsınız diyen Dilruba Kayserilioğlu'yu baş tacı yapıp protokole bunu, oturtanlar bu işte küfür bunu, bazada rozet taktı ya.
1: İşte bak onu atacaktım hocam. Tam da onu söyleyecektim. O yüzden notumu öyle aldım. Yani benim bankamatik faresiymiş, kaçak lağım faresiymiş, doğrusu demorası detaylar bunlar. Fazla bile yer verdik ama... Çünkü Türkiye'de hala devam eden bir şey. Hala aynı faşizmi pompalamaya devam ediyor. Hala aynı kaosu sokaklarda çıkartmaya çalışan YouTuber'lar var. Kaos çıkartmak için yapıyorlar bunu. Şimdi dediğim ben buna takıldım işte mesele bu. Şimdi bu adam buna şeyi takarken, Özgür Özel, rozet takarken bu kaçak dağın faresine bu kıymetli nedir o? Bütün küfürleri, hapse girip çıkması, gözaltına alınması her şey ortada. Ne kadar alçakça söylemi varsa bunun inanılmaz yani... Hakikaten ağır cezaya çarptırılması gereken bir kişiyi sen... Ama dediğin, hatırlattığın şey işin temeli. Bu yeni mi değil. Özgür Özel. Daha önce dedi ya, ben dedi bana arkadaşlar bilgilendirmediler. Orada biraz ben kandırıldım dedi. Sen bütün...
0: Dilruba için.
1: Tabii Dilruba için. Sen Dilruba çıkmış, bütün bizim beyni emcüklenmiş yeni zekalılar dedi. Hepimize söyledi bunu.
0: Evet.
1: Sen sokaktaki bunu söyleyen, yayınlansın diye müdahalen sen o kızı aldın. Protokolde Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş yıl dönümünde protokolü önüne koydun.
0: Seni çok
1: ettin.
0: Seviyoruz dedin.
1: Rozetten de öte.
0: Evet.
1: Sen
0: evet.
1: Buna dedin ki çok büyük saygı duyulması gereken bir vatandaş muamelesi yaptın.
0: Evet.
1: Aynısını ana avrat bacı söven, devlete söven, Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret eden bu kişiyi almış rozet takıyorsun ya. Bu siz kimin adamısınız? Sonra gözü belerte kızıyor. Ya ne farkınız var? Bir şey söyleyeceğim. Ne farkınız var kaçak lağım faresinden? Ne farkınız var?
4: Olanlar ve olacaklar, görünenler ve gerçekler, kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Mustafa Daşlan moderatörlüğünde temsil heyeti Perşembe 20.45'te 24'te.

0: Okullar açılıyor, anne babalar cimriliyor.
1: Canım cimri.
2: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
3: Hesap basit.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.

0: Efendim tekrar 24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz. Ara bitti, saat gün geceye uzandı. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. İran'dan yine patlama sesleri yükseldi. ABD ordusu Hürmüz Boğazı'nda devrim muhafızları hedeflerine yönelik saldırı başlattı. ABD Başkanı Trump, Tahran yönetimine bu saldırılara karşılık vermemesi yönünde çağrıda bulundu. Karşılık verirlerse çok daha ağır bir şekilde vurulacaklar dedi. İran ise ABD misilleme saldırılarının başladığını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'a yönelik yeni operasyon hakkında açıklama yaptı. Devrim muhafızları ordusu hedeflerine saldırı başlatıldığı ifade edildi. Açıklamada İran'ın Hürmüz'de ticari gemilere ve bölgedeki ABD personeline saldırı girişimlerinde bulunduğu belirtildi. Saldırıların buna misilleme olarak başlatıldığı ifade edildi. İran ordusuysa ABD'nin saldırılarına karşı füze ve insansız hava araçlarıyla misilleme başlattığını duyurdu. İran devrim muhafızları Hürmüz Boğazı'nın kilidini daha da sıkılaştıracağız açıklaması yaptı. İran füzelerinin hedefindeki Ürdün'ün Akabe ve Mafrak kentlerinde de siren sesleri duyuldu. ABD Başkanı Trump da sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Kapsamlı ve güçlü bir saldırı başlattıklarını belirtti. İran'ın saldırıya karşılık vermesi halinde çok daha ağır ve şiddetli bir şekilde yeniden vuracaklarını söyledi. Asıl büyük saldırı gerçekleşmedi. Gerçekleşirse İran'dan geriye çok az şey kalır ifadelerini kullandı. Almanya, ülkedeki bir havalimanında bulunan patlayıcı yüklü İHA'ya ilişkin açıklama yaptı. Berlin yönetimi olayla ilgili Rusya'yı sorumlu tuttu. Moskova'ya bir diri yaptırım açıklandı. NATO'da Almanya'nın Rusya'ya yönelik tedbirlerini desteklediğini duyurdu. Moskova ile Berlin arasında ipleri kopma noktasına geldi. Gerilim Almanya'daki Leipzig-Halle havalimanında bulunan patlayıcı yüklü İHA tırmandırdı. İHA, Ukrayna kargo uçaklarının yakınındaki bir bölgede fark edilmiş ve konuya ilişkin inceleme başlatılmıştı. ABD istihbaratı da İHA'nın özelliklerinin Rus askeri istihbaratına özgü olduğunu iddia etmişti. Almanya hükümeti konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Soruşturmada elde edilen bulguların Rusya'ya işaret ettiği duyuruldu. Alman hükümetinden yapılan açıklamada saldırının Rusya'nın emriyle düzenlendiği belirtildi. Olayın arkasındaki isimlerin Rusya ile bağlantılı olduğu öne sürüldü. Rusya'nın Almanya'ya açık bir düşmanlıkla yaklaştığı kaydedildi. Berlin yönetimi Moskova'ya karşı bir dizi tedbir de açıkladı. Rusya'nın Berlin Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı. Bonn'daki Rus Başkonsolosluğu'nun 18 Eylül itibarıyla kapatılacağı belirtildi. Berlin'deki Rus eviyle ilgili sözleşmenin de feshedileceği duyuruldu. Ayrıca Almanya'ya Rus vatandaşlarının girişlerinde kontrollerin sıkılaştırılması kararlaştırıldı. Öte yandan NATO'dan Almanya'ya destek açıklaması geldi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ittifakın Almanya'yla tam dayanışma içinde olduğunu belirtti. Berlin'in Rusya'ya yönelik açıkladığı yeni tedbirleri desteklediğini bildirdi. Rutte, kanıtlar açık, Almanya'nın buna yönelik önlemlerini memnuniyetle karşılıyorum ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mevlid-i Nebi haftası açılış programında İsrail'in Gazze'deki katliamları da ve bölgedeki saldırgan politikalarını sert sözlerle eleştirdi. Bu açıklamalar Tel Aviv yönetimini rahatsız etti. İsrail Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alan skandal ifadeler kullandı. Ankara'dansa peş peşe tepkiler yükseldi. Sokaktaki vatandaşlar da İsrail yönetimine sert çıktı.
1: Türkiye burada en güçlü duran, Cumhurbaşkanımız burada en dik duran pozisyonda. O açıkçası bizim göremediğimiz şeyleri de görüyordur. İsrail'i kınıyorum ve aslında tüm dünyanın kınaması ve tüm ülkelerin bir araya gelip müdahale etmesi lazım. Ama demek ki bazı konjektürler buna engel oluyor.
2: İsrail dediğin devletçik mi derler, topluluk mu derler ya da ne edü belli olmayan soykırımcılar mı derler ama Hani buna Selçuk Bayraktar'ın geçen hafta verdiği cevapla cevap vereyim. Hani it ürür, keyran yürür. Hani havlayan köpek ısırmaz derler ya, tabiri caizse. Onlar konuşsun. Kudüs bizim ilk mescidimiz, kutsalımız. Cumhurbaşkanımız da gerekli müdahaleleri yapıyor. Biz de destekçisiyiz. İsrail'in bu konuda yapabileceği tek şey havlamak olur. Havlayabildiği kadar havlasın.
3: Önce Filistin'in, Gazze'nin kurtulmasını istiyorum. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum.
1: İsrail'in yaptığı açıklamaları çok ciddiye almıyorum. Açıkçası onlar bir şeyler konuşuyorlar ama biz net olarak zayıf bir Orta Doğu ülkesi değiliz. Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamalarda gayet haklı.
4: Bence artık bu İsrail'in gerçekten bir ders alması gerekiyor, benim düşüncem. Ve de bir an önce buna büyük bir şekilde reisimizin tepki vermesi lazım. Yani artık yani gerçekten çok üzülüyoruz da yurt dışında gördüğümüz şeylere karşı, bir şey de yapamıyoruz. Şunu inanıyorum ki o her şeyin doğrusunu yapan kişidir.
5: Keşke çok daha fazlasına böyle sesim yetse, yani dünyanın dışına çıksa. Çünkü bu feryat o kadar büyük, o kadar nasıl diyeyim ki, insanlık adına o kadar onur kırıcı, o kadar yaralayıcı. O anlamda sadece Cumhurbaşkanımız değil, onunla beraber bu duruma her kim tepki gösteriyorsa, her kim böyle ses nefes oluyorsa Allah hepsinden razı olsun diyorum.
6: Türk milleti her şeyin hakkından gelir. Hiçbir şeyin altında da kalmaz. Zorda kalan ne kadar vatandaş varsa hepsinin yanında olur. Hiçbir zaman içinde bırakmadı da zaten. Cumhurbaşkanımız her anlamda her zaman zorda olan insanların yanında olduğu için, karşı tarafa da bunun tepkisini verdiği için her zaman korkmalı hani bizim milletimizden.
7: İnsanların arzusu arzumayıp bunu tüm insanlarımızın bilmesi gerekiyor. Netanyahu da bunu şu anda kullanmak istiyor. Ha, arkasında gelecek olanlar daha tehlikeli insanlık açısından. İnşallah buna biz Türk insanları olarak fırsat vermeyeceğiz. Bu işlerin önünde duracağız. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda gayet uyanık davranıyor. Halkımızı bunları açık açık söylüyor. Söylemlerine de katılıyorum.
8: İsrail çok konuşmasın. Bence biz Türkiye'yiz. Görürler. Karşınızda Türkiye var çünkü, bambaşka bir ülkeyiz.
0: İsrail Kamu Yayın Kuruluşu HAN'ın yayınladığı bir habere göre Türk savaş gemileri Akdeniz'de İsrail donanma unsurlarına yaklaştı ve onları bazı durumlarda seyir rotalarını değiştirmeye zorladı. Peki

0: ne anlama geliyor? Ayrıntılara bakalım.
1: İsrail donanması konu somut filosu gibi sivil aktivistler olduğunda kaplan kesiliyordu. Ama anlaşılan o ki Türk donanmasıyla karşılaştıklarında süt dökmüş kediye dönmüşler. Suriye'de boş bir üssü vurup dünyaya Türk üssü vurduk diye propaganda yapan İsrail'in denizde pek o kadar da cüretkar olmadığı ortaya çıktı. İddia İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın yayınladığı bir raporda geçiyor. Raporda Türk savaş gemilerinin Akdeniz'de İsrail donanma unsurlarına yaklaştığı ve bazı durumlarda seyir rotalarını etkilediği, değiştirmeye zorladığı aktarılıyor. Ancak yayın kuruluşu spesifik bir zaman ya da adres vermedi. Ancak ifadelerden yakın bir zaman diliminde gerçekleştiği anlaşılıyor. İki ülkenin donanma unsurlarının nerede karşılaştığına yönelik bir bilgi yok. Ancak denizler İsrail'in Türkiye'ye karşı en yumuşak karnı olarak adlediliyor. Ancak daha önce Türk gemilerinin Kıbrıs Adası'nın batısında İsrail gemilerine yaklaştığına dair başka raporlar yayınlanmıştı. Burası hem enerji sahalarına hem İsrail-Yunanistan-Rum kesiminin işbirliği bölgelerine yakın bir bölge. Askeri literatürde yön değişmeye zorlama, hedef unsura yakın seyretmekle mümkün olur. Gemi gölgeleme yapar veya arkadan takip eder. Agresif manevralarla yakın geçiş, kesme ve baskı uygular. Eğer iddia doğruysa, Akdeniz'de Türk donanmasıyla İsrail donanması arasında bu türden yakınlaşmalar meydana gelmiş olmalı. Bir savaş gemisinin rotasını değiştirmeye zorlanması, karşı ülkeye diplomatik olarak ne mesaj veriyor? Türk donanması o bölgede inisiyatifi ele geçirdi. İsrail gemisi çatışma riskini göze almamayı tercih etti. İsrail'e bu sularda serbestçe hareket edemezsin mesajı verildi. Zira bu tür olaylar güç gösterisi ve caydırıcılık barındırır.
0: Türkiye için İsrail soykırımcı bir ülke ve bunu çok net bir şekilde uluslararası arenada da telaffuz edebiliyor, ancak bir zamanlar bunu bu netlikte söyleyebilmek pek mümkün değildi. Türkiye'nin bu tutumundaki değişim 25 yılda kat ettiği mesafeden kaynaklanıyor. İşte ayrıntılar.
2: Kan tüccarları kaybedecek. Terörden nemalanan fırsatçılar kaybedecek. Coğrafyamızı istikrarsızlığa boğmak isteyen soykırımcılar kaybedecek.
3: Türkiye'nin 25 yılda özellikle dış politikada etki gücü açısından ne denli yol kat ettiğini anlamak için İsrail'le ilişkilere bakmak yeterli. Gazze'deki soykırımın uluslararası mecrada dillendirilmesi, Netanyahu hakkında savaş suçu verilen uluslararası mahkemelerde taraf olmak ve hatta adına kırmızı bülten başvurusunda bulunmak.
4: Netanyahu canisi, soykırımcısı bu noktada ciddiye alınacak bir insan değildir.
3: Türkiye daha önce de İsrail'in Filistin politikasına karşıydı. İsrail bir apartheid rejimi olarak kuruldu ve ilk kez çocukları ya da kadınları öldürmüyor. Türk devlet adamları da bu zulme ilk kez tepki göstermiyor. Yalnız bugünün Türkiye'sinin dünün Türkiye'sinden bir farkı var. Türk liderler bugün artık gösterdikleri tepki nedeniyle özür dilemek zorunda değil.
5: Ben aslında İsrail halkına çok değer veririm ve İsrail'de yer almakta olan olaylardan üzüntülerimi bize, onların da paylaştıklarına, paylaşacaklarına eminim. Bir üzücü bir ifade kullanmış olmak istemezdim, bir üzüntü vermiş olmak istemezdim.
3: Ecevit, İsrail'in Cenin mülteci kampına düzenlediği saldırılar üzerine Filistinlilere karşı soykırım uygulamasını anlamakta güçlük çekiyorum demişti. Ama onu bu dediğine pişman ettiler. İsrail yönetiminden, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yahudi lobilerinden ve uluslararası çevreden gelen yoğun siyasi tepki ve baskılara boyun eğdi. Türk Başbakan'a halkının önünde özür dilettiler.
6: Ecevit'e kızan ve protesto mektupları yollayan Amerika'daki Yahudi örgütleri çıktı.

0: Ecevit de bu gayri resmi gücü çok ciddiye aldı. Mektupla özür diledi.
1: Ecevit döneminde Türkiye hem ekonomik kırılganlıklar hem İsrail-Batı eksenli stratejik askeri bağımlılıklar nedeniyle geri adım atmak zorunda kalmıştı. Bugünse küresel sistemin kırılmalarından faydalanabilen, savunma sanayinde elini güçlendirmiş ve dış politikada emperyal ezberleri terk edebilen çapta bir Türkiye var. Türk liderlerin İsrail'in soykırımını dillendirip geri adım atmamaları Türk bağımsızlığının simgelerinden biri.
2: Benden yaşlısın. Sesin çok yüksek çıkıyor. Biliyorum ki sesinin bu kadar çok yüksek çıkması bir suçluluk psikolojisinin gereğidir.
3: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın Mekke İttifakı kapsamında siyasi ve savunma komitesinin ilk toplantısının İstanbul'da yapılması dünya basını da yankı uyandırdı. Özellikle İsrail ve Yunanistan çok endişeli.
4: İttifakın Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin ilk toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın Mekke İttifakı tekrar gündeme geldi. Toplantı dünya basınında geniş yankı buldu. Bloomberg'in aktardığına göre Pakistan, Müslüman çoğunluklu 6 ila 7 ülkenin Mekke Savunma Anlaşması'na katılmak istediğini açıkladı. Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Kapital, İstanbul'daki toplantıyı 6-7 ülke daha ittifaka katılma hazırlığında başlığıyla okuyucularına duyurdu. Haberde bu ülkelerden birinin de Bangladeş olacağına dair Atina kulislerinde duyumlar var ifadelerine yer verildi. Yunanistan merkezli Plenius, Mekke Anlaşması'nın 3 önemli aktörünün farklı alanlardaki güçlü kapasitelerine dikkati çekti. Analizlerde Suudi Arabistan'ın ekonomik gücü ve siyasi ağırlığı vurgulandı. Pakistan'ın önemli askeri kapasitesi ve nükleer gücüyle öne çıktığı belirtildi. Türkiye'nin ise NATO deneyimi, ittifakın ikinci büyük ordusu ve hızla gelişen savunma sanayisiyle dikkati çektiği belirtildi. Yunan basınından afteroffice.gr habere rota değişikliği yeni bir kilit açıldı başlığını verdi. Mekke Anlaşması'nın bölgesel güvenlik açısından taşıdığı öneme dikkati çekti. Anlaşmanın bölgede yeni dönemin kapısının aralandığının işareti olduğu ifade edildi. İsrail basınından Maariv ise gelişmeyi İstanbul'dan sevgilerle, Mekke İttifakı yolda, haritalar baştan çiziliyor başlığıyla haberleştirdi. Suudi Arabistan'ın ekonomik gücü, Türkiye'nin büyük ordusu ve gelişmiş silah sanayisiyle Pakistan'ın askeri ve nükleer yetenekleri hatırlatıldı. İsrail merkezli Kanal 12'de İstanbul'daki toplantıyı İsrail'i endişelendiren ittifak başladı başlığıyla duyurdu. Toplantının Orta Doğu'daki yeni güvenlik yapılanması açısından önemli bir adım olduğu ifade edildi.
3: Yunanistan ve İsrail ittifakında yeni bir sayfa açan Aşil Kalkanı Anlaşması Atina'da tepkilere yol açtı. Yaklaşık 3,5 milyar avroluk anlaşma muhalefet tarafından eleştirildi. Eski Yunan bakanı anlaşma utanç verici dedi.
4: Aşil kalkanı için imzalar atıldı. Yunanistan ve İsrail ittifakı tepki çekti. Anlaşma Yunanistan'da muhalefet tarafından eleştirildi. Eski Yunanistan Maliye Bakanı Yanis Varoufakis, savunma anlaşması için utanç verici yorumunu yaptı. Yaptığı sosyal medya paylaşımında Yunanların büyük bir çoğunluğunun soykırımcı devlete karşı olduğunu söyledi. Yönetici sınıfımızın bu rezil anlaşmayla Yunanistan'ı lekelemesine izin verdik ifadelerini kullandı. Bu projenin en fazla tartışılan konusuysa maliyeti. Yaklaşık 3,5 milyar avro civarında son derece yüksek bir maliyeti bulunuyor. Projenin yüksek maliyeti Yunan basını ve kamuoyunu ikiye bölmüş durumda. Pentapostagma haber portalı bir gece içerisinde 3 milyar avro kaybettik başlığını kullandı. Aşil kalkanının Ege'deki bazı adalara ve Batı Trakya'ya konuşlandırılması söz konusu. Bu adım Türkiye'ye karşı atılmış bir hamle olarak da değerlendiriliyor.
3: Evet, İsrail Suriye'nin güneyinde provokasyonlarını sürdürüyor efendim. İsrail yanlısı isyancı Dürzi lider Hikmet El Hicri'ye bağlı silahlı gruplar Süveyda kentinde hükümet güçlerine saldırılar düzenledi. Hikmet El Hicri'nin yasa dışı silahlı grupları Tel Hadid bölgesiyle Galga hattındaki güvenlik noktalarını hedef aldı.

0: Suriye İç Güvenlik Güçlerinden 10 kişi yaralandı. Bölgede gece boyunca gerginlik oldukça yüksekti. Bazı noktalarda çatışmalar sürüyor. Suriye'de YPG terör örgütü ve bel kemiğini oluşturduğu SDG'nin kendini feshetmesiyle gözler yeniden Dürzilerin yaşadığı Süveyda'ya dönmüştü. Son günlerde bölgede İsrail provokasyonları hızlandı. Ve İsrail kana doymuyor. Ateşkes sürecinde ikinci aşamaya geçilmesine rağmen Gazze şeridine saldırıları sürdürüyor. Gazze'de bir bölgeye 10'dan fazla hava saldırısı düzenlediler. İsrail askerleri Gazze kentinin batısındaki Ketibe bölgesini insansız hava araçlarıyla yoğun şekilde bombaladı. Ayrıca savaş uçakları da kullanıldı. Yarım saatte 10'dan fazla saldırı düzenlendi. Saldırılarda en az 4 Filistinli şehit oldu. 3'ü çocuk, çok sayıda kişi yaralandı. Saldırıların sürmesi nedeniyle ambulanslar bölgeye ulaşamadı. Bölgeden yoğun patlama sesleri yükseldi. İsrail Gazze'ye dün de saldırılar düzenlemişti. Vurulan bir araçta 3 kişi şehit olmuştu. Öte yandan İsrail Savunma Bakanı Katz, Gazze'de Hamas'ın üst düzey bir isminin tutuklandığını duyurdu ancak isim vermedi. İşgal güçleri Batı Şeria'da da baskı ve zulmü sürdürüyor. Nablus'ta Filistinlilere ait 3 evi yıktılar. 7 kişiyi de gözaltına aldılar. Bişkek'teki zirveye katılan liderler arasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve İran'ın Türk kökenli Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan da var. Aliyev ve Pezeşkiyan baş başa görüşmede Türkçe sohbet etti. İşte o anlar.
1: Kırgızistan'daki Şangay İşbirliği Örgütü zirvesinde birçok lider var. Aralarında Azerbaycan ve Kazakistan gibi Türk Cumhuriyetleri liderleri de bulunuyor. Ayrıca İran'ın Türk kökenli Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan da orada. Pezeşkiyan ve Aliyev zirve marjında görüştü. Türkçe sohbetleri ilgi çekti.
2: Gürcüsü de anlaşırsınız. Bir Azerbaycan suyundan. Yok
3: da. Mercüklerden
2: var o suyundan. Yok, barjomi gördüm ben.
1: Aliyev Pezeşkiyan'a kendi ülkesinden getirdiği suyu önerdi.
4: Allah burada içti su suyu var.
3: Biz. Burada ola.
4: Yok, ben getirmişim.
3: Sen getirdin.
1: Aliyev suyunu Nahçıvan'dan getirdiğini anlattı. Pezeşkiyan espriyle karşılık verdi.
4: Bu Nahçıvan sulardı.
3: O sen özgen yaptın. Sen özgen yaptın. Sen özgen yaptın.
4: Ondan da gazına bakar.
1: Aliyev kendi doldurduğu suyu Pezeşkiyan'a ikram etti.
4: Yoksa gördün barjo muydu o? O da yapar değil mi? Ama bu da yapar.
1: Mesut Pezeşkiyan kendi ülkesinde de gayri resmi toplantılarda zaman zaman Türkçe konuşmalarıyla biliniyor ve bu yönüyle İran bürokrasisi tarafından bazen uyarılıyor.
5: Geçme namet körpüsünden, koy aparsın sel seni, yatma Türkçü dallasında, koy yesin aslan seni.
1: İran Cumhurbaşkanı daha önce başka uluslararası toplantılarda da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bulunduğu sohbetlerde Türkçe konuşmuştu.
0: Şangay İşbirliği Örgütü zirvesinde liderler resmi programdayken lider eşleri için de ayrı bir program düzenlendi. Efendim, Emin Erdoğan Kırgızistan'da lider eşleriyle buluştu. Program Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Kaparov'un eşi Ayul Kaparova tarafından düzenlendi. Erdoğan, Alaarcha Ensai Devlet Konuk Evi'nde Kaparova tarafından samimiyetle karşılandı. Lider eşleri konuk evinin parkında yürüyüş yaptı. Kırgız çadırında geleneksel kıyafetler giyen çocukların ve gençlerin verdiği konseri izlediler. Burada aile fotoğrafı çektiren lider eşleri daha sonra Kırgızistan'a özgü el sanatlarının yer aldığı antik sergiyi gezdi. Ayrıca Kırgız kültüründe önemli yere sahip olan kartalları ve geleneksel av köpeği tayganları sevip fotoğraf çektirdi. Emin Erdoğan ziyaretini sosyal medyadan da paylaştı. Mesajında Kırgız kültürünün estetik anlayışını ve ustalığını yansıtan özgün örnekleri tanıdık. Programın devamında çocuk topluluklarının seslendirdiği birbirinden değerli ezgileri dinledik. Küçük yüreklerden yükselen melodiler günümüze ayrı bir güzellik kattı dedi.

0: Evet, Alihan Kuliç suç örgütü soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı efendim. Öyle ki ifadeye çağrılan İdris Naim Şahin Ankara Adalet Sarayı'na gelerek savcının sorularını cevapladı. Şahin ifadesinin ardından yurt dışına çıkış yasağı getirilerek serbest bırakıldı.
1: Alihan Kuliç suç örgütüne yönelik soruşturma devam ediyor. Daha önce kendisine tahsisli 3 aracın suç örgütü tarafından kullanıldığı belirlenen İdris Naim Şahin adliyeye çağrıldı. Şahin ifade için adliyeye geldi. Alihan Kuliç suç örgütüne yönelik operasyon için 13 Ağustos'ta düğmeye basılmıştı. Operasyonun ilk dalgasında suç örgütü lideri Alihan Kuliç dahil 33 kişi gözaltına alınmıştı.
2: Soruşturma dosyası kapsamına koyuyoruz.
1: Soruşturmada İdris Naim Şahin ismi ise Alihan Kuliç'in kardeşi Hilmi Tuna Kuliç'in Marmaris'te yakalanmasıyla ortaya çıktı. Hilmi Tuna Kuliç'in Muğla'da kullandığı aracın İyi Parti milletvekili adayı İdris Naim Şahin adına kayıtlı olduğu belirlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olayın üzerine gitti. İncelemede İdris Naim Şahin adına kayıtlı iki araca daha ulaşıldı. Bu araçların karayollarındaki kamera kayıtlarına bakıldı. Söz konusu tahsisli araçlarında yine Alihan Kuliç suç örgütüyle bağlantılı olduğu düşünülen şahıslarca kullanıldığı belirlendi. Tespitlerin üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı İdris Naim Şahin'in ifadesine başvurmaya karar verdi. Şahin adliyeye davet edildi. İdris Naim Şahin öğle saatlerinde Ankara Adalet Sarayı'nın yolunu tuttu. Savcının tahsisli araçlar ve Alihan Kuliç suç örgütüyle ilgili sorularına cevap verdi. Savcılık, Şahin'e örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme ve suçluyu kayırma suçlamaları yöneltti. Adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk etti. Eski bakan mahkemede yurt dışına çıkış yasağı getirilerek serbest bırakıldı.
0: Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen kapsamlı bir fuhuş soruşturmasında tutuklu bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hakkında ağır iddialara ulaşıldı. Fuhuş soruşturması kapsamında 11 genç kadının işe alınma vaadiyle tutuklu eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de birlikte olmaya yönlendirildiği ve bu kişilerden büyük bölümünün daha sonra belediye iştiraklerinde işe alındığı tespit edildi. Soruşturma dosyasında Böcek hakkında ayrıca grup halinde cinsel ilişki, iki kız kardeşle ilişki ve yaşı küçük kızlarla birlikte olduğuna ilişkin ağır iddiaların yer aldığı, çok sayıda mağdur beyanın yer aldığı öğrenildi. Öte yandan şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyon sonucunda 7 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Bolu Belediyesi'ne hayalet araç operasyonu düzenlendi. Soruşturma kapsamında çöp toplama araçlarının çalışmadıkları günlerde çalışmış gibi gösterilerek yüklenici firmaya 34.2 milyon lira fazla ödeme yapıldığı belirlendi ve 23 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
3: Bolu Belediyesi'ne hayalet araç operasyonu düzenlendi. Yüklenici firmaya 34.2 milyon lira fazla ödeme yapıldığı belirlendi. Bolu Belediyesi'nin katı atıkların toplanması, taşınması ve genel temizlik hizmetlerinde kullanmak üzere şoförsüz araç ve iş makinesi kiralanması hizmet alım işi ihalesine ilişkin bilirkişi incelemeleri tamamlandı. Bilirkişi raporunda ihalenin gerçekleştirilmesi ve sözleşme konusu işin yerine getirilmesi aşamalarında çeşitli usulsüzlüklere ilişkin tespitlere yer verildi. Sözleşmenin uygulanması aşamasında araç takip sistemi kayıtlarıyla Bolu Belediyesi'nden alınan çöp döküm sahası kayıtları ve aylık puantaj cetvelleri karşılaştırıldı. Yapılan teknik incelemede bazı çöp toplama araçlarının fiilen çalışmadığı günlerde çalışmış gibi gösterildiği, bu kayıtlar esas alınarak yüklenici firmaya ödeme yapıldığı tespit edildi. Bilirkişi raporunda Bolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nce düzenlenen 19 ayrı hak ediş kapsamında yüklenici firmaya 34 milyon 200

0: 188 bin lira fazla ve yersiz ödeme gerçekleştirildiği değerlendirmesinde bulunuldu. Bilirkişi raporundaki tespitlerin ardından soruşturma genişletilerek 23 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Tanju Özcan'ın başka bir suçtan tutuklu olması nedeniyle diğer 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla eş zamanlı operasyon başlatıldı. Bolu merkezli 7 ilde düzenlenen operasyon kapsamında il dışında bulunan şüpheliler hakkında arama, el koyma ve gözaltı işlemlerinin eş zamanlı yapılması amacıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına talimat gönderildi. Öte yandan jandarma ekipleri Bolu Belediye Başkanlığı binasında da arama yaptı. Ekipler ihale süreci, hak ediş belgeleri, araç takip kayıtları, çöp döküm sahası verileri ve belediye kayıtlarına ilişkin incelemelerde bulundu. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.
1: Zor sesinin altına gizlenerek yurt dışına çıkmaya çalışırken Kapıkule'de yakalanan Arif Kocabıyık tutuklandı. Kocabıyık mahkemede yurt dışında gezi videoları çekmek istediğini, yurt dışına çıkış yasağı nedeniyle tırın altına girdiğini söyledi. Tırın şoförü Muhterem Altıntaş da göçmen kaçakçılığı suçundan tutuklandı. Kapıkule sınır kapısında bir tırın dor sesinin altında yakalanan Arif Kocabıyık gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kocabıyık hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğunu bildiğini söyledi. Yurt dışında gezi videoları çekmek istediğini belirten Kocabıyık, Muhammed isimli bir tanışının sözüne uyarak yurt dışına gitmeye karar verdiğini söyledi. Bu kişinin kendisini bir tırın yanına götürdüğünü, yurt dışına çıkış yasağı nedeniyle tırın altına girdiğini anlattı. Kocabıyık hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçu kapsamında yurt dışına çıkış yasağı bulunuyordu. Antalya 35. Asliye Ceza Mahkemesi adli kontrol şartlarını isteyerek ihlal ettiği gerekçesiyle Kocabıyık'ın tutuklanmasına karar verdi. Tır şoförü Muhterem Altıntaş da göçmen kaçakçılığı suçundan tutuklandı. Kocabıyık ve Altıntaş, Edirne L tipi kapalı ceza infaz kurumuna gönderildi. Tırın altında Kocabıyık'la birlikte yakalanan İran uyruklu kişi ise İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Evet, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde öğretmenlere seslendi efendim ve yeni dönemin heyecanını ve öğretmenlerin taşıdığı sorumluluğu vurguladı açıklamalarında. Bakalım.
2: Yıllar geçse de okulun ilk gününe hazırlanmanın, öğrencilerimize kavuşmanın ve hayatımıza yeni katılacak çocuklarla tanışmanın heyecanı hiç eksilmiyor.
3: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den yeni eğitim öğretim yılı mesajı. Bakan Tekin, Eylül dönemi mesleki çalışma programının başlaması dolayısıyla öğretmenlere ve okul yöneticilerine seslendi. Öğrencilerimize kavuşmanın heyecanı hiç eksilmiyor diyen Tekin, 2026-2027 eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.
2: Gazi Meclisimizin ortak iradesiyle kabul edilen milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunu da bu bakımdan son derece anlamlı buluyoruz.
3: Tekin'in mesajında milli birlik ve beraberlik vurgusu öne çıktı. Bakan Tekin, eğitimin toplumsal bütünlüğü güçlendiren en kalıcı zemin olduğunu belirtti. Çocukların geçmişlerden kuvvet alan, bugünlerine mesuliyetle sahip çıkan ve Türkiye'nin yarınını birlikte kuracak nesiller olarak yetişmesi gerektiğini vurguladı.
2: Her evladımız kendisini bu milletin kıymetli bir ferdi olarak görsün. Arkadaşının kimliğine, inancına, ailesine ve özel hayatına hürmet etsin. Farklılıklarımızı, birbirimizi anlamanın ve müşterek hayatımızı zenginleştirmenin bir vesilesi bilsin.
3: Yeni dönemde okul güvenliği ve dijital bilinç de öncelikli başlıklar arasında olacak. Bakan Tekin, okulun güvenliğinin eğitimin asli şartlarından biri olarak gördüklerini söyledi.
2: Okulun güvenliğini eğitimin asli şartlarından birisi olarak görüyoruz. Okullarımızın ve çevresinin güvenliği konusunda gerekli bütün tedbirlerin eksiksiz uygulanmasını, muhtemel risklerin önceden tespit edilmesini ve en küçük bir ihmal alanının dahi oluşmamasını istiyoruz. Aldığımız tedbirlerin temelinde öğrencilerimizin güvenliğini ve sizlerin mesleki haklarını koruma iradesi bulunuyor.
3: Öğrencilerin doğru bilgiye ulaşması, dijital mahremiyetini koruması ve teknoloji karşısında irade sahibi olması için yeni adımlar atılacağını belirtti.
2: Çocuğu teknolojiden uzak tutmak yerine onun teknoloji karşısında irade sahibi olmasını sağlamaktır.
3: Bakan Tekin, Türkiye Yüzyılı Marif modeliyle yetkin ve erdemli insan hedefini bir kez daha vurguladı. Bilgi ile şahsiyet arasında bağ kuran, düşünen, üreten ve sorumluluk alan nesiller yetiştirilmesinin amaçlandığını söyledi. Bizim marif davamızın nihai hedefi bir evladımızı bu milletin kıymetli bir ferdi olarak yetiştirmektir mesajını verdi.
4: Orada bu etkinlik var çocuklar, o etkinliği yapacağız beraber.
1: Efendim, okula ilk adım çocuklar kadar veliler için de oldukça yeni bir başlangıç ve özellikle de okul öncesi 1. ve 5. sınıfa başlayacak öğrenciler için uyum sürecinde ailelerin yaklaşımı oldukça büyük önem taşıyor.
5: Bundan önce çok zorlanıyordu büyük oğlumdan biliyorum ama şimdi uyum haftası olduğu için birlikte gideceğiz. O yüzden biz de çok heyecanlıyız. Alışmakta zorlanıyor. Yani içeride kalmak istemiyor. Devamlı istiyordu bizi. Ama şimdi küçük oğlumda bunu aşacağız diye düşünüyorum. Birlikte gireceğiz. Yani yeni bir heyecan, yeni bir soluk gibi gelecek bakalım.
6: Ders zili çalıyor, çocuklar okula başlıyor. Okula başlangıçta mini mini birleri ve misafir beşleri uyum haftası bekliyor.
7: İlk bir hafta 10 gün tabii çocuk ailesinden kopuyor bir şekilde ama onu bir şekilde öğretmenleri çözüyor. Orada daha iyi eğitim alacağını, daha etkinliklerin olduğunu, arkadaşların olacağını, öğretmenlerin iyi davrandığını anlatıyorsunuz. O da anlıyor sonuçta.
6: 2026-2027 eğitim öğretim yılı için ilk dersiyle yakında çalacak. Sağlıklı bir eğitim hayatına sağlıklı bir başlangıç yapabilmek için uyum haftasını iyi değerlendirmek gerekiyor.
8: İştahsızlık, ağlama, İçe kapanma, keyifsizlik, okula gitmeyi istemediğini ifade etme yine bu uyum sürecinin birer parçası. Hatta bazı çocuklarda regresyon dediğimiz biraz daha çocukça hareketler, işte altına kaçırmalar, gece alt ıslatmaları, çok ağlama, bunlar görülebiliyor. Bunlar çocuğun aslında gün içinde yaşadığı olağan stresle baş etme mekanizmaları.
6: Yaşanabilecek olumsuz durumların normal olduğunu kabullenmek uyum sürecinin bir parçası.
9: Uzun vedalar ve çocuğu kaygılandırabilecek sözler süreci zorlaştırabilir. Ailelerin tüm bu süreç boyunca daha sakin ve güven veren bir tutumla yaklaşması gerekiyor.
8: Çocukların yanında okula dair kaygılarından bahsetmemeleri daha iyi olur. Alışabilecek mi, nasıl olacak gibi. Her şeyin güzel olacağına dair pozitif bir imaj çizmeleri gerekiyor çocuğa karşı. Ve aslında çocuğun okula alışma sürecinde velinin net olması gerekiyor. Senin duygunu anlayabiliyorum. Şu an endişeleniyorsun, kaygılısın fakat okula gitmen gerekiyor. Seni çok seviyorum deyip vedalaşmayı da çok uzatmadan net bir şekilde ona sevgi göstererek ve duygusunu anlayarak öğretmene teslim edip gitmesi gerekiyor.
6: Uyum haftasında akademik başarıdan çok çocuğun duygu durumuna dikkat etmek gerekiyor.
9: Çocuğun okula alışması bir yarış değil, güven oluşturma süreci. Uzmanlara göre ilk günlerde akademik başarıyı sorgulamak yerine çocuğun kendini okulda nasıl hissettiğine odaklanmak gerekiyor.
8: Dediğim gibi velinin de biraz sabırlı ve çocuğa zaman tanıyan bir pozisyonda olması önemli.
6: Veliler en az çocukları kadar heyecanla okulların açılmasını bekliyor.
10: Küçük yaşta başlamıştı. Anaokulu öncesi falan vardı. Anaokulu vardı. Okula gitmeye biraz o yönden alışıktı yani. Arkadaşlarla da o zaman kalabalıkta vakit geçirmeyi daha çok sevdiği için biz çok problem yaşamadık.
9: Sen okula başlamayı hevesle bekliyor musun?
11: Evet, arkadaşlarımı çok özledim. Ya mutluyum çünkü arkadaşlarımla çok güzel anılar paylaşıyoruz. Onları çok özledim.
9: Siz bir zorluk çekiyor musunuz uyum haftası?
12: Hayır. Gayet güzel oynuyorlar yani. Mükemmel. Arkadaşlarını çok seviyor çünkü. Abisiyle olunca abisi bırakıyor onu. Annesi götürüyor. Mükemmel oynuyorlar arkadaşlarıyla.
13: Hoş geldiniz çocuklar.
14: Hoş bulduk.
1: Ev sahipleri ve kiracılar için kağıt üzerinde sözleşme devri resmen kapanıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı kira sözleşmelerini e-devlet üzerinden yapmayı zorunlu hale getirecek bir çalışma başlattı.
15: Kağıt kira sözleşmelerinin yerini E-Devlet'ten yapılan yeni modern teknolojik sözleşme.

0: Sözleşmeler alıyor.
1: Kağıt üstünde kira sözleşmeleri bitiyor. Artık sözleşmeler e-devlet sistemine taşınıyor. Sahte ve yetkisiz emlakçı oyunu tamamen bitiyor.
0: E-devlet üzerinden mülk sahibi sözleşmeyi hazırlıyor, kiracının bilgilerini giriyor, kiracının e-devletine onay düşüyor. Kiracı onayı verdikten sonra yine varsa kefilin e-devletine de bir onay düşüyor. Kefil de onay verdikten sonra özel maddeleri de isterlerse ekleyebildikleri kira sözleşmesi kurulmuş, imza edilmiş oluyor.
2: Yeni sistem hem kiracının hem de ev sahibinin işini büyük ölçüde kolaylaştırıyor. Bilgisayar vasıtasıyla e-devlet sistemi üzerinden sadece birkaç tuşla öncelikle ev sahibi mi kiracı mıyım bu seçeneğe tıkladıktan sonrasında ise kira sözleşmesi karşıma çıkıyor ve kutucukları doldurduktan sonra sadece birkaç tıkla kira sözleşmem dijital dünyada hazır hale geliyor.
0: Elektriği, suyu, doğalgazı açtırmak için ilgili yerlere kira sözleşmesi götürme derdi kalmıyor. Çünkü sistem otomatik olarak e-devlet üzerinden kimin mülk sahibi, kimin kiracı olduğunu görebiliyor.
1: Emlak sektöründeki kayıt dışılığı ve vatandaşların yaşadığı mağduriyetleri engelleyecek adımlar netleşti. Yeni sistemle birlikte artık yetki belgesi olmayan kişilerin kiralama işlemlerine aracılık etmesi tamamen engellenecek. Ayrıca taşınmazın gerçekte kime ait olduğu da sistem tarafından otomatik olarak kontrol edilecek.
0: Dolandırıcılıkların önüne geçiliyor. Çünkü artık ben buranın emlakçısıyım, burayı ben kiralıyorum deyip hasbelkader buldukları anahtarla insanları dolandıranların önüne geçilmiş oluyor. Çünkü artık emlakçıysanız da e-devlet üzerinden aldığınız yetkiyle birlikte kira sözleşmesi kurmanız gerekiyor ve e-devlet üzerinden yine mülk sahibine de onayın düşmesi, kiracının da yine onay vermesi gerekiyor.
2: İşte bir tarafta yıllardır alışkın olduğumuz kağıt ve kalemle geleneksel yöntemle doldurduğumuz kira sözleşmesi, bir diğer yanda da artık e-devlet sistemi üzerinden birkaç tıkla kolaylıkla doldurabileceğimiz kira sözleşmesi. İşte bu sayede yetkilendirilmiş emlakçılar da artık sistemi aktif bir şekilde kullanabilecek.
0: Hisseli bir gayrimenkulün bir mülk sahibi kira sözleşmesi hazırlarsa şayet e-devlet üzerinden, diğer hissedarların da e-devlet sistemlerine girip onay vermeleri gerekiyor. Yani bütün hissedarlar kiracıyı kabul ettikten, onayladıktan sonra kiracının onayına düşüyor ve kiracı da onay verirse kira sözleşmesi kurulmuş oluyor.
1: Kira sözleşmesi onaylandıktan sonraki 15 gün içinde rakam veya yazım hataları düzeltilebiliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sistemin mekandan bağımsız, masrafsız ve güvenli olduğunu belirterek tüm vatandaşları e-devlet kullanmaya çağırdı.
0: Özel maddelerin eklenebildiği, gayrimenkul danışmanlarının, emlakçıların da yine kira sözleşmesini e-devlet üzerinden hazırlayabilmesinin mümkün olduğu hale getirildi sistem. Ve artık önümüzdeki günlerde e-devlet üzerinden kira sözleşmesinin yapılmasının zorunlu hale gelmesi bekleniyor.
1: Kira bedeli ve iletişim bilgileri güncelleme fonksiyonuyla sürekli yenilenebiliyor. Hazırlanan sözleşmeler zaman damgalı ve barkodlu olarak telefonlara indiriliyor. Kısacası bakanlık kira ilişkilerinde sahteciliğe ve vergi kaybına yol açan usulsüzlüklere darbeyi indirdi.
3: İstanbul'da her gün milyonlarca kişinin kullandığı metrobüs hattında bozuk zemin sorunu yolcuları canından bezdiriyor. Milyarlarca liralık beyaz yol yatırımına rağmen çukur ve çatlaklarla dolu güzergahta yolcular şiddetli sarsıntılara maruz kalıyor. Uzmanlar sürekli sarsıntıların özellikle bel ve boyun rahatsızlıkları bulunanlar için risk oluşturabileceğine dikkati çekiyor.
4: Teknik arızalar olduğu için sürekli duruyoruz. Farklı bir şeye geliyor, metrobüs geliyor, ona biniyoruz. Yollar da kötü. Çok fazla sarsıntı var.
5: Sıkıntılı oluyor özellikle yaz günlerinde, doğru. Sürekli tutunuyorsunuz, ayaktasınız, sürekli sallanıyorsunuz.
6: Kalabalık araçlar ve duraklar, çalışmayan klimalar, yüksek maliyete rağmen bozulmaya devam eden yollar. Metrobüs yolculuklarının bir tehlikesi de fıtık riski.
7: Milyonlarca liralık beyaz yol yatırımına rağmen metrobüs güzergahındaki bozuk zemin sorunu bitmedi. Vatandaş her gün çukur ve çatlakların üzerinde yolculuk yapıyor.
6: İBB'nin 2 milyar liralık yatırımla yenilediği metrobüs yolunda oluşan yüzlerce çukur yolculukları adeta işkenceye dönüştürdü. Bozuk zeminden kaynaklanan sürekli titreşim ve sert darbeler bel ve boyun sağlığını olumsuz etkiliyor.
7: Metrobüs yolundaki çukur ve çatlaklar yolcuları her geçişte sarsıyor. Uzmanlara göre bu darbeler bel ve boyun fıtığı riskini oluşturabilecek koşullar yaratıyor.

Toplu taşıma kullanımı sırasında uzun süre ayakta kalmak, sıkışıklık ve sarsıntıların arttığı durumlarda uygun pozisyonu korumak çok mümkün olmamaktadır. Uzun süre ayakta kalmak omurgamıza ve eklemlere binen yükü zaten

0: yaşayabilir.
1: Omzun yukarıda tutulması gereken tutunma durumlarında omuzdaki sıkışma ve zorlanma artmaktadır. Buna sarsıntılar, ani hareketlerde eklenince kas tendon yaralanma riski artmaktadır.
0: 52 kilometrelik hatta en fazla deformasyon tespit edilen noktalardan biri Altunizade durağı oldu.
2: Yollar ne kadar bozuk olduğunu kamerayla o tarafı çekin. Yollar bozuk.
0: Rahatsız ediyor mu?
2: İlla ki rahatsız ediyor.
3: Oturuyorsam gene de rahatsız olurum. Mesela belim rahatsız şu anda. Evet, rahatsız oldum. Ayakta olsam düşerim herhalde. Yollar bozuk olan bölgeler var, evet.
4: Yoldan çıkmaları da duyuyoruz tabii ki çok fazla. Ama en çok yolda giderken zıplamalar, işte kontrolünü kaybetmesi metrobüsün. Zıpladığımız zaman kendimi kötü hissediyorum, güvende hissetmiyorum.
5: Parfüm ve dezodorantlar günlük hayatın vazgeçilmezi ancak içeriği belirsiz ve denetimsiz ürünler ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Uzmanlar özellikle de replika ve merdiven altı ürünlere karşı uyarıyor.
6: Kulak arkasına sıkılan parfümlerin daha uzun süre kokusunun kaldığını diye duyduğum için o şekilde kullanıyorum. Tabii içerik önemli ama içeriğini bilmeden kullanıyoruz. Kokusundan dolayı.
7: Güzel kokmak için her gün kullanılıyor. Ama parfüm ve deodorant seçerken sadece kokusuna bakmak yetmiyor. Özellikle içeriği belirsiz merdiven altı ürünler sağlığı tehdit ediyor.
8: Kimi kokusuna, kimi ise kalıcılığına bakıyor. Peki gerçekten her gün kullandığımız bu ürünler kanser riski oluşturuyor mu?
9: Çalışmalarda direkt bunu gösteren bir şey yok. Ama siz hormonal içeriği olan bir ürün kullanıyorsanız o belki meme kanseri ya da başka kanserlerin riskini arttırabilir.
10: Yani deodorantlar için de aynı şeyi söylüyorlar ama güzel kokmak daha cazip geliyor.
7: Bilimsel çalışmalar ruhsatlı ve doğru kullanılan parfüm ya da deodorantların doğrudan kansere neden olduğunu göstermiyor. Ancak içeriği bilinmeyen denetimsiz ürünlerde tablo farklı. Bu ürünlerde kullanılan kimyasalların uzun süreli etkileri endişe yaratıyor.
9: Ürünlerde CE ya da Türk Standartları Enstitüsü. Bunların herhangi bir logosu var mı? Onlara özellikle bakmak gerekiyor. Yoksa tek tek içeriğindeki benzen, ağır metali içindekilerden göremeyebilirsiniz.
11: Bazı merdiven altı parfümler kanser yapıyor. Birçok yerde duyduk. Bence parfümlerin bilindik ve kaliteli yerlerden alınması daha iyi olacağını düşünüyorum.
7: Risk özellikle açıkta satılan, etiketi bulunmayan ve taklit ürünlerde artıyor. Bu ürünler ciltte tahrişe, alerjiye ve farklı sağlık sorunlarına yol açıyor.
9: Normalde parfüm, deodorant ya da roll-on gibi şeylerde açıkçası direkt bakmaya gerek yok. Yani çünkü bunların kanser yapma olasılığı çok çok düşüktür. Özellikle belirli regülasyonlardan geçmiş, belirli standartlardan geçtiği tescilli ürünler. Biz bunun yerine merdiven altı ürünlerden, menşei belli olmayan ürünlerden daha ucuz olacak diye ya da başka nedenlerle almaya kalkarsak o zaman bunlara dikkat etmek gerekiyor.
12: Tabii ozon tabakası için gerçekten çok tehlikeli yani vücut, ten için falan. Yani tabii kullanılmaması gerekiyor ama yine de herkes gibi kullanıyoruz.
5: Geçirdiği ciddi sağlık sorunları nedeniyle ölümden dönen sevilen oyuncu Ufuk Özkan tamamen toparlanarak sahalara geri döndü. Siroz ve kronik karaciğer yetmezliği nedeniyle 11 saatlik zorlu bir nakil operasyonu geçiren ünlü sanatçı aylar süren tedavisinin ardından ilk kez görüntülendi. Özkan'ın eski sağlıklı görüntüsüne ve neşeli tavırlarına yeniden kavuştuğu görüldü.
7: Zorlu hastalık sürecini atlattıktan sonra sağlıklı görüntüsüyle dikkati çekti. Sağlık durumu sevindirdi.
13: Çiftimize mutluluklar diliyorum. Bahtınız apaçık olsun. Hep mutlu olun. Birbirinizi çok sevin.
7: Yanlış diyetler ve bilinçsiz beslenme sonrası karaciğeri iflas eden ünlü sanatçı Ufuk Özkan, hastanede acil organ nakli sırasına girmiş ve geçtiğimiz Şubat ayında başarılı bir ameliyatla hayata tutunmuştu. Özkan'ın sağlık durumu normale döndü. Düğün festivali kapsamında nikah tazeleyen ve yeni evlenen çiftlerin yanında yer alan oyuncu sembolik olarak şahitlik koltuğuna oturdu. Toparlanma sürecinin ardından doktorlarından çalışma onayı alan Özkan'ı ayakta ve durumu iyi gören hayranları sevinçliydi. Hastalık döneminde çekilen görüntülerde aşırı kilo kaybettiği görülen Özkan'ın durumu sevindirdi. Özkan'ın eski kilosuna kavuştuğu görüldü.
13: Emin misiniz? Bak atıyorum.
14: Şu an pek bir emin olamadım.
13: Yani

0: Sıra şahit olarak imza atmaya gelince şakalarıyla da salonu kahkahaya boğdu.
1: Eylül tarihinde de yani kalan 98 çiftimizin kaç tanesine nikah şahidi olarak yetişebilirim bilmiyorum. İlk gelen 100 çiftimiz, bak 101. değil, ilk gelen 100 çiftimize muhteşem bir hediyemiz var. İkinci kez balayına çıkmak isteyenler olabilir, efendime söyleyeyim nikah tazelemek isteyenler olabilir.
2: Ve Trabzonspor'da Fatih Tekke dönemi sona erdi efendim. Bordo Mavili yönetim teknik direktör Fatih Tekke ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.
3: Sonradığımız maçta evet 4-0 yendik ama kırmızı.
4: Trabzonspor'da Fatih Tekke devri kapandı. Üst üste gelen kötü sonuçların ardından Bordo Mavili yönetimle Fatih Tekke'nin yolları ayrıldı. Kararı kulüp başkan yardımcısı Serkan Kılıç açıkladı. Tekke, Avrupa maçının ardından istifasını sunmuş ancak yönetim bu istifayı kabul etmemişti. Son olarak Ahmet Spor'a 2-1 kaybeden Trabzonspor'da Tekke, ayrılık talebini yeniden yönetime iletti. Bu kez talep kabul edildi.
3: Bu cümleyi kurmak zor benim için.
4: Kulüp, Fatih Tekke ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu. Yaklaşık 18 ay Trabzonspor'un başında kalan Tekke, Bordo Mavili takıma Türkiye Kupası'nı kazandırdı. Yönetim şimdi yeni teknik direktör için çalışmalarını sürdürüyor. Bu süreçte takımın başına eski teknik direktörlerden Hüseyin Çimşir geçecek.
2: Noktaladık. Yarın aynı saatte moderatör gecede görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.

0: Bir kişinin kendi sosyal medya hesapları üzerinden fotoğrafını ve videosunu paylaşması kişisel veri özelliğini ortadan kaldırmıyor. Ve üçüncü kişiler tarafından benim rızam alınmadan paylaşılması da yine kişisel veri özelliği olduğundan dolayı Türk Ceza Kanunu 136. maddeye göre verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve verme suçunu oluşturmuş oluyor. Önemli olan şey kişisel veri olma özelliği ve üçüncü kişiler tarafından paylaşılacaksa da benim rızamın alınma koşuludur. Ancak özellikle belirtelim ki her suçun Türk Ceza Kanunu 136. maddedeki suçu oluşturmaması bakımından somut olayın özellikleri, hukuka uygunluk nedenlerinin olup olmaması ve kişinin gerçekten bunun hukuka aykırı olarak suç olabileceğini bilmesi veya bilme ihtimali olması durumunda somut olayın özelliğine göre suç teşkil edip etmediği de yine mahkemelerce değerlendirilecektir. Şimdi kişisel veri kavramına baktığımız zaman benim adım, soyadım, TC kimlik numaram, adresim, cinsiyet bilgim, benim fotoğrafım, görüntüm bir kişisel veri. Ben bunu sosyal medya hesabımda hesabım açık olsa bile, herkese görünür şekilde olsa bile oradaki fotoğraf benim kişisel verim oluyor. O yüzden burada fotoğraf kişisel veri niteliği olduğundan dolayı suç teşkil ediyor. Ve bu kişisel veri niteliğindeki fotoğraf benim rızam dışında da paylaşılamaz. Her yeniden paylaşımın olumsuz bir şekilde suç oluşturmaması bakımından dikkat edilmesi gerekenleri söylemiş. Birinci olarak somut olayın özellikleri değerlendirilecek. Hukuk kuralları bakımından ve hukuk dalları bakımından hukuka uygunluk nedenlerinin olup olmadığı somut olayda bakılacak. Üçüncü de şüpheli veya sanığın burada hukuka aykırı hareket ettiğini biliyor mu veya bilmesi ihtimali dahilinde mi? Bunu somut olayda dosya bazında delillerle beraber tespit edilecek.
1: Millet olarak bizim çok eski bir geleneğimiz var. Bir sefere çıktığımız zaman, bir yola baş koyduğumuz, bir işe giriştiğimiz zaman atımızın kuyruğunu bağlarız. Bunu ne olursa olsun geri dönmeyeceğimizi, sonuna kadar gideceğimizi anlatmak için yaparız. İşte biz de Türkiye yüzyılını inşa etmek için atımızın kuyruğunu bağladık. Terörsüz Türkiye ve terörsüz

Bölge hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere atımızın kuyruğunu bağladık. İçinde bulunduğumuz coğrafyayı yeniden barış ve esenlik yurdu yapmak için atımızın kuyruğunu bağladık. Terör gibi ebedi kardeşliğimize vurulan hançerleri söküp atmak için atımızın kuyruğunu bağladık. Dost düşman herkes şunu bilsin ve anlasın. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor. Türkiye vicdanlı, ilkeli ve barışçıl politikalarıyla tarihe yön veriyor. Bunun önünü artık hiç kimse kesemez.

0: para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.

bu dünyadan bir Süleyman Mansur geçti. Filistin modern sanatının en önemli temsilcilerinden ressam, heykeltıraş, yazar ve karikatürist Süleyman Mansur, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşamını yitirdi. Batı Şeria'nın Ramallah kentinin Bir Zeyt kasabasında 1947'de dünyaya gelen Mansur, Filistin direnişinin sanat dünyasındaki sembol isimlerinden biriydi. Filistin halkının vatanını, tarihini ve hafızasını eserlerine taşıdı. Filistinlilerin direnişini ve toprakla bağını eserlerine yansıtan Mansur, çalışmalarında Filistin kültürü, tarihi ve geleneğinden türetilen sembolleri kullandı. Onun fırçasında toprak yalnızca bir coğrafya değil, hatıraların, acıların, özlemlerin ve köklerin sessizce konuştuğu bir yurt haline geldi. Sanatı bir direniş biçimi olarak gören Mansur'un 1973'te yaptığı ve sırtındaki ağır yükün altında ezilen yaşlı bir Filistinli adamı tasvir ettiği Güçlüklerin Devesi adlı tablosu dünya çapında üne ulaştı. Sanatsal ve ulusal bir ikon haline gelen eserinde Kudüs'ün yer aldığı yükü, Kubbetüs Sahra'nın da görülebildiği büyük bir göz şeklinde resmetti. Sanki o göz yalnızca Kudüs'e değil, Filistin'in acısına, geçmişine ve hiç silinmeyen hafızasına bakıyordu. Sanatçı eserleri aracılığıyla Filistin direnişinin görsel kimliğinin şekillenmesine katkıda bulunurken, sanatını hafızanın ve Filistin davasının aktarılmasında bir araç olarak kullandı. Tuval üzerine bıraktığı her iz yalnızca bir sanat eserinin değil, bir halkın yaşanmışlığının ve unutulmamak için direnen hafızasının da iziydi. Filistin modern sanatının önemli temsilcilerinden olan Mansur, Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü, Roma Ödülü, UNESCO Ödülü, Arap Yaratıcılar için Nil Ödülü ve Filistin Plastik Sanatlar Ödülü'nün de aralarında bulunduğu yüzlerce yerel ve uluslararası ödüle layık görüldü. Şimdi Süleyman Mansur bu dünyadan geçti. Ardında yalnızca tablolar, heykeller ve çizimler değil, bir halkın hafızasına dokunan, toprağına ve tarihine sahip çıkan koca bir miras bıraktı. Ruhu şad olsun.

0: Devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

Hayat aslında ne kadar güzel değil mi? Doğa, huzur, dengede olan her şey. Oysa her şey kendi yerinde, kendi değerinde güzel. Üstelik bu denge sadece bizim için değil, su altındaki binlerce canlı için de geçerli. Koru, hepimiz için, her birimiz için.

0: Günün manşetine hoş geldiniz. Ben Ömer Özkök, gündemde öne çıkan gelişmelerle Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç'le ekranlarınızda ve radyolarınızdayız. Hayırlı günler Hikmet abi.
1: Hayırlı günler, günaydın, merhabalar izleyicilerimize ve dinleyicilerimize.
0: Bugün yine çok şıksın.
1: Estağfurullah, yok abi. Gerçekten her zaman öyle. Yok ya abi, aynı şeyler.
0: Böyle toprak tonları ve dahi haki yeşil.
1: Yeşil, evet. Tabiat
0: sana pek yakışıyor.
1: Evet, sağ ol. Teveccühünüz efendim. Siz öyle güzel bakıyorsunuz da o yüzden öyle görüyorsunuz.
0: Peki.
1: Sağ ol efendim.
0: Başlayalım mı?
1: Hemen başlayalım. Evet.
0: Şimdi bugün yine gazetelerin kahir ekseriyetinde, yani evet, büyük bir bölümünde,
1: evet,
0: büyük bir çoğunluğunda bu Girne açıklarındaki, evet, gemi kazasına ilişkin haberler manşeti oluşturuyor.
1: Evet.
0: Yani yüzen tabut diyen de var Hikmet abi. Gemiyi ilk kaptan terk etti diyen de. Hatta sabah öyle bir şey yaptık Emin'le. Şöyle bak, şöyle göstereyim. Hmm. Handan'a da bir sürpriz olsun. Şöyle Hürriyet ve Akşam gazetelerinin manşetleri. Hmm. Gemiyi ilk kaptan terk etti. Çatlakla yola çıktı. İkisini toplamış. Sabah yamalı gemiyle, yamalı gemi battı. Önce kaptan kaçtı.
1: Şimdi ben dün de söyledik ya tekrardan, çünkü hala bekleyenler var. Çünkü 20 tane kayıp var değil mi?
0: Evet.
1: 20 kişi kayıp. Umarız, dua ediyoruz. İnşallah onlar açıkta, denizde bir yerde mahsur kalmışlardır ya da bir yere, yani deniz, çünkü altta çok zor. Yani tekrar insanların umutlarıyla ilgili bir şey söylemek istedim ama pazar günü müydü?
0: Pazar günüydü. Pazar, 48 saate yaklaştık.
1: Yani denizin altında eğer isteler, yani gemiye sıkışmış vaziyette bir yerde kalmışsa zaten çok şey yok, çok konuşacak bir şey yok. Herhalde şu anda bunun da çalışması yapılıyor diye biliyorum.
0: Evet abi, TCG Işın gibi hatırlıyorum ben.
1: Az bu önce, denizaltı araştırmaları, arama kurtarma.
0: 24 ekibi o gemiden canlı yayın yaptı seyircilerimize ve, evet, dinleyicilerimize. TCG Işın gemisi robot dalgıçlarla, evet, 500 küsür metre de olduğu düşünülen batığa,
1: evet, derin de bir tabii ulaşacağız. Yani tabii o arama kurtarma çalışmaları var ama tabii makul bir şeyle düşünmek lazım. Allah'tan gene sabır diliyorum o bekleyenlere. Aha. Onların tabii haleti ruhiyesi çok farklıdır. Böyle zıpırt yorum yapmak da kolay bir şey değil ama 2-3 gün geçmiş, denizin altındaki basınç, mesafe, havasızlık, yani deprem gibi değil. Yani içeride bu sıkışmış haldeyken onlara muhtemelen bunlar hakkı rahmetine kavuşmuştur. Ama inşallah öyle değildir de, yani çoğu bir şekilde denizin üzerinde kalmayı başarabilmiş ve bir yere tutunmuş ve dışarıda da aranıyor çünkü hala hazırda. Belki vardır falan diye. Ümitle bekleniyor. Her neyse, onlara sabır

0: diliyoruz. Şimdi bu meseleye gelince de ben yani biraz hep farklı gözle bakıyorum. Yani sevgili Ömer, bazen insanlar tepki gösteriyor. Ben bunu deprem döneminde de, o Şubat depreminde de, büyük felakette de aynı ifadeyi kullanmıştım. Tabii ki araştırılacak, tabii ki haberciyiz. Sonuçta haber vermek zorundasın. Halkın vicdanı, halkı bilgilendirmek, amenna tamam, haberdar etmek tabii ki öyle olacak. Bu tür felaketlerden, facialardan ders çıkartmak noktasında tabii ki öyle olacak. Çünkü zaten böyle oluyor. Uçak kazaları da, bu tür büyük kazalarda her kaza bir boşluğu, bir şeyi açıyor. Yani hangi tarafta bir güvenlik problemi olduğunu ortaya koyuyor ve ulaşım yolları ve insanların teknolojiyle olan ilişkilerindeki bu tür kazalarda o taraf kapatılıyor, düzeltiliyor. Yani işte bilmem 100 yıldan fazla uçak kazalarında her defasında ne eksik olmuş? Metal yorgunluğu nerede başlamış? Motor niye durmuş? Oryantasyon bozukluğu olmuş? Neden çift pilot var? Neden bir tane mühendis? Hepsi her kazanın eklenmiş şeylerdir. Her
1: kadar... Uçak teknolojisiyle denizcilik biraz da ayrışır ama değil
0: ayrışır
1: mi?
0: Yani ama şey
1: denizcilikte ezberlerin çoğu 10 yıllar öncesinden
0: doğru.
1: Bitti yani ama, yapıldı bu.
0: Ama yok, ama şöyle bir şey var, şöyle bir gerçek var. Mesela bugün de konuşuyoruz. Dedim ya hani her aracın, bu bizim otomobiller dahil, muayeneye gitmiyor musun? Gidiyorsun mesela, ne yapıyorlar? Frenlere bakıyor, doğru. Aksa bakıyor, doğru. Sistem bakıyor. Ama nereye kadar bakabilir? Temel olan şeylere bakabilir. Temel nedir o, işte freni, arabanın karbon emisyonunu, değil mi? Silecekleri, işte yangın durumunda belli basit temel şeylere bakar. Şanzıman durumunu öğrenemez yani. Öyle ya da bir ön dingildeki metal yorgunluğunu göremez. Askı salancaktaki bir şey göremez yani bunu. Ama çok mükemmel, dünyanın en mükemmel arabasını da yapsan dedi dayana, biliyorsun paramparça öldü.
1: Evet.
0: Yani dünyanın en güvenli arabasıdır o araba. Dünyanın en güvenli arabasıdır. Tünele girdi, o sürata dayanamadı. Yani her şeyin bir limiti var. Uçakta da böyledir, arabada da böyledir, deniz gemide de böyledir. Bitmiş olmaz. Yani sonu yoktur teknoloji ve gelişmenin. Arabalar da öyle gelişiyor. Yani dünyanın en güvenli arabaları vardı. Bir ara hatta Citroen diye bir araba vardır biliyorsun. Hı. Üç tekerde gider diye pomponudur. Yıllar içerisinde arabaların dengeleri, aerodinamiği de değişir. Her defa bir kaza olur ve kaza çoğunlukla ondan ders çıkartılır. Arabaların ne bileyim yere basınç ve basıncı değişir. Yani dört teker.
1: Seni çok iyi anlıyorum da ifade etmek istediğim aslında biraz da...
0: Çok belli diyorsun, anladım ben.
1: Yani şimdi kazayı aldık, kabul ettik. Mesela sen dersin ki uçaklar düşmeye devam edecek.
0: Tabii, çünkü, kaza olmaya devam edecek.
1: Çünkü
0: tüm kazalar.
1: Adı üstünde kaza.
0: Tabii olacak.
1: Ama bir de göz göre göre olanı. Tabii. Biz buna ihmal diyoruz. Doğru. Hani kaza neticede ama doğru. Denizcilik uzun yıllara sari bir geçmiş olduğu için acaba hani böyle... yeni bir gözden kaçan bir şeyden ziyade hani bile bile lades gibi mi, bir ihmal gibi öyle, mi?
0: Ben şimdi çok daha iyi anladım ama şöyle bir söyleyeyim. Bir tarafı doğru, yani o şu anda bütün tedbirler, yani güvenli bir seyrin ne gerekiyorsa günümüz teknolojisinin hepsinin var olduğu, değil mi? En yüksek, en büyük fırtınalarda, kasırgalarda bile dayanabilecek olan gövdeler, tamam ise okey, doğru ama son değil. Hı. Başına öyle bir şey çıkar ki ya bir tek burası demek. Çünkü kaza öyle gelir. Mükemmel fırtına diyor ya Amerikalılar. Mükemmel fırtına. Bu olur mu? Var. Bu. Bir de bu varsa bu çıkar.
1: Sen bir uçak kazasından bahsederdin. Civatalardan biri. Motorun tabii, tabii. Altındaki civatalardan evet. Biri mi? Düşmüş o motora tabii, çarpmış.
0: Tek bir civatanın şeyle nedir o sıkışmasıyla, yani kuyruk dümeninin sıkışmasıyla, civatanın delmesiyle depoya, yani yakıt deposuna delmesinden başlayan bir süreç hasbelkaderde, bak olacak ya kaza, aşağıdaki rezistansın aşırı ısıtmasıyla bir araya geliyor. Normalde oo. Orada yangın olmuyor. Yani mükemmel fırtına. Şimdi burada da şunu söyleyeyim bir defa. Tabii ki burada bir şey, ben gemicilikte anlarım, ne kaptanım, ne bir, ama şöyle bir gerçek var. Gaz sıcak söylüyorum. Kataman işte bu. Şimdi burada şöyle şunu söyleyeyim. İlk günde de söylemiştim. Bildiğimiz ve mekanikten aldığımız kadarıyla normalde bu tür gemilerin devrilmesi çok zordur.
1: Doğru.
0: Çift gövdeli,
1: denge,
0: az sürtünmeli, denize az bir bölüm sürtünüyor. Sürati bakımından çok iyi, dengesi çok iyi, çok zor. İki, modern bir tekne, 25 yıllık bir tekne. Ya ben hala iddia ediyorum, benim tarafımda olan çok kaptan var. 25 yıl bir tekne için fazla yaşlı değil. Bazen bir tekne için bir yıl yaşlıdır, bakım yapmazsın. Bazısı 30 sene mükemmel gider, 50 sene gider. Bizim vapurlarımız vardı, İngilizlerin yaptığı biliyorsun yıllar.

0: yıllar boyu Karaköy Kadıköy arasında
1: Evet.
0: İngiliz vapuruna bindik biz.
1: Evet.
0: 1890-1900 yılların başında yapılmış vapurlar. Temellerinde öyleydi.
1: 100 yıllık vapurlar
0: 100
1: hep
0: yıllık vapurdu
1: bindik
0: yani.
1: diyorsun yani.
0: Eğer yapıyorsan problem değil. Onun teknolojik ayrı. Neyse, o mesele şu. Yani kaptan mı suçlu? Gemi su akarken işte su almış da hepsi birer şu anda benim gözümde yanlış
1: İddia.
0: anlamayın. İddia ve dedikodudan öteye değil. Eğer biz bu programı 5 saat konuşsak uzmanlarla bir emekli kaptan getir. Öyle yapıyoruz ya şimdi kanallarda biliyorsun. Bir işte kabotaj bayramından birini getir. Bir tane işte kaza raporcusunu getir. Bir deniz imal şirketi olan bunları ima eden bir adam mühendisi getir. Bir başlasınlar konuşmaya inan işin içinden çıkamaz. Şimdi o yüzden ben tabii ki böyle bir şey varsa korkunç bir şey. Gemi kaptan yani gemiyi en son kaptan terk eder lafının bir şeyi vardır aslında bir metafordur o. Yani sorumluluk sahibi olan kişi sonuna kadar herkes kurtardıktan sonra ancak kendini değil mi düşünmez
1: Doğru.
0: kendini ortaya koyar.
1: İlk fareler terk eder, en
0: Evet.
1: son kaptan terk eder.
0: Fare bu arada takip etmeye çalışmış bu arada bir fare teki.
1: Dorse'de
0: Evet
1: yakalanan bir
0: doğrusu
1: fare var
0: yakalanmış.
1: da ona
0: Tövbe estağfurullah.
1: geleceğiz.
0: Şimdi şöyle söyleyeyim. Netice şöyle olsun. Bence bütün bunları yorumlamak biraz bizim fantazimiz. Tam bu kaza olduğunda İstanbul dışında bir yerdeydim.
1: Evet.
0: Oturduğum ortamda sohbet başladı anında. Bak bunu da medya kritik olarak ele alınsın isterim. Daha doğrusu benim hep muzdarip olduğum, zaman zaman çok fazla da destek aldığım, bazen de küfür yediğim bir iddiada gene bulunacağım. Dışarıdayım ve ortamda işte insanlar var. Hemen sesi açıldı televizyon. Normal. Bir kaza oldu. Sabah vakitleri, daha
1: Öyle
0: öğle
1: saatleri,
0: vakitleri ve saatleri.
1: evet.
0: Henüz pek afyon patlamamış tabii. Vay şöyle mi oldu? Hemen arayalım bilmem ne falan. Dedim kimi arıyorlar? Kimse aradı yok. Yani ama çok büyük merak var. Anında tüm kanallara geçiş yaptım. Tabii muhakkak uzmanlar bulunuyor. Depremde olduğu gibi.
1: Doğru.
0: Bunlar da şeye bekliyorlar herhalde. Deprem uzmanları böyle hemen bir şey oluyor. Hemen 10 telefon bekliyorlar. Herkes ulaşmaya çalışıyor. Ben bir an şaşırdım mesela. Bir anda bir insanın rehberinde bu kadar kaptan bulunmaz. Kanal hücum etmiş kanallar.
1: O zaman ben sana bir ipucu vereyim mi? Bizim acil durumlar için
0: Var mı o da?
1: haber merkezindeki arkadaşlarımızdan bir listemiz vardır. Yani bu televizyon haberciliğinde
0: Biraz tecavül ağırlıklı yapabilirim ama sen bir yalancı yıktın.
1: acil durum için işte
0: Evet,
1: Allah
0: vardır.
1: muhafaza
0: Tabii.
1: herhangi bir kaza durumunda deniz kazası, havayolu kazası, tren
0: Hemen oraya
1: kazası.
0: listeye girersin.
1: Aynen öyle. İşte bir deprem durumunda, bir
0: Evet.
1: sel durumunda, bir
0: Evet.
1: yangın durumunda o meselelerde uzman isimlerin bilgilerinin yer aldığı listelerimiz
0: Tabii.
1: vardır. Hadi bunu da buradan
0: Tabii
1: ifşa
0: söylemiş.
1: etmiş
0: Evet
1: olayım.
0: ama güzel. Bak iyi oldu bu da. Yani ben de biraz tecahül arif yapayım dedim. Hani bilmiyormuş ki bunu benim daha haberim var ama şöyle bir gerçek var. Anında ulaştık ve anında o günden hatta dün akşama kadar 150 ayrı fikir 250
1: Evet,
0: kavuşu
1: ya
0: var.
1: o hatayı
0: Gemiden
1: yapıyoruz ya.
0: kaçıyor. Kaptan gidiyor onu biliyoruz. Katamaran öğrendik. Yani biraz yani normal şartlarda orada ben aslında orayı anlatıyordum. Mesele şu. Bence benim buradaki çok konuşmam rahatsız edebilir insanları ama çünkü acı bir mesele var. Çünkü şunu söyledim sadece. Bak dedim bu kaza ABD'de de olsa ya da Orta Amerika'da West Indies bir yerde olsa,
1: Tamam.
0: Costa Rica'da olsa herhangi bir ya Japonya'da olsa Japonya insan hayatının hani çok yani İsviçre Alplerinde bir efendim bir teleferik kazası olsa şu kadar kişi ölse toplam bir haber kuşağında alacağı vakit ilk bağlantılarla beraber 7 ile 10 dakika arasıdır. Standart. Neden Türkiye'de 6 konukla hafta boyunca başlayıp birkaç hafta süren ve bir kısmının cep telefonu takılıp diğer taraftan çok özür dilerim kızmasın arkadaşlarımız, dostlarımız var. Cep telefonu takılıp diğer anlattığı ve fakat tek tek çıkıp da motor nereden patladı, nereden çıktı diye saatlerce ve günlerce konuşuyoruz. Ben hala anlamış değilim. Oturdum ortamda dedim ki baktım bir espri yaptım. Öyle bir ortamda. Dedim bu şimdi daha ya ama dur yemeye başlamayalım. Şey olsun bir bakalım ne oldu diye bitti. Ya zaten bu akşam bütün uzmanlar çıkacak, kaptanlar göreceksiniz. Kabotaja kadar gider bu iş. Duyarsınız dedim. Orada bir tebessüm falan ettiler. Bu muhakkak bekleyin
1: Doğru,
0: yani.
1: doğru.
0: Kaç kişi var? Bak yarısı ölmüş. Bir anda öyle verdi çünkü bir tane bir kanal çıktı. Yarısı yok. 100 kişi ölmüş. Öteki hiç kimse ölü yok dedi. Dedim sabredin. Türkiye Cumhuriyeti'nin

0: medyasında bunlar gayet
1: o bizim, olağandır. O bizim bir
0: ama bir şey söyleyeceğim. Bundan kaçamıyorsunuz.
1: Naksamız.
0: Naksa ama şöyle bir şey Ömer Bey. Bundan da kaçamıyorsunuz. Trend bu çünkü. Trendi biz oluşturmuşuz.
1: Biraz.
0: Amerika dedim. Gidin bakın breaking news 7 dakikadır. 8. dakikada o haber çıkar gündemden.
1: Doğru.
0: O yüzden biz bunu tartışmaya devam edeceğiz.
2: Pekala.
0: Muhtemelen akşam bir uzmanlar gene konuşacaklar. Gene anlaşamayacağız. Katamaran mı iyidir? İşte kruz mu iyidir? Ona bakacağız. Metal yorgunluğu bu fiber mi alüminyum mu? Geldik mi oraya bilmiyorum.
1: Daha gelmedik.
0: Boya kalınlığı bilmiyoruz. Tamam. Perçinlerin uzmanı bunlar devam edecektir. Ben burada sadece şunu temenni ediyorum. Bundan bir ders çıkartalım. Sorumlular muhakkak en ağır cezasını
1: görecekler. 9 tutuklama var onu da hatırlatalım.
0: Kimse sorumlu ama bilmeden de herkesi şey atmayalım, ateşe atmayalım.
1: Çok haklısın.
0: Değil mi?
1: O zaman,
0: olmasın bu da.
1: O zaman.
0: Bir de bekleyenlere de Allah'tan şey ölenlere Allah'tan rahmet. Bekleyenlere de Rabbim'den sabr-ı cemil niyaz ediyorum.
1: Amin. Ne o güzel söyledin.
0: Sabretsinler.
1: Gelişmeleri Kıbrıs'taki ekibimizden almaya ve sizlerle paylaşmaya devam edeceğimizi hatırlatalım. Dediğim gibi 9 tutuklama var. 3 günlük bir tutuklama kararı verildi. Soruşturma devam ediyor. İhmal iddiaları da bu soruşturma kapsamında yargı merciinde değerlendirilecek. Evet. Şimdi
2: ya hangi gazeteydi o? dur oraya
0: Sayın
2: geleceğim.
0: Cumhurbaşkanı mı dışarıda?
2: Ya Yeni Şafak ya. Yeni Şafak bugün güzel bir başlık atmış. Deli danaya döndü diyor.
0: Ne o?
2: Kimden öyle bahsediyor? Soykırımcı. Yok. Soykırımcıdan bahsediyor. Hı. Özgür Özel'in de bir öfke problemi var.
0: Var. Bir bakışta
2: dün
0: bir garip.
2: Dün gündemimizde vardı. Vakit yoktu. Hafta sonu bir vatandaşa yani lanet olsun diyor. Vatandaş fotoğraf çektirmek istiyor sadece.
0: Böyle gözünden ateş fışkırtan bir evet, canavar. Evet. Bir bakışı var. Bir
2: öfke,
0: göz,
2: aynı öfke
0: belertiyor gözü.
2: Aynı öfke ya, probleminde.
0: Belerte.
2: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yolsuzlukla suçlandığı için cezaevinde olan eski belediye başkanında da vardı.
0: Bunun bir problemi daha var. Bunun gözleri çok belertiyor. Yani böyle bir adam baksak ilk yapacağı adama cevap vermezsin. Direkt kafayı indirirsin aşağıya.
2: Kavga geliyor diye yaparsın
0: öyle,
2: değil mi
0: böyle, abi? Öyle cevap bakıyor
2: çok
0: ya.
2: Çok enteresan.
0: Şeyde öyle bakıyor. Vatandaş da öyle bakıyor.
2: Öyle.
0: Gözleri yani belerte. Bak Kılıçdaroğlu bu yok. Eko'da silkeleyemezsin falan filan diye.
2: Çok ciddi bir hakaret ediyor. Televizyon programlarına
0: hakaret ediyor. Dokunuyor şey falan.
2: Yani şimdi onu
0: ama bu belertiyor
2: yerlere gözleri göklere sığdıramayanların televizyon programlarına çanak sorularla şimdi konuk olduğu programlarda bir gün bir moderatör benim de bir şekilde tanıştığım bir arkadaşım demişti ki anladık da efendim işte toplu konut idaresi başkanı size bir şey söyleyecek demişti. Yani bir cevap hakkı doğdu ona bir şey. O gitsin Kiptaş şeyle müdürüyle konuşsun. Evet. Ben miyim onun muhatabı? Acayip bir ego ve yüksek de bir öfke problemi
0: hayır, ben
2: var.
0: Ben sadece şey kastettim. Yani hepsi olabilir. Yani siyasetçi haddini bileceksin. Yani vatandaşla konuşurken bunu yapmayacak. İki, bir de sanki bir anda bugün dünle bir tane fotoğraf daha vardı hatta. Bu kutlamalarda. Sayın Cumhurbaşkanı önünden geçiyor. Bir de bayrak sıkısı alıcı vardı. O gerçek değil mi o?
2: O gerçek. Onu
0: bu gerçek şeyde var ya. Bu gerçek.
2: Telefonda, WhatsApp'ta çıkartma yapıyorlar ya. Evet. O çıkartma yapmışlar onu ya. Biliyor musun? Bayrak salladı. WhatsApp'ta ya, çıkartma şeklinde.
0: Bu eğer yapay zeka değilse.
2: Gerçekten.
0: Yani değilse şu hareketleri. Adamın normal bakışında bir problem var. Yani çok itici ve kötü.
2: Ona gelelim. Yani o zaman bu dünya gündemine bir değinelim. Ondan tamam. Sonra zaten içeride nereden değineceğimiz meseleler var.
0: Netanyahu
2: ben dedi. Sana Deli tamam, Dana'ya pardon. Dönmüş dedim.
0: Ya,
2: sen de Özgür Özel mi dedin?
0: Deli Dana öyle bakıyordu ya gözleri belertiyordu ona gibi. Tamam. Özgür Özel Deli Dana.
2: Şimdi seçimi kaybetme korkusuyla adeta çılgına dönen Netanyahu'nun.
0: Evet.
2: Dün günün manşetinde değinmiştik.
0: Evet.
2: Gazetelere yansıyan. Açıklamalarına yorum.
0: Ne
2: yani
0: diyor?
2: Kaybettikçe saldırganlaşıyor diyor. Seçimler yaklaşıyor ya.
0: Yaklaşıyor.
2: Bu da kaybetme arifesinde ya.
0: Anketlerde gereği mi?
2: Tabii canım tabii. Ve artık hani şey diyor yani ben olmazsam İsrail'i yok edecekler falan noktasına gelmiş durumda. Ve bu saldırganlığını hedef gözetmeksizin sürdürüyor. Yani Gazze, Lübnan, yani da İran, Türkiye, İngiltere ne var
0: yani
2: ne yoksa
0: yaptığı bu soykırım içine ama buna aldanmayın, daha iyisini de yaparım diyor yani.
2: Bravo, öyle
0: daha
2: diyor.
0: Daha iyisini, bundan daha iyi bir soykırım yapabilirim. Bana fırsat verin ki yapayım yani, bir şey etmedi. Şimdi bu alçak dediğinde ben de bir takip ettim, özellikle hani bu seçimle ilgili bir sıkıntı var ortada.
2: Var.
0: O da şu, dünyada antisemitizm, onların cümlesi, ben bilmiyorum işte. Genocide, soykırım, onlar icat ediyor, tamam. Kullanıyoruz.
2: Antisemitizm.
0: Ona icat ediyor. Antisemitizm.
2: Nedir? İşte Yahudi düşmanlığı.
0: Düşmanlığı, evet. Antisemitizm.
2: Tamam.
0: Yükseliyor.
2: Allah Allah.
0: Şimdi ABD dahil olmak üzere inanılmaz şeyler var dünyada. Ve bu unutulmuyor. Çok kıymetli bir şey söylüyorum bak burada. Unutulmuyor ve enteresan. Sanki soykırım durmuş gibi görünüyor. Fakat katlanarak devam ediyor. Durduramıyorlar.
2: Yemin...
0: Bak Hürmüz durduramadı. ABD'nin mühimmatları bitti, durduramadılar.
2: Tamam. Antisemitizmin yükseldiği ifadesini...
0: Dünya tarafında.
2: Şu haberi okumadığına yemin edebilirim. Çünkü Yeni Şafak'a göz atmamıştın. Onu gördüm ben. Şu haber. İsrail denince akla soykırım geliyor. Evet. Bunu söyleyen Hikmet Bey değil. Bunu söyleyen İsrail'in eski başbakanı Naftali Bennett.
0: Tamam.
2: Diyor Bennett. Ki... O hale getirdiler ki diyor bizi diyor. Tabii. Bak antisemitizmin yükseldi. İsrail deyince diyor. Birine İtalyanı sor diyor. İtalya deyince makarna pizza der diyor.
0: Tabii.
2: İsrail deyince çocuk katili diyorlar diyor.
0: Yani aslında onu da saklamaya çalışıyor. Yani çünkü bu bir domino etkisi yapar diye. Ondan çok büyük, en büyük korku şu anda Siyonistlerin şu. Bu dediğim hadise uydurduğum bir hadise değil. Yani dünyaya baktığı zaman bu gerçek.
2: Her i̇şte şeyle örtüştü. Gazetedeki mesela, haberle örtüştü. Yani.
0: Roma'da tabii doğru. Bravo. Ve Roma'da gidiyorsun bir yerde, tamam mı?
2: Evet.
0: Bunu adam saklamak durumunda kalıyor. Çok enteresan değil mi? Normalde ifşa etmesi lazım diye bağırması lazım. Antisemitizm var falan filan diye. Ona dahi bağıramıyor. Çünkü şey gibi düşün, intihar vakaları gibi düşün. Bir toplumda intihar vakaları başladığı zaman o haber yapılmaz. Çünkü intihar vakaları toplumdaki diğer insanları tetikler. İntiharları tetikler. Aklında olmayanlar da yapmaya başlar bunu. O haber yapılmaması lazım. Bu bir sosyolojik, psikolojik bir hadise. Bırak köşeyi. Ama Vatikan'da, Roma'da yürüyen perçemler uzun bir Yahudi.
2: Evet.
0: Herhangi bir Yahudi'den bahsediyorum. O Ortodoks Yahudi de olabilir. Hani bu Siyonistlere karşı. Yürümekten korkuyor. Korktuğunu bize oradakiler söylüyor. Neden? Ya çünkü yani birisi tepkiden laf atacak
2: korkuyor,
0: diye.
2: Doğru.
0: Laf atacak bir şey. Yani orada tabii saldırı yok ama yani baktığı zaman aklına yani. O Yahudi kimliğiyle, sembolleriyle gördüğü zaman aklına soykırım geliyor.
2: Doğru, bravo abi.
0: Ve enteresan, İtalya'da bunun haberini yapamıyorsun. Diyor ki yapmayın aman. Yani bunu Yahudi editör bunu söylüyor. Bunu yaparsak bak millete artık sokağa bağırmaya başladılar deyip bunun olağanlaştırılması, doğallaştırılması, meşrulaştırılması noktasında bir haber bu. Yapmayalım bunları diyor. Bir editör söylüyor bunu. Vatikan böyle, İspanya öyle, o böyle, bu böyle, şöyle. Her tarafta böyle. Neden? Çünkü katil Netanyahu'nun yapmış olduğu soykırım bu günümüzde tüm insan tarihinde kayda geçmiş, en sabit, ispatlanmış insan tarihinin her şeyiyle delille ortaya konabilecek bir soykırım.
2: Evet abi.
0: Bu bir Hitler'in yaptığı soykırımı böyle ispatlayamazsın.
2: Doğru.
0: 10 tane Auschwitz kamp, 10 tane steril kamplar, 20 tane bilmem ne. Arada roman yok. Arada 1 milyon Çingene roman yok. Onları katletti. Ama yok onlar. Niye? Belge yok. Adam gitti, vurdu, indirdi aşağı, kapattı, döktü üzerine.
2: Ama peki, bu dümdüz ispatlı...
0: O fırınlarda kaç tane Yahudi yakıldı? Bilmiyoruz, yok. Hiçbir şey yok. Ama burada dümdüz kayıtlar, değil mi?
2: Doğru.
0: Fotoğraflar, belgeler, şu anda yaşayan insanlar, çocukları, o kucağında çocuğu parçalanmış, uzuvları parçalanmış olan babanın hali, fotoğrafla her şeyle birlikte Gazze bir mezarlık, büyük mezarlık haline geldi.
2: Şu Yeni Şafak'taki büyük mezarlığı orada. Tekrar getirin ekrana da.
0: O yüzden şimdi Netanyahu
2: Yeni Şafak'taki İsrail denince akla soykırım geliyor.
0: Tek bir tesellim var benim bu konuyla ilgili. Hı. Tek bir teselli dedim bak. Bu çok iyi. Yani dünyada bir şöyle söyleyeyim. Yani İsrail'in, Siyonizm'in yapmış olduğu katliamdan dolayı dünyadaki bu büyük küresel vicdan çok kıymetli bence. Ve daha da büyüyecek. Ama benim bir taraftan da şunu da söyleyeyim. Onu da söylemekte şey görmüyorum.
2: Tamam.
0: Mahsur görmüyorum. Daha önce sen yokken işte bir yine aynı mevzu olduğunda Netanyahu seçim kampanyasını anlatırken Türkiye'ye karşı İsrail'i nasıl koruyacağını anlatıyor. Ama biz bunu bir tek o yapmadı ama. Bunu daha önce yapanlar da oldu. Almanlar yaptı. Merkel'le Scholz yaptı o dönem. Avrupa'da da bu oldu. Avrupa'daki seçimlerde Avrupa ülkeleri bu tarafta hoşuma gidiyor. Ben çok bunu kötü görmüyorum. Neden biliyor musun? Biz sen hani diyoruz ya Türkiye ya eski Türkiye yok artık kardeşim. Kardak kayalıkları yok artık. Ya doğru. Kardak diye kayalık var.
1: Var.
0: Bizim için sorun değil. Tamam mı? Benim için ayakkabımı koyacağım giderken botla giderken deniz bilmem paletimi koyacağım yer orası. Problem değil. Benim iddiam Tayyip Bey'e kadar ki münhasır ekonomik anlaşma bölgesi. Ben oraya burnumu sokacağım. Aha. Dur bakayım. Kardak ne? Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Ya Türkiye öyle bir güç ki hem Batı bütün dünyanın nezdinde bu. Geçen dün de bundan bahsettik biliyorsun. Öyle bir güç ki elhamdülillah maşallah barakallah öyle etkin bir aktör ki bölgesinde eğer bir vaatte bulunuyorsan Türkiye üzerinden tamam mı? Bir siyasetçi diyorsa eğer peki sen gelirsen Alman öyle yaptı Almanlar. Peki sen ne yapacaksın? Türkiye'ye ne yapacaksın? Evet. Sen söyle bakayım ne yapacaksın?
1: Kendi bölgelerindeki, tabii, ülkelerindeki tabii, seçimin bir parçası olarak Türkiye ve Türkiye ile ilişkiler gündemde.
0: Hadi Almanya bunu yaptı. Tutuluyor. Çok Türk var orada. Amerika'da ne işi vardı? Trump bir önceki seçimde hatırlıyor musun? Bundan önceki seçiminde. Peki sen iktidara gelsen ne yapacaksın? Sen Merkel gibi, Putin gibi, Erdoğan gibi liderlerle başa çıkabilir misin?
1: Bravo demişti.
0: Sen çıkamazsın.
1: Biden da ne demişti?
0: Ben çıkarım.
1: Muhalefetteki dostlarımızı destekleyerek darbeyle değil de sandıkla kurtulacağız Erdoğan'dan demişti.
0: Çok güzel hatırlattın. O da şu demek. Evet ben başa çıkamam o yüzden onu göndermemiz lazım. O olursa yapamayız.
1: Tabii.
0: Bak
1: tabii.
0: Trump geldi yapmaya başladı. Şunu söylemek istiyorum. Etkinsen eğer büyük güçsen altın sensen eğer kıymetlisindir. O yüzden Netanyahu bunları yapıyor ya. Bak Türkiye'ye rağmen ben olmazsam Türkiye sizi ham yapar. Ben olmazsam Türkiye gelir seni Golan'a kadar gelir. Burnumun dibine ben ona 70 kilometre kala sızdığına bomba attım, mesaj attım ama bekliyorlar yani Allah korusun yanlışlıkla ben konuşuyorum tabii onu baloncuk konuşuyorum. Tamam. Yanlışlıkla falan yakına düşer Türkiye'nin Allah korusun yani bizi mahveder bunlar. Herhangi bir ülkeden bahsetmiyorsun. Karşıda bir NATO üyesi çiziyorum altını. Dünyada savunma ihracatında 11. sıraya kadar gelmiş. Havada karada denizde adam yutan bir ülke var.
1: Avrupa meselesinde bugün Milliyet'te bir haber dikkatimizi çekti. Arkadaşlar onu da hazırladı abi. Dedin ya sen biraz önce Almanya bu soykırımcıların yanında yer alıyor. Sen Almanya'yı zikrettin ama Avrupa'daki münferit birkaç ülkede Gazze'yi unutmuşluğa ilişkin. Yani bir taraftan İsrail denince akla soykırım geliyor diyen bir İsrailli siyasetçi varken bir taraftan da şey mi acaba bu Siyonizm alttan alta çalışmaya devam ediyor mutlaka da Avrupa Gazze'yi unuttu mu acaba Milliyet'teki gibi? Haberin şeyi şu, çatısı şu, Yunanistan malum zaten hani biliyoruz orada bir sıkıntı yok. Almanya onu da biliyoruz orada da bir sıkıntı yok ve Finlandiya. Bunlar böyle İsrail'e yavaş yavaş o tepkilerin sönümlenmesini fırsat bilerek biraz böyle yanaşmaya başladılar falan gibi bir analiz yapmış. Ha?
0: Şöyle
1: katılır mısın?
0: Ben şuna katılmıyorum. Bak yani öyle bir yere geldi ki bu dediğim biraz önceki benim vermiş olduğum haber bir haber. Yani gene yabancı basından bir haber. Biz bunu haberleştirdiğimiz takdirde ki İtalya'dan bahsettim. Çünkü tepki hala devam ediyor. İnsanların geçenlerde hatta şeyde böyle sosyal medya platformlarında da aynı şekilde paylaşımları vardı. Hala şu önemli bir şey. O meseleyi biz gündem tutabiliyor muyuz? Evet tutabiliyoruz. Türkiye bu konuda lider bir ülke mi? Evet. Elhamdülillah lider bir ülke. Burada müthiş işler yaptı Türkiye. Kimse bunun şeyini anlayamadı. Anadolu Ajansı'ndan tut, İletişim Başkanlığı her şeyiyle, bütün yönleriyle kayda alınan tüm görüntüleri hala paylaşmaya devam ediyor. Ve ben şöyle söyleyeyim mesela İslam dünyasında da bir çok biraz zor bir ifadedir. Pek hep böyle kendimizi çok kötü döveriz ya o yüzden de ki haklıyız o konuda. Yem oldu çünkü. Batı'ya yem oldu İslam coğrafyası. İlk defa bir uyanış, bir aydınlanma yaşıyor. O da çok kıymetli bir şey. Yani mesela bugün El Cezire'den tut yabancı bütün Arap kanalları daha önce hatırlıyorum çok ağrıma gitmiştim benim. Yani Batı Şeria'da insanlar katledilirken o işgalciler gelip de yerleşimci adı altında gelen işgalciler yer verirken yani
1: Arap
0: haber yap ya.
1: El Medine'sinden El Cezire'den değil mi? Oturduğu
0: bir gazete
1: doğru.
0: Falan. Artık
1: doğru.
0: Onlar da hem televizyon kanallarından
1: aynen öyle abi.
0: Aynı şekilde ve neyse Gazze'de dün bir katliam oldu. Dün bir bomba atıldı. 3 kişi mi öldü? Yani hem İngilizce kanallarından hem Arapça kanallarından ilk defa vermeye başladılar. Evet. Unutulmasın diye. Ve bu Batı basının tarafından takip ediliyor.
1: Evet.
0: Batı medyası da bunlardan gene alıp haberleştirmeye devam ediyor. Tabii Siyonistlerin kontrol ettiği mecra değil. Onlar bu işi unuttular. Doğru, bu doğru onlara göre. Ama olmuyor. Yani artık o mızrak çuvala sığmıyor.
1: Hay yaşa. Nakar
0: kırar sankır olmuyor. Hay ağzına sağlık. Ve olmayacak da. Biz konuşmaya devam edersek, bu görüntüleri tekrar hatırlatırsak, insanı içe almıyor bazı görüntüler var. Tabii paramparça olmuş bebek cesetleri de var. Bunları tekrar göstermeye devam edersek, bu insan tane kaydına geçti.
1: Çok haklısın.
0: Basit. Allah'ın izniyle unutturmayacağız da.
1: Unutturmayacağız. Evet. Avrupa yönetimleri, halkları değil. Hep orada sevgili Nuh Albayrak'ı anıyoruz. Hep Hikmet Bey ona atıf yapıyor. İnsanlık öldü mü?
0: Hayır, ölmedi. Ölmedi.
1: Ölmez.
0: Öldü mü zaten kıyamet kopacak.
1: Ama işte bir şey vardı. Saksı bitkisi vardı. Kendi medyası öyle dediği için söylüyorum. Almanya'nın şansölyesi. Biliyorsun değil mi? Gazze etkinliğinde işte Türkiye garantör, Katar garantör, Mısır garantör. Alman medyası yazıyor. Almanya nerede? Saksı bitkisi. Belki bulur şimdi reji. O şeyin, o fotoğrafı, bitkinin altındaki fotoğrafın sahibi Merz, İsrail Orta Doğu'daki tek demokrasi demiş. Bunu dünyada iki kişi söylüyor efendim. Bakınız. Bu ifade, tam budur. Ay bak işte ya, şahanesiniz. Alman medyası.
0: Ben de arıyordum.
1: Alman medyası. Nerede bizim başbakanımız diyor ya, o başbakan arkada, false, o bitkinin.
0: Ya bir de İngilizce olsaydı, Türkçe olsaydı değildi yani.
1: Yani Orta Doğu'daki tek demokrasi İsrail demiş bu fotoğraftaki bitkinin altında oturan zat. Onu iki kişi söylüyor.
0: Bu da gördü, Kippalı değil mi, biliyorsun değil mi?
1: Tabii Kippalı, Kippalı. Evet. İki kişi söylüyor onu. Dünyada iki kişi. Biri Alman şansölyesi Kippalı, ikincisi de bizim YouTuber Fatih Altaylı. İki kişi. Evet. İki kişi İsrail denen soykırımcı, katliamcı, terörist devlete demokrasi ifadesini kullanabiliyor dünya üzerinde.
0: Çok güzel. Evet. Ve ben şunu söyleyeyim abi. Şimdi anlamıyor millet ama tekrar hatırlatalım. Yani Recep Tayyip Erdoğan gerçeği var dünyada. Adam ne diyor? Diyor ki bundan soykırım cenderesinde diyor. Kafası karışmış. Hesap ödüyor. Bir bedel ödüyor bu adamlar. Yani düşünebiliyor musun? Alman ırkı. Bunların babaları dedeleri Aryan.
1: Tercüme ettiler.
0: Ettiler mi?
1: Hala Almanya'nın dünyadaki yeri neresi diye merak eden varsa, orası üst üste, saksı bitkisinin arkası.
0: Yani şimdi hasıl kelam hocam, mesele şu adam, yani ne kadar güzel bir şey ki, yıl olmuş 2026 ya da işte geçen sene 2025 her neyse. Ya diyor ki şu Almanlara bir acıma gözüyle baktık ya, değil mi? Hani Almanya'dan Almancılar gelirken bir nesil hatırlar, bizim nesil çok iyi hatırlar. Almanya'dan getirebileceğim bir çikolata, bir de sigara, sarazardı sigara paketi değil mi, Almanya'dan gelen. Ya bir küçük mendil ya, bir şey, bir parça. Gurbetçiler gelirken çanta dolusu gelip buradaki akrabalarına, şeyden bahsetmiyorum yani, Anadolu herhangi biri değil. İstanbul göbeğinde yaşayan, değil mi? En böyle
1: imkanı geniş olan
0: dahi, evet, onlara dahi getirdiği şeyleri sunardı. Hep üzerinde bir şeyin, hatta okuyamazlardı bir nesil. Made in Germany. Made in Germany diye bir şey yazıyorsa.
1: Made in Germany.
0: Vay be işte, Alman yapmış falan filan. Yani şimdi bu böyle bir eziklik yaşadık mı biz?
1: Yaşadık abi.
0: Yaşadık abi. Yalan değil. Şimdi Made in Germany, bir de onların arabaları var. M ile başlayan. Onu almak dünyadaki en büyük hedef. Yani hayatında tüylü şapkayla en büyük hedef. Ya adam oradaki en son modeli alıyor. 5 yıl çalışıyor, ülkesine geliyor. Orada kazandığı bir yıllık mark parasıyla kendi köyünde veya da kendi kasabasında bir daire alabiliyor. Alıyor, hem yaşıyor. Her şey, imkan çok büyük. Türkiye'nin halini hatırla diyorum. Aynen benim yıllar önce ne kadardı? $1000 yok canım. $250 aylık maaşla çalışan bir Bangladeşli.
1: Evet.
0: Bir buçuk yıl çalışıyor. $250 hem orada yaşıyor.
1: Tamam.
0: Orta Doğu'da dönüşte kendi bir ev alıyor.
1: Ülkesinde.
0: Aa. Nasıl bir dedim ya? Bak, yani neden? Çünkü ülkenin alım gücüyle ilgili bir şey. Değeriyle ilgili bir şey. Halbuki çok büyük bir ülke. Hep bunun mukayesini yapıyorum. O yüzden işte bu reis anlamıyorlar. Adam mesela bir şey söylüyor, bir şey ifade ediyor. Bir ufuk bir gösteriyor. Diyor ki ya diyor, Türkiye diyor, biz Osmanlı adam ağzına lafı tıkıyor. Ben Osmanlı değilim. Ulan ne alt olursan ol. Heh. Ama adam diyor ki ben buradan bakarak bunları yapıyorum. Eğer diyor mesela bugün tekrar haberlerde vardı. Dünya nasıl bilmem ne de Türkiye katılmış. Haber. Adam diyor ki biz diyor çağdaş laik Türkiye'nin sosyal demokrat bilmem ne ülkesinin istikbal göklerdir. Adam göklerde zaten başladı bu işe. Ama sen yerde kafanı kaldıramıyorsun alkolik adam.
1: Ya o yani dün seninle istişare ettik, onu bir hatırlatayım. Alper Gezer Avcı son yaş kararlarıyla birlikte generalliğe terfi eden ilk o gerçek astronotumuz. Ben hani gerçek olduğunu varsayarak Alper Gezer Avcı'nın uzay yolculuğunda, yani Türkiye'nin ilk uzay yolculuğunda eleştirileri yükseltenlerden
0: emin olmak için bakmak lazım.
1: Yani ona bir bakmamız lazım.
0: Evet. Ben emin değilim.
1: Emin olduktan sonra yani söyleyeyim.
0: Bir şey de var. Tamam, dediğim şeylerin bir cevabı var. Hadi şimdi. Çok emin değilim. Bileti şey yapmayalım
1: tamam,
0: ama.
1: Tamam. Hadi hadi o zaman. Yani, tamam. Biz teyit mekanizmasını tabii, işletmeden tabii. Bir şey söylemeyelim. Dolayısıyla bunun kenarına bir virgül
0: çok
1: koyayım.
0: Çok kısa bitireyim şöyle. Yani hadi o da bitireyim. Şu. Yani bir adam herhangi bir ideolojik bir tartışma, bir efkar-ı umumiyeden bahsetmeyelim. Atalım onları. Tamam bilim. Hocam sanat ve bilim. İşimiz bilim. Anlam, değer yok. Osmanlı da yok. Hiçbir şey yok.
1: Tamam.
0: Sanat ve bilim.
1: Tamam.
0: İlim, teknoloji. Sadece o.
1: Tamam.
0: Haşa tanrılarınızı da bırakın. O şey var ya, o krem peyniri. Burada bu tamam mı? Abi böyle gel bana. Böyle gel ve böyle tartışalım. Tartışalım. Dünyanın en ultralaik, en çağdaş, en cumhuriyetçi. Lay lay lay lay lay. Çember çevir. Ulan. Lan 100 yıl bu ülkeyi böyle yönettiniz ya. Hiçbir şey olmadı. Vay, bir bu çok kıymetli bir şey. Bir kadını vayse kaldırabilecek bir salon erkeği değil bu adam. O yüzden ben böyle bir Kasımpaşalı'yı sindiremiyorum diyor adam. Ulan mesele vays değil ki. Sindirmek değil ki. Başlayalım. Dünyada vays, bak vays artık beslenmiyor. Orada kaldı o. Şey değil, ben söyleyeyim bana. Hani efendim ne ilerliyor? İşte o söylentiyi isim vermezsek problem değil. Sonra kontrol ederiz. Ya ne olacak, uzaya gitmiş sanki. Avrupalı zaten çıktı oraya. Amerika zaten uzaya bilmem kaçta çıktı değil mi? Önce Ruslar çıktı, Gagarin.
1: Doğru.
0: Arkada Amerika çıktı.
1: Amerikalılar çıktı.
0: Niye tekrar oraya astronot gönderiyorsun Türkan deyince? Niye? Ne diyor adam? Müzisyene ne diyor? Ya diyor Mozart diyor bilmem 200 sene önce yazmış. Hala niye aynı notaya çalıyorsun ki diyor.
1: Doğru.
0: Öyle ona bakarsan diyor. Onun gibi. Ama bir şey görün ki bu adam, o senin bilim teknikten bahsettik ya. Dünden beri ben şunu konuşuyorum. Bu 30 Ağustos'ta biliyorsun Hürriyet testten çıktı. Hürriyet var ya, evet. 30 Ağustos'ta gösteri evet. Yaptı orada.
1: 18 dakikalık tarihi bir uçuş yaptı.
0: Abi yaptığın jet uçağı, senin tasarımı sana ait bir jet uçağı evet. Bunu yaptı. Ama diye arkada bir sürü füzeler, savunma sistemleri var. Bütün batıda Belçika, Hollanda ve Almanya başta olmak üzere. Lensine bile milyarlar verdiğimiz Almanya dahil olmak üzere. Bu adamlar dediler ki hava savunma sistemleri çok kıymetli. Havacılıktaki savunma teknolojisi o kadar iyi durumda ki. İşbirliği yapmamız lazım Türkiye ile.
1: Ya.
0: Bu neden lazım bize, Rusya'ya karşı hala gücümüz çok yerinde değil. Tabii ki AB'den destek alıyoruz ama.
1: Yetmez.
0: Şimdi buraya kadar gelmişsin. Adama bak hala diyor ki ya bu Cumhurbaşkanı o zaman başbakandı. Bir bira içseydi alkol sağlığa zararlıdır. Türkiye daha iyi olurdu bir adam.
1: Ya geç abi bunların. Ya geç bunların demiş, kafası
0: adam,
1: işte.
0: Adam yapısı, hala oradan vuruyor seni.
1: Kafa
0: ya.
1: Yapısı bu
0: ama
1: ya.
0: Ama hala, yani. Hala sen gericisin.
1: Doğru,
0: adam çağdaş.
1: Onlar çağdaş, doğru, çok haklısın. Sen zaten
0: manyak bunlar yani.
1: Şeyini deli. Söylemiştin. Tamam hadi. Mekke İttifakı ilk toplantısını dün yaptı. Evet. İstanbul'da yaptı.
0: bak gerici toplantı.
1: Dışişleri bak adı da Mekke.
0: Tabii gerici değil abi.
1: Doğru. Bağnaz. Kabe
0: tövbe estağfurullah. Kabe Arap'ın olsun.
1: Çankaya yeter. Tamam.
0: Keşke Çankaya toplansaydı anlaşmada olurdu mesela.
1: Tam üstüne diyerek. Var ya of. Ne hazımsızlık olurdu. Neyse. Sayın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bütün dünyayı
0: sallanıyor herifler
1: bütün
0: daha.
1: Bütün dünyayı bu soykırımcı işgalcilere karşı birlikte olmaya davet etti. Bölge ülkelerinden ittifaka katılım noktasında bir talep olursa olumlu yaklaşılacağını söyledi. Pakistanlı ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla birlikte ilk toplantıda evet.
0: Katil İsrail'in de çok endişeyle takip ettiği bir toplantı bu.
1: Aynen öyle.
0: Aynı zamanda Batı'nın bütün dünyada büyük bir merakla, ilgiyle bu toplantıyı takip ediyor. Evet. Haberlerini

0: Yapıyorlar, haberimiz olsun. Ama bizimki de isme taktı. İsim Mekke olmayaydı, iyiydi diyor. Bizim ultraleyik çağdaş onlar. Ultra cumhuriyetçiler.
1: Onları da geçtik. Bir zaten İsrail rahatsız oluyor bu durumdan. Bir de onlar.
0: Bir de bizim laikler. İşte, laik atak geçiriyor. Ha, Mekke mi? Ha,
1: İnanılır gibi değil. Ne olacak şimdi diyor. Pakistan sebebiyle diyor. Biz Hindistan'la savaşa gireceğiz diyor. Evet. Yemen'e mi saldıracağız Suudi Arabistan? Ya bir dakika söyleyeyim. Bir dakika. Şu kadar beyin yok tamam, ya. Peki, ya bunların en kurmayı Suriye'ye girersiniz ama çıkamazsınız diye. Bak tamam. En kurmay zekalısı bu ya. Yani, kurmay,
0: bunlarla kurmay falan
1: yoksa. Gözünü sevdiğim
0: şey
1: ya.
0: Diyeceğim. Peki o durumda biz NATO üyesiyiz. Atıyorum. Kimde bir tane kadın vardı hayranlıkla bakıyordu hatta. O şeyden iniyor, arabadan iniyor. NATO zirvesinde. Hı. Değil mi? Öyle mi değil miydi? Cumhurbaşkanıyla Sayın Hanımefendi Emine Hanım da orada.
1: Tamam.
0: Bir kadın vardı. İzlanda Başbakanı galiba.
1: Çok ha saçlı, genç paten. Genç değil mi? Genç. Evet evet. Evet.
0: Böyle, bir görüyor böyle dağdursuz köster vurunca tamam mı? İzlanda nereden? Volkanik bir ülke. Hani büyük geldi falan.
1: Hayranlıkla.
0: Mesela o bir NATO üyesi. Sana bir soru sorayım madem.
1: Sor abi.
0: Program kimliği oturması lazım. Abi öyle bir ülkeye kim saldırır? İki, tamam mı? Velev ki saldırdı Vikingler. Ya da Alaska'dan geldi birileri. Tamam. Şimdi İzlanda'yı korumak için bizim ordu mu göndereceğiz? Bizimler Erzurum'dan göndersen üşüyor adamlar ya. Yani şöyle, bunu şey için... Abi İzlanda'ya, Iceland, yani buz adası.
1: Tamam, tamam.
0: Yani şunu demek istiyorum. Ama peki o niye korunmaya ihtiyacı hisseder?
1: Niye?
0: Bilmiyorum hocam işte çok büyük geldi. Yani şunu demek istiyorum. Bazı anlaşmalar farklı boyutlarda konjonktür proje. NATO aynı onun şey. Bir evet o soğuk savaş döneminden kalan bir şey. Şimdi bu anlaşma direkt olarak bir savunma paktı gibi düşün.
1: Evet abi.
0: O yüzden Batı şöyle bakıyor. Ulan diyor biz zaten Türkiye ile başa çıkamıyorduk.
1: Aynen öyle.
0: Şunun peşinde bir de arkasında sağında solunda bir
1: hem para,
0: maddi güç.
1: Hem de nükleer.
0: Coğrafi kullanım alanı. Yani bir de şu yani jeopolitiğe de bakacaksın. Doğru. Coğrafyaya bakacaksın. Bir de artı bunların hatta yıllardır kardeş bunlar. Kıbrıs'a çıkartma yaptığımızda iki tane ülke Pakistan ve Libya. Bir tanesi merhum Kaddafi. Öteki Zülfikar Libutto muydu?
1: Olabilir.
0: Olabilir. Hatırlamıyorum şu anda. Ziaül Hak bir sonraki.
1: Sonra. O daha sonra. Abi.
0: Butto'dur muhtemelen. Türkiye'ye desteğini açıklayan iki ülke var dünyada. Biz Kıbrıs harekatı başlatmışız. Evet, evet. Bir tanesi Pakistan.
1: İşte kardeş.
0: Kardeş. Bursa Karaçi mesela. Kardeş şehirler seçilmiştir. Evet. Çok kıymetli bir şey.
1: Aynen öyle.
0: Yani hakikaten Batı endişeyle takip ediyor. Ama kim dediğini biliyor musun? Kim demişti onu? Ha, galiba sözcü yazarı mı? Cumhuriyet yazarı da. Emre Kongar mı? Bir tanesi bunu yazdılar ama. Ha. Bu köşe yazısıydı söyleyin. Ben okudun zannediyorum.
1: Ben şeyin yankılarına
0: tabii çünkü birkaç kişi birden yazdı. Yani şimdi Pakistan savaşı biz mi gireceğiz?
1: Ne yapacağız şimdi?
0: Arabistan savaşı şekilde ben mi gireceğim falan. He. Yani düşünebiliyor musunuz? Aynı şekilde hiçbir anlaşma olmadan ABD Arabistan'ın sınırının olduğu yerde Körfez Savaşı'nı başlatıyor. 300 askerini koyabiliyor. Dünya dengeleri ya bir şey var ya.
1: Ya manyak abi siz? Anlamıyorlar. Bak tekrar söylüyorum. Bunların en zekisi kurmay zekaya sahip olanı.
0: İsmail Saymaz.
1: Suriye'ye girersiniz ama çıkamazsınız
0: ya, tabii.
1: Uyarısı yapıp bunların medyasında doğru mu?
0: Doğru.
1: Manşete taşıyan kişi bunların doğru. En zekisi bu.
0: Ne bekliyorsun diyorsun.
1: Dolayısıyla yani sen nasıl bir şey bekliyorsun, evet, yaklaşım evet. Bekliyorsun. Neyse Sayın Cumhurbaşkanı Bişkek'te efendim Şangay İşbirliği Örgütü buna da eksen kaydı batıdan döndük doğuya falan. Ya arkadaş bir
0: bir memut olanlar.
1: Hakikaten yorulmadılar ya. Değil mi abi ya?
0: Ama güzel bağlı bir
1: gündü bana. Hakikaten yorulmadılar ya.
0: Eksen kaydı.
1: Eksen kaydı.
0: Bişkek'e kaydı.
1: Bişkek.
0: Bu şey vardı. Ne derdi ona? Hangi hocanın ismini unuttum ya. Canlı yayında atıyoruz. Hani ya eksen kaydı. Ya diyor. Nereye diyor? Yani bir şey sürekli.
1: Eksen nerede?
0: Neyse anlatmayayım şimdi o da.
1: Tamam hadi. Şey olmasın. Vaktimiz daralıyor. Tamam. Efendim Sayın Cumhurbaşkanı Şangay İşbirliği Örgütü'nün liderler zirvesine davet edildi. Orada ikili görüşmeler yapıyor. İşte Çin. Xi Jinping,
0: Sünni değil, Xi olan. Xi Jinping.
1: Tövbe estağfurullah. Efendime söyleyeyim, Rusya lideri Putin, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ikili görüşmeler yapacağı isimler. Sabah dost ve kardeş Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev ile bir araya geldi Sayın Cumhurbaşkanı. Yakından takip ediyoruz. Oradaki gelişmeleri de aktaracağız. Bizim Melik Yiğitel takip ediyor grubumuz adına. Melik Yiğitel de sürekli 24 seyircilerini ve dinleyicilerimizi bilgilendiriyor oradaki gelişmeler hakkında.

0: Şimdi Allah kolaylık versin ya.
1: Dün akşamki maçtan sonra değil
0: tabii
1: mi?
0: Tabii tabii. Şimdi o var ya, kendine değildir o.
1: Bir de son dakika golü.
0: Sor nerede sorsan Tokyo'dayım zanneder kendini.
1: Tamam. Melik Yiğitel fanatik bir Trabzonspor taraftarıdır.
0: O yüzden tabii tabii.
1: Onu buradan hatırlatmış olalım. Sen

0: masa döneminden biraz daha öncesinden kalma bir dezenformasyon aparatı sosyal medya üzerinde böyle türlü ne diyeyim sana kışkırtmalar ra imza atan bu sayede o altılı masanın bileşenlerine şirin görünen hatta birinden milletvekili aday adayı olan ama seçilemeyen
1: aday olamadı herhalde.
0: Aday adayı oldu ama evet. Seçilemedi. Sosyal medya içerik üreticisi var yani güncel
1: tabiriyle.
0: Bu kadar tabiriyle.
1: Da değmez ya.
0: Değmez diyorsun da yani Özgür Özel'in rozet taktığı isimden bak Özgür evet. Özel'in diyorum ya. Bak Veli Ağbaba falan demiyorum ha.
1: Otomatik faresi.
0: Türkiye'de homoseksüellik denince akla gelen ilk isim Ali Mahir Başarır falan demiyorum ha. Bunu da niye söyledim? Çünkü onlar onurlu insanlardır. Evet. Hepinizden daha onurludur diye demeç verdiği için siyasi hamiliğine soyulmuştu homoseksüellerin Ali Mahir Başarır. O yüzden diyorum. O falan değil. Ha, doğrudan bu, genel başkan.
1: Arif neydi? Arif.
0: Arif Kocabıyık. Doğrudan genel başkanın rozet taktı. Bakınız efendim genel başkanlar önemsedik yani ağırlığı olan isimlere rozet takar. Her isim çok önemlidir bir parti için, bir siyasi parti için ama daha böyle ağırlığı olan, siyaseten ağırlığı olan isimler daha vitrindedir. Genel başkanın rozet taktığı isim dün Dorse'de, bir tır Dorse'sinde Bulgaristan'a kaçarken yakalandı. Kendisine namı değer bir dönem sosyal medya üzerinde bu CHP'li belediyelerden maaşa bağlandıkları iddiaları sebebiyle, CHP'li belediyelerin maaşa bağladığı iddiaları sebebiyle bankamatik faresi ifadesi kullanılırdı bu zat için. Bir şey de bir vatandaş da sen otomatik faresi değil misin diye bir röportaj esnasında gelmişti. Bir tır dorsesinde yakalandı efendim söz
1: yani
0: konusu
1: şöyle
0: kişi.
1: Söyleyeyim ben yani bayağı vakit harcadık şu fare için. Tövbe estağfurullah yani şimdi, bu kişi için.
0: Tamam.
1: Yani şöyle söyleyeyim bence buradan bir ders çıkartmamız lazım. İlk verdiği fotoğraf çok kıymetliydi yoksa bu yani benim hakikaten çok değersiz çok
0: Handan sefil. Handan dörtlü kelebek yapar mısın?
1: Çok sefil bir şey yani bu
0: ben birinde bunu, rozet takıldığı kişi izledim, yani bu kişi kim yani bilsin seyircilerimiz.
1: İzlemiştik daha önce gördük böyle çok ahlaksızca insanları aşağılayarak çok kötü şeyler yaptı bu adam onu biliyorum. Hakaretler inanılmaz hakaretler.
0: Tabii.
1: Yani her şeyi bırak mesela tamam yani kendi şeyine göre YouTuber'lar yapıyor ya işte sokak röportajları yapabilirsin. Bazen bunu espri yapabilirsin. İronik anlatımlar yapabilirsin. Problem değil. İronik yaparsın. Başka espri yaparsın. Mizah olur. Başka bir şey. Ama şöyle söyleyeyim bu kadar hakaretamiz ifadelerle aşağılayarak milleti aşağılayarak alçakça sosyal medya paylaşımından net bir şekilde ben...
0: Bir hazırlar mısınız Emin? O bir röportajı vardı ya yayından önce konuştuğumuz. Onu hazırla da Hikmet Bey'in neden bahsettiğini evet. Seyircilerimizle de bir paylaşalım. Evet. Bak mesela bir senin bahsettiğin...
1: Ama çok kapı tepeden, yani konuşamazsın
0: tepeden
1: o kadar.
0: Bakan,
1: ana, avrat, bacı giden birisi.
0: Tepeden
1: yani
0: bakan.
1: Herkes evde.
0: Böyle şey yapan... Bu. Verin bakalım. Verin.
2: Ya insan kendi ülkesini bırakır gider mi?
0: Suriye'de
2: kendi mi? Ülkesine faydası olmayanın başka ülkeye faydası olur mu?
0: Bir daha verin abi. Bir daha verin.
1: Neyse.
2: Olur mu? Olmaz değil mi?
3: Nerede var?
2: Ya insan kendi ülkesini bırakır gider mi? Kendi ülkesine faydası olmayanın başka ülkeye faydası olur mu?
0: Orada gariban bir Suriyeli sığınmacıyı linç ettirmek için konuşuyor.
1: Tabii. Bu çok... Ben şunu söyleyeyim baştan. Ben bunu söylemekte durumundayım. Her zaman hep olmuş şeyden bahsetmek zorunda değiliz. O zamanlarda çok isyan ettim ve söyledim ben bunu. Bak ekrandan da söyledim. Buna tahammül edilmez. Böyle bir provokatör o zamanlarda içeri alınması lazımdı. Ben olsam yani tekniğini bilmem yargının. Hı. Ama bu kerteki bir provokatörün artı sadece provokasyondan bahsetmiyorum. Ettiği küfürler devlete, millete, insanlara,
0: doğru, inançlara.
1: İnançlara karşı konuşmalardaki paylaşımlara tahrik etmek, aşağılamak. Ama başa da tabii şeyi koyuyor. Yani bir de aynı zamanda siyasi söylenme üzerinden de provokasyon devam ediyor.
0: Sonra
1: yani
0: rozeti takıyor.
1: Devlet buna tahammül etti ya bu adama. Bu ahlaksız, bu ahlaksızlık yaptığı şey. Bu yaptıkları röportajlarla bir devlete bırakmış insan nasıl bilmem ne olur diyor. Ya bu nasıl alçak bir söylemdir ya.
0: Onu diyen
1: bu alçak
0: ülkesinden kaçıyor.
1: Tabii bunu,
0: bak onu diyen ülkesinde durmayan birinin fare başka gibi, ülkeye nasıl faydası olur diyen kişi ülkesinden kaçarken

0: ne kaçıyorsun?
1: Nereye kaçıyorsun? Ne farkın var senin kaçak lağım faresi diyorum ya, kaçak lağım faresi. Ha. Atıyor, benim lafım
0: FETÖ'cü, değil o. Tabii. FETÖ'cüler için kullanırsın.
1: Benim tam bunu. 10 yılda 12 yılda kullandığım ifadedir. Kaçak lağım faresi. Bu bankamatik değil. Kaçaklara ben bunu söylüyorum. İdam dahi etse kaçmayacaksın arkadaş bu ülkeden. Evet. Bak idam dahi etseler diyorum. Ama ne var? Şahsınla ilgili söylüyorum. İnsanlar elinde çoluk çocuğuyla, karısıyla, eşiyle o hastaneleri, şeyle, hapishaneleri gördük, işkenceleri gördük. Bunu tek hatırlatmak zorundayız. Bak o bir tane var ya, faşizm söylemleriyle tanınmış maruf Ümit Özdağ. Partisi şu anda yok olmak üzere. Niye?
0: Suriye sorun olmaktan tabii, çıktı.
1: Faşizm pompaları. Bunlar da bunların bak bedel ödemedi bunlar ha. Sana söyleyeyim, onları bedel ödemediler. Bir de şöyle bir şey var. Hadi bunlar bir köşeye. Bu kadar hakikaten haince, alçakça insanla iftirada atıp Türkiye'deki o Suriye üzerinden kaotik bir ortam oluşturup, evet, buradan siyaset değişmeyi kimin fonladı bilmiyorum ama bayağı iyi rahat bir hayatı oradan buradan mahkemelerle kazandığı şeyler var. Ama bir gerçek var ki beni bu ilgilendirmiyor. İnşallah hukuk neyse, devlet neyse onun cezası kesilir ama bir gerçek var ortada.
0: Ya beni ilgilendiriyor rozet. Şu rozeti gelin yani. Bu rozeti görün andan. Rozet takıldı ya.
1: Adamın
0: hepiniz beyni emcüklenmiş gerizekalılarsınız diyen Dilruba Kayserilioğlu'yu baş tacı yapıp protokole bunu oturtanlar bu küfürbaza da rozet taktı ya.
1: İşte bak onu atacaktım hocam. Tam da onu söyleyecektim. O yüzden notumu öyle aldım. Yani benim bankapatik faresiymiş, kaçak lağım faresiymiş, dorsey morsey detaylar bunlar. Fazla bile yer verdik ama çünkü Türkiye'de hala devam eden bir şey. Hala aynı faşizmi pompalamaya devam ediyor. Hala aynı kaosu sokaklarda çıkartmaya çalışan YouTuber'lar var. Kaos çıkartmak için yapıyorlar bunu. Şimdi dediğim, ben buna takıldım işte. Mesele bu. Şimdi bu adam buna şeyi takarken, Özgür Özel, rozet takarken bu kaçak lağım faresine, bu kıymetli nedir o? Bütün küfürleri, hapse girip çıkması, gözaltına alınması, her şey ortada. Ne kadar alçakça söylemi varsa bunun, inanılmaz yani, hakikaten ağır cezaya çarptırılması gereken bir kişiysen. Ama dediğin, hatırlattığın şey işin temeli. Bu yeni mi değil? Özgür Özel. Daha önce dedi ya, ben dedi bana arkadaşlar bilgilendirmediler. Orada biraz ben kandırıldım dedi. Sen bütün
0: Dilruba için.
1: Tabii Dilruba için. Sen Dilruba çıkmış, bütün bizim beyni emcüklenmiş gerizekalılar dedi. Hepimize söyledi bunu.
0: Evet.
1: Sen sokaktaki bunu söyleyen, yayınlansın diye mi zaten sen o kızı aldın. Protokolde Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş yıl dönümünde protokolü önüne koydun.
0: Seni çok
1: ettin.
0: Seviyoruz dedin.
1: Rozetten de öte.
0: Evet.
1: Sen
0: evet.
1: Buna dedin ki çok büyük saygı duyulması gereken bir vatandaş muamelesi yaptın.
0: Evet.
1: Aynısını ana avrat bacı söven, devlete söven, Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret eden bu kişiyi almış rozet takıyorsun ya. Bu siz kimin adamısınız? Sonra gözü belerte kızıyor. Ya ne farkınız var? Bir şey söyleyeceğim. Ne farkınız var kaçak lağım faresinden? Ne farkınız var? Fukara mı seviyorsunuz? Bana beyni emcüklenmiş diyen, bana bütün etraftaki insanlara, aileme gerizekalı diyen bir alçağa niye sen oturup da protokole yerleştirdin? Haberim mi yoktu? Bir şey söyleyeyim mi? Haberim yok diye yalan söylüyorsa kötü. Ama haberi var da bunu yapmışsa daha da kötü.
0: Bravo. Abi teşekkür ederiz. Güzel koydun
1: çok, noktayı. Çok yani ağır yani ya.
0: Peki. Neyse. Daha konuşacak çok şeyimiz vardı. Yine yetiştiremedik. Olsun. Yarın devam edelim olur mu?
1: İnşallah ederiz.
0: Bu abi. Haram para parti kurmak turşu kırmaya benzemez. Haram parayla, daha doğrusu helal parayla çok Marevice. Zor iştir falan kısmında karşılıklı açıklamalar.
1: Cevap geldi mi? Helal haram.
0: O bizi kastetmedi diye geldi cevap. Ha. O neyse gelecek.
1: Hadi da bakalım.
0: Peki.
1: Yarın bakarız.
0: Yarın devam edin. Efendim günün manşetinin sonuna geldik. Gelişmelerle yarın karşınızda oluncaya dek şimdi hoşçakalın. Sürçülisan etmişsek affola.

Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Mustafa Daş'tan moderatörlüğünde temsil heyeti, Perşembe 20.45'te 24'te. Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele Cuma 20'de 24'te.

0: merhabalar, iyi akşamlar. Bir Eylül Salı mercek programıyla karşınızdayız. Ben Ece Baban, dünyanın sıcak gündemini konuşmaya, tartışmaya devam ediyoruz. Önemli görüşmelerin olduğu ve önemli açıklamaların olduğu bir günün içerisindeyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Şangay İşbirliği Örgütü Liderler Zirvesi'ne katıldı. Erdoğan hitabında önemli mesajlar verdi. Liderlere ve dünyaya yönelik önemli mesajlardı bunlar. Detaylarıyla konuşacağız. Neler söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bundan sonraki süreçte Şangay İşbirliği Örgütü Liderler Zirvesi'ndeki açıklamalar ve görüşmelerle de birlikte dünyanın konjonktüründe hangi değişiklikler olabilir? Yeni anlaşmalar söz konusu olabilir mi? Özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili hepsini detaylarıyla ele alacağız. Şimdi baktığımız zaman Türkiye bir yandan NATO üyeliğiyle önemli bir aktör olarak yerini korurken diğer yandan Avrasya'nın yeni güç mimarisinde de merkezi bir aktör, önemli bir arabulucu olarak rol alıyor. Tabii bu oldukça önemli. Türkiye'nin rolünü de konuşacağız. Özellikle Avrasya'nın yeni güç ve güvenlik mimarisindeki yerini konuşacağız Türkiye'nin. Diğer taraftan Rusya açısından bakacağız. Ukrayna-Rusya savaşı hala devam ediyor. Rusya aslında Şangay İşbirliği Örgütü Liderler Zirvesi'nde özellikle Putin'in yaptığı görüşmeler, verdiği mesajlarla aslında çok da yalnızlaştırılmadığını bir şekilde göstermek isterken Çin Xi Jinping'de dünyaya şöyle bir mesaj verdi. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin kurduğu küresel sisteme alternatif sistemin gayet güzel işlediğini göstermiş olduğu tüm detaylarıyla ele alacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli temasları oldu, görüşmeleri oldu. Putin ile yaptığı görüşme oldukça önemliydi. Günün en kritik görüşmesiydi. Aynı zamanda İlham Aliyev'le ve Kaparoğlu bir görüşme gerçekleştirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bişkek'te deklarasyonu kabul edildi. Deklarasyonda İran'a yönelik açıklamalar vardı. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in saldırıları eleştirildi. İran'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne destek açıklaması oldu. Ve Batı'nın tek taraflı yaptırımlarına karşı çıkıldı. Detaylarıyla konuşacağız yine deklarasyonu da. Diğer yandan Amerika Birleşik Devletleri ve İran savaşı devam ediyor. Önemli açıklamalar var. Hatta son dakika açıklamaları var. Özellikle Donald Trump'ın ABD'nin İran'a saldırısını gerçekleştireceğini açıkladıktan sonra hemen bugün ABD Hava Kuvvetleri Hürmüz Boğazı çevresindeki hedefleri vurduğunu açıkladı. Çabahar ve Kunarek'te patlama seslerinin duyulduğu paylaşıldı. Konuşacağız efendim. ABD-İran savaşı da tüm bu görüşmeler olurken, barış konuşulurken hangi noktaya doğru evrilecek? Çünkü eğer İran ateşkes şartlarına geri dönerse Amerika Birleşik Devletleri'nin de döneceği ile ilgili de Donald Trump'ın bir mesajı vardı. Bu saldırılar derinleşir mi, genişler mi? Detaylarıyla ele alacağız. Diğer taraftan yine bir son dakika gelişmesi oldukça önemli. Alman Dışişleri Bakanı Leipzig'te 4 Ağustos'ta gerçekleşen saldırıyı, İHA saldırısını Rusya'nın yaptığı yönünde açıklamada bulundu. Karşı cevap olarak da Bonn'daki Rus konsolosluğunun kapatılacağını duyurdu. Tabii farklı mutlaka açıklamalar da olacaktır, kararlar da olacaktır. Bunu da detaylarıyla ele alacağız. Tabii bir de Vance'in açıklaması vardı. Vance de dedi ki Amerika Birleşik Devletleri'nin mühimmatla ilgili yaşadığı sorunlar Biden döneminden kaynaklanıyor. Hem mühimmat sorununu kabul etmiş oldu hem de bundan sonraki süreçte belki kendi siyasi kariyeriyle de ilgili olarak yaptığı açıklamalarla bir takım yatırımlar mı yapmış oldu? Onu da konuşacağız, tartışacağız. Peki kiminle birlikteyiz? Doktor Tolga Sakman'la birlikteyiz. DİPAM Başkanı, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, sağ olun.
0: Yoğun bir gündem. Aynen. Önemli görüşmeler var. Şimdi tüm bu başlıklara geçmeden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bişkek'te hitabında neler söylediğini gelin birlikte dinleyelim. Sonrasında verdiği mesajların üzerine teker teker konuşalım.
2: Şangay İşbirliği Teşkilatı son 25 yılda çok kutuplu düzenin vazgeçilmez unsurlarından biri haline geldi.

0: haline gelmiştir. Asya Pasifik bölgesiyle Orta Doğu'yu aynı zeminde buluşturan teşkilatı Birleşmiş Milletler'in destekleyicisi ve tamamlayıcısı olarak görüyoruz. Şanghay İşbirliği Teşkilatı her şeyden evvel bizim bölgesel sahiplenmeyi merkeze alan çok boyutlu dış politikamızla örtüşen bir yapıya sahiptir. Türkiye olarak etrafımızda yaşanan çatışmaların diyalog ve diplomasi yoluyla çözüme kavuşturulması için sorumluluk alıyor, bölgemizde birlikte tüm dünyada barış için, huzur ve istikrar için çalışmaya devam ediyoruz. Ülkemizin teşkilat coğrafyasının batı pazarlarına erişimi noktasında bilhassa enerji koridorlarının çeşitlendirilmesi ve jeopolitik risklerin yönetilmesinde kritik rolünün altını çizmek istiyorum. Hazar geçişli orta koridor girişimini kuşak ve yol girişimiyle de uyumlu hale getirilmesini istiyor. Bu bağlamda teşkilat bünyesindeki işbirliğine büyük önem veriyoruz. Suudi Arabistan ve Pakistan'la hayata geçirdiğimiz Mekke Savunma İttifakı bölgesel sahiplenme ve kolektif caydırıcılık temelinde bölge ve dünya barışına, istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır. Barışı konuşurken İsrail'in saldırıları nedeniyle çoğu çocuk ve kadın, 74 bin insanın hayatını kaybettiği Gazze'yi ve Lübnan'ı unutmamalıyız.
1: Efendim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bişkek'te yaptığı konuşmada verdiği önemli mesajları dinledik. Şimdi detaylarıyla konuşacağız. Hocam, genel anlamda, şimdi tabii biz konuşmanın hepsini değil, önemli kısımlarını paylaştık sevgili izleyicilerimizle. Ne söylersiniz? Özellikle son olarak İsrail'in saldırılarına ve Gazze'ye değindi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Zaten tüm uluslararası toplantılarda, özellikle dünyaya seslenilecek tüm Birleşmiş Milletler toplantısı, Şanghay İşbirliği Liderler Zirvesi gibi birçok toplantıda Gazze meselesini ve İsrail'in Gazze'deki soykırımını Cumhurbaşkanı Erdoğan hep dile getirerek dünyaya hatırlatıyor. Şimdi beraberinde Mekke Anlaşması önemliydi. Mekke Anlaşması'na vurgu yaptı. Çünkü her ne kadar birbiriyle bağlantılı olmasa da birbirinin jeopolitik önemini arttıran bir aşil anlaşması oldu, biliyorsunuz. Dolayısıyla Mekke Anlaşması da çok önemli Orta Doğu'daki güvenlik mimarisi açısından. Şimdi baktığımız zaman Birleşmiş Milletleri destekleyen ve tamamlayıcı bir örgüt olarak Şanghay İşbirliği'ni ifade etmesi çok önemli bir mesaj.
2: Kesinlikle.
1: Çok, yani bunu
2: Genel
1: özellikle,
2: Sekreter de oradayken.
1: Aynen, bunu özellikle size sormak isterim. Çok boyutlu dış politikaya Türkiye'nin uyguladığı ve diyalog, diplomasi yoluyla çözüm arayışına Türkiye'nin verdiği öneme değindi. Bu çok önemliydi çünkü İsrail'in tüm o agresif yaklaşımına karşı Türkiye'nin diyalog, barış ve işbirliğini vurgulaması da yine sonrasında verdiği mesajlar açısından birbiriyle bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Ve tabii ki koridor, kuşak yol.
2: Evet.
1: Siz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çizdiği çerçeveyi nasıl okursunuz? Önce onu sormuş olayım size. Bir de tabii ki yönetmenimden Ledi'de rica edeyim. Detaylarıyla, konuşmanın detaylarıyla mesajları değerlendirelim.
2: Şimdi aslında ilk söylediğinizin üstünde durmak lazım. Sayın Cumhurbaşkanı bütün katıldığı uluslararası toplantılarda mutlaka pardon, Gazze'deki durumu mutlaka tekrar gözler önüne seriyor. Oradaki vahşeti tekrar anlatıyor, tekrar anıyor oradaki durumu. Yani bu bir kere artık Sayın Cumhurbaşkanı'nın atlamadığı bir şey. Burada da yine bunun üstünde duruyor. Şimdi burada diplomasiye ağırlık vermek, yani tüm gerilimleri, çatışmaları diplomasiyle masada çözme mesajı. Tabii burada Rusya'nın da olduğu bir toplantıda, evet, ve uzun yıllardır savaş halinde olan bir ülke, onun olduğu bir toplantıda bunu dile getirmek tabii önemli. Yani aslında Rusya da orada, ki daha sonra biliyorsunuz baş başa da görüştüler. yani bu mesaj veriliyor. Artık

0: çatışmalar, savaşlar sonlansın, krizler diplomatik yollarla çözülsün ki bu Türk dış politikasının tabii merkezinde olan bir şey biliyorsunuz. İnsani diplomasi ve kesinlikle arabuluculuk faaliyetleri bunlar Türk diplomasisinin merkezinde. Doğal olarak bunun da dünyada diplomasinin merkezinde hı-hı olması gerektiğinin altı çiziliyor. Şimdi BM ile ilgili şunu söyleyeyim. Genel Sekreter Guterres orada.
1: Evet.
0: Ki bu bir kere şunu da söylemiş olalım. BM Genel Sekreterinin orada olması 25 yılını tamamlamış bir örgütün artık uluslararası sistem içerisinde uluslararası örgütler açısından önemli bir yerden bahsettiğimizi gösteriyor. Hı hı. Yani artık Şanghay İşbirliği Örgütü özellikle çok merkezli sistem tartışmalarının içindeyken bu merkezlerden biri olarak açık şekilde kendini ortaya koydu. Biz evet de artık teorik olarak bunu dile getirdiğimizde pratikte de bu toplantıyla birlikte burada konuşulanlar sonuç deklarasyonuyla birlikte aslında bunu bir şekilde artık net şekilde ortaya koyabiliyoruz. Hı hı. Koridor kısmı tabii önemli.
1: Evet.
0: Çünkü bu yılki tema da zaten ekonomi üzerine kurulu bir temaydı. Ve aslında uluslararası ekonominin o bağlantısallık üzerinden krizleri de çözebileceğine dair bir hani yine teorik bir konu var ve bunun pratikte karşılığının olduğunu da aslında görüyoruz bazı noktalarda.
1: Evet.
0: Hatta biz biliyorsunuz Trump'la ilgili konuşurken Trump'ın da vizyonunun hep bu noktada olduğunu yani ekonomiyle
1: kesinlikle
0: ülkeleri bağlamak, böylece bütün krizleri çözmek açısından öyle bir politik fikri olduğunu biliyoruz. Her ne kadar konuşurken çok bambaşka şeylerden bahsetse de. Burada da yine o anılıyor aslında. Yani bu kuşak yol projesinin ki çok tartışıldı.
1: Evet.
0: Kuzeyi zaten kapalı, güneyi İran savaşıyla kapandı. Bir orta koridor kaldı elde.
1: Evet.
0: Doğal olarak bu orta koridorun en verimli şekilde kullanılması gerekiyor. Bunun içinde Hazar geçişi, Zengezur koridoru bunlar çok önemli geçişler.
1: Doğru.
0: Ve bunlar için Türkiye ve Türk dünyası aslında, Türk devletleri buna yatırım da yapıyor. Bunun üzerinden çalışmalar yürütüyor. Çünkü biz açıkçası orta koridoru tek rota, tek yönlü, tek bir rota olarak görmüyoruz. Burada yol üstündeki bütün ülkelerin bu rotadan faydalanacağı bir sistem haline getirme çabası var aslında. Doğal olarak burada bu Hazar ve Zengezur noktasında biraz artık Türk devletlerinin de bu konuda yani yine orada Sayın Cumhurbaşkanı aslında neredeyse bütün Türk devletlerinin başkanları da orada. Herkese de mesaj veriyor. Burayı bir şekilde artık net şekilde lehimize çevirecek adımları da atmamız lazım.
1: Ekim ayında da büyük ihtimalle Türk Devletleri Teşkilatı toplantısı
0: Türkiye'de yapılacak.
1: Var,
0: evet.
1: Yapılacak.
0: Ve orada da aslında bildiğim kadarıyla ana gündemin yine bu ekonomik bağlantısallık ve ekonomik birliktelik üzerinden gideceğine dair bir bilgim var. Doğal olarak bunu bir şekilde bağlamak önemli. Türk Devletleri'ne de bu açık şekilde hatırlatılıyor. Tabii Çin'e de hatırlatılıyor. Rusya bundan rahatsız olduğunu biliyoruz. ama yani sonuçta bu da Çin'le birlikte yürütülebilecek bir şey. Ve son sorduğunuz sorulardan ve işte başlıklardan Mekke konusu.
1: Evet.
0: Mekke anlaşması aslında yani yine şunu hatırlatarak başlayalım. Şanghay İşbirliği Örgütü bir ittifak yani bir askeri bir ittifak değil. Güvenlik bazlı evet ama bu güvenlik daha işte sınır güvenliği, terörle mücadele vesaire gibi konularda bir araya gelmiş ülkeler. Ekonomik güvenlik vesaire gibi konular var. Doğal olarak bir kutup oluşturma niyetiniz varsa bunun askeri olarak da destekleniyor olması lazım. Rusya bunu kendi açısından işte Bağımsız Devletler Teşkilatı'yla veya Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'yle kendi çerçevesinden çözmeye çalışıyor. Ama yürümüyor. Yani orası bir kutup haline gelmiyor. Doğal olarak şimdi biz de iki kutuplu değil, çok kutuplu hatta evet bence çok merkezli bir sistem düşündüğümüz için doğal olarak Mekke Anlaşması gibi bölgesel bir ittifakın ne kadar kıymetli olduğunu biz bu tip görüşmelerde, toplantılarda daha çok öne çıkarıyoruz, daha çok görüyoruz bunu. Ve ben açıkçası Hani tüm açıklamalar söylüyordu. İşte geçen gün İstanbul'da yapılan toplantının sonrasında Sayın Bakan da söyledi. Bu genişlemek üzerine kurulmuş bir örgüt dedi. Herkes böyle genişleme deyince hep Orta Doğu üzerinden yorumluyor. Evet mümkün. Orta Doğu'da mutlaka dahil olmak isteyenler olacaktır. Ama iki şey ön plana çıkıyor burada. Birincisi böyle bir organizasyon yapıyorsanız, bir ittifak kuruyorsanız ittifaka destek olacak ülkeler dahil olması lazım. Yani kim dahil oluyorsa ittifakı aşağı çekmeyecek, yukarı kaldıracak ülkeler olması lazım. Bir bu. İki, ben açıkçası neden sadece Orta Doğu ile sınırlandırıldığını tam anlamıyorum. Çünkü
1: sizin öngörüleriniz neler?
0: Bu Pakistan, Suudi Arabistan, Türkiye üçgeni bir Orta Doğu üçgeni değil aslında. Bu yani dünyanın merkezi kabul edeceğimiz bir coğrafya aslında burası. Doğal olarak güvenlik gibi bir konuda konuştuğumuzda bu halka biraz daha genişler zaten. Şimdi biz transatlantik güvenlik konuşmaya başladığımızda Doğu Avrupa, Balkanlar vesaire dışarıda tutulabildi mi? Mümkün. Hepsini dahil ettiler. Şimdi biz de böyle bir halka oluştururken Kafkasları neden dahil etmeyelim böyle bir güvenlik ittifakı içerisine? Ortak dili konuşmak bu kadar mümkünken, askeri anlamda ortak dili konuşmak, güvenlik mekanizmaları bu kadar birbirine yakınken, aynı tehdidi görüp aynı savunma mekanizmasını geliştiriyorken, doğal olarak Kafkaslardaki o güvenlik mimarisini buraya dahil edebiliriz. Daha net söyleyeyim. Azerbaycan'ın mesela buraya dahil olma ihtimalini çok göz ardı etmemek gerektiği kanaatindeyim. Bu tip toplantılarda da bunun aslında biraz da herkesin göreceği, denetleyeceği, denetlemekten kastım yani nereye gidiyor, nasıl yapılıyor, bunu göreceği toplantılardır bunlar. Ve açıkçası herkes de ümitle bakıyorlar, şu an takip ediyorlar. Nereye doğru gidiyor bu organizasyon, bu ittifak? Çünkü böyle bir bölgesel ittifak başarıya kavuşursa bu tip çok merkezli sistem içerisinde başka bölgesel ittifakların da kapısı açılacak. Bunlar yani ya bu ittifak genişleyecek veya atıyorum Güney Asya'da başka ülkeler bir araya gelecek bu vizyonla. İşte bu aslında tam da Şanghay İşbirliği Örgütü'nün de yapmak istediği, yapmaya niyetle yola çıktığı şey. O yüzden burada bu konuların tek tek Sayın Cumhurbaşkanı'nın hani kısa sürede hepsinden bahsetmek için kısa kısa bahsetti. Ama bunların çok önemli konular olduğu ve Şanghay İşbirliği Örgütü'nün de doğrudan temeliyle ilgili olduğunu düşünüyorum.
1: Kesinlikle öyle. Şimdi Suudi Arabistan Mekke Anlaşması'ndan bahsederken işte Suudi Arabistan, Pakistan, Türkiye'den bahsediyoruz. Ama Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan da dün yaptığı açıklamada özellikle artık sürecin kurumsallaşmasıyla alakalı olarak da önemli kararlar verildi. Sekreteryanın Suudi Arabistan'da oluşturulmasıyla ilgili önemli bir karar alındı. Yani Mekke İttifakı, Savunma İttifakı hayata geçmesiyle ilgili çok önemli adımlar atıldı. Şimdi bu dörtlü çerçevede, aslında dörtlü diyoruz çünkü Suudi Arabistan, Pakistan, Türkiye ve Mısır var. Mısır anayasal düzenlemelerini tamamladıktan sonra katılacağını, ancak bunun hocamın da söylediği gibi sadece bu ülkelerle sınırlı olmadığını, açık olduğunu. Tabii ilk akla gelenler hep böyle Katar, hani Körfez ülkeleri vesaire oluyor. Tabii. Şimdi Suudi Arabistan üstünden düşündüğümüzde hem enerji hem ekonomi, Pakistan üstünden düşündüğümüzde nükleer bir güç. Bu tabii ki bir nükleer şemsiye demek değil. Türkiye açısından düşündüğümüzde hem çok önemli bir belirleyici aktör, hem NATO üyesi, çok önemli bir askeri güç. Aynı zamanda savunma sanayinde zaten Türkiye başı çeken ülkelerden biri, en önemli ülkelerden biri. Şimdi tüm bunlar bir araya geldikten sonra işte bir gün önce Mekke İttifakı ile ilgili tüm bu kararlar alınmış ve önemli mesajlar verilmişken bir gün sonra Şanghay İşbirliği Örgütü liderler toplantısında, liderler zirvesinde Mekke Anlaşması'na ve Türkiye'nin rolüne diyalog ve aynı zamanda işbirliği, savunma sanayi vesaire, bunlarla ilgili mesajlar Cumhurbaşkanı tarafından verildiğinde birlikte okumak gerekiyor.
0: Kesinlikle bunu öyle.
1: Göz ardı etmemek lazım. Mekke Anlaşması'nda sadece Orta Doğu'yla sınırlamamak gerektiğine ben de katılıyorum. Hı. Hocam aynı şekilde. Şimdi diğer taraftan tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği mesajlarla birlikte yaptığı görüşmeler de çok önemliydi. Bişkek Deklarasyonu da oldukça önemliydi. Şimdi biraz da deklarasyonla ilgili de konuşmak isterim. Sonrasında da Putin'le yaptığı görüşmeye verdiği mesajlar çok önemliydi. Çünkü bu Putin'le ilgili mesajları da vaktimde sınırlı. Hani çabuk çabuk söyleyeceğim. Özellikle Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan Leipzig açıklaması sonrasında aslında biraz da önemli. Tam Şangay İşbirliği Örgütü, Rusya'nın ben yalnız değilim mesajı, Avrupa'nın zaten tehdit olarak algılaması.

0: bütün bunların üstüne açıkçası konuşulması gereken bir konu. Şimdi ana siyasi mesaj neydi Bişkek deklarasyonunda? Özellikle daha adil çok kutuplu bir dünya düzeni. Temsili, demokratik ve adil çok kutuplu bir dünya düzeninin kurulmasını savunuyor. Ve burada Amerika Birleşik Devletleri ve Batı'nın uluslararası sistem üzerindeki ağırlığı, hani o, tamamen bir ağırlık sağlaması değil de daha adil. İçinde işte Çin'in olduğu, Rusya'nın olduğu, Hindistan'ın olduğu karar alma mekanizmalarının daha temsil gücünün arttırılacağı bir sistemin olmasıyla ilgili önemli mesajlar verildi. İran konusunda çok güçlü bir mesaj verildi, söylemiştim. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in saldırgan tutumu eleştirilirken İran'ın toprak bütünlüğüyle ilgili açıklama vardı. İran'ın topraklarına gerçekleştirilen saldırı kınandı. Egemenlik, toprak bütünlüğü ve güvenlik vurgusu yapıldı. Ve tek taraflı yaptırımlara açık bir itiraz vardı. Bu da çok önemliydi. Tek taraflı zorlayıcı ekonomik tedbirlere karşı çıkan bir sistem vardı. Trump'ın son aldığı kararlardan sonra zaten Çin de bu noktada önemli mesajlar vermişti. Küresel düzeni bozduğuyla ilgili Donald Trump'ın İran'a yönelik yeni yaptırımlar konusunda. Fakat şaşırtıcı bir şekilde Ukrayna konusu yoktu. Yani Rusya olduğu için şaşırmadık tabii ki ama hani o konuya da hiç değinilmedi.
1: Ama yani şunu da göz ardı etmemek lazım. Evet, tabii ki Rusya olduğu için burada... Evet. Yani Ukrayna'yı kınayacak bir karar haricinde yok. Bir karar çıkma ihtimali yok ya da hiç konuşulmayacaktı. Evet. Doğal olarak yani bu konuya bu anlamda Rusya çerçevesinden bakabiliriz ama şu da var. Şangay İşbirliği Örgütü savaşlara taraf olacak, savaşların içine girecek vesaire. Yani bir askeri ittifak, yani bizim Mekke anlaşması gibi bir şey değil.
0: Savunma ittifakı değil.
1: Savunma ittifakı değil. O yüzden bu tip savaşlara, gerilimlere, çatışmalara vesaire yaklaşımı hep adil bir diplomatik düzen üzerinden veya işte bu İran üzerinden yaptığı yorum gibi yaptırımlara karşı olmak gibi. Yani hep daha diplomatik, daha daha yumuşak bir yerden yaklaşıyor. Hı-hı. O yüzden burada hani Rusya
0: tabii,
1: savaşına
0: yani
1: girmiyor.
0: Hani biraz da hani İran'dan bahsederken aslında dünyada savaş ve özellikle Rusya ile yapılacak olan tahıl koridoru anlaşması tabii. olabilirse eğer çok önemli. Çünkü gıda krizine neden oluyor, enerji krizine neden oluyor. Hani Rusya-Ukrayna savaşının aslında çok daha büyük bir etkisini tabii. hissediyor dünya ve Orta Doğu ülkeleri de keza aynı şekilde. O yüzden de hani orada evet adil bir düzen tabii hep herkese adil bir düzen konusunda hani minik bir şekilde altını
1: doğru,
0: çizmiş
1: doğru.
0: olalım.
1: Doğru. Yani çok haklısınız. Yani eğer kuruluş amacınız veya en azından toplantının geldiği yerde bir çok merkezli sistem ve her merkez daha doğrusu onlar kutuplu sistem üzerinden yorumluyor. Çok kutuplu bir sistem evet. öngörüyorsanız doğal olarak burada kutupların duruşunu
0: sorumluluk da
1: evet,
0: değil mi?
1: Aynen hani, öyle. Bunu da ortaya koymanız
0: lazım. Küresel sorumluluk da önemli. O yüzden ben de ona vurgu yapmak
1: kesinlikle
0: istedim.
1: Kesinlikle öyle.
0: Çünkü Türkiye'de Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü koruyan, destekleyen açıklamalarla, politikasıyla zaten masada duruyor. Aynı zamanda Rusya ile diyaloğunu da devam ediyor. Bu bizim ara bulucu diplomasiyi ve barışı sağlamak için aslında bir ülkenin yapabileceği belki de en önemli adımları atıyoruz.
1: Kesinlikle öyle.
0: Dolayısıyla hani burada hakikaten kıymet de bilmek gerekiyor. Değil mi? Hani bir barışa da bir adım atıp bu sorunu ortadan kaldırmak için anlaşmaya varacak olumlu, pozitif bir yaklaşımda da bulunmak gerekiyor.
1: Tabii yani
0: Rusya
1: şimdi
0: Rusya açısından söylüyorum tabii.
1: Rusya'nın ben açıkçası Putin'in konuya hakim olduğunu düşünüyorum. Yani tabii. Türkiye'nin bu noktada yapmaya çalıştığı şeyi çok iyi anlıyor. Hatta bu konuda biraz Zelenski'nin hani arkadan farklı şekilde itildiğini düşünüyorum.
0: Evet,
1: Türkiye'yi savaşa çekmek vesaire gibi evet. konular daha şeydi ama Putin bunun tırnak içinde söylüyorum kıymetini daha iyi biliyor. Doğal olarak Sayın Cumhurbaşkanı ile iletişimi de bu yönde gidiyor. Yani görüşmelerde savaşın sonlanmasıyla ilgili yorumlara Rusya karşısında Rusya'nın savaşı sonlandırması değil gerçekten bölgede bir sükunet oluşması için çaba üzerinden yorumluyor. Ama tabii yine de geldiğimiz yerde Rusya'nın elinin kuvvetli olduğu zamanlardayız. Yani o sizin az önce bahsettiğiniz o Almanya saldırısı vesaire de göz önüne alındığında bugün çok daha hani Rusya'yı

0: sakinleştirmenin zor olduğu bir dönemdeyiz.
1: Bunu... Sayın Erdoğan'la bu noktada sorayım, zamanım da azaldığı için hani hemen araya girdim, çok özür dilerim, kusura bakmayın. Sayın Erdoğan'la Putin'in görüşmesini bu anlamda nasıl değerlendirirsiniz bu çerçeveden bakarak?
0: Yani burada şimdi çok konu var konuşulan. Tabii. Ama açıkçası bence güvenlikle ilgili ilk konu yani şey yapalım, doğrusunu ortaya koyalım. Avrupa güvenliği, Ukrayna'nın güvenliğinden ziyade Akdeniz'e, savaşın düzeltiyorum Karadeniz'e yansımaması. Bence ilk konu bu. Konuşulan konu da buydu ilk başta. Evet. Çünkü en son işte Ukrayna'nın saldırıları bunu biliyoruz, Türk gemilerini. Rusya'dan gelen bazı İHA'lar, İDA'lar vesaire vardı. Yani bunun Karadeniz istikrarının sağlanması birinci öncelik. Bence ilk bu konuşuldu. Ve tabii ondan sonra özellikle Avrupa ile ilişkilerde Türkiye, sizinle de konuştuk. Türkiye Avrupa'nın güvenliğiyle ilgili bir vizyon ortaya koyuyor. Doğal olarak bununla ilgili de hani Putin'le Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşacağı çok konu olduğu kanaatindeyim. Çünkü karşı karşıya gelmeden, yani Türkiye Rusya ile düşman değil, karşı karşıya gelme şey taraftarı değil. Ama Avrupa'nın güvenliğini sağlamayla ilgili bir vizyon ortaya koyduğunda bunu konuşarak ilk başta diplomatik yollarla, müzakereyle başlayacağını düşünüyorum. Ve tabii burada Türkiye ile Rusya arasındaki ikili ilişkiler burada çok önemli.
1: Burada özellikle Putin Türkiye'yi Rusya'nın dış politika ve ekonomideki ayrıcalıklı ortağı olarak tanımlamasını belki hani size destek olsun diye söyleyebilirim. Akkuyu'nun ilk ünitesinin bu yıl devreye alınacağının ifade edilmesi. Daha sonrasında ise Rusya ile yeni nükleer santral projelerine birlikte girilebileceğinin ifade edilmesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadesiydi. Bütün bunların hepsi de oldukça önemli açıklamalar.
0: Tabii yani enerji konusunda özellikle Avrupa'nın enerji ihtiyacını böyle çok olmayacak projelerle tamamlamaya çalıştığı bir dönemde olduğumuz için işte Güney Kıbrıs'tan Yunanistan'a gelecek olan elektrik hatlarının vesaire konuşulduğu bir dönemdeyiz. Evet. Doğal olarak burada bunlar önemli. Bir de yani Rusya ile bu tip ilişkilerde doğru anlaşmayı yapmak da önemli. Evet, Rusya ile ilişkilerimiz iyi ama sonuçta milli menfaatlerdir burada önemli olan. Anlaşmalar da buna göre yapılacak. Mesela çok konuşulan konulardan biri S-400 konusu gündeme gelir mi mesela? Yani şu anda mesela bu konuşuldu. Evet, Amerika'dan Trump'la Amerika siyasetinde S-400 ile ilgili bazı şeyler söylendi ama daha o taraftan somut bir adım atılmadan Türkiye Rusya ile neden somut çerçeveler çizip kendini bağlayacak veya karşı tarafı bağlayacak şeyler yapsın? Yani burada ya merkezin Washington veya Moskova olmadığını, Ankara'nın olduğunu tekrar hatırlatmak
1: tabii ki,
0: lazım.
1: Kesinlikle öyle. Peki şimdi bir de çok az zamanım kaldı. Yaklaşık bir 4 dakikam var. Şunu sormak isterim. Yani son açıklamayı da birazcık konuşmak istiyorum. Bu Leipzig'den gelen yani Leipzig saldırısı ile ilgili Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen saldırıyı da konuşmak isterim. Bu konuyla ilgili ne dersiniz? Çünkü Rusya'nın yaptığını söylemesi gerçekten çok ciddi bir açıklama. Yani burada Bonn'daki büyükelçiliğin konsolosluğun kapatılması, büyükelçinin çağrılması vesaire, bütün bunların ötesinde böyle bir saldırıyı Rusya neden yapmış olsun?
0: Yani şimdi Rusya'nın Avrupa'yla ilişkilerinde Rusya'da bazı şeyleri denemeye başladığını tahmin edebiliriz. Söylemde bunu deniyor çünkü Putin. Elinin güçlü olduğu zaman da Avrupa'nın vereceği tepkilere bakıyor. Özellikle Doğu Avrupa ülkeleriyle işte Rusya'nın söylemediği bazı şeyler tartışılıyor mesela. Biz burada şunu biliyoruz. Evet, Rusya resmi bir açıklama yapmıyor orada. Ama ne olursa nasıl tepki verilir alttan tartışmaya açılacak çok fazla hibrit alanı var Rusya'nın da. Burada da Avrupa ile ilişkilerde özellikle Trump'ın Putin'e daha alan açtığı bir dönemde yani işte Rusya kendi başına kalmasın, kendi ekosistemini oluşturmasın, sistemin dışına itilmesin diye uğraştığı bir dönemde Avrupa bunu dizginlemeye tersi bir yönde hareket etmeye çalıştı. Hatta işte transatlantik gerilim. Bunu bir şekilde Avrupa'nın tepkilerinin nereye kadar gideceği ve hatta belki de Rusya ile ilişkileri normalleştirmek açısından çaba sarf edileceği bir dönemde doğrudan saldırı yaparak bu ilişkileri nereye götürebilir? Ben açıkçası burada söylemsel olarak yaptığı şeyler evet mantıklı olabilir ama bunu eyleme döktüğünde bunun karşılığının Avrupa'da daha askeri bir konsolidasyona neden olacağını bence Putin gayet iyi bilir. Bunu bilecek kadar iyi
1: yani
0: bir siyaset.
1: Yani bir de şöyle de bir hani şunu da parantez içinde söyleyelim, hatırlatalım izleyicilerimize. Ukrayna'ya ait bir kargo uçağının yanında bir patlayıcı taşıyan bir drone bulundu. Patlamadan imha edildi ama bu patlayıcı drone'u oraya yerleştirenin, hazırlayanın Rusya olduğu ifade edildi. Yani onun patlaması da bu nerede oldu? Leipzig ve havalimanında yaşandı bu olay. Şimdi onun patlamaması da aslında olayı hafifleten konulardan bir tanesi. Yani o patlamadan müdahale edilmesi de o şekilde. O yüzden de burada hani NATO'nun doğu kanadına yönelik aslında hava taşımacılığına yönelik
0: bir
1: değil mi?
0: Bir saldırı kabul edilebilir mi?
1: Tabii Ukrayna'ya verilen desteğin lojistiğine yönelik çok önemli mesajlar.
0: Tabii yani Doğu Avrupa'da biz şunu biliyoruz. Baltık, İskandinav ve Polonya. Şimdi en çok rahatsız olan, en diken üstünde olan bölgeler, ülkeler. Avrupa'nın Rusya ile ilişkilerde yeni bir döneme girmeye çalıştığının farkındayız. Boris Johnson daha geçen gün bir açıklama yaptı. Savaşı bitirecek olan Putin'dir, başka hiç kimse bitiremez dedi. Boris Johnson İstanbul'daki masayı deviren siyasetçi.
1: Doğru.
0: O yüzden yani çizilen çerçevenin nereye doğru gittiğini iyi takip etmek lazım.
1: Evet efendim, mercek programının da sonuna geldik. Doktor Tolga Sakman bizimle birlikteydi. Kıymetli bilgilerini bizimle paylaştı. O yüzden kendisine çok teşekkür ediyorum.
0: Estağfurullah.
1: İyi ki geldiniz hocam. Çok sağ olun. Vakit ayırıp bizi izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Ve kamera arkası ekibime çok teşekkür ediyorum tabii ki. Biz mercek programına kısa bir ara vereceğiz. 22 Eylül'de tekrar karşınızda olacağız. Efendim bu sefer o uzunca süre boyunca kendinize çok çok iyi bakın. Tekrar bir araya gelene kadar hoşçakalın.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğin bir ülke de değil.
3: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
2: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
3: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: İyi akşamlar. Bu ülkede bu akşam yüksek teknoloji yatırımlarını konuşacağız. Yüksek teknoloji yatırımları üzerinden uluslararası politikayı ve ekonomiyi konuşacağız. Çünkü yüksek teknoloji yatırımlarının sahipleri bugün çoğu devletten çok daha güçlü ekonomik varlıklara sahip ve çok önemli aktörler. Çok değerli bir konuğumuzla, Emre Bilgi ile konuşacağız. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Emre Bey, yanlış söylemedim değil mi?
1: Doğru, direkt doğru.
0: Ve biz uluslararası ilişkileri açık kaynaklardan, işte kurumlardan, uluslararası hukuktan, bunların üzerinden anlamaya çalışıyoruz. Ama sizi dinleyince insan başka zaviyeden ve çok önemli bir zaviyeden başka şeyler de görebiliyor. Ya da bildiklerini, gerçi sizinkiler de açık kaynaklar.
1: Doğru.
0: Ama o bildiğimiz klasik ekonomi zaviyesi de değil. Benim de çok hakim olduğum bir şey değil. O yüzden sizi her dinlediğimde çok dikkatle takip etmek zorunda kalıyorum. Şöyle başlamak istiyorum. Evet, bunlar şu anda hali hazırda pek çok ulus devletten de güçlü ve büyükler.
1: Aynen öyle.
0: Şöyle başlarsak. Nedir yüksek teknoloji yatırımını, yatırımcısını motive eden şey dünyada, dünyada bir işe kalkışırken?
1: Şimdi tabii birçok branş var ama...
0: Yani onlar da herhalde bizim izlediğimiz ajandayı, politik ajandayı izliyorlar. Ama onlar sanki aynı zamanda müdahiller.
1: Çok doğru. Şimdi bir kere işin şey tarafına geçmeden önce, özellikle nasıl karar veriyorlar tarafına geçmeden önce bugünkü durumu da biraz anlatalım. Şu anda neredeyiz? Benim gördüğüm şu anda iki çok büyük devrimin ortasındayız. Geçen programımızda da biraz bahsetmiştik. Yani bir tanesi Amerikalıların AI dediği suni zeka veya yapay zeka çağının tam ortasındayız. Bu çok daha hızlı da ilerleyecek. Bununla el ele yürüyen bir de insan tipi, humanoid robotlar çağındayız. Özellikle 2029'dan sonra robot teknolojisi inanılmaz ilerleyecek deniliyor. Şu anda dünyada birkaç yüz bin tane robot satılıyor. Çok düşük yani rakamlar. 29'dan itibaren bu rakam 5 milyonlu seviyelere
0: 2029.
1: çıkacak diyorlar. 2029. Yani bir şeyimiz de kalmadı. 3 senemiz kaldı. Neyi bekliyor bu? Robot teknolojisinin o noktaya gelmesini bekliyor ki artık eli kulağında geliyor o noktaya. Bir. İkincisi, burada da diğer konuların hepsinde olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri ve Çin. İki tane ülke bariz ileriye gidiyor.
0: Orada şunu sorabilir miyim müsaadenizle?
1: Tabii ki.
0: Dediğim gibi uluslararası ilişkiler en önemli aktör hala süper güç Amerika Birleşik Devletleri. Şimdilerde Çin'den söz etmeye başladık ama bir süper güç olarak değil. Fakat burada Amerika Birleşik Devletleri'nin de üstünde bir şeyden söz ediyoruz değil mi?
1: Doğru. Tabiri caizse ben hem yapay zeka şirketlerini hem de robot şirketlerini uluslararası şirketler olarak görüyorum. İster Çin'de olsun, ister ABD'de olsun uluslararası yapılar. Şimdi bunun için bir gıdım geriye gidelim. Bu yapay zeka hadisesi nereden başladı? Biraz ona bakıyor gibi olalım. Şimdi ilk başlaması hatırlarsınız sene 94-95'ti. O dünyaca meşhur dünya satranç şampiyonu vardı. Garry Kasparov diye bir adam. Bu Azerbaycan vatandaşı, yarı Ermeni, yarı Musevi bir beydi. Bunu ilk defa IBM'in ilk yapay bilgisayarı, ismi de IBM'in rengi mavidir biliyorsunuz, Deep Blue diye bir sistemdi. İnanmıyorlardı, zinhar kimse yenemez bunu diyorlardı. Bilgisayar yendi 95 senesinde. Fakat bu tabii çok spesifik, özel bir yapay zekaydı. Yani sadece satranca alıştırılmış, satranç bilen. Yani başka bir şey sorsanız cevap veremiyordu. Ama satrancı mükemmel biliyordu. Bu bence birinci kırılma noktası oldu. İlk yapay zekanın gerçekten rüştünü ispat etmesi.
0: 95. Dünya sahnesinde.
1: Dünya sahnesine çıkması. Hatta bütün gazetelere, televizyonlara çıkmıştı. Yahu dünya satranç şampiyonunu açık ara yendi bir bilgisayar diye. Bundan hemen sonra gene IBM Watson diye bir bilgisayar. Watson da IBM'in kurucusunun adıdır. Watson diye bir bilgisayar geliştirdi. Burada bakış açısını biraz genişletti IBM. Dedi ki ben artık genel bilgi bilgisayarı yaptım dedi. Amerika'da çok meşhur bir yarışma programı vardır Jeopardy diye. Her türlü soru sorulur. Yani coğrafyadan, tarihten, sosyolojiden bir sürü branşları olan bir yarışmadır. O yarışmayı da 2014-2015 senesinde birkaç tane arka arkaya yarışmayı Watson bilgisayarı kazandı. Aynı zaman içerisinde bir de İngiltere'de o da aslında yarı Kıbrıs Türkü, Kıbrıs Rumu, yarı anne tarafı ise Singapur Çinlisi olan bir bey. Deniz Hasabis diye bir bey. Bu tamamen yapay zekayı ilk kullanan bir insan diyebilirim bugünkü bildiğimiz alanda. DeepMind diye bir şirket kurdu İngiltere'de 2010 senesi. Yani bu Jeopardy yarışması.

0: Sınavını kazanan Watson bilgisayardan 4 sene evvel. 2014 çünkü onun çıkışı bu 2010. Ve bu DeepMind'la dedi ki ben her şeye cevap verebilen bir yapay zeka yapacağım dedi. Ve bu ürünü yaptı. 2010 Kasım'ıdır ilk çıkışı DeepMind'ın. 3,5 sene sonra Google firması bu firmayı bugün komik nitelendirilebilecek bir rakamla $0.5 billion. Hakikaten çerez diyorlar teknoloji dünyasında. Yani $1 billion bile değil. Onun yarısına satın aldı. Ve ismi şu anda hala Google DeepMind. Ve bu adamı da bünyesine kattı. Şu anda Google yapay zekasının da başkanı bu adam. İsmi de bu arada komik. Deniz Hassabis diye bir adam. Hassabis de Grekçe'de Türkçe ile neredeyse aynı anlama geliyor. Kasap anlamına geliyor. Kasabis yani adamın adı aslında. Muhtemelen dedesi kasap çünkü adamın. Bu çok zeki bir kişi. İngiltere'de okuyor ve İngiltere'de matematik ve AI üzerine okuyor. Ve bu şirketi kuruyor. Daha sonra Google'a satıyor. Niye böyle bir ben tarihçiyi diye başladım? Çünkü onun ekibindeki insanlar birkaç sene sonra ayrılıyorlar. Bu 2014'te oluyor birleşme, satın alma. Birkaç sene sonra ayrılıyorlar ve bugünkü bildiğimiz en popüler yapay zeka firması olarak OpenAI'yi kuruyorlar. Hmm. Yani bu adamın ekibi kuran. Oradan ayrılıyor OpenAI'yi. Daha sonra da OpenAI, Sam Altman diye bir adam ekibin başında ayrılıyor. Mesela Microsoft çok büyük yatırım yapıyor. Artık böyle yarım milyarlar değil. $35 milyar seviyesinde yatırımlar yapıyor o firmaya. Daha sonra ondan da bir grup ayrılıyor. Onlar da bugün en büyük yapay zeka firması olan Anthropic'i kuruyorlar. Yani aslında hepsinin kökeni DeepMind'a dayanıyor. DeepMind birincisi bunun, nüvesi yani. Çünkü IBM'in o ilk iki bilgisayarını saymıyorum. Onlar spesifik bilgisayar oldukları için. Bunlar bugünkü anlamda genel yapay zeka bilgisayarlarını oluşturuyorlar. Anthropic'in, biliyorsunuz belki ürününü biliyorsunuz, Claude diye bir ürün serisi var. Yaklaşık Anthropic 9 senelik bir firma, çok eski değil. OpenAI'da 13-14 senelik bir firma, o da çok eski değil. Yani bütün bu işin zaten geçmişi 16 sene, 2010'da başlıyor şey. Bugün bildiğimiz anlamdaki yapay zeka araştırmaları. Neyse, bunların aldıkları yatırımlar, yani şey deniyor post money yatırımı, yani ilk halka açılmadan önceki yatırımcıların, İşte venture capitalistlerin, private equity fonlarının, o bildiğimiz dünyanın en büyük 10 fonu yatırım yapıyor bunlara. Bir tanesinin aldığı para $852 milyar. Orada öbürüyle karıştırmayalım, öbürü milyondu, bu milyar. Diğerinin de aldığı para $965 milyar. Şimdi bunlar bu sene Ekim ve Kasım ayında halka açılıyorlar. Başvurularını yaptılar.
1: Bunlar şu halleriyle hali hazırda pek çok devletten büyükler zaten.
0: Aynen öyle. Beklenti, tabii biz yönlendirme yapamıyoruz burada şeye ama yatırımcıya, ama gene söyleyeyim. Beklenti, borsanın beklentisi Anthropic'in yani Claude'un sahibinin değerlemesi diyor yaklaşık $1.9 trilyon olacak diyor. Unutmayalım Türkiye gayri safi milli hasılası $1.6 trilyon. Diğer firmanın yani OpenAI, ChatGPT'yi yapan firmanın değerlemesi de $1.7 trilyon diyorlar. Neden bu arada ChatGPT biraz daha düşük? Çünkü Anthropic kurumsal ağırlıklı. ChatGPT ise kurumlara da satmasına rağmen esasla tüketici ağırlıklı, bireysel. Yani orada ayrılıyorlar. Modelleri birbirlerine çok yakın. Bu arada Claude ismi de enteresan. Claude ismi de belki de tarihte ilk AI'yı teorem olarak geliştiren bilim adamının adı. Yani ürünlerine de...
1: Hangi milletten?
0: Amerikalı. Amerikalı bir bilim adamı. Onun adını vermişler ürünlerine de. Yani böyle bir enteresan gelişme var. Bir tanesi 1.9, bir tanesi $1.7 trilyon değerlemeyle çıkıyorlar. Çünkü bu arada halka açılmadan önceki değerlerinin genelde beklenti 2 katı oluyor. O önceki değerlemeye göre. Çünkü halka açıldığı zaman artık... Önümüzdeki yılları da düşündükleri için, bir yılı iki yılı değil 30 seneyi düşünüyorlar. 30 senede bunların gelirleri müthiş artacak diyor. Değerleme minimum 2 katı olacak diyor. Mesela bu senenin Mayıs ayında da SpaceX, Tesla'nın kardeşi olan Elon Musk'ın diğer şirketi halka açıldı. $1.8 trilyondan açıldı. Ya bu ne demek? Şimdi rakamı söyledik de bir de dünya sıralamasına bakalım. İlk 10 firmaya girmesi demek bu dünyada. Yani birdenbire... ilk 10 en değerli firma arasına giriyor 2 tane firma bu sene. Bu müthiş bir şey tabii. En değerli firma da bu arada AI'ın çiplerini yapan Nvidia firması biliyorsunuz. Onun değerlemesi 5.3 trilyon. Bu da ana çipi. Yani bunlar bu işlemleri yaparken kullandıkları çipler Nvidia çipi. Nvidia da çok komiktir. Bunun kökeni de şeydir aslında. Bilgisayar, oyun oynayan bilgisayarlar için grafik kartı üretiyor. Peki ne alakası var grafik kartı üreticisiyle ChatGPT'nin veya genel olarak yapay zekanın derseniz, oyun yapan grafik kartlarının yaptığı işlemle AI'ın yaptığı işlem bilimsel olarak aynı işlem. Yani floating point denilen virgüllü matematik hesabı bu. Yani tam sayı hesabı değil, virgüllü hesaplar. Virgüllü hesabı çok iyi yapan işlemciler de AI işlemlerinde mükemmel çalışıyorlar. Yani aynı şeye cevap veriyor. Yoksa hani şey diye görülmesin, ya kel alaka bir oyun firması, oyun kartları yapan firması ne alaka şeylere, yapay zeka firmalarının ana yüklenicisi. Bu arada Elon Musk, yani Tesla ve SpaceX'in sahibi de çok önemli bir açıklama yaptı 2 ay önce. Dedi ki ben dünyanın en büyük AI çip firmasını kuracağım dedi. Fabrikasını kuracağım dedi. Fabrikanın adı TeraFab. Bugün dünyanın en büyük zannediyorum 3. büyük binası Amerikalı meşhur savunma bakanlığı Pentagon. Pentagon'un 50 katı büyüklüğünde fabrika açacağım dedi. TeraFab diye Texas'ta. Ve dedi 2029'dan biraz önce bahsettiğimiz aynı şey gibi, robotların patlama yılı gibi, ben artık dedi Nvidia'dan çip almayacağım, kendi çiplerimi üreteceğim dedi. Demek ki olay çok dramatik bir noktaya geliyor ki adam artık dışarıdan tedarik etmeyeceğim, kendim üreteceğim diyor. Fabrikayı da Amerika'nın en büyük çip üreticilerinden olan Intel'le birlikte kuruyorlar. Yani bu da çok enteresan. Çip üretim aletlerinin dünyadaki en büyük firması Hollandalı, aynı zamanda da değerlemede Avrupa'nın en değerli firması olan ASML ile birlikte kuruyorlar. ASML'nin şimdiye kadar hiç satış yapmadığı 20 tane litografi tezgahı satın alacağım diyor. Bir tezgahın değeri 450 milyon dolar. Bu tezgahlardan satın alacağım diyor. Bu tezgahlar bu arada 180 ton, 2 tır büyüklüğünde her bir tezgah. Yani devasa bir şeyden bahsediyoruz. Bu ne yapıyor? Bir silikon 30 santimetrelik wafer'da 1000'in üzerinde çip yakıyor aynı anda ve çip üretiyor. Yani dedi ki artık Elon Musk 26, 27, 28'de Nvidia'dan çip alacağım dedi. 29'dan itibaren kendim üreteceğim dedi. Bir büyük duyuru daha yaptı. Orada da dedi ki hem Tesla firmam hem SpaceX firmam da ortak olarak yurt dışında dedi uzay veri merkezleri kuracağım dedi. Bunun için de Amerikan Komünikasyon Bakanlığı'na FCC diye, daha doğrusu bakanlık değil de organizasyonu, onların Haberleşme Bakanlığı'na bağlı 1 milyon veri merkezi kuracağım uzayda dedi. Şimdi dikkatinizi çekelim, 1 milyon veri merkezi. Tam anladım, her bir veri merkezi küçücük. Yani bir rack dediğimiz tek bir raflık merkez ama 1 milyonu birbirine bağlanacak dedi. Bu dedi iki büyük problemi çözüyor dedi veri merkezlerinin. Bir, enerji ihtiyacı dedi. Normalde bugünkü güncel devasa veri merkezleri nükleer santrale ihtiyaç duyuyor. Anca o besleyebiliyor enerjisini. Böyle bir ihtiyaç yok dedi. Güneş enerjisi uzayda dedi dünyaya göre 7 kat efektif dedi. İnanın ben bütün enerjimi güneşten karşılayacağım dev güneş panelleriyle dedi. Bir, ikinci sıkıntımız da soğutma. Klima ihtiyacı neredeyse güç ihtiyacı kadar, bir o kadar da güç soğutmaya harcıyorsunuz. Ona da ihtiyaç yok dedi. Likit soğutmayla uzaya atacağım ısıyı dedi, harareti dedi. Yani iki şeyi de çözmüş görünüyor. Neredeyse sadece capital expenditure dediğimiz, yani ilk yatırımla operasyon yatırımını sıfırlamış oluyor adam. Yani güneşten besleniyor diyor, likit soğutmayla oluyor diyor, uzayda veri merkezleri yapacağım. Ha, bu da çok enteresan bir gelişme. Yani olayın nereye gitti? Çünkü Elon Musk'ın da xAI diye kendi şirketi var. Yapay zeka şirketi.
1: Peki,
0: var.
1: Peki siz diyorsunuz ki bu mevzularda, yani yüksek teknolojide şu anda yer küremizde bir Amerika Birleşik Devletleri'nden bir de Çin'den
0: Çok doğru.
1: Söz edebiliriz diyorsunuz. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yüksek teknoloji icadı ne varsa aynısından Çin'de de var. Çin versiyonu
0: görüyoruz.
1: Da var.
0: Mesela DeepSeek bir tanesi.
1: Nasıl? Hani bu ne demek? Boy. Biraz izah eder misiniz? Bir de bunlar aynı şirketler mi? Yani Çinliler aynısından herhalde aynı anda

0: Aslında aynı adamlar değil ama sanki yatırımcıları aynı. Yani bunları parayla besleyip şirket haline gelmelerini sağlayan. Yani beyinler değil de finans gücü aynı gibi gözüküyor. Aynısını şeyde görüyoruz mesela. Amerika Birleşik Devletleri'nde işte dünyanın en büyük ticaret şirketi Amazon var. Çin'de Amazon yasaklı. Ama karşılığında Alibaba var. Alibaba da neredeyse Amazon kadar büyük. Yani alternatifleri var.
1: Başka?
0: Amerika'da Google var. Çin'de Tencent şey var. Nedir? Söyleyeceğim Çin'deki şeyin Google'ın muadili. Yani onların kendi search engine'i, arama motorları var. Aynı şekilde Amerika'da Facebook ve WhatsApp var hepimizin kullandığı. Çin'de de onun Tencent versiyonu var. Yani sosyal medya tarafına bakalım, e-ticaret tarafına bakalım, search tarafına bakalım. Baidu şirketinin adı, Çin'deki arama motoru şirketinin. Aynı işleri yapıyorlar. Mesela Google'ın haritaları var. Türkiye'de de çok yaygın kullanılıyor. Aynısının Baidu haritaları var şeyde, Çin'de. Ben aynısı demeyeyim. Dediğim çok yakın teknolojiler. Yatırımcıları
1: similer
0: benzer adamlar.
1: Gibi mi?
0: Yani adeta yatırımcı çift yatırım yapıyor. Bir tane Amerika'ya yapıyor, bir tane Çin'e yapıyor.
1: Kim o yatırımcılar?
0: Büyük yatırım firmaları var. Yani illa isim vermemiz gerekiyorsa Blackstone gibi firmalar, BlackRock gibi firmalar, Vanguard gibi firmalar, State Street gibi firmalar. Bunlar aslında teknoloji firmalarının gerçek sahipleri.
1: Yani bunlar aynı zamanda uluslararası politikayı da izliyorlar değil mi? Nerede savaş var, nerede yok?
0: Tabii
1: dünya
0: ki
1: nereye gidiyor, nereye gitmeli? Ve aynı zamanda müdahiller mi?
0: Benim gördüğüm tam da öyle. Bu kadar net açıklanmasa da şimdi gene Amerikalıların güzel bir lafı var. Diyor ki ördek gibi yürüyorsa diyor, ördek gibi ses çıkarıyorsa, ördek gibi yüzüyorsa diyor, çok daha fazla araştırmana gerek yok. Ördektir o diyor. Şimdi bu da ona benziyor. Yani yatırımcıları benzer. Yaptıkları teknolojiler çok benziyor. Ürün çok benziyor. Yani adeta gördüğüm, artık bu bir sır değil, internet ikiye bölünmüş gibi. Yani bir batı interneti, bir doğu interneti var. Doğu internetinin patronu Çin, batı internetinin patronu Amerika Birleşik Devletleri. Dikkatinizi çekerim, burada Avrupa Birliği'nin esamesi okunmuyor.
1: Avrupa'nın, eski
0: kıtanın. Sıfır.
1: İhtiyarladım
0: yani, hiçbir şey göremiyoruz. Yani yeni bir, ne bileyim, geçtiğimiz 35 senede bir yatırım göremiyoruz Avrupa'da. Yani ne robotik konusunda, ne yapay zeka konusunda, ne başka ileri teknoloji. Mesela üçüncü bir alan quantum computing. Geçen sefer de biraz konuşmuştuk. Orada da yatırımlar Çin'de ve ABD'de.
1: Rusya?
0: Sıfır. Hiçbir yatırım yok. Yani Rusya'yı ben ciddi ölçüde geri kalmış bir devlet olarak görüyorum. Türkiye'nin dostu gözüküyor Rusya. Benim ona bir itirazım yok ama teknolojik bir İlerleme yok. Yani teknolojik ilerleme...
1: Geçmişte mi kaldı?
0: Çok geçmişte hem de. Yani yeni hiçbir şey... Halbuki Rusya'nın internet şirketleri var. İşte şey gibi... işte bir grup VKontakte yapıyor. Şey yapıyor, Mail.ru yapıyor. Var internet şirketleri ama bir yapay zeka alanında, robot alanında, quantum computing alanında esamesi okunan hiçbir şey yok. Avrupa'da da yok yani, illa Rusya'da yok diye şey yapmayalım. Rusya'yı da ben bir nevi Avrupa Birliği'ne dahil olmayan Avrupa gibi görüyorum. Ya tam dahil değil ve özellikle İngilizlerin bir husumeti var Ruslara, tamam belli. Ama bir şey yok yani, ilerleme, gelişme, inkişaf yok.
1: Çin nasıl bu noktaya geldi Emre Bey? Siz
0: şimdi Çin'i biliyorsunuz 72 yılına kadar olarak en ufak bir yatırımı yoktu. 72'de Amerikan Başkanı Richard Nixon, Henry Kissinger'la beraber Henry Kissinger'ın hazırladığı ticaret anlaşmasını imzaladı. Ve 72 yılında sadece ve sadece oyuncak ve tekstil üreterek başladı. O zamana kadar Çin ne yapıyordu? Bir avuç veya bir küçük kap pirince çalışıyordu Çin. Şimdi böyle mi Çin? Hiç alakası yok. Şu anda Çin'in geldiği nokta... 22 trilyon dolar gayri safi milli hasılası var. Hem de bu nominal değer. Amerika'nın nominal değeri de 35 trilyon.

0: Fakat hani satın alma paritesi gücüne göre baktığınız zaman Çin'in 22 trilyonluk değeri yaklaşık 46-47 trilyon oluyor. Yani Amerika'nın bir 10 trilyon, %30 üstünde oluyor. Bu ne demek satın alma gücü? Örnek verelim mesela bir Volkswagen Passat. Avrupa'da da üretiliyor, Çin'de de üretiliyor. Tıpatıp aynı araba. Avrupa'da bu araba 30 bin avroya üretiliyor. Çin'de bu araba 14 bin avroya üretiliyor. O zaman diyor ki ben nominal değerden sayıldığım zaman bütün değerlerim düşük oluyor diyor. Ama Batı'nın ekonomi değerleriyle ve onların para birimiyle değerlendirildiğim zaman diyor 2.2 kat artıyor diyor ekonomi. Yani adam daha ucuza üretiyor diye daha küçük bir ekonomi değil ki.
1: Peki tekstil ve oyuncakla başladı.
0: Başladı. Ondan sonra yavaş yavaş bunlar bilgisayar alanına girdiler. Ona da nasıl girdiler? Şimdi çoğu ABD menşeli olan büyük bilgisayar firmaları var. İşte mesela HP, Hewlett Packard, Dell var, Lenovo var. Lenovo da eskiden IBM'in bir parçasıydı. Daha sonra Lenovo'ya sattı. Legend diye bir Çin firmasına sattı. O da ismini değiştirip Lenovo yaptı firmayı. Şimdi bunların ürünlerini gördüğünüz zaman sanki kendi ürünleri zannediyorsunuz ama ben onları da çok aşağılamadan şunu söylemek istiyorum. Aslında ürünlerinin büyük çoğunluğu 5 tane Tayvanlı original design manufacturer yani sıfırdan bilgisayar tasarlayan firmalar tarafından tasarlanıyor. Tayvan'da ve Çin'de üretiliyor. Hepsinin fabrikası Çin'de. Tasarım ama Çin'de çoğunlukla olmuyor, Tayvan'da oluyor. Milliyetçi Çin'de oluyor, yani Formosa Adası'nda oluyor. Çünkü onu Tayvan'da ürettirmek çok maliyetli oluyor. Tasarımı, Ar-Ge'sini Tayvan'da yapıyorlar, üretimini Çin'de yapıyorlar.
1: Tayvan'da nasıl oluştu bu?
0: Tayvan'da Tayvan? Şöyle oluşuyor. Tayvan'da 70'li yıllarda çok büyük bir elektronik ve bilgisayar devrimi oluyor. Şu anda biliyorsunuz dünyanın en büyük çip üretim firması, fason firması da Tayvanlı. Taiwan Semiconductor Manufacturing diye, TSMC diye bir firma. Bunun değeri de çok yüksek borsada. Mesela biz işte Apple bilgisayar şeyler diyoruz, cep telefonu veya bilgisayarlar. Apple bilgisayarların tamamı Honhai Precision diye bir Tayvan firması tarafından Çin'de üretiliyor. Çipleri de Tayvan Semiconductor'da üretiyor. Yani bir örnek olarak Apple firmasının sadece ve sadece tasarımı, blueprintleri Amerika'da yapılıyor. Üretimi tamamen Tayvan ve Çin'de yapılıyor.
1: Evet. Peki Çin'in o noktaya nasıl geldiğini anlatıyordunuz. Yani oyuncak ve tekstilden ne oldu da şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde ne varsa onda da var. Şimdi, ve bu arada tabii otomobil başka sektörlerle Avrupa'dan
0: hemen
1: bakınca...
0: Hemen onların ben örneklerini vermek istiyorum. Evet, bir buyurun. İki tane. Oradan da anlaşılıyor. Mesela bir tane örnek vereyim. Hızlı tren. Şu anda dünyada üretilen hızlı trenlerin Çin'in pazar payı yaklaşık %50. 16 sene önce yani
1: dünyada bütün üretilen hızlı
0: 100 üretilen hızlı trenin diğerlerini Çin üretiyor.
1: Diğer ülkeler paylaşıyor arasında. Öyle
0: 195
1: mi?
0: Ülke var şeyde Birleşmiş Milletler'de. 194 tanesi 50 hızlı tren üretiyor. Çin'de diğer 50'yi üretiyor. Bu şimdi müthiş bir ilerleme. Şimdi bir de bir gıdım geriye bakalım. 2010 senesinde yani 16 sene önce Çin'de hızlı tren yok. Bunlar gidiyorlar. Alman Siemens'ten 60 tren sipariş veriyorlar. Japon Kawasaki'den 60 tren sipariş veriyorlar. Fransız Alstom'dan 60 tren sipariş veriyorlar. Sipariş verirken de özellikle diyorlar ki 3 siparişi siz üretin diyorlar. 5 tane siparişi parça olarak bize gönderin diyorlar. Kalan siparişlerin tamamını burada Çin'de üreteceksin diyorlar.
1: Onlar da kabul ediyor.
0: Kabul ediyorlar. Artık aptal mı diyelim ne diyelim onlara bilemiyorum. Bunlar da hem Alman hem Fransız hem de Japon en ileri hızlı tren teknolojisini öğreniyorlar. Bir daha da çöp almıyorlar onlardan. Ondan sonra bütün trenlerini kendi üretiyorlar. Şimdi dünyada herhangi bir yerde hızlı tren ihalesi oluyorsa çoğunlukla Çin firması alıyor. Bunlar alamıyorlar artık ihaleleri. Aynısı diğer sektörlerde söz konusu.
1: Mesela
0: dünya çelik üretiminin %55'ini tek başına Çin üretiyor. Çelik. Dünya tersaneleri, yani tersanelerde şey diye ölçülür. Kaç adet gemi ürettin değil, kaç ton ürettin diye. Çünkü küçük gemi üretebilirsiniz. Onun 10 tanesi bir büyük gemiye denk gelebilir. Tonaj olarak baktığımızda bütün dünyada üretilen tersanelerdeki gemilerin %55'ini gene aynı çelikteki gibi Çin üretiyor. Mesela ben ismini vermeyeceğim Türkiye'deki çok büyük bir armatör bana anlattı. Dedi ki biz dedi 98 yılında kurulduk dedi. Şu anda Türkiye'nin en büyük armatör firmasıyız dedi. Ve dedi gemilerimizin tamamını Japonya'dan alırdık dedi. 2008 krizi oldu dedi. Kore'ye döndük dedi. Daha sonra dedi Çin çok ileri gemiler üretmeye başladı dedi. Son aldığımız gemilerin tamamı Çin dedi. Bizi dedi Japonya ve Koreli şirketler davet ettiler ve sordular neden bizden sipariş vermiyorsunuz diye. Biz de dedik ki dedi bir dedi gemi teknolojisi senden daha ileri dedi.
1: İleri mi?
0: Daha ileri. Çin yani sadece kopyalamamış bir de ileri götürmüş. Yani gemisi daha iyi diyor, daha yüksek teknolojili diyor bir. İki, fiyatı senden daha ucuz diyor. Üç, bize 20 senelik devlet bankası kredi açıyor diyor. Export banka onların. 5 senesi geri ödemesiz diyor. Ve biz böylelikle gemimiz artık kar etmeye başladı mı geri ödemeleri yapmaya başlıyoruz. Siz bunları yaparsanız sizden de alırız demiş. Tabii her ikisi de yapamıyor bunu. Daha iyi gemi de yapamıyor, daha ucuz da yapamıyor. 20 yıl 5 sene geri ödemesiz kredi de veremiyor. Bu da bir başka alan. Bir başka alan biraz önce otomotiv dediniz.
1: Elektrikli otomobil.
0: Şimdi elektriğe gelmeden önce genel bir otomotive bakalım. Dünyada geçen sene 87 milyon otomobil üretilmiş. Bunların 4 milyonunu Almanya'da üretilmiş. 4 milyonu Kore'de üretilmiş, Güney Kore'de. 8,5 milyonu Japonya'da üretilmiş. 11 milyonu ABD'de üretilmiş. Çin'in ürettiği otomobil miktarı geçen sene 32 milyon.
1: Yani bu taraf 26,5 ediyor, öbürü 30. Aynen. Kaç? 30 mu dedin?
0: 32 milyon.
1: 32.
0: Ve bu 32 de enteresan tabii Çin pazarı 72'den beri o kadar ilerlemiş ve o kadar refah artmış ki 32 milyon ürettiği otomobilin 27 milyonunu iç pazarda satıyor. Topu topu aslında 5 milyon ihraç ediyor. 5 milyon ihracatla dünyanın bir numaralı otomobil ihracatçısı oldu Çin. Sadece 5 milyon ihracatla yani 32'nin 5 milyonuyla. Şimdi bir de şeyi sordunuz elektrikli otomobil. Elektrikli otomobillerde de açık ara lider. Yani dünyanın en büyük 3 elektrikli otomobil firması Çin oldu. Şu anda sıralamada hala 2 numara Elon Musk'ın Tesla'sı ama Çinli otomobil firmaları inanılmaz hızlı üretiyor. Nereden anlıyoruz bunu? En büyük firma bu arada BYD. Hani Türkiye'de fabrika kurmayan. Kuracağım deyip ondan sonra Avrupa'da açıp burada açmayan. Bu otomobillerin en büyük masrafları iki tane konu. Bir tanesi bunların bilgisayar sistemleri. İşte orada navigasyon var, eğlence var vesaire. İkincisi de pil. Dünyanın en büyük 3 pil firması Çinli. Üçü toplam de. Dünyadaki pil üretiminin %60'ını tek başına Çin üretiyor. Bir numarada Cattle diye bir firma. Contemporary Amperex diye bir firma. Yani şimdi bu arada Türk otomobili TOG da önümüzdeki yıl piyasaya süreceği ve başkanının söylediği Sayın Tosyalı'nın söylediği yarı fiyatına satılacak dediği 2027 modellerinin de pilleri tamamen Cattle'a döndü. Birinci nesillerde Farasis pil kullanıyordu TOG. Şimdi Cattle'a döndü ve bence çok doğru.
1: Diğeri bir tarafı. Hangi ülkeydi?
0: O da Çin'di. Hı. Ama Çin'in en büyük üreticisi değildi, 7. büyük pil üreticisiydi. Farasis bir takım kendisi finansal problemlere girdi. Kapanma ihtimali var Farasis'in. Onlar da çok doğru karar vererek en büyük üretici olan Cattle'la anlaşma yaptılar.
1: Peki otomobil deyince böyle bakınca yani bundan doğrudan etkilenen Avrupa'nın da en önemli ekonomik gücü olan.
0: Yani orada Almanya'ydı. Almanya. Esası. Evet. Almanların hepsi ciddi sıkıntıdalar. Çok ciddi sıkıntılar. Biliyorsunuz mesela Volkswagen 2 ay önce şey duyurdu. 100 bin kişi işten çıkaracağım dedi. Tamam toplamın yaklaşık %15'i yapıyor. Çünkü 650 bin kişi çalışıyor Volkswagen'da ama ilk defa zarar yazıyorlar. İlk defa. En yapamadıkları olay da otonom sürüş ve iç eğlence sistemlerini yapamıyor Almanlar.
1: Neden?
0: Benim gördüğüm buradaki yazılım konusunda Almanya'da yeterince know-how yok. Halbuki BMW, Mercedes